0: İkisi yok. Delegenin belli bir çoğunluğu isterse kurultaya gitmek zorundadır gibi bir ifade sürekli kullanılıyor. Bu
1: ama işte tedbir kararı var diyor Müslüm Bey.
0: Bu tedbire takılan bir şey mi?
1: Tedbire bakın, mi takılıyor?
2: Şöyle elbette Alişer Bey, bakın şimdi
0: normal süreçte bu doğru yanılıyor mu?
2: Diyelim ki 1200 kurultay delegemizin ki imza toplanacak kurultay delegemiz bunun çok altındadır. Yani biraz önce rakamlar verildi.
0: Toplanabilecek yani sayı o kadar değil. 850-900 falan herhalde.
2: Evet, yani tedbir kararı verilen işte İstanbul ili başka ili ya da işte istifa etmiş ölmüş delegelerimiz var. Yani kabaca 800-850 civarında delegemiz var bizim. Yani imza toplanabilecek. Varsayın ki 800 imzayı topladınız, getirdiniz. Biz bunu aldık, götürdük seçim kuruluna, dedik ki kurultay yapıyoruz. Yapamazsınız diyecekler. Yani tedbir kararı kurultay yapmaya engel. Şimdi bu çok açık bir hukuki durum. Şimdi bunu arkadaşlarımız da biliyorlar. Yani bu sadece bu bilgi bende değil ki. Yani bu imzayı toplama organizasyonu yapan arkadaşlarımız da bunu biliyor.
1: Peki Müslüm Bey, çok özür dilerim. Bir soru sorabilir miyim?
2: Buyurun
1: tamamlayın, sonra ben bir soru sormak isterim. Diyelim ki hakikaten... Affedin, buyurun.
2: Tamam, dinliyorum.
1: Estağfurullah, lütfen tamamlayın. Kusura bakmayın, ses geç geliyor. Bu Ankara ile çözemiyoruz bu sorunu, buyurunuz. Teknik bir sorun yaşıyoruz.
2: Yani özet olarak şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlarımız da bunun farkındalar. Şimdi bunu gereksiz bir şekilde zorlamanın Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir faydası yok. Beğenelim beğenmeyelim ortada bir yargı kararı var. Şimdi bizim bu yargı kararına uygun bir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü bu durumdan çıkartmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğumuz hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için var, hem Sayın Özgür Özel için var, hem Müslüm Sarı için var. Yani bizim bir araya gelip bu hukuki durum üzerinden bir yol haritası üretmeye ihtiyacımız var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir genel başkan var şu anda. Yani o hukuki durumun gereği olarak ortaya çıkmış. Oranın organları var. İşte MYK açıklanacak. Yani siz yarın dediniz ama ben bu gecede bekliyorum bu arada MYK'yı. Yani yarın açıklanacak diye bir karar almış değil Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Dolayısıyla her an olabilir.
1: Bu önemli. Her an MYK'yı duyabiliriz o halde.
2: Bunu altyazı... Evet, altyazı olarak bunu da geçebilirsiniz, görebilirsiniz. Hı hı. Yani organlar var burada oluşuyor. Şimdi parti meclisi var. Şimdi parti meclisi bu arkadaşlarımız da var. Şimdi biz parti meclisini toplantıya çağıracağımızda bu arkadaşlarımız da gelecekler. Şimdi biz bu kararı tanımıyoruz, yok sayıyoruz deyip aynı zamanda parti meclisine gelmeleri büyük bir çelişki oluşturacak. Ya da işte ben genel başkanım, genel başkanlar devam edeceğim, bu kararı devam etmiyorum deyip ertesi gün kendisini grup başkanı olarak seçtiren Sayın Özgür Özel aslında zımmen bu kararı kabul etmiş oluyor. Yani kararı kabul etmiyoruz diyerek bir yere varamayız. Bu parti içinde gerginliği arttırıyor. Partiyi ayrıştırıyor, partiyi kamplaştırıyor. Bunların hiçbirisine gerek yok. Biz bu hukuki durum üzerinden, yani oluşmuş bir hukuki durum üzerinden, bunu biz yok saysak da var. Bu hukuki durum üzerinden oturalım, bir yol bulalım derdindeyiz. Ben şahsen böyle düşünüyorum, arkadaşlarımız böyle düşünüyor. Ben karşıda bulunan arkadaşlarımızın da böyle değerlendirmeler yapan arkadaşlarımızın olduğunu biliyorum. Yani dolayısıyla bir yol bulmak mümkün, hiçbir şey için geç değil.
1: Az önce Nihal Bengüsü Karaca dedi ki, diyelim ki yani bu 6 yıl mıydı? 3 yıl
3: içinde kurultay yapmazsa seçime giremez diyor.
1: Diyelim ki 3 yıl içinde...
0: Bu Temmuz'da da doluyor o süre.
1: Bu Temmuz'da o süre doluyor. Şimdi şu anda şu konuşuluyor. CHP'nin seçime girip giremeyeceği, seçimde CHP'nin o oy pusulasında olup olmayacağı. Böyle bir durumda Temmuz'da da bu süre doluyorsa şöyle bir görüntü olacak. Kemal Kılıçdaroğlu geldi, kurultay yapılmadı, CHP seçimlere giremiyor.
2: Şimdi Sena Hanım, bu doğru değil. Yani tam olarak bunu söylemeye çalışıyorum. Bu bir...
4: Sizin mücbir sebep gerekçeniz tanınırsa doğru değil.
2: Bir
4: mahkemelerin...
2: Ya ama öyle zaten tedbir kararı olduğu anda... Verir efendim. Bakın biz istesek de yapamadığımız bir kurultay var. Nasıl kurultay yapabiliriz? Yani yok ki, bu bir hukuki zorunluluk. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız bunu bir hukuki mülahaza olarak kullanıyorlar. Aslında onlar da biliyorlar bu böyle değil.
1: Yani peki bu nasıl böyle değil? Çok özür dilerim.
2: Kapanmasıyla ilgili tartışmalar,
1: şöyle, CHP'li Zeynel Emre diyor ki 2023 Kasım sonrasındaki tüm kurultaylar mahkemece iptal edildiğinden CHP'nin geçerli kurultayı

0: Temmuz 2020 tarihidir. Gerek siyasi partiler yasası gerek buna dayanarak hazırlanan tüzüklere göre 2 yıl artı 1 yıl uzatmalı olmak üzere 3 yılda bir kurultay yapılmak zorunda. Hele hele bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez.
1: Hanımefendi ben herhalde anlatamıyorum.
0: Yok, daha şimdi, iyi anlatmanız için soruyorum. Tam olarak bunun neresinin doğru olmadığını söylüyorsunuz. Buyurunuz.
1: Tüzüğün ilgili hükmü bu ama bakın hukukta mücbir sebep diye bir şey var. Yani biz şu anda istediğimiz istesek bile kurultay yapamayacağımızı anlatmaya çalışıyorum size. Yani bir fiili imkansızlık hali var. Bu fiili imkansızlık hali buradaki bütün süreleri ortadan kaldırır. Yani hukuktaki bu mücbir sebep yönetmeliklerinde, tüzüklerinde hepsinin üstündedir. Bütün hukuk kurallarının üstündedir. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu değil. Böyle bir şey sıfır ihtimal. Ya böyle bir ihtimal yok. Partinin kapanması gibi, partinin seçime girememesi gibi ihtimal söz konusu değil. Şimdi gerçek olan şu, yani bir algı, arkadaşlarımız bir algı yaratmaya çalışıyor ama gerçek olan durum şu. Özgür Özel ve arkadaşlarının bu karar karşısında yapmış oldukları temyiz başvurusu sebebiyle, kesinleşmemiş bir karar sebebiyle biz bir kurultay yapamayacak durumdayız. Bu ister imza toplanarak olsun, İster genel başkanın rızası ve isteğiyle olsun, ister parti meclisinde olsun, hangi yolu kullanırsak kullanalım, bugün bir kurultay yapamayacak durumdayız. Bunu arkadaşlarımız da biliyor. Ama arkadaşlarımız bunu bir siyasi manevraya çevirmeye çalışıyor. Bu doğru değil. Bunun kimseye bir faydası yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiç faydası yok. Şimdi dolayısıyla bu hukuki durum karşısında benim söylediğim şey şu. Ya gelin konuşalım, konuşabiliriz. Yani bunu medya üzerinden konuşmaya, karşılıklı birbirimize mesaj vermeye de gerek yok. Bunların hepsi bizim arkadaşlarımız, dostlarımız, kurullarımızda bu arkadaşlarımız. Bakın grup başkan vekillerimiz, parti meclis üyelerimiz, önceki dönem yönetimde bulunan... Şimdi parti meclisi toplanacak bu hafta diyelim. Bu arkadaşlar gelecekler parti meclisine. Oturacağız, konuşacağız. Partinin organlarının çalışmaya başlaması lazım. Yani süreçlerin işleyebilmesi için partinin organlarının çalışmaya başlaması lazım. Bu organlar ne? İşte parti meclisi, disiplin kurulu, işte MYK'nın oluşması, oturacağız konuşacağız bunları. Şimdi dolayısıyla bunları konuşmadan, bunları tartışmadan ya hadi 15 gün sonra kurultaya gidelimin fiili olarak imkansız olduğunu arkadaşlarımız da biliyorlar. Bunların hiçbirisine gerek yok. Bu hukuki zorlamalara gerek yok. Buradan bir sonuç alınması da mümkün değil. Bakın iki tane daha olağanüstü kurultay yaptık geçmişte. Ne oldu, sonuç değişti mi? Değiştirebildik mi? Değiştiremedik. Yani dolayısıyla yani daha aklı selim olmaya davet ediyorum ben bütün partili dostlarımı, yoldaşlarımı. Daha diyalog içinde, daha aklı selim, beğenip beğenmediğimiz, beğenmemiş olsak bile bu kararın üzerine ne yapmamız gerektiğini, partiyi bu çıkmazdan nasıl çıkartmamız gerektiğini, nasıl bir kurultay, nasıl bir yol haritası inşa etmemiz gerektiğini oturup konuşmalıyız. Bizim yapmamız gereken şey bu şu anda.
0: Hiç iletişime geçtiniz mi? Az önce Alişer'in sorusunu sürekli konuşuyoruz dediniz. Peki bu kurultay konusunu konuştunuz mu? Ya gelin bakın bu durum böyle böyle. Hukuki olarak hakikaten mücbir sebep var. Bizim elimiz kolumuz bağlı. Bu sebeple yapamıyoruz. İşte siz tedbir kararınızı geri çekin. Kurultaya gidelim, 15 gün içerisinde gidebiliriz gibi bir girişim oldu mu sizin ya da çevrenizin tarafından, Özgür Özel tarafından?
1: Biz konuşuyoruz arkadaşlarımızla. Arkadaşlarımızın hepsiyle konuşuyoruz. Bakın şimdi partinin yetkili organları henüz kurulamadığı için, henüz kurulmadığı için bu arkadaşlarımızla bizim hani kurumsal bir ilişki, yani bir merkez yürütme kurulu kararı çerçevesinde bir ilişki oluşturmamız henüz söz konusu olmadı. Bakın hala MYK yok. Şimdi MYK oluşacak ama biz bireysel olarak, yani şu anda parti meclisinde bulunan arkadaşlarımızla konuşuyoruz, milletvekili arkadaşlarımız kendi aralarında konuşuyor. Yani Özgür Özel Bey'in etrafındaki arkadaşlarla konuşuyoruz. Biz temassız değiliz. Yani temaslarımızı koparmış iki farklı kamp gibi birbirini hiç dinlemeyen, duymayan insanlar değiliz. Bizim bir hukukumuz var. Yani konuşuyoruz biz bunları. Biz bir yol bulacağız. Bulmak için elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz. Hazırız buna. Yani bu verili durum, yani hani iktisatta da vardır hocam, çok iyi bilir Kerem hocam. Yani veri durum diye bir şey var. Ve bu veri durumu bir yok saydığımız zaman bu yok olmuyor. Yani kafamızı gömdüğümüzde bu ortadan kalkmış olmuyor. Bu veri durum üzerine bir nesnel yol haritası üretme zorunluluğumuz var. Yani arkadaşlarımız da bu olgunluğa gelirlerse eğer, yani parti içinde bir parti, paralel bir yapı, partinin kurumsal kimliğini zedeleyen yaklaşımlar, partinin hiyerarşisini yok eden

0: Yani ben bunu tanımıyorum, orayı tanımıyorum, burayı tanımıyorum biçimdeki anlayışlar sadece ve sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar veriyor. Dolayısıyla bunu konuşabiliriz. Benim yani ve arkadaşlarımızın da bunu açık olmasını temenni ediyorum.
1: Takribi hemen siz de sorun elbette. Takribi bir takvim var mı zihninizde? CHP ne zaman kurultaya gidebilir sizce?
2: Yargıtay karar vermeden olmaz diyor.
1: Yani Yargıtay'ın süreci de beklenecek.
2: Yargıtay peki seçime kadar karar vermezse
1: tam onu
2: ne olacak? Kurultay hiç mi yapılamayacak? Üstün Bey.
0: Şimdi şöyle bakın, Mehmet Bey şöyle, şimdi neticede Yargıtay'a temyiz için başvurulmuş. Dolayısıyla temyiz başvurusu geri alınabilir. Alsınlar arkadaşlarımız temyiz başvurusunu geriye. Alsınlar gelip konuşalım ama buradaki dert o değil biraz. Yani buradaki dert yani germek, bir mağduriyet üretmeye çalışmak. Ya işte biz kurultay toplamaya çalışıyoruz ama kurultayı engelliyorsunuz. İmza topladık koyduk ama yapmıyorsunuz. Bakın kurultaydan kaçıyorsunuz demek. Bunlara gerek yok. Bunu yapan arkadaşlarımız da bunun farkında. Bunlara hiç gerek yok. Şimdi iyi niyetli bir biçimde gelsinler arkadaşlarımız oturup konuşalım. Partimiz hepimizin partisi. Kapımız açık. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi orada. Buyursunlar. Biz kapıları kapatmıyoruz. Buyursunlar konuşalım gelsinler arkadaşlarımız.
1: Ne diyecektiniz Nihal Bengüsü Hanım? Buyurun.
3: Yani şimdi Kılıçdaroğlu biliyorsunuz CHP önceki mi demek lazım artık bilmiyorum. Çünkü mazbata resmi olarak hala Özgür Özel'de. Onu da hatırlayalım. Önceki yönetimin avukatlarını azletti ve yeni hukuk ekibi ilk iş olarak işte istinafa yapılan tedbirin kaldırılması başvurusunu geri çekti. Anlatabiliyor muyum? Tedbirin kaldırılması için yapılan başvuruyu geri çekti. Eğer hani bir araya gelebiliriz, oturabiliriz, konuşabiliriz, gerek yok. Yargıtay'a temyiz, asıl Yargıtay'a gitmek, asıl temyiz başvurusu kurultayın önünü tutuyor.
2: O zaman zaten hiçbir şey değişmemiş olacaktı yani. Eğer istinaf bu kararı verdiği için mutlak kutlan kararını Kılıçdaroğlu cephesi
3: istinaf, bir şey söyleyebilir miyim?
2: Onu çekmediği istinaf, takdirde kendi mevcut durumunu reddetmiş oluyor zaten.
3: Hiçbir ihtiyati tedbir kararı kesin hükümle aynı hukuki sonuçları verecek şekilde verilemez.
2: Yok ben onu
3: birçok büyük hukukçunun da söylediği istinafın verdiği tedbir kararının yanlış
2: bunu olurdu. Yapmamış olsaydı kendi lehlerine verilen kararı Kılıçdaroğlu cephesi kendi lehlerine verilen kararın kendi aleyhlerine dönmesine dönük bir tutum sergilemiş olurlardı. Onu kastediyorum yani.
3: Tamam işte.
2: Ama yapılan
3: o kara mesela o başvuru olmasa
2: reddinin geri çekilmesiyle ilgili
3: o başvuru olmasaydı siz de temize götürmeyin kararı denilebilirdi ve daha kolay bir ortak nokta bulunabilirdi.
2: Temize götürülmesi genel başkanlıkla ilgili kurultayın iptaliyle alakalı olduğu için orada kendi pozisyonunu korumaya çalışıyor.
3: Özgür Özel için diyorsunuz. Özgür Özel için mi?
2: Hayır hayır Kılıçdaroğlu cephesi açısından da eğer yani evet Özgür Özel onlar başvurdular Yargıtay'a. Şimdi oradaki Yargıtay'daki bu talebi temyizi geri çekmeleri halinde o zaman kurultay yolu açılacak. Ama sizin dediğiniz o istinafla alakalı başvuruyu Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları geri çekmemiş olsalardı.
3: O zaman genel başkan olamayacak diyorsunuz.
2: Kendi pozisyonlarının aleyhine bir pozisyon olmuş olacak.
3: Genel başkan olamayacak o zaman ya da genel başkan olarak bir önce CHP genel başkanlığı koltuğuna otursun anlamına gelen tedbir kararını neden şey yapsın diyorsunuz?
2: Yani BAM kararı verdi. Ben şimdi onların baktığı yerden bakarak söylüyorum.
3: Mevzu üzüm yemekse diyorum.
2: Bölge Adliye Mahkemesi.
3: Mevzu üzüm yemekse diyorum. Şimdi o yeni avukatlar gidip o başvuruya yapınca yani daha doğrusu tedbir kararının reddedilmesi için yapılmış başvuruyu geri çekince o zaman diğer tarafın elinde de tabii ki karar temiz etmek kalıyor.
4: Bir küçük hatırlatma.
3: Gerçi bir şey söyleyeyim mi? Bu hukuki mülakatların da
2: cumartesi
3: günü yapılmış konuşmadan sonra hani gerçekten çok fazla önemi kalıyor mu?
5: Artık siyasi yani.
3: Biz artık niye acaba bu kadar hukuk konuşuyoruz?
5: Artık taraflarımız
3: Kılıçdaroğlu çok sert bir niteliği güçlü bir şey söyledi. Çok sert bir konuşma yaptı Kılıçdaroğlu. Belki o konuya da gelmemiz lazım. Hani
2: buyurun
3: bir araya geliriz, buluşuruz. Bence bir çay içemeyecek hale geldi partililer. Her iki taraf bir çay içemeyecek hale geldi.
1: Ve bunun nedeni

0: evet, itibariyle konuşalım arkadaşlar. Sadece
1: şey, konuşmak bence istiyoruz. Şeyi diyor. Önemli, biz, haber niteliği güçlü o sözlerinin. Temizden çekin başvurunuzu.
0: Kurultaya,
1: kurultaya gidelim,
0: gidelim
1: demiş oluyor aslında. Ben öyle algıladım.
2: Öyle ama oturup ne zaman konuşalım. Kurultaya gidelim de sorun orada başlıyor. Yani ne zaman gidelim? Bu delegeyle mi gidelim, başka delegeyle mi gidelim?
3: Şimdi,
2: mesela aslında
3: yani
2: biraz
3: en azından şey Mehmet Bey yani. en azından konuyu konuşabilecek hale getirelim. Yani oturalım, bir yol haritası çıkaralım. Yani bizim arkadaşlarımız, bunların hepsi bizim arkadaşlarımız. Neticede bu siyasi, bu cendereden Cumhuriyet Halk Partisi'ni çıkartacak olan şey yine kurultayın kendisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisi. Dolayısıyla ama bunu konuşabilir hale getirelim. Bakın bu kutuplaşma, kamplaşma, siyasi tavırlar meseleyi daha kötü bir yere doğru götürüyor. Yani bunlara gerek yok. Yani bu tür zorlamalara gerek yok. Çünkü bunlar beyhude davranışlar zaten. Yani mesela ben imza topladım, getirdim, kurultay yapın. Ama bu biliyorlar olmayacağını. Böyle bir şey olmayacak. Böyle bir şey mümkün değil. Ama niye yapıyoruz bunu o zaman? Yani kendi tabanımızı tutalım. Kendi pozisyonumuzu güçlendirelim. Ya zaten oturup konuşalım. Bakın Özgür Özel'e Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegasyonu içinden güçlü bir destek varsa zaten kurultay yaptığımızda bu desteği alacaktır. Yani bunu bir daha zorlamaya gerek yok ki, ama bir hukuki verili durum var. Şimdi bu verili durumu önce bir kabul etmek lazım. Yani ben bunu kabul etmiyorum deyince zaten bir yere gitme şansı olmuyor. Yani bu durumu bir kabul edelim ve gelin buradan nasıl çıkalım diye bir yol haritası konuşalım. Yani şu anda yapmamız gereken şey bu. Peki. Öbür türlüsü kör dövüşe dönüşüyor.
2: Dönüştü bile. Yani zaten bence hukuki açıdan tartışmaya girdiğimiz zaman bir yere çıkamıyoruz. Çünkü hani şöyle, mesela ben bugün gelmeden önce Özgür Özel'e yakın ya da işte CHP'ye seçmenine hitap eden iki kanalı izledim. Gerçekten mesela şöyle bir şey, onların hukukçularını dinleyince şöyle bir şeye karar verdim. Mahkeme yanlış karar vermiş. Keşke Kemal Kılıçdaroğlu grup başkanı yapsaymış. Yani partinin başındakinin hiçbir yetkisi yok gibi bir yere çıkıyor. Onu yapamaz, bunu yapamaz, her şeyi biz yaparız. Yani hukuki yoruma açıldığı zaman kör dövüşün ötesine gidiyor. Ama hani ben ortada şu gerçeği görüyorum. Yani tabii ki işim Müslüm Bey yahut da herhangi bir siyasetçiye siyaset öğretmek değil, ama yani hem de geçen cumartesi itibariyle diyelim ki soğuk savaşı geride bırakalım ama sıcak savaş haline gelmiş
4: bence
2: bir durumda.
4: Bence kırılma noktası cumartesi,
2: cumartesi günü her iki
4: yani
2: tarafında yaptığıyla beraber
4: çok anlamı kalmadı.
2: Özgür Özel ve ekibi ayrı bir parti kurmak üzere bu partiden ayrılıyor. Yani eğer gerçekten bütünleyici ve şey yapılacaksa bence hiç o, şu mahkeme kararını geri çekin, başvurunuzu geri çekinden öte. Genel merkez
4: çok yumuşatıyor,
2: bu niyet buysa bir an önce şey yapması lazım, müdahale etmesi lazım. Parti
3: sen
2: dönülüyor artık, çünkü.
3: Yani hiçbir şey Alişer Bey hiçbir şey için geç değil. Bakın yani
4: abi FETÖ'cülük falandan bahsediyor. Yani FETÖ artıklarıyla iş yapmak falan denildi.
3: Yaşadık,
4: o konuşma
3: yaşadık,
4: çok sertti gerçekten. Hani nasıl toparlanacak
3: şimdi
4: bu?
3: Şöyle yani bir bakın bir süreç yaşadık, yaşıyoruz. Şimdi yangına körükle gitmeye gerek yok bu aşamadan sonra. Şimdi bizim bir şekilde bir araya gelip konuşmaya ihtiyacımız var. Diyaloğa ihtiyacımız var. Birbirimizi anlamaya ihtiyacımız var. Benim buradaki en büyük şeyim Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği. Bunu zedelememek, ayrışmamak, parçalanmamak. Bunun için bence fırsatlar tüketilmiş değil, kapılar kapanmış değil. Yani böyle köprüler atılmış değil. Hala fırsatlar var.
0: Ama
3: elbette
0: hakikaten Müslüm Bey, af buyurun izninizle. Peki bu mesela Nihal Hanım'ın işaret ettiği söylemler. Bunlar üst perdeden tonu yüksek ve sert söylemler. Bu, yani eğer hani ayrışma değil de birleşme, bütünleşme ise burada amaç ve hedef. Neden bu kadar üst perdeden bir söylem benim sende?
2: Tek taraflı değil ben bu arada, onu da söyleyeyim.
0: Tabii karşı taraf için de
4: hakikaten. Çok taraflı, bir kere Kemal Bey çok iyi.
2: İki taraf için de söylemek lazım.
4: Ben Sena, sizin bıraktığınız yerden biraz daha derinleştirerek Müslüm Bey'e hani kendi kaygımı ve sizin sorunuzu biraz daha genişletebilir miyim? Gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu sustuğu dönemde bile linç yedi. Bunlar engellenebilirdi parti genel merkez tarafından, o dönem engellenmedi. Haksızlığa uğradığını düşünüyor muyum? Düşünüyorum Kemal Bey'in çok. Hani onda bir öfke birikmesi olmuşsa bunu insani olarak, insani refleks olarak ben anlarım. Fakat bugün itibariyle devletin, mahkemelerinin kendisine CHP Genel Başkanlığı makamını yeri vermiş olduğunu düşünen bir kişi olarak ben öz eleştiri yapacağını biliyordum o konuşmada. Ama açıkçası şöyle bir öz eleştiri bekliyordum. Yani ben arkadaşlar bürokrasiden geldiğim için hani örgütle çok ilgilenmedim. Örgütle bağlarımı yeterince iyi düzeyde tutmadım. O yüzden küçük derebeylikleri oluştu. İşte İzmir mi, Akdeniz mi? Orası bundan sorulur, diğer taraf şundan sorulur gibi bazı

0: kişilere, CHP içindeki bazı profillere fazla anlam yüklenmesine neden olan ve onları küçük derebeyleri haline getiren bir siyaset tarzı uygulamış oldum. Ben bundan dolayı kusurlu yaptım bu işi ama bundan sonra böyle olmayacak gibi. Hani daha steril, daha hijyenik, daha kendi siyaset yapma tarzına ilişkin bazı öz eleştiriler yapmasını
1: ama
0: bekliyordum.
1: Ama bayramın ilk günü gazetecilere çok açık söyledi.
0: Şu şeyi beklemiyordum açıkçası. İşte Müslüm Bey'e de onu soruyorum. Kendisinin iyi niyetli olduğunun, yani gerçekten parti bölünmesin niyeti ve kaygısıyla burada biz bir araya geliriz, konuşuruz. Aramızda şey olmaz, biz aynı geleneğin, aynı davanın insanları sonuçta söylemini anlıyorum niye bu cümleleri kurduğunu. Fakat yani yapılan konuşmada FETÖ'cüler aramıza sızmış, bu FETÖ'cüler FETÖ artıklarıyla iş tutmuşuz. Bundan dolayı Allah affetsin işte kandırıldık söylemini hatırlatan 15 Temmuz darbesi sonrasında. Bu tür bir FETÖ söylemine girmesi kendi partili arkadaşlarına, çalışma arkadaşlarına karşı çok derin ve keskin bir mesafe koymadı mı? Hani bunu nasıl toparlayabilir tekrar Kemal Bey ve ekibi? Biz onu kastetmedik, şunları kastettik noktasına daha nasıl getirebilir?
1: Müslüm Bey buyurun.
2: Bana mı soruyorsunuz?
1: Evet, size sormak istedim.
2: Şöyle, biraz önce Nihal Hanım yine açıkladı çerçeveyi. Bakın tek taraflı değil bu. Yani 2,5 yıl susan bir Sayın Kılıçdaroğlu var. Ve 2,5 yıl boyunca hainlikten tutun AKP yandaşlığına kadar daha Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğiniz bir kişiyi etrafınızda hepsi bakan olarak sıraya giren, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapalım ve hepimiz de bir şekilde şuralarda yer alalım, konumlanalım diyen arkadaşlarımız bu 2,5 yıl içerisinde
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemediği
2: şeyi bırakmadı.
0: Dolayısıyla
2: bu mesele tek taraflı değil. Yani burada çok ciddi bir linç kampanyası var ve bu zamana yayılı bir kampanya. Bu devam etti. Yani siyasal, bu arkadaşlarımız kendi siyasal çerçeveleri için Sayın Kılıçdaroğlu'nu linç ettiler bu dönemde.
0: Şimdi bunların hepsi burada duruyor, insanların olmak zorunda mıydı? Çünkü FETÖ dediğiniz zaman bir milli güvenlik sorunu, bir terör sorunu, hani çok ağır bir itham. Bu neden tercih edildi? Gerçekten anlamak için soruyorum.
2: Sayın Kılıçdaroğlu'nun elinde bu konuyla ilgili bilgi ve belgeler var ki bunu söylüyor.
0: Açıklayacak mı
2: belgeyi? Bilgi ve belge olmadan böyle bir ithamda bulunmasını düşünmek istemem. Şimdi bu kendisinin tercihi, Sayın Genel Başkan'ın kendi tasarrufunda. Açıklar, açıklamaz, zamanı geldiğinde açıklar, hemen açıklar, onu bilmiyorum. Ama neticede böyle bir bilgi demeti olduğunu düşünüyorum. Yani ya da elinde bu konuyla ilgili bir takım belgeler olduğunu düşünüyorum. Şimdi dolayısıyla böyle şeyler varsa ve bunları açıklarsa, açıklayacaksa, o zaman söylediklerimizi farklı şekilde konuşmamız ve düşünmemiz lazım. Ama öyle de olsa bakın, biz toptan buradaki bütün arkadaşlarımızı itham etmiyoruz ki. Yani buradaki arkadaşlarımız da toptan hepimizi itham etmiyor ki. Neticede Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde çürük yumurtalar varsa arınacak, ayıklanacak. Partinin kurumsal kimliğini bundan sıyıracağız. Yani yolsuzluğa karışanlar varsa arınacak. Başka bir takım ilişkiler içine girmiş olanlar varsa arınacak. Bunları biz yok mu sayacağız? Yani bu dönem bu açıdan bir arınma dönemi. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu da yani bunu biraz anlatmaya çalıştı. Yani elinde bir takım bilgi ve belgeler vardır. Yani bilgi ve belgeler yokken konuşmaz. Dolayısıyla o kendi takdirinde. Şimdi neticede böyle de olsa bakın, toptan bir reddiye, toptan bir yok sayma, toptan bir karşıya alma durumu yok. Demek istediğim şey şu: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı, yani bu partiye 103 yıldır bayrağını dalgalandıran insanlar Türkiye'nin her yerinde, birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyan arkadaşlarımız, bakın bize yüzlerce telefon geliyor her gün. Yani ben parti meclis üyesi olarak geldim şimdi buraya. O kadar çok telefon alıyorum ki, ya bu işi çözün, bir araya gelin, birlik ve beraberlik içinde olun. Üzülüyoruz, ağlayanlar oluyor. Şimdi bu duyguyu anlamak lazım. Yani bu duyguyu kendi siyasal mülahazalarımızın üstüne çıkartmamız lazım. Ben bu karşılığında konumlanmış arkadaşlarım için de aynı şeyi söylüyorum. Hiçbir şey için geç değil. Yani evet, yaralar oldu. Evet, sert bir tartışma yürüyor.

0: Ama bu kucaklaşmamızı engel değil. Bir şey için geç kalmış değiliz. Bizim sadece
1: Hemen
0: oturup
1: geliyorum.
0: konuşmaya ve diyalog kapılarını açık
1: Pekala.
0: tutmaya ihtiyacımız var.
1: Teşekkür
0: Bunu
1: ediyorum.
0: başarabiliriz. Bölünmeden, parçalanmadan ama hukuki durumu veri kabul etmek zorundayız. Bundan başka şansımız yok. Ama bunu yok saydığımızda hiçbir yere gitme şansımız yok. Söylemek istediğim bu.
1: Teşekkür ediyorum. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi 28. dönem milletvekillerinden bir ortak açıklama var. Emre hazır mı arkadaşlar? Açıklamada şöyle söyleniyor. Çok hızlıca o kısmını söyleyeyim. Telefon da hazır. Olağanüstü kurultayı 12 Temmuz Pazar günü yapalım diyor. Kim söylüyor ve metnin devamında ne var? O 111 vekil kurultay çağrısı yapmış oluyor böylece. Bu ne demek Emre? Alalım notlarını hemen.
2: Sayın Alkan, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin ortak bir açıklaması geldi. 28. dönem seçilmiş milletvekilleri olarak senin de bahsettiğin gibi 12 Temmuz 2026 Pazar günü olağanüstü kurultayın toplanması çağrısında bulundular. Bu ortak metinde şu ifadelere yer verildi. Partimizin yönüne, rotasına, kaderine ve yönetimine karar verecek olan yegane güç üyelerimizin arasından seçimlerle süzülerek gelen delegelerimizdir. Yaşanan krizin ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerektiğine dikkat çekildi ve partinin 25 Temmuz 2026 tarihine kadar bir kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle karşı karşıya olduğu tespitinde bulunuyor milletvekilleri ve son olarak da kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet'e, demokrasiye ve partimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz şeklinde bir ifadeye yer veriyorlar bu metinde. İmza veren vekil sayısı da en azından 111 olarak bu metnin içerisinde tespit ediliyor, görebiliyorum. Bir numarada Özgür Özel var. Geri kalan kısımda milletvekilleri ortak tema, ortak istekleri 12 Temmuz 2026 Pazar günü olağanüstü kurultayın düzenlenmesi.
1: Teşekkürler. Emre Karaca aktardı. Hemen hızlıca Ankara'da kalayım. Geleceğim değerli hocam. Beni affedin ne olur. 25 Temmuz'a kadar kurultay yapamazsak seçimlere girme riskimiz var diyen 111 milletvekili var. 12 Temmuz'da olağanüstü kurultay yapalım diyorlar. Müslüm Bey, ilk tepkiniz nedir?
0: Ya arkadaşların düşüncelerine saygı duyuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi için bir şeyler söylemek istemişler. Ama az önceki durumdan farklı bir yerde değiliz. Yani bunu 111 değil de 500 milletvekili söylese de yine aynı şey olacak. Yani mevcut hukuki durum karşısında bizim teknik olarak kurultay yapma şansımız yok. Aynı yerdeyiz. Yani delegeler imza toplasa da, parti meclisinden gitse de, genel başkan gitse de, bütün milletvekili arkadaşlarımız istese de, hepimiz bir araya gelip bir metne imza atsak da, şu anda böyle bir hukuki durum ile kurultay yapma şansımız yok.
1: Yani bütün dünya bir araya gelse şu an CHP kurultaya götüremez yani dercesine konuştunuz. O kadar zor şu anda kurultaya gitmesi CHP.
3: Mahkemeler söz söyler gibi oluyor.
1: Pardon?
3: Yani milleti temsil ediyor ya sonuçta. CHP'ye oy veren halkı temsil ediyor milletvekilleri. Onların sözünün bir değeri yok. Sadece ve sadece İstinaf Mahkemesi'nin sözünün bir değeri var gibi oluyor bu da.
1: 111 milletvekilinin imza... Buyurun.
0: Yani bakın tekrar ediyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu bu sabah kalksa, gitse, bir dilekçe yazsa ve dese ki biz işte Temmuz ayının ilk haftası kurultay yapacağız dese bunu yapamıyor. Ya hukuki durum bu maalesef. Yani çok üzgünüm ama 15... tablo bu.
3: Neyse ya,
0: yani şimdi bu çünkü istinaf, yani bu ihtiyati tedbir kararı devam ettiği sürece bunu yapabilme şansı yok. Yani öncelikle bu durumu bir kabul edip bir oturup konuşmaya ihtiyacımız olduğunu söylemeye çalışıyorum yani. Ya bu
4: Müslüm Bey, benim bir teklifim var. Yarın hatta Kemal Bey'i de arayıp bunu teklif edeceğim. Kemal Bey gitsin bu başvuruyu yapsın, mahkeme reddetsin. Ondan sonra siz de bunu ispatlamış olun. Çünkü 111 vekilin de bunu bilmediğini söyleyerek yani bence durumu anlatamıyorsunuz.
0: Bunu ispatlamak için bunu yapmama gerek yok ama Sayın Genel Başkan bunu yapabilir kendi takdirinde. Yani o yapar yapmaz ama hukuki durum bu. Yani bu arkadaşlarımız da bunu biliyor ayrıca. Bakın hep beraber yaşayıp göreceğiz süreci.
1: Peki o zaman siz hep hakikaten yani az önce Alişer'in dediği önemli bir soru olarak olsun. 111 milletvekili imza vermiş, 27 milletvekili imza vermemiş. Erdem yazdı bana. 111 milletvekili bu imza

0: mesai verirken, bu çağrıyı yaparken bunun olacağını, olamayacağını teknik olarak
1: hukuken olamayacağını
0: bilerek yani bu imzayı
1: verdiniz. Hukuken babanın aldığı karar eleştiriliyorsa, elbette, burada da hukuken bir engel varsa bunu zikretmekte bence gayet makul yani burada hani sayısal olarak şu kadar sayı var, o zaman bu hukuk kuralını ihlal edelim.
2: KSK bilmiyor mu? Niye müzekkereyi reddediyor?
1: 130'muş şu anda milletvekili sayısı. Yani çok ciddi bir milletvekili çoğunluğu. Eğer kurultay talebiyle bir tarihin de zikrederek 12 Temmuz olarak bir metni imza atmışsa bunun siyasetin güçlü bir anlamı vardır.
0: Tam oraya getirecektim.
1: Ama hukuken de eğer yani hepsi kalsın, imza atsa bile hukuken olmuyor diyorsa da
2: hukuk tek değil burada
1: tabii
2: işte.
1: Yani şimdi
2: çatışan iki yargı rejimi var diye
1: başka kararları hukuki bulmayacaksın.
0: Burada da bu kadar milletvekili imza atmışsa
2: hukuk tek değil bu. Çatışan iki yargı rejimi var. YSK bilmiyor mu hukuku? YSK neden istinaftan gelen mazbatayı al Kılıçdaroğlu'na ver şeklinde o mealdeki kararı, bu konu benim konum değil deyip niye reddetti? Niye reddetti? Ben verdiğim mazbatanın arkasındayım demek için reddetti. Müzekkereyi geri gönderdi. YSK hukuku bilmiyor mu? Burada hukuk tek değil artık. İki farklı hukuk yorumu, iki farklı yargı anlayışı sürekli olarak bu
0: özellikle bu konularda karşılıklı geliyor, bir alt metin mi olduğunu söylüyorsunuz?
2: Tabii ki. Yani birçok hukukçu bu alt metnin olduğunu düşünmüyor. Bu alt metni okuyor. Pek çok insan aynı şekilde. Yani yargıta mutlak karar çıktıktan 4 gün falan sonraydı. Hala Yargıtay Başsavcılığı'nın sayfasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel olarak görünüyordu. Sitede. Şu ankini bilmiyorum. Kontrol etmedim yani.
0: Bakar arkadaşlar.
2: Ama hani hukuka bakalım, hukuka bakalım diyoruz da işte burada siyasi partiler yasası bypass edilince ve mutlak butlan karar gibi çok tehlikeli bir uygulama yürürlüğe sokulup emsal teşkil edecek şekilde uygulanınca biz ya bundan sonra her parti seçilmek bir yıl kala her partinin bir önceki kongresi iptal edilebilir, o parti destabilize edilebilir ve seçime girmesi engellenebilir. Bakın ben işin orasındayım. Ben CHP içi kavgadır, o ona bunu demiş. Yani ikisinin de çok hataları olduğunu dün köşe yazımda yazdım. Habertürk.com'a giren de okuyabilir. Evet. Yani iki tarafta da hata görüyorum. Ben Özgür Özel savuncusu değilim yani o anlamda. Ama benim derdim bir ana muhalefet partisi olmalı ki iktidarı denetleyebilsin. Bir ana muhalefet partisi bu kadar bölük, pörçük, kavgalı, birlikte bir araya gelemez hale geldiğinde muhalefeti çok zayıf, asla yani güçler dengesi, check and balance sistemimiz zaten iyi durumda değildi. Daha kötüleşecek. Benim meselem o. Peki. Mutlak buttan geriye doğru bütün partilerin kongrelerini iptal edebilme, seçimden önce hatta bunu yapabilme ve bu partilerin seçimlere girmesini engelleyebilecek zemin ortaya çıkarıyor. O yüzden ben şahsen bir vatandaş olarak bu kararın istinaf tarafından hiç verilmemesini dilerdim.
0: Peki. Buyurun değerli hocam, affedin biraz.
3: Estağfurullah. Bekledim. Şimdi bu konu Amerikan siyasetinde Al Gore'la Bush arasındaki seçim sürecinde Amerikan siyaset tarihinin en karmaşık konusuna dönüşmüştü. Al Gore seçimleri kazandığını zannederken açıklanan konu Bush'un seçimleri kazandığı yönünde oldu. Ve Al Gore'un ekibi sonradan bir filme de konu oldu. Büyük bir hukuk mücadelesi verdiler. Belli yerlerde sonuç da aldılar. Fakat günün sonunda Amerikan hukuk sisteminde o kadar derinlemesine bir tartışmayı beraberinde getirdi ki iki tarafın ortaya koyduğu hukuki argümanlar nedeniyle sonunda Amerikan hukuk sistemi sıkıştı. Ve bunun üzerine yani şöyle Amerika açısından oldukça tartışmalı bir konu gündeme geldi. Çünkü Amerika demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden, bu konuda seçimlerle ilgili halkın hür iradesiyle ilgili iddiası olan bir ülke. Rusya şöyle espriler yapmaya başladı. Ya hakikaten bu kadar zorlanıyorsanız biz Rusya

0: seçim sandıklarına gözetmen gönderelim diye. Yani bazı ülkelerde seçimler evet. olduğu zaman Avrupa Birliği şey gönderiyor ya, gözetmen gönderiyor. Türkiye'den de bazen milletvekillerimiz seçim görev alıyorlar vesaire. Yani iş böyle. Sonunda filmde de zaten filmin sonunda da aynı şey anlatılır. Al Gore, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya siyasetindeki algısı ile ilgili olarak konunun artık yıpratıcı bir noktaya geldiğini fark etmesi nedeniyle belki seçimleri kazanmış olsa bile dedi ki ben Bush'u başkan olarak kabul ediyorum dedi. Ve Amerika'da bu konu, yani şunu demek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Amerika efendim
1: Clinton'ı başkan olarak kabul
0: ediyor. Yok
1: yok. Bush'u. Daha sonra devamı.
0: Hayır, Bush'u. Zaten Al Gore Clinton'ın başkan yardımcısıydı. Clinton'ın iki dönemi bittikten sonra Al Gore Bush'ta, aday olmuştu.
1: Ha, tamam, doğru, özür dilerim.
0: Ondan
1: doğru.
0: sonra ve dolayısıyla da ben dedi Bush'u kabul ediyorum. Şimdi
2: sırf hani, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki görüntüsünü yıpratmamak için.
0: İmajını daha da bozulmaması
1: 2000
0: için.
1: 2000 yılı seçimiydi değil mi hocam?
0: Aynen öyle. Şimdi orada sonra da zaten 11 Eylül'ler oldu. Başka bir hikaye yaşandı. Şimdi bu noktada yani demek ki dünyada seçim ve demokrasinin en oturmuş olduğu ülkelerde bile bazen iki başkan arasındaki seçim sonuçları ile ilgili olarak hukukçuların ayrıştığı bu tür tartışmalar olabiliyor. Şimdi CHP noktasına gelirsek bu yayın esnasında akademisyen olarak okudum. Hani neticede iktisatçı olmam nedeniyle ben de anlamaya çalışıyorum konuyu. Gözlemlediğim şey şu. İstinaf Mahkemesi'nin kararı şu anda şu gün itibariyle 38. kurultayda seçilmiş olan CHP yönetiminin şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetemeyeceğine karar vermiş durumda. Bu nedenle de 37. kurultayda seçilmiş olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte o dönemde CHP yönetimine seçilmiş olan kimler ise onlar şu anda CHP'nin yönetimine bir sonraki kurultaya kadar ne dediler? Sorumluluk almış durumdalar. Hı hı. Şimdi bu noktada mevcut Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve 37. kurultayda yani 38'den önce seçilmiş olan eski CHP yönetimi, ya da 37. kurultay CHP yönetimi bu noktada mutlak kararı ortadayken acaba Cumhuriyet Halk Partisi bir genel kurultaya gidebilir mi, gidemez mi noktasında hukuki görüş isteyebilir. Yani bu konuyla ilgili olarak bir girişimde bulunabilir. Yapılacak olan öyle gözüküyor. Dolayısıyla yani buradaki Özgür Özel, Sayın Özgür Özel ve 38. kurultayda şu anda tartışmalı olan 38. kurultayda seçilmiş olan yönetimin içinde bulunduğu hukuki açmaz şu. Kendilerinin CHP adına, CHP'nin bir an önce yeniden bir genel kurultaya gitmesi adına yapabilecekleri tüm girişimler şu anda hukuken mümkün değil. Yani bunu şu anda İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve 37. kurultayda seçilmiş olan CHP yönetiminin yapması gerekiyor. Bu noktada da Sayın Kılıçdaroğlu ve 37. kurultayda seçilmiş olan CHP yönetimi eğer Türkiye'nin ilgili yargı sistemindeki kurumlarından İstinaf Mahkemesi'nden efendime söyleyeyim ne bileyim Yargıtay'dan, Yüksek Seçim Kurulu'ndan bu karar olmasına rağmen biz şu anda İstinaf Mahkemesi tarafından CHP'nin bir sonraki kurultaya taşınması için bir nevi tekrar göreve getirilmiş olan yönetim olarak bir kurultay süreci başlatabilir miyiz diye sorduklarında hayır, mutlak kararı ile ilgili olarak Yargıtay kararı çıkana kadar siz Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeni bir kurultaya taşıyamazsınız diye bir görüş çıkabilir. Hı hı. Ya da yok, yani Yargıtay'dan karar çıkmayı beklemeden siz aslında isterseniz kurultay yapabilirsiniz. Yani burada şunu demek istiyorum. O Amerika'nın o zaman yaşadığı kadar son derece karmaşık, hukukçuların çok rahatlıkla ikiye bölünebileceği, hı hı. Ve dolayısıyla da yani açıkçasını söylemek gerekirse hukuk felsefesi açısından kimin sonuna kadar haklı olduğunu söylemenizin mümkün olmadığı gerçekten

0: gerçekten hani Türk siyaset tarihi açısından da herhalde bir önemli, yani fakültelerde belki daha sonra bir case olarak okunabilecek bir durumla karşı karşıyayız.
1: Çok önemli bir şey söylediniz. Yani acaba bir hukuki görüş böylece alınsa, bunu dönüp bakın yapamıyoruz gerekçesi bu. Ya da yapabiliyormuşuz, şu tarihte gidebiliriz gibi bir sürecin de belki önünü açacak. Ya da keza aynı şey CHP'nin işte kurultayının 2020'den bu yana kurultay yapmamış olmasıyla beraber seçime girip giremeyeceği ile ilgili. Belki bilmiyorum aynı süreç nerede yürütülür. YSK mıdır orada hukuken bunun danışılacağı mecra, ama bu yapılabilirdi. Hiç böyle bir girişiminiz olacak mı Müslüm Bey? Yani hukuki görüş alalım. Gidiyor muyuz, gidemiyor muyuz? En azından bu 111 vekil arkadaşımıza gidemiyoruz şu sebeple. Ya da gidebiliriz bu sebeple. Bu zaman, bu tarihte. Böyle bir girişim olacak mı tarafınızdan? Var mı ya da oldu mu?
2: Olabilir elbette. Elbette bu çok değerli bir fikir. Değerlendirilebilecek bir fikir. Hocama teşekkür ederim. Yani biz böyle bir başvuru da yapabiliriz önümüzdeki günlerde. Yani MYK oluştuktan sonra ya biz kurultay yapabiliyor muyuz bu karar karşısında deyip resmi makamlardan, eğer böyle bir mekanizma varsa, tabii hukuki altyapısını bilmiyorum ben onun, hani böyle bir görüş sorulabiliyor mu? Eğer böyle bir şey yapılabiliyorsa böyle bir şey değerlendirme de yapılabilir. Ama tabii şöyle olabilir, hani o mahkemenin kararını önceden açıklaması gibi ihsası rey mi diyoruz ona? Bu sürecin içinde değilse eğer, yani o konu içinde değerlendirilmeyecekse yapılabilir. Ama biz bunun fiili örneğini İstanbul'da gördük Sena Hanım. Yani İstanbul'da ihtiyati tedbir kararına rağmen yapılmış il kongresi geçerli sayılmadı. Gürsel Tekin devam etti. Dolayısıyla bir prototipini İstanbul'da yaşadık. Yani meri hukuk karşısında bunun mümkün olamadığının fiili bir ispatı var. Ama bu öneriler değerlendirilebilir. Yani elbette sorabiliriz. Yani yapamıyorsak da, ama mesela arkadaşlarımızın şunu demesi lazım. Yani tamam, bunu götürelim. Yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz? Eğer yapamıyorsak da arkadaşlarımız kurumsal işlerinden vazgeçecek mi mesela? Yoksa onlar da ya buna rağmen işte bu yargı kararı doğru değildir, biz bu yargı kararını tanımıyoruz, zaten böyle bir karar vermişler deyip kendi ısrarlarını sürdürecekler mi? Mesela biz gelin bunu yapalım, ama arkadaşlarımız da böyle bir karar ortaya çıktığında bu ısrarlarından vazgeçeceklerini bize taahhüt etsinler. Gelin onu konuşalım mesela, bu çok değerli bir öneri. Konuşalım hep beraber. Bu da bir öneri, bu da değerlendirilebilir bir öneri. Yani burada önemli olan niyet. Yani bizim niyetimiz gerçekten partinin içine düştüğü bu cendereden kurtarmak. Yani bu bir hukuki zorunluluk olarak önümüze geldi. Şimdi ben
1: hocam,
2: hukuki olarak zorunlu olduğum için
1: muazzam bir öneri yaptığınız gibi
2: üyesi oldum.
1: Çözerse bu
2: yani,
1: işi Kerem Malkin çözere dönecek.
2: Ben yani zorunlu bir biçimde parti mesuliyetini devam ettiriyorum. Yani dolayısıyla hani bir görev düştü bize. Bu bir zorlu görev Sena Hanım. Bakın yani bize çok fazla tepki de oluyor, destek de oluyor. Parti yani zor bir görev yapıyoruz. Ama ben istiyorum ki bu zor görevin içinden bir çözüm üretelim. Yani partinin içine düştüğü bu durumu, bu durumdan, bu cendereden çıkartalım. Her türlü öneriye açığız. Ama önce bir uzlaşı zeminini oluşturmaya ihtiyacımız var ki konuşabilelim bunların hepsini. Yani ben tanımıyorum,
3: tespit
2: yok sayıyorum, toptan bir reddiyeyle gidiyorum.
3: Biçimindeki
2: düşünce bizi bir yere götüremez, götürmüyor. Ya yani hocamın önerisini ben de çok önemsediğimi belirtmek isterim bir kere daha.
1: Teşekkürler.
4: Bu 111 milletvekilinin imzalı açıklaması, demin de verdiniz ekrana. Hı hı. Önemli. Bu
1: edin.
4: Siyasette çok kolay gördüğümüz bir şey değil. Az uz bir rakam değil. Yani 138 milletvekilinin 111'i bir şeye imza atıyor ve 12 Temmuz mu? Bir kurultay çağrısı.
1: 12 Temmuz'da gidelim.
4: Yani.
1: 25 Temmuz'a kadar kurultay yapmamız gerekiyor. Yapamazsak seçime girmemiz için.
4: İşin hukuki şeyini bir kenara bırakıyorum artık. Yani hani çünkü o gerçekten işin içinden çıkılması çok zor. Hani hocamın önerisi çok makul. Bazı hukukta karşılığı mantıklı. Kesinlikle. Ama bu saatten sonra Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu tarafının bu argümanı ya da herhangi bir argümanını anlatmak için ekstra bir efor sarf etmesi lazım. Bir gerçeği var. Zaten uzun bir süreden beri söylediğim bir şeyi yenileyim. Bu 111 vekile bağlayacağım. Sustuğu zamanlarda bile Kemal Bey, önemli anlarda sustuğu zamanlarda bile karşısından esen bir rüzgar vardı. Pazar sabahı mahkeme kararı ile ve polis eşliğinde genel merkeze girilme görüntüsünün ortaya çıkması, kim yaptıysa, nasıl olduysa oldu. O görüntü ve benzeri şeyler yahut da mitinglerdeki kalabalıklardan, meydanda toplananlardan anlıyorum ki rüzgar karşısında esiyor Kemal Bey.

0: Prentek koltuk ve halı yıkama makinesiyle devam edecek.
1: Haberin ve hayatın içinde.
2: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
1: Gündemin sıcak başlıkları.
2: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
1: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
2: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
1: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.
0: Prentek buharlı temizlik makinesiyle devam ediyor.
3: Açık ve net devam ediyor. Şimdi bir uzun uzun kurultay sürecini, bunun hukuki boyutunu da konuştuk ama elbette bunun kaçınılmaz bir siyasi boyutu var. Günlerdir o tarafıyla da konuşuyoruz. Bir yandan da MYK'nın yavaş yavaş oluşacağı, 8 kişilik bir MYK olacağı yazılıyor, çiziliyor. Çetin, Alişer Delek'te bazı sıcak bilgiler var, bizimle paylaşacak Alişer.
4: Şeyi sordum, bu akşam gelecek mi MYK, ne zaman gelecek diye. Yarın açıklanacak bilgisini aldım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinde.
3: Yarın açıklanacak.
4: Yarın açıklanacağını bilgisini aldım. Kemal Bey'in kendisi mi açıklayacak diye sordum. Hı hı. Muhtemelen MYK listesinde olan Sözcü. Yani yeni Sözcü açıklar diye.
3: Kim olacak yeni Sözcü?
4: Onu da sordum da soru alamadım. Doğru soru bu. Hatta ben konuştuğum kişiye sen mi açıklayacaksın dedim. O da gülerek cevap verdi. İşte MYK'da Sözcü dedi kadarıyla. Artık evet, demek ki bir Sözcüsü de olacak ve yarın.
3: Çok isim geçiyordu da o açıdan soruyorum.
4: Biraz aslında şunu da söyleyeyim. Kemal Bey'in tarafı, birkaç gündür görüştüğüm hem ofisinde bulunduğu kişilerle biraz şeyden de rahatsız. Bunun bir lotoya dönmesinden de rahatsızlar. Yani bu böyle isimler üzerinden konuşuluyor, tartışılıyor. Başka şeylerin konuşulması gerektiği, siyaseten bu işin gittiği yerin konuşulması gerektiğinde de bir görüşleri de var. Ama artık yarın itibariyle MYK'sını öğreneceğimizi anlıyorum. Yarın herhalde sabah saatlerinde öğleden önce gelecektir. Biraz da gündeme de oturabilir. Yarın bir grup toplantısı da var malum. Özgür Özel tarafının da bir hamlesi o olacak.
3: Peki onlar buna grup bir şey toplantısı diyor mu Kemal yapıyor. Kılıçdaroğlu tarafı? Meclise dilekçe vermişti Kemal Kılıçdaroğlu ama şimdi mesela yarın mecliste grup toplantısı olacak.
4: Yani hani benim gördüğüm kadarıyla Müslüm Bey daha net söyleyecektir ama benim gördüğüm kadarıyla zaten grup başkanı olmasında bile bir sorun olduğunu işaret ediyor Kemal Kılıçdaroğlu tarafı. Yani Özgür Özel'in kendisini grup başkanı seçtirmesinde bile bir sorun var. Bu da çok doğru değil diye bir şeyleri var. Hatta grup, yani grup toplantısında yapılmayacağını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazılı bir açıklamasıyla görmüştük ama gene de meclisin de saatini belirlemesiyle yarın bir grup toplantısı olacağını göreceğiz. Bütün bu hamlelerin hepsini artık bir işin siyasi tarafına şey yapacağım, getireceğim. Aslında bunların hepsi karşılıklı atılan hamleler, karşılıklı yapılan hamleler. Biraz kaba bir tabirle ben düelloya da benzetiyorum. Yani cumartesi günü bayramlaşmanın aynı saatte iki yere konulması, açıklamaların sertliği,
5: resteşme.
4: Resteşme var. Atılan sloganlar, bugün Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilk defa hedefe aldı ve artık eski genel başkan diye demek yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan emir eri gibi, böyle çok ağır bir, onun emirlerini uyguluyor gibi bir ifade kullandı. Yani artık bu çok sürdürülebilir bir şey değil. Meselenin hukuki boyutu hep ayrı. Tartışmaları çok götürülecek belli. Hukukun içerisinde de farklı görüşler var. Hangi tarafın avukatını dinleseniz böyle doğru söylüyormuş noktasına geliyorsunuz. Ama işin geldiği yer artık bence bir ayrışma. Yani artık değil, ben bunu uzun zamandır zaten görebiliyordum. Taraflarla konuşarak da bunu görebiliyordum. Yani ben Özgür Özel ve ekibinin ayrı bir parti için yavaş yavaş yol aldıklarını ve bunun da siyasi zeminin altyapısını oluşturduklarını düşünüyorum.
3: Ama yeni bir parti yok demişti Özgür Özel.
4: Efendim?
3: Yeni bir parti yok, yeni bir parti olmayacak demişti.
5: Onu sonra dedi. Onu sonra. Aynı gün.
4: Ama daha önce de aslında bir parti olduğunu
5: parti duruyor orada dedi.
3: Hazır. Evet.
5: Parti
3: bir, yani
4: onu şöyle formüle etti. Kapatma davası olursa Türkiye'deki her siyasi parti olduğu gibi yapıyoruz dedi. Ama ben bir bilgi olarak bir hafta 10 gün öncesinden edindiğim bir

0: Bilgi olarak yeni partinin ismi üzerine dar bir kadroyla konuşulduğunu, sosyal medya hesaplarının ve parti isimlerinin işte domainlerinin alındığını falan biliyoruz yani. Bunlar var, yok değil. 4-5 isim üzerinde konuşmaların yapıldığında ama son olarak da gene Özgür Özel'in kapalı toplantıda, bu kendisinin grup başkanı seçildiği toplantıda şeyi söylemiş, söyledi yani. Bunu artık şimdi biz konuşmayalım, konuşan taraf biz olmayalım, yeni partiyi unutun, parti içerisindeki mücadelemize devam ediyoruz. Yani bu bir siyasi bir hamle, siyasi bir strateji.
1: Ama yeni parti kurulmaya gidiyor, gidiş.
0: Benim siyasi okumam o yönde, yani yeni bir parti kurulacak, bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani taraf

0: Ne hain Kılıçdaroğlu diye slogan attırıyor. İşte bugün İmamoğlu'nun açıklamaları yahut da cumartesi günü Kemal Bey'in açıklamaları. Yani doğrudan FETÖ'cü demedi ama artık yani karşılıklı bu kılıçlar çekildi. İşin gidişatı bir arada yaşamı bir arada sürdürülebilecek konumda değil. İki taraftan bir tanesinin bu partiden bana göre ayrılmasını gerektirecek bir süreç. Yani bu kadar laf edip sonra tekrar birbirinin yüzüne bakılacak durumda değil. Gidişatın oraya gittiğini çok net görebiliyorum.
1: İsmi
0: ama
1: belli
0: şurada...
1: miymiş partinin?
0: Yok hayır daha öyle adı konulmuş
1: ama domain
0: yapılacaktı.
1: Alınmış falan
0: 4-5
1: dedi.
0: Tane farklı ismin domaini alınmış durumda. Hani tek
2: Ekim
0: bir şey
2: Partisi
0: değil.
2: Diyorlar ya.
0: Ekim en çok konuşulan ama galiba ondan hani bir vazgeçildi diye tahmin ediyorum. Çünkü adının hani Ekrem İmamoğlu'nun kısaltmaları olduğu için doğrudan bir referans olması bir partiye yakışmaz.
1: Ekim Partisi konuşuluyordu o zaman. O 4
0: o da vardı. Bir dönem, o da çok
3: Türkiye
0: konuşuldu.
3: Türkiye İttifakı Partisi diye de bir şey duydum ben.
1: Türkiye İttifakı Partisi.
0: Burada denklemi değiştiren pek çok şey var içinde. Bu da olasılıklardan bir tanesi, doğru söylüyor Nihal Hanım. Çünkü yani Türkiye İttifakı parti böyle bir parti ismi, bir ittifak arayışı ve tepesinde ya da yanında ya da Cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ın da olma ihtimalini de beraberinde getiren bir ittifak, aslında diğer muhalefet partilerinin de oluşması, bunların hepsi konuşuluyor, tartışılıyor. Gidişat o yönde. Atılan hamleleri de o yönde olduğunu görebiliyorum. Onun için hani aslında en baştan da Müslüm Bey'e söylediğim, evet tamam hukuken bu yaş böyle ama partiniz parti genel merkezinde bence gördüğü bir şekilde bir bölünmeye ve bir ayrışmaya gidiyor. Buna siyasi olarak bir müdahale, bir kucaklayıcı olarak ne yapılabilir? Belli ki mesele de orada gene kurultaya kilitlenmiş durumda. Son meseleyi de iki cümleyle söyleyeyim. 111 milletvekilinin imzası az bir şey değil. 138 tane milletvekili var. %85 gibi kabaca matematik hesapladığında rakama tekabül eder. 111 milletvekili 12 Temmuz'da kurultay diyor. Bakın şeyi kabul ediyorum. Aralarında Müslüm Bey'in söylediği gibi hukuki bir karşılığı olmadığını bilerek siyasi bir hamle olarak da bunu yapıyor olabilirler. Ama bugün itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahasına, o cepheye atılmış bir top var. Bunun bir siyasi bir açıklamasının bir karşılığının olması lazım. Kemal Bey'in buna bir yanıt vermesi lazım ve tatmin etmesi gereken kitle sadece 111 vekil değil, kalabalıklarından, arkalarındaki destekten de görüyoruz ki iknası zor ama ikna edilmesi gereken bir Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni ve kitlesi de var. Yani bunu mitinglerdeki kalabalıklardan da görüyoruz. Rüzgar Özgür Özel'in tarafında yana esiyor. Kemal Bey'in çok susan, biraz daha naif davranan bir isim ama artık bence daha fazla konuşup daha fazla derdini, meramını anlatması gerekiyor. Siyasette kilitlenilen nokta o noktada. Böyle olursa bu partinin bölünmesinde Kemal Bey eli çok zayıf kalacak.
2: Şimdi ya katılıyorum bu yapılan analize ama diye bazı şeyleri de hatırlatmak lazım. Mesela tersinden bir örnek benim hemen aklıma geldi. Özgür Özel genel başkan olduktan sonra meclis idari amirliği seçimi vardı mecliste. Müslüm Bey daha iyi bilir. Orada Özgür Özel bir aday çıkardı ve milletvekillerine dedi ki bu adayı seçiyoruz diye. Tam tersi oldu orada. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın, onun desteklediği bir ismi milletvekilleri kendi aralarında örgütlendiler ve Özgür Özel'e rağmen gittiler onu seçtiler. Bu sanıyorum işte o kurultaydan çok kısa bir süre sonra olmuştu. Hatta Özgür Bey de o zaman bir telaşla hemen randevu istedi. Tunceli'ye gitti. Sonra geldiler Çankaya'da Kemal Kılıçdaroğlu'yla oturdular, konuştular. Dolayısıyla bu gidiş gelişler oluyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi grubunda oluyor. Ona bakarsak tabii 14 Mayıs'ta bu meclis grubunu belirleyen isim de Kemal Kılıçdaroğlu idi. Bunu da tabii hatırlatmak lazım. İlk dönemde aşağı yukarı yarı yarıya yani kurultaydan sonra da aşağı yukarı yarısı bir o zaman Ankara'da idim ben 60'tan fazla milletvekili Kılıçdaroğlu'na sadakatini koruyor diye kulis bilgilerine biz sahiptik. Hatta bir bildiri bu iş böyle olmuyor diye bir bildiri hazırlık süreci de oldu o süreç içerisinde. Ama şey olmadı yani istenilen sayıya ulaşılamayınca o bildiriyi imzalayamadılar. Ama her durumda 111 milletvekilinin yani %80'e yakın bir orana tekabül ediyor. Böyle bir tercihte bulunması önemlidir. Belediye başkanlarının burada büyükşehir belediye başkanlarının tercihinde olacağı da önemli. Mesela devamında işte Mansur Yavaş bir tercih ortaya koydu ama diğer başka başkanlar işte Mersin, Antalya, Adana, Antalya cezaevinde Adana yani Balıkesir buralar Bursa'da gerçi şimdi cezaevinde.

0: halinde. Buralardaki tercihler, yönelimler de bence etkili olacaktır. Diğer bir şeyle alakalı şunu da ben birkaç şey söylemek isterim Sena Hanım. Yani
1: buyurun.
0: Bu tabii yeni, hani şu son bir hafta ya da son birkaç ayın mevzusu değil. Bu ayrışma, ben 2019'da Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesiyle başlayan bir ayrışma olarak görüyorum. 7 yıllık bir tarihi var bunun. Dolayısıyla o nedenle bu artık kemikleşmiş bir ayrışma. Siyaseten bu son geldiğimiz nokta birden sürpriz bir şekilde ortaya çıktı.
2: Yok,
0: ve
2: uzun süredir devam eden bir soğuk savaş
0: evet,
2: var.
0: Yani hani bir şekilde tatsızlıkları oldu, bir unutalım, gelin üzerine bir sünger çekelim, oturalım konuşalım. Eğer son birkaç ayın mevzu ayrışması olsaydı bu, o zaman başka türlü olabilirdi.
1: Peki bu neyin ayrışması? Yani bunun temel kor nedeni, çekirdek nedeni ne?
0: Çekirdek nedeni İstanbul seçimlerini aldıktan sonra Ekrem İmamoğlu ikinci gün, yani 23 Haziran'dı değil mi? 19 Haziran mıydı? Bir gün sonra ben Cumhurbaşkanı adayım, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyım pozisyonuna geçti fiili olarak. O dönemde de şimdi bir 2023-2026 3 yıllık bir dönem var. Çok daha sert ve net bir ayrışma. Yani 29 Mayıs sabahı İmamoğlu'nun kolları beyaz gömlek, kolları sıvalı değişim çağrısıyla başlayan daha artık alenileşmiş bir ayrışma var. Ama bir de onun öncesi var. Onun öncesinde yine Ekrem İmamoğlu'nun esas aday benim, Cumhurbaşkanı adayı benim. Yani kim, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusunun tartışıldığı bir ortamda müstakil mitingler yaptı o dönemde. Kimse, ya altılı masa kurulduktan sonra bile kendisine Cumhurbaşkanı yardımcılığı, adaylığı, payesi diğer isimlerle birlikte verildikten sonra bile İmamoğlu hani asıl şey benim burada, asıl aktör benim. Bu seçimde Kemal Bey seçilse bile sonra yine muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı ve bu ülkenin Cumhurbaşkanı ben olacağım edasıyla siyaset yaptı. Buna göre pozisyon aldı. Buna göre işte dediğim gibi müstakil mitingler yaptı. Daha bir tık gerisinde ben niye 2019'a kadar götürüyorum? Bu gerilimlerin çeşitli yansımaları oldu. İstanbul'da açılışlar oluyordu. O dönemde Meral Akşener açılışa davet ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu davet edilmiyor. Bu daha erken dönemler, yani 2022 öncesine de ait dönemlerde bu tür hadiseler de söz konusu oldu. Dolayısıyla bu derinleşmiş ve kemikleşmiş bir ayrışma olarak
1: yani
0: geldi.
1: Yani bu aslında Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ayrışmasının bir yansıması bugün.
0: Tabii tabii, onun yani iki ana aktör olarak bir tarafında Kemal Kılıçdaroğlu, bir tarafında Ekrem İmamoğlu var. Sonuçta Özgür Özel de bir paydaş olarak 2023'ten itibaren sahneye aldı. O da kendi tercihine göre bir pozisyon aldı. Ama sonuçta o kurultay, işte bugün şaibeli bir şekilde anılan bu mahkeme kararlarına konu olan...
1: Mesela İmamoğlu bir açıklama yaptı.
0: O kurultayı da Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle Özgür Özel aldı.
1: Kemal Kılıç...
0: Oradaki başarısını da İmamoğlu'na borçlu olarak kaldı. Evet.
1: Mesela İmamoğlu bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emir aldığını ve koşa koşa yaptığını söylüyor.
0: Ya işte bu artık çok alenileşmiş bir kavga. Hani kavgada yumruklar sayılmaz cümlesiyle ben bunu izah edebilirim. Böyle bir açıklamayı. Şimdi cumartesi günü o gün çok konuşuldu ama bu ileride böyle 10 yıl sonra da tarihiyle hatırlanacak bir gün olacaktır. 30 Mayıs'ta değil mi? 30 Mayıs 2026. Yani burada işte Kemal Bey çıktı dedi, rüşvetçileri, hırsızlarımdan arındıracağım partimi dedi. Burada bu sözlerin birinci derece FETÖ suçlamasının birinci derecedeki muhatabı algı olarak en azından Özgür Özel'den bir de önce Ekrem İmamoğlu. Kamuoyu algısı açısından bu böyle oluştu. Dolayısıyla onun bu şekilde bir cevap vermesini ben bir siyasi analizin ötesinde kavgada yumruklar sayılmaz klişesiyle izah edebilirim.
1: FETÖ söylemiyle de yine Ekrem İmamoğlu'nu kastettiğini mi düşünüyorsunuz?
0: Doğrudan algı olarak en azından isim zikretmedi.
1: Evet.
0: Ama algı olarak yani FETÖ'cülerle işbirliği yapanlardan bahsetmesi, rüşvetçiler, hırsızlar bu tabirleri kullanırken birinci derecede bu sözlerin muhatabı kimdir? Yani birinci derecede Özgür Özel'si, ikinci derecede Ekrem İmamoğlu'dur. Ya da bunu tersine çevirirsiniz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp böyle bu kadar ağır tonda bu lafları etmişse ve isim

0: zikretmeden eğer, onları ayırmadan eğer zikretmişse, burada herkesin doğal olarak görüşü kimi kastettiğin belli biçiminde ortaya çıkar.
1: Şimdi Müslüm Bey'e de sorarız kimi kastetti diye. Ama buyurun hocam, sizin ekleyeceğiniz bir şey
2: varsa
1: alayım.
2: Şimdi bir süreden beri Isaac Asimov'un, dünyaca meşhur bilim kurgu yazarının birkaç tane kitabını bir araya getirerek oynamakta olan, benim de keyifle takip ettiğim Foundation, Vakıf diye bir dizi var. Dizinin özü esasen galaksideki bir imparatorluğun yok olması ile ilgili bir bilim adamı bir matematiksel denklemle çıkıyor. Galaksiyi yöneten imparatorluk da adamın matematiksel denklemle ifade ettiği yok olma iddiasından memnun olmadıklarından dolayı bununla ilgili olarak adamı öldürmeye karar veriyorlar. Sonra öldürmekten vazgeçiyorlar, başka bir galaksiye gönderiyorlar gibi hikayeler. Orada enteresan bir şey var. O matematik denklemi böyle 6-7 boyutlu bir şey. Enteresan bir şey ve aslında orada geçmişten gelip geleceğe doğru akmakta olan çeşitli süreçlerle ilgili meseleler gelip bir yerde DNA zinciri gibi birleşmek suretiyle imparatorluğun bundan 1000 sene sonra niçin yıkılacağını izah ediyor. Bunu kabullenmekte zorlanıyorlar. Şimdi açıkçası söylemek gerekirse ben olaylara bir parça parça bakmam. 98'den beri iktisat alanında biz artık ekonomi politik çalışmaya başladık. Çünkü başka çare yok. Yani dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri uluslararası siyaset alanındaki gelişmelerden, jeopolitik ve jeoekonomik gelişmelerden koparmanız mümkün değil. Ta
1: öyle denir ya, her şey ekonomi seni aptal diye bir söylem vardı.
2: Obama'nın 8 yıllık başkanlık dönemi, üstüne Trump'ın dönemi, üstüne Biden dönemi, şimdiki Trump dönemini ekleyin, oradan bir şey gidiyor. Bu tarafta Avrupa Birliği'nin içinden geçtiği zorlu süreç var. Buna rağmen Ursula von der Leyen'in bilinçli olarak ve zorla bir kez daha AB Komisyonu Başkanı yapılması var. Ortada, dünyada şu anda bu söylemiş olduğum hareketler birbirinin içine geçerken aslında 2010'dan bu yana derinleşen bir şekilde Atlantik tarafındaki yeni sağıyla Atlantik tarafında 1980'den bu yana sisteme hakim olduğunu düşünen fakat şu anda sistemin ayaklarının altından kaydığının farkında olup biraz saldırganlaşmış olan bir neoliberal grup var. Ve bu neoliberal grup çok tehlikeli bir şekilde Siyonistlerle çok tehlikeli bir takım ilişkilere de girdiler ve İsrail'i sonunda gerçekten hani Orta Doğu coğrafyası için büyük bir felaket noktasına getirdiler. Yani İsrail şu anda büyük bir coğrafyayı adeta zehirliyor. Buradaki bütün istikrarı ve barışı yok ediyor. Böyle bir süreç var. Ve bunlar giderek iç içe girerek yürüyorlar. Şimdi bütün bu gelişmeler yaşanırken Türk siyasetinde bir takım aktörlerin ortaya çıkışlarını, siyasette öne çıkış süreçlerini...
3: İmamoğlu'nu kastediyorsunuz.
2: Dünyada açıkçası söylemek gerekirse bu ifade etmiş olduğum birbirinin içine giren senaryolardan tamamıyla bağımsızlaştırırsak yani biraz şey duruma düşeriz. Yani çok iyimser, çok polyanacılık olur. O yönüyle bakıldığı zaman süreçleri çok çok iyi okumak gerekiyor. İşte bir tarafta Arjantin Devlet Başkanı Milei, öbür tarafta Macaristan'da 14 yıl sonra seçimleri kaybetmiş bir Viktor Orban vesaire falan. Ya büyük bir kavga var.
1: Siz şunu söyle, yani şöyle mi anlayalım değerli hocam? Biz biraz burada kendimiz iç siyaset bağlamında bakıyoruz. Ama siz bunun bir de
2: tabii.
1: Daha perde büyük bir resmin parçası yani olduğunu mu söylüyorsunuz?
2: Bu bir buzdağı. Dünyadaki küresel sistemin, küresel ekonomi politik sistemin, işte New Global Order diyorlar, yeni küresel düzenin kurulması ile ilgili sancılı sürecin Türkiye'ye yansımaları boyutunda. Bakın
3: 2019'da Joe Biden'ın dediklerini hatırlayalım hocam.
2: Tabii
3: muhalefeti
2: canım.
3: Cesaretlendirelim. Erdoğan'ı yensinler.
2: Yani bunları böyle birbirinden koparmanız mümkün değil. Ama
3: bir benzeri ikisi, modeller mesela Macaristan'da
2: bir akademisyen
3: oluşturuldu.
2: Olarak,
3: altılı masa modeli Macaristan'da oluşturuldu. Bosna Hersek'te benzeri
2: bir akademisyen olarak
3: modeller
2: mümkün olduğu kadar da dikkatli konuşmaya çalışıyorum.

0: yaşıyorum aslında. Çünkü neticede günün sonunda bir siyasetçi değiliz. Ama özüne bakıldığı zaman mesela Tom Barak'la ilgili son yaşanan gelişme bunun çok enteresan bir göstergesidir. Kıbrıs Rum tarafında, Kıbrıs Rum yönetimi tarafında ve Yunanistan tarafında fanatik Rumlar ve İsrail tarafındaki Siyonistler tarafından onlara çok yakın haber siteleri üzerinden Tom Barak'ın görevden alındığına dair şakşaklı bir haber şeyi oldu. Trump dedi ki ne görevden alması? Ben kendisinin Ankara'da büyükelçi olmasından memnuniyetimin ötesinde Suriye özel temsilciliğinin yanı sıra Amerika adına Irak özel temsilciliğini de veriyorum dedi. Yani bu bir küresel savaş ve bu küresel savaşın tartışmasız Türkiye'ye de bir takım yansımaları söz konusu. Ekonomik yansımaları da söz konusu. Mesela bugün enteresan bir şekilde ortaklarından bir tanesi Yahudi Tarih Araştırma Vakfı, New York'taki Yahudi Araştırma Tarih Araştırma Vakfı'nın da mütevelli heyetinde olan bir uluslararası yatırım şirketinde çalışan bir arkadaş bir haber yapıyor. Haberin iddiası şu: Türkiye'de gelecekteki yakın dönemdeki seçimlere yaklaşılırken Trump yönetimi Türkiye'yi desteklemek amacıyla geçen sene Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin ve partisi Buenos Aires'te, yani başkentin etrafındaki 19 seçim bölgesinde yerel seçimler yapılırken ilk 4 bölgeyi kaybettikten ve panik olduktan sonra Amerikan yönetimi, Trump yönetimi Milei'ye, Arjantin yönetimine 20 milyar dolarlık Amerikan Merkez Bankası FED üzerinden bir swap imkanı sağladı. Yani Arjantin'deki şu andaki yönetim uyguladığı ekonomi politikasını destekliyoruz anlamında. Bu açıklamalardan sonra Milei de döndü. Ben reformlara aynı hızla devam edeceğim. Ben bu desteği aldım dedi. Ve sonraki 15 seçim bölgesinde, yerel seçimlerde Milei'nin partisi galip çıktı. Şimdi durup dururken şöyle bir haber. Türkiye'deki bundan sonraki seçimlerde Trump yönetimi aynı şekilde Türkiye ekonomisine. Şimdi bunun bir uluslararası finans kurumunun da çalışan bir stratejist tarafından, yani Türkiye, Orta Avrupa ve Doğu Avrupa ülkeleri, Ukrayna vesaire, bunlarla ilgili sürekli stratejik raporlar yayınlayan birisi tarafından ben Amerikan yönetiminden böyle bir duyum aldığım şeklinde böyle bir strateji raporu yayınlanmasını Türkiye'ye ciddi manada bir kötülük olarak maksatlı görüyorum. Çünkü bir yandan Türkiye ekonomisinin Arjantin ekonomisi kadar aslında çok zor durumda olduğunu ve dolayısıyla FED'le böyle bir swap anlaşması, yani ekonomi yönetimimiz böyle bir strateji raporunu tabii ki muhatap alıp da bir açıklama yapmaz yani. Ama genel manada bakıldığında şimdi yani tüm bu tartışmalar, yani biz şimdi neticede aynı zamanda da olası bir 2020'nin ilkbaharında veya sonbaharında Türkiye'de yapılma ihtimali olan bir seçiminde vatandaş olarak stüdyolarda konuşmuyor muyuz? Tabii ki konuşuyoruz. Tam bunlar konuşulurken, tam CHP'de bu tartışmalar olurken, şimdi mesela durup dururken, efendime söyleyeyim, bir uluslararası finans grubunun kurumundaki bir stratejist niye böyle bir haber yapıyor? Yani Türkiye'de benzer, yani şimdi bu haber yapılarak iyilik mi yapılıyor, kötülük mü yapılıyor? Benim cephemden bakarsanız kötülük, bu haber Türkiye'nin algısıyla, ekonomik algısıyla ilgili ve Türk siyasetine sanki müdahale yapılacakmış gibi kötü niyetli bir strateji raporudur. Hiçbir iyi niyeti olduğunu zannetmiyorum gibi. Burada susayım çünkü zaten kıymetli konuklarımızın çok vakti var.
1: Estağfurullah değerli hocam. Bir kere açtığınız yerden ben de yavaş yavaş o tartışmaya girecektim. Mesela Tom Barak'tan bahsettiniz. Ya da böyle daha derin, bizim konuştuğumuzun ötesinde olabilecek bazı yaklaşımlardan bahsettiniz. Bugün mesela Bülent Kuşoğlu'nun çok konuşulan bir açıklaması, T24'de bir röportajı oldu. Devlet aklı, bürokratik akıl, açalım mı arkadaşlar onu şurada? Bir şeyler yapmaya çalışıyor sanki kendine göre. Çok hassas bir dönem. Böyle bir ortamda CHP'ye bu müdahale neden yapıldı? hangi akıl tarafından yapıldı? Bunları bilmemiz lazım ifadesini

0: kullandı bu röportajda. Ve hemen bunun akabinde Özgür Özel'den gelen bir açıklama var. Direkt olarak Kuşoğlu'nun da devlet aklı ifadelerini eleştirdi. CHP'ye yapılanın bir devlet darbesi olduğunu söylüyor ve derin devlete bir kutsiyet ve önem atfediyor. Parlamento çatısı altında bunları konuşmayı zul sayarım dedi. Derin devlete meşruiyet tanımlayan ve Tom Barak'ın tarif ettiği bir rejimi tarif eden, orada bir göreve talip olan yaklaşımı tarihi bir talihsizlik olarak ifade etmem lazım. Tom Barak bunu tarif ediyor. Ondan monarşi tarif ediyor. İşte bu tarifin peşinden gidiliyor gibi bazı açıklamaları oldu. Bu önce Müslüm Bey, burada sizinle başlayayım. Bu devlet aklı bir şeyler yapmaya çalışıyor sanki kendine göre. Çok hassas bir dönem. Böyle bir ortamda CHP'ye bu müdahale nereden yapıldı, hangi akıl tarafından yapıldı, bunları bilmemiz lazım. Ne diyorsunuz bu açıklamaya? Devlet aklı mı müdahale etti? Bu açıklamadan böyle bir mesaj mı çıkarmalıyız? Bu ne demek şayet öyleyse?
1: Yani her şeyden önce bu sorunuzun muhatabı Sayın Kuşoğlu, ben değilim.
0: Peki sizce öyle mi?
1: Ben sadece şöyle bir yorum yapabilirim. Şimdi içinden geçtiğimiz dönemde ve bu coğrafi koşullarda, ya Türkiye coğrafyasının içinde bulunduğu durumlarda bazı meselelerin partizanca, partiler üstü meseleler gibi değil, aslında daha üstte tartışılmasının gerekli olduğu bir konsensüsün siyasetini inşa etmesi gerektiği üzerinden bir değerlendirme yapabilirim. Yani devletin bekası, bugün yaşadıklarımız, ya tabii bu devletin bekasını ben devlete karşı toplum dualitesi üzerinden okumuyorum, onu söylemek istemiyorum ama özellikle siyasetin ufkunun daha kısa erimli olması, yani neticede siyasetçiler 5 yıl için oy istiyorlar, planlarını, projelerini anlatıyorlar. Bu planları, projeleri 5. yılın sonunda onay alıyor ya da almıyor. Ama içinden geçtiğimiz dönemde bazı meseleler bu coğrafyada çok daha uzun süreli konuşulmaya, tartışılmaya, siyasetin ufkunun ötesinde konuşulmaya ve tartışılmaya ihtiyaç duyuyor. Böyle bir dönemde de yani bir partiler üstü aklın Türkiye'nin yönü, rotası, içeriği, güvenlik politikaları başta olmak üzere, dış politika başta olmak üzere böyle bir partiler üstü bakış açısının egemen kılınması biçiminde anlıyorum ben meseleyi. Yani yoksa işte burada bir devlet aklı var. Bu devlet aklı bir operasyon yapıyor. İşte bu operasyonu siyasal partilere yapıyor. Siyasal partilerin konumlanışını belirliyor, hareket alanını belirliyor biçiminde böyle deterministik bir yaklaşımı doğru bulmuyorum. Yani Sayın Kuşoğlu'nun neyi kastettiğini tam anlamamakla birlikte, yani dediğim gibi bunu sorunun muhatabı kendisi olmakla birlikte benim buradaki yaklaşımım bu. Yani dolayısıyla gündelik siyasetin içinde bir devlet müdahalesi biçimindeki yaklaşım doğru değil.
0: Yani, peki siz ama acaba sordunuz mu, yani ötede, tam anlamadım dediniz ama mesela hani neyi kastettiğini Bülent Kuşoğlu'nun?
2: Benim anlamadığım burada Bülent Kuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na çok
1: konuşmadım
2: yakın
1: kendisiyle. Evet.
2: Abi burada sanki ben Özgür Özel cephesinden bakarak yani, sözleri sarf etmiş gibi.
3: Tam olarak o anlama da gelmiyor.
1: Şöyle orada. Yani ben kendisiyle konuşmadım. Yani bir yayına davet ederseniz
3: için bunları söylüyor olabilir.
0: Buyurun Müslüm Bey, siz tamamlayın.
1: Bir yayına davet ederseniz
0: ettik efendim.
1: Anlatır.
0: Haber bekliyoruz. Memnuniyet duyarız ağırlamaktan.
1: Tamam, muhtemelen anlatır. Yani ben hani kendisinin sözlerini yorumlamış olmayayım. Ama benim yani bu devlet aklı meseleleriyle ilgili bakış açım böyle. Yani ben siyasetin, yani Türkiye'nin bazı konularının siyasetin dar ufkunun ötesinde tartışılması gerektiğine inanan, bir üst konsensüs kurulması gerektiğine inanan ve bazı meseleleri de siyaset üstü gören bir anlayışın Türkiye'nin bu ikinci yüzyılına, yani Cumhuriyet'in bu ikinci yüzyılına daha yakışır, yaraşır ve daha içerikli bir şey olduğuna inanıyorum. Yani benim bu devlet, devlet üstü, yani siyaset üstü konulara bakışım bu.
0: Pekala, ama gündelik siyasette affınıza sunarak bir soru sorabilir miyim tam burada? Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlanla beraber yaklaşımını bu devlet üstü bakışın neresine koyuyorsunuz?
1: Ben hiçbir yerine koymuyorum. Böyle bir değerlendirmem yok. Peki. Yani bu konudan bağımsız söylüyorum ben. Bunu bu konuyla ilişkilendirmiyorum. Yani bakış açım bu değil. Ben sadece siyaset üstü bazı meseleler devlet aklı kavramıyla ilgili bakış açımı yansıttım. Yani bu bugünkü güncel tartışmaları bu konunun bir parçası olarak görmüyorum. Öyle bir değerlendirmem yok. Zaten siyasetin alanının mümkün olduğu kadar geniş bir şekilde tanımlanması gerektiğine inananlardanım. Ama bazı meselelerin de siyaset üstü meseleler olması gerektiğine de inananlardanım. Burada ince bir denge vardır. Ve bu karşılıklı denge içinde Türkiye kendi yolunda ilerleyecektir. Bunun özellikle içinden geçtiğimiz dönemde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani CHP, Butan tartışmaları, bugün yaşadığımız süreçler, hukukla ilgili meseleler, bunları bu meselelerle ilişkili görmem. Öyle oradan bağlayarak söylemedim yani. Ama Sayın Kuşoğlu bunu hangi bağlamda, ne şekilde söyledi, ne şekilde anladı, algıladı? Yani ben röportajın tamamını da okumadım. Ama bunu ne şekilde ele aldı, o kendisiyle ilgili bir konu. Yani kendisini davet ederseniz kendisi anlatır diye düşünüyorum.
0: Tabii ki arkadaşlarımızı zaten davet ettiler. Davetimiz de geçerli. Size az önce soracağımı söylemiştim. Onu atlamayayım, sorayım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu cumartesi günü yaptığı konuşmada FETÖ'cü, rüşvetçi derken kastının kim olduğunu burada Mehmet Bey'le konuşurken burada acaba bir kasıt, bir isim, ya bir isim üzerinden mi, isimler üzerinden mi söylenmiş bir şey? Bu çok hızlıca onun da yanıtını alayım, sonra stüdyoya döneceğim.
1: Ama bunu ben de bilemem. Yani bunu bu şekilde yorumlayamam. Yani neticede Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bir şey söylüyor. Söylediği şeyde herhalde söylediği şeyin arkasında bir belge, bir bilgi vardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunu önümüzdeki günlerde açıklar açıklamaz, zamanı gelince açıklar açıklamaz. Bu kendi takdirindedir. Ama hani burada ben kimi kastediyor sorusuna cevap veremem. Çünkü böyle bir bilgi benim elimde yok.
0: Peki. Nihal Hanım, bu devlet aklı tartışmasına siz, ben farklı açıdan bakıyorum dediniz Bülent Kuşoğlu'nun açıklamasına. Nasıl baktınız? Yani röportajda siz nasıl bir nüans aldınız? Neyi kastediyor?
3: Çok bu arada.
2: CHP'ye müdahale ederken kastı ne mesela?
4: Mutlak mutlak kararını sanırım öyle yorumluyor.
2: Ben hani onu... Şimdi ben burada gördüm, o yüzden şaşırdım. Şimdi Bülent Bey, Kemal
3: Kılıçdaroğlu'nun... Röportajın tamamını okuyayım bence.
2: Fakolu gibi bir isim. Burada CHP'ye müdahale yapıldı
3: biraz
2: diyor.
3: Biraz daha dışında kalmış süreçlerin ama onu da söylüyor. Ben diyor epeydir bir siyasetin kenarında durmaya çalışıyorum falan diyor. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukukunu korumakla beraber şu son yapılanlarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun dahlinden ziyade müesses nizamın bir tercihi, bir müdahalesi olduğunu düşünüyor. Çünkü diyor tıpkı İttihat ve Terakki döneminde olduğu gibi, İttihatçılarda olduğu gibi İslamcılık, milliyetçilik ve batıcılığı bir araya getiren bir irade var diyor. Bu iradeye aslında, bu bir araya getiren iradeye devlet aklı diyor. Müesses nizam diyor ya da. Bu müesses nizamın tercihleri doğrultusunda bir şeyler yaşıyoruz ama ayrı mı gidiyoruz, şerre mi gidiyoruz noktasını biraz muğlak bırakıyor. Çünkü yani anladığım kadarıyla mutlak mutlak kararının pek çoğumuz gibi sadece CHP'ye değil, yani ana muhalefet partisi kavramına ya da topluma faydalı yarayışlı, yani toplumu bütünleştiren değil, sivilleri, muhalefeti daha yönetilemez hale getiren bir karar olduğu, düşüncesinde olduğu için o noktada biraz Özgür Özel'e yaklaşıyor aslında. Ama öte yandan bunu müesses nizam vurgusunu tarif ediş şekliyle çok alttan, bence satır aralarından şunu görmek mümkün. Ya bu kararı müesses nizam veriyor çünkü kendisiyle daha uyumlu çalışacak bir CHP'ye ihtiyacı olduğunu düşünüyor herhalde gibi bir şüphesi var. Satır aralarından ben onu okudum. Yani tam da bu işte, bakın herkesin burada zikrettiği işte devletin bekası, ki 7 yıldır bu ifadeyi çok kez duyduk. Devletin bekası veya içinden geçmekte olduğumuz hassas dönem, ben 70'lerde doğdum. Hassas bir dönemden geçmediğimiz, sek bir dönemin savunulduğunu duymadım. Politikacılar hep bundan bahsederler ama hani bu kez gerçekten İran'la ABD savaşıyor artık yani. Bu artık cidden yanımızda hissettiğimiz de bir şey olduğu için artık bunu daha önce bu kavramlara itiraz edenlerin de kullandığını görüyoruz. Yani parti içi demokrasinin ya da genel olarak ülkedeki demokrasinin hasar görmesinden endişe eden bir Bülent Kuşoğlu gördüm. Ama bir taraftan da yeni bir iddiaatçılığın deneyimlendiğini devlette ve bu iddiaatçılığın da milli

0: milliyetçiliği, batıcılığı, bir tür hani post İslamcılık demek istemiyorum ama ehlileştirilmiş İslamcılığı bir araya getiren yeni bir bütünleşik devlet mantığı ortaya koymaya çalışıldığını tarif ediyor. Ve aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun bu şekilde tekrar CHP'nin başına dönmesini de biraz bununla izah ettiğini görüyoruz o röportajda. Çok dengeli, çok böyle evet, nüanslara dikkat
1: Kılıçdaroğlu'nun
0: eden.
1: Kılıçdaroğlu'nun haberi yok mu peki bütün bunlar
0: Kılıçdaroğlu'nun da bence haberi var. Kılıçdaroğlu'nun haberi bence
1: yok, hayır,
0: var.
1: Şey yani, Bülent
0: sadece
1: Bey'in
0: ihtiras ve mesela ben zaten üzerinde sadece ihtiras ve hırsı açıklamıyorum. Mesela bence benzer düşünüyorlar bu konuda. Benzer düşünüyorlar. Partinin bana ihtiyacı var çünkü ben dengede tutarım. Yani bu fırtınalarda ülkenin fırtınadan geçmekte olduğu dönemle devletle nasıl diyalog kurulur? Devletle nerede uyum sağlanır? Bunu ben bilebilirim ama bu gençler bilmiyor. Bence böyle düşünüyor Kılıçdaroğlu. Kendini hani buna ister kendini böyle kandırıyor dersiniz. İster gerçekten
1: CHP
0: adamın bir bürokrat,
1: politikalarına yön veren bir parti
0: bürokrat,
1: değil,
0: bir
1: mesela
0: devlet adamı.
2: Cumartesi evet, cumartesi günü.
0: Bir devlet adamıdır, o yüzden böyle düşünüyor da diyebilirsiniz.
2: Şöyle ama söylüyor Bülent Kuşoğlu.
0: Ben bunu da anlayabilirim bu arada.
2: Şu anda siyaset
0: böyle düşünmesini anlayabilirim. Benim anlayamadığım bunu cumartesi toplantısında hani bu kadar net çalışma arkadaşlarını çok devletçi bir dille, çok devletin milli güvenlik algısıyla suçlaması. Suçluyorsanız çok acil kanıt, delil ve belge getirirsiniz. Onu da yapmaması. Benim anlayamadığım kısım o. Yani birçok insanı da böyle tedirgin eden, az önce Alişer Delek Bey'in de söylediği o artık dikiş tutacak hali kalmadı. Buradan bir ayrışma geliyor demesine de bence vesile olan şey biraz böyle bir şey.
2: Siz de bekliyor musunuz yeni bir parti?
0: Yani eğer kısa sürerse, kurultaya çabuk gidilirse, bazı hukukçuların tedbir kararı kurultay yapılmasına engel değildir analizi bir şekilde devlet tarafından da benimsenir ve yollar açılırsa, kısa sürede yapılacak bir kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu aday olmaz. O hep adını ve ismini sık sık duyduğumuz isimlerden biri aday olur. Ve belki öyle bir durumda Özgür Özel'le o isim arasında bir çatışma olmadığı için ya da çatışmayı gerektiren bir durum ortaya çıkmaz. Özgür Özel de partide kalır. Kemal Bey de ben yapacağımı yaptım. Yönler verdim, rotalar verdim. Tabii ki bazı isimleri şey yapacaktır. Yani bulunduğu görevde bulunduğu sürece mesajını kuvvetlendiren bazı hamleler yapacaktır. Siyaseten onun önüne şu an için geçirebileceğini düşünmüyorum. Ama kurultay kısa sürerse kendisinin aday olmaması, sonuçta kendisinin gerçekten Beştepe'nin memuru gibi orada olduğunu düşünenleri zaman için, kısa bir zaman içinde teskin edebilir. Başka bir aday çıkar, yine Özgür Özel aday olur vesaire falan. Ama eğer bu süreç uzarsa, Yargıtay'ın işte temyiz temyizi incelemesi vesaire, bunlar uzarsa ve Bülent Kuşoğlu'nun bu müesses nizam ve yaptığı tercihler konusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sahiplendiği bir şeyse, mesela 2 yıl sonra yapılacak bir kurultayda ve 1 yıl sonra yapılacak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin de aday olacağını düşünüyorum ben.
3: Olacak mı, olmayacak mı?
2: Olacağını düşünüyorum.
0: Ya yani uzarsa süreç kendisinin de aday olacağını düşünüyorum. Ama bir biçimde bu mesele kısa sürerse aday olmayacağını ve ben zaten partimi rayına koymak için gelmiştim. Görevimi de yapıyorum, yaptım, gidiyorum diyebileceğini düşünüyorum.
2: Alişan?
3: Şimdi bugün işin sıcağında en somut olarak söyleyen isimlerden bir tanesi Bülent Kuşoğlu ama bu bir hafta 10 gündür burada da dahil bazı yorumcular tarafından dillendirilen bir teoriydi. Yani devlet müdahalesi, devlet aklı Cumhuriyet Halk Partisi'nin için bu kararı aldı falan gibi ifadeler çok konuşuluyor. Bir hafta, 2 haftadır var.
1: Özgür Özel kedi diyor ya.
3: Ama ona yanıt olarak söylüyor.
1: Kastı o herhalde. O da aynı yere çıkıyor yani.
2: Ama galiba bir açıklaması
0: bence
2: daha vardı yine aynı benzer
0: cevap.
2: Onu da atar mısın bana Erdem?
1: Özgür Özel yazan nizam ifadesi geçiyordu. Burada da vardı demin.
3: Bu çatı altında konuşmam dediği ama o yanıt olarak söylüyor.
2: Bu yanıt
3: ben
2: olarak
3: bir iki haftadır böyle Bülent Kuşoğlu'nun söylediği devlet müdahalesi gibi bir şeyin konuşulduğunu falan böyle şahitlik ediyoruz. Hatta burada bana sorulduğu zaman da söylemiş.
2: Bak çok özür dilerim. 4 gün önce bir güne konuşmuş. Ya müesses nizam ya demokratik Türkiye ifadelerini kullanmış.

0: o cümlede.
1: Türkiye'de yıllardır kurgulanan bir düzen var. Bu düzen değişmeyen aktörleri, siyasetçileri dayatan bir düzen. Müesses nizam kendi siyaset kurgusu bozulmasın istiyor. Bu kurguda CHP'ye yer tarif ediliyor. Kimi derin devlet, kimi devlet haklı diyerek bu düzeni savunuyor. Bir avuç insanın menfaatine derin kılıflar uydurulmaktadır demiş.
2: Bir iki haftadır böyle konuşulan, dillendirilen bir şey. O zaman da yanıt vermiş. Galiba bir güne verdiği röportajı. Şimdi hatırlıyorum. Dört ya da beş gün önce verdiği şeydi. Bir kere ben hani genel bakış açımı bir iki cümleyle özetleyeyim de. Yani bu devlet aklı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına kim geçsin, kim geçmesin. Ben devletin öyle bir yapı olduğunu düşünmüyorum yani. Devlet CHP'nin başına kim geçsin, CHP'nin başına geçecek isimle kendisinin politikalarını belirleyen yahut da devleti yöneten mekanizmanın öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu devletin sopasını da yemiş birisi olarak söylüyorum bunu. Yani devlet öyle bir yapı değildir bence. Belki tanımı doğru yapmak için müesses nizam olarak daha şey yapabilirim. Çünkü o müesses nizam dediğiniz şeyi hani ben dünyanın büyük ülkelerinin bölge politikalarından Türkiye'deki sermaye yapısının isteklerinin hepsinin bir kolektif bir birleşimi olarak okuyorum. Böyle bir şeyde bu mümkün olabilir ama bu meselenin tartışılıyor olması ya da ortaya atılıyor olması biraz siyasi açıdan bir şeyi var, karşılığı var. O da şu. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kanadında çok varlığından beri uzun yıllardır devletçilik sadece o altı oktaki bir sembol değil. Bir kabulleniş de vardır. Yani bugün itibariyle bunların konuşuluyor olması, yani devlet müdahalesiyle bu yapılıyor. Beraberinde tersinden okuduğunuz zaman Özgür Özel ve arkadaşlarının aslında devletçi olmadığı, devletin karşısında olduğu, devlet tarafından istenmeyen kişiler olduğu gibi bir algının Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı kişilerin bir dakika ya ne oluyor diye tekrar okumalarını tekrar yapmasını ve belki de tercihlerine de sebep olma ihtimali var. Bir kere bunu cebe koyalım, yani siyasi olarak bunu beraberine getiriyor. Ama aynı zamanda da Özgür Özel ve arkadaşlarının mücadelesinde de ortalığı biraz bulanıklaştırıyor. Hani devlete karşı bir mücadele, devlete rağmen bir mücadele gibi bir şeye ortaya koyan bir söylem. O açıdan önümüzdeki günlerde çok konuşulacağız ama benim okumamla, yani bunun bir devlet değil de müesses nizam olduğu okumasıyla bunu üretenlerin aslında hem devlete hem de mevcut Türkiye'nin yakın siyasi tarihine bile bir ayıp ettiklerini düşünüyorum. Çünkü ortaya birkaç tane örneği atmak istiyorum. Hep beraber düşünelim. Müesses nizam istemedi diyeyse eğer bugün konuşulanlar, devlet istemedi diyeyse bundan yaklaşık işte 15-20 yıl önce AK Parti'nin atlattığı, verdiği mücadeleleri konuşmamız gerekiyor. Sırasıyla hatırlatmaya çalışayım. E-Muhtıra, abi çok iyi hatırlayacaksınız.
0: 2007.
2: 2007 değil mi? Kapatma davası, 367 garabeti. Galiba aynı sene 2008.
0: 2007'de 367 yine.
2: Bu üçü de o zaman hani o da böyle buradan okuma yaparsak.
3: Parlamenter model vardı yalnız o dönem.
2: Müesses nizamın AK Parti'ye çıkardığı zorluklardı. Ya da işte bu söyleme inanacaksak o devlet istemiyordu
0: bence.
2: Efendim?
0: Oradaki resim, yani müesses nizamla o olup bitenleri ilişkilendirmeye dair resim daha net bir resimdi.
2: Bunun için söylemiyorum ama hani ben siyasi okumaları yaparken bugünü okuracağım.
3: O zaman
2: AK Parti onlarla mücadele etti.
3: Yenebiliyordu. Şu an istediğiniz kadar dik durun, karşınızda işte yenemeyeceğiniz zaten kadar net, masif bir güç var.
2: Bence yaratılmak istenen söylem bu olduğu için de biraz bu konuşuluyor gibi. Katılmıyorum yani, bence yenilmez değil. Yani şey için söylemiyorum.
3: Yenilmesi zor dedim.
2: AK Parti için de çok zor bir mücadeleydi ve yendi. Seçimler yenilendi, yapılabildi. Yani dolayısıyla müesses nizamsa bu mücadele edilebilir bir şey. Ama bir kere bu devlet hakkı demek bence devleti savunanlara yaptığı da bir yanlış. Onu da görmek lazım. Yani devlet böyle bir yapı değil. Devlet oturup CHP'nin başına şu geçerse benim işime gelir diye bakmıyordur. Müesses nizamın evet böyle bir şeyi olabilir. Mevcut iktidarın ve kurulan konsensusun devamı için böyle bir girişimi şey olabilir ama bu mücadele edilemez bir şey değil.
1: Mesela cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmayı az önce siz de söylediniz. Tam ifadesi neydi mealen? Hatırlıyorum, bulamıyorum. Bu
0: devlet partisi devlet politikalarına yön veren bir
1: yön veren bir partidir bir söz ifadesi.
3: İşte böyle bir varsayımları var hala yani. Biraz
1: arınma ifadesi, işte FETÖ'cü söylem, bütün bunlarla hep beraber baktığında sence o zaman burada kasıt ne? Yani Kemal Kılıçdaroğlu ne demek istiyor?
2: Ha, bu buraya şey, işaret eden bir şey mi?
1: Ya bilmiyorum, öyle mi diyorum?
2: Öyle bir
1: neye
2: şey,
1: işaret?
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun bence söylemi, Kemal Kılıçdaroğlu buralara daha gelmedi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesela bu kadar sıcak gündemde olmadığı zamanlarda T24'te böyle iki ayda bir, ayda bir yayınlanan yazıları vardı. Bunların hepsinde mesela bir şey ortaya koyuyordu. Bölgesel vizyon, devlet vizyonu, devletçi bir şey gelerek ortaya koyuyordu. Onları ayrı tutuyorum. Yani bir küresel okuması var.

0: Ama bu cumartesi günkü yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi'ni önce temizlemek ve onu kurtarmak üzerine bir şey inşa ediyor.
1: Kimden?
0: Çok açık canım, Ekrem
1: İmamoğlu'na.
0: Yani
1: de,
0: şimdi Kemal Bey'in söylemediğiniz soruları bizden arıyorsun ama yani ben
1: yani kim,
0: onun adına konuşmayın da başka bir şey yapamıyorum.
1: Ama burada
0: ben.
1: Kasıt nedir yani, mesela kimi kastediyoru da konuşuyoruz ya, o yüzden soruyorum. Sen de mi katılıyorsun acaba tabii, Mehmet Acete
2: yani
1: diye?
2: Ortaya söyleyince merak çelbediyor kimi kastediyor.
0: Şimdi tüm tarafı öyle diyor ki
1: konuşmayacağız da neyin konuşacağız acaba?
0: Siyasetçiler açık açık konuşmuyor, yani biz söylemek
3: tamam
0: zorundayız.
3: Yani
0: mahkeme kararı.
3: Ekrem İmamoğlu dışarıda olursa, bir şekilde Cumhurbaşkanı da olursa, kazanırsa ya da Özgür Özel işte... bölgesel denklemde Türkiye mahvolur gibi bir düşünce mi var mesela?
0: Kemal Bey'de mi?
3: Kemal Bey'de mi? Ya da bu müesses nizam dediklerinde.
0: Hayır, Kemal Bey ama...
1: Bilmiyorum şimdi Ali Şer, ben buna yanıt vermek zorundayım.
3: Madem her şeyin soruyla ifade ediyoruz. Kemal Bey, o zaman bunu ben de bu soruyu atayım ortaya.
0: Haklısınız, doğru soru ama Kemal Bey daha meseleyi bence oraya çok getirmedi. Yani Türkiye'nin nasıl bir yere gittiği, gideceğini ve bundaki CHP, CSK kavga da yok değil. Kemal Bey hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi dengesine oturması gerektiğini söylüyor. Kemal Bey'in çok net ifadesi var ama maalesef kendisi bunu çok net söylemedi. Pardon, Kemal Bey'in bana çok net söylediği ama hala ulu orta söylemediği çok net bir şu vardı. Bir belediye başkanı partiyi yönetmemeli. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir belediye başkanı yönetmemeli. Bunu çok açıkta söylemedi mesela. Ben buradan anlıyorum ki, bunları alt alta koyunca anlıyorum ki, Kemal Bey Ekrem İmamoğlu'nun yönetim tarzıyla, Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu sistemle, sistemin Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmadığını söylüyor. O sistemden arınmaktan bahsediyor. O sistemin yanlış olduğunu söylüyor.
1: Ve bunu oradaki sana yeni isimleri mi söyledi, yoksa geçmiş konuşmalarınızı atıfla mı söylüyorsun?
0: Bir buçuk yıl önce söylemişti. Sonrasında ben çok fazla yani kendisinden duymadım. Zaten sorun o, Kemal Bey bunu açık açık söylemiyor yani.
1: Mesela son zamanlarda konuştun mu, arınmayla neyi kastettiğini sordun mu, ya da işte FETÖ'cü ifadesiyle neyi?
0: Yok, bu FETÖ meselesini birebir de direkt sormadım. Çünkü ben o ifadenin de yanlış kullandığını düşünenlerdenim. Hani görüşme imkanım da olmadı. Bu hafta içi gidip belki görüşeceğim de yoğun diye gitmiyorum. Özetle Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha hem cumartesi günü ortaya koyduğu konuşmada böyle bir Türkiye vizyonu ve Türkiye'nin nereye gideceğinin öte hala Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir alanı tarif ettiğini düşünüyorum. Arınmadan kastı da o, FETÖ yapılanmasından kastı da bu ve evet o söylemedi ama hani herhalde bunu okumak hiçbir şekilde yanlış olmaz. Kastı Özgür Özel bile değil, bence doğrudan Ekrem İmamoğlu. Özgür Özel'i ayrı bir yere koyduğunu düşünüyorum bu noktada. Yani ve bence Özgür Özel'le yarın öbür gün eğer oralara gelinirse Özgür Özel'le yol yürüyeceğini ama Ekrem İmamoğlu'yla yol yürümeyeceğini düşünüyorum.
1: Bir röportaj
0: ama tabii
1: var.
0: İkisinin Özgür Özel'in de önce Ekrem İmamoğlu'yla arasında mesafe koyması da olacak.
1: T24'te bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'ndan ayrışın gelin konuşalım gibi bir çağrısı oldu mu, bir teklifi oldu mu diye Özgür Özel'e röportajda sorulduğunda bu çok çirkin bir teklif yani. Böyle bir şeyi ben kabul edemem gibi bir açıklaması olmuş. Yine mealen aktarıyorum, tam ifadesi önümde değil. Ama bilmiyorum nereye bakmak lazım. Şimdi şöyle hızlıca belki bir başka konu, ihraçlar konusu. Bekliyor musunuz ihraç? Bekliyor musunuz?
3: Evet. Yani daha ne diyeyim, hani isim falan daha soracaksan.
2: Süresi var programın isim, biraz daha.
1: Yani
3: program veremem ama Kemal Bey'in kafasında bunların olduğunu herhalde birçok kişi tahmin ediyordur. Çünkü arınma ne demek? Sadece böyle soyut kavramları zihnimizden uzaklaştırmak için meditasyon yapmak demek değil herhalde. Yani arınma tam olarak işte Kemal Bey'in partiye zararlı olduğunu düşündüğü şeyleri sokan alışkanlıkları, işte Akçeli işleri, Akçeli işleri mesafeli durmama tavrını böyle biraz daha rutin hale getirenlere dair kafasında tespitler var. Çok net. Ve bence ihraç yapacaktır yani. İhraçlar olacaktır.
2: Temizleyeceğiz diyor, arındıracağız diyor. Daha ötesi var mı yani?
1: Ama bunu da bir
2: paten arındıracağız diyor. FETÖ'cülerden yani arındıracağız diyor.
1: İhraç var ama bu da parti meclisiyle olur gibi bir ifadesi oldu. Şöyle, orada da bir süreç takip edeceğini işaret eden bir ifadesi
2: şimdi bir
1: var.
2: Bir açık sır diye bir tabir kullanırlar ya İngilizler. Open secret diye. Buradaki açık sır da şudur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi geleneği. Birileri geldiği zaman birilerini tasfiye eder. Kendine göre de bir dizayn yapar. Bu 2023'e kadar 13,5 yıl boyunca

0: Deniz Baykal'dan aldıktan sonra, partiyi devraldıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı budur. Yani ben 2005'te Ankara'ya gitmiştim. Bir Önder Sağ efsanesi vardı CHP bağlamında konuşulan. Sinek bile giremez partiye denirdi o dönem. Hı-hı. Şimdi öyle bir partiyi Deniz Baykal'la işbirliği halinde dizayn etmiş Önder Sağ'ın bir partiyi 2010 22 Mayıs'ta Kemal Bey devraldı ve çok da bence başarılı bir şekilde değiştirdi. Hani yeni CHP diye bir ara kendisinin kullandığı tabir de vardı. Gerçekten de hem politikaları itibariyle hem karakteri, kimliği, kadroları itibariyle yepyeni bambaşka bir Cumhuriyet Halk Partisi ortaya çıkardı. O kadar kendine güvendi ki Kılıçdaroğlu 2023 kurultayında Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanı yaptı. O kurultayda, bu iptal edilen kurultayda. Sonrasında da tersinden işledi bu dinamik. Bu defa yeni gelenler o tasfiye ve dizayn sürecini yürüttüler, yönettiler. Şimdi yine Kemal Kılıçdaroğlu arındıracağım derken esasen burada bir taraftan tabii hukuka intikal etmiş bu dosyaları ve burada işte yargılanan kimseleri ihraç edecektir, uzaklaştıracaktır. Ama onun ötesinde de ben biraz da artık sütten ağzı yandığı için bu 4-5 Kasım 2023 kurultayında daha garantici bir yöntemle daha sert gidecektir bence. Yeni kadroları belirleme anlamında daha sadık, daha sadakati tartışma götürmez, su götürmez isimlere yönelecektir. Bu şeyin cevabı da yine bir açık sır konusudur. Yani kurultay bir en kısa sürede dedi Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zaman içerisinde
1: dedi. Peki çok
0: dedi.
1: Özür dilerim ama burada CHP seçmeni hep beraber tartışalım diye soruyorum. Daha şeffaf, daha net, belki daha yani neyi kastettiyse daha net bir açıklama, daha tatmin edici olmaz mı CHP seçmeni nezdinde?
2: Ya Özgür Özel'i o yüzden daha çok sevdi bence CHP seçmeni, onu da söyleyeyim. Bak, Kemal Bey'in bürokrasiden gelen çok büyük avantajları vardı ama çok büyük dezavantajları da vardı.
1: Belki bilmiyorum, konuşabileceklerinin sınırı olabilir ama o sınır içerisinde belki daha net olunsaydı, daha şeffaf, daha transparan, daha farklı bir etkisi olabilir miydi seçmen üzerinde?
0: Ya şimdi ben şöyle, yani Cumhuriyet Halk Partisi tabanında da bu görüş ayrılıklarının olduğu kanaatindeyim. Yani orada da ulusalcı Kemalist çizgide olan bir damar var. Hı hı. Bir de daha sosyal demokrat çizgide farklı aidiyetleri olan. Geçmişte de işte bir sosyal demokrat halkçı parti, hatta bir tık daha geri götürdüğünüz zaman Bülent Ecevit'in Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendinde bir ikbal göremeyip Demokratik Sol Parti'yi kurup oradan yürümesi örnekleri var. İşte 90'ların başında Deniz Baykal'ın tekrar CHP'yi yasaklar kalktıktan sonra kurup oradan bu hikayeyi yürütmesi var. Bu yani şimdi ben son kavgayı, son mücadeleyi son 7 yılla Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olarak gelmesi ve orayı bir hemen atlama taşı olarak görmesiyle başlayan gerilimin ürettiği bir ayrışma olarak görüyorum ama onun gerisinde de bu ayrışma hep oldu. Dolayısıyla bu yönüyle de bugünkü bu ayrışma birlik bütünlük halinde olan Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinin ayrışması olarak da ifade etmek yeterli değildir. En azından bunu ifade edeyim. Ama biraz tabii başka bu hareketi temsil eden, ana muhalefeti temsil eden ikinci bir parti olmadığı için, geçmişte işte DSP, CHP vardı, olmadığı için bu ayrı ayrı damarları temsil eden kitle yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyordu. Ha buradan baktığınız zaman tabii şu anda elmanın iki yarısı gibi ayrılmış iki hareket, iki partileşme ben artık kaçılmaz görüyorum. Yani
1: siz de yeni bir
0: burada,
1: parti kaçılmaz.
0: Ben burada Özgür Özel cephesinin vuruşa vuruşa çekileceğini ve kendi istikametleri, yani Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel cephesinin artık yeni bir hareketle, yeni bir partiyle yollarına devam edeceği kanaati içerisinde.
3: Hatta biraz da şunu da katılıyor musunuz? Biz ayrılmayalım, kovan olsun. Biraz mağduriyetle, evet, evet, biz oradan politika üreterek bir gidişat var yani.
0: Biraz
3: siyaset
0: ona
3: yaparak.
0: Da mesela işte mağduriyete oynama yöntemleri
2: çok
0: de burada.
2: Çok büyük taktik hata.
0: Söz
1: kovulan olmaya çalışıyorlar.
2: Evet, mağduriyetin hiçbir işe yaramadığını
0: yani
2: anlamamak
0: bunlar, bakın,
2: bu.
0: Biz şeyde de şunu da söyleyeyim, tamamlayayım. Bu CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu tartışılırken oradan hep o altılı masadan bildiriler yayınlanırdı biliyorsunuz. Hep bu bir suni tartışma, böyle bir şey yok.

0: Biz işte getirin kararı, erken seçim kararını. Biz hemen ertesi gün adayımızı belirleyelim demişlerdi. Ama sonradan gördük ki bu da gerçekten esaslı bir görüş ayrılığına tekabül eden bir durumdu. Gerek Meral Akşener'in masadan kalkıp orayı terk etmesi, gerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrar edip adaylıkta adaylığa devam etmesi, onlar da ciddi ayrışma konularıydı. Dolayısıyla bu da yani hani suni bir gerilim, suni bir kriz, bir anda nefsine uydu ve kendini tutamadı, çıktı, konuştu. Onları rüşvetçilikle, hırsızlıkla suçladı.
1: Değil.
0: Öbür tarafta onu hainlikle suçladı. Değil yani. Bu gerçek anlamda organik bir kriz. Tabir doğru mudur bilmiyorum ama suni bir kriz olmadığını, en azından olmadığına eminim.
1: Böyle kayıkçı kavgası
2: ama geçmişteki kavgalar yani. Gibi yani DSP, yani Ecevit İnönü yahut da işte o geçmişteki kavgalar gibi çok ideolojik bir keskinlik
0: değil,
2: yok
0: tabii.
2: O garip. Değil. Bir de mahkeme kararı yani var. Şöyle, biraz bozan
0: ama tabanda
2: yani.
0: Yani evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun
1: neliyle geliyorsun? Tabanla gelmiyorsun. Seçimle gelmiyorsun. Bu işi bozan şey o. Yoksa Kılıçdaroğlu'na yapılan, bence en büyük şoku nerede yaşadı biliyor musunuz? Yani seçim kaybedildi. İkinci tur. Daha seçim tartışılmadı. Bakın Bülent Kutluoğlu bugün diyor ki biz o seçimi kazandık diyor falan. Daha CHP'li için düşünün. Klasik bir CHP'li için daha o seçimin sahihliği, durumu falan tartışılmadan şimdi değişim zamanı sloganıyla hemen daha ertesi gün.
0: Sabah 10'da.
1: Sabah 10'da. Bir kere bu büyük bir şok edici bir şey oldu ve çok tabii merak konusu Özgür Özel. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığına aday olan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tek gün efendim siz aday olmayın demiş miydi? Tabii ki hayır. Efendim siz aday olmayacaksınız da kim olacak?
0: Ağladı şeyde. Tabii. Son tabii. Konuşmasını yaparken meclis grubunda.
1: Tabii. Şimdi Ekrem İmamoğlu'yla
3: seçim öncesi grup toplantısında
1: veda o dönemde fark vardı. Şimdi bunu da unutmayalım. Bence Kemal Bey'in yediği yani sırtımdaki hançer dediği şeylerden, büyük şok olduğu meselelerden biri de buydu yani. Buydu. O hatırlatmayı yapmak
4: o istedim. O DNA zincirine bir hikaye daha ekleyeyim.
3: Buyurun değerli hocam.
4: Diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri'nde tesadüfe bak ki birbirine yok çok yakın tarihlerde önce Trump yönetimi seçilmiş, Mark Rubio'da Dışişleri Bakanı olarak ilan edilmiş. Kısa bir süre sonra da New York'ta yerel seçimler olmuş. Belediye başkanı seçilmiş. Oraya da şu andaki belediye başkanı seçilmiş. Ve ne enteresandır. Bizim Washington'daki Türk Büyükelçimiz Mark Rubio onun birinci çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil ediyorsun Büyükelçi olarak. Mark Rubio'yu ziyaret etmezden önce o yani tesadüfe bak ki Türkiye'nin ülkemizin büyükelçisi de Washington'a atanalı bir hafta olmuş. Hı hı. Bütün bu seçim süreçlerinde ve geldiğinde Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Washington'a gönderilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak önce Dışişleri Bakanı Mark Rubio ile görüşeceğine bir anda ondan sonra Türkiye Büyükelçisi New York Belediye Başkanı'nı ziyaret etti falan filan. Amerikan yönetiminde bunun acaba şeyi ne olur diye merak ediyorum.
3: Karşılığı
4: ne olur diye merak ediyorum. Yani dolayısıyla hani
3: yani Amerika
4: hiçbir zaman bu süreçlerin
3: diplomatik tümünü hiçbir zaman
4: bu uluslararası alandaki bu büyük kapışmadan koparmamız mümkün değil. Ortada çok özür dilerim Nihal Hanım. Şöyle bir detay var. Münih Güvenlik Konferansı'nı çok uzun zamandan beri yapan bir biliyorsunuz düşünce kuruluşu var.
1: Evet.
4: Ve son dönemde de bu Münih Güvenlik Konferanslarında Trump'ın birinci dönemindeki ekiple bugünkü ekip gelip birkaç defa Avrupa'yı ve Almanya'yı fena halde fırçaladılar. Aynen. Yani çok da hoş geçmiyor.
1: Yazmıştım ben de.
4: Entelektüel şeyden çıktı. Çok akıl ciddi gerginlik meselesi yani. Oldu. Bu söz konusu uzun zamandan beri yapılan 62.si mi yapıldı?
2: Evet.
4: 60. Onlar her sene aynı zamanda
1: da aşağıladılar resmen.
4: Evet. Münih Güvenlik Konferansı'nı düzenleyen düşünce kuruluşu olarak bir başka

0: Saygın Kuruluş'la birlikte Münih Güvenlik Endeksi diye bir çalışma yayınlıyorlar. Bu daha yeni yayınlandı ve Habertürk'te İdris Kardeş pazar günü, pazarda dündü değil mi? Yaşlılık belirtileri.
1: Estağfurullah.
0: Dolayısıyla da İdris hakikaten çok güzel toparlamış. Ben de çok yararlandım. Şimdi çok enteresan. Raporun özü, yani on binlerce insanla konuşmuşlar. Dünyanın önde gelen ülkelerinin siyasetçileri, kanaat önderleri, iş dünyası. Ve en büyük tehlike demokrasinin zafiyeti. Yani şu anda batılı ekonomiler sebep oldukları saçmalıklar nedeniyle ve orta güç ülke hala 1970'lerin 80'lerin dünyası gibi orta güç ülkelere şey yapıyorlar. Yani sizde siyasetin nasıl olacağına biz karar... Bitti abi o iş, o bitti. Artık ortada ekonomik, ticari, askeri, istihbarati ve diplomatik olarak yeni orta güç ülkeler var. Türkiye'de zaten bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu ülkelerle artık yeni bir işbirliği denklemi oluşturmaları lazım. Ve diyor ki, Münih Güvenlik Endeksindeki rapor diyor ki, arkadaş siz böyle garip garip arayışlar içerisinde koşarken esas Rusya ve Çin gibi artık otokrasiyi zaten ve devlet kapitalizmini bir model olarak oluşturmuş olan ülkeler fena halde gidiyorlar. Ve siz demokrasiyi yeniden güçlendirme ile ilgili bir şey yapacağınıza hala başka coğrafyalarda orta güç olarak gördüğünüz ülkelerde, çünkü bugün yine böyle bir şey gördüm. Bu ülkelerin orta güç ülkeler olarak muhatap alınmasına asla göz yummayacağız falan gibi. Bu tartışmalarla birlikte bütünüyle dünyadaki demokrasinin geleceğine zarar veriyorlar. Bunu da
2: hocam,
0: bu yönde
2: ekleyelim. Hocam zaten Trump, örneği var.
1: Şu an Trump ikinci kez seçilmeseydi biz bugün iç siyasette konuştuğumuz pek çok konuyu bile konuşmazdık.
0: Ama
1: herkes
0: yani,
1: bunun
0: hani
1: farkında.
0: Şimdi...
1: Yani genel olarak dünyada bir otoriterleşme eğilimi, bir baskın basanındır, yani, mahallenin kabadayısı gelir konuşur. Siz hep Barak'ın o konuşması
2: Romanya
1: bile.
2: Romanya örneğini biliyor
1: Barak'ın
2: musunuz?
1: Barak'ın o konuşması bile.
2: Romanya iptal edilmesi.
1: Nasıl?
2: 2024'te Romanya seçimleri nasıl iptal edildi, niçin iptal edildi, kim iptal etti? Yani
1: Romanya.
2: Orada tam tersi bir resim
0: Avrupa
2: var.
0: Avrupa Birliği de kendi değerlerini ezdi geçti.
1: Viktor Orban'ın kaybettiğini de unutmayalım.
2: Yok, yok. Romanya'dan
1: mesela
2: bahsediyorum.
1: Tamam, ben de Macaristan'dan bahsediyorum.
0: Şöyle söyleyeyim.
1: Demokrasi tamamen bitti.
2: Hayır, bak,
1: artık bir değer ifade etmiyor.
2: Nihal Hanım,
1: normalleştirmesine
2: şey
1: girmeyelim.
2: 2024'te Romanya'da seçimler yapıldı. İlk turu Rusya'ya yakın bir adam kazandı.
0: Rusya'ya demeyelim, Yeni Sağ diyelim.
2: Yeni Sağ'a yakın, tamam.
0: Çünkü ADF'nin, Almanya'da yükselen ADF'nin 4 temsilcisi...
2: Bu müesses nizam tartışması yapılıyor ya.
0: Sen
2: müesses nizam müdahale kadar yok.
3: İkinci türen ne oldu? Çok tartışmayı hakikaten çok sevdiğim konular.
4: Ben bir açıklama geldi, onu vereyim mi? Çok özür dilerim. Bitiriyor diye girmem lazım. Ben şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarafına şeyi sordum. Bu devlet aklı için ne diyor Kemal Bey diye. Ve ofisinde gündeme gelmiş, Kemal Bey'e bu iletilmiş. Devlet aklı söylemi parti içinde rahatsızlık yarattı. Bu rahatsızlık Kılıçdaroğlu ile de paylaşılmış. Kılıçdaroğlu bu tepkiler konusunda hak vermiş ve şunları söylemiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin devlet aklıyla değil, millet iradesiyle yol yürüyen bir parti olduğunu ve bu durumun bundan sonra da böyle süreceğini söylemiş Kemal Bey. Aslında tartışmaya biraz son noktayı koymuş ama bunu tabii açık söylemesi lazım.
3: Teşekkürler. Elişer Delek, devlet aklı Kılıçdaroğlu yaklaşımını bizimle paylaştı. Kendisine gelen bilgiyi paylaştı.
2: Demokrasiyi promote eden çevrelerin bazen nasıl böyle rezil hareketler içerisinde olabileceklerini gösteren bir örnek olduğu için Romanya'yı örnek
1: olabilir ama
2: örnek
1: bakın ben şuna biraz karşıyım. Şu konuda hassasiyetimi ifade edebilirim.
3: Bir cümle olsun.
1: Yani,
3: gözünüzü
2: Türkiye'de darbe yapanların Almanya'da şu anda korunduğu kollandığını biliyoruz yani.
1: Yani tamam, yani bütün demokratların hayran değiliz. Hele batı tipi demokratların niye kaybettiği belli. Küçük çocuklara daha 7 yaşından cinsiyetlerini değiştirsinler mi, değiştiremesinler mi? Tartışmalarına boğuldukları için, işçi sınıfının hiçbir hakkıyla ilgilenmedikleri için Oradaki demokrat

Hatlar yavaş yavaş kaybediyorlar, kaybettiler, sağ kaydı insanlar. Bir sürü nedeni var ama dünyayı bir tarafa bırakırsak, etrafımızdaki her cenderiyi, her savaşı, her çatışmayı iç siyasette araçsallaştırmamak, Türkiye'de demokrasiden geride kalanın yaşaması için çok önemli. Bakın çok güzel bir kavram bulunmuştu, iç cepheyi güçlendirmek diye. İç cepheyi güçlendirmek

0: teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Nihal Bengüsü Karaca, Alişer Dilek, Mehmet Acet, Profesör Doktor Kerem Alkin ve Ankara'dan Müslüm Sarı. Çok sağ olun katıldığınız için. Hızlıca bir reklam.
1: Prentek koltuk ve halı yıkama makinesiyle devam edecek.
2: Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda. Bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.
1: Prentek buharlı temizlik makinesiyle devam ediyor.
0: Açık ve Net'in sonuna geldik. İyi geceler, hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne yağmurlu 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Denizli yağmurlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 27, Isparta yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 22, Trabzon güneşli 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Konya yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 18, Kars yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 32, Mardin 24 derece.
1: Benim yapacağım maaşla ne olur ki?
2: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir, belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. Bugün 2 Haziran günündeyiz, Salı sabahındayız. Saatlerimiz 5'e yaklaşırken dünden güne yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında iç ve dış politikaya dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı için verilen mutlak mutlak kararı sonrası yaşananlara ilişkin de ilk kez konuştu. Ana muhalefet içerisindeki tartışmaların hiçbirisi bizi ilgilendirmiyor dedi.
1: Bizim öfkeye, kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. Bizim tek derdimiz vardır. O da Türkiye'dir.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri değerlendirdi. Ana muhalefetteki tartışmalar bizi ilgilendirmiyor dedi.
1: Kurultay salonlarından

0: mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2,5 saat süren kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Türkiye'nin hassas bir dönemden geçtiğini belirterek sokakların karışmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.
0: Hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz. Böylesi hassas bir dönemde Türkiye'nin dikkatini dağıtmaya, milletimizin gönül ahengini bozmaya kimsenin hakkı yoktur ve olmaz.
1: Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
0: Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir.
1: Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel gelişmeler karşısındaki konumunu da değerlendirdi.
0: Bölgesel gerilimlerin ortasında istikrar adası olan bir Türkiye vardır. Bunların gerisinde de milletimizin duası ve desteğinin yanı sıra tecrübeli, dirayetli, vizyoner kadroların Türkiye'de 23 yıldır iş başında olması vardır.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay yapılması için delegeler tarafından imza toplanmaya başlandığını söyledi. Çok da gecikmeden, bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz dedi. 111 CHP milletvekilinden de kurultay çağrısı geldi. Kurultay tarihi için 12 Temmuz Pazar günü işaret edildi.
3: Olağanüstü kurultayla ilgili imza toplama süreci başlatıldı. Sabah saat 8'i birkaç dakika geçe ilk imza Kayseri delegemizden geldi. Siftahı Kayseri'den belgede Allah'tan notuyla.
4: Olağanüstü kurultay için sürecin başlatıldığını vurguladı. 550'nin üzerinde delege imzasına işaret etti.
3: İşte 550'nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır tabii. Çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısına katıldı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, hafta sonu düzenlenecek yenilenen belde seçimleri için de sahaya ineceğini ifade etti.
3: Oralara gidip Gümüşhane'de, Tokat'ta ve Ürgüp'te belde belediyelerimizin seçimleriyle ilgili partilerimize oy vermeye teşvik edeceğim. Biz partimizdeyiz, partimizin arkasındayız. Pazar günkü seçimde iki eli kanda olanı sandığa gidip oy kullanmaya davet ediyorum.
1: Öte yandan aralarında Özgür Özel'in de olduğu 111 CHP'li milletvekilinin ortak imzasıyla kurultay açıklaması yapıldı. Buna göre partinin 25 Temmuz 2026 tarihine kadar kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle karşı karşıya kalacağı belirtildi. Olağanüstü kurultayın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuldu.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 38. CHP Olağan Kurultayı'na ilişkin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, MASAK Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazı gönderdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 38. Olağan Kurultayı'nda oy kullanan tüm delegelerin kayıtlarını istedi. Birinci derecede yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları da ilgili kurumlardan talep edildi. CHP'de grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı ve kürsüde kimin olacağı merak ediliyordu. Bu konuda gün içinde çok sayıda açıklama geldi. Belirsizlik meclisin

0: internet sitesinde açıklanan programla son buldu. Buna göre CHP grubu bugün saat 13.30'da toplanacak. Kürsüde de Özgür Özel olacak.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir dedi. Özel ve kurmayları ise grup toplantısının yapılacağını söyledi. CHP'de grup toplantısı belirsizliği meclisin internet sitesinde günlük programın açıklanmasıyla sona erdi. Programa göre Özel, salı günü grup toplantısı kürsüsünde olacak. CHP'de mutlak butlan kararı sonrasında Özgür Özel meclis grup başkanlığına seçilmişti. Grup toplantısı yapacağını açıklamıştı.
2: 110 arkadaşımızın açık desteğiyle seçildik. Burada meclis başkanlığına bu yollandı. Meclis başkanlığı da durumu inceleyerek seçimi tescil etti. Bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk da yok. Olmaz da zaten.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndansa partisinin milletvekillerine grup toplantısıyla ilgili bilgilendirme yazısı gönderilmişti. Toplantı tarihi, gündemi ve gerçekleştirileceği yer konusunda kendisi tarafından bilgilendirme yapılacağını ifade etmişti. Edinilen bilgiye göre Meclis Başkanlığı grup toplantısı için CHP Genel Merkezi'ne yazı yazdı. Yarın için grup toplantısı yapmayı planlıyor musunuz denildi. Genel Merkez'den de bizim yarın için bir grup toplantısı çağrımız yok yanıtı verildi. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel tarafından yapılan açıklamalar sonrasında grup toplantısı belirsizliği için gözler Meclis Başkanlığı'na çevrildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çelişkinin giderilmesi için CHP Genel Merkezi'ne yazı yazdıklarını söyledi. Meclis Başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir dedi.
3: Meclis Başkanlığı'nın bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatif söz konusu değildir. Meclis Başkanlığı tüm grupların yönetimiyle ilgili olarak sadece gruplardan gelen bilgiye göre hareket eder. Meclis Başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir, görevi bu değildir, vazifesi de bu değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır.
1: Bu açıklamaların ardından Meclis Başkanlığı'nın internet sitesinde Özgür Özel'in konuşacağı CHP grup toplantısı saati 13.30 olarak duyuruldu.
0: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Soruşturma Muhittin Böcek'in Antalya Belediye Başkanı adayı olmak için Özgür Özel'e rüşvet verdiği iddiasıyla başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Zuhal Böcek 3 Mayıs'ta kara para aklama suçundan tutuklanmıştı. Ardından Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlıklarına el konulmuştu. Üç şüpheliye rüşvet, irtikap ve kara para aklama suçlamaları yöneltilmişti. Düzce'nin Akçakoca ilçe belediye başkanı Fikret Albayrak'ın tutuklanmasının ardından belediyede seçim yapıldı. AK Partili meclis üyesi Alev Ünal belediye başkan vekili görevine getirildi. Seçim bitince de ortalık karıştı. Seçime 15 belediye meclis üyesi katıldı. AK Parti'nin adayı Alev Ünal, CHP'nin adayı Naim Topoğlu. Üçüncü turda 9 oy alan Alev Ünal, Akçakoca Belediye Başkan Vekili seçildi. Sonucun açıklanmasının ardından AK Partililerle CHP'liler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine polis ve zabıta ekiplerinin desteğiyle salon boşaltıldı. Gerginlik tarafların dağılmasının ardından son buldu. Belediye Başkanı Fikret Albayrak, icbar suretiyle irtikap suçlamasıyla tutuklandığı için İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. İran'ın ABD ile mesaj alışverişini durdurduğu iddiası üzerine ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi. Trump, İran'ın kendisine bu konuda bilgi vermediğini söyledi. İran'la önümüzdeki hafta bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu ile de telefonda görüşen Trump, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların durdurulacağı garantisini verdi.
4: Önce görüşmelerin sona erip ermemesi umurumda değil dedi. Ardından hızla devam ettiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakereleri askıya aldığı iddialarını değerlendirdi. Trump, Amerikan NBC News'e konuştu. İran'ın

0: kendisine bilgi vermediğini kaydetti. Ancak bu durum oraya gidip her yere bomba yağdıracağımız anlamına gelmez ifadelerini kullandı. Bence çok fazla konuştuk diye belirtti. Bir süre sessiz kalmak çok iyi olur. Hem de bu uzun bir süre olabilir yorumunu yaptı. Trump, Amerikan CNBC kanalına da görüşmelerin sona erip ermemesi umurumda değil açıklamasını yaptı. Ancak yalnızca birkaç saat sonra İran'la görüşmeler hızla devam ediyor diye paylaşımda bulundu. Amerikan ABC News ise İran'la anlaşmaya önümüzdeki hafta varılabileceğini belirtti. Trump, görüşmelerin İran tarafından askıya alınmasına neden olan İsrail'in Lübnan saldırılarını da değerlendirdi. Netanyahu'yla telefon görüşmesinin ardından sosyal medya paylaşımı yaptı.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu'yla çok verimli bir görüşme yaptım. Beyrut'a hiçbir asker gönderilmeyecek. Yolda olan askerler de geri çevrildi. Üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah ile de çok iyi bir görüşme yaptım. Tüm ateşin durdurulması konusunda anlaştık. İsrail onlara, onlar da İsrail'e saldırmayacak.
0: Görüşmenin ardından Netanyahu ise Hizbullah saldırıyı durdurmazsa Beyrut'u vururuz dedi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına devam edeceğini söyledi. Lübnan makamlarının açıklamasına göre de Hizbullah, ABD'nin karşılıklı saldırıların durdurulması önerisini kabul etti. Trump'ın açıklamalarına İran'dan da yanıt gecikmedi. İran Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Lübnan'a yönelik saldırılar tamamen durmazsa bunun İsrail ve ABD için ağır sonuçları olacak dedi. İran lideri Hamaney'in baş danışmanı Ali Ekber velayeti ise başlatan siz oldunuz ancak biz Lübnan halkının yanında sonuna kadar duracağız diye belirtti. İran basını İran'ın ABD ile yapılan mesaj alışverişini durdurduğunu iddia etmişti. Görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail'in Lübnan'a saldırıları durdurmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğunu bildirmişti.
2: Basra Körfezi'nde kargo gemisine iki patlama meydana geldi. Patlamalardan birinin insansız hava aracı saldırısı sonucu olduğu açıklandı. Irak yetkililerinin açıklamasına göre patlama Irak'ın Humukars limanına 40 deniz mili uzakta meydana geldi. Panama bayraklı gemide meydana gelen iki patlamadan biri İHA saldırısı nedeniyle gerçekleştirildi. Gemideki yangın kontrol altına alındı. Saldırının sorumluluğunu kimse üstlenmedi. Humukars limanının yer aldığı Hor Abdullah bölgesi Irak'la Basra Körfezi arasında önemli bir deniz ulaşım hattı olarak biliniyor. Bölgede zaman zaman deniz trafiğine ilişkin çeşitli güvenlik olayları yaşanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı Trump'la telefonda Hürmüz Boğazı'nı görüştü. Boğaz'dan geçişlerin güvence altına alınmasına katkı sunabileceklerini belirten Macron, üzerimize düşeni yapmaya hazırız dedi. İran devrim muhafızları ise son 24 saatte 15 geminin Boğaz'dan geçişine izin verildiğini açıkladı.
3: Macron ve Trump telefonda Hürmüz Boğazı'nı görüştü. Fransa Cumhurbaşkanı üzerimize düşeni yapmaya hazırız dedi. Telefon konuşmasının detaylarını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'la anlaşmaya varılması için kararlılıkla çaba göstermesini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Bu çabaların uygulanması konusunda üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ilettim diyen Macron, Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin güvence altına alınmasına katkı sunabileceklerini ifade etti. Macron ayrıca Trump'ın Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılığını da memnuniyetle karşıladığını vurguladı. Hürmüz'de ise hareketli saatler yaşandı. İran devrim muhafızları ordusu son 24 saatte 4'ü petrol gemisi olmak üzere 15 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verildiğini açıkladı. Gemilerin devrim muhafızları ordusuyla iletişime geçtikten sonra izin aldığı, düşman güçlerle herhangi bir işbirliğine gitmeleri halinde ise müdahale edileceği konusunda uyarıldığı belirtildi. İran devlet medyası da devrim muhafızlarına ait saldırı botlarının Hürmüz Boğazı'nda devriye gezdiği görüntüleri yayınladı. İran, geçtiğimiz haftalarda Hürmüz'den geçen trafiği düzenlemek için Fars Körfezi Su Yolu İdaresi adlı bir yapı kurduğunu açıklamış, yasa tasarısının kısa sürede İran Meclisi'nin gündemine geleceği belirtilmişti.
2: İran'da.

0: Devrim muhafızlarının yönetimdeki etkisini artırmasıyla Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği öne sürüldü. Cumhurbaşkanlığı ofisi iddiaları yalanladı.
1: Ma bedumbale silahı hasseynisim.
2: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği öne sürüldü. Gerekçe olarak devrim muhafızlarındaki bir grubun ülke yönetimindeki etkisini artırmak istemesi gösterildi. Çok geçmeden iddialara yalanlama geldi. İstifa iddiası İran International kanalının haberinde yer aldı. Cumhurbaşkanı ve hükümetin karar alma süreçlerinden fiilen dışlandığı öne sürüldü. Devrim muhafızları ordusu içindeki sertlik yanlısı grupların ülke yönetiminde etkisini artırdığı, bunun üzerine İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın görevi bırakma kararı aldığı iddia edildi. Ancak İran Cumhurbaşkanlığı ofisi bu iddiaları yalanladı. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Pezeşkiyan'ın halka hizmet etmekten geri adım atmayacağını belirtti. Söz konusu iddiaları bazı yabancı medya kuruluşlarının oyunlarının devamı olarak nitelendirdi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan iddialara yönelik bir açıklama yapmazken sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda zorlukların üstesinden ancak kamuoyunun bilinçlenmesi ve işbirliğiyle gelinebileceğini vurguladı. Toplumun tüm kesimlerinin sorunların çözümüne katılabilmesi için mevcut gerçekleri insanlara açıklamalıyız ifadelerini kullandı. İran'ın 9. Cumhurbaşkanı olan Mesut Pezeşkiyan, 5 Temmuz 2024'te yapılan seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı seçilmişti.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile ABD-İran arasındaki müzakere sürecinde gelinen noktayı ele aldı. Fidan ve Arakçı görüşmede bölgedeki son gelişmeleri de değerlendirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya geldi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin görüştü. Hamas heyeti ateşkes kurallarını uyduklarını belirterek İsrail'in yaptığı ihlaller hakkında MİT Başkanı Kalın'a bilgi verdi. Görüşmede İsrail'in ihlallerinin önlenmesi için atılacak adımlar da değerlendirildi. Hamas heyeti Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için gösterdiği çabalar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Görüşmede Türkiye'nin Gazze'de kalıcı barışın sağlanması için çabalarını yoğunlaştırmaya devam edeceğinin altı çizildi. NATO Genel Sekreter Yardımcısı 7-8 Temmuz Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Zirvenin odağı tamamen somut sonuçlar elde etmek olacak diyen Sekreter Yardımcısı, teyakkuz halinin daimi olması gerektiği mesajını da verdi.
3: Ankara zirvesine dikkati çekti. Taahhütler artık eyleme dönüşmeli dedi. Açıklaman NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska'dan. Shekerinska, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi Bahar Oturumu'nda konuştu. Geçtiğimiz hafta Romanya'ya düşen İHA olayının ardından Bükreş'te tam dayanışma içinde olduklarını belirtti. Rusya'nın pervasız davranışlarının herkes için tehlike oluşturduğuna işaret etti. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının da ittifak güvenliğini doğrudan etkilediğini vurguladı. Shekerinska bu nedenle NATO'nun temel görevi teyakkuzu hiçbir zaman elden bırakmamaktır dedi. Shekerinska Çin'in de şeffaflıktan uzak bir şekilde silahlı kuvvetlerini modernleştirdiğini ve nükleer kapasitesini genişlettiğini söyledi. İran'ın ise uzun süredir hem nükleer hem de balistik füze programlarıyla tehdit oluşturduğunu belirtti. Daha tehlikeli ve istikrarsız bir dünyada güvenliğimize yatırım yapmalı ve hep birlikte savunmamızı güçlendirmeliyiz diye konuştu. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Ankara zirvesine ilişkin beklenti ve mesajın açık olduğunun altını çizdi. Taahhütleri artık eyleme dönüştürmeliyiz ifadesini kullandı. Ankara zirvesinin mali kaynakların savaşa hazır kabiliyetlere dönüştürülmesiyle ilgili olacağını söyledi. Savunma sanayinin önemli ölçüde büyütülmesi ve Ukrayna'ya güçlü desteğin sürdürülmesiyle bağlantılı olacağını belirtti. Zirvenin odağı tamamen somut.

sonuçlar elde etmek olacak dedi. NATO zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. NATO'nun devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı 36. zirvesi olacak.

0: Ekonomiyle devam edelim. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Ocak-Mart dönemine ait verileri Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Tüketim harcamalarındaki artışsa dikkat çekti.
1: Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verileri açıklandı. Türkiye ekonomisi Ocak-Mart döneminde %2,5 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 ilk çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verilerini paylaştı. Gayri safi yurt içi hasıla tahmini 2026'nın birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %35,7 arttı. 16 trilyon 999 milyar 977 milyon lira oldu. Dolar bazında ise 389 milyar 598 milyon olarak gerçekleşti. Sektörlere göre incelendiğinde bilgi ve iletişim %9,5, diğer hizmet faaliyetleri %5,2, tarım sektörü ise %4,6 artış gösterdi. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %3,7 artış yaşandı. Sanayi sektörü ise %0,8 azaldı. Hane halkının tüketim harcamaları %4,8, kamu harcamaları %2,1, gayri safi sabit sermaye oluşumu da %3 artış kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de büyüme verilerine ilişkin değerlendirme geldi. Vatandaşlarımızın refah seviyesini kalıcı olarak artıracak politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz dedi.
2: Yakın coğrafyamızdaki savaşın kısa vadeli etkilerinin görüldüğü bir dönemden geçiyoruz. Bu etkileri sınırlamak ve reel sektörümüzü desteklemek amacıyla gerekli adımları atarken bütçede disiplinli duruşumuzu koruyoruz. Makroekonomik istikrarı güçlendirerek dayanıklılığımızı pekiştirecek, vatandaşlarımızın refah seviyesini kalıcı olarak artıracak politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 31. Bakü Enerji Forumu'na katıldı. Forum sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada dünyada enerji arz güvenliğinin önemini vurguladı. Türkiye bu konuda hazır dedi.
3: Dünya hakikaten zorlu bir süreçten geçiyor ama özellikle enerji dünyası bundan çok ciddi etkilenmiş durumda. Boru hatları gibi projelerle Türkiye-Azerbaycan hakikaten örnek bir işbirliği yapıyor enerjide. Ve enerjide uzun dönemli işbirliklerinin temelinde aslında üretici ülkeler, taşıyıcı ülkelerin ve tüketicilerin bir dengeli bir şekilde bu şeyi paylaşması yatıyor. Ve biz bu anlamda güvenilir bir ortak olarak hem Türkiye'nin arz güvenliğini hem de aslında Avrupa'nın arz güvenliğini Azerbaycan'la birlikte önemli katkı yapıyoruz. Bu arada tabii konuştuğumuz yeni projeler var. Bugün imza törenine şahitlik yaptığımız Apşeron gazının Türkiye'ye gelmesi önemliydi. Şu anda dünyada arz güvenliği, işte enerji kaynaklarına erişimle alakalı da çok önemli bir süreç yaşıyoruz. Bu konuda Türkiye olarak biz hazırız. Bugüne kadar yaptığımız projeler, bugüne kadar oynadığımız ve yaptığımız katkılardan dolayı bunu aynı şekilde tekrar edebiliriz. Geçtiğimiz yıldan bu yana burada işte Nahçıvan boru hattını devreye aldık. Suriye'ye doğalgazı vermeye başladık. Bunlar bunun küçük örnekleri. İnşallah bunu artırarak devam etmeyi hedefliyoruz.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin dünya genelinde sorumluluk üstlendiğine dikkat çekti. Türkiye, müzakere masalarının vazgeçilmez üyelerinden biri haline geldi dedi. Güler mesajlarını Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. yıl dönümünde verdi.
4: Jeopolitik gerilimin arttığı ve güvenlik ortamında belirsizliklerin derinleştiği kritik bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte Türkiye, sahip olduğu imkan ve yetenekleri, güçlü ordusu, dünya genelinde üstlendiği sorumlulukları ve kurduğu çok boyutlu ilişkileriyle uluslararası güvenlik mimarisinin ve müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesi haline gelmiştir.
5: Türkiye'nin artan rolüne dikkat çekti. Devletimizin bekası için çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor dedi.
4: Ülkemizin geleceğe daha büyük hedeflerle ve emin adımlarla yürüdüğü bu dönemde bakanlığımız da devletimizin bekası, asil milletimizin huzuru ve bölgesel istikrarın sağlanması için çalışmalarımız

0: çalışmalarını proaktif bir yaklaşım ve uzun vadeli stratejik hedefler doğrultusunda kararlılıkla sürdürmektedir.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu ve beraberindeki personeli kabul etti. Savunma sanayine atılan adımlara vurgu yaptı.
0: Temel eğitim ve hafif taarruz uçağımız Hürkuş, jet eğitim uçağımız Hürjet, genel maksat helikopterimiz Gökbey, kısa bir süre sonra envanterimize girecek Tayfun, 5. nesil yerli milli savaş uçağımız Kaan, ülkemizin hava platformlarındaki büyük atılımlarının en somut göstergeleridir.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kerkük'te 102 yıl sonra ilk Türkmen vali seçilen Muhammed Seman Ağa'yla bir araya geldi. Kerkük'ün Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacağını açıkladı.
3: Evet, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Hoş geldiniz genel merkezimize.
5: Kerkük'te bir Türkmen valinin görevli olması hem gurur verici hem de yakın geleceğimiz açısından barış ve huzur adına bize umut veriyor.
6: AK Parti Kerkük'te 102 yıl sonra ilk Türkmen vali olan Muhammed Seman Ağa'yı Ankara'da ağırladı.
5: Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne Kerkük'ün katılması konusunda bir değerlendirmemiz oldu. Bu konuda birliğin başkanı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızla da bir görüşme gerçekleştirdim. İnşallah ilk toplantıda Kerkük Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacak.
6: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Parti Genel Merkezi'nde Nisan ayında Kerkük Valisi seçilen Muhammed Seman Ağa ile bir araya geldi.
5: Her ne kadar Türkmen bir vali olsa da şu ana kadar kapsayıcı, uzlaştırıcı ve soğukkanlı yönetimiyle Kerkük'te sadece Türkmenlerin değil elbette orada yaşayan köken ve mezhep ayrımı gözetmeksizin bütün yurttaşların valisi olma hüviyetini de çoktan kazanmış durumda.
6: Kerkük Valisi Ağa da sadece Türkmenlere değil Kerküklülere hizmet edeceklerini vurguladı.
7: Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, güçlü politikasıyla bu çalışma olmasaydı, kurumların destekleri olmasaydı Kerkük'te bir Türkmen valisi seçilemezdi. Bu bir gerçektir.
6: Ağa, Irak'ta kurulacak yeni kabine ilişkinde mutlaka kabinede bir Türkmen bakan olacaktır dedi.
2: İstanbul'da otomobille Oğuz Murat Acı'ya çarparak ölümüne neden olan Timur Cihan Timur'un duruşma tarihi belli oldu. İade işlemlerinin tamamlanması halinde 8 Temmuz günü ilk kez hakim karşısına çıkacak. Hazırlanan iddianame Gazi Osman Paşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından ise mahkeme tarafından tensip zaptı hazırlandı. Her ne kadar yabancı ülkede bir süre gözaltında kalsa da sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tanıkların yapılan yargılamada dinlenilmesi uygun görüldü. Timur Cihan Timur'un ABD'de süren iade işlemlerinin tamamlanması ve Türkiye'ye getirilmesi halinde hakim karşısına çıkacağı aktarıldı. Duruşma 8 Temmuz günü saat 13.30'da görülecek. Timur Cihan Timur 1 Mart 2024'te aracıyla Oğuz Murat Acı'ya çarparak ölümüne neden olmuştu. Kazanın ardından Cihan Timur'un annesi Eylem Tok oğlunu yurt dışına çıkarmıştı. İzmir'de Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 53 şüpheli gözaltında. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Buca Belediyesi ve bağlı şirketlerine yolsuzluk operasyonu düzenledi. Rüşvet, imar süreçlerinde usulsüzlük, fiilen çalışmayanlara maaş ödemesi gibi iddialarla başlatılan soruşturma kapsamında 62 gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında önceki dönem belediye başkanı Erhan Kılıç'la belediye başkan yardımcıları da var. Bazı müteahhitler de gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü cezaevinde, 4'ünün yurt dışında olduğu tespit edildi. 5 şüpheli aranıyor. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarpıp alev alan yolcu otobüsünde ölen 8 kişiden en küçüğü 9 aylık Eyüp Miraç bebekti. Diğer oğlunu kurtarmayı başaran ama eşi ve bebeğini kaybeden acılı anne dehşet dolu anları anlattı.

0: Eşim yan koltukta oturuyordu. Ben de oğlumla diğer tarafta oturuyordum, ikili koltukta. Kucağımda da bebeğimiz vardı.
1: Eşi ve iki çocuğuyla birlikte bayram ziyaretine gittiği İzmir'deki ailesinden Antalya'ya dönüyordu. Bindikleri otobüsün yaptığı kazada ailesiyle birlikte dehşeti yaşadı.
0: Mamasını içirdim. Sonra o uyudu. Benim de biraz gözlerim daldı. Tam uyuyacağım esnada otobüs bariyerlere çarptı sanırım. Kaza yaptı. Sonra bir anda otobüsün önü alev almaya başladı.
1: Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Hayatını kaybeden 8 kişiden en küçüğü 9 aylık Eyüp Miraç Şen'di. Kaza anında babasının kucağındaydı.
0: Baktım alev bize doğru geliyor. Ben tuttum camı patlattım. Oğlumu aşağıya attım. İnsanlar oğlumun üstüne atlıyorlardı. Ben de onu kurtarayım, ezmesinler onu diye ben atladım.
1: 5 yaşındaki oğlu Siraç'ı kurtaran anne Sevda Şen, eşi ve bebeğinin de peşinden gelmesini bekledi. Ama olmadı.
0: Eşim de arkamdan bebeği verir bana da kendisi de atlar diye düşündüm. Alev bir anda onların üstüne geldi. Otobüs patlamaya başlayınca ben de kaçtım tellerden tırmanıp. Eşim sanırım sıkıştı insanlar o telaşla karkılaşanın arasında. Bebeğim vardı. Bebeğime siper olmuş kucağına eğilmiş gitmiş.
1: Baba Civan Şen 9 aylık bebeğinin üzerine kapansa da ikisi de kurtarılamadı. Acılı anne adalet istiyor.
0: Ben hepsinden şikayetçiyim o firmanın. Benim canımı aldılar. Ben de onların o firmanın kapanmasını istiyorum. Elimden geleni de hepsini yapacağım.
2: Tokat'ta Kelkik Çayı'na düşen iki genç bulunamadı. Ekipler bölgeyi karış karış taramaya devam ediyor.
3: Bayram gezisi faciayla bitti. Çaya düşen 4 gençten ikisinden hala bir iz bulunamadı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde akraba olan 4 genç bayramın ikinci günü Kelkit Çayı kenarına gitti. 3 tekerlekli elektrikli motorlu araçla çayın yanındaki sette gezintiye çıktılar. Bir süre sonra fotoğraf çekmek için su kenarına yaklaşan gençler araçla birlikte suya düştü. 18 yaşındaki Atakan ve Furkan Kale kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ekipleri geldi. Kurtulan iki genç botla kıyıya getirildi. Kaybolan 22 yaşındaki İlker Parlak ve 26 yaşındaki Oğuz Kale için ekipler arama çalışması başlattı. 216 kişilik ekip 4 gündür bölgede. Çalışmalara drone kameralarda destek veriyor. Kerkit Çayı'nın su seviyesini düşürmek için Sanko Barajı'ndan su akışı kesildi. Ancak arama çalışmalarından şimdiye kadar bir sonuç çıkmadı.
2: Çorum'da yamaç paraşütüyle uçuş yapan kişi paraşütün dolaşması sonucu dere yatağına düştü. Ekipler saatlerce süren operasyonla yaralıyı düştüğü yerden kurtardı.
3: Yamaç paraşütüyle havalandı. İpler dolaşınca kendini yerde buldu. Paraşütçüyü kurtarmak kolay olmadı. Çorum'da 33 yaşındaki sağlık personeli Radi Aktaş, Kösedağ mevkiinden yamaç paraşütüyle havalandı. Ancak kısa süre sonra paraşütün dolaşması sonucu irtifa kaybeden Aktaş, Çalyayla köyü yakınlarında dere yatağına düştü. Yaralanan paraşütçü cep telefonundan konum bilgisi paylaşarak yetkililerden yardım istedi.
4: Öne doğru gidelim, öne doğru.
3: İhbar üzerine gelen ekipler seferber oldu. Olumsuz arazi koşulları nedeniyle yaralıya ulaşmak kolay olmadı. Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla paraşütçüye ulaşan ekipler yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sedye ile dere yatağından çıkarılan Radi Aktaş ambulansa kadar yaklaşık 1 kilometre taşındı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Aktaş hastaneye kaldırıldı.
2: Şanlıurfa'da aynı büroda avukatlık ve mali müşavirlik yapan iki kardeşe silahlı saldırı düzenlendi. Yaralanan kardeşler hastaneye kaldırıldı.
1: Biri avukat, diğeri mali müşaviri, iki kardeş silahlı saldırının hedefi oldu. Yaralanan kardeşler hastaneye kaldırıldı. Olay Şanlıurfa'nın Halidiye ilçesinde yaşandı. Avukat Rıfat Tokdemir ve mali müşavir olan kardeşi Übeydullah Tokdemir ortaklaşa kullandıkları büroda çalışıyordu. İki kardeş büroya gelen kişi ya da kişilerin

0: silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olan yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı iki kardeş ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: İstanbul Avcılar'da bir binada kısmi çöküntü oluştu. 5 katlı apartmanda yaşayanlar tahliye edildi. Görüntüler Ambarlı Mahallesi'nden 20 daireli bina kentsel dönüşüme girmişti. Yanındaki diğer bina da yine aynı nedenden temel kazılıyordu. Temelde toprak kayması olunca 5 katlı binanın giriş merdivenleri çöktü. Kolonlardansa ses gelmeye başladı. Apartman sakinleri ihbarda bulundu. Kentsel dönüşüm nedeniyle 20 daireden sadece 3'ü doluydu. Bu dairelerde yaşayanlar itfaiye tarafından dışarı çıkarıldı. Avcılar Belediyesi binanın girişini tamamen kapatırken yıkım çalışmasının hızlanacağı açıklandı. Antalya'da 7 aylık hamile hemşire evinde ölü bulundu. Kolunda serum takılı halde bulunan 29 yaşındaki kadının şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
2: 7 aylık hamileydi. Evinde ölü bulundu. Esra hemşirenin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Esra Uğur 29 yaşındaydı. Antalya'da yaşıyordu. Bir hastanenin acil servisinde hemşire olarak görev yapıyordu. 7 aylık hamile olan Uğur'un iddiaya göre eşiyle sorunları vardı ve boşanma kararı almışlardı. Genç kadından haber alamayan yakınları eşi UU'dan yardım istedi. Adrese giden eşi polisle birlikte eve girdi. Esra Uğur kolunda serum takılı halde ölü bulundu. Genç kadının adli tıp morguna kaldırılan cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Esra Uğur'un cenazesi görev yaptığı hastanede yapılan törenin ardından kurşunlu mezarlığına defnedildi. Olayı araştıran polis ekipleri Esra Uğur'un kumar borcu olduğunu ve birkaç gün önce eşiyle boşanma kararı aldıklarını belirledi. Ekipler genç hemşirenin koluna taktığı seruma anestezik enjekte ederek hayatına son verdiği ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: İstanbul'da bir kişi ruhsatsız masaj salonuna gitti. Düştüğü iddia edilen kişi hayatını kaybetti. 56 yaşındaki Ufuk Sirel, Fatih'teki bir masaj salonundaydı. İddiaya göre Sirel, müşteri olarak gittiği salonda yere düştü, kafasını çarptı. Masaj salonuna giden sağlık ekipleri Sirel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölüm şüpheli bulununca devreye polis ekipleri girdi. Ruhsatsız masaj salonu mühürlendi, soruşturma ise sürüyor. İstanbul'da gece yarısı bir otomobil yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Güvenlik kamera görüntüsünden otomobili yakan kişinin aracın sahibinin yakın olduğu ortaya çıktı.
3: Arka camı kırıyor, arka camı kırıp içine yanıcı bir madde döküyor.
2: İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Kasım Ağa iddiaya göre bir süredir halasının kocası Yakup Oy'la sorun yaşıyordu. İkili arasında telefonda tartışma çıktı.
3: Halamın kocasıyla telefonda tartıştıktan sonra bana küfürler etti. Ben de ona küfürler ettim. Senin arabanı yakacağım dedi. Ondan sonra iki gün boyunca tehditleri devam etti.
2: O görüşmeden iki gün sonra üç kişi Kasım Ağa'nın aracının başına geldi. Enişte Kasım Ağa'ya ait olan otomobili ateşe verdi.
3: Halamla beraber iki gün sonra geliyorlar. Gece saat 2.50'de aracın başında oturuyorlar. 2,5-3 dakika konuşuyorlar. Konuştuktan sonra arka camı kırıyor. Arka camı kırıp içine yanıcı bir madde döküyor.
2: Aracı yakan şüpheli ve beraberindekiler hızla kaçtı. Park halindeki otomobil dakikalar içinde kullanılamaz hale geldi. Kasım Ağa, aracını yaktığı gerekçesiyle halasının kocası Yakup O'dan şikayetçi oldu.
3: Defalarca şikayetçi olmama rağmen henüz yakalanmadı. Hani bizim de binayı yakacağını söylüyor.
2: Olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: İstanbul'a ünlü rapçi Travis Scott'ın konserine gelen ABD'li bir internet yayıncısı dolandırıldı. Konser dönüşünde bindiği takside sürücü kısa mesafe için bakın ne kadar ödedi.
4: Thank you.
5: 73.

0: 100 lira. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like...
1: Taksi şoförü taksimetreyi açmadı. Turistten kısa mesafe için fahiş ücret istedi. Üstelik istediği ücretin yaklaşık 3 katını kredi kartından çekti. Turist kartından çekilen tutarı araçtan indiğinde fark edince şoke oldu.
0: Wait. Lira to USD. I'm a look.
1: Dünya ünlü rapçi Travis Scott konser için Türkiye'ye geldi. İstanbul konserini izleyenler arasında Amerikalı Twitch yayıncısı Auger de vardı. Konser bitimi otele dönmek isteyen yayıncı taksi durdurdu.
0: Taxi.
2: You're working 50 euro. Okay.
1: Taksici 10 dakikalık mesafe için 50 euro istedi. Müşteriyi istediği yere getirince 50 euro yerine karttan 136 euro yani 7300 lira çekti.
0: Did you say 50 euro?
2: Yes, this one.
0: For 10 minute?
2: Yes, I am speaking 50 euro. You okay, I am come back.
0: Okay.
1: Tutarı görünce şaşıran ünlü yayıncı o anları sosyal medyada paylaştı.
2: Thank you.
0: €7,300. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like.
1: Amerikalı fenomenin yayını kısa sürede birçok kez paylaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de bu paylaşımlar üzerine harekete geçti. 43 yaşındaki taksici gözaltına alındı. Taksiciye çeşitli suçlardan toplam 95.500 lira ceza uygulandı.
3: İngiltere, Türk kökenli ABD'li yayıncılar Cenk Uygur ve Hasan Piker'in elektronik seyahat izinlerini iptal etti. İçişleri Bakanlığı sık sık İsrail'i ve Gazze'deki soykırımı eleştiren iki ismin kamu düzeni için ciddi bir risk oluşturduğunu iddia etti.
4: Disgusting. They are deeply immoral people.
5: İngiltere, ABD'li yayıncılar Cenk Uygur ve Hasan Piker'in ülkeye girişlerini engelledi. Türk kökenli ABD'li yayıncı Cenk Uygur, gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu. Londra'ya gitmek için havalimanına gittiği sırada kararın kendisine bildirildiğini söyledi. Uygur, Londra'daki bir konferansa katılacağını ve Oxford Üniversitesi'nde bir konuşma yapacağını duyurmuştu. İngiltere'yi eleştirdiğim için değil, İsrail'i eleştirdiğim için engellendim diyerek karara tepki gösterdi.
4: You all pretending that Israel is the victims?
5: Türk kökenli bir diğer ABD'li yayıncı Hasan Piker'in de aynı sebeple İngiltere'ye vizesiz giriş hakkı iptal edildi. Piker, Batı liberal değerleri soykırımcı ve faşist bir yabancı hükümet uğruna terk ediyor dedi.
6: It's a 40-minute flight is what I meant. Politicians fly over there all the time for press stuff. Dude, what are you talking about?
5: Uygur ve Piker, elektronik seyahat izni sayesinde İngiltere'ye 6 ay süreyle vizesiz gitme hakkına sahipti. İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ikilinin İngiltere'de bulunmasının kamu yararına uygun olmayabileceği gerekçesiyle vizesiz seyahat izinlerinin iptal edildiği, vize başvurusu yapabilecekleri belirtildi. Yayınları milyonlarca kez izlenen Piker, Gazze'de yaşanan soykırıma ABD'de en sert tepki gösteren yayıncılardan biri. Genç Türkler adlı platformun kurucusu olan Uygur da İsrail'i eleştiren yayınlarıyla biliniyor. İngiltere'de İşçi Partisi Milletvekili David Taylor, geçen hafta Hasan Piker'in konuşmasının engellenmesi çağrısında bulunmuştu.
3: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Paris Saint-Germain takımını Elize Sarayı'nda ağırladı. Şampiyonluğun ardından ülke genelinde yaşanan olaylara da değinen Macron, şiddet sahnelerinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Bıktık yeter dedi.
7: C'est pas le foot ça.
8: Yaşanan olaylar futbol değil, spor değil. Polis ve jandarma ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yakalananlara karşı tavizsiz olacağız. Artık bunu görmek istemiyoruz. Bıktık. Yeter.
5: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris Saint-Germain oyuncularını ağırladı. Şampiyonlar Ligi zaferinden sonra yaşanan olaylara bıktık diyerek tepki gösteren Macron, yaşanan olaylara alışmak istemediklerini vurguladı. Futbolcular ve yöneticiler Elize Sarayı'na Şampiyonlar Ligi kupasını da götürdü. Kupayı üst üste ikinci kez kazanan kulübü tebrik eden Macron, üçüncü şampiyonluğu da görmek istediğini söyledi. Macron'u ziyaret eden oyunculara kulübün başkanı Nasser El Halifi de eşlik etti. Paris Saint-Germain'in kutlamaları Elize Sarayı'nın yanı sıra Eiffel Kulesi önünde de yapıldı. Binlerce taraftarın arasında yürüyen futbolcular zaferi doyasıya kutladı. Şampiyon takım için Eiffel Kulesi'ne kadar kulübün renkleriyle boyanmış özel bir halı serildi. Kutlamaların son adresi ise Paris'in ünlü stadı Parc des Princes oldu. 48 bin

0: 583 kişilik stadyumu dolduran taraftarlar takımın sevincine yaktıkları meşalelerle ortak oldu. Stadda havai fişek gösterisi de düzenlendi. Kutlamalar bir önceki kutlamalara göre sakin geçti. Şampiyonlar Ligi zaferinin yaşandığı gece Fransa genelinde olaylar çıkmış. Bazı taraftarlar çöp bidonları ve kiralık bisikletleri yakmış, güvenlik güçlerine havai fişek atmıştı. Polis de farklı noktalarda oluşan kalabalık taraftar gruplarına biber gazıyla müdahale etmiş, yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.
1: Spordaki gelişmelerle devam edelim. Amili futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile yaptığı maçı 4-0 kazandı. Amililer 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. Çobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka Ay Yıldızların 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Millilere galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Orkun Kökçü, 16. dakikada Can Uzun, 53. dakikada Deniz Gül ve 70. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Amili takım Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçında 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak. Milli gururumuz Arda Güler göğsümüzü kabartmayı sürdürüyor. Yıldız oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en iyi çıkış yapan oyuncu seçildi.
2: Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. UEFA'dan yapılan açıklamada Real Madrid'in Juventus'a karşı lig aşamasındaki galibiyetinde itici güç olarak öne çıktı ve takımının merkezine getirdiği kontrol ve yaratıcılık sayesinde o gece maçın oyuncusu ödülünü kazandı ifadeleri kullanıldı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 2 golünü de çeyrek finalde Bayern Münih'le oynanan maçta atan 21 yaşındaki milli futbolcu 4 golünde pasını veren isim oldu. Öte yandan Paris Saint-Germain'in Gürcü futbolcusu Hiçvia Kravatskhelia Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu seçildi. UEFA Krava için heyecan verici Gürcü kanat, Paris'in üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanmasında büyük rol oynadı. Turnuva boyunca sol kanatta gösterdiği performansla 10 gol attı ve 6 asist yaptı dedi. Bu sezon Paris Saint-Germain'le 48 maça çıkan 25 yaşındaki sol kanat 19 gol kaydetti. UEFA Devler Ligi'nde sezonun en iyi 11'ini de açıkladı. Sezonu şampiyon tamamlayan Paris Saint-Germain'den 5, finalist Arsenal'dan 3, Bayern Münih'ten 2 ve Atletico Madrid'den 1 futbolcu yer aldı. David Raya Arsenal, Llorente Atletico Madrid, Marquinhos Paris Saint-Germain, Gabriel Arsenal, Nuno Mendes Paris Saint-Germain, Michael Olise Bayern Münih, Declan Rice Arsenal, Vitinha Paris Saint-Germain, Kravatskhelia Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele Paris Saint-Germain, Harry Kane Bayern Münih.
1: Fransa'da sergilenen 6.2 milyon dolar değerindeki duvara bantlanmış muz sanat eseri müzeden çalındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Duvara bantlı muz çalındı. Muzun yenisiyle değiştirileceği açıklandı. Milyon dolarlık sanat eseri duvara bantlanmış muz bu kez hırsızlıkla gündemde. Fransa'nın güneyindeki Pompidou Metz Müzesi'nde sergilenen muz çalındı. Olay güvenlik görevlisinin muzun yerinde olmadığını fark etmesiyle ortaya çıktı. Polis ekipleri inceleme başlatırken müze yönetimi kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Çalınan muzun yerine ise yeni bir muz yerleştirileceği açıklandı. Eserin merkezindeki çabuk bozulan muz, güncelliğini koruması için zaten her 3 günde bir yenisiyle değiştiriliyordu. Geçen yıl Temmuz ayında da bir müze ziyaretçisi muzu yemiş, güvenlik görevlileri hızla müdahale ederek yerine yeni bir muz yerleştirmişti. İtalyan sanatçı Maurizio Cartella'nın provokatif çalışma olarak tanımlanan Comedian adlı bu eseri, sanatın ne olduğu ve değerinin nasıl belirlendiği sorularını gündeme getirmeye amaçlıyor. 2019'da Art Basel Miami Beach'te 120 bin dolarlık fiyatla sergilenen eserin değeri her geçen yıl arttı. Çin doğumlu kripto girişimcisi Justin Sun, 2024 yılında eserin bir versiyonu için 6,2 milyon dolar ödemiş, ardından satın aldığı eseri Hong Kong'da kameralar önünde yemişti.
1: 4 üniversitenin ortaklaştığı

0: Taklaş'a gerçekleştirdiği çalışma ile Marmara Denizi'nin kirlilik tarihi araştırılıyor. Elde edilen ilk bulgular çarpıcı. Bazı bölgelerde plastik kirliliği 3 katına çıkmış durumda.
1: Ahtapotla deniz tabanında örnekler toplandı. O örnekler laboratuvarlarda incelendi. Marmara Denizi'nin kirlilik tarihi gün yüzüne çıkmaya başladı.
2: 2000'li yılların başından itibaren artış var. İstasyondan istasyona değişiyor ama artış başlıyor. Sonra daha bir günümüze doğru yaklaştıkça bu artış çok da artıyor.
1: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü, Akdeniz, Ege ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversiteleri ortaklığında Marmara Denizi'nin kirlilik tarihi araştırılıyor. Geçen yıl başlayan çalışmalarda ODTÜ'nün Bilim 2 gemisi Ahtapot cihazıyla 14 kritik noktadan deniz tabanından örnekler topladı. İlk analiz sonuçlarına göre bazı bölgelerde mikroplastik kirlilik 3 katına çıktı.
2: Şu an için İzmit Körfezi özelinde çeşitlilik biraz daha artıyor ama genelde bir fiber kirliliği var. Yani fiber dediğimizde saç şeklinde olan ince plastik partiküller.
1: Bu kirliliğe neden olan unsurların başında günlük yaşamımızın parçası olan kıyafetler geliyor.
2: Tekstilleri yıkadığımız zaman bunların içerisinde kullanılan fiber destekleyici ürünler var. Bunlar çamaşır makinelerinden deşarj oluyor, arıtma tesislerine geçiyor ama herhangi bir mikrofiltrasyon olmadığı için büyük bir kısmı biyolojik arıtmadan sonra denize deşarj ediliyor.
1: İzmit Körfezi'nde ise özellikle kozmetik ürünlerde kullanılan mikro boncuklara rastlandı.
0: Haftanın kültür sanat ajandasıyla bu saat dilimini noktalayalım. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
3: Bodrum Uluslararası Film Festivali yeniden sinema severlerle buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle hazırlanan festival, Ege'nin ilham veren coğrafyasında sinemayı uluslararası bir buluşma alanına dönüştürüyor. Filmler 2-7 Haziran tarihleri arasında Bodrum'da gösterimde. Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından yeniden sahneye dönüyor. Sil Baştan, Yalnız ve Hoşça Kal gibi sevilen parçaların seslendirileceği konserin biletleri kısa sürede tükendi. Konser 3 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta dinleyiciyle buluşuyor. Başrolde Şener Şen'in bulunduğu Zengin Mutfağı yoğun istek üzerine tekrar sahneye döndü. Oyun Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi hareketi kabul edilen 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alıyor. Tiyatro 4 Haziran'da Antalya Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor.

Giuseppe Verdi'nin eşsiz bir hikayeyi başyapıta dönüştürdüğü La Traviata Operası, Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında izleyiciyle buluşuyor. Verdi'nin müziği, hikayeye evrensel bir ruh kazandırırken, sadece aşkı değil, aynı zamanda dönemin toplumuna yöneltilen eleştirileri de yansıtıyor. Gösteri İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 5 Haziran'da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sahneleniyor. Klasik müziğin güçlü sesi Alessandro Safina, Türk DJ Burak Yeter'le aynı sahneyi paylaşıyor. Sinema Senfoni Orkestrası eşliğinde gerçekleşecek konserde La Casa de Papel dizisinin ikonik şarkısı My Life is Going On'la tanınan Cecilia Kurul ve America Got Talent tarihinde ilk beşe giren Cristiana Ramos'la konuk sanatçı olarak sahne alacak. Konser 5 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde. Latin cazıyla Afro-Küba ritimlerini bir araya getiren Buena Vista All Star Orkestrası Türkiye'ye geliyor. 11 Kübalı müzisyenden oluşan grup, eşsiz ritimlerle,

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne yağmurlu 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Denizli yağmurlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 27, Isparta yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 22, Trabzon güneşli 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Konya yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 18, Kars yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 32, Mardin 24 derece.
1: Pestisitler, tarımsal ürünlere zarar veren bitki hastalıklarını, zararlılarını ve yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılan bileşiklerdir. Pestisitler, zamanında, doğru ve uygun miktarda kullanıldığında, istenen kalite ve görünümde ürün elde edilmesini sağlar. Hastalık ve zararlıların neden olduğu kayıpları en aza indirir ve birim alandan alınan verimi artırır. Yanlış kullanıldığında ise doğal dengenin bozulmasına ve ürünlerde kalıntıya sebep olur. Pestisitler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır. İlaçların etiket bilgilerine uygun kullanılmaması, çok sayıda ilaçlama yapılması veya dozundan fazla ilaç kullanılması, olması gerekenden fazla ilacı karıştırarak uygulama yapılması, gerekli durumlar dışında pestisitlerin yayıcı, yapıştırıcı gibi diğer maddelerle karıştırılarak uygulanması, son ilaçlamayla hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması, İlaçlamada kullanılan alet ve makinelerin bakımının düzenli bir şekilde yapılmaması, pestisit kalıntısına neden olan başlıca etkenlerdir. Ürünlerde yasal limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı bulunması, tüketici sağlığı açısından çeşitli riskler taşır. Bununla birlikte diğer ülkelerle yapılan ticareti de olumsuz etkiler. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak için tarımsal üretimde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmelidir. Entegre mücadele bu yöntemlerin başında gelmektedir. Entegre mücadele, hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle ilişkilerinin göz önünde bulundurularak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu ve sıralı bir biçimde uygulanmasıdır. Öncelikle mekanik, biyoteknik, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli, kimyasal mücadele ise son seçenek olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntılarının tespitine yönelik sıkı denetimler yapılmaktadır. Prosedürlere uymayan çiftçilere idari para cezası uygulanmakta ve uygunsuz ürünler imha edilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemleriyle doğru pestisit kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 2 Haziran Salı sabahındayız ve günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Gerek dünyadan gerek de iç gelişmelerle ilgili bütün haberlerimizi sizlere aktaracağız. Evet, bayramı neticelendirdik. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de 9 günlük bayram tatilinde yaşanan kaza ve can kaybı sayısını paylaştı değerli izleyiciler. Trafik kazalarında 70 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı ve kaybettiğimiz her bir can yüreğimizde derin bir iz bırakmaktadır dedi.

0: 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen can kaybı sayısı belli oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, trafik kazalarında 70 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
1: Tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. Kaybettiğimiz her bir can yüreğimizde derin bir iz bırakmaktadır.
0: Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın trafik kurallarına gösterdiği hassasiyet sayesinde 2026 yılı Kurban Bayramı, 9 günlük tatil uygulanan kurban bayramları içerisinde en düşük can kaybının yaşandığı yıl olmuştur dedi. Bakan Çiftçi, önceki 9 günlük kurban bayramlarının ortalamasıyla kıyaslandığında ölümlü trafik kazalarında %45,1, kaza yeri can kayıplarında ise %34,3 oranında düşüş kaydedilmiştir. Elbette bizim için hiçbir rakam teselli değildir ifadelerini kullandı.
2: İstanbul Havalimanı'nda bayramın son gününde rekor kırıldı. Açıldığı günden bu yana en yoğun günlük hava trafiğine ulaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 31 Mayıs yani bayramın son gününde 1730 uçakla İstanbul Havalimanı'nda en yoğun günlük hava trafiğine ulaşıldı. Yeni bir rekora imza attık ifadelerini kullanan Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın rekorların öncüsü olduğunu belirtti. Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması tamamlandı, yayımlandı ve araştırmaya göre de Mayıs ayında açlık sınırı 35.174 lira. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 45.488 lira olarak hesaplandı.
0: Açlık sınırı 35.174 lira, yoksulluk sınırı 114.576 lira oldu. Türk İş Mayıs ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. 4 kişilik ailenin gıda harcama tutarı Nisan ayında 34.587 liraydı. Bu rakam Mayıs ayında 35.174 lira oldu. Yoksulluk sınırı 112.660 liradan 114.576 liraya yükseldi. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 45.488 lira olarak hesaplandı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %1,70 oranında arttı. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış ise %40,58 oldu. Türk İş yaptığı araştırmayla gıda fiyatlarındaki değişimi de ele aldı. Et ve süt fiyatlarında artış, nohutla yeşil mercimek fiyatlarında ise düşüş görüldü. Meyve sebze fiyatlarındaki artışın sınırlı düzeyde kalmasının mutfak harcamalarına olumlu yansıdığı ifade edildi.
2: İBB yolsuzluk davası bayram arasının ardından yeniden başladı. Dava sanık savunmalarıyla devam ediyor. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanıklı davanın 42. duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı. Sanıkların yakınlarıyla CHP milletvekilleri de duruşma salonunda yerini aldı. Duruşma tutuklu sanık iş insanı Vedat Şahin'in savunmasıyla başladı. Şahin savunmasında hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu söyledi. Vedat Şahin bazı sanıkların ifadeleriyle mağdur edildiğini iddia etti. CHP'de gözler Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin kimlerden oluşacağında genel merkezin 8 kişilik listeyi bugün açıklaması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını CHP Genel Merkezi'nde sürdürüyor. Gün içinde birçok isimle görüşmelerde bulundu. Merkez Yönetim Kurulu içinde çalışmalar devam ediyor. Genel merkez kaynaklarından edinilen bilgiye göre 8 kişilik yeni MYK listesi bugün açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da düzenlenen Bakü Enerji Haftası'na mesaj gönderdi. Erdoğan'ın mesajını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar okudu. Bölgesel gelişmeleri de dikkat çeken Erdoğan, Azerbaycan'la enerji alanında attığımız adımların ne kadar isabetli olduğunu bizlere gösteriyor.

0: dedi.
1: Bölgemizdeki gelişmeler, Azerbaycan'la birlikte enerji alanında attığımız adımların ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha bizlere gösteriyor. Bölgemiz için hayal olarak nitelendirilen birçok mega projeyi Azerbaycan'la birlikte başarıyla hayata geçirmeye devam ediyoruz.
2: Türkiye-Azerbaycan arasındaki enerji işbirliğine dikkat çekti, atılan adımları hatırlattı.
1: Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve Tanap-Boru hattı gibi projeler Azerbaycan'la birlikte başlattığımız ve bir diğer dost ülke Gürcistan'ın katkılarıyla tamamladığımız projeler olmayı sürdürüyor. Azeri-Çırak-Güneşli ve Şahdeniz ortaklığımız suretiyle Azerbaycan'la işbirliğimizin daha da derinleştiğini görüyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da düzenlenen Bakü Enerji Haftası'na mesaj gönderdi. Erdoğan'ın mesajını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar okudu.
1: Geçtiğimiz yıl hizmete giren Iğdır-Nahçıvan boru hattı, Nahçıvan bölgesinin enerji arz güvenliğini desteklemiş ve pekiştirmiştir. Türkiye-Azerbaycan arasındaki elektrik bağlantıları bizler için stratejik önemde olmayı sürdürüyor.
2: Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ortak girişimi sonucunda Suriye'ye başlayan gaz tedariğinin önemine de vurgu yaptı.
1: Geçtiğimiz Ağustos ayında Türkiye-Azerbaycan ortak girişimi sonucunda Suriye'ye başlayan gaz tedariğinin bu ülkenin kalkınmasına ve bölgesel güvenliğe katkıları tartışılmazdır. Türkmen gazının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden ihracı hususunda işbirliğimizi geliştirmek için önümüzde büyük fırsatlar bulunmaktadır. Kazakistan'ın doğal kaynaklarının batı pazarlarına ulaştırılmasında Bakü-Tiflis-Ceyhan hattının daha da artarak kullanıldığına şahit oluyoruz.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya'da Türk ve Tatar toplumuyla temsilcileriyle buluştu. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Kurtulmuş, kimsenin kendisini ikinci sınıf hissetmesini Türkiye'yi hissetmediği Türkiye'yi kuracağız dedi.
3: Türkiye'nin hiçbir insanının teröre kaybedilmediği, hiçbir kimsenin kendisini ayrı ya da ikinci sınıf vatandaş hissetmediği bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız.
4: Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Kimsenin kendini ikinci sınıf hissetmediği Türkiye'yi kuracağız dedi.
3: Aramıza sokulmak istenen fitne fesadın tamamıyla ortadan kaldırıldığına hep birlikte şahit olacağız. Ve bu milli birliğimiz aynı vatanın bir parçası olarak, aynı kültürün bir parçası olarak, aynı inancın, aynı geçmişin, aynı tarihin parçası olarak aynı istikbalinde ortakları olmayı sürdüreceğiz.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya temasları kapsamında Helsinki'de Türk toplumu temsilcileriyle bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi.
3: Gayretle Türkiye'deki bu süreci tamamlamaya, bitirmeye mücadele ediyoruz. Ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde başarıyla o süreci de tamamlayarak Türkiye'nin ilk asrının, Cumhuriyetimizin ilk asrının ilk yarısını aşağı yukarı 50 yılına mal olmuş olan, on binlerce insanımızın canına mal olan ve en az 2,5 trilyon dolarlık büyük bir kayba neden olan bu meseleyi de geride bırakmış olacağız.
4: Kurtulmuş, komisyon çalışmalarının sonucunda bir raporun ortaya konulduğunu dile getirdi. Türkiye'nin önündeki en önemli sorunu aşmış olacağız dedi.
3: Onun gereğini yerine getirmek için de siyaset üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek ve inşallah en kısa zamanda bu meseleyi de hallederek Türkiye'nin önündeki en önemli sorunu aşmış olacağız.
0: Değerli izleyiciler, Türkiye 7-8 Temmuz'da NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. Öncesinde ittifak içerisinde tartışmalar var. Bu açıdan tabii ki bu zirve çok kritik diyebiliriz. ABD Başkanı Donald Trump NATO'yu hatırlayacaksınız kağıttan kaplana benzetmişti. Avrupa'da güvenlik mimarisi tartışmaları da var. Peki Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da neler konuşuluyor? Habertürk muhabiri Emre Karaca'nın Berlin izlenimleri ekranlarınıza yansısın.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO kağıttan kaplan benzetmesi, Avrupa'da köklü değişime uğrayan güvenlik mimarisi. Bu iki tartışma başlığı, Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkesi Almanya'da gündemin üst sıralarında. Yeni güvenlik stratejilerine yönelik tartışmalar sürerken gözler bir yandan 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde.
5: Türkiye'de düzenlenecek tarihi NATO zirvesi öncesinde ABD ile Avrupa arasındaki gerilim gittikçe yükseliyor. artan tansiyonun en çok hissedildiği

0: ülkelerin başında Almanya geliyor. Almanya'da soğuk savaş döneminde kaldığı düşünülen uygulamaların yeniden devreye girmesi gündemde. Almanya 2029'a kadar savunma bütçesini iki katına çıkarmayı, savunma sanayi alanında atılımlar yapmayı ve artık kullanılmayan sığınakların restore edilmesini planlıyor.
1: Almanya 2. Dünya Savaşı sonrasında kıtada tesis edilen NATO eksenli güvenlik anlayışının en güçlü temsilcisiydi. Batı ve Doğu Almanya arasında örülen duvar simgeydi. Sovyetler Birliği'nin yıkıldığı 90'lı yıllara kadar Batı Almanya özgürlüğün kalesi, Doğu Almanya ise despotizmin temsilcisi olarak kabul edildi.
0: Alexanderplatz Meydanı Berlin'in en sembol alanlarından. Bu alanda 60'lı yıllarda Doğu Almanya tarafından inşa edilen kule adeta bir dönemin simgesiydi. 90'lı yıllarla birlikte Sovyetler Birliği çöktü. Doğu ve Batı Almanya birleşti. Birleşen Almanya'da barış ve istikrar gittikçe artıyordu. Ancak 2022 yılında Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş denklemi değiştirdi. Yeni dönemde Almanya daha güvenlikçi politikalar izliyor ve NATO'da daha önemli bir hale gelmiş durumda.
1: Bu kırılgan zeminde ABD artık Avrupa için eskisi gibi güvenlik şemsiyesinin güçlü bir ortağı olarak görülmüyor. Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye verilmeyen destekte kırılma aşamalarından biri olarak görülüyor. Pentagon, Almanya'da konuşlu yaklaşık 5000 Amerikan askerini bir yıl içinde geri çekeceğini ilan etti. Uzun menzilli füzelerin konuşlandırılması planları askıya alındı. ABD Başkanı Trump'ın Almanya Şansölyesi Merz'e bölünmüş ülkesiyle ilgilenmesi tavsiyesi de dikkat çekici çıkışlardan biriydi. Almanya, yedek askerlerin Alman ordusunun tatbikatlarına katılımını yeniden zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Kriz ya da savaş halinde ise yedek askerler 60 yaşına kadar zorunlu olarak orduya katılacak.
0: Bir başka merak edilen unsur da Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler. Bu konuda olumlu işaretler var. Alman Şansölyesi Merz, önce ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri ziyaret etti, ardından ilk durak olarak Türkiye'yi seçti. Ülkeler arasındaki stratejik düzeyli diyalog mekanizması da 12 yıllık bir aranın ardından Berlin'de toplantı. NATO'ya giden kritik süreçte özellikle ivmelenen ilişkilerin önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklentisi mevcut.
1: Tüm gelişmeler yeni güvenlik mimarisinin ortaya çıkması tartışmalarını güçlendiriyor. Almanya'nın Türkiye'ye ek Patriot hava savunma sistemi ve 150 asker göndermesi sembolik olarak güçlü bir mesaj olarak yorumlanıyor.
2: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı Trump'la telefonda Hürmüz Boğazı'nı görüştü. Boğaz'dan geçişlerin güvence altına alınmasına katkı sunabileceklerini belirten Macron, üzerimize düşeni yapmaya hazırız dedi. İran devrim muhafızları ise son 24 saatte 15 geminin Boğaz'dan geçişine izin verildiğini açıkladı.
3: Macron ve Trump telefonda Hürmüz Boğazı'nı görüştü. Fransa Cumhurbaşkanı üzerimize düşeni yapmaya hazırız dedi. Telefon konuşmasının detaylarını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'la anlaşmaya varılması için kararlılıkla çaba göstermesini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Bu çabaların uygulanması konusunda üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ilettim diyen Macron, Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin güvence altına alınmasına katkı sunabileceklerini ifade etti. Macron ayrıca Trump'ın Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılığını da memnuniyetle karşıladığını vurguladı. Hürmüz'de ise hareketli saatler yaşandı. İran devrim muhafızları ordusu son 24 saatte 4'ü petrol gemisi olmak üzere 15 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verildiğini açıkladı. Gemilerin devrim muhafızları ordusuyla iletişime geçtikten sonra izin aldığı, düşman güçlerle herhangi bir işbirliğine gitmeleri halinde ise müdahale edileceği konusunda uyarıldığı belirtildi. İran devlet medyası da devrim muhafızlarına ait saldırı botlarının Hürmüz Boğazı'nda devriye gezdiği görüntüleri yayınladı. İran, geçtiğimiz haftalarda Hürmüz'den geçen trafiği düzenlemek için Fars Körfezi Su Yolu İdaresi adlı bir yapı kurduğunu açıklamış, yasa tasarısının kısa sürede İran Meclisi'nin gündemine geleceği belirtilmişti.
2: ABD ve İsrail'in haftalarca süren saldırılarda hedef aldığı İran'daki yeraltı füze üslerinin büyük bölümünün onarıldığı iddia edildi. CNN'in incelediği uydu görüntülerine göre 69 tünel girişinden 50'si yeniden kullanıma açıldı.

Bombalanan füze üslerinin girişleri açıldı. Hasar gören üsler onarıldı. İran'daki değişimi uydu görüntüleri ortaya çıkardı. ABD ve İran arasında geçici ateşkes sağlansa da gerilim hala had safhada. Amerikan basınından CNN'e göre 7 haftadır süren ateşkesi fırsat bilen İran, çatışmaların yeniden başlama ihtimaline karşı hazırlık yapıyor. İncelenen uydu görüntülerine göre buldozerler ve hafriyat kamyonları ABD ve İsrail'in vurduğu tünel girişlerini aştı. Hasar gören yolları onardı. Analize göre İran vurulan 18 yeraltı füze tesisindeki 69 tünel girişinden 50'sini yeniden kullanıma açtı. Uydu görüntüleri ayrıca füze üslerine ulaşımı engellemek amacıyla bombalanan yolların büyük ölçüde onarıldığını, bazı bölgelerde ise yolların yeniden asfaltlandığını ortaya çıkardı. İran çatışmalar sırasında da tünel girişlerini açmaya çalışmış, ABD ve İsrail ise iş makinelerinin sık sık hedef almıştı. ABD Başkanı Trump, savaşın temel hedeflerinden birinin İran'ın füze kapasitesini ortadan kaldırmak olduğunu birçok kez dile getirmiş, Savunma Bakanı Hegseth, İran'ın füze sistemlerini yenileme kapasitesinin kalmadığını savunmuştu. Ancak uzmanlara göre İran yer altındaki füze ağını 20 yılı aşkın süredir geliştiriyor. Bazı tesislerin yüzlerce metre kaya tabakasının altında bulunduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre bu derinlik ABD ve İsrail'in üsleri doğrudan ima etmesini son derece zorlaştırıyor. Saldırılara rağmen İran'ın elinde yaklaşık 1000 füze kaldığı tahmin ediliyor.

0: İstanbul'a ünlü rapçi Travis Scott'un konserine gelen ABD'li bir internet yayıncısı dolandırıldı. Konser dönüşünde bindiği takside sürücü kısa mesafe için bakın ne kadar istedi.
1: Thank you.
2: Taksi şoförü taksimetreyi açmadı, turistten kısa mesafe için fahiş ücret istedi. Üstelik istediği ücretin yaklaşık 3 katını kredi kartından çekti. Turist kartından çekilen tutarı araçtan indiğinde fark edince şoke oldu.
3: Wait. Lira to USD. I'm a look.
2: Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott konser için Türkiye'ye geldi. İstanbul konserini izleyenler arasında Amerikalı Twitch yayıncısı Auger de vardı. Konser bitimi otele dönmek isteyen yayıncı taksi durdurdu.
3: Taxi.
1: You're working 50 euro. Okay.
2: Taksici 10 dakikalık mesafe için 50 euro istedi. Müşteriyi istediği yere getirince 50 euro yerine karttan 136 euro yani 7300 lira çekti.
3: Did you say 50 euro?
1: Yes. This one.
3: For 10 minute.
1: Yes, I am speaking 50 euro. You okay? I am come back.
3: Okay.
2: Tutarı görünce şaşıran ünlü yayıncı o anları sosyal medyada paylaştı.
1: Thank you.
3: 7300 lira. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like
2: Amerikalı fenomenin yayını kısa sürede birçok kez paylaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de bu paylaşımlar üzerine harekete geçti. 43 yaşındaki taksici gözaltına alındı. Taksiciye çeşitli suçlardan toplam 95.500 lira ceza uygulandı.
0: Akran zorbalığı okuldan sokağa taşan ve bazı durumlarda ölümle sonuçlanabilen bir şiddet türüne dönüştü. Ortaokul ve liselerde küçük nedenlerle başlayan gerilim kısa sürede duygusal ve fiziksel şiddete evrilebiliyor. Çocuklarda artan bu şiddet eğiliminin önüne geçmek için Akran Derneği bir projeye imza attı. Bugüne kadar 15 bin ara bulucu öğrenci yetiştirdi. Peki Milli Eğitim Bakanlığı'nın da tavsiye ettiği bu sistem nasıl işliyor? Yanıtlar Özgür Kars'ta Çetin Er'in özel haberinde.
4: Son yıllarda gördük ki kız öğrencilerdeki yani zorbalık, şiddet erkeklerden daha fazla. Gittiğimiz lisedeki çocuklarla soruyorum, siz aranızdaki sorunları nerede çözüyorsunuz diyorum. Parkta çözüyoruz hocam.
5: Parkta öldürülen 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel, bir başka yaşıtı Kıvanç Uman. İki çocuk da akranlarının saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
6: Sokaklarda

0: Bir defa çocukların yollarını kesiyorlar. Sigara, telefon, bu tür şeyle cüzdanlarını alıyorlar. Sınıf arkadaşı ya intikam alıyor ya güç gösterisi orada işte. Çeteleşme bu oluyor.
1: Hakaret, tehdit, lakap takmak, dalga geçmek ve acımasız bir çocuk şiddeti. Artık okul sıralarına da sirayet etmeye başlayan günümüzdeki bu yeni maruziyetlerin adı akran zorbalığı. Aileler yorgun. Eğitimcilerse bir kuşak için akran şiddetinin önümüzdeki zamanlarda en önemli tehditlerden biri olacağını söylüyor.
2: Ortaokulda daha basit şeylerden çantamı itti, işte kantinde sıramı kaptı, görmedi, bana işte ödevimi söylemedi.
3: Akran Derneği bu sosyal yaraya çözüm aramak için kuruldu.
2: 6 sene önce çocuk suçlarına bakan savcı bizi yönlendirdi. Şu okuldan bana her hafta bir olay geliyordu. Yani gittik orada çalışmaya başladık.
3: Derneğin formülü şu. Okulda zorbalık yapan öğrenciye yine onun yaşıtı olan arabulucu öğrenci el uzatıyor. Sorun yaşayan öğrencileri akran arkadaşları bir araya getirip sorular soruyor.
2: Olayı bana anlatır mısın? Neler yaşadınız diyor. Sen anlat diyor. Sana ne duyguları yaşattı? Onu alıyor. Onu çerçeveliyor. Sonra empati kurduruyor. Masada müzakere yeteneğine sahip olmak çok önemli. Akran arabuluculuğun anlaşma oranı %94.
3: Milli Eğitim Bakanlığı'nın da tavsiye ettiği bu yöntemle 15 bin öğrenci akran arabulucu sertifikası aldı.
2: Her sınıftan 6-8 aday seçiliyor. Onlara psikolojik danışman arkadaşımız arabuluculuk yeteneklerini, becerilerini anlatıyor 20 saatte. Bir üçgen masanın etrafında akran arabulucu gelen arkadaşlarını oturtuyor. Onların kolaylaştırıcılığında çocuklar sorunu müzakere ediyor.
3: Proje 300 okulda sürüyor.
2: İlçe müdürlüğünde diyoruz ki biz bunu hangi okullarda yapalım? Onlar da bakıyorlar ilk önce çatışmanın fazla olduğu, yani disiplin olaylarının fazla olduğu okulları seçmeye çalışıyorlar.
3: Akran zorbalığının çözümünde bir diğer beklenti de müfredata empati dersi girer mi? Uzmanlar aile faktörünü de es geçmiyor.
0: Maalesef ve maalesef anne baba iletişimsizlik. Çocukların akran zorbalığında arkadaşlar yok. Önce aileler eğitilmeli bana göre. Yani önce aileler eğitimi bu anaokulunda filan zorunlu çağrılmalı.
2: Çocuk bir şeyler elde etmek için zorba olmak zorunda. Yalan söylemek zorunda, arkadaşını sıkıştırmak zorunda. Aile ihmal etmiş. Müfredata zorunlu girmesi sadece farkındalık yaratır. Fakat bu bir yaşam becerisi. Yapa yapa öğrenilecek bir beceri.
4: Selçuk Sports isimli kaçak maç yayın platformunun sahibi Denizli'de gözaltına alındı. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı'nın çalışmasıyla yapıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Selçuk Sports sitesinden Süper Lig maçlarının kaçak yayınlandığı belirtildi. Ayrıca yasa dışı bahis sitelerine teşvik eden paylaşımlar yapıldığı vurgulandı. Siteyi yöneten kişinin Selçuk Yılmaz olduğu kaydedildi. Denizli'de yakalanan Yılmaz'ın İstanbul'a sevk edileceği öğrenildi. Mersin'de ikiz kardeşler ve kuzenleri karşıya geçmek için refüjde bekliyordu. Sollama yapan bir araç kontrolü kaybetti. Üçü çocuk, dört kişinin öldüğü o kazada savcılık bakalım ne kadar ceza istemiş.
3: Önündeki aracı sollamak istedi. Otomobille çarptığı 4 kişi hayattan kopardı. Sürücü hakkındaki iddianame 4 ayda tamamlandı. Kaza Mersin'de 2 Şubat akşamı meydana geldi. Psikolog Melis Kuş, yönetimindeki ciple iddiaya göre önündeki aracı sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjde karşıya geçmek için bekleyen kişilerin arasına daldı. Kazada 16 yaşındaki Necla Öztürk ile kuzenleri 18 yaşındaki Zehra Serdil Atak ve 15 yaşındaki Kübra Güney olay yerinde, Kübra'nın ikizi Büşra ise hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti. İki yaralı tedaviye alındı. Savcılık, kazanın ardından tutuklanan sürücü hakkındaki soruşturmasını tamamladı. İddianamede yer verilen ifadesinde, Melis Kuş, önündeki tırın aracın sağ tarafına çarptığını, savrulan aracın refüje çıktığını öne sürdü. Kimseye çarpmadığını savunan Kuş, kazada plakasını alamadı.

0: Adım tır suçludur dedi. Ancak bilirkişi raporuna göre aracın sağ tarafında herhangi bir hasar ya da çizik yoktu. Melis Kuş asli kusurlu, hayatını kaybeden ve yaralı yayalarsa kusursuz bulundu. Hız sınırının 50 kilometre olduğu yolda sürücünün 149 kilometre hızla ışıklı kavşağa girdiği, kaldırımın köşesine, ışık direğine ve yayalara çarptığı kaydedildi. 25 yaşındaki sürücü Melis Kuş hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sürücü Temmuz ayında hakim karşısına çıkacak.
1: Antalya'da 7 aylık hamile hemşire evinde ölü bulundu. Kolunda serum takılı halde bulunan 29 yaşındaki kadının şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
0: 7 aylık hamileydi. Evinde ölü bulundu. Esra hemşirenin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Esra Uğur 29 yaşındaydı. Antalya'da yaşıyordu. Bir hastanenin acil servisinde hemşire olarak görev yapıyordu. 7 aylık hamile olan Uğur'un iddiaya göre eşiyle sorunları vardı ve boşanma kararı almışlardı. Genç kadından haber alamayan yakınları eşi U.U'dan yardım istedi. Adrese giden eşi polisle birlikte eve girdi. Esra Uğur kolunda serum takılı halde ölü bulundu. Genç kadının adli tıp morguna kaldırılan cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Esra Uğur'un cenazesi görev yaptığı hastanede yapılan törenin ardından kurşunlu mezarlığına defnedildi. Olayı araştıran polis ekipleri Esra Uğur'un kumar borcu olduğunu ve birkaç gün önce eşiyle boşanma kararı aldıklarını belirledi. Ekipler genç hemşirenin koluna taktığı seruma anestezik enjekte ederek hayatına son verdiği ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Muğla'da plaja gittikten sonra ortadan kaybolan müdür yardımcısı 2 gündür aranıyordu. 40 yaşındaki Özkan Kırbıyık kamp alanında bulundu. Fethiye'de 30 Mayıs günü İmdice plajına giden Özkan Kırbıyık bir süre sonra ortadan kayboldu. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Eşyaları plajda bulunan okul müdür yardımcısı için havadan, denizden ve karadan arama çalışması başlatıldı. Çalışmaların ikinci gününde iyi haber geldi. Kırbıyık'ın yürüyüş yaparken yolunu kaybettiği, geceyi de ormanda geçirdikten sonra kamp alanına ulaştığı belirlendi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Orta Doğu'da savaşın ortasında hayatları değişen iki kadın. Biri İsrail'in Gazze saldırılarından kurtulup İstanbul'a geldi. Diğeri Güney Lübnan'da hayatta kalmaya çalışıyor. İki kadın bölgede yaşanan insanlık dramını Habertürk'ten İrem Şimşek'e anlattı.
2: Sokağa çıkmak, yürümek, araba kullanmak hiçbiri güvenli değil. İsrail çevrendeki herhangi bir arabayı vurabilir.
3: Akla gelebilecek, hatta bazen hayal bile edilemeyecek her türlü acıya ve zulme şahit oldu.
0: Peş peşe düşen füzeler, kent merkezlerinde bombalanan araçlar ve hedef alınan apartman daireleri. Bu görüntüler onlar için artık neredeyse sıradan.
2: Geceleri uyku konusunda sorun yaşıyoruz çünkü İsrail ordusunun dronları ve savaş uçaklarının sesinden dolayı en basit hakkımız yani dinlenmek, uyumak imkansız oluyor.
4: Savaşın ve soykırımın gölgesinde hayatlar. İsrail'in saldırılarına rağmen hayata tutunan iki genç kadın. Gazze'li Hint ve Lübnanlı İkbal savaşın gerçek yüzünü gözler önüne seriyor.
2: İsrail Litani Köprüsü'nü bombaladığında Güney Lübnanlılar izolasyon içinde yaşıyorlardı. Yakıt, elektrik, gıda, tıbbi malzeme eksikliği ya da yokluğu yüzünden korku içindeydik.
3: Biz de herkes gibi, biz de ölmek istemiyoruz, biz de hayatta kalmak istiyoruz. Bizim de bir hayallerimiz var.
0: Gazze'li Hint 24 yaşında. İsrail bombalarından kaçıp Türkiye'ye geldi ama orada yaşananları bir an olsun unutmuyor.
3: Sabah erken uyandık. Okula ve iş için hazırlanıyorduk. Bir anda füze ve patlama sesler başladı. Tabii ki Gazze'de yaşayan bir insanlar olarak Daha önce de savaşlar yaşadık.

0: Bu sesleri çok iyi tanırdık maalesef. Ama yine de kimse olayların o kadar ağırlaşacağına hiç düşünmedi.
1: Lübnan'da Ekbal'in durumu Hint'ten farklı değil. İki genç kadın Gazelilerin ve Lübnanlıların duygularına tercüman oluyor.
2: Çalışmak, hayat kurmak ve aile kurmak isteyen bir genç olarak hayatımı normal kılabilmek için sürekli bir hayat mücadelesi içinde olduğumu hissediyorum.
3: Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın ve burada İsrail bayrağı açılmasıyla milli marşı okunması dahil olmak üzere gerçekleştirdiği provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınıyoruz ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü aşındırmayı amaçlayan bu eylemler uluslararası hukukun açık ihlali olup bölgede istikrarsızlığı daha da derinleştirme riskini taşımaktadır denildi. Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini de en güçlü biçimde kınadı. ABD-İran savaşında anlaşma çabaları sürerken basın kuruluşları savaşın yol açtığı hasarı analiz etmeye devam ediyor. Son olarak İngiliz yayın kuruluşu BBC bir analiz yayınladı. Haber, savaşta en az 20 ABD üssünün İran saldırılarında hasar alındığını ortaya çıkardı. Habere konuşan analistlere göre bu sayı daha da fazla olabilir.
1: İran ve ABD arasındaki savaşın Orta Doğu'daki ABD üslerine verdiği zarar yeniden gündeme geldi. Bu kez hasarı İngiliz yayın kurumu BBC inceledi. BBC yaptığı analizde savaşın başladığı 28 Şubat'tan sonra kaydedilen uydu görüntülerini mercek altına aldı. Habere göre Orta Doğu'daki en az 20 ABD askeri tesisi İran'ın misillemelerinde hasar gördü. Tesislerde konuşlu hava savunma sistemleri, yakıt ikmal uçakları, radarlarla yakıt depolama alanları hedefteydi. Hasarın ABD'ye milyonlarca dolarlık zarar verdiği belirtildi. Görüntüler, İran saldırılarının ABD tesislerinde yol açtığı hasarın bilinenden daha kapsamlı olduğuna işaret etti. Bazı analistler de vurulan askeri üs sayısının 20'den de fazla olabileceğine dikkat çekti. Geçtiğimiz ay New York Times gazetesi de İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisinin zarar gördüğünü öne sürmüş, Washington Post da ABD'ye ait 228 hedefin İran tarafından vurulduğunu yazmıştı. ABD Savunma Bakanlığı konu hakkında operasyonel güvenlik gerekçesiyle yorum yapmaktan kaçınıyor. Kongrede ifade veren ABD Savunma Bakanlığı Mali İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jules Hurst, savaşın maliyetinin 29 milyar dolar olduğunu söylemişti. Demokratlar gerçek maliyetin açıklanandan çok daha yüksek olduğunu iddia ediyor.
3: Batı Kudüs bir kez daha gerginliğin adresi olduğu askerliğe karşı çıkan ultra ortodoksu Yahudilerle İsrail polisi karşı karşıya geldi. Harediler olarak da bilinen ultra ortodoks Harediler Hamitarim Köprüsü'nde toplandı. Eylemin nedeni Beit Şemes'te askerlik karşıtı 9 Haredi'nin gözaltına alınmasıydı. Trafiği kapatan eylemcilere İsrail polisinin müdahalesi sert oldu. Kalabalığa tomayla su sıkıldı. Atlı polisler eylemcilere müdahale etti. İsrail basını iki polisin yaralandığını aktarırken Safet ve Netivot kentlerinde de Haredilerin eylem düzenlediği yazıldı. İsrail'de kadın ve erkekler 3 yıl zorunlu askerlik görevine tabi. Nüfusun %12'sini oluşturan Harediler bu görevden muaftı. Ancak 2023'ten bu yana süren saldırılar sonucu Haredilerin askere alınması gündeme gelmiş ve İsrail Yüksek Mahkemesi Haredi erkeklerin askerlik muaf tutulmasının yasal bir dayanağı bulunmadığına hükmetmişti. Kolombiya'da halk ülkeyi 4 yıl yönetecek Cumhurbaşkanı'nı belirlemek için sandık başına gitti. Ancak hiçbir adayın oyların %50'sinden fazlasını alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. Mevcut Cumhurbaşkanı Petro usulsüzlük olabilir diyerek sonuçları tanımadığını açıkladı.

0: Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Mevcut Cumhurbaşkanı Petro usulsüzlük olabilir diyerek sonuçları tanımadı.
1: La juventud colombiana durante los últimos.
0: Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da halk, ülkeyi 4 yıl yönetecek Cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre sandıkların %96'sı açıldı. Vatan Savunucuları Hareketi Partisi adayı aşırı sağcı Luis Piriella oyların %43'ünü alarak yarışı önde tamamladı. İktidar Partisi Tarihsel İttifak'ın sol görüşlü adayı Cepeda ise oyların %41'ini alarak ikinci sırada yer aldı. Hiçbir adayın oyların %50'sinden fazla alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro seçim sonuçlarını tanımadığını açıkladı. Kesin olmayan sonuçların hukuki bağlayıcılığı olmadığını savunan Petro, resmi seçmen kayıtlarıyla sayım sistemindeki veriler arasında tutarsızlık bulunduğunu öne sürdü. Usulsüzlük olabileceğini düşünüyorum diyen Petro, resmi sayım sürecinin sonunda açıklanacak sonuçları kabul edeceğim ifadesini kullandı. La Espirella ise seçim sonuçlarını görmezden gelmeye sakın cüret etmeyin diyerek Petro'ya tepki gösterdi. Petro ve Cepeda, sizler emekli edeceğimiz bir çift haydutsunuz diyen La Espirella, ABD'ye de Kolombiya düşmanlarını cezalandıracağız sözleriyle seslendi. Seçimlerde en fazla oyu alan La Espirella ile Cepeda, 21 Haziran'da yapılacak ikinci turda Cumhurbaşkanlığı için yarışacak.
2: ABD'nin Kenya'da Ebola hastaları için bir merkez kurma hamlesi Kenyalılar tarafından protesto edildi. Protestoların adresi Nanyuki kentindeki ABD üssü oldu. Üste Ebola hastası ABD vatandaşları için bir karantina merkezi kurulması girişimi yüzlerce Kenyalı tarafından protesto edildi. Kenyalı gençler Ebola hastalarının ülkelerine gelmesini engellemek için üssün önüne gitti. Göstericiler zaman zaman güvenlik güçleriyle çatıştı. Kenya Sağlık Bakanı, ABD'nin kuracağı tesisin sadece ABD'lilere değil, herkese hizmet vereceğini açıklarken, ülkenin Anayasa Mahkemesi, tesisin kurulmasını ve ülkeye Ebola hastalarının getirilmesini veto etmişti. Malta'daki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. En az 2 kişi yaralandı. Patlama Malta adasının kuzeybatısındaki Maktab bölgesinde yaşandı. Sabah saatlerinde yaşanan patlamada 2 kişi yaralandı. Çevredeki birçok bina ve araç hasar gördü. Yerel basına göre patlamanın yaşandığı fabrikanın yakınlarındaki bazı hayvanlarda telef oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde evlerin camlarının kırıldığı görüldü. Patlama sonrası çıkan dumanın 300 metre yüksekliğe ulaştığı ifade edildi. Patlamanın nedenine ilişkin araştırma sürüyor. Ve yeniden yurda döndüğümüzde Şanlıurfa'da bir evde mutfak tüpü bomba gibi patladı. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamada bir kişi yaralandı.
0: Mutfak tüpü büyük bir gürültüyle patladı. Evin duvarları yerle bir oldu. Ortalık birbirine girdi. Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşandı. Giriş kattaki bir evin mutfak bölümündeki tüpten iddiaya göre gaz sızdı. Bir süre sonra da gaz sıkışması oldu ve patlama yaşandı. O sırada evde bulunan Hamza El Aziz yaralandı. Patlamanın şiddetiyle ev kullanılamaz hale geldi. Yıkılan duvar park halindeki iki araçta hasara neden oldu. Yaralı ev sahibi ambulans hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
2: Bursa'da kaza yapan bir sürücü mahallede doğalgaz paniğine neden oldu. Sürücünün doğalgaz kutusuna çarpması sonucu mahalle sakinleri sokağa döküldü. Kazanın adresi Yıldırım ilçesiydi. İddiaya göre içkili bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Park halindeki araca çarptı. Çarptığı araçsa önündeki doğalgaz kutusuna vurdu. Bunun üzerine kutudan doğalgaz çıkmaya başladı. Kokuyu alan mahalleli ihbarda bulundu. Ekipler güvenlik önlemi alarak doğalgaz akışını durdurdu. Alkolü sürücü ise aracıyla birlikte kaçmaya çalıştı. Ancak sadece 50 metre uzağa gidebilen sürücü polisler tarafından yakalandı.

0: İstanbul'da Bebek Sahili açıklarında bir tur teknesi yandı. O sırada teknede yolcu olmaması facianın önüne geçti.
1: Seyir halindeyken önce dumanlar yükseldi, sonra bir anda alev aldı. Tur teknesinde korku dolanlar yaşandı. 20 metrelik tur teknesi İstanbul Beşiktaş'ta Bebek Sahili açıklarında seyir halindeydi. Bir anda motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden mürettebat hemen sahil güvenliğe haber verdi. O sırada yangın büyüdü, duman yerine alevlere bıraktı. Neyse ki teknede yolcu yoktu. İki mürettebat başka bir tekneye alınarak kurtarıldı. Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Deniz'den, itfaiye ekipleri ise karadan müdahale etti. Yangında şans eseri kimseye bir şey olmadı. Teknede ise büyük hasar meydana geldi.
0: İstanbul'da gece yarısı bir otomobil yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Güvenlik kamera görüntüsünden otomobili yakan kişinin aracın sahibinin yakını olduğu ortaya çıktı.
2: Arka camı kırıyor, arka camı kırıp içine yanıcı bir madde döküyor.
1: İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Kasım Ağa iddiaya göre bir süredir halasının kocası Yakup Oy'la sorun yaşıyordu. İkili arasında telefonda tartışma çıktı.
2: Halamın kocasıyla telefonda tartıştıktan sonra bana işte küfürler etti. Ben de ona küfürler ettim. Senin arabanı yakacağım dedi. Ondan sonra iki gün boyunca tehditleri devam etti.
1: O görüşmeden iki gün sonra üç kişi Kasım Ağa'nın aracının başına geldi. Enişte Kasım Ağa'ya ait olan otomobili ateşe verdi.
2: Halamla beraber iki gün sonra geliyorlar. Gece saat 2.50'de aracın başında oturuyorlar. 2,5-3 dakika konuşuyorlar. Konuştuktan sonra arka camı kırıyor. Arka camı kırıp içine yanıcı bir madde döküyor.
1: Aracı yakan şüpheli ve beraberindekiler hızla kaçtı. Park halindeki otomobil dakikalar içinde kullanılamaz hale geldi. Kasım Ağa, aracını yaktığı gerekçesiyle halasının kocası Yakup O'dan şikayetçi oldu.
2: Defalarca şikayetçi olmama rağmen henüz yakalanmadı. Hani bizim de binayı yakacağını söylüyor.
1: Olayla ilgili inceleme sürüyor.
0: Tokat'ta Kelkik Çayı'na düşen iki genç bulunamadı. Ekipler bölgeyi karış karış taramaya devam ediyor.
1: Bayram gezisi faciayla bitti. Çaya düşen dört gençten ikisinden hala bir iz bulunamadı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde akraba olan dört genç bayramın ikinci günü Kelkit Çayı kenarına gitti. Üç tekerlekli elektrikli motorlu araçla çayın yanındaki sette gezintiye çıktılar. Bir süre sonra fotoğraf çekmek için su kenarına yaklaşan gençler araçla birlikte suya düştü. 18 yaşındaki Atakan ve Furkan Kale kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ekipleri geldi. Kurtulan iki genç botla kıyıya getirildi. Kaybolan 22 yaşındaki İlker Parlak ve 26 yaşındaki Oğuz Kale için ekipler arama çalışması başlattı. 216 kişilik ekip 4 gündür bölgede. Çalışmalara drone kameralarda destek veriyor. Kerkik Çayı'nın su seviyesini düşürmek için Sanko Barajı'ndan su akışı kesildi. Ancak arama çalışmalarından şimdiye kadar bir sonuç çıkmadı.
0: İstanbul'da deniz sezonu açıldı. Yüzülebilecek 95 plaj belirlendi. O plajları nereden öğrenebilirsiniz? Detaylara birlikte bakalım.
1: Hava ısındı, deniz sezonu başladı. İstanbul'da yüzülebilecek alanlar belirlendi, denetimler de artırıldı.
3: 1 Haziran'a itibaren biz çalışmalarımıza başlamış durumdayız. Bu seneki yüzme alan tespit komisyonumuzda 95 tane alanımız yüzme alanı olarak belirlendi.
1: İstanbul Valiliği ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda yüzme sezonu hazırlıkları tamamlandı. Yüzülebilecek 95 alan belirlendi. Sadece su temizliği değil, can kurtaran hizmetleri, güvenlik önlemleri ve sosyal donatılar da tek tek değerlendirildi.
3: İhtiyaç olduğunda periyotlar sıklaştırılıp 15 günde bir denetimlerimizi bütün 95 yüzme alanımızda devam edeceğiz.
1: Peki yüzülebilecek 95 alanı ve yapılan analizler hangi siteden öğrenilebilecek?
3: Vatandaşlarımız yüzme.sağlık.gov.tr adresimizden istedikleri anda

0: online bir şekilde laboratuvarlarımızda entegre bir sistem bu. Bu sistemden yüzme suyunun kalitesine, yüzme alanının yasaklı olup olmadığına, izin verilmediğini takip edebilirler.
1: İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, denetim olmayan alanlar için uyardı.
0: Vatandaşımız birebir takip etsin ve yüzme alanı olan izin verilenlerin dışında, yani valimiz tarafından yasaklanan yerlerde denize girmemelerini biz vatandaşımıza istirham ediyoruz.
2: Dört üniversitenin ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmayla Marmara Denizi'nin kelilik tarihi araştırılıyor. Elde edilen ilk bulgular çarpıcı. Bazı bölgelerde plastik kirliliği 3 katına çıkmış durumda.
1: Ahtapotla deniz tabanında örnekler toplandı. O örnekler laboratuvarlarda incelendi. Marmara Denizi'nin kirlilik tarihi gün yüzüne çıkmaya başladı.
3: 2000'li yılların başından itibaren artış var. İstasyondan istasyona değişiyor ama artış başlıyor. Sonra daha bir günümüze doğru yaklaştıkça bu artış çok da artıyor.
1: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü, Akdeniz, Ege ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversiteleri ortaklığında Marmara Denizi'nin kirlilik tarihi araştırılıyor. Geçen yıl başlayan çalışmalarda ODTÜ'nün Bilim 2 gemisi Ahtapot cihazıyla 14 kritik noktadan deniz tabanından örnekler topladı. İlk analiz sonuçlarına göre bazı bölgelerde mikroplastik kirlilik 3 katına çıktı.
3: Şu an için İzmit Körfezi özelinde çeşitlilik biraz daha artıyor ama genelde bir fiber kirliliği var. Yani fiber dediğimizde saç şeklinde olan ince plastik partiküller.
1: Bu kirliliğe neden olan unsurların başında günlük yaşamımızın parçası olan kıyafetler geliyor.
3: Tekstilleri yıkadığımız zaman bunların içerisinde kullanılan fiber destekleyici ürünler var. Bunlar çamaşır makinelerinden deşarj oluyor, arıtma tesislerine geçiyor ama herhangi bir mikrofiltrasyon olmadığı için büyük bir kısmı biyolojik arıtmadan sonra denize deşarj ediliyor.
1: İzmit Körfezi'nde ise özellikle kozmetik ürünlerde kullanılan mikro boncuklara rastlandı.
2: Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması açıklandı. Listede Türkiye'den 47 üniversite yer aldı. Hacettepe Üniversitesi 666. sırada yer alarak Türkiye'den en yüksek sıralamayı yapan yüksek öğretim kurumu oldu.
4: 95 ülkeden 21.291 üniversite değerlendirildi. Türkiye'den 47 üniversite dünyanın en iyileri arasında yer aldı. Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi'nin bu yılki dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması belli oldu. Sıralama, eğitim, istihdam edilebilirlik, öğretim üyeleri ve araştırma olmak üzere 4 alanda gruplandırıldı. Türkiye'den bu sıralamaya 47 üniversite girdi. Hacettepe Üniversitesi 666. sırada yer alarak Türkiye'den en yüksek sıralamayı yapan yüksek öğretim kurumu oldu. Hacettepe'yi ilk binde İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Koç Üniversitesi takip etti. En iyi üniversiteler sıralamasında tüm göstergelerden tam puan alan Harvard, dünyanın en iyi üniversitesi oldu.
2: Dünyaca ünlü Çingene Kızı mozaiği başta olmak üzere birçok önemli eserin sergilendiği Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde adeta ziyaretçi akınına uğradı. Müzeyi 50 bine yakın kişi ziyaret etti.
5: Samsun'dan geliyorum. Müzeleri gezmek için geldim ve çok memnun kaldım ama çok aşırı yoğunluk var.
1: Hem yurt içinden hem de yurt dışından geldiler. Zeugma Mozaik Müzesi bayram tatili boyunca doldu, taştı. Çingene Kızı, Mars heykeli, Roma dönemine ait çeşmeler ve birbirinden farklı mozaikler. Birçok eseri bünyesinde barındıran Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi bu bayramda da ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Müzeyi tatil boyunca 49.733 kişi ziyaret etti.
6: Özellikle çocukları getirdik arkadaşlarla. Tarihi yerleri girsinler, görsünler diye gezmeye başladık. Buraya da girelim dedik. Buraya da geziyoruz. Güzel.
1: Müzenin yaz boyunca da binlerce kişi ağırlaması bekleniyor.

0: Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı gün kala Meksika eylem birinin adresi oldu. Greve giden öğretmenlerle polis arasında arbede çıktı. Gösterilerin adresi başkentteki Zocalo meydanıydı. Ülkenin öğretmen sendikasına bağlı eylemciler meydana girmek istedi. Ancak Dünya Kupası için hazırlık yapılan meydana girişleri engellendi. Barikatları aşmak isteyen göstericilerle polis arasında gerilim tırmandı. Protestoculara göz yaşartıcı gaz sıkıldı. Eylemciler Dünya Kupası öncesi hükümete baskıyı artırmak için ülke genelinde greve gitmişti. Sendika üyesi öğretmenlerin hükümetten talebi ise daha iyi çalışma koşulları ve haklarının ödenmesi. Milli futbol takımının 2026 Dünya Kupası hazırlığı hız kesmeden sürüyor. Avrupa medyasında ise milliler hakkında bir analiz yayınlandı. Arda Güler ve Kenan Yıldız dikkat çeken isimler arasında oldu.
1: Beyaz. 2026 Dünya Kupası'na hazırlanan A-Milli takım Avrupa medyasının gündeminde yer almayı sürdürüyor. İngiliz The Guardian gazetesi milli takım hakkında detaylı bir inceleme yaptı. Analiz yazısında Arda Güler ve Kenan Yıldız'a özel yer ayrıldı. Türkiye Dünya Kupası'na en son katıldığında Arda Güler ve Kenan Yıldız henüz doğmamıştı bile ifadeleri kullanıldı. Yazıda Arda Güler ve Kenan Yıldız Euro 2024'te takıma yeni katılmıştı. Şimdi takım bu ikilinin etrafında şekilleniyor. Türk futbolu harika çocuk terimini gelişi güzel kullanmasıyla ün salmış durumda ancak Real Madridli Güler ve Juventuslu Yıldız bu ünvanı hak ediyor denildi. Milli takımdaki diğer yıldızlara da değinilen analizde Uğurcan Çakır güvenilir bir isim ve Galatasaray'la lig şampiyonluğu kazanarak turnuvaya katılıyor. Abdülkerim Bardakçı ve Merih Demiral'dan oluşan stoper ikilisi oldukça sağlam bir savunma oluşturuyor. Sağ bek Ferdi Kadıoğlu harika bir sezonun ardından Brighton'da iyi tanınıyor. Hakan Çalhanoğlu artık tecrübeli bir oyuncu ve oyun kurucu rolünü üstlenmiş durumda. Beşiktaş'ın Orkun Kökçüsü ise formda ve adından söz ettirebilir ifadeleri kullanıldı.
2: Lokum'daki aldığı seçim oldukça sıcak sekanslar geride kaldı.
1: Yazıda teknik direktör Vincenzo Montella hakkında da övgü dolu ifadeler yer aldı. İtalyan çalıştırıcının yeniden yükselişin mimarı olduğu belirtilirken küçük uçak lakaplı Montella Türk kültürüne tamamen kendini kaptırmış ve Türk ruhunu kesinlikle anlamış durumda. Geçmişteki birçok Türk teknik direktörden daha iyi bir performans sergiledi. Modern tarihin en güçlü Türkiye takımlarından birini kuran şık, sakin ve sevilen bir karakter denildi.
0: Avrupa Haziran ayının ilk haftasına sıcak hava dalgasıyla başladı. İngiltere'den İspanya'ya pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri gördü. Yetkililer hem sıcak hava hem de su krizi uyarısı yapıyor. Siz haberimizi izlerken biz de veda edelim. Bizden sonra haber nöbeti sevgili Murat Yüloğlu'nda olacak. Gün başlıyor programıyla. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.
3: Yüzyıllık rekorlar alt üst oldu. Avrupa genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerini aşarak rekora koştu. Kıta genelinde etkili olan ve ısı kubbesi adı verilen yüksek basınç sistemi hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerine çıkararak tarihi rekorların kırılmasına yol açtı. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kew Gardens'ta termometreler 35,1 dereceyi göstererek rekor kırdı. Sıcak hava dalgasının kavurduğu bir diğer ülke olan Fransa'da ise termometreler 36 dereceyi göstererek tarihin en sıcak Mayıs günlerini yaşattı. Sıcak hava nedeniyle can kayıpları yaşandı. İspanya ve İtalya'da da sıcaklık rekorları kırıldı.
4: Kesinlikle her yıl daha da ısınıyor. Bunu biliyoruz. Gittikçe daha da ısınıyor. Klimalar normalden daha fazla çalışıyor.
3: Avrupa aşırı sıcaklarla kavrulurken Avustralya ise şiddetli hava muhalefetliğiyle mücadele ediyor. Ülkenin güneydoğu ve doğu bölgelerinde etkili olan şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle meteoroloji

birimleri alarm durumuna geçti. Queensland eyaletinde sadece yarım saat içinde metrekareye 50 milimetre yağış düştü. Yetkililer yıkıcı rüzgarlar, dolu yağışı ve ani sel baskınlarına karşı uyarıda bulunuyor.

0: Başlıkları.
1: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
0: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
1: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
0: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.
2: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne yağmurlu 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Denizli yağmurlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 27, Isparta yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 22, Trabzon güneşli 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Konya yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 18, Kars yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 32, Mardin 24 derece.

Efendim günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyordasınız. Tarihler 2 Haziran'ı gösteriyor. Salı sabahındayız efendim. Elbette ki her zaman olduğu gibi. Bugün de tam 3 saat boyunca birlikte olacağız. Gündemi beraberce değerlendireceğiz. Gözler bugün yapılacak. Grup toplantılarında özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Neden? Çünkü bu mutlak butlan kararı sonrası ilk kez grup toplantısı yapacak Cumhuriyet Halk Partisi. Kürsüye kimin çıkacağı merak konusuydu. Kürsüde Özgür Özel'in olması bekleniyor. Tabii bir yandan da olağanüstü kurultay yapılması için delegeler tarafından imza toplanmaya başlandı. Efendim gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde süreç ilerliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da mutlak butlan sonrası ilk açıklama geldi. Ne dedi Erdoğan? Hepsine ve daha fazlasına bakacağız. İç siyasetin yanı sıra dış siyasette de neler oluyor? ABD-İran arasında neler konuşuluyor hala? Trump son olarak İran'la önümüzdeki hafta anlaşabiliriz dedi. Peki olası anlaşma neleri kapsayacak? İran'ın buna yanıtı nedir? Haberlerimizde, yorumlarımızda elbette ki değerlendireceğiz. Ama X Murat Güloğlu Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV buralardan bize ulaşabilirsiniz diyelim. İşte gazetelerle başlayalım kendi gündemimizden önce. Buyurunuz, Hürriyet gazetesi efendim. Sanattan spora her şeyi birinci sayfaya koymaya çalışmışlar. Peki şimdi kanser devrimini yerinde gördüm manşetiyle bir bakalım, ardından siyasetle ve sporla devam ederiz. Hürriyet yazarı Fulya Soybaş, kansere karşı geliştirilen yeni inançların ilk defa açıklandığı Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'nin Chicago toplantısına katılmış ve devrim gibi 3 yeni çalışma Chicago'da heyecana yol açtı deniyor. Hadi inşallah diyelim efendim ve kayıkçı kavgasının hiçbir yerinde yokuz.

başlığına geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada birileriyle laf yarıştırmanın değil, milleti daha parlak bir geleceğe hazırlamanın yarışı içinde olduklarını belirtmiş. CHP içindeki tartışmalara ne diyor? Bizi ilgilendirmiyor şeklinde bir izahı var. İlerleyen dakikalarda aktaracağız efendim. Ve kartlar açılıyor. Fenerbahçe bu hafta sonu yeni başkanını seçecek. Büyük seçime günler kala başkan adaylarından Hakan Safi ile sohbet fırsatı buldum diyor. Diğer aday Aziz Yıldırım cephesinin hamleleriyle ilgili de önemli bilgilere ulaştım. Bunu söyleyen de Mehmet Arslan efendim. Fenerbahçe'ye dair gelişmeler, detaylar Hürriyet'te yerini almış büyük seçim öncesinde. Yeterli imzayı tamamladık. Özgür Özel'in sözleri. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay için dün düğmeye basan Özgür Özel, yönetimi ilk günde yeterli sayı olan 600 imzaya ulaştıklarını belirtti. Hatta ilk imza Özgür Özel muhalifi olan Kayseri'den bir delege tarafından atılmış. Kılıçdaroğlu'nu destekliyordu ancak yapılanlara karşı durarak Özgür Özel'in yanında durdu bu Kayseri'den ilk imzayı atan delege efendim. Ekonomi %2,5 büyümüş, hayırlı uğurlu olsun. Hissedenler mesajlarını gönderebilir. CHP'li Buca'ya operasyon efendim. Yine bir Cumhuriyet Halk Partisi belediyesine dün sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirilmişti. Bizler de canlı yayında aktarmıştık. Şayet yine böyle bir operasyon olursa elbette ki ilk duyacağınız adres Habertürk olacak. Özel hayata müdahale mi? Oyuncu Ozan Güven'in bir eğlence mekanında kadınlar tarafından protesto edilip videoya çekilmesi özel hayat tartışmasını başlattı deniliyor. Bu da önemli bir tartışma konusu ancak pek de sonuna varamayacağımız bir tartışma konusu oluyor genelde efendim. Bir başka haber başlığı, CHP grubu için ne dedi? Finlandiya İsveç gezisinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a CHP grup toplantısı konusu sorulmuş. Biz tarafsız durumdayız demiş o da. Numan Kurtulmuş'tan söz ediyoruz. Peki Cumhuriyet gazetesine geçelim. Hürriyet'in hemen ardından monarşi tarifi şeklinde bir başlık dikkat çekiyor. Manşet: Kılıçdaroğlu cephesi ve AK Parti'nin süreci devlet aklı derin devlet kurguluyor yorumlarına Özgür Özel'den tepki var. Seçilmiş CHP lideri Özgür Özel Kılıçdaroğlu cephesinden devlet aklı bir şeyler kurguluyor ve AK Parti kulislerinde konuşulan derin devletin işi çıkışını tarihi bir talihsizlik olarak yorumladı. ABD Büyükelçisi Tom Barak'ın sözlerine işaret ediyor Özgür Özel. Monarşi tarif ediyorlar. Batıcıların, milliyetçilerin ve İslamcıların ittifakı diye bir başka tarifinde peşinden gidiyorlar şeklinde ifadesi son derece mühim ve tabii gözler bugün ne çevrildi mecliste. Bakalım grup toplantısında nasıl bir süreç ilerleyecek, hep beraber bunu da göreceğiz diyelim. Yönetmek isteyen aday olsun şeklindeki bir ifade dikkat çekiyor. Kurultay için gerekli imza sayısına saatler içinde ulaşıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde MHP sürecinde olduğu gibi kurultay yapılmama olasılığını Özgür Özel kanadı, partiye polisle baskın yapan biri her şeyi yapabilir şeklinde yorumluyor. Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu o şekilde genel başkanlığa oturmuş idi. Görüntüler hala hafızalarda elbette ki. Parti kurmayları Kılıçdaroğlu kanadına partiyi yönetmek istiyorsanız aday olun şeklinde bir rest çekmiş efendim. Öte yandan Yılmaz Büyükerşen de imzaladı deniyor ki partinin en kıdemli ve yaş almış şahıslarından bir tanesi. Peki 4 asgari ücretli bir yoksul etmedi. Açlık sınırı maalesef 35 binin üzerine çıktı. 35.174 lira Türkiye Cumhuriyeti'nde 2026 yılında açlık sınırı ve bir taraftan da yoksulluk sınırı da 114 bin liraya dayandı. Asgari ücret ve en düşük emekli aylığı maaşını da bu rakamları söyledikten sonra artık konuşmayalım. Emekçi yine yerinde saydı. 3 ayda %2,5 büyüme deniyor. Detayları birazdan aktarırız. Eğitimcilerden bir haftalık süre. Atama hakları için mücadele eden öğretmenlerle özel okul öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı. Anlaşma istiyorlar, sağlanamazsa geniş çaplı eylem gerçekleştirilecek deniyor. Cumhuriyet'in ardından Milliyet'e bakıyoruz. CHP'de 2 muharebe denilmiş. Mutlak butlan kararı sonrası partide 2 ayrı CHP görüntüsü ve 2 farklı cephe oluştu. Kılıçdaroğlu ve Özel arasında siyasi ve hukuki konularda tam anlamıyla soğuk savaş yaşandı.

tanıyor şeklinde bir ifade dikkat çekiyor. Kurultay istiyorlar Özgür Özel taraftarları, ancak Kılıçdaroğlu taraftarları pek oraya pek değil, hatta hiç yanaşmıyor neredeyse. Peki efendim, bir başka haber başlığı, seçime girilemez iddiası burada önemli. Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacak. 6 yıl kurultay yapmayan partinin seçime giremeyeceği vurgulu yapılıyor zira. Ve Kılıçdaroğlu ekibi seçime girme konusunda mücbir sebepten bir tehlike olmadığını belirtti. Ancak işte böyle de bir tehlike söz konusu. CHP acaba önümüzdeki zaman diliminde seçime girebilir mi, giremez mi? Kavgaya ayıracak zaman yok. Erdoğan'ın sözleri yine yerini almış. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan tam 10. kez dede olduğu deniyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. CHP meseleyi kendi çözmeli, bunu söyleyen de meclis başkanı kurtulmuş. Evet, kısa kısa başlıklara bakalım. Müzakere bilmecesi, Trump'tan yine açıklamalar söz konusu. Müzakereler hızlı bir tempoda diyor. İran'la ateşkesi uzatıp Hürmüz Boğazı'nı açacak anlaşmaya varabiliriz ifadesi önemli. Yollarda maalesef bayram boyunca 70 kişiyi kaybettik şeklindeki bir ifadede dikkat çekiyor. Buca'da 52 gözaltı var. CHP'li belediye biliyorsunuz, yine bir operasyon ve 52 kişi gözaltına alındı. Başkan da dahil olmak üzere. Sabiha Gökçen'de yeni bir rekor kırılmış bu süreç içinde bayramda ve turiste fazla tarifeye de 95 bin lira ceza kesildi deniyor. Nerede efendim? Yine Milliyet gazetesinde esnafa yönelik olarak. Ve son olarak kusursuz prova başlığına bakalım. A milli futbol takımımız 4-0 devirdi biliyorsunuz. Kuzey Makedonya'yı rahat geçti diyebiliriz. Hayırlı uğurlu olsun. Karar gazetesine bakalım. Borç aldık, harcadık, büyüdük. TÜİK'in ilk çeyrek verileri büyümedeki ilginç tabloyu ortaya koydu diyor karar. Ekonomi %2,5 büyüdü, ancak büyüme üretim ya da sanayi kaynaklı değil. Geçinebilmek için borçlanarak tüketmek zorunda olan hane halkının harcamalarıyla oldu. Yani kredi alındı ya da bir şekilde borçlanıldı. Ekonominin lokomotifi sanayi ise daraldı. Bu kötü haber maalesef. Uzmanlar gidişat sağlıksız şeklindeki ifadeleri dikkat çekiyor. Kredi kartları tabiri caizse patladı denilmiş değerli dostlar. Borçluluk oranı %50 artarak 6.6 trilyon lirayı aşmış. Bireysel kredi kartındaki agresif artış dikkat çekici deniyor. Daha buna bayram tatili de dahil değil. Bir de önümüzdeki süreçte bakmak gerekiyor. Borç aldık, harcadık, büyüdük manşetindeki detaylar bu şekilde efendim. Madenciyi bir taraftan da susturmaya çalışıyorlar. Madencilerin Ankara'ya ulaşabilmesi için sağlanan otobüsler 3 kez iptal ettirildi. Otobüslerle, cezalarla, tehditlerle uğraşacağınıza gasp edilen haklarımızı verin diyor işçiler efendim. Kurultay imzaları 8 saatte toplandı yine. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir haber başlığı ve Ekrem İmamoğlu CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası yeni bir parti iddialarına ilişkin ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız dedi deniyor. Kılıçdaroğlu'na da sert sözlerle yüklendi. Dahili ve harici düşmanlar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle yüklendi diyebiliriz. Akşam gazetesi, sokakların karışmasına müsaade etmeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri öte yandan. Eşiyle oğlunu kurtardı, bebeğine sarılıp öldü. Denizli'deki feci kazada hayatını kaybeden Civan Şen'in kucağında bebeğiyle atlamaya çalışırken sıkışarak hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Detaylar bugün akşam gazetesinde yerini almış efendim. Maalesef ki 8 kişi hayatını kaybedip 33 kişi de yaralanmış idi. Bir başka haber başlığı, 10. torun mutluluğu, Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'la Selçuk Bayraktar'ın 3. çocuğu dünyaya gelmiş. Dediğimiz gibi dede oldu 10. kez, bir kez daha ifade edelim. Enerjide en düşük fatura bizdeymiş, öyle yazıyor akşam gazetesi. Detayları merak ediyorsunuz. Okursunuz efendim yine bu gazetede. Sabah gazetesi, tartışmalarda yokuz. Tek derdimiz Türkiye, dünyada ciddi kırılmaların yaşandığı bir dönemde üstlendikleri sorumluluğun farkında olduklarını belirtmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tek derdimiz Türkiye, ana muhalefetteki tartışmalar bizi ilgilendirmiyor deniyor. Bu da yine manşette yerini almış. İstanbul'da coştuk devamı, Amerika'da millilerimizin galibiyetinden notlar yine yerini alıyor diyelim.
ve Sabah gazetesiyle gazete turumuzu bitirelim. Ağırlıklı olarak siyasette Cumhuriyet Halk Partisi söz konusu, bir taraftan da ekonomideki

0: gelişmeler elbette ki dikkat çekiyor. Peki az evvel gazetelerden de biraz olsun paylaştık. Kutluyoruz diyoruz bir kez daha ve A-Milli futbol takımımızın başarısına bakalım. 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile yaptığı maçı 4-0 galip kapadı A-Milliler. 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında efendim Kuzey Makedonya ile karşılaştı biliyorsunuz. Çobani Stadyumunda oynanan bu müsabaka Ay Yıldızların 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Millilere galibiyeti getiren golleri henüz 2. dakikadayken Orkun Kökçü, 16. dakikada Can Uzun, 53. dakikada Deniz Gül ve 70. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. A-Milli futbol takımı Dünya Kupası öncesi 2. hazırlık maçında 7 Haziran Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak. Evet, artık millilerimiz Amerika Birleşik Devletleri yolcusu. Şimdiden kolaylıklar diyoruz ve kalbimiz, gönlümüz millilerimizde olacak diye de ekliyoruz. Evet, gün başlıyordasınız. Saatimiz 7.11'i gösterirken buyurunuz siyaset sofrasına oturalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında iç ve dış politikaya dair önemli mesajlar verdi. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı için verilen mutlak butlan kararı sonrası yaşananlara da ilk kez konuştu. Biliyorsunuz günler sonrasında arada koca bir bayram geçti ve ilk kez konuştu. Ana muhalefet içerisindeki tartışmaların hiçbirisi bizi ilgilendirmiyor dedi.
1: Bizim öfkeye, kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. Bizim tek derdimiz vardır. O da Türkiye'dir.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri değerlendirdi. Ana muhalefetteki tartışmalar bizi ilgilendirmiyor dedi.
1: Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2,5 saat süren kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Türkiye'nin hassas bir dönemden geçtiğini belirterek sokakların karışmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.
1: Hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz. Böylesi hassas bir dönemde Türkiye'nin dikkatini dağıtmaya, milletimizin gönül ahengini bozmaya kimsenin hakkı yoktur ve olmaz.
2: Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
1: Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir.
2: Erdoğan Türkiye'nin bölgesel gelişmeler karşısındaki konumunu da değerlendirdi.
1: Bölgesel gerilimlerin ortasında istikrar adası olan bir Türkiye vardır. Bunların gerisinde de milletimizin duası ve desteğinin yanı sıra tecrübeli, dirayetli, vizyoner kadroların Türkiye'de 23 yıldır iş başında olması vardır.
0: Ve Cumhuriyet Halk Partisi cephesine bakalım. Bugün önemli bir gün dediğimiz gibi Özgür Özel, olağanüstü kurultay yapılması için delegeler tarafından imza toplanmaya başladığını söyledi. Çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz dedi. 111 Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinden de kurultay çağrısı geldi. Bu önemli. Kurultay tarihi için de 12 Temmuz Pazar günü işaret ediliyor.

0: olağanüstü kurultayla ilgili imza toplama süreci başlatıldı. Sabah saat 8'i birkaç dakika geçe ilk imza Kayseri delegemizden geldi. Siftahı Kayseri'den belgede Allah'tan notuyla.
1: Olağanüstü kurultay için sürecin başlatıldığını vurguladı. 550'nin üzerinde delege imzasına işaret etti.
0: İşte 550'nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır tabii. Çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısına katıldı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, hafta sonu düzenlenecek yenilenen belde seçimleri için de sahaya ineceğini ifade etti.
0: Oralara gidip Gümüşhane'de, Tokat'ta ve Ürgüp'te belde belediyelerimizin seçimleriyle ilgili partilerimize oy vermeye teşvik edeceğim. Biz partimizdeyiz, partimizin arkasındayız. Pazar günkü seçimde iki eli kanda olanı sandığa gidip oy kullanmaya davet ediyorum.
2: Öte yandan aralarında Özgür Özel'in de olduğu 111 CHP'li milletvekilinin ortak imzasıyla kurultay açıklaması yapıldı. Buna göre partinin 25 Temmuz 2026 tarihine kadar kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle karşı karşıya kalacağı belirtildi. Olağanüstü kurultayın 12 Temmuz 2026 pazar günü toplanması çağrısında bulunuldu.
3: Evet, bir taraftan da Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği önemli bir cevap söz konusu efendim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne dair olarak o da konuşuluyor ve tartışılıyor. Gördüğünüz gibi, dediğimiz gibi, bugün mecliste grup toplantısı var. Partilerin her zaman olduğu gibi, ama bu haftaki grup toplantısı son derece önemli. Gözümüz kulağımız mecliste olacak bugün Cumhuriyet Halk Partisi grubunda özellikle. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 38. CHP Olağan Kurultayı'na ilişkin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, MASAK Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir yazı yazdı. Dediğim gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 38. CHP olağan kurultayında oy kullanan tüm delegelerin kayıtlarını istiyor. Birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları da yine ilgili kurumlardan talep edilmiş durumda. Ve geçelim efendim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası 42. günde biliyorsunuz ve Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 68'i tutuklu, 7'si firari, 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 kişi hakkında açılan davanın görülmesine dün yine devam edildi deniyor. Tutuklu yargılanan iş insanı Vedat Şahin savunmasında soruşturma safhasında etkin pişmanlık kapsamındaki ifadesini yönlendirme ve baskı altında verdiği için geri çektiğini söylüyor. Tutuklandıktan sonra yoğun stresli ve sıkıntılı günlerim geçti. Tanımadığım kişiler cezaevinde ziyaret ederek şöyle ifade verirsen çıkarsın, senin hakkında şöyle suçlamalar var ya da buradan çıkamazsın gibi birçok psikolojik baskıya uğradım. Hatta şirketimin hissedarı olan eşimin tutuklanacağına dair ve bununla ilgili benden maddi olarak paralar isteyen avukatların da beni ziyaret ederek geldi. Biliyorum, savcılık ifadelerinde dahi söylemediğim bazı isnat ve suçlamalar ifadelere yazıldığını fark ettim. Bu aşamada neyle suçlandığımı dahi bilmeden bir an önce açıkçası tahliye olabilmek gayretine girdim şeklinde çok önemli bir savunma yapmış tutuklu yargılanan iş insanı efendim. Yani benim bilgim dahilinde olmadan özellikle deniyor. Bazı ifadeler yer aldı benim ağzımdan şeklinde oldukça önemli bir savunma bu. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'ndan Özel ve Yavaş'a bir de teşekkür söz konusu. Çok yakında çok daha güzel günler gelecek şeklindeki ifadeler dikkat çekici efendim. Ve 42. günde İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında böylesi bir savunmaya tanıklık edilmiş durumda. Gözümüz elbette ki yine Silivri'de görülen bu cezada. Sizlerle detayları paylaşmaya devam edeceğiz diyelim ve ilerleyelim. Ateşkes'te barış sürecinde acaba neler oluyor, neler bitiyor? Trump, İran'la önümüzdeki hafta bir anlaşmaya varılabileceğini açıkladı. İsrail Başbakanı ile de, yani Netanyahu'yla da telefonda görüştü Trump. İsrail-Hizbullah çatışmalarının durdurulmasını

0: kurulacağı garantisini verdi.
1: Önce görüşmelerin sona erip ermemesi umurumda değil dedi. Ardından hızla devam ettiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakereleri askıya aldığı iddialarını değerlendirdi. Trump, Amerikan NBC News'e konuştu. İran'ın kendisine bilgi vermediğini kaydetti. Ancak bu durum, oraya gidip her yere bomba yağdıracağımız anlamına gelmez ifadelerini kullandı. Bence çok fazla konuştuk diye belirtti. Bir süre sessiz kalmak çok iyi olur. Hem de bu uzun bir süre olabilir yorumunu yaptı. Trump, Amerikan CNBC kanalına da görüşmelerin sona erip ermemesi umurumda değil açıklamasını yaptı. Ancak yalnızca birkaç saat sonra İran'la görüşmeler hızla devam ediyor diye paylaşımda bulundu. Amerikan ABC News ise İran'la anlaşmaya önümüzdeki hafta varılabileceğini belirtti. Trump görüşmelerin İran tarafından askıya alınmasına neden olan İsrail'in Lübnan saldırılarını da değerlendirdi. Netanyahu'yla telefon görüşmesinin ardından sosyal medya paylaşımı yaptı.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu'yla çok verimli bir görüşme yaptım. Beyrut'a hiçbir asker gönderilmeyecek. Yolda olan askerler de geri çevrildi. Üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah ile de çok iyi bir görüşme yaptım. Tüm ateşin durdurulması konusunda anlaştık. İsrail onlara, onlar da İsrail'e saldırmayacak.
1: Görüşmenin ardından Netanyahu ise Hizbullah saldırıyı durdurmazsa Beyrut'u vururuz dedi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına devam edeceğini söyledi. Lübnan makamlarının açıklamasına göre de Hizbullah, ABD'nin karşılıklı saldırıların durdurulması önerisini kabul etti. Trump'ın açıklamalarına İran'dan da yanıt gecikmedi. İran Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Lübnan'a yönelik saldırılar tamamen durmazsa bunun İsrail ve ABD için ağır sonuçları olacak dedi. İran lideri Hamaney'in baş danışmanı Ali Ekber Velayeti ise başlatan siz oldunuz ancak biz Lübnan halkının yanında sonuna kadar duracağız diye belirtti. İran basını İran'ın ABD ile yapılan mesaj alışverişini durdurduğunu iddia etmişti. Görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail'in Lübnan'a saldırıları durdurmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğunu bildirmişti.
0: Efendim Trump'ın yine bildik sözleri, hani denir ya kabak tadı verdi artık ya da vermeye başladı şeklinde, aynen öyle, bir şöyle söylüyor bir böyle, yine haftaya anlaşmaya hazırız, haftaya şu olabilir bu olabilir vesaire deniyor ama orada farklı bir oyun da dönüyor gibi hissediyoruz bir taraftan. Tabii petrolün fiyatı an itibariyle 100 doların altında, neyse ki 94-95 dolar seviyesinde ve bu da oldukça mühim. Yani en azından 100 doların altında kaldığı sürece kötünün iyisi diyelim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi var biliyorsunuz ve Suriye özel temsilcisi idi. Yanına Irak ülkesi de konuldu. Mevcut görevlerine ek olarak dediğim gibi Irak özel temsilcisi olarak atanmıştı. Barak yeni ünvanını kabul etmekten onur duyduğunu açıkladı. Açıklamayı da sosyal medya hesabından yaptı. Hiçbir selefinin Orta Doğu'da başaramadığını başaran Trump'a hizmet etmekten onur duyuyorum ifadesine yer vermiş olması da dikkat çekici. Karşılıklı böylesi devam ediyor efendim. Irak, Suriye ve Türkiye Orta Doğu'da kalıcı bir istikrarın dayandığı stratejik mihenk taşı olmaya devam etmektedir diye belirtti Trump. Barak'ın olağanüstü iş çıkardığını kaydetmiş. Barak'ın yeni görevini sosyal medya hesabından duyurmuş idi. Evet, Rubio ne dedi? Görevden el çektirdik, artık bitti onun işi derken Trump'tan da hemen ertesi günde bir mesaj geldi. Hayır efendim, Tom Barak'ın bir de Irak özel temsilcisi olarak şimdi yeni görevine hayırlı uğurlu olsun demiş idi. Acaba Rubio ile Trump arasında bir sıkıntı mı var bu anlamda? Hep beraber onu da göreceğiz. Bu arada Tom Barak'ın işte geçmişte yani birkaç ay evvel ettiği sözler de tabii hafızalarda o da duruyor. Efendim Bakan Fidan Singapur'da yeni birlikten bir haber başlığı. Stratejik işbirliği masada deniyor. Genelde Körfez ülkeleri ya da işte Rusya işte da Avrupa evet buralarda diplomasi trafiğini yürütürdü. Şimdi Singapur'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmiş Dışişleri Bakanı efendim Başbakan tarafından kabul edileceği ziyarette Wong Başbakan sanayi savunma sanayi yapay zeka yarı iletkenler ve enerji güvenliği için stratejik alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor imiş. Singapur oldukça zengin bir ülke, dolayısıyla stratejik işbirliğinin sürdürülüyor olması gayet önemlidir ve Bakan Fidan'ın bu ziyaretlerinden notları da zaten gün boyunca bizler de size aktaracağız diyelim. Devam edelim iç meselelerimizle efendim. Bir kez daha günaydın diyerek saatimiz 7.25'i gösteriyor. Uzun bir bayram tatilini ardından dün yine işimize gücümüze başladık. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ne diyor buna bakalım. 9 günlük bayram tatilinde yaşanan kaza ve can kaybı sayısını paylaştı. Maalesef çünkü yine onlarca insanımız hayattan koptu gitti. Trafik kazalarında 70 kişi hayatını kaybetti. Kaybettiğimiz her bir can diyor İçişleri Bakanı, yüreğimizde derin bir iz bırakmaktadır diyor.
3: 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen can kaybı sayısı belli oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi trafik kazalarında 70 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
2: Tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. Kaybettiğimiz her bir can yüreğimizde derin bir iz bırakmaktadır.
3: Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın trafik kurallarına gösterdiği hassasiyet sayesinde 2026 yılı Kurban Bayramı, 9 günlük tatil uygulanan kurban bayramları içerisinde en düşük can kaybının yaşandığı yıl olmuştur dedi. Bakan Çiftçi, önceki 9 günlük kurban bayramlarının ortalamasıyla kıyaslandığında ölümlü trafik kazalarında %45,1, kaza yeri can kayıplarında ise %34,3 oranında düşüş kaydedilmiştir. Elbette bizim için hiçbir rakam teselli değildir ifadelerini kullandı.
0: Maalesef yıllardır trafik canavarı özellikle böylesi uzun bayram döneminde yine yollara düşüyor. Hatta gazetelerde ve televizyonlarda bol bol uyarılar da yapılır. Çocukluğumuzdan beri biliyoruz ama önüne geçilemiyor. Hatta duble yollar, çift yollar hepsi yapıldı. Ancak işte gördüğünüz gibi yine bir bayram ve maalesef 70 canımızı kaybetti. Ve üzerinde de bir hayli fazla yaralımız var. Allah'tan rahmet dileyelim hayatını kaybedenlere ve acil şifalar diliyoruz yaralı dostlarımıza, kardeşlerimize. İşte son olarak da otobüste yananları hep beraber biliyoruz maalesef ki diyelim. Peki bir taraftan da sıcak bir gelişme, İstanbul'da Avcılar'da bir binada kısmi bir çöküntü oluştu. 5 katlı bu apartmanda yaşayanlar hemen tahliye edildiler. Görüntüler evet Ambarlı Mahallesi'nden Avcılar'dan izliyorsunuz efendim. 20 daireli bina kentsel dönüşüme girmişti. Yanındaki diğer bir binada yine aynı nedenden temel kazılıyor idi. O da kentsel dönüşümdeydi. Temelde toprak kayması olunca 5 katlı binanın giriş merdivenleri çöktü. Kolonlardansa ses gelmeye başladı. Apartman sakinleri ihbarda bulundu. Kentsel dönüşüm nedeniyle 20 daireden sadece 3'ü doluydu. Ve bu dairelerde yaşayanlar da itfaiye tarafından dışarı çıkarıldı. Avcılar Belediyesi binanın girişini tamamen kapattı. Yıkım çalışmasının bu durumda hızlanacağını açıkladı gördüğünüz üzere. Çok büyük geçmiş olsun. Böylelikle kentsel dönüşüm, aslında hızlanması gereken kentsel dönüşüm daha da hızlanmış durumda. Peki efendim Türkiye ekonomisine bakalım. Hissediyor musunuz bilmiyoruz ama yılın ilk çeyreğinde %2,5 oranında büyüdük. Türkiye olarak Ocak-Mart dönemine ait verileri Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. TÜİK yani. Tüketim harcamalarındaki özellikle artış dikkat çekiyor.
3: Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verileri açıklandı. Türkiye ekonomisi Ocak-Mart döneminde %2,5 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 ilk çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verilerini paylaştı. Gayri safi yurt içi hasıla tahmini 2026'nın birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %35,7 arttı. 16 trilyon 999 milyar 977 milyon lira oldu. Dolar bazında ise 389 milyar 598 milyon olarak gerçekleşti. Sektörlere göre incelendiğinde bilgi ve iletişim %9,5, diğer hizmet faaliyetleri %5,2,

0: Tarım sektörü ise %4,6 artış gösterdi. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %3,7 artış yaşandı. Sanayi sektörü ise %0,8 azaldı. Hane halkının tüketim harcamaları %4,8, kamu harcamaları %2,1, gayri safi sabit sermaye oluşumu da %3 artış kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de büyüme verilerine ilişkin değerlendirme geldi. Vatandaşlarımızın refah seviyesini kalıcı olarak artıracak politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz dedi.
1: Yakın coğrafyamızdaki savaşın kısa vadeli etkilerinin görüldüğü bir dönemden geçiyoruz. Bu etkileri sınırlamak ve reel sektörümüzü desteklemek amacıyla gerekli adımları atarken bütçede disiplinli duruşumuzu koruyoruz. Makroekonomik istikrarı güçlendirerek dayanıklılığımızı pekiştirecek, vatandaşlarımızın refah seviyesini kalıcı olarak artıracak politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz.
2: Yani üretim yaparak değil de tüketim yaparak büyümüşüz. Ekonomistlerin söyleminden yola çıkarak bunları ifade ediyorum. Vatandaş yani sen, ben, işte gazetenin haberlerinde de az evvel paylaştık. Daha da zamlanacak kaygısıyla özellikle bugün hiç ihtiyacımız olmayan bir şeyi bile alınca, yani önümüzdeki ay ya da 2-3 ay sonra çok daha pahalanacak. Bak işte İran'daki savaş, bir taraftan da dövizdeki küçük küçük adım adım ilerleme bunu teşvik edecektir şeklinde düşününce, dünün, daha doğrusu yarının harcamasını bugünden yapıyoruz. Bu durumda da tüketerek büyüyoruz. Görüldüğü üzere sanayi daralıyor, tüketimle ve hizmetlerle büyümeye devam ediyoruz şeklindeki ifadeler söz konusu. Bir de paradan para kazanan, ya birçoğumuz biliyordur ya da bilmiyordur ama böyle bir kesim var. Onların bir de lüks harcamaları var. Durum böyle olunca da büyüme kaçınılmaz oluyor. Ama nasıl büyüyoruz? İşte borç alarak, harcayarak bu şekilde büyünüyor. Dediğimiz gibi umarız ki bu büyüme toplumun geneline yayılır. Şimdi milyonlarca emekli yeni maaşı için tabii Temmuz ayının gelmesini bekliyor. Bir ay kaldı şurada. Bankaların promosyon yarışı yine çok hareketlendi. Bazılarında miktar 100 bin liraya kadar çıkıyor.
3: Bir sefere masa aldım, bayağı da oldu herhalde. 1,5-2 sene oldu.
4: 2-3 sene önce aldım, 12 lira aldım.
5: Bankadan bankaya değişiyor.
6: Bankaların rekabeti kızıştı. Emekli promosyonunda tutar yükselirken kredi muslukları da açıldı.
7: Evim var falan, kendime yetiyorum ben ufak tefek.
8: Yani bir promosyonda iyi olur herhalde.
7: Tabii, elbette ki canım.
9: Mutlaka emeklinin faydasınadır sıkıştığın anda falan. Yardım oluyor.
10: Emeklilerin alacağı enflasyon farkında gözler son iki rakama çevrilmişken bankalarda promosyon yarışını hızlandırdı. Adeta bir rekabet halindeler.
11: 12 bin lira aldım. Gene aynı Devlet Bankası'yla çalışmaya devam ederim.
12: Aldım da bu sefer.
10: 3 yılda bir bankanızı da değiştirebiliyorsunuz.
12: 3 yılı doldurduk mu? Hiç hesaplamadım, bilmiyorum.
6: Promosyon alabilmek için 3 yıllık taahhüt vermek gerekiyor bankalara ve maaş tutarına göre promosyon ödemesi de değişiyor.
10: Ne kadar verdi sizin banka?
13: 12 bin 500 lira almıştım.
10: 3 yıl için emekli maaşını kamu bankalarına taşıyanlara kamu bankaları 12 bin liralık nakit ödeme yapıyor. Ancak özel bankalarda o rakam 40-50 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ayrıca özel bankaların hem sıfır faizli hem de düşük faizli kredi imkanları da mevcut.
3: Tek bir bankayla çalışıyorum. 15 bin lira artı 6 bin lira da şey veriyor.
10: Emeklinin işine yarar mı bu promosyon işi?
4: Yarıyor tabii.
6: Otomatik ödeme talimatı veya bir başka emekliyi bankaya getirme gibi koşullarda ek ödemeler yapılıyor. Böylelikle emeklinin promosyon tutarı 100 bin lirayı buluyor.
12: Bir bankadan alıyorum, bir banka artık ne verirse razı oluyoruz.
10: Bazı özel bankalar nakit ödemelerin yanı sıra kredide muslukları da açtı. 100 bin liraya kadar faizsiz kredi verilirken 200-300 bin liraya kadar kredilerde de düşük faiz oranları veriyor emeklilere. Promosyon emeklinin işine yarar mı?
5: Yaramaz olur mu tabii.
2: 3 yıllık bir anlaşma imzalanıyor ama hani alacağınız para bunu da karşılıyorsa şu anki çalıştığınız bankayla hemen sözleşmeyi iptal edin, yeni bankanıza geçin, 100 bin lirayınızı alın. Böyle durumlarda söz konusu olabilir, ancak işte promosyonlarla vesaire nereye kadar acaba düzelebilir işler? Şöyle güzel kallavi bir zam gelir mi gelmez mi? Bütün bunlar bekleniyor. Hele ki sürekli olarak hedef değiştiren enflasyon oranına bakınca asgari ücretli emekli dostumuz, kardeşimiz elbette ki kendilerine de zam yapılmasını bekliyor. Doğal mı? Çok doğal. Peki Azerbaycan bu arada 33 milyar metreküp bir gaz anlaşması söz konusu. Bunun haberini aktaralım. BOTAŞ ile SOKAR arasında efendim bir de özel bir petrol

0: şirketi Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2029 itibariyle 15 yıl boyunca toplam 33 milyar metreküp doğalgaz sağlayacak anlaşmaya imza attı deniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanında örnek işbirliği yaptığını belirtmiş. Buradaki elektrik kaynaklarını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürme projesi önümüzdeki haftalarda, aylarda daha yoğun şekilde duyacaksınız şeklindeki oldukça önemli bir sözü de dikkat çekici diyelim. Devam edelim yolumuza. Bu arada evet, haberi Dünya Gazetesi'nden sizlere aktardık. Efendim, İngiltere Türk kökenli ABD'li yayıncılar Cenk Uygur ve Hasan Piker'in elektronik seyahat izinlerini iptal etti. İçişleri Bakanlığı sık sık İsrail'i ve Gazze'deki soykırımı eleştiren iki ismin kamu düzeni için ciddi risk oluşturduğunu iddia etti.
1: They're deeply immoral people.
2: İngiltere, ABD'li yayıncılar Cenk Uygur ve Hasan Piker'in ülkeye girişlerini engelledi. Türk kökenli ABD'li yayıncı Cenk Uygur, gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu. Londra'ya gitmek için havalimanına gittiği sırada kararın kendisine bildirildiğini söyledi. Uygur, Londra'daki bir konferansa katılacağını ve Oxford Üniversitesi'nde bir konuşma yapacağını duyurmuştu. İngiltere'yi eleştirdiğim için değil, İsrail'i eleştirdiğim için engellendim diyerek karara tepki gösterdi.
3: You all pretending that Israel is the victims?
2: Türk kökenli bir diğer ABD'li yayıncı Hasan Piker'in de aynı sebeple İngiltere'ye vizesiz giriş hakkı iptal edildi. Piker, Batı liberal değerleri soykırımcı ve faşist bir yabancı hükümet uğruna terk ediyor dedi.
4: It's a 40-minute flight is what I meant. Politicians fly over there all the time for press stuff. Dude, what are you talking about?
2: Uygur ve Piker, elektronik seyahat izni sayesinde İngiltere'ye 6 ay süreyle vizesiz gitme hakkına sahipti. İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ikilinin İngiltere'de bulunmasının kamu yararına uygun olmayabileceği gerekçesiyle vizesiz seyahat izinlerinin iptal edildiği, vize başvurusu yapabilecekleri belirtildi. Yayınları milyonlarca kez izlenen Piker, Gazze'de yaşanan soykırıma ABD'de en sert tepki gösteren yayıncılardan biri. Genç Türkler adlı platformun kurucusu olan Uygur da İsrail'i eleştiren yayınlarıyla biliniyor. İngiltere'de İşçi Partisi Milletvekili David Taylor, geçen hafta Hasan Piker'in konuşmasının engellenmesi çağrısında bulunmuştu.
4: As it stands currently, I don't believe that I'll be able to go to the...
0: Peki efendim, sınırlarımızın çok çok ötesine gidelim. Şili'ye gidelim. Güney Amerika ülkesi Şili, biliyorsunuz. Zira sokaklar, caddeler, meydanlar karışmış durumda Şili'de. Cumhurbaşkanı Kast'ın ilk ulusa sesleniş konuşması tepkilere neden oldu zira Şili'de. Göstericilerle polisler arasındaki arbede görüntülerini izliyoruz. Burası başkent Santiago ve aralarında öğrenci ve işçilerden bulunduğu bir grup protestocu efendim. Hükümet karşıtı bir eylem düzenliyor ve gösterilerde gerilim giderek de tırmandı. Slogan atan göstericilere tomayla orada da müdahale edilmiş durumda. Eylemin odağında aşırı sağcı Cumhurbaşkanı Kast var. Kast, Şili'de suçla mücadele edeceği vaadi verip harcamaları kısacağına dair söz verse de eylemciler Kast'ın bunun tam tersini yaptığı görüşünde. Dediğimiz gibi görüntüler Santiago'dan, Şili'den efendim. Evet, vatandaş durumdan müzdaripse protesto hakkını gördüğünüz gibi kullanabiliyor kimi yerlerde, ama aşırıya da kaçılabiliyor. 3 kıtada Ebola alarmı, buyurunuz. Önümüzdeki zaman diliminde maalesef Ebola ya da Ebola virüsünü çok fazla duyacağız gibi hissediyoruz. Posta gazetesinden aktaralım. Afrika ülkelerinden sonra Avrupa'da da şüpheli vakalara rastlanan Ebola, Güney Amerika ülkesi Brezilya'yı da alarma geçirdi. Kongo ve Uganda'da görülen Ebola türü efendim Bundibugyo şüphesine Avusturya'dan sonra Brezilya ve İtalya'da da rastlandı. Enfekte olanların %50'sini öldürebilen bu virüs türü Nisan'dan bu yana 1000'den fazla kişide görüldü. Kongo'da 246, Uganda'da bir can aldı. Brezilya'nın Sao Paulo ve Rio de Janeiro kentlerinde 2 hasta, grip benzeri ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, kusma ve ishal gibi virüse bağlı semptomlar göstermeye başladı deniyor. Öte yandan efendim, hem İtalya'dan hem de Kongo'dan özellikle kimi şüphelilerin izole edildiği de ifade edilmiş. Yetkililer test sonucunun negatif olduğunu söylüyor bazıları için. Virüsün bu kadar kısa sürede bu kadar çok vaka kaydetmesini daha önce görmediklerini belirterek uyarmışlar. Yani ortada bir sıkıntı, bir sorun var mı ki? Var.

0: Varsa şayet Ebola pandemi yaratabilir mi? Covid'den çok daha fazla mı ilerler? Bütün bunlar şimdi konuşuluyor, görüldüğü ve duyulduğu üzere efendim. Aman bir daha o günlere geri dönmeyelim. Peki gelelim memlekete ve biraz da kriminal gündemimize. Neler oluyor, neler bitiyor? Saatimiz 8'e 20 var. Kırklar elinde yazar teyzesini öldüren stajyer avukatın ifadesine bakalım. Cani yiyen katlettiği teyzesini içeceklerine radyoaktif madde katmakla, ona şeker görünümlü uranyum vermekle suçladı. Tutuklanıp cezaevine yollandı.
1: Hem defalarca bıçaklayarak hayattan kopardı, hem de bana uranyum verdi diyerek katlettiği teyzesini suçladı. Kırklareli'deki annesine bayram ziyaretine giden 52 yaşındaki yazar Ayten Öztürk yeğeniyle tartışmış. O tartışma dehşetle noktalanmıştı. Teyzesini komşudan aldığı bıçakla 6 kez bıçaklayarak öldüren katil zanlısı saklandığı ormanda yakalandı. Psikolojik sorunları yüzünden avukatlık ruhsatı alamadığını savunan Cani yeğen, yazar için içeceğime radyoaktif maddeler attığını düşünüyorum, bana uranyuma benzeyen renkli şeker verdi ifadelerini kullandı. Tutuklanarak cezaevine yollandı.
0: Uranyum, evet, yeni savunma bu efendim. Ama bir taraftan da maalesef bir yeğen teyzesini bu şekilde katletti. Günümüz Türkiye'sinde Allah'tan rahmet dileyelim, 6 bıçak darbesiyle. Bir başka silahlı saldırı bu sefer, buna bakacağız. Şanlıurfa'da aynı büroda avukatlık ve mali müşavirlik yapan iki kardeşe silahlı saldırı düzenlendi. Yaralanan kardeşler hastaneye kaldırıldılar.
2: Biri avukat, diğeri mali müşaviri, iki kardeş silahlı saldırının hedefi oldu. Yaralanan kardeşler hastaneye kaldırıldı. Olay Şanlıurfa'nın Halidiye ilçesinde yaşandı. Avukat Rıfat Tokdemir ve mali müşavir olan kardeşi Übeydullah Tokdemir ortaklaşa kullandıkları büroda çalışıyordu. İki kardeş büroya gelen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı iki kardeş ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
0: Efendim hemen Mersin'e geçelim, çünkü ikiz kardeşler ve kuzenleri karşıya geçmek için refüjde bekliyordu sollama yapan bir araç. Kontrolü nasıl olduysa kaybetti, aşırı hızdan muhtemelen. Üçü çocuk, dört kişinin öldüğü o kazada savcılık bakalım ne kadar ceza istiyor.
3: Önündeki aracı sollamak istedi. Otomobille çarptığı dört kişiyi hayattan kopardı. Sürücü hakkındaki iddianame 4 ayda tamamlandı. Kaza Mersin'de 2 Şubat akşamı meydana geldi. Psikolog Melis Kuş, yönetimindeki ciple iddiaya göre önündeki aracı sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjde karşıya geçmek için bekleyen kişilerin arasına daldı. Kazada 16 yaşındaki Necla Öztürk ile kuzenleri 18 yaşındaki Zehra Serdil Atak ve 15 yaşındaki Kübra Güney olay yerinde, Kübra'nın ikizi Büşra ise hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti. 2 yaralı tedaviye alındı. Savcılık, kazanın ardından tutuklanan sürücü hakkındaki soruşturmasını tamamladı. İddianamede yer verilen ifadesinde Melis Kuş, önündeki tırın aracın sağ tarafına çarptığını, savrulan aracın refüje çıktığını öne sürdü. Kimseye çarpmadığını savunan Kuş, kazada plakasını alamadığım tır suçludur dedi. Ancak bilirkişi raporuna göre aracın sağ tarafında herhangi bir hasar ya da çizik yoktu. Melis Kuş asli kusurlu, hayatını kaybeden ve yaralı yayalarsa kusursuz bulundu. Hız sınırının 50 kilometre olduğu yolda sürücünün 149 kilometre hızla ışıklı kavşağa girdiği, kaldırımın köşesine, ışık direğine ve yayalara çarptığı kaydedildi. 25 yaşındaki sürücü Melis Kuş hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sürücü Temmuz ayında hakim karşısına çıkacak.
0: Evet, İstanbul'a geçelim. Bu arada hayatını kaybedenler Şubat ayında gerçekleşmişti bu kaza. Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehrin orta yerinde 150 kilometre hızla gitmek ve bir taraftan da yaya geçidi mesela geçiyorsanız dahi 3-5 kez yine bakmanız gerekiyor. Çünkü sürücü kardeşlerimiz hali hazırda yaya geçidinin ne olduğunu dahi bilmiyor birçoğu. O nedenledir ki efendim tedbirimizi almak zorundayız. Yaya olarak en azından İstanbul'dayız. Deniz sezonu açıldı. İstanbul'da da hayırlı olsun. Yüzülebilecek tam 95 plajı varmış İstanbul'umuzun. O plajları nereden öğrenebiliriz? Detaylara bakalım.
3: Hava ısındı. Deniz sezonu başladı. İstanbul'da yüzülebilecek alanlar belirlendi. Denetimler de artırıldı.
4: 1 Haziran'a itibaren biz çalışmalarımıza başlamış durumdayız. Bu seneki yüzme alan tespit komisyonumuzda 95 tane alanımız yüzme alanı olarak belirlendi.
3: İstanbul Valiliği ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda yüzme sezonu hazırlıkları tamamlandı. Yüzülebilecek 95 alan belirlendi. Sadece su temizliği değil, can kurtaran hizmetleri, güvenlik önlemleri ve sosyal donatılar da tek tek değerlendirildi.
4: İhtiyaç olduğunda periyotlar sıklaştırılıp 15 günde bir denetimlerimizi bütün 95 yüzme alanımızda devam edeceğiz.
3: Peki yüzülebilecek 95 alanı ve yapılan analizler hangi siteden öğrenilebilecek?
4: Vatandaşlarımız yüzme.sağlık.gov.tr adresimizden istedikleri anda online bir şekilde laboratuvarlarımızda entegre bir sistem bu. Bu sistemden yüzme suyunun kalitesine, yüzme alanının yasaklı olup olmadığına, izin verilmediğini takip edebilirler.
3: İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, denetim olmayan alanlar için uyardı.
4: Vatandaşımız birebir takip etsin ve yüzme alanı olan izin verilenlerin dışında, yani valimiz tarafından yasaklanan yerlerde denize girmemelerini biz vatandaşımıza istirham ediyoruz.
0: Evet, 95 plajdan söz ediyoruz ki hiç de az değil. Dolayısıyla efendim Sayın Müdür'ün ifade ettiği gibi o siteye girdiğiniz andan itibaren nerede ne şekilde denize girebileceğinizi bileceksiniz. Dolayısıyla hani Bodrum'a, Marmaris'e, Çeşme'ye gitmenize gerek yok. Hemen yanı başımızda İstanbul'da bir plajda denize girebiliriz. Ne kadar güzel. Efendim Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni bir rekor söz konusu. Sürekli olarak paylaşıyoruz. Karar Gazetesi'nden aktaralım. Türkiye ve Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından biri olan deniliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı 31 Mayıs Pazar günü, yani bayram tatil dönüşünün son günü gerçekleştirilen 894 uçuş trafiği ile tüm zamanların en yüksek günlük uçuş trafiğine ulaşarak yeni bir rekora imza attı denilmiş. Bayram yoğunluğu ve söz konusu rekor trafik sorunsuz şekilde yönetildi. Bölgedeki en önemli uçuş merkezlerinden biri olma konumunu güçlendirdi deniyor Sabiha Gökçen için efendim. Yer yer, evet, ağırlıklı olarak eleştiriler de söz konusuydu. Bir otobüs terminalini andırıyor vesaire gibilerinden, ancak o günlerden geldik. İşte böylesi rekor kırılan günlere. Anlaşılan o ki İstanbul'umuza birkaç hava limanı daha gerekiyor. Çünkü nereden bakarsanız bir 20 milyonluk nüfustan söz ediyoruz. Bir de bölgede çekim gücü olan bir metropol İstanbul. Dolayısıyla bu iki havalanı yetiyor mu, yetmiyor mu? Artık bunu da sorgulamak gerekiyor galiba. Peki şimdi Fransa'ya doğru ilerleyelim. Çünkü orada sergilenen bir eser vardı, sanat eseri. Tam 6.2 milyon değer biçilmişti. Duvara bantlanmış muz. İşte arkamda görüyorsunuz, budur efendim. İşte bu sanat eseri müzeden çalındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Duvara bantlı muz çalındı. Muzun yenisiyle değiştirileceği açıklandı. Milyon dolarlık sanat eseri duvara bantlanmış muz bu kez hırsızlıkla gündemde. Fransa'nın güneyindeki Pompidou Metz Müzesi'nde sergilenen muz çalındı. Olay güvenlik görevlisinin muzun yerinde olmadığını fark etmesiyle ortaya çıktı. Polis ekipleri inceleme başlatırken müze yönetimi kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Çalınan muzun yerine ise yeni bir muz yerleştirileceği açıklandı. Eserin merkezindeki çabuk bozulan muz, güncelliğini koruması için zaten her 3 günde bir yenisiyle değiştiriliyordu. Geçen yıl Temmuz ayında da bir müze ziyaretçisi muzu yemiş, güvenlik görevlileri hızla müdahale ederek yerine yeni bir muz yerleştirmişti. İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın provokatif çalışma olarak

0: olarak tanımlanan Komedyen adlı bu eseri, sanatın ne olduğu ve değerinin nasıl belirlendiği sorularını gündeme getirmeye amaçlıyor. 2019'da Art Basel Miami Beach'te 120 bin dolarlık fiyatla sergilenen eserin değeri her geçen yıl arttı. Çin doğumlu kripto girişimcisi Justin Sun, 2024 yılında eserin bir versiyonu için 6,2 milyon dolar ödemiş, ardından satın aldığı eseri Hong Kong'da kameralar önünde yemişti.
1: Tabii ara ara muzun değişmesi gerekiyor. Dolayısıyla da işte böylesi olaylar. Maalesef işte gördüğünüz gibi efendim 6,2 milyon dolarlık bir muza fiyat biçildi. Sabaha kadar kriz çıkardı. Nedir o? Milliyet gazetesinden yansıyan haber başlığı Kayahan'ın yıllar önce İpek Açar'ın albümü için bestelediği Sabaha Kadar parçası Nilüfer'in yorumuyla yeniden hayat buluyor. Doğum gününde müjdeyi veren sanatçı 11 yıl önce vefat eden Kayahan'ın bugüne kadar hiç yayınlanmayan şarkısını 5 Haziran'da müzik severlerle buluşturacağını duyurdu. Merhum sanatçının 23 yıl önce olur mu olur mu eserini seslendiren Nilüfer'in bu müjdesi Beste Açar'ı kızdırmış. Babamla ilişkinizi öğrendiğimde 8 yaşındaydım. Yalova Termal Oteli konser günü dersem hatırlarsınız, biz annemle hiç unutmadık iddiasıyla gündeme damga vuran Açar, telif haklarının usulsüz devredildiğini öne sürerek hukuki savaş başlatacağını açıkladı. Ama öncesinde yazdığı bu not son derece magazin niteliği taşıyan da bir not diyelim. Allah'tan rahmet dileyelim Kayahan'a. Ve gördüğünüz üzere efendim sabaha kadar bir kriz çıkarmış. Acaba memlekette kültür ve sanat dünyasında neler oluyor? Bir buna göz atalım, sonra küçük bir ara verelim. Daha sonra beraberiz.
2: Bodrum Uluslararası Film Festivali yeniden sinema severlerle buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle hazırlanan festival, Ege'nin ilham veren coğrafyasında sinemayı uluslararası bir buluşma alanına dönüştürüyor. Filmler 2-7 Haziran tarihleri arasında Bodrum'da gösterimde. Rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından yeniden sahneye dönüyor. Sil Baştan, Yalnız ve Hoşça Kal gibi sevilen parçaların seslendirileceği konserin biletleri kısa sürede tükendi. Konser 3 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta dinleyiciyle buluşuyor. Başrolde Şener Şen'in bulunduğu Zengin Mutfağı yoğun istek üzerine tekrar sahneye döndü. Oyun, Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi hareketi kabul edilen 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alıyor. Tiyatro 4 Haziran'da Antalya Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor.

Giuseppe Verdi'nin eşsiz bir hikayeyi başyapıta dönüştürdüğü La Traviata Operası, Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında izleyiciyle buluşuyor. Verdi'nin müziği, hikayeye evrensel bir ruh kazandırırken, sadece aşkı değil, aynı zamanda dönemin toplumuna yöneltilen eleştirileri de yansıtıyor. Gösteri İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 5 Haziran'da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sahneleniyor. Luna. Klasik müziğin güçlü sesi Alessandro Safina, Türk DJ Burak Yeter'le aynı sahneyi paylaşıyor. Sinema Senfoni Orkestrası eşliğinde gerçekleşecek konserde, La Casa de Papel dizisinin ikonik şarkısı My Life is Going On'la tanınan Cecilia Kuru ve America Got Talent tarihinde ilk beşe giren Christiana Ramos da konuk sanatçı olarak sahne alacak. Konser 5 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde. Latin cazıyla Afro-Küba ritimlerini bir araya getiren Buena Vista.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne yağmurlu 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Denizli yağmurlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 27, Isparta yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 22, Trabzon güneşli 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Konya yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 18, Kars yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 32, Mardin 24 derece.
1: DASK'ı olmayan kalmasın diye kolları sıvadık ve zorunlu deprem sigortasının tarife ve teminatlarında yeni dönemi başlattık. Poliçe teminatlarını iki katına çıkardık. Teminatlara enflasyon koruması getirdik. Enflasyon koruması sayesinde poliçe teminatları aylık enflasyon oranına bağlı olarak ve ek prim ödemeye gerek kalmadan otomatik olarak güncellenecek, herhangi bir hasar durumunda ise tazminat tutarı güncel bedeller üzerinden hesaplanacak. Siz de teminatınızı artırmak, enflasyon farkı ödemeden enflasyon korumasına sahip olmak için vakit kaybetmeden DASK'ınızı yaptırın. Depreme karşı güvencesiz kalmayın. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.

Efendim devam ediyoruz. Günaydın diyelim. 2 Haziran sabahındayız. Salı sabahındayız. Uzun bayram tatilimiz bitti. Dün itibariyle işimizin başına döndük ve devam ediyoruz. Salı günündeyiz efendim. Dediğimiz gibi Haziran ayı da başladı. Saatlerimiz 8'i göstermek üzereyken acaba hangi haberler bizlerle beraber? İsterseniz geceden sabaha memlekette neler yaşanmış o sıcak gelişmelere bakalım. İstanbul'dayız. Bir kişi gittiği ruhsatsız masaj salonunda yere düştü nasıl olduysa. Başını vurduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti maalesef. 56 yaşındaki Ufuk Sirel Fatih'teki bir masaj salonundaydı. İddia o ki Sirel müşteri olarak gittiği salonda yere düştü. Kafasını çarptı. Masaj salonuna giden sağlık ekipleri Sirel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölüm şüpheli bulununca devreye polis ekipleri girdi tabii. Ruhsatsız masaj salonu mühürlendi. Soruşturma ise sürmekte. Allah'tan rahmet dileyelim ve bir taraftan da bu sıcak gelişmelere devam edelim. Bursa'yla Nilüfer ve İnegöl ilçesinde iki ayrı yerde yangın çıktı. Maalesef gecenin karanlığını aydınlatan yangınlar itfaiyeciler tarafından söndürüldü. Nilüfer'de alevler iki katlı binadan yükseldi gördüğünüz üzere. Yangını görenler itfaiyeyi aradı. Alevler hızla ilerledi. Çatıdaki yangın tüm binayı sardı maalesef. Ekiplerin müdahalesi sonuç verdi. Bir saatte söndürülebildi yangın. Yan binada yaşayan engelli bir kişi de önlem olarak tahliye edildi. Alevlerin çıkış nedeni araştırılıyor. İnegöl'e geçelim. Burada da tarladaki bir baraka alevlere teslim oldu. Baraka küle döndü. Şans eseri yaralanan olmadı. Evet yine Bursa'dayız. Sıcak bir gelişme yine. Kaza yapan bir sürücü mahallede doğalgaz paniğine neden oldu. Bursa'da sürücünün doğalgaz kutusuna çarpması sonucu mahalle sakinleri sokağa döküldü. Kazanın adresi Yıldırım ilçesi. İddia o ki içkili bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Park halindeki araca çarptı. Çarptığı araçsa önündeki doğalgaz kutusuna vurdu. Bunun üzerine kutudan doğalgaz çıkmaya başladı ve kokuyu alan mahalleli ihbarda bulundu hemen. Ekipler güvenlik önlemi aldı. Doğalgaz akışı da durdurulabildi. İçkili sürücü ise aracıyla birlikte yine kaçmaya çalıştı. Ancak sadece 50 metre uzağa gidebilen sürücü polis tarafından yakalandı. Evet geceden sabaha yaşanabilecek sıcak gelişmeleri sizler.

0: Sizlerle paylaştık. Son dakika gelişmeleri genelde aktarıyoruz ama operasyonlarla ilgili oluyor o. Onu da eğer varsa olursa elbette ki yine son dakika bilgisi olarak sizlerle paylaşalım. Peki, evet, gelelim memleketteki siyasi gündeme. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı nerede? Kurtulmuş. Finlandiya'da. Türk ve Tatar toplumu temsilcileriyle buluştu. Terörsüz Türkiye sürecine değiniyor Kurtulmuş. Kimsenin kendini ikinci sınıf hissetmediği Türkiye'yi kuracağız diyor.
1: Türkiye'nin hiçbir insanının teröre kaybedilmediği, hiçbir kimsenin kendisini ayrı ya da ikinci sınıf vatandaş hissetmediği bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız.
2: Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Kimsenin kendini ikinci sınıf hissetmediği Türkiye'yi kuracağız dedi.
1: Aramıza sokulmak istenen fitne fesadın tamamıyla ortadan kaldırıldığına hep birlikte şahit olacağız. Ve bu milli birliğimiz aynı vatanın bir parçası olarak, aynı kültürün bir parçası olarak, aynı inancın, aynı geçmişin, aynı tarihin parçası olarak aynı istikbalinde ortakları olmayı sürdüreceğiz.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya temasları kapsamında Helsinki'de Türk toplumu temsilcileriyle bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi.
1: Gayretle Türkiye'deki bu süreci tamamlamaya, bitirmeye mücadele ediyoruz. Ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde başarıyla o süreci de tamamlayarak Türkiye'nin ilk asrının, Cumhuriyetimizin ilk asrının ilk yarısını aşağı yukarı 50 yılına mal olmuş olan, on binlerce insanımızın canına mal olan ve en az 2,5 trilyon dolarlık büyük bir kayba neden olan bu meseleyi de geride bırakmış olacağız.
2: Kurtulmuş, komisyon çalışmalarının sonucunda bir raporun ortaya konulduğunu dile getirdi. Türkiye'nin önündeki en önemli sorunu aşmış olacağız dedi.
1: Onun gereğini yerine getirmek için de siyaset üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek ve inşallah en kısa zamanda bu meseleyi de hallederek Türkiye'nin önündeki en önemli sorunu aşmış olacağız.
0: Evet, geçtiğimiz yaz itibariyle başlayan bir süreçten ağırlıklı olarak tabii ki söz ediyoruz. Bir taraftan biliyorsunuz sürekli bir komisyon toplantıları vardı. Geçtiğimiz Temmuz ayı itibariyle son zamanlarda da Milliyetçi Hareket Partisi DEM olsun. Bir taraftan da sürecin yavaşladığını ancak bayramdan sonra ilerleyebileceği ifade ediliyordu ki Kurtulmuş'un sözleri bu anlamda önemli. Bakacağız, demek ki bu yaz aylarında özellikle yine sıcak geçecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakalım hemen. Gözler nerede? Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin kimlerden oluşacağında. Genel merkezin 8 kişilik listeyi bugün açıklaması bekleniyor. Bakalım açıklayabilecekler mi? CHP Genel Başkanı diyoruz artık, Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını CHP Genel Merkezi'nde sürdürmeye devam ediyor. Gün içinde birçok isimle de görüşmelerde bulunmuş. Merkez Yönetim Kurulu içinde çalışmalar bir taraftan devam ediyor. Genel merkez kaynaklarından edinilen bilgiye göre 8 kişilik yeni MYK listesi bugün açıklanacakmış. Evet, bazıları MYK'da ben olmayayım şeklinde ifadelerde bulunmuş idi. İddialar o yöndeydi. Bakalım milli MYK'da kim olacak? Olmak isteyen var mı? Olmak istemeyen var mı? Bütün bunlar bugün açığa çıkacak. Bir taraftan da mecliste CHP grup toplantısı söz konusu. Acaba süreç nasıl evrilir? Hep beraber bunu da göreceğiz. Akçakoca partiye, AK Parti'ye geçti haberiyle de buyurunuz devam edelim bu süreci efendim. CHP ile Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında yürütülen irtikap suçlamasıyla tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekilliği seçimi yapıldı ve AK Parti'den Alev Ünal, CHP'den Naim Top aday gösterildi. Yapılan gizli oylamayla Naim Top 6, Alev Ünal 9 oy olarak Akçakoca Belediyesi başkan vekili seçildi. Seçim sonrasında gerginlik yaşandı. Araya giren partililer tarafından ortam sakinleştirildi deniyor. Yani Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeydi. Operasyon düzenlendi. Daha sonra belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı. Yeni seçim yapıldı. CHP'den AK Parti'ye geçildi. Böylelikle Akçakoca'da haberi de Milliyet Gazetesi'nden sizlere paylaşıyoruz gördüğünüz üzere. Efendim, Türkiye önümüzdeki ay, yani Temmuz ayının ilk haftasında çok ama çok önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. 7-8 Temmuz'da Ankara'da NATO zirvesi söz konusu. Öncesinde ittifak içerisinde tartışmalar var. Bu da zirvenin önemini daha da önemli kılıyor. Bu açıdan kritik. ABD Başkanı

0: Trump, NATO'yu kağıttan kaplana benzetmişti ki bu tür uyarılarını ve benzetmelerini sürekli yapıyor. Avrupa'da güvenlik mimarisi tartışmaları şu anda söz konusu peki. Avrupa'nın o lokomotif motor ülkesi Almanya'da acaba neler konuşuluyor? İşte Habertürk muhabiri Emre Karaca'nın Berlin izlenimlerine göz atalım.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO kağıttan kaplan benzetmesi, Avrupa'da köklü değişime uğrayan güvenlik mimarisi. Bu iki tartışma başlığı, Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkesi Almanya'da gündemin üst sıralarında. Yeni güvenlik stratejilerine yönelik tartışmalar sürerken gözler bir yandan 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde.
2: Türkiye'de düzenlenecek tarihi NATO zirvesi öncesinde ABD ile Avrupa arasındaki gerilim gittikçe yükseliyor. Artan tansiyonun en çok hissedildiği ülkelerin başında Almanya geliyor. Almanya'da soğuk savaş döneminde kaldığı düşünülen uygulamaların yeniden devreye girmesi gündemde. Almanya 2029'a kadar savunma bütçesini iki katına çıkarmayı, savunma sanayi alanında atılımlar yapmayı ve artık kullanılmayan sığınakların restore edilmesini planlıyor.
1: Almanya 2. Dünya Savaşı sonrasında kıtada tesis edilen NATO eksenli güvenlik anlayışının en güçlü temsilcisiydi. Batı ve Doğu Almanya arasında örülen duvar simgeydi. Sovyetler Birliği'nin yıkıldığı 90'lı yıllara kadar Batı Almanya özgürlüğün kalesi, Doğu Almanya ise despotizmin temsilcisi olarak kabul edildi.
2: Alexanderplatz Meydanı Berlin'in en sembol alanlarından. Bu alanda 60'lı yıllarda Doğu Almanya tarafından inşa edilen kule adeta bir dönemin simgesiydi. 90'lı yıllarla birlikte Sovyetler Birliği çöktü. Doğu ve Batı Almanya birleşti. Birleşen Almanya'da barış ve istikrar gittikçe artıyordu. Ancak 2022 yılında Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş denklemi değiştirdi. Yeni dönemde Almanya daha güvenlikçi politikalar izliyor ve NATO'da daha önemli bir hale gelmiş durumda.
1: Bu kırılgan zeminde ABD artık Avrupa için eskisi gibi güvenlik şemsiyesinin güçlü bir ortağı olarak görülmüyor. Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye verilmeyen destekte kırılma aşamalarından biri olarak görülüyor. Pentagon, Almanya'da konuşlu yaklaşık 5000 Amerikan askerini bir yıl içinde geri çekeceğini ilan etti. Uzun menzilli füzelerin konuşlandırılması planları askıya alındı. ABD Başkanı Trump'ın Almanya Şansölyesi Merz'e bölünmüş ülkesiyle ilgilenmesi tavsiyesi de dikkat çekici çıkışlardan biriydi. Almanya, yedek askerlerin Alman ordusunun tatbikatlarına katılımını yeniden zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Kriz ya da savaş halinde ise yedek askerler 60 yaşına kadar zorunlu olarak orduya katılacak.
2: Bir başka merak edilen unsur da Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler. Bu konuda olumlu işaretler var. Alman şansölyesi Merz, önce ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri ziyaret etti, ardından ilk durak olarak Türkiye'yi seçti. Ülkeler arasındaki stratejik düzeyli diyalog mekanizması da 12 yıllık bir aranın ardından Berlin'de toplantı. NATO'ya giden kritik süreçte özellikle ivmelenen ilişkilerin önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklentisi mevcut.
1: Tüm gelişmeler yeni güvenlik mimarisinin ortaya çıkması tartışmalarını güçlendiriyor. Almanya'nın Türkiye'ye ek Patriot hava savunma sistemi ve 150 asker göndermesi sembolik olarak güçlü bir mesaj olarak yorumlanıyor.
0: Evet, günümüz dünyasında her ülke kendi tedbirini, kendi planlamasını gördüğünüz gibi yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Almanya bunun en önemli örneklerinden bir tanesi. Trump'la ilişkiler zaten görüyorsunuz. Sürekli borsa gibi ya da coin piyasasında olduğu gibi ilişkiler bir şöyle bir böyle. Rus tehdidi söz konusu. Yükselen Çin. Dolayısıyla bir tedbirini almak durumunda kalabiliyor ülkeler. Özellikle bu artan militarizm dönemlerinde. Şimdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ne söyledi? Buna bakalım. 31. Bakü Enerji Forumu'na katıldı Bayraktar. Forum sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada dünyada enerji arz güvenliğinin önemini vurguluyor. Türkiye bu konuda hazır diyor.
3: Dünya hakikaten zorlu bir süreçten geçiyor ama özellikle enerji dünyası bundan çok ciddi etkilenmiş durumda. Boru hatları gibi projelerle Türkiye-Azerbaycan hakikaten örnek bir işbirliği yapıyor enerjide. Ve enerjide uzun dönemli işbirliklerinin temelinde aslında üretici ülkeler, taşıyıcı ülkelerin ve tüketicilerin bir dengeli bir şekilde bu şeyi paylaşması yatıyor. Ve biz bu anlamda güvenilir bir ortak olarak hem Türkiye'nin arz

0: güvenliğini hem de aslında Avrupa'nın arz güvenliğini Azerbaycan'la birlikte önemli katkı yapıyoruz. Bu arada tabii konuştuğumuz yeni projeler var. Bugün imza törenine şahitlik yaptığımız Apşeron gazının Türkiye'ye gelmesi önemliydi. Şu anda dünyada arz güvenliği, işte enerji kaynaklarına erişimle alakalı da çok önemli bir süreç yaşıyoruz. Bu konuda Türkiye olarak biz hazırız. Bugüne kadar yaptığımız projeler, bugüne kadar oynadığımız ve yaptığımız katkılardan dolayı bunu aynı şekilde tekrar edebiliriz. Geçtiğimiz yıldan bu yana burada işte Nahçıvan boru hattını devreye aldık. Suriye'ye doğalgazı vermeye başladık. Bunlar bunun küçük örnekleri. İnşallah bunu artırarak devam etmeyi hedefliyoruz.
1: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in haftalarca süren saldırılarda hedef aldığı İran'daki yeraltı füze üslerinin çok büyük bölümünün onarıldığı iddia edildi. Bu süreçte CNN'in, yani yurt dışı kaynaklı CNN'in incelediği uydu görüntülerine göre 69 tünel girişinden 50'si yeniden kullanıma açıldı İran'da.
2: Bombalanan füze üslerinin girişleri açıldı. Hasar gören üsler onarıldı. İran'daki değişimi uydu görüntüleri ortaya çıkardı. ABD ve İran arasında geçici ateşkes sağlansa da gerilim hala had safhada. Amerikan basınından CNN'e göre 7 haftadır süren ateşkesi fırsat bilen İran, çatışmaların yeniden başlama ihtimaline karşı hazırlık yapıyor. İncelenen uydu görüntülerine göre buldozerler ve hafriyat kamyonları ABD ve İsrail'in vurduğu tünel girişlerini aştı. Hasar gören yolları onardı. Analize göre İran vurulan 18 yeraltı füze tesisindeki 69 tünel girişinden 50'sini yeniden kullanıma açtı. Uydu görüntüleri ayrıca füze üslerine ulaşımı engellemek amacıyla bombalanan yolların büyük ölçüde onarıldığını, bazı bölgelerde ise yolların yeniden asfaltlandığını ortaya çıkardı. İran, çatışmalar sırasında da tünel girişlerini açmaya çalışmış, ABD ve İsrail ise iş makinelerinin sık sık hedef almıştı. ABD Başkanı Trump, savaşın temel hedeflerinden birinin İran'ın füze kapasitesini ortadan kaldırmak olduğunu birçok kez dile getirmiş, Savunma Bakanı Hegseth, İran'ın füze sistemlerini yenileme kapasitesinin kalmadığını savunmuştu. Ancak uzmanlara göre İran, yer altındaki füze ağını 20 yılı aşkın süredir geliştiriyor. Bazı tesislerin yüzlerce metre kaya tabakasının altında bulunduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre bu derinlik ABD ve İsrail'in üsleri doğrudan ima etmesini son derece zorlaştırıyor. Saldırılara rağmen İran'ın elinde yaklaşık 1000 füze kaldığı tahmin ediliyor.
1: Evet, özellikle bu uzayan ateşkes süreci konuşuluyor ve tartışılıyor idi. Acaba barışa mı evrilir, yoksa yeniden silahlanma ya da işte gördüğünüz gibi böylesi tesislerin onarılması mı sağlanır şeklinde kimi yorumlar söz konusuydu ki gördük hep beraber İran'daki bu durumu efendim. Yani ateşkes süreci barışa evrilir mi, daha mı savaş kızışır, bütün bunlara bakılacak ve gördüğünüz gibi bu süreç uzadıkça da uzuyor. Şimdi Macron'dan bir açıklama var, Fransa Cumhurbaşkanı biliyorsunuz. Trump'la telefonda Hürmüz Boğazı'nı görüştü. Boğaz'dan geçişlerin güvence altına alınmasına katkı sunabileceklerini belirtiyor. Macron, üzerimize düşeni yapmaya hazırız diyor. İran devrim muhafızları ise son 24 saatte sadece 15 geminin Boğaz'dan geçişine izin verildiğini açıkladı.
3: Macron ve Trump telefonda Hürmüz Boğazı'nı görüştü. Fransa Cumhurbaşkanı üzerimize düşeni yapmaya hazırız dedi. Telefon konuşmasının detaylarını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'la anlaşmaya varılması için kararlılıkla çaba göstermesini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Bu çabaların uygulanması konusunda üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ilettim diyen Macron, Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin güvence altına alınmasına katkı sunabileceklerini ifade etti. Macron ayrıca Trump'ın Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılığını da memnuniyetle karşıladığını vurguladı. Hürmüz'de ise hareketli saatler yaşandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu son 24 saatte 4'ü petrol gemisi olmak üzere 15 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verildiğini açıkladı. Gemilerin devrim muhafızları ordusuyla iletişime geçtikten sonra izin aldığı, düşman güçlerle herhangi bir işbirliğine gitmeleri halinde ise müdahale edileceği konusunda uyarıldığı belirtildi. İran devlet medyası da devrim muhafızlarına ait saldırı botlarının Hürmüz Boğazı'nda devriye gezdiği görüntüleri yayınladı.

0: İran, geçtiğimiz haftalarda Hürmüz'den geçen trafiği düzenlemek için Fars Körfezi Su Yolu İdaresi adlı bir yapı kurduğunu açıklamış, yasa tasarısının kısa sürede İran Meclisi'nin gündemine geleceği belirtilmişti.
1: Evet, savaş öncesi de biliyorsunuz bir uluslararası su yoluydu ve kimse, hiçbir gemi hani 5 kuruş ödemeden geçiyordu. Ancak şimdi işler çok fazla değişti, gördüğünüz gibi savaş öncesi döneme dönmek istiyor Amerika, ama gelin görün ki İran ciddi bir direniş de göstermekte. An itibariyle Brent petrol varil fiyatına bakalım, 94-95 dolar seviyesinde ki bu da aslında biraz da zam mı akıllara getiriyor. Yarın için mesela motorin ve benzinde yeni bir güncellemenin olabileceği ifade ediliyor. Peki yolumuza devam edelim efendim. Bir haber başlığı daha sonra gazeteden okuruz. Basra Körfezi'ne kargo gemisinde iki patlama meydana geldi. Patlamalardan birinin insansız hava aracı, yani İHA saldırısı sonucu olduğu açıklandı ve Irak yetkililerin açıklaması bu anlamda önemli. Patlama Irak'ın Umm Qasr limanına 40 deniz mili uzakta meydana geldi. Panama bayraklı gemide meydana gelen bu iki patlamadan biri İHA saldırısı nedeniyle gerçekleşti. Gemideki yangın kontrol altına alınabildi. Saldırının sorumluluğunu üstlenen henüz yok. Umm Qasr limanının yer aldığı Hor Abdullah bölgesi Irak'la Basra Körfezi arasında önemli bir deniz ulaşım hattı olarak bilinmekte. Bölgede zaman zaman deniz trafiğine ilişkin çeşitli güvenlik olayları yaşanabiliyor. Evet, buyurunuz, bir haber başlığı bir taraftan, yine bölgeden Yeni Şafak'tan aktarılıyor. Yaralı Kasr-ı Sadabat Gazze'ye ulaştı. Küresel Sumut filosundaki Kasr-ı Sadabat isimli teknenin parçaları Gazze kıyısına ulaştı deniyor. Han Yunus'taki Filistinliler teknenin çatısı, 6 güneş paneli, dümen ve bazı yardım malzemelerini denizden çıkardı ki o anlarda fotoğraflanmış görüldüğü üzere İsrail müdahalesinden önce teknede Hak İş Başkanı Mahmut Aslan'ın da aralarında olduğu 5'i Türk, 20 aktivist bulunuyor idi. Teknenin yolcularından Sabri Yıldız, sevincini biz Gazze'ye ulaşamadık ancak teknemizin bazı parçaları ulaştı. Bu bizim için surda açılan bir gedik oldu sözleriyle dile getirdi deniliyor efendim, gördüğünüz gibi Yeni Şafak gazetesinde. Peki saatimiz 8.18'i gösterirken acaba Kolombiya'da neler oluyor diye merak ediyor musunuz? Aktaralım. Halk, ülkeyi 4 yıl yönetecek cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti ancak hiçbir adayın oyların %50'sinden fazlasını alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. Mevcut cumhurbaşkanı Petro, usulsüzlük olabilir diyerek sonuçları tanımadığını açıkladı.
2: Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Mevcut Cumhurbaşkanı Petro usulsüzlük olabilir diyerek sonuçları tanımadı.
3: La juventud colombiana durante los últimos.
2: Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da halk, ülkeyi 4 yıl yönetecek cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre sandıkların %96'sı açıldı. Vatan Savunucuları Hareketi Partisi adayı aşırı sağcı Luis Piriella oyların %43'ünü alarak yarışı önde tamamladı. İktidar Partisi, Tarihsel İttifak'ın sol görüşlü adayı Cepeda ise oyların %41'ini alarak ikinci sırada yer aldı. Hiçbir adayın oyların %50'sinden fazla alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro seçim sonuçlarını tanımadığını açıkladı. Kesin olmayan sonuçların hukuki bağlayıcılığı olmadığını savunan Petro, resmi seçmen kayıtlarıyla sayım sistemindeki veriler arasında tutarsızlık bulunduğunu öne sürdü. Usulsüzlük olabileceğini düşünüyorum diyen Petro, resmi sayım sürecinin sonunda açıklanacak sonuçları kabul edeceğim ifadesini kullandı. La Espirella ise seçim sonuçlarını görmezden gelmeye sakın cüret etmeyin diyerek Petro'ya tepki gösterdi. Petro ve Cepeda, sizler emekli edeceğimiz bir çift haydutsunuz diyen La Espirella, ABD'ye de Kolombiya düşmanlarını cezalandıracağız sözleriyle seslendi. Seçimlerde en fazla oyu alan La Espirella ile Cepeda, 21 Haziran'da yapılacak ikinci turda cumhurbaşkanlığı için yarışacak.
1: Evet, Kolombiya'da durum bu ve buyurunuz efendim Meksika'ya gidelim. Çünkü Meksika bu aralar çok konuşulacak. Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala.

Orada da maçlar gerçekleşecek. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika. Ve eylemlerin adresi Meksika. Çünkü greve giden öğretmenlerle polis arasında bir arbede yaşandı. Gösterilerin adresi başkentteki Meksiko City'deki Zocalo Meydanı. Ülkenin öğretmen sendikasına bağlı eylemciler meydana girmek istedi. Ancak Dünya Kupası için hazırlık yapılan bu meydana girişler engellendi. Barikatları aşmak isteyen göstericilerle polis arasında bir gerilim yaşandı ve tırmandı da protestoculara göz yaşartıcı gaz sıkıldı. Eylemciler Dünya Kupası öncesi hükümete baskıyı artırmak için ülke genelinde greve gitmişti biliyorsunuz. Sendika üyesi öğretmenlerin hükümetten talebi daha iyi çalışma koşulları ve haklarının ödenmesi. Evet, her böyle ciddi turnuvaların, organizasyonların yapıldığı ülkelerde böylesi protestolar gerçekleşiyor görüldüğü gibi. Ancak boyutu çok daha farklı olabiliyor. Son görüntüler Meksiko City'den bize aktarıldı diyelim. Ve buyurunuz efendim, Yeni Birlik gazetesinden bir haber başlığı. Gazze diplomasisi şeklinde Kalın Hamas heyetiyle görüştüğü denilmiş. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin görüşme gerçekleştirdi deniyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Ankara'da Hamas temsilcileriyle bir araya gelerek anlaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede Hamas heyeti ateşkes kurallarına uyduklarını belirtiyor. İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında MİT Başkanı Kalın'a bilgi vermiş durumda. İsrail ordusunun Kurban Bayramı boyunca Gazze şeridine düzenlediği saldırılar görüşmenin başlıkları arasında yer alırken, garantör ülke Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin uygulanması yönündeki çalışmalarına değinildi deniliyor. Gazze diplomasisinde yaşananlar işte bunlar efendim. Peki şimdi Orta Doğu'da elbette bu yaşananlar ve yaşanan birçok hikaye, öykü, ne derseniz deyin buyurunuz. Orta Doğu'da savaşın ortasında hayatları değişen iki kadın. Biri İsrail'in Gazze saldırılarından kurtulup İstanbul'a geldi. Diğeri Güney Lübnan'da şimdi hayatta kalmaya çalışıyor. İki kadın bölgede yaşanan insanlık dramını Habertürk'ten İrem Şimşek'e anlattı.

0: أن الجيش الإسرائيلي قد يستهدف أي سيارة.
1: Sokağa çıkmak, yürümek, araba kullanmak hiçbiri güvenli değil. İsrail çevrendeki herhangi bir arabayı vurabilir.
0: لا تستطيعين البقاء في المنزل.
2: Akla gelebilecek, hatta bazen hayal bile edilemeyecek her türlü acıya ve zulme şahit oldu.
3: Peş peşe düşen füzeler, kent merkezlerinde bombalanan araçlar ve hedef alınan apartman daireleri. Bu görüntüler onlar için artık neredeyse sıradan.
0: Hasaten fil leyl.
1: Geceleri uyku konusunda sorun yaşıyoruz çünkü İsrail ordusunun dronları ve savaş uçaklarının sesinden dolayı en basit hakkımız yani dinlenmek, uyumak imkansız oluyor.
4: Savaşın ve soykırımın gölgesinde hayatlar. İsrail'in saldırılarına rağmen hayata tutunan iki genç kadın. Gazze'li Hint ve Lübnanlı İkbal savaşın gerçek yüzünü gözler önüne seriyor.
0: لذلك الناس في الجنوبيون كانوا يعيشون
5: في إسرائيل ليتاني köprüsünü bombaladığında Güney Lübnanlılar izolasyon içinde yaşıyorlardı. Yakıt, elektrik, gıda, tıbbi malzeme eksikliği ya da yokluğu yüzünden korku içindeydik.
2: Biz de herkes gibi, biz de ölmek istemiyoruz. Biz de hayatta kalmak istiyoruz. Bizim de bir hayallerimiz var.
3: Gazze'li Hint 24 yaşında. İsrail bombalarından kaçıp Türkiye'ye geldi ama orada yaşananları bir an olsun unutmuyor.
2: Sabah erken uyandık. Okula ve iş için hazırlanıyorduk. Bir anda füze ve patlama sesleri başladı. Tabii ki Gazze'de yaşayan bir insanlar olarak daha önce de savaşlar yaşadık. Bu sesleri çok iyi tanırdık maalesef. Ama yine de kimse olayların o kadar ağırlaşacağına hiç düşünmedi.
3: Lübnan'da Ekbal'in durumu Hint'ten farklı değil. İki genç kadın Gazze'lilerin ve Lübnanlıların duygularına tercüman oluyor.
5: Çalışmak, hayat kurmak ve aile kurmak isteyen bir genç olarak hayatımı normal kılabilmek için

0: sürekli bir hayat mücadelesi içinde olduğumu hissediyorum.
1: Ve orta yerde de hiçbir şekilde ateşkesi tabiri caizse takmayan bir İsrail ordusu söz konusu. Kadınlar, çocuklar ağırlıklı olarak orada hayatını kaybediyor ve kaybetmede devam ediyor. İsrail dünyanın gözünün içine baka baka bu katliamları gerçekleştiriyor maalesef. Efendim, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kerkük'te 102 yıl sonra ilk Türkmen vali seçilen Muhammed Seman Ağa ile bir araya geldi. Gördüğünüz üzere Kerkük'ün Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacağını da açıkladı.
2: Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Genel merkez bize.
3: Kerkük'te bir Türkmen valinin görevli olması hem gurur verici hem de yakın geleceğimiz açısından barış ve huzur adına bize umut veriyor.
4: AK Parti Kerkük'te 102 yıl sonra ilk Türkmen vali olan Muhammed Seman Ağa'yı Ankara'da ağırladı.
3: Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne Kerkük'ün katılması konusunda bir değerlendirmemiz oldu. Bu konuda birliğin başkanı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızla da bir görüşme gerçekleştirdim. İnşallah ilk toplantıda Kerkük Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacak.
4: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, parti genel merkezinde Nisan ayında Kerkük valisi seçilen Muhammed Seman Ağa ile bir araya geldi.
3: Her ne kadar Türkmen bir vali olsa da şu ana kadar kapsayıcı, uzlaştırıcı ve soğukkanlı yönetimiyle Kerkük'te sadece Türkmenlerin değil elbette orada yaşayan köken ve mezhep ayrımı gözetmeksizin bütün yurttaşların valisi olma hüviyetini de çoktan kazanmış durumda.
4: Kerkük valisi Ağa sadece Türkmenlere değil Kerküklülere hizmet edeceklerini vurguladı.
5: Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, güçlü politikasıyla bu çalışma olmasaydı, kurumların destekleri olmasaydı Kerkük'te bir Türkmen valisi seçilemez. Bu bir gerçektir.
4: Ağa, Irak'ta kurulacak yeni kabine ilişkinde mutlaka kabinede bir Türkmen bakan olacaktır dedi.
1: Evet, saatimiz 8.28'i gösteriyor. Hayatın tam içinden haberler, buyurun, devam ediyor. Gün başlıyor da İstanbul'da Tuzla'dayız. Bir adam "burası benim" dediği yeri şantiye çevreler gibi saclarla kapattı. Ancak girişleri engellediği alan 40 yıldır kullanılan bir yoldu. Mahalleli de haliyle isyan bayrağını açtı.
6: Kendimizi kötü hissediyoruz psikolojik olarak. Geliyorsunuz, kapınızın önü kapalı.
7: Şu anda araçların geçiş yaptığı, caddeye bağlandığı bir yoldayız.
8: Buraya ne itfaiye girebilecek, ne ambulans girebilecek.
9: Bu aşağı yukarı diyelim 40 senelik yol yani.
10: Yılların yolunu arazi sahibiyim diyerek kapattı. Mahalleli şaşkına döndü, ne yapacağını şaşırdı.
9: Kapadılar işte, bak inşaata satmış burasını. Yol satılır mı?
11: Kendimi gerçekten böyle tuzağa düşürmüş gibi, hapisteymiş gibi hissediyorum.
10: Burası Tuzla'da herkesin kullanımına açık olan bir yol ve caddelere de bağlantı sağlanıyor. Ama gelin görün ki burada acayip bir tartışma var. Sebebi de işte bu çitlerle kapatılmış olan bölge.
11: Çok rahatsız edici bir durum. Buradan geçmesi gereken komşumuz gelip bizim bahçe kapımızı kullanmak zorunda kalıyor.
8: Burada kanalizasyon var, internet var, doğalgaz, elektrik, su tesisatı tamamen bu yoldan geçiyor.
10: Haliyle mahalleli bu duruma isyan ediyor çünkü hem yol kullanılamıyor hem de bu civarda yaşayanlar evlerine giremiyor.
8: Kaçak garaj kapısından girer gibi uğraşıyoruz. Ya şu kapıyı görüyorsunuz, bu benim binamın kapısı.
10: Bakın, bu bina kapatılan yolun neredeyse içinde kalmış. Burası giriş kapısı ama bu noktaya geldiğimizde hem solda hem de sağda çitler bulunuyor.
8: Binada oturan komşularımı, çoluğu çocuğu veyahut da benim çoluğum çocuğum buradan geçtiği zaman direktmen inşaat alanına girmiş olacak. Herhangi bir çıkış yok.
10: Onların tek isteği kapatılan alanın yeniden kullanıma açılması.
1: Efendim, ben yaptım oldu diyorsanız buyurunuz, yapınız. Geceden sabaha olabilecek bir şey değil. Bir taraftan da orada çalıştı insanlar, o sacı oraya koydu, yolu kapattılar. Ancak o sürede kimse "görmedi mi acaba kardeşim sen ne yapıyorsun" diyen bir yetkili çıkmadı mı? Ama ben yaptım oldu. Herkes kendi küçüklü büyüklü davranışına göre, meşrebine göre ben yaptım oldu diyor. Ve gerçekten de olabiliyor. İşte son örnek Tuzla'da. Ankara'da da görebiliyoruz böyle hadiseleri, İstanbul'da da ama kimse bir şey demiyor anladığım kadarıyla, ama diyecektir özellikle.

0: özellikle bu haberden sonra. Şanlıurfa'ya geçelim. Bir evde mutfak tüpü bomba gibi patladı. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamada bir kişi yaralandı.
1: Mutfak tüpü büyük bir gürültüyle patladı. Evin duvarları yerle bir oldu. Ortalık birbirine girdi. Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşandı. Giriş kattaki bir evin mutfak bölümündeki tüpten iddiaya göre gaz sızdı. Bir süre sonra da gaz sıkışması oldu ve patlama yaşandı. O sırada evde bulunan Hamza Elaziz yaralandı. Patlamanın şiddetiyle ev kullanılamaz hale geldi. Yıkılan duvar park halindeki iki araçta hasara neden oldu. Yaralı ev sahibi ambulans hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
0: Efendim bir yeniden yargılamanın haberini aktaralım. Bugünlerde çok veriyoruz geçmişe dönük olarak yeniden yargılamalar. Bazı davalarda devam ediyor. Oğlunun kazada hayatını kaybetmesinden sorumlu tuttuğu aile dostunu öldürmüş. 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kocaeli'de yaşanan intikam cinayeti davasında Yargıtay verilen kararı usule aykırı bularak bozdu ve tutuklu sanık şimdi yeniden yargılanacak.
2: Kucağımda can verdi, bana bakarak can verdi.
3: Evlat acısı intikama dönüştü. Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu komşusunu vurup öldürdü.
2: Eşim şu an toprağın altında, o dışarıda gezmemeli.
3: Sanığa verilen 23 yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu.
2: Bir kere ölmedi. 24 saat boyunca her gün bu benim gözümün önünde. Bu sağlığımı kaybettim.
3: Kocaeli'de 4 yıl önceydi. Belfun doğramacı kullandığı araçla kaza geçirip ağır yaralanmış, yanında bulunan Batuhan Şişek hayatını kaybetmişti. 19 yaşındaki oğlunun ölümünden aile dostunu sorumlu tutan Mustafa Şişek 3 yıl sonra silahla karşısına çıktı.
2: Bir kadın bunlara arkadan çok süratli bir şekilde çarpıyor. Olay günü Batuhan vefat ediyor. Aynı kazada benim eşim bakıma muhtaç kalıyor. Akli dengesini kaybetti.
3: Saldırıda 44 yaşındaki doğramacı hayatını kaybederken eşi de yaralandı. Yargılama sonunda sanığın aldığı 23 yıl hapis cezası Yargıtay'ca bozuldu.
2: Vefat eden çocuğun babası 3 yıl boyunca kendi kendine kin gütmüş.
3: 4 gerekçeden biri tek kurşun detayı oldu. Yargıtay tek kurşun sıkmasına rağmen sanığa 2 ayrı suçtan ceza verilmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
2: Eşim engelli, kendini savunabilecek hiçbir şeyi yoktu.
3: Ayrıca ölen eşinin engelli raporunun tespit edilmesi, haksız tahrik indiriminin fazla uygulanması ve mükerrer suçlu hükmünün usule aykırı bulunması iptal kararının gerekçelerinden sayıldı. Sanık Mustafa Şişek yeniden yargılanacak.
0: Evet, Gülistan Doku cinayetinden sonra özellikle, daha doğrusu bu dava ve duruşmalardan sonra yeniden açılan dosyaları bir bir tek tek görebilmekteyiz. Efendim, şimdi Muğla'dayız. Plaja gittikten sonra ortadan kayboldu bir müdür yardımcısı, biliyorsunuz. 2 gündür aranıyordu. 40 yaşındaki Özkan Kırbıyık kamp alanında bulundu. Fethiye'de 30 Mayıs günü İnlice plajına gitti Özkan Kırbıyık. Bir süre sonra da ortadan kayboldu. İhbar üzerine ekipler hemen harekete geçti. Eşyaları plajda bulunan okul müdür yardımcısı için havadan, denizden ve karadan arama çalışması başlatıldı. Çalışmaların ikinci gününde, evet, iyi haber geldi. Kırbıyık'ın yürüyüş yaparken yoluna kaybettiği geceyi de ormanda geçirdikten sonra kamp alanına ulaştığı belirlendi. Sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Efendim, 4 üniversitenin ortaklaşa gerçekleştirdiği bir çalışmayla Marmara Denizi'nin kirlilik tarihi araştırılıyor. Kolay gelsin diyoruz. Elde edilen ilk bulgular çarpıcı doğal olarak. Bazı bölgelerde plastik kirliliği tam 3 katına çıkmış durumda Marmara Denizi'nde.
1: Ahtapotla deniz tabanında örnekler toplandı. O örnekler laboratuvarlarda incelendi. Marmara Denizi'nin kirlilik tarihi gün yüzüne çıkmaya başladı.
4: 2000'li yılların başından itibaren artış var. İstasyondan istasyona değişiyor ama artış başlıyor. Sonra daha bir günümüze doğru yaklaştıkça bu artış çok da artıyor.
1: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

0: Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü, Akdeniz, Ege ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversiteleri ortaklığında Marmara Denizi'nin kirlilik tarihi araştırılıyor. Geçen yıl başlayan çalışmalarda ODTÜ'nün Bilim 2 gemisi Ahtapot cihazıyla 14 kritik noktadan deniz tabanından örnekler topladı. İlk analiz sonuçlarına göre bazı bölgelerde mikroplastik kirlilik 3 katına çıktı.
1: Şu an için İzmit Körfezi özelinde çeşitlilik biraz daha artıyor ama genelde bir fiber kirliliği var. Yani fiber dediğimizde saç şeklinde olan ince plastik partiküller.
0: Bu kirliliğe neden olan unsurların başında günlük yaşamımızın parçası olan kıyafetler geliyor.
1: Tekstilleri yıkadığımız zaman bunların içerisinde kullanılan fiber destekleyici ürünler var. Bunlar çamaşır makinelerinden deşarj oluyor, arıtma tesislerine geçiyor ama herhangi bir mikrofiltrasyon olmadığı için büyük bir kısmı biyolojik arıtmadan sonra denize deşarj ediliyor.
0: İzmit Körfezi'nde ise özellikle kozmetik ürünlerde kullanılan mikro boncuklara rastlandı.
2: Tabii memleketin bütün sanayisi neredeyse Marmara Denizi'nin kenarlarında yığılmış durumda. Hani bu kadarı bile gerçekten önemli bir iç deniz. Dünya çapında baktığımızda Marmara Denizi'nin dolayısıyla gözümüz gibi bakmak durumundayız. Özellikle arıtma tesislerinin fazlaca olması gerekiyor. Ancak tabii bütün sanayi ağırlıklı olarak memleketin burada olunca Marmara Denizi'nde de beklenmeyen görüntüler olabiliyor diyelim. Müsilaj tehlikesini hatırlarsınız geçtiğimiz yıllarda. Şimdi yaz aylarının gözdesi, her öğünün eşlikçisi karpuzdan söz edeceğiz. Pazardan da marketten de biliyorsunuz ki alınabiliyor. Ancak kelek çıkarsa tüketici derneklerine göre iadesi de mümkün karpuzun. Çünkü kelek karpuz ayıplı mal kabul ediliyormuş.
3: Böyle bir karpuz geldi mi buraya terk ederim ben. O beyaz çıktı diye yanıma gelsin. O beyaz değil abi.
4: Tadı da çok güzel.
5: Bizde kelek çıkmaz.
6: Sesine, rengine ya da sapına göre seçen de var, kokusuna dikkat eden de. Tüketici dernekleri ise kelek karpuz ayıplı mal diyor. Yani iadesi mümkün.
7: Sesi güzel tın tın gelmesi lazım. Neşet'in sazı gibi gelmesi lazım.
4: Ben anlamıyorum. O yüzden onlara güveniyorum. Daha önce hiç kelek çıktı oldu mu?
8: Tabii çok.
4: Kelek çıktığı zaman ne yaparsınız? Atıyoruz. Aman atmayın, iade hakkınız var.
8: Öyle mi?
4: Karpuz yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri, ancak karpuz seçmek farklı bir meziyet. Ben bu diyorum. Nasıl seçtim?
5: Güzel.
4: Kelek çıkarsa iade isterim. İyi seçmişim. Karpuz seçebiliyor musunuz?
8: Seçeriz. Hiç anlamam. Sağına soluna hep vururum, tokatlarım ama hiç beceremem. Şansımız artık nasıl çıkarsın?
4: Tüketici dernekleri ise kelek karpuzla ilgili fazla bilinmeyen bir noktaya işaret ediyor.
8: Markettense iadeye gidiyoruz. Pazardan falan olursa iade yapmıyoruz.
4: Marketten karpuz aldığınızda ve o karpuz kelek çıktığında fişle birlikte iade edebiliyorsunuz. Ancak pazardan ya da seyyardan karpuz almak isterseniz de dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. İade etme hakkınız var.
7: Bugüne kadar ilk defa duyuyorum.
8: Getirir, değişimini yapar, götürürüm.
6: Market dışında alınan karpuz için satıcının vergi numarasının yazılı olduğu bir kağıda karpuzun hangi tarihte ve kaç liraya alındığının yazılıp imzalatılması gerekiyor. Karpuz kelek çıkarsa da o kağıtla iade ya da değişim talep edilebiliyor.
5: Getiren oluyor. Genellikle yeni karpuz veriyoruz. Para iadesi de yapıyoruz.
2: Tabii bazı kötü niyetli esnaf kardeşlerimiz de, hani kardeşlerimiz denemeyiz onlara da, kelek çıktığı zaman ya da hemen bir boyayla, kırmızı boyayla durumu daha farklı bir noktaya getirmeye çalışıyorlar. Buna da çok dikkat ediniz efendim. Peki bir haber başlığı arkamda görüyorsunuz. Nedir? 20 tarihi mekan daha kapılarını akşam açacak. Bu oldukça önemli bir haber. Dünya Gazetesi'nden aktarıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı 1 Haziran yani dün itibariyle başlamış, 1 Ekim tarihlerinde 11 müze ve 9 öğren yeri olmak üzere toplamda 20 müze ve öğren yerinde gece müzeciliği uygulayacak. Gece müzeciliği kapsamında geçen yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlanırken 2024 yılında başlayan uygulamayla kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması ve sürdürülebilir turizm vizyonunun güçlendirilmesi hedefleniyor denilmiş. Evet, son derece önemli. Çünkü gündüz zamanları özellikle açık hava müzelerinde pek gezme zamanı olamıyor sıcaklardan da dolayı ve dolayısıyla gece müzeciliği bu ören yerlerinde böylesi yerlerde son derece güzel ki

0: Anladığımız kadarıyla da olumlu tepkiler var ki 20 tarihi mekan daha açılıyor efendim, son derece mühim. Şimdi Avrupa'ya bir göz atalım ama sıcaklık açısından şimdiden başladı. Haziran ayının ilk haftasına sıcak hava dalgasıyla başlamış durumda mesela Avrupa, mesela İngiltere. İngiltere'den İspanya'ya hatta pek çok ülkede termometreler şu an rekor seviyeleri gördü diyebiliriz. Yetkililer hem sıcak hava hem de su krizi uyarısı yapıyor. Yakında da yangın krizi uyarısı yapacaklar.
1: Yüzyıllık rekorlar alt üst oldu. Avrupa genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerini aşarak rekora koştu. Kıta genelinde etkili olan ve ısı kubbesi adı verilen yüksek basınç sistemi hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerine çıkararak tarihi rekorların kırılmasına yol açtı. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kew Gardens'ta termometreler 35,1 dereceyi göstererek rekor kırdı. Sıcak hava dalgasının kavurduğu bir diğer ülke olan Fransa'da ise termometreler 36 dereceyi göstererek tarihin en sıcak Mayıs günlerini yaşattı. Sıcak hava nedeniyle can kayıpları yaşandı. İspanya ve İtalya'da da sıcaklık rekorları kırıldı.
2: Kesinlikle her yıl daha da ısınıyor. Bunu biliyoruz. Gittikçe daha da ısınıyor. Klimalar normalden daha fazla çalışıyor.
1: Avrupa aşırı sıcaklarla kavrulurken Avustralya ise şiddetli hava muhalefetiyle mücadele ediyor. Ülkenin güneydoğu ve doğu bölgelerinde etkili olan şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle meteoroloji birimleri alarm durumuna geçti. Queensland eyaletinde sadece yarım saat içinde metrekareye 50 milimetre yağış düştü. Yetkililer yıkıcı rüzgarlar, dolu yağışı ve ani sel baskınlarına karşı uyarıda bulunuyor.
0: Evet, bu yaz özellikle yangına da çok dikkat edilmesi gerekiyor bir kez daha. Umarız ki yetkililer gerekli hazırlıklarını bu anlamda yapmıştır. Yangın uçağı ya da helikopterleri bağlamında söylüyoruz. Umarız ki geçtiğimiz yıllardaki o yangınlara olduğu gibi yine tanıklık etmeyiz diyelim. Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasına bir göz atalım. Türkiye'den 47 üniversite var bu dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında. Hacettepe Üniversitesi, dikkat buyurunuz. Birinci, ikinci, üçüncü değil, ilk 10'da, ilk 50'de, ilk 100'de değil, 666. sırada yer alarak Hacettepe Üniversitesi Türkiye'den en yüksek sıralamayı yapan yüksek öğretim kurumu oldu, 666. sırada.
1: 95 ülkeden 21.291 üniversite değerlendirildi. Türkiye'den 47 üniversite dünyanın en iyileri arasında yer aldı. Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi'nin bu yılki dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması belli oldu. Sıralama, eğitim, istihdam edilebilirlik, öğretim üyeleri ve araştırma olmak üzere 4 alanda gruplandırıldı. Türkiye'den bu sıralamaya 47 üniversite girdi. Hacettepe Üniversitesi 666. sırada yer alarak Türkiye'den en yüksek sıralamayı yapan yüksek öğretim kurumu oldu. Hacettepe'yi ilk 1000'de İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Koç Üniversitesi takip etti. En iyi üniversiteler sıralamasında tüm göstergelerden tam puan alan Harvard, dünyanın en iyi üniversitesi oldu.
0: Evet, üniversitelerimiz sıralamalarıyla göz dolduruyor. Gördüğünüz üzere 666'dan başlıyor ve devam ediyor. Peki efendim, şimdi dünyaca ünlü bir rapçi İstanbul'a geldi. Travis Scott'tan bahsediyoruz ama hüsrana uğrattı kimi? Hayranlarını. Bir saat rötarlı sahneye çıktı sanatçı. Yüzünü gözlük ve atkıyla sakladı. Uğruna on binlerce lira verilen performansıyla sadece 18 dakika sahnede kaldı.
3: Travis Scott Türkiye'ye geliyor. Mükemmel bir olay. Ülkemize arka arkaya bu kadar İki ünlü sanatçının gelmesi bizi bayağı mutlu etti.
4: Çok heyecanlıyız. Çok büyük bir sanatçı Travis.
3: Kendisinin hayranıyız, fanıyız.

0: Travis Scott havaalanından indi ve oteline yerleştirdik. Kebap istedi. Baklava ve ayran.
1: Onun bir dediği iki edilmedi ama 18 dakikalık performansıyla hayranlarını hüsrana uğrattı.
2: Herkes çok şanslı bence gidenler. Bugün de çok güzel geçecek.
1: Kanye West'in ses getiren ışıklı küresine onun da çıkması beklenirken stada gitmemişti. Dünyaca ünlü rapçi Tersane İstanbul'daki konserine gelenlere ise yüzünü bile göstermedi. En ucuz biletin 30, en pahalısının 80 bin lira olduğu etkinlikte yaklaşık 2500 kişi vardı.
3: Travis, Kanye sayesinde buralara geldi müzikal olarak.
1: Yeah. 23'te sahneye çıkması beklenirken bir saat gecikti. Aksesuarların arkasına saklanan performans yarım saat bile sürmedi. Müzikseverler neye uğradığını şaşırdı, dublör mü izledik tartışması başladı. Travis Scott'ın bugün de İzmir'de sahne alması bekleniyor.
4: Umarım daha fazla yabancı sanatçı ülkemize gelir.
5: Yani kebapları yedi, içti, işte 18 dakikada sahnede kaldı, ardından gitti. Gerçekten o mu? İşte asıl soru bu. Gözlüklerle, atkılarla insanlarımızı kandırmış olabilir değerli dostlar. Travis Scott denen bu şahıs, ünlü rapçiden söz ediyoruz. İstanbul'a geldi. Konserine gelen Amerikalı bir internet yayıncısı da dolandırıldı. Konser dönüşünde bindiği takside sürücü kısa mesafe için bakın ne kadar istediler efendim.
6: Thank you.
7: $7,300. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like.
8: Taksi şoförü taksimetreyi açmadı. Polisten kısa mesafe için fahiş ücret istedi. Üstelik istediği ücretin yaklaşık 3 katını kredi kartından çekti. Turist kartından çekilen tutarı araçtan indiğinde fark edince şoke oldu.
7: Wait. Lira to USD. I'm a look.
8: Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott konser için Türkiye'ye geldi. İstanbul konserini izleyenler arasında Amerikalı Twitch yayıncısı Auger de vardı. Konser bitimi otele dönmek isteyen yayıncı taksi durdurdu.
7: Taxi.
6: You're working 50 euro. Okay.
8: Taksici 10 dakikalık mesafe için 50 euro istedi. Müşteriyi istediği yere getirince 50 euro yerine karttan 136 euro. Yani 7300 lira çekti.
7: Did you say 50 euro?
6: Yes. This one.
7: For 10 minute?
6: Yes, I am speaking 50 euro. You okay? I am come back.
7: Okay.
8: Tutarı görünce şaşıran ünlü yayıncı o anları sosyal medyada paylaştı.
6: Thank you.
7: $7,300. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like.
8: Amerikalı fenomenin yayını kısa sürede birçok kez paylaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de bu paylaşımlar üzerine harekete geçti. 43 yaşındaki taksici gözaltına alındı. Taksiciye çeşitli suçlardan toplam 95.500 lira ceza uygulandı.
5: Çok büyük geçmiş olsun. Böylesi bizi izleyen, dinleyen çok fazladır taksici kardeşlerimize. Her birine sevgi, selam gönderelim ama aralarında böylesi çürük çarık olduğu sürece maalesef memleketimizin bir yere gelme imkanı yok. İstediğiniz kadar tanıtım yapın. İşte gördüğünüz gibi bir sosyal medyadan ünlü bir isme geliyorsunuz ve tüm dünya bu rezilliğe tanık alıyor. Maalesef ki 43 yaşındaki bu taksici yüzünden şimdi Türkiye'deki bütün taksiciler karalanmış durumda. Üzücü. Ne de olsa bizim çocuklar şeklinde fanatikten bir haber başlığı. Spordan söz edelim efendim. 24 yıl sonra sahne alacağımız Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A milli takımımız özel maçta Kuzey Makedonya karşısında şov yaptı deniyor.

0: İlk yarıda harika oynadık. Orkun Kökçü ve Can Uzun'la skoru 2-0'a taşındı. Bizim çocuklar Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'da iki gol daha attı ve mesajı yolladı. Bekle bizi Amerika, çılgın Türkler geliyor şeklinde bir yorum yapmış. Gördüğünüz gibi Fanatik gazetesi yıldızların sahada olmadığı da ifade ediliyor. Ve bu skor, evet, gördüğünüz gibi çılgın Türkler bekle bizi geliyoruz. Amerika'ya böyle bir mesaj gitmiş. Gördüğünüz gibi millilerimizi bir kez daha kutluyoruz. Şimdi 2026 Dünya Kupası hazırlığı hız kesmeden devam ediyor. Milli takımda Avrupa medyasındaysa milliler hakkında bir analiz yayınlandı. Arda Güler ve Kenan Yıldız dikkat çeken isimler arasında elbette. Haberi izleyelim, bir küçük ara, saat başında beraberiz.
1: Beyaz. 2026 Dünya Kupası'na hazırlanan A milli takım Avrupa medyasının gündeminde yer almayı sürdürüyor. İngiliz The Guardian gazetesi milli takım hakkında detaylı bir inceleme yaptı. Analiz yazısında Arda Güler ve Kenan Yıldız'a özel yer ayrıldı. Türkiye Dünya Kupası'na en son katıldığında Arda Güler ve Kenan Yıldız henüz doğmamıştı bile ifadeleri kullanıldı. Yazıda Arda Güler ve Kenan Yıldız Euro 2024'te takıma yeni katılmıştı. Şimdi takım bu ikilinin etrafında şekilleniyor. Türk futbolu harika çocuk terimini gelişi güzel kullanmasıyla ün salmış durumda, ancak Real Madridli Güler ve Juventuslu Yıldız bu ünvanı hak ediyor denildi. Milli takımdaki diğer yıldızlara da değinilen analizde Uğurcan Çakır güvenilir bir isim ve Galatasaray'la lig şampiyonluğu kazanarak turnuvaya katılıyor. Abdülkerim Bardakçı ve Merih Demiral'dan oluşan stoper ikilisi oldukça sağlam bir savunma oluşturuyor. Sağ bek Ferdi Kadıoğlu harika bir sezonun ardından Brighton'da iyi tanınıyor. Hakan Çalhanoğlu artık tecrübeli bir oyuncu ve oyun kurucu rolünü üstlenmiş durumda. Beşiktaş'ın Orkun Kökçüsü ise formda ve adından söz ettirebilir ifadeleri kullanıldı.
2: Lokum'daki aldığı seçim oldukça sıcak sekanslar yerinde kaldı.
1: Yazıda teknik direktör Vincenzo Montella hakkında da övgü dolu ifadeler yer aldı. İtalyan çalıştırıcının yeniden yükselişin mimarı olduğu belirtilirken, küçük uçak lakaplı Montella, Türk kültürüne tamamen kendini kaptırmış ve Türk ruhunu kesinlikle anlamış durumda. Geçmişteki birçok Türk teknik direktörden daha iyi bir performans sergiledi. Modern tarihin en güçlü Türkiye takımlarından birini kuran şık, sakin ve sevilen bir karakter denildi.
2: Gelecek, daha detaylı. Oradan giriş girdisi ifade.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
2: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
1: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Efendim saatimiz 8.59'u gösteriyor. 2 Haziran günündeyiz. Dediğimiz gibi gün başlıyorun. 3. dilimindeyiz yine bol miktarda. Son dakika gelişmesi var. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bugün yapılan 2 ayrı operasyona dair paylaşımda bulundu. Neler dedi? Detaylar Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever'de. Ceylan.
1: Murat Güloğlu, Bakan Akın Gürlek yaptığı açıklamada 2 ilde il başsavcılığının yaptığı operasyonlardan bahsetti. Ve bu operasyonlar İstanbul ve Nevşehir illeri merkezli. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada bu sabah itibariyle İstanbul ve Nevşehir illerimiz merkezli ilki 27, ikincisi 28 ili kapsayan dev operasyonlar gerçekleştirerek vatandaşlarımız ve kamunun haklarını göz diken suç odaklarına büyük bir darbe indirdik dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü soruşturma kapsamında 27 ilde 114 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş. 269 mağdurdan 600 milyon TL zarar şüpheli hesaplarda ise 60 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edilmiş. Suça konu milyarlarca liralık mal varlığına ise el koyma ve kayyum atama işlemleri başlatılmıştır dedi Akın Gürlek. Ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı operasyonla ilgili ise vatandaşlarımızın banka ve kripto hesaplarını kullanarak 10 milyar TL para hacmine ulaşan yasa dışı bir sanal bahis çetesine yönelik 28 ilde 120 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş ve 107 şüpheli hedef gözaltına alınmıştır dedi. Ve bu operasyonlar kapsamında İstanbul Anadolu ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve

0: Emniyet Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ekiplerini tebrik ettiğini söyledi. Bu başarılı çalışmalar sonucunda ve siber alandaki her türlü suç organizasyonuna karşı adli ve idari mekanizmalarımız aynı kararlılıkla ve tavizsiz şekilde çalışmaya devam edecektir mesajını verdi.
1: Ceylan Sever, çok teşekkür ediyoruz efendim, ayrıntıları bizimle paylaştı gördüğünüz gibi. Peki Antalya'ya doğru gidelim, çünkü Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 4 şüpheli için yakalama kararı verilmişti. Yeni gelişmeler söz konusu. Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli'den detayları öğreneceğiz. Yasin.
2: Günaydın Murat Güloğlu. Sabah saatlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda eş zamanlı olarak 4 farklı adrese emniyet güçleri giriş yaptı. 4 kişi hakkında bu gözaltı kararı verilmişti ki 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen 4'ünün 3'ünün gözaltına alındığını, bir kişiye yönelik de çalışmanın devam ettiğini söyleyelim. Tabii gözaltına alınan kişiler arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi medya sorumlusu Batuhan Ülker isimli birisi yer alıyor. Yine Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde mimar olarak görev yapan bir personel ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tutuklu bulunan, yine görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Muhittin Böceğin yıllardır kuaförlüğünü yapan bir isim. Yani Muhittin Böceğin kuaförü de bu sabahki operasyonda gözaltına alındı. Gözaltına alınması için yapılan çalışma var demiştik bir kişiye yönelik. O bir kişinin de gazeteci olduğunu söyleyelim. Antalya'da uzun yıllar gazetecilik yapan bir isim. Yine Muhittin Böcek'le ilgili yapılan bu soruşturma kapsamında onun için de yakalama kararı çıktı. Ama o gazeteciyle ilgili hala çalışmanın devam ettiğini, gözaltına henüz alınmadığını söyleyelim. Tabi rüşvet temini, rüşvete aracılık etmek ve haksız mal edinimi gibi konular, yine bazı gerekçeler, iddialar var. Ve yine bu iddialar kapsamında devam eden teknik takibin ardından bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. Tabi zaten Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili devam eden yaklaşık bir 11 aydır süreç var. Bu 11 ayın devam eden süreçte bir iddianame hazırlanmıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik iddianame, yargılama süreci devam ederken aynı zamanda farklı alanlarda belediyenin farklı iştirakleri ve farklı konuları ile ilgili de devam eden soruşturmalar var. O soruşturmalar kapsamında gözaltı kararı verildiğini söyleyelim. Evet. Tabii önümüzdeki saat dilimlerinde detaylar daha fazla aslında ortaya çıkmaya başlayacağını belirtelim. Biz de aktarmaya devam edeceğiz diyelim.
1: Teşekkür ediyoruz. Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli detayları aktardı. Yine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak düzenlenen operasyondan detaylar gün boyunca da aktarmasını sürdürecek. Peki Ankara'ya doğru ilerleyelim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne olacak sorusu gündemde. Grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı ve kürsüde özellikle kimin olacağı merak ediliyordu. Özgür Özel mi olacaktı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu? Biri seçilmiş, biri atanmış. Bu konuda gün içinde çok sayıda açıklama geldi, özellikle dün. Belirsizlik Meclis'in internet sitesinde açıklanan programda son buldu. Buna göre Cumhuriyet Halk Partisi grubu bugün saat 13.30'da toplanıyor. Kürsüde ise Özgür Özel olacak.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir dedi. Özel ve kurmayları ise grup toplantısının yapılacağını söyledi. CHP'de grup toplantısı belirsizliği meclisin internet sitesinde günlük programın açıklanmasıyla sona erdi. Programa göre Özel, salı günü grup toplantısı kürsüsünde olacak. CHP'de mutlak mutlak kararı sonrasında Özgür Özel meclis grup başkanlığına seçilmişti. Grup toplantısı yapacağını açıklamıştı.
4: 110 arkadaşımızın açık desteğiyle seçildik. Burada meclis başkanlığına bu yollandı. Meclis başkanlığı da durumu inceleyerek seçimi tescil etti. Bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk da yok. Olmaz da zaten.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndansa partisinin milletvekillerine grup toplantısıyla ilgili bilgilendirme yazısı gönderilmişti. Toplantı tarihi, gündemi ve gerçekleştirileceği yer konusunda kendisi tarafından bilgilendirme yapılacağını ifade etmişti. Edinilen bilgiye göre Meclis Başkanlığı grup toplantısı için CHP Genel Merkezi'ne yazı yazdı. Yarın için grup toplantısı yapmayı planlıyor musunuz denildi. Genel Merkez'den de bizim yarın için bir grup toplantısı çağrımız yok yanıtı verildi. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel tarafından yapılan açıklamalar sonrasında grup toplantısı belirsizliği için gözler Meclis Başkanlığı'na çevrildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çelişkinin giderilmesi için CHP Genel Merkezi'ne yazı yazdıklarını söyledi. Meclis Başkanlığı, herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir dedi.
5: Meclis Başkanlığı'nın bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatif söz konusu değildir. Meclis Başkanlığı, tüm grupların yönetimiyle ilgili olarak sadece gruplardan gelen bilgiye göre hareket eder. Meclis Başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir, görevi bu değildir, vazifesi de bu değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır.
3: Bu açıklamaların ardından Meclis Başkanlığı'nın internet sitesinde Özgür Özel'in konuşacağı CHP grup toplantısı saati 13.30 olarak duyuruldu.
1: Saat 13.30'da Özgür Özel kürsüde olacak ama saatimiz 9.07 geçiyor. 13.30'a daha çok var. Bakalım neler olacak, hep beraber yine bekliyoruz efendim ama görüntü bu. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısında konuşacak. Peki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Detaylara bakalım. Soruşturma Muhittin Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak için Özgür Özel'e rüşvet verdiği iddiasıyla başlatılmıştı biliyorsunuz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturmada Zuhal Böcek 3 Mayıs'ta kara para aklama suçundan da tutuklanmıştı. Ardından Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlıklarına el konulmuş idi. Üç şüpheliye rüşvet, irtikap ve kara para aklama suçlamaları yöneltilmişti. Daha sonra gelişen bu süreçte tahliye edildi Zuhal Böcek. Evet, bir itiraf sürecine de girilmişti hatırlarsınız. Peki efendim buyurunuz. İlk duruşma 8 Temmuz'da tüm bu olayların haricindeki bir duruşmadan söz ediyoruz. Akşam gazetesinden yansıyor biliyorsunuz. Eyüp Sultan Kemerburgaz'da Oğuz Murat Acı'nın ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından annesi Eylem Tok tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırılan Timur, Cihan Timur hakkında hazırlanan iddianame Gazi Osman Paşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden şayet iade işlemleri gerçekleşirse savcının 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Timur, Cihan Timur 8 Temmuz'da hakim karşısına çıkarılacak. Dediğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nden iade işlemleri gerçekleşirse, o da henüz olmadı ama ilk duruşma bir ay sonra. Fotoğraf karesini görmektesiniz efendim. Kaçtıktan hemen sonra Amerika'da New York'ta çekilmiş bir fotoğraf karesi. Anne Eylem Tok'la yüzü gülen Timur Cihan Timur'un fotoğrafı dikkat çekiyor akşam gazetesinde. Peki efendim yolumuza devam edelim. Saatimiz 9'u 10 geçiyorken ABD-İran savaşında anlaşma çabaları sürüyor. Basın kuruluşları savaşın yol açtığı hasarı analiz etmeye çalışıyor şimdi. Son olarak İngiliz yayın kuruluşu BBC bir analiz yayınladı. Haber savaşta en az 20 Amerikan üssünün İran saldırılarında hasar aldığını ortaya çıkardı. Habere konuşan analistlere göre bu sayı çok daha fazla olabilir.
6: İran ve ABD arasındaki savaşın Orta Doğu'daki ABD üslerine verdiği zarar yeniden gündeme geldi. Bu kez hasarı İngiliz yayın kurumu BBC inceledi. BBC yaptığı analizde savaşın başladığı 28 Şubat'tan sonra kaydedilen uydu görüntülerini mercek altına aldı. Habere göre Orta Doğu'daki en az 20 ABD askeri tesisi İran'ın misillemelerinde hasar gördü. Tesislerde konuşlu hava savunma sistemleri, yakıt ikmal uçakları, radarlarla yakıt depolama alanları hedefteydi. Hasarın ABD'ye milyonlarca dolarlık zarar verdiği belirtildi. Görüntüler, İran saldırılarının ABD tesislerinde yol açtığı hasarın bilinenden daha kapsamlı olduğuna işaret etti. Bazı analistler de vurulan askeri üs sayısının 20'den de fazla olabileceğine dikkat çekti. Geçtiğimiz ay New York Times gazetesi de İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisinin zarar gördüğünü öne sürmüş, Washington Post da ABD'ye ait 228 hedefin İran tarafından vurulduğunu yazmıştı. ABD Savunma Bakanlığı konu hakkında operasyonel güvenlik gerekçesiyle yorum yapmaktan kaçınıyor. Kongrede ifade veren ABD Savunma Bakanlığı Mali İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jules Hurst, savaşın maliyetinin 29 milyar dolar olduğunu söylemişti. Demokratlar gerçek maliyetin açıklanandan çok daha yüksek olduğunu iddia ediyor.
1: Tabii Amerika'da bu konuşuluyor şimdi. Acaba bu savaş bize kaça patladı? Kaç bin dolara, kaç milyon ya da milyar dolara? Ve önümüzdeki Kasım ayı itibariyle de bir saçım söz konusu. Trump yönetimi acaba topal ördek durumuna geçer mi, geçmez mi? Yetkileri alınır mı, alınmaz mı? Bütün bunlar konuşuluyor ama dediğimiz gibi savaş da bir taraftan üstü kapalı bir şekilde devam ediyor. İran sanılandan çok daha fazla zarar verdi, analizler bu yönde. Şimdi İran'da devrim muhafızlarının yönetimindeki etkisini arttırmasıyla Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği öne sürülmüştü malum. Cumhurbaşkanlığı ofisi iddiaları doğal olarak yalanlıyor.
6: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği öne sürüldü. Gerekçe olarak devrim muhafızlarındaki bir grubun ülke yönetimindeki etkisini artırmak istemesi gösterildi. Çok geçmeden iddialara yalanlama geldi. İstifa iddiası İran International kanalının haberinde yer aldı. Cumhurbaşkanı ve hükümetin karar alma süreçlerinden fiilen dışlandığı öne sürüldü. Devrim muhafızları ordusu içindeki sertlik yanlısı grupların ülke yönetiminde etkisini artırdığı, bunun üzerine İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın görevi bırakma kararı aldığı iddia edildi. Ancak İran Cumhurbaşkanlığı ofisi bu iddiaları yalanladı. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Pezeşkiyan'ın halka hizmet etmekten geri adım atmayacağını belirtti. Söz konusu iddiaları bazı yabancı medya kuruluşlarının oyunlarının devamı olarak nitelendirdi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan iddialara yönelik bir açıklama yapmazken, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda zorlukların üstesinden ancak kamuoyunun bilinçlenmesi ve işbirliğiyle gelinebileceğini vurguladı. Toplumun tüm kesimlerinin sorunların çözümüne katılabilmesi için mevcut gerçekleri insanlara açıklamalıyız ifadelerini kullandı. İran'ın 9. Cumhurbaşkanı olan Mesut Pezeşkiyan, 5 Temmuz 2024'te yapılan seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı seçilmişti.
1: Evet, İran'da durum bu. İstifa etti mi, etmedi mi? Bir taraftan da devrim muhafızları ciddi anlamda görüyorsunuz. Yönetimi ele almış durumda ve bir taraftan da Hamaney acaba nerede? Bütün bunlar da konuşuluyor. Efendim, Batı Kudüs, evet İsrail'den söz edeceğiz. Bir kez daha gerginliğin yeni adresi askerliğe karşı çıkıyor. Ultra Ortodoks Yahudiler ve İsrail polisi sürekli olarak karşı karşıya geliyor ki bir karşılaşma daha meydana geldi. Harediler olarak da biliniyor biliyorsunuz. Ultra Ortodoks Harediler. Hamitarim Köprüsü'nde toplandı. Eylemin nedeni yine dediğimiz gibi Beit Şems'te askerlik karşılığında 9 Haredi'nin gözaltına alınmasıydı. Trafiği kapatan eylemcilere İsrail polisinin de müdahalesi sert oldu. Kalabalığa Toma'yla su sıkıldı. Atlı polisler de eylemcilere bu şekilde müdahale etti. İsrail basını iki polisin yaralandığını aktarırken Safet ve Netivot kentlerinde de Haredilerin yine eylem düzenlediği ifade ediliyor. İsrail'de kadın ve erkekler tam 3 yıl zorunlu askerlik görevine tabi. Nüfusun %12'sini oluşturan Harediler bu görevden muaflardı. Ancak 2023'ten bu yana da süren saldırılar sonucu Haredilerin de askere alınmasını gündeme getirdi. İsrail Yüksek Mahkemesi Haredi erkeklerin askerlikten muaf tutulmasının yasal bir dayanağı bulunmadığını hükmetmişti ve ardından da böylesi çatışmalar söz konusu olabiliyor gördüğünüz gibi. Evet, İsrail'in Kudüs'te yaşananları hep beraber gördük. Kendi içlerinde de böyle bir süreçleri var. Paşinyan'dan Türkiye'siz olmaz mesajı yeni birlikten aktaralım. Türkiye ile Azerbaycan. İlişkilerin Ermenistan için fırsat doğuracağını söyleyen Paşinyan, Türkiye ile ilişkilerimiz yoksa bu terazinin bir tarafının boş olduğu anlamına gelir diyor. Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkileri normalleştirme hedefine ulaşacağımızdan eminim. Bu da dengeli ve dengeleyici dış politikanın tamamına ereceği ve Ermenistan'ın yeni nitelikli bir devlet haline gelmesi için yeni fırsatlar ortaya çıkaracağı anlamına geliyor dedi. Paşinyan, Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkisinin olmaması halinde dış politikalarında dengesizlik durumunun ortaya çıkacağını işaret ediyor. Türkiye ile ilişkilerimiz yoksa bu terazinin bir tarafının boş olduğu anlamına gelir ifadesini kullanması dikkat çekici. Özellikle son haftalarda Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde ciddi anlamda bir yapıcılık, bir sıcak gelişme de söz konusu. Bir taraftan da seçimler var Ermenistan'da ve Paşinyan'ın da oldukça bu anlamda ön planda olduğu ifade ediliyor. Hayırlısı diyelim, devam edelim. Şimdi NATO Genel Sekreter Yardımcısı 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Buna bakalım. Zirvenin odağı tamamen somut sonuçlar elde etmek olacak diyor sekreter yardımcısı. Teyakkuz halinin daimi olması gerektiği mesajı da veriyor.
3: Ankara zirvesine dikkati çekti. Taahhütler artık eyleme dönüşmeli dedi. Açıklama NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska'dan. Shekerinska, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi Bahar Oturumu'nda konuştu. Geçtiğimiz hafta Romanya'ya düşen İHA olayının ardından Bükreş'te tam dayanışma içinde olduklarını belirtti. Rusya'nın pervasız davranışlarının herkes için tehlike oluşturduğuna işaret etti. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının da ittifak güvenliğini doğrudan etkilediğini vurguladı. Shekerinska bu nedenle NATO'nun temel görevi teyakkuzu hiçbir zaman elden bırakmamaktır dedi. Shekerinska Çin'in de şeffaflıktan uzak bir şekilde silahlı kuvvetlerini modernleştirdiğini ve nükleer kapasitesini genişlettiğini söyledi. İran'ın ise uzun süredir hem nükleer hem de balistik füze programlarıyla tehdit oluşturduğunu belirtti. Daha tehlikeli ve istikrarsız bir dünyada güvenliğimize yatırım yapmalı ve hep birlikte savunmamızı güçlendirmeliyiz diye konuştu. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Ankara zirvesine ilişkin beklenti ve mesajın açık olduğunun altını çizdi. Taahhütleri artık eyleme dönüştürmeliyiz ifadesini kullandı. Ankara zirvesinin mali kaynakların savaşa hazır kabiliyetlere dönüştürülmesiyle ilgili olacağını söyledi. Savunma sanayinin önemli ölçüde büyütülmesi ve Ukrayna'ya güçlü desteğin sürdürülmesiyle bağlantılı olacağını belirtti. Zirvenin odağı tamamen somut sonuçlar elde etmek olacak dedi. NATO zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. NATO'nun devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı 36. zirvesi olacak.
1: Evet, bir şey de kalmadı. Bir ay sonra bu önemli zirve gerçekleştirilecek. Trump zaten çok kez NATO'yu eleştiriyordu. Bir taraftan da önemli liderler ve tabii ki süregelen bir savaştan söz ediyoruz. Acaba bu bir ay içinde neler olacak, neler bitecek? Ama bir taraftan da hemen yanı başımızdaki Dede Ağaç'tan söz edelim. Giden bilir efendim, buradan yola çıkıyorsunuz İstanbul'a 3-4 saatlik bir mesafede. Edirne'mize ise en fazla bir yarım saatlik mesafeden söz ediyoruz. Dede Ağaç'ta kalıcı Amerikan üssü iddiası deniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dede Ağaç'taki askeri varlığını kalıcı hale getirmeyi değerlendirdiği iddia ediliyor. Yunan basını planın Rusya-Ukrayna savaşı benzeri krizlerde Doğu Avrupa'ya yönelik askeri sevkiyatlar için yeni bir lojistik merkez oluşturmayı amaçladığını yazdı denilmiş. Dediğimiz gibi İstanbul ve Çanakkale boğazlarına olan bağımlılığı azaltmayı hedeflediği öne sürülüyor. İddialara göre Washington bugüne kadar geçici sevkiyatlar ve NATO tatbikatları için kullandığı Dede Ağaç'ta sınırımızın hemen yanı başında dediğim gibi Girit'teki su da üstüne benzer kalıcı bir askeri yapılanma oluşturmak için hazırlık yapıyor denilmiş. Amerika ve NATO'nun bölgedeki lojistik kapasitesi önemli ölçüde arttırabileceği belirtiliyor. Kalıcı üst iddiaları özellikle Amerika'nın Atina Büyükelçisi'nin Dede Ağaç'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gündeme geldi. Ziyaret programına ilişkin ayrıntılar da kamuoyuyla paylaşılmadı. Durum böyle olunca işte kalıcı üsse acaba evriliyor mu diye kafalarda soru işaretleri oluşmuş durumda. Dediğim gibi Washington ve Atina söz konusu iddialara ilişkin herhangi bir resmi açıklamada yapmadı. Ancak görünen o ki Dede Ağaç'ta Amerika'nın artık kalıcı bir üssü söz konusu gibi gözüküyor. Çünkü iddialara da herhangi bir şekilde cevap verilmediği için Hürriyet de bunu sayfalarına taşımış gördüğünüz üzere. Diyelim gelelim memlekette biraz paradan söz edelim efendim. Ya da parasızlıktan ya da açlıktan ya da yoksulluktan söz edelim. Neden? Çünkü Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına bakacağız. Yayımlandı yine. Araştırmaya göre Mayıs ayında açlık sınırı 35.174 lira. Yani bu 35.000 liranın altında kazanıyorsanız siz açsınız demektir bu. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 45.488 liraymış.
6: Açlık sınırı 35.174 lira, yoksulluk sınırı 114.576 lira oldu. Türk İş Mayıs ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. 4 kişilik ailenin gıda harcama tutarı Nisan ayında 34.587 liraydı. Bu rakam Mayıs ayında 35.174 lira oldu. Yoksulluk sınırı 112.660 liradan 114.576 liraya yükseldi. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 45.488 lira olarak hesaplandı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %1,70 oranında arttı. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış ise %40,58 oldu. Türk İş yaptığı araştırmayla gıda fiyatlarındaki değişimi de ele aldı. Et ve süt fiyatlarında artış, nohutla yeşil mercimek fiyatlarında ise düşüş görüldü. Meyve sebze fiyatlarındaki artışın sınırlı düzeyde kalmasının mutfak harcamalarına olumlu yansıdığı ifade edildi.
1: Şimdi rakamlara, piyasalara bakacağız ama dediğimiz gibi efendim açlık araştırması 35.174 lira bu rakamın altında kazanıyorsanız açsınız demektir. Bugün asgari ücret 28.075 lira, brütü bile 33.000 lira, yani brütü bile 35.000 liranın altında kalıyor. En düşük emekli maaşını da zaten biliyorsunuz efendim, durum bu. Mayıs'ta veriler bu şekilde, acaba ek bir zam gelir mi gelmez mi tartışmaları sürmesine bile gerek yok. Zaten gelmesi gerekiyor rakamlar ortadayken. Peki BIST 100 endeksi güne nasıl başlıyor? 13.703 puandan efendim güne başlayacak. Dolar gördüğünüz gibi 46 lira artık diyebilir miyiz bilemiyorum ama ramak kaldı. 45 lira 93 kuruştan işlem görmekte, adım adım ilerliyor 46 lira doğru. Euro'da ise kısmi bir artış var. 53 lira 53 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar paritesi de 1.16'larda. Faize hemen bakalım, 43.75'lerde. Altının onsunda da %1'lik bir artış var. 4.530 dolardan işlem görmekte. Tabii ağırlıklı olarak Amerika'dan, İran'dan gelen olumlu haberler altının onsuna yarıyor. Brent petrole de eksi yönde yarıyor. O da 94 dolar seviyesinde Brent petrol. Peki ABD ham petrolde 91-92 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altına bakalım, 6.676 lira an itibariyle. Çeyrek altın 10.916 ve 21.831, yarım altının ederi, tam altınsa 43.530 liradan şu anda işlem görmekte. Hep söylediğimiz gibi kapalı çarşıda biraz daha durum farklı olabilir. Yeni güne işte bu rakamlarla başlıyor piyasalarımız, yatırımcısına bol bol kazandırsın İnşallah diyelim, devam edelim. Milli Savunma Bakanı'nın açıklamalarıyla Yaşar Güler, Türkiye'nin dünya genelinde sorumluluk üstlendiğine dikkat çekti. Türkiye müzakere masalarının vazgeçilmez üyelerinden biri haline geldi dedi. Mesajlarını Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. yıl dönümünde verdi bakan.
7: Jeopolitik gerilimin arttığı ve güvenlik ortamında belirsizliklerin derinleştiği kritik bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte Türkiye sahip olduğu imkan ve yetenekleri, güçlü ordusu, dünya genelinde üstlendiği sorumlulukları ve kurduğu çok boyutlu ilişkileriyle uluslararası güvenlik mimarisinin ve müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesi haline gelmiştir.
3: Türkiye'nin artan rolüne dikkat çekti. Devletimizin bekası için çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor dedi.
7: Ülkemizin geleceğe daha büyük hedeflerle ve emin adımlarla yürüdüğü bu dönemde bakanlığımız da devletimizin bekası, asil milletimizin huzuru ve bölgesel istikrarın sağlanması için çalışmalarını proaktif bir yaklaşım ve uzun vadeli stratejik hedefler doğrultusunda kararlılıkla sürdürmektedir.
3: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu ve beraberindeki personeli kabul etti. Savunma sanayine atılan adımlara vurgu yaptı.
7: Temel eğitim ve hafif taarruz uçağımız Hürkuş, jet eğitim uçağımız Hürjet, genel maksat helikopterimiz Gökbey, kısa bir süre sonra envanterimize girecek Tayfun, 5. nesil yerli milli savaş uçağımız Kaan, ülkemizin hava platformlarındaki büyük atılımlarının en somut göstergeleridir.
1: Efendim biraz da eğitimden söz edelim. Buyurunuz, Milliyet'te bir haber başlığı, bir prova. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan YKS ve LGS provası deniliyor. Bir deneme sınavı ya da sınavlarından söz edilmiş. MEBİ bireysel öğrenme platformu üzerinden yapılacak 11. Türkiye geneli YKS denemesi 7 Haziran'a kadar öğrencilerin erişimine açık olacak denilmiş. 12. sınıf ve mezun öğrenciler için TYT, AYT ve YDT oturumlarını kapsayacak şekilde hazırlanan deneme sınavı YKS öncesi öğrencilere prova imkanı sunuyormuş. 20-21 Haziran'da yapılacak YKS öncesinde deneme sınavı öğrencilerin gerçek sınav öncesinde zaman yönetimini test etmesine yardımcı olacak. 10.sü gerçekleştirilecek. LGS deneme sınavları içinse son gün 4 Haziran. Milli Eğitim Bakanlığı 13 Haziran'a kadar 12 deneme sınavı yapacak denilmiş. Gördüğünüz üzere haberi de Milliyet gazetesinden sizler için paylaştık diyelim. Şimdi sınavlar bir hayli fazla, özellikle bu süreçte, yani şu 20-25 günlük süreçte sınav maratonu arkadaşlarımıza devam ediyor. Bu sırada da özellikle gençlerimizi, çocuklarımızı biliyorsunuz akran zorbalığı konusunda çok fazla haberler veriyoruz. Buna yönelik olarak önlemler de var. Akran zorbalığı okuldan sokağa taşan ve bazı durumlarda ölümle sonuçlanabilen bir şiddet türüne maalesef dönüştü ülkemizde. Ortaokul ve liselerde küçük nedenlerle başlayan gerilim kısa sürede duygusal ve fiziksel şiddete evrilebiliyor. Tıpkı büyüklerinde ya da büyüklerde gördükleri gibi çocuklar. Ve bu çocuklarda artan şiddet eğiliminin önüne geçmek için Akran Derneği bir projeye imza atmış durumda. Bugüne kadar 15 bin arabulucu öğrenci yetiştirdi. Peki Milli Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye ettiği bu sistem nasıl işliyor? Yanıtlar tabii ki Öznur Karslı Çetiner'in o özel haberinde.
8: Son yıllarda gördük ki kız öğrencilerdeki zorbalık, şiddet erkeklerden daha fazla. Gittiğimiz lisedeki çocuklarla soruyorum, siz aranızdaki sorunları nerede çözüyorsunuz diyorum. Parkta çözüyoruz hocam.
9: Parkta öldürülen 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel, bir başka yaşıtı Kıvanç Uman. İki çocuk da akranlarının saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
10: Sokaklarda bir defa çocukların yollarını kesiyorlar. Sigara, telefon, bu tür şeyle cüzdanlarını alıyorlar. Sınıf arkadaşı ya intikam alıyor, Ya güç gösterisi orada işte, çeteleşme bu oluyor.
11: Hakaret, tehdit, lakap takmak, dalga geçmek ve acımasız bir çocuk şiddeti. Artık okul sıralarına da sirayet etmeye başlayan günümüzdeki bu yeni maruziyetlerin adı akran zorbalığı. Aileler yorgun, eğitimcilerse bir kuşak için akran şiddetinin önümüzdeki zamanlarda en önemli tehditlerden biri olacağını söylüyor.
8: Ortaokulda daha basit şeylerden çantamı itti, işte kantinde sıramı kaptı, görmedi, bana işte ödevimi söylemedi.
9: Akran Derneği bu sosyal yaraya çözüm aramak için kuruldu.
8: 6 sene önce çocuk suçlarına bakan savcı bizi yönlendirdi. Şu okuldan bana her hafta bir olay geliyordu. Yani gittik orada çalışmaya başladık.
9: Derneğin formülü şu. Okulda zorbalık yapan öğrenciye yine onun yaşıtı olan arabulucu öğrenci el uzatıyor. Sorun yaşayan öğrencileri akran arkadaşları bir araya getirip sorular soruyor.
8: Olayı bana anlatır mısın? Neler yaşadınız diyor. Sen anlat diyor. Sana ne duyguları yaşattı? Onu alıyor. Onu çerçeveliyor. Sonra empati kurduruyor. Masada müzakere yeteneğine sahip olmak çok önemli. Akran arabuluculuğun anlaşma oranı %94.
9: Milli Eğitim Bakanlığı'nın da tavsiye ettiği bu yöntemle 15 bin öğrenci akran arabulucu sertifikası aldı.
8: Her sınıftan 6-8 aday seçiliyor. Onlara psikolojik danışman arkadaşımız arabuluculuk yeteneklerini, becerilerini anlatıyor 20 saatte. Bir üçgen masanın etrafında akran arabulucu gelen arkadaşlarını oturtuyor. Onların kolaylaştırıcılığında çocuklar sorunu müzakere ediyor.
9: Proje 300 okulda sürüyor.
8: İlçe müdürlüğünde diyoruz ki biz bunu hangi okullarda yapalım? Onlar da bakıyorlar ilk önce çatışmanın fazla olduğu, yani disiplin olaylarının fazla olduğu okulları seçmeye çalışıyorlar.
9: Akran zorbalığının çözümünde bir diğer beklenti de müfredata empati dersi girer mi? Uzmanlar aile faktörünü de es geçmiyor.
10: Maalesef ve maalesef anne baba iletişimsizlik. Çocukların akran zorbalığında arkadaşları yok. Önce aileler eğitilmeli bana göre. Yani önce aileler eğitimi, bu anaokulunda filan zorunlu çağrılmalı.
8: Çocuk bir şeyler elde etmek için zorba olmak zorunda. Yalan söylemek zorunda, arkadaşını sıkıştırmak zorunda. Aile ihmal etmiş. Müfredata zorunlu girmesi sadece farkındalık yaratır. Fakat bu bir yaşam becerisi. Yapa yapa öğrenilecek bir beceri.
1: Evet, bu tür zorbalıklar hep vardı. Hepimizin çocukluğunda da geçmiştir illaki ama hani daha masum ve çok daha naifti ama iş artık bilgisayar oyunlarının o çılgınlığına dönüştü. Neredeyse ölümler, cinayetler işlenebiliyor maalesef. Bunun önüne geçmek için işte bu son derece arabuluculuk önemli ve çok değerli bir duruma geçmiş durumda. Bakanlık da zaten bunu onaylıyor efendim, gördüğünüz gibi. El birliğiyle akran zorbalığı bitirmek için hep beraber çalışmalıyız diyelim, devam edelim yolumuza. Diyarbakır'dayız. 2 yıl önce katledilen Nari'nin ailesi kameraların karşısına geçip bir açıklama yaptı. Anne dahil hapisteki 3 akrabalarına sahip çıktılar. Biz cani bir aile değiliz diyerek tüm suçu Nevzat Bahtiyar'a attılar.
12: Cani bir aile değiliz.
13: Anne, abi, amca. 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesinden sonra hepsi de müebbet almıştı.
14: Kızımızın adaletini arıyoruz.
13: Narin için adalet istediklerini söyleyen aile üyeleri Diyarbakır'dan kalkıp İstanbul'a geldi. Mahkemenin kendi ailelerinden 3 kişiyi cezalandırmasına itiraz ettiler.
12: İçimiz yanıyor. Yani biz gerçekten kendi kızımızı öldürecek kadar vahşi bir aile değiliz.
14: Bütün ailenin hakkını yok ettiler.
13: Beyoğlu'nda basın açıklaması yapan Güranlar, asıl failin 4,5 yıllık ceza ile kurtulan Nevzat Bahtiyar olduğunu öne sürdü.
12: Narin için biz bu yola çıktık. Narin'in hakikati yerine gelsin diye. Asıl faili hak ettiği cezayı alsın diye.
1: Evet. Evet, biz cani bir aile değiliz diyorlar ve gündemi oluşturmuştu 2 yıl önce katledilen o küçük Narin efendim ve bir taraftan da suçu birbirlerine atan bir süreçten söz ediyoruz. Peki Denizli'ye gideceğiz. Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarpıp alev aldı biliyorsunuz yolcu otobüsü ve bu alev alan yolcu otobüsünde ölen 8 kişiden en küçüğü daha henüz 9 aylık Eyüp Miraç bebekti. Diğer oğlunu kurtarmayı başaran ama eşi ve bebeğini kaybeden acılı anne dehşet dolu o anları anlattı.
15: Eşim yan koltukta oturuyordu. Ben de oğlumla diğer tarafta oturuyordum ikili koltukta. Kucağımda da bebeğimiz vardı.
3: Eşi ve iki çocuğuyla birlikte bayram ziyaretine gittiği İzmir'deki ailesinden Antalya'ya dönüyordu. Bindikleri otobüsün yaptığı kazada ailesiyle birlikte dehşeti yaşadı.
15: Mamasını içirdim. Sonra o uyudu. Benim de biraz gözlerim daldı. Tam uyuyacağım esnada otobüs bariyerlere çarptı sanırım. Kaza yaptı. Sonra bir anda otobüsün önü alev almaya başladı.
3: Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Hayatını kaybeden 8 kişiden en küçüğü 9 aylık Eyüp Miraç Şen'di. Kaza anında babasının kucağındaydı.
15: Baktım alev bize doğru geliyor. Ben tuttum camı patlattım. Oğlumu aşağıya attım. İnsanlar oğlumun üstüne atlıyorlardı. Ben de onu kurtarayım ezmesinler onu diye ben atladım.
3: 5 yaşındaki oğlu Siraç'ı kurtaran anne Sevda Şen, eşi ve bebeğinin de peşinden gelmesini bekledi. Ama olmadı.
15: Eşim de arkamdan bebeği verir bana da kendisi de atlar diye düşündüm. Alev bir anda onların üstüne geldi. Otobüs patlamaya başlayınca ben de kaçtım tellerden tırmanıp. Eşim sanırım sıkıştı insanlar o telaşta karkalışanın arasında. Bebeğim vardı. Bebeğime siper olmuş kucağına eğilmiş gitmiş.
3: Baba Civan Şen 9 aylık bebeğinin üzerine kapansa da ikisi de kurtarılamadı. Acılı anne adalet istiyor.
15: Ben hepsinden şikayetçiyim o firmanın. Benim canımı aldılar. Ben de onların o firmanın kapanmasını istiyorum. Elimden geleni de hepsini yapacağım.
1: Allah rahmet eylesin. Tarifsiz bir acıdan söz ediyoruz. Her an başımıza gelebilecek türden üstelik. Bakalım adli süreç nasıl devam edecek? Bir taraftan da otobüs nasıl ne şekilde yandı? Sene olmuş 2026 acaba? Bakımlar mı yaptırılmadı, tedbir mi alınmadı? Bütün bunlar maalesef soru işareti olarak kaldı. Ama giden diğer canlar gibi 9 aylık o yavrumuz oldu. Efendim İstanbul'dayız. Fatih'te yaşayan 43 yaşındaki bir kadın mutfak camını sildiği sırada düştü. Apartman boşluğuna düştü. Savcılık hayatını kaybeden o kadının ölümünü şüpheli buldu.
16: Üste oturuyordu. Benimki aradı. Zümrüt dedi, çabuk gel dedi. Leyla camdan aşağı atmış kendini dedi. Ne dedi? Geldim ki bura ana baba günü.
17: Dengesini kaybederek düşmüş olması lazım. Çünkü başka hiç kimse yoktu orada. Başka çıkacak yeri olmadığından duvarı kırarak kadını çıkartıyorlar.
18: Bayağı 3-4 saat sürdü. Onu ancak çıkarttılar.
13: Her zaman yaptığı gibi evini temizliyordu. Mutfak camını silerken metrelerce yüksekten apartman boşluğuna düştü.
16: Ben çok üzüldüm. Benim kızım gibiydi. Bana anne derdi.
19: Fatih'te işte bu binanın en üst katında yaşayan 43 yaşındaki Türkmen uyruklu kadın iddiaya göre camlarını silmek istedi. Ancak temizlemek isterken nasıl olduysa apartmanın boşluğuna düştü.
20: 3-4 yaşında da çocuğu varmış. Çok cam silermiş. 2 gün önce de kendi ön salonun camını silmiş. Komşular demiş ki artık yeter. Bu ne her gün cam siliyorsun, cam siliyorsun.
19: Apartman boşluğuna sıkışan kadını kurtarmak için ekipler geldi. Birinci kattaki dairenin banyo duvarını kırarak apartman boşluğuna girdi. Oradan çıkarılan kadınsa çoktan hayatını kaybetmişti.
21: Temizlik hastalığı falan vardı. Yani sürekli temizlik falan yapardı. Her nerede takın çağırırdı beni.
19: Üst katta da bu şekilde değil mi?
16: Bu şekil ama onun önü boş. O merdiven koyup silebilir camını. Aşağıda buzdolabın genişliği kadar yer var. Bir de bu kadar çukur var orada, demirler var. onun içine girmiş.
13: Savcılık Türkmenistanlı Leyla Nouruzova'nın ölümünü şüpheli buldu. Soruşturma başlattı.
16: Dengesini kaybetti. Şüpheli ölüm olamaz. Biraz titizlik hastasıydı.
1: Her soruya cevap vermek lazım. Savcılık burada evet şüpheli bir ölüm olarak görmesi mühim efendim ki genelde bu düşüşlerde bir şüphe mutlak surette aranıyor. Allah'tan rahmet dileyelim. Antalya'dayız. 7 aylık hamile hemşire. Evinde ölü bulundu nasıl olduysa. Kolunda serum takılı halde bulunan 29 yaşındaki kadının bu şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı tabii ki.
9: 7 aylık hamileydi. Evinde ölü bulundu. Esra hemşirenin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Esra Uğur 29 yaşındaydı. Antalya'da yaşıyordu. Bir hastanenin acil servisinde hemşire olarak görev yapıyordu. 7 aylık hamile olan Uğur'un iddiaya göre eşiyle sorunları vardı ve boşanma kararı almışlardı. Genç kadından haber alamayan yakınları eşi UU'dan yardım istedi. Adrese giden eşi polisle birlikte eve girdi. Esra Uğur kolunda serum takılı halde ölü bulundu. Genç kadının adli tıp morguna kaldırılan cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Esra Uğur'un cenazesi görev yaptığı hastanede yapılan törenin ardından kurşunlu mezarlığına defnedildi. Olayı araştıran polis ekipleri Esra Uğur'un kumar borcu olduğunu ve birkaç gün önce eşi

0: ile boşanma kararı aldıklarını belirledi. Ekipler genç hemşirenin koluna taktığı seruma anestezik enjekte ederek hayatına son verdiği ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Evet, yine bir kadın ve yine şüpheyle yaklaşılan bir ölüm efendim maalesef ülkemizde var. Bunlar işte gördüğünüz üzere. Şimdi önce telefonunu çaldılar, sonra şifrelerini kırmaya çalıştılar. Dolandırıcılık çetesinin hedefinden söz ediyoruz. Adanalı mimar İncülay Tuyundu. Genç kadın o tuzaktan bir telefoncu sayesinde kurtulabildi.
2: Bir ay önce İstanbul'a seyahat etmiştim. Orada telefonum çalındı.
3: Ama yaşadığı şok o kadarla kalmadı. Sahtekarlar bir de link gönderip dolandırmaya kalktı.
2: Link üzerinden yapmamızı istedi. Sayfa açılıyor, oraya şifre bilgiler girildiği an telefon direkt sistemden çıkıyor ve çalınmış oluyor.
3: Adana'da yaşayan 37 yaşındaki mimar İncülay Tuğyun İstanbul'da telefonunu çaldırdı.
2: İstanbul Karaköy'de telefonumu çaldırdıktan sonra tıbbi kişilerdeki aileme ulaşıyorlar. Kız kardeşim nasıl bu kadar kısa sürede bu numaralı alabildiniz dediği an biraz panikliyor.
3: Dolandırıcı panikledi ama vazgeçmedi. Kirli tuzağına kaldığı yerden devam etti.
2: Ablama bir link gönderiliyor bir numaradan. Direkt buradan panik tıklama anladım. Yaptığınız ön kamerada açılıyor. Yüz tanım yapılamadı deyip size şifre sayfasına atıyor. Siz orada şifrenizi girdiğiniz an ve bu gerçekten 15 dakikada oluyor arkadaşlar. Girdiğiniz an gidiyor.
3: Yeni telefon almaya gitmese belki o da çetenin kurbanı olacaktı.
2: Açıkçası telefon almaya geldiğinde Mahmut Bey ile dertleşerek ortaya çıktı bu durum.
3: Çalınan telefonu kilitleyerek tuzaktan kurtulan genç kadın herkesi uyardı.
2: Herkesin bilinçlenmesini istiyorum. Çünkü bu oyuna düşen çok fazla insan var. Numaralar değişmiyor. Herkes çok dikkatli olsun.
1: Maalesef dolandırıcılık hayatımızın her alanında efendim çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu da insanı paranoyaklaştırıyor maalesef. Kopya seslerle dolandırıcılık, buyurunuz bakalım. Nasıl ayıracağız? Ayırmak imkansız. Yapay zekanın ses klonlamasıyla yapılan dolandırıcılık vakaları artıyor denilmiş ve yakınları sandıkları kopya seslerin yardımı istemesi üzerine para yollayanlar tuzağa düşebiliyor. Ve sadece ülkemizde de değil, özellikle mesela Amerika'da geçen yıl yapay zeka desteğiyle yapılan dolandırıcılıklar nedeniyle bir yılda yaklaşık 1 milyar dolar, evet, para kaybetmiş Amerikalılar. Bu dolandırıcılık vakaları arasında ses klonlamayla yapılan önemli bir yerde tutmakta. Bir taraftan da karşılıklı soru cevap şeklinde ilerlediği için anlamamanız gerçekten imkansız. Dolayısıyla parayı kaptırıyorlar. Genellikle sosyal medyadan veya gizlice kaydedilmiş konuşmalardan alınan kayıtları kullanarak yapay zeka ile insanların seslerini, kopyasını oluşturabiliyorlar. Ayrıca sosyal medyada hedef alacak kişiler hakkında aile fertlerinden arkadaşlarına kadar birçok bilgiyi edinebiliyorlar. Böyle olunca da efendim dolandırıcılık kaçınılmaz olabiliyor. Çok dikkat etmeliyiz diyoruz ama nasıl dikkat edeceğiz? Bütün bunlar önemli. İşte o nedenle siber suçlarla mücadele son derece önem taşıyor. Hele ki bugünlerde diyelim. Dua Lipa'dan söz edelim. Dünyaca ünlü yıldız efendim evlendi. Bir süredir beraber olduğu bir oyuncuyla sessiz sedasız yılın düğününün ise Sicilya'da yapılacağı iddia ediliyor.
3: Aşkları okudukları kitapla başladı. Tarihi mekandaki nikahla taçlandı. New Rose, Levitating, Training Season ve daha pek çok şarkısıyla milyonlara ulaşan Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa gönlünü aktör Callum Turner'a kaptırmıştı. İki sene önce nişanlanan çift Londra'daki tarihi Old Marylebone Town Hall'da sessiz sedasız nikah kıydı. Dua Lipa, ünlü tasarımcı Daniel Roseberry imzalı takımını geniş kenarlı şapka ve elmas kolye ile tamamladı. Stili Bianca Jagger'ın 55 yıl önceki seçimini anımsattı. Yılın düğününün ise önümüzdeki hafta Sicilya'da yapılması ve 3 gün 3 gece sürmesi bekleniyor.
1: Evet. Evet, Allah bir yastıkta kocatsın diyelim efendim. Şimdi sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuz var. Böylelikle gün başlıyor. Bitiriyoruz. Bizden hemen sonra para gündemde. Serap Belet karşınızda olacak. Gelişmeler gün boyu Habertürk ekranlarında yarın saat 7'de. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Çok dikkatsizdi. Önündeki koca havuzu zeminin devamı sandı. Adımını attı, elindeki valizlerle birlikte suya gömüldü. Bu kızın da gözü ekrandaydı. Havuzun farkına varmayınca düşüp baştan aşağı ıslandı.
4: Diese Möwe hat jetzt ihre eigene Show.
3: Mikrofonu uzatmasıyla Martin'in kapıp gitmesi bir oldu. Canlı yayın yapan genç kız bunu hiç beklemiyordu.
4: Diese Möwe hat jetzt
5: Ajalun. Awa. Awa.
3: Kestikleri ağaç bir anda üzerlerine devrildi. Bu adam koşup uzaklaşırken traktör sürücüsü de direksiyondan inip kaçtı. Neyse ki ikisi de yaralı değildi.
5: Ajalun. Awa. Allah.
3: Çift katlı otobüs yol çalışması yapan kamyonete çarptı. Aracın önündeki görevli son anda canını kurtardı. Motosikletle gelen gaspçı kadının kolyesini boynundan koparıp aldı. Yanındaki adamsa hiç direnmedi, tabana kuvvet kaçtı, kadını yalnız bıraktı. Gazlayıp geldi, ön tekeri kütüğe takılan motorcu metrelerce ileri fırladı. Şut çekerken topun üstüne bastı. Dengesi bozulup takla atan sevimli minik anne babasını da güldürdü. Bu bisikletlinin yalpalaması zincirleme kazaya yol açtı. Çarpışan sporcular birbiri ardına asfalta uzandı. Arkasını döner dönmez bebek arabası kaymaya başladı, yola kadar da ulaştı. Arabanın devrilmemesi, yoldan araç geçmemesi çok büyük şanstı. Polisler şüpheliyi yakalamak için akla karayı seçti. Onu motordan bir türlü koparamadı. Bu iki genç koşup yetişti. Onların yardımıyla gözaltı işlemi yapıldı. Havai fişek fabrikasında patlama yaşandı. Çevreye saçılan molozlar iki kişinin yaralanmasına yol açtı. O dehşet anları kameraya yansıdı.
6: Nerede göstereyim abi? Şu göbek var ya abi. Vur ulan. Adamsın lan.
3: Büyükçekmece'de tümseyi aldırmayan sürücü son sürat gelip park halindeki araca çarptı. Frene bile basmadı, gözden kayboldu.
6: Şu göbek var ya abi.
7: Oha!
6: Vur ulan! Adamsın lan!
3: Kadıköy'de de başka kural tanımazlar yollardaydı. Biri aracın sunroofundan çıkıp dans etti, diğeri camdan sarktı. Trafikte tehlike yaratan iki gençle sürücüye para cezası kesildi.
8: Camdan çıkıp

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne yağmurlu 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Denizli yağmurlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 27, Isparta yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 22, Trabzon güneşli 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Konya yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 18, Kars yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 32, Mardin 24 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: bu takım ruhu, bu mücadele, bu tutku bizden.
1: Serinliği de Sarıyer'imizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halkın.

İyi günler, 2 Haziran Salı gününden merhaba. Para gündeme hoş geldiniz. Ben Serap Belet. Operasyon haberi var. Bahis sitelerine yönelik İstanbul ve Nevşehir'de siber suçlar ve yasa dışı bahse yönelik iki büyük operasyon yapıldı. 221 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. Soruşturmaların ayrıntısını Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, banka yöneticisi ve yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanan şüphelilerle ilgili soruşturma başlattı. Şüphelilerin vatandaşları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıp haksız kazanç sağladığı belirlendi. Hesaplarda 60 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. 269 mağdurun 600 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi. 27 ilde hakkında gözaltı kararı çıkartılan 114 şüpheliden 89'u yakalandı. 4 şirkete ve 15 akaryakıt istasyonuna da kayyum atandı. Nevşehir'de ise yasa dışı sanal bahis çetesine operasyon yapıldı. 28 ilde 120 adrese yapılan baskınlarda 107 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, siber alandaki her türlü suç organizasyonuna karşı adli ve idari mekanizmalarımız aynı kararlılıkla ve tavizsiz şekilde çalışmaya devam edecektir ifadesini kullandı konuyla ilgili yaptığı açıklamada. İstanbul'da otomobille Oğuz Murat Acı'ya çarparak ölümüne neden olan Timur Cihan Timur'un duruşma tarihi belli oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ne annesi tarafından kaçırılmasıyla çok uzun zamandır konuşuyoruz biliyorsunuz. İade işlemlerinin tamamlanması halinde Cihan Timur 8 Temmuz günü ilk kez hakim karşısına çıkacak ülkemizde. Hazırlanan iddianame Gazi Osman Paşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından da mahkeme tarafından tensip zaptı hazırlandı. Her ne kadar yabancı ülkede bir süre gözaltında kalsa da sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tanıkların yapılan yargılanmada dinlenmesi uygun görüldü. Timur Cihan Timur'un Amerika Birleşik Devletleri'nde süren iade işlemlerinin tamamlanması ve Türkiye'ye getirilmesi halinde hakim karşısına çıkacağı aktarıldı. 8 Temmuz günü saat 13.30 belirlendi ilk duruşma tarihi olarak. Timur Cihan Timur 1 Mart 2024'te aracıyla Oğuz Murat Acı'ya çarparak ölümüne neden olmuştu. Kazanın ardından da annesi Eylem Tok oğlunu yurt dışına çıkarmıştı. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalandılar. Orada bir tutuk evinde tutuluyor biliyorsunuz Cihan Timur. Dün kabine toplantısı vardı öğleden sonra ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı. Her kabinenin ardından olduğu gibi iç ve dış politikaya dair Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı için verilen mutlak butlan kararı sonrası yaşananlara ilişkin de konuştu.

0: ana muhalefet içerisindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor dedi.
1: Bizim öfkeye, kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. Bizim tek derdimiz vardır. O da Türkiye'dir.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri değerlendirdi. Ana muhalefetteki tartışmalar bizi ilgilendirmiyor dedi.
1: Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2,5 saat süren kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Türkiye'nin hassas bir dönemden geçtiğini belirterek sokakların karışmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.
1: Hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz. Böylesi hassas bir dönemde Türkiye'nin dikkatini dağıtmaya, milletimizin gönül ahengini bozmaya kimsenin hakkı yoktur ve olmaz.
2: Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
1: Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir.
2: Erdoğan Türkiye'nin bölgesel gelişmeler karşısındaki konumunu da değerlendirdi.
1: Bölgesel gerilimlerin ortasında istikrar adası olan bir Türkiye vardır. Bunların gerisinde de milletimizin duası ve desteğinin yanı sıra tecrübeli, dirayetli, vizyoner kadroların Türkiye'de 23 yıldır iş başında olması vardır.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı, kürsüde kimin olacağı merak ediliyordu. Bu konuda dün gün içinde çok sayıda açıklama geldi ve belirsizlik meclisin internet sitesinde açıklanan programla son buldu. Buna göre CHP grubu bugün saat 13.30'da toplanacak ve kürsüde Özgür Özel olacak.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir dedi. Özel ve kurmayları ise grup toplantısının yapılacağını söyledi. CHP'de grup toplantısı belirsizliği meclisin internet sitesinde günlük programın açıklanmasıyla sona erdi. Programa göre Özel, salı günü grup toplantısı kürsüsünde olacak. CHP'de mutlak butlan kararı sonrasında Özgür Özel meclis grup başkanlığına seçilmişti. Grup toplantısı yapacağını açıklamıştı.
3: 110 arkadaşımızın açık desteğiyle seçildik. Burada meclis başkanlığına bu yollandı. Meclis başkanlığı da durumu inceleyerek seçimi tescil etti. Bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk da yok. Olmaz da zaten.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndansa partisinin milletvekillerine grup toplantısıyla ilgili bilgilendirme yazısı gönderilmişti. Toplantı tarihi, gündemi ve gerçekleştirileceği yer konusunda kendisi tarafından bilgilendirme yapılacağını ifade etmişti. Edinilen bilgiye göre Meclis Başkanlığı grup toplantısı için CHP Genel Merkezi'ne yazı yazdı. Yarın için grup toplantısı yapmayı planlıyor musunuz denildi. Genel Merkez'den de bizim yarın için bir grup toplantısı çağrımız yok yanıtı verildi. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel tarafından yapılan açıklamalar sonrasında grup toplantısı belirsizliği için gözler meclis başkanlığına çevrildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çelişkinin giderilmesi için CHP Genel Merkezi'ne yazı yazdıklarını söyledi. Meclis Başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir dedi.
4: Meclis Başkanlığı'nın bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatif söz konusu değildir. Meclis Başkanlığı tüm grupların yönetimiyle ilgili olarak sadece gruplardan gelen bilgiye göre

0: hareket eder. Meclis başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir, görevi bu değildir, vazifesi de bu değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır.
1: Bu açıklamaların ardından Meclis Başkanlığı'nın internet sitesinde Özgür Özel'in konuşacağı CHP grup toplantısı saati 13.30 olarak duyuruldu.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 38. CHP Olağan Kurultayı'na ilişkin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, MASAK Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazı yazdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu bu mutlak butlan kararı verilen 38. Olağan Kurultay'da oy kullanan tüm delegelerin kayıtlarını istedi. Birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları da yine ilgili kurumlardan talep edildi. Ve Özgür Özel olağanüstü kurultay yapılması için delegeler tarafından imza toplanmaya başlandığını söyledi. Çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz dedi. 111 CHP milletvekilinden de kurultay çağrısı geldi. Kurultay tarihi için 12 Temmuz pazar günü işaret edildi.
3: Olağanüstü kurultayla ilgili imza toplama süreci başlatıldı. Sabah saat 8'i birkaç dakika geçe ilk imza Kayseri delegemizden geldi. Siftahı Kayseri'den belgede Allah'tan notuyla.
4: Olağanüstü kurultay için sürecin başlatıldığını vurguladı. 550'nin üzerinde delege imzasına işaret etti.
3: İşte 550'nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır tabii. Çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısına katıldı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, hafta sonu düzenlenecek yenilenen belde seçimleri için de sahaya ineceğini ifade etti.
3: Oralara gidip Gümüşhane'de, Tokat'ta ve Ürgüp'te belde belediyelerimizin seçimleriyle ilgili partilerimize oy vermeye teşvik edeceğim. Biz partimizdeyiz, partimizin arkasındayız. Pazar günkü seçimde iki eli kanda olanı sandığa gidip oy kullanmaya davet ediyorum.
1: Öte yandan aralarında Özgür Özel'in de olduğu 111 CHP'li milletvekilinin ortak imzasıyla kurultay açıklaması yapıldı. Buna göre partinin 25 Temmuz 2026 tarihine kadar kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle karşı karşıya kalacağı belirtildi. Olağanüstü kurultayın 12 Temmuz 2026 pazar günü toplanması çağrısında bulunuldu.
2: CHP'de gözler Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin kimlerden oluşacağında. Genel Merkez'in 8 kişilik listeyi bugün açıklaması bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını CHP Genel Merkezi'nde sürdürüyor. Dün bu saatlerde evinden ayrılarak Genel Merkez'e gitmişti. Gün içinde birçok isimde görüşmeler yaptı. Merkez Yönetim Kurulu içinde çalışmalar devam ediyor. Genel Merkez kaynaklarından edinilen bilgiye göre 8 kişilik yeni MYK listesi bugün açıklanacak. Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması da yayımlandı. Bu araştırmaya göre Mayıs ayında açlık sınırı 35.174 lira 4 kişilik bir aile için. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 45.488 lira olarak hesaplandı.
4: Açlık sınırı 35.174 lira, yoksulluk sınırı 114.576 lira oldu. Türk İş Mayıs ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. 4 kişilik ailenin gıda harcama tutarı Nisan ayında 34.587 liraydı. Bu rakam Mayıs ayında 35.174 lira oldu. Yoksulluk sınırı 112.660 liradan 114.576 liraya yükseldi. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 45.488 lira olarak hesaplandı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %1,70 oranında arttı. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış ise %40,58 oldu. Türk İş yaptığı araştırmayla gıda fiyatlarındaki değişimi de ele aldı. Et ve süt fiyatlarında artış, nohutla yeşil mercimek fiyatlarında ise düşüş görüldü. Meyve sebze fiyatlarındaki artışın sınırlı düzeyde kalmasının mutfak harcamalarına olumlu yansıdığı ifade edildi.

0: Şimdi ekonomiyi konuşacağız. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya bizimle. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Merhaba. Tamam. Şimdi bayram sonrası piyasaya bakalım birlikte. Borsa İstanbul 13.848 puanda bu sabah. Dolar 45.92, 46 liraya dayandı. Euro 53.53, Euro dolar paritesi de 1.16 bu sabah. Faiz 43.75, altının onsu 4.539 dolar. Brent petrol 94.44 dolar. ABD ham petrolde 91.34 dolar. Bu haftaya petrolde bir düşüşle başladık. Gram altın düne göre biraz arttı. Tabii doların da her ne kadar onsu düşse de doların da etkisi var gram üzerinde yükselişinin. 6.694 lira. Çeyrek altın 10.945, yarım altın 21.891, tam altında 43.648 lira. Şimdi önce az önceki haberle başlamak isterim aslında. Açlık yoksulluk sınırı haberiyle Türk İş'in 35.174 lira açlık sınırı, yoksulluk sınırı 114.576 lira 4 kişilik aile için. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 45.488 lira. Hatta İstanbul gibi şehirlerde, büyük şehirlerde yalnız da yaşıyorsa bu 45 bin lirayla da yaşam maliyeti yeterli olacak gibi değil. Buradan yola çıkarak bir değerlendirme almak isterim sizden. Açlık ve yoksulluk sınırında asgari ücretin üzerine geldi çok kısa zamanda Mayıs ayı itibarıyla Türk İş verilerine göre rakam.
1: Evet, enflasyonun gidişatından o tahmin edilebilir bir patikaydı. Yani asgari ücreti geçeceği yıl içinde 3-4 ayda onu bekliyorduk zaten. Durumda onu gösteriyor. Tabii bu verilerde özellikle bekar kişinin yaşama maliyeti 45 bin olması o nispeten düşük ölçülmüş bir seviye. Bu daha yüksektir. Çünkü barınma maliyeti oldukça yüksek bildiğiniz gibi.
0: Evet.
1: Bu Türkiye ortalaması için belki bir ihtimal kabul edilebilir ama İstanbul gibi büyük şehir için söylediğiniz gibi oldukça düşük. Açlık sınırında aslında belki de açlık sınırı bu yüzyılda pek konuşmamız gereken de bir sınır değil. Yoksulluk sınırı bizim daha çok dikkat etmemiz gereken bir sınır. Çünkü orada sosyal faaliyetler de işin içinde olması gerekiyor. Yani insanın sadece kaloriyle
0: hesabıyla bir... Sadece karnının doyması değil, bir sınır, iyi nitelikli beslenmesi, yaşam standartı.
1: Sosyal faaliyetler. Tabii. Çünkü artık bu yüzyılda bildiğiniz gibi birçok açıdan sosyal ihtiyaçlar daha fazla. Kültürel ihtiyaçlar. O yüzden o 114 binlik sınır belki biraz daha baz alınabilir ama o da aile olarak düşünüldüğünde yine çok düşük bir sınır günümüzde. Çünkü ülkede yapılan harcama aşağı yukarı kişi başı 100 bin civarına gelmiş durumda. 100 bin TL civarına harcama açısından büyüme verileriyle baktığımız zaman kişi başı harcama. Bu da aslında ilginç gelecektir vatandaşlarımıza ama bir doçent maaşı yani. Dolayısıyla ülkede ortalama harcama doçent maaşı seviyesinde gidiyor. Ortalama gelir de diyebilirsiniz buna.
0: Evet.
1: 4 kişinin bir aile, 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı da 114 bin. Bunun biraz üstünde. O bile aslında düşük ölçülmüş bir seviye. Bu zaten dünyadaki yerimizin ne olduğunu da gösteriyor bize. Kaldı ki şunu sormamız gerekiyor. Bu veriler karşılığında peki bu harcamayı yaptınız.
0: Evet.
1: Karşılığında aldığınız kalite kıyaslandığında diğer ülkelerle benzer seviyede mi gidiyorsunuz? Doçent örneğini şundan verdim. Küresel ölçekte baktığımızda akademik açıdan meslektaşlarımıza onların yaşam kalitesiyle her meslek grubu bunu yapabilir,
0: evet,
1: kıyaslayabilir. Dolayısıyla bu konuda geri kaldığımızı bize gösteriyor. Ayrıca kalite açısından baktığımızda örneğin Gıda Bakanlığı'nın, Tarım Bakanlığı'nın tahşiş yani hile açıklamaları var bildiğiniz gibi gıdada.
0: Evet.
1: Yani gıdaya erişiminiz var, gıdaya çok yüksek para harcıyorsunuz ama gıda kaliteniz düşük. Aslında bunu kalite düşük de dememek lazım. Buradan belki bakanlığımıza bir çağrı yapmamız lazım. Bunu afiş etmesinin yani sergilemesinden ziyade insan sağlığıyla oynandığı için yasaklanması gerekiyor bu hileleri yapan ama böyle bir yola gidilmiyor. Yani iptal edilmesi lazım onların ruhsatlarının. Düşünün yani insan sağlığına zararlı gıda boyası kullanıyorsunuz. Şimdi vatandaşlarımız bunu anlamaz ki. Yani kimyager değil vatandaşlar, biyolog değil. Dolayısıyla bir vitrine baktığı zaman rengarenk şekerlemeler var.
0: Bazı konularda yani suç oluşturan hilecilikle dediğiniz çok önemli. Bir suç oluşturan hilecilik, evet,

0: var. Belli yerlerde cana kasta kadar giden. Evet. Ben muhabirlik yıllarında Arena programında, o zamanlar gıda haberlerinin başlangıcı sayılabilir bu. Kimileri bunu zaman zaman böyle daha ne denir, yüzeysel haberlermiş gibi değerlendirdi. Evet. Ama bir dönem açtı o gıda etiketi okuma, okuryazarlığı, ne yiyoruz sorusunu sorulabilmesi için yönetmelikler değişti. Çok önemliydi. Dediğiniz gibi bazı konularda tarihi geçmiş ürün içine atıyorsunuz, yasaklı maddeyi içine koyuyorsunuz, kanserojen küflenmiş evet. ürünleri yediriyorsunuz. Bu bir cana kasta kadar gidiyor. Bu evet. hukuki yanı. Çok affedersiniz hocam. Bir de böyle bir kast yok ama içinde süt olması gerekirken süt yok. İçinde et olması evet. gerekirken, protein olması gereken protein yok. Baktığınızda suç değil ama size vaat ettiği ürünü yedirmiyor. Yani çok kalitesiz ürün alıyorsunuz. Evet. O da ayrı bir sorun. Yani nasıl besleniyoruz?
1: Evet, bu gıda kodeksiyle ilgili ya bakanlığın gıda kodeksini buna göre düzenlemesi, buna izin vermemesi gerekiyor. O ikinci söylediğiniz Avrupa Birliği ile kıyaslanabilir. Zaten gönderdiğimiz ürünler geri geliyor çoğu zaman bildiğiniz gibi.
0: Pestisit konusu.
1: Dolayısıyla burada bir hile varsa ve yasaklı ürün kullanılıyorsa o cana kasttır. Yani burada,
0: devamının önüne geçmek lazım.
1: Evet, bir şuursuz bir şekilde kullandığını iddia edemez kimse. Çünkü bir kimyasal madde, bir de ithal ediyorsunuz bunu siz bilerek. Yani bu ürünlerin çoğu Türkiye'de de üretilmiyor. O yüzden bu yoksulluk sınırı ve açlık sınırına baktığımızda bizim sayısal değerlerinden ziyade kaliteyi de artık ön plana almamız gerekiyor. Çünkü üretim kapasitemiz bunu gösteriyor. Yani örneğin sizin ürettiğiniz zeytinyağı ülkede satılan zeytinyağı miktarından daha düşük. Yani bu da zaten hile yapıldığını gösteriyor. Ama bunu bir önlem alınması gerekiyor. Bunu kendi başına bırakıp vatandaş okusun, o şirketten almasın demenin bir karşılığı yok. Nasıl finansal okuryazarlık eksik diyebiliyorsak.
0: Tabii,
1: gıda açısından da evet yapamaz. Yani o yazıların küçük olması, televizyon reklamlarında çok hızlı geçmesi gibi bir sürü şey eklenebilir ama.
0: İçinde palmiye var, hurma yağı diyor. Yani evet, nasıl yani, yanıltıcı sözcükler kullanılıyor örneğin.
1: Evet, bu geliştirilmesi lazım ve cezaların yani kapatmaya gitmesi gerekiyor. Belki daha ağır cezalar uygulanması gerekiyor. Çünkü insan canına kasıt, bu çocukların gelişimiyle de bildiğiniz
0: tabii,
1: gibi yani konuyu
0: nesli
1: daha da ilerletebiliriz. Bu bizim tarım sektörümüzün küçüldüğünü, üretmek yerine hile yapıldığını ve bu üretimin içinde hileler olduğunu da bize söylüyor. Yani tarım verilerini değerlendirirken de bunların hep göz önüne alınması gerekiyor. Çünkü vatandaşımızın seçme şansı yok. Yani burada aynı fiyatta bir Avrupa peyniri olsa, bir de yerli peynir olsa belki yerli peyniri almayacak ama öyle bir şansı yok. Dolayısıyla bu 3000 yıllık da bir teknoloji, yeni de bir şey değil. Yani peynir yapmak, süt yapmak dediğiniz bunlar mikroçip yapmak gibi şeyler de değil. O yüzden bunun bakanlığın çok dikkatli ele alması gerekiyor. Afişe etmek ben yeterli görmüyorum.
0: Evet.
1: Sağlığımız açısından.
0: Bütün neslin beslenmesi açısından dediğiniz gibi yüksek enflasyon en çok dar gelirli aileleri evet. ve onların çocuklarını etkiliyor. Proteine, işte balık, et, süt ürünleri, bunların kullanımı ile ilgili sebze meyve erişim bütün nesil etkileniyor. Bu çok önemli bir konu. Yeri gelmişken de ben açıkçası aslında tüm okullarda çocukların sıcak yemeğe, bir yemekhane yemeğine ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü paketli gıdalardan uzak durun diyoruz. Çocuklar kantinden en fazla belki sıcak diyebileceğimiz tost ya da sandviç gibi ürünler alabiliyor. Çok daha sınırlı yiyeceklere ulaşabiliyor. Besleyici olan gıdalara da ulaşamıyorlar. Hep hazır ya da beslenme çantasına konulabilecek şeylerle öğünler. Günün, okulun her günü böyle geçiyor ne yazık ki.
1: Evet, maalesef.
0: Şimdi hocam buradan gelelim enflasyon verisine. 5'inde açıklanacak. 4-18 Nisan enflasyonundan sonra siz ne bekliyorsunuz Mayıs enflasyonu olarak?
1: Ben 1.4 civarı bir seviye bekliyorum. 1.5'ün biraz aşağısında. Yani TÜİK açıklayacağı için TÜİK verisi olarak tabii ki şunu ayırarak tekrar edelim. Belki çok tekrar ediyoruz bunu ama hane halkının kendi karşılaştığı fiyat artışları daha fazla. Yani hayat pahalı daha yüksek bir seviyede devam ediyor çarşıda pazarda. Özellikle yaz aylarına girerken taze sebze meyvenin bol olması gereken dönemde. Ama İTO verileri bize bu böyle bir tahmin yapmaya yönlendiriyor. Bir de tabii ki baktığımızda 3 aylık büyüme verilerinden yaptığımız kestirimler Merkez Bankası para politikasının gidişatı, aylık kur değerlenmesi gibi farklı değişkenlere düşündüğümüzde enflasyonun aşağı yukarı 1.5'ün bir miktar altında, yani o civarlarda gelmesi geleceğini tahmin ediyoruz.

0: Ama bu vatandaşların tabii ki çarşıda, pazarda karşılaştığı durumu değiştirmeyecek. Oradaki fiyat artışları büyük ölçüde devam edecek. Belki Mayıs ayında bayramın da etkisiyle insanların ülkeye dağılması, vatandaşlarımız ülkeye dağılması ve tatilini geçirmesi de buradaki fiyat hareketlerinde etkili olmuş olabilir.
1: Ne yönde?
0: Talebin dağılması. Yani mesela belli bir şehre daha çok talep çekmek yerine bunun petrol fiyatlarıyla taşınması yerine siz Anadolu'ya dağıldınız mı orada o talebi gerçekleştiriyorsunuz. Bu fiyatlar arasındaki volatiliteyi azaltmış olabilir. Dolayısıyla bu böyle bir etki.
1: Daha düşük gelmesine bir katkı sağlayabilir.
0: Belki böyle enflasyon açıklanacaktır. Belki böyle bir argüman ortaya atılacaktır ama bizim gıda enflasyonumuz, tarım üretimimiz düşük olduğu için uzun dönemde düşmeyecek. Yani bunu biliyoruz. Çünkü bunun için üretmeniz gerekiyor daha fazla ama üretmiyoruz. Tabii kiralar ve barınmanın da burada etkisi olacak. Orada tekrar edelim yine. Sene başında ağırlığı değiştirilmişti barınmanın, konut %25 düşürülmüştü. Böyle olunca da bu civarlarda geleceğini tahmin ediyorum ben.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Değerli katkınız için, değerlendirmeleriniz için bir reklam arası.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.
2: Gönül ve kültür coğrafyalarımızda hayat mücadelesi veren değerli kardeşlerimize esenlikler diliyorum. Son grup toplantımızdan sonra milletçe önemli ve anlamlı günler geçti. Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzuru ve şükrü içerisinde olduk. Bayramın birinci günü aynı zamanda her yılın 27 Mayıs'ında Ülkücü Şehitler Anısı'nda gerçekleştirdiğimiz buluşmayla isimlerini Türk milliyetçiliğinin şeref levhasına kanlarıyla nakşeden ülkücü şehitlerimizi rahmetle ve minnetle andık. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü, tarihin derinliklerinden bugüne uzanan kutlu bir emanetin ve cümle cihanı Türklükle şereflendirip İslam'la müjdelemek üzere kurulu ebedi ve ezeli bir ülkünün idrakiyle karşıladık. 29 Mayıs 1453 tarihinde gerçekleşen fethiyle asırların hasreti dinmiş, çağların akışı değişmiş, Türk milletinin imanla karılmış harcı bütün cihana ilan edilmiştir. Bu vesileyle bir kez daha milletçe nice bayramlara sağlık, mutluluk, barış ve huzur içinde erişmeyi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Aziz ecdadımızı, muhterem şehitlerimizi ve gazilerimizi, Yusuf yüzlü ülkü erlerini rahmet ve hürmetle yad ediyorum. Saygıdeğer milletvekilleri, aynı zaman diliminde ülkemiz siyasi tansiyonun yüksek seyrettiği bir süreçten geçilmektedir. Manevi iklimiyle barış, huzur ve kardeşlik zemini olan bayram, Cumhuriyet Halk Partisi açısından kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği bir zamana dönüşmüştür. Yaşanan gelişmeler, Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Türkiye'nin terörle mücadele ve toplumsal bütünleşme hedefleri, güvenlik politikaları yanında siyasi istikrara ve toplumsal uzlaşmaya da bağlıdır. Ülkemizi yakından etkileyen bölgesel gelişmelerin ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli aşamaların kaydedildiği bir dönemde beklentimiz hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak, provokasyonları arttıracak, tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır. Politik amaçlar uğruna milli hafıza mekanları ve milli kahramanlar üzerinden toplumu ayrıştırıcı dil ve üslup geliştirilmemesidir. Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezahetten uzaklaşmamalıdır. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir. Mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanması

olmasına izin verilmemelidir. En başında Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden oyun oynamanın tehlikelerinden bahsetmiştim. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır. Kıymetli dava arkadaşlarım, değerli misafirler, çok defa dile getirdiğimiz gibi küresel sistem hukukun, normların ve tahammüllerin aşındığı, uluslararası örgütlerin ve ittifak bloklarının işlevleştiği hiç olmadığı kadar öngörülemez, hiç olmadığı kadar alerjik bir iklime savrulmamaktadır. Soğuk savaş sonrası liberal dünyanın zaferi olarak telakki edilen Anglo-Amerikan ve Avrupa merkezli tarihin sonu geldi senaryoları hükmünü yitirmiş, yaşadığımız süreçte adalet, ahlak ve hukukun sonunu getiren emperyalist odaklar adeta en temel insan hakkı olan yaşama hakkının sonunu getirme peşine düşmüştür. Girilen sıcak savaşlar dönemi insanlığın huzur ve güvenliğini tehdit etmekte, geleceğini ise belirsizliğe ve çaresizliğe sürüklemektedir. Küresel sistemin öngörülemez gidişatının coğrafyamızdaki iz düşümü ise istikrarsızlık, düşmanlık ve çatışma tohumlarının atıldığı Siyonist yayılmacılığın yeni müesses nizam heva ve hevesleridir. 1917 Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarına taşınan sapkın ve saplantılı Siyonist haydutluk, bugün Amerika Birleşik Devletleri himayesindeki İsrail'in yayılmacı politikaları ile kendisini revize etmek gayreti içindedir. Coğrafyamız müfrit ve marjinal o ideolojik sapkınlıklarla yönetilen İsrail'in bölgeye etnik, dini ve mezhepsel parçalara bölerek Siyonist yayılmacı senaryoları hayata geçirmesi tehdidiyle karşı karşıyadır. Bu tehdidin ana hedefi asırlar boyunca İslam'ın bayraktarlığını yapmış, 9 tuğlu kurt başlıklı sancaklar ile tevhid bayrağını yükseltmiş Türkiye'dir. Orhun'da çağlayıp Mavereннахир'den taşarak Tuna'ya buluşan tarihin Türk akışı, insanlığa özlemini duyduğu barışı, adaleti ve huzuru getirmiştir. Bu bağlamda adaletin ve barışın tecessüm ettiği kurumsal yegane yapı Türk Devleti'dir. Nitekim Kınalızade Ali Çelebi'nin insanlığı aydınlatan Daire-i Adliyesi'nde belirttiği gibi, dünyanın felahı ve nizamı adalettir. Dünya bir bahçe ise duvarı devlettir. İşte Türkiye köklü devlet geleneği, coğrafyaya demirlenmiş güçlü hafızası, adalet ve ahlak temellerine oturmuş sağlam kurumsal yapısı ile tarihin kadim gözleri, coğrafyanın berrak aklıdır. Milliyetçi Hareket Partisi ise bu miras ve misyonun temsilcisi ve siyasi kutbudur. Bölgemizdeki emperyalist oyunları bozmak, coğrafyayı hasretini çektiği düzene, insanlığı özlediği huzura yeniden kavuşturmak adına attığımız terörsüz Türkiye, terörsüz bölge adımı, Türk ve Türkiye yüzyılının ilk stratejik hamlesi olmanın yanında 21. yüzyılda değişen dünya dinamiklerine karşı yeni güvenlik konseptimizin miladıdır. Her şuurlu Türk müteyakkiz bir devlettir. Şiarından hareketle, siyasetin magazinsel ve kısır tartışmalarından azade, Gök Sultan II. Abdülhamit Han'ın hamiyeti ve himayeti, Şehid-i Âlâ Gazi Namdar Enver Paşa'nın cesareti ve ülküsü,
Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün feraseti ve derin stratejisiyle tarihi okuyor, coğrafyaya bakıyor, geleceği tasarlıyoruz. Bu noktayı nazarıyla belirtmek isterim ki Türkiye'nin bir yönü doğuya, diğer yönü ise batıya bakan, gövdesi Maveren Nehir'den Anadolu'ya taşan Selçuklu Kartalı modelimizin dayandığı temel esas Türk ontolojik güvenliğidir. 20. yüzyıla sıkışmış güvenlik konseptini aşan, 21. yüzyılın imkan ve ihtiyaçlarına mütenasip yeni güvenlik paradigmamızdır. Küresel sistemde yaşanan çöküş ve bölgemizde yaşanan kaos bize bir kere daha göstermiştir ki Türkiye'nin güvenliği sadece siyasal egemenliğinin tecessüm ettiği coğrafyadan müteşekkil değildir. Türkiye'nin güvenliği kuzeyde Kırım'ı, güneyde Yemen'i, doğuda Doğu Türkistan'ı, batıda Bosna'yı, Kosova'yı ihtiva eden geniş ve büyük Türk İslam coğrafyasıdır. Bu coğrafyanın tarihi hakikati, kültür ve medeniyet birikimi, politik dinamiği, stratejik perspektifi, Türk ontolojisinin güçlü ve sağlam zeminini teşkil etmektedir. Bugün Gazze'de, Kudüs'te, Filistin'in dört bir yanında yaşanan zulüm, sadece bir coğrafyanın değil, tüm ümmetin imtihanıdır. Bu imtihan karşısında suskun kalmak, parçalanmışlık içinde birbirine sırt dönmek, korkarım ki dini, ahlaki ve vicdani bir çöküşün adım adım yayıldığının göstergesidir. Oysa İslam inancı ve ümmet bilinci, sınır tanımayan, mezhepleri ve etnik farklılıkları aşan, ortaklıkları pekiştiren, farklılıkları arka plana iten yüksek bir şuuru ve dayanışma ruhunu zorunlu kılmaktadır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Enfal suresinde Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun çünkü Allah sabredenlerle beraberdir buyurulmaktadır. Ancak üzüntü ve endişeyle müşahede ediyoruz ki İslam ülkeleri arasında kuvvetli bir birlik temin edilemediğinden mukaddes İslam coğrafyası Siyonist hedefler doğrultusunda bölünmek, parçalanmak, zayıflatılmak ve en nihayetinde tahakküm altına alınmak istenmektedir. Bu yalın gerçeği görmek için daha ne kadar acı çekilecektir? Daha kaç masum çocuğunun katledilmesi, kaç ana babanın evlat acısıyla yanıp kavrulması gerekecektir? Bir kez daha İslam dünyasının ayağa kalkabilmesi, Müslüman feryadına son verebilmesi, kalıcı barış ve istikrar için Kudüs Paktı teklifimizin ciddiyetle ele alınmasının gerektiğini önemli hatırlatıyorum. 5 Ağustos 2024 tarihinde yaptığım yazılı açıklamada da belirttiğim üzere Filistin veya Kudüs temelli bölgesel diyalog ve işbirliği zeminlerinin hepsini kapsayacak biçimde daha sıkı ve güçlü bir bölgesel ittifaka ihtiyaç vardır. İslam dünyası ayağa kalkmalı, İsrail haydunluğuna haddini bildirmelidir. Filistin özgürleşmeli, kutsal topraklar huzura kavuşmalı, İslam coğrafyasına düşen emperyalizmin gölgesi geri gelmemek üzere yok edilmelidir. Dikkatinizi çekmek isterim ki Birleşmiş Milletler can çekişmektedir. Avrupa Birliği ve NATO gibi birlikler her geçen gün kan kaybetmektedir. İkinci Dünya Savaşı sonrası düzen temelinden sarsılmaktadır. Batının gücü ve egemenliği zayıflarken Doğu'nun dünya ekonomisi ve siyasetindeki ağırlığı artmaktadır. Dünyada yeni bir denge arayışı başlamışken
İslam

coğrafyasının bir ve beraber olup yeni bir güç merkezi olarak öne çıkması elbette ki mümkündür ve bir o kadar da elzemdir. Türkiye buna hazırdır. Türk milleti, Türk dünyasının ve İslam aleminin güçlü bir birlik oluşturmasından yanadır. Asırlar öncesinden bizlere seslenen Bilge Tonyuk'un "Çoklar diye korkmadık, azız diye çekinmedik. Düşmanlarımız etrafımızda ocak gibiydi, biz de hepsini yakacak ateş idik." Sözlerinden mülhem diyorum ki, şayet hedefinde Türkiye olan varsa, unutulmasın ki bu milletin imanla yoğrulmuş iradesi, her türlü kuşatmayı yarmaya, her türlü kirli hesabı bozmaya muktedirdir. Medine'yi emperyalist güçlere karşı bir avuç Mehmetçikle müdafaa eden Fahrettin Paşa'nın aziz ruhu bizde yaşamaktadır. İslam dünyasında fitne çıkarmaya çalışan yeni lavranslar karşı bu topraklarda kuşçu başı eşrefler tükenmeyecektir. Çarlık Rusya zulmüne karşı bir zamanlar Türkistan topraklarında idam fermanları ceplerinde dolaşan kahramanların mücadele ruhu, Siyonist yayılmacılığın kana buladığı Filistinli kardeşlerimizin de imdadına yetişecektir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı böylesi bir fikri temelde uzlaşmış, bu ülkeler etrafında kenetlenmiş, mazlum coğrafyalara da umut olmak için yola çıkmıştır. Kıymetli milletvekilleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da öngördüğü hedeflere ulaşamaması, Başkan Trump'ın dengelerini ve ayarlarını bozmuş görünmektedir. Amerika Birleşik Devletleri fena halde bocalamakta, Trump'ın konuşmalarından savaşın kesif tesiriyle muvazeneyi kaybetmiş olduğu anlaşılmaktadır. Zira boş tehditler savururken zaaflarını ortaya koymakta, hiddetlenirken de perde gerisinde yıkıcılık ve bölücülük için verdiği desteği ifşa etmektedir. Ne tuhaftır ki siyasi hedefleri Netanyahu'nun belirlediği bir savaşı Amerikan askerlerinin sürdürmesi ve kazanması beklenmektedir. Bu her şeyden önce akla, mantığa aykırıdır. Nitekim Amerikan ordusunun farklı unsurlarından üst düzey komutanlar haklı olarak buna karşı çıkmaktadır. Ancak Trump bunları dinlemek yerine itiraz edeni görevden almak yoluna gitmektedir. Trump her geçen gün Amerika Birleşik Devletleri halkının desteğini kaybederken Amerika Birleşik Devletleri askerleri savaş motivasyonunu yitirmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin inandırıcılığı ve müttefiklerinin ona olan saygıları ve bağlılıkları da her geçen gün zayıflamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kadar kayıpla kalıcı bir kazanım elde etmesi mümkün olamayacaktır. İsrail ise gemi azıya almış olarak ateşkese rağmen bir yandan Lübnan'a saldırırken diğer yandan Batı Şeria'da terör estirmektedir. Adına yerleşimciler denen işgalcilere gidin sivil Filistinler evlerinden atın, onları taciz edin, onlara işkence edin talimatı vermektedir. Hiçbir suçu olmayan sivil Filistinlerden her gün yüzlercesi bu saldırılara muhatap olmakta, sindirilmekte, göçe zorlanmakta, hatta acımasızca katledilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in akıl ve mantıktan yoksun, hak ve hukuktan bir haber yürüttükleri savaş, bölgemizi ateşe atarken Türkiye'nin barış ve istikrar içinde yürüttüğü yapıcı rol, tüm dünyanın takdirini kazanmaktadır. Bölgesinde samimiyetle barış isteyen, komşularında birlik ve bütünlüğü en çok isteyen de yine Türkiye'dir. Doğu Akdeniz'de huzur aranıyorsa Türkiye'siz olmaz. Balkanlarda istikrar

Kafkaslar'da düzen Türkiye'siz kurulamaz. Halep'ten Basra'ya kadar sulh isteniyorsa Türkiye'siz yapılamaz. Onun içindir ki oyalama taktikleri bırakılmalı, acilen savaş durmalı, kan ve gözyaşından beslenenlere set çekilmelidir. Bölgede yaşanan insani kriz ve tüm dünyada etkileri hissedilen ekonomik maliyet her geçen gün büyümektedir. Böyle devam ederse küresel düzeyde onarımı mümkün olmayan ekonomik kayıplara siyasi kayıplar eklemlenecektir. Daha fazla bu savaş devam etmemeli. İran halkı ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail halkı da yöneticilerinin sonu belli olmayan felaket senaryolarına mahkum edilmemeli. Amerika Birleşik Devletleri bölgeden derhal çekilmelidir. Trump madem ki İran'da vurmadık bir şey kalmadı diyor, madem ki İran artık toparlanamaz diyor, madem tüm üretim hatlarını, füze rampalarını, askeri tesisleri yok ettim diyor, o halde savaşı bitirsin, bölge halkı nefes alsın, küresel ekonomi kriz sarmalına girmeden toparlansın, insanlık daha fazla endişe etmesin. Madem ki uluslararası kuruluşlar yetersiz, Amerika Birleşik Devletleri NATO'yu görevini yapmamakla suçluyor, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere oturup uluslararası kurumları, küresel sistem ve düzeni yeniden ve mevcut şartlara uygun olacak şekilde inşa edip daha adaletli hale getirmeyi konuşalım. Ama işe önce İsrail'den dünya için tehdit ve tehlike üreten barbar rejimini değiştirmekle ve İsrail'in işlediği suçlardan dolayı yargı sürecini nihayete erdirip Netanyahu başta olmak üzere suçluları cezalandırmakla başlayalım. İnsanlığın huzuru, dünyanın adaleti, küresel barışın ihyası için atılacak her adıma Türkiye şüphesiz sonuna kadar destek olacaktır. Barış ve arabuluculuk için çaba gösteren diğer ülkelerle birlikte ortak bir yol haritası belirlenebilecektir. Bize göre gelinen bu noktada Amerika Birleşik Devletleri derhal bu savaşı durdurmalı ve bölgedeki varlığını sonlandırıp çekilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermekten vazgeçmeli, siyasi baskı uygulamalıdır. İslam ülkeleriyle Kudüs Paktı oluşturulmalı, ekonomik, siyasi ve askeri yeni bir birlik kurulmalıdır. Doğu Akdeniz'in, Körfez'in ve Kafkasların siyasi ve ekonomik güvenliği bölge ülkeleri sağlamalı. Bölgesel gelişmeler Amerika Birleşik Devletleri yahut başka bir ülkenin müdahalesine ve insafına terk edilmemelidir. Ukrayna-Rusya savaşı sonlandırılmalı. Bunun için Türkiye ile birlikte Türk Devletleri Teşkilatı gibi yeni aktörler devreye girmelidir. Şüphe yok ki Türkiye tüm bu süreçlere ev sahipliği yapabilecektir. NATO'nun etkin üyesi, aynı zamanda birçok Doğu İttifakı'na üye olan Türkiye, diğer arabulucu ülkelerle birlikte bölgesel dinamikleri dikkate alan bir politika ortaya koyabilme potansiyeline sahiptir. Türkiye, sözüne güvenilen, itibar edilen, kudretli ve kabiliyetli bir ülkedir. O sebeple küresel barış ve huzur için atılacak her adımda, başlatılacak her girişimde Türkiye'nin etkin bir rol üstlenmemesi için hiçbir sebep yoktur. Üstelik Sayın Cumhurbaşkanımız, bölge ülkeleriyle birlikte savaşan tarafların inandığı ve güvendiği bir liderdir. Değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi, Türk siyasi ve yönetim hayatına ilkeli, seviyeli, dürüst ve temiz bir yönetim anlayışının yerleştirilmesine özel önem ve değer atfetmektedir. Devlet idaresini milletimizin bir emaneti olarak gören Milliyetçi Hareket Partisi, yolsuzluklara,
rüşvete, yozlaşma ve kayırmacılığa meydan vermemeyi, bu suçları işleyenleri de hukuk kuralları dahilinde en ağır şekilde cezalandırmayı milli bir vazife olarak görmektedir. Toplumsal barışı ve demokratik sistemin varlığını tehdit eden, devlet kurumlarına olan güveni sarsan ve toplumsal tahribata neden olan ahlaki kirlilik ve yolsuzluklarla kararlı ve etkin mücadele suretiyle temiz siyaset, temiz yönetim ve temiz toplumun tesisini ve kalıcılığını hedefliyoruz. Dürüstlüğü teşvik eden ahlaki kuralların oluşturulmasına, eğitimin her kademesinde insanımıza bu erdemlerin kazandırılmasına önem veriyoruz. Devlet malına sahip çıkmanın, kamu menfaatlerini öncelemenin bir hayat tarzı olarak benimsenmesini esas alıyoruz. Sağlıklı bir demokrasinin ancak dürüstlük, tutarlılık, hoşgörü ve samimiyet gibi ahlaki değerlerle bezenmiş bir siyasi kültür zeminini üzerinde yükseltebileceğine göre inanıyor, ilkeli, seviyeli ve temiz siyaseti demokrasinin teminatı olarak kabul ediyoruz. Toplumun demokrasiye ve siyasete olan güven duygusunun zaafa uğramamasına neden olan yozlaşmanın önüne geçilmesinin, milli, ahlaki ve toplumsal duyarlılığa sahip demokratik katılımla mümkün olabileceğini savunuyoruz. Üzülerek ifade ediyorum ki yozlaşma yalnızca hukuki değil, ahlaki, kurumsal, kültürel ve zihinsel bir sorun olarak siyasi ve toplumsal hayatın hılcallarına kadar nüfuz etmiş, eş zamanlı olarak Türkiye'nin istikrar kanallarının tıkanmasına sebebiyet vermiştir. Son dönemlerde bazı belediyeler üzerinden yürütülen soruşturmalar neticesinde ortaya çıkan vahim iddialar, toplumu bir arada tutması gereken ahlaki değerlerin ne denli tahrip olduğunu gözler önüne sermiştir. Vatandaşlarımızın oylarıyla seçilen ve görevleri belediye ve belde halkına hizmet etmek olan bazı belediye başkanlarının kamu kaynaklarını istismar, yolsuzluk, usulsüzlük ve yozlaşma halleriyle iki cihanda da kurtuluşu olmayan bir düşkünlük halidir. Bunlar hangi siyasi partiye ait olursa olsun hem topluma hem de içinde bulunduğu camiaya zarar vermektedir. Türk siyasetini kirleten bu kişiler yaptıkları karşısında koruma görmemeli, siyaseti kirletmelerine müsaade edilmemeli, siyasetten temizlenmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi temiz siyaset, temiz toplum ilkesi doğrultusunda bu konuda her zaman üzerine düşeni yapmış, partimizi töhmet altında bırakanların kim olursa olsun üzerine giderek gerekli arınmayı tavizsiz sağlamıştır. Sorumluluk mevkiindekilerin yozlaşmanın ve çürümenin baş aktörü olması içine düşülen bataklığı göstermektedir. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. Siyaset mutlaka daha şeffaf, daha tutarlı ve daha sorumlu bir zemine taşınmalıdır. Siyasetin finansmanından siyasi etik ilkelerine kadar siyasi partiler rejimi gözden geçirilmeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun düzenlemeler yapılmalıdır. Türkiye bir hukuk devletidir. Demokratik kurum ve kurallar işlemektedir. Bölgemiz bir ateş çemberinin içerisindeyken Türkiye başta milli güvenliği tahkim etmek üzere bölgenin yeniden huzura ve istikrara kavuşması için uğraş verirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gündem yansılaması içerisinde patinaj yapmasının kimseye faydası olmayacaktır. Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde kişinin iyi Müslüman olduğunun işaretlerinden biri de faydasız söz ve lüzumsuz işleri terk etmesidir. Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyasi hayatında milliyetçiliğin, mukaddesatçılığın, ahlakçılığın ve Türk

0: Seslenen sevgiyi, adaleti, özgürlüğü, barışı ve güven içinde gelişim amaçlayan Türk milliyetçiliği sorunlara bakışımızın ve çözüm önerilerimizin temelini oluşturmaktadır. Bugüne kadar hep milli birlik ve beraberlikten, kardeşliğimizi pekiştirmekten yana olduk. Eğer ortak vatanda birleşirsek, acı ve sevinçle bir olabilmeyi başarırsak, karşımızda kimsenin duramayacağına inandık. Siyasi, sosyal ve ekonomik uzlaşmayla milli birliğin güçlendirilebileceğini savunduk. Milliyetçilik ve demokrasiyi ayrılmaz iki kardeş ve toplumsal uzlaşma dinamiği olarak kabul ettik. Hür ve bağımsız Türkiye'yi refah içinde bir toplumsal düzeni hedefledik. Siyasette ilke dedik, siyasi ahlakın, akıl ve adaletin erdemine inandık. Terörsüz Türkiye ile bu ilkelerimizi gelecek vizyonumuzla bütünleştirmek arzusundayız. Terörü bu topraklardan tamamen çıkarmak, bölgemize istikrar getirmek ve emperyalizmin hedeflerini çöpe atmak çabasındayız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda birçok engel aştık, mesafe aldık. Milletçe bir olduğuna ulaşamayacağımız hiçbir hedefte kalmayacaktır. Nitekim milli birliğimizi güçlendirerek Türk ve Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Provokasyonları aldırmadan Cumhur İttifakı birlikteliğinde Türkiye'yi ekonomik, askeri ve siyasi olarak milletler camiasında en üst sıraya taşıyacağız. Büyük bir inanmışlık ve adanmışlıkla Türkiye'yi süper güç ve lider ülke yapmak için azimle çalışacağız. Tarihimizde korkuyu kovarak, bozgunu bozarak, pek çok kirli senaryoyu nasıl yırtıp attıysak, aynı inançla kutlu gayeler için yol almaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı demokratik düzeni ihya ederken hukuk devletini güçlendirecek ve herkesin eşit birer vatandaş olduğu gerçeğinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak adımlar atacaktır. Türkiye'nin güvenliği, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü her şeyin önünde ve üstündedir. Belirtmek gerekir ki en uzun mesafeler için bir adım, en zorlu mücadeleler için imanla çarpan bir kalp gerekir. Cumhur İttifakı olarak atılan önemli adımlarla birlikte Türk milleti için imanla çarpan bir yürek zenginliğiyle hedef ve heyecanlarımızı yaşatmak, milli ülkülerimizi gerçekleştirmek gayesindeyiz. Gayret bizden, himaye Allah'tandır. Konuşmamın sonunda meclis çalışmalarında tüm arkadaşlarıma başarılar dilerken ülkemizle birlikte bölgemizde de barış, huzur ve kardeşliğin gök saldığı günlerin gerçekleşmesini temenni ediyor. Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bugün burada İstanbul Teşkilatımız bütün unsurlarıyla bulunmaktadır. 29 Mayıs fethinin Anadolu'da siyasi fethi haline dönüşmesini sizden bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Evet, MHP grup toplantısında Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin konuşmasını canlı yayında izledik. Birazdan konuklarım da olacak, daha detaylı konuşuruz. CHP ile ilgili Yargıtay kararını bir an önce vermelidir dedi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Para gündem devam ediyor. CHP'de gözler Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin kimlerden oluşacağına çevrildi. Genel Merkez'in 8 kişilik listeyi bugün açıklaması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını CHP Genel Merkezi'nde sürdürüyor. Dünden bu yana gün içinde görüşmeler yaptığı Merkez Yönetim Kurulu için çalışmalar devam ediyor. Genel Merkez kaynaklarından edinilen bilgiye göre 8 kişilik yeni MYK listesi bugün açıklanacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 38. CHP Olağan Kurultayı'na ilişkin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, MASAK Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazı yazdı. 38. CHP Olağan

0: kurultayı mutlak mutlak kararıyla geçersiz olan kurultay biliyorsunuz. Bu kurultayda oy kullanan tüm delegelerin kayıtlarını istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu. Birinci derece yakınlarının masak raporları, delegelerin banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları da ilgili kurumlardan talep edildi. Bir sıcak gelişme var. Hemen telefon bağlantısı yapalım. Tutuklu CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç, CHP 38. olağan kurultay soruşturması kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi'nde yeni ifade verecek. Daha önceki ifadesinde neler dile getirmişti? Bize bu süreçle ilgili bilgileri verir misin Ceylan? Ceylan Sever Özel Haberler şefimiz telefon hattımızda.
1: Şimdi önceki ifadesini 18 Mayıs'ta verdi Serap Beret bu isim ve aslında cezaevinde tutuklu bir isim. Ancak tutuklu bulunduğu soruşturma bu soruşturma değil. Fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu. Ek ifade vermek istediğini belirten bir dilekçe gönderiyor savcılığa ve bunun ardından da ifade veriyor. Ardından ifadesinde de bu kurultayla ilgili 2023 yılında yapılan kurultayla ilgili Özgür Özel ve diğer aday Kemal Kılıçdaroğlu idi diye ifadesine başladığı bir yazılı ifadesi var savcılıkta verdiği. Aslında burada şunu söylüyor. Diyor ki işte dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'la ben görüştüm. İşte kendisinin oy vermesini istedim. O da dedi ki beni belediye başkanı yaparsanız ancak ben oy veririm. Bazı delegelere para verdiklerini söylüyor. İşte bazı delegelerin telefonlarını kabine sokarak bu oyu verdiklerine dair fotoğraf çektiklerini iddia ediyor Turgut Koç. Turgut Koç'un bu iddialarından sonra savcılığın yürüttüğü soruşturmaya dahil ediliyor bu iddialar. Hangi soruşturma onu da hatırlatalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiğine ilişkin bir soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda bazı isimler gözaltına alınmıştı. Toplamda 13 kişi ve içlerinden bazıları ise tutuklandı. Tutuklananlar ise Sadi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek. Şimdi bu isimler bu soruşturma kapsamında tutuklular ve Turgut Koç da yine bu soruşturma kapsamında bugün İstanbul Başsavcılığına ifade verecek.
0: Sever'e çok teşekkür ediyoruz. Diğer yandan bir gelişme daha var. Ankara'ya gidelim şimdi. Meclis Başkanlığı CHP Genel Merkezi'ne gönderdiği yazıda Salı gününe bir grup toplantısı çağrısı olup olmadığını sordu. Meclis Başkanı Kurtulmuş bu konuyla ilgili alacağımız bir inisiyatif yoktur demişti son açıklamada. CHP'ye bir yazı yazıldığını söylemişti. Bugün 13.30'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubunda Özgür Özel'in kürsüde bir konuşma yapacağını biliyoruz. Yapılan duyuru bu yöndeydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bunun olmadığı yönünde daha önceden bir yazdığı yazı vardı. Şimdi son durumu Buse Genç Türk'ten Ankara'dan öğrenelim. Şu an itibariyle durum nedir Buse?
2: Serap Beret, Meclis Başkanlığı CHP Genel Merkezi'ne bir yazı gönderdi ve o yazıda Salı günü yani bugün bir grup toplantısı çağrısı olup olmadığını sordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Meclis Başkanlığı'na verdiği yanıtta böyle bir çağrıları olmadığı, bu hafta grup toplantısı yapmayacaklarının bilgisini verdi. Siz de hatırlattınız. Dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada CHP'deki grup toplantısına dair çelişkilerin giderilmesi için bir yazı yazıldığını ifade etmişti. İşte o yazı gönderildi Kurtulmuş. Çelişkinin giderilme yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı değil direkt açıklamalarında da bulunmuştu. İşte o yazının gönderilmesiyle beraber CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan o yazıya bir yanıt geldi ve bu hafta grup toplantısı yapmayacaklarının bilgisi verildi. Saatleri 13.30'u gösterdiğinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in mecliste grup toplantısını yapacak. Bunun için bu saatlerde aslında CHP'li milletvekilleri grup toplantısının salonuna erkenden gelmeye başladı. Ve saatleri 13.30'u gösterdiğinde artık CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in kürsüye çıkarak grup toplantısını yapması bekleniyor diyelim. Son gelişmeleri aktarmış olalım. Sizi tekrar size bırakalım. Serap Beret.
0: Genç Türkiye çok teşekkür ediyoruz. Saat 11'i biraz geçti. 13.30'da bekleniyor Özel'in grup konuşması.

0: Bir başka sıcak gelişme var. Antalya'da yürütülen soruşturma kapsamında Özgür Özel ve 5 milletvekilinin fezlekesi Ankara'ya gönderildi. Emre Aytekin'den ayrıntıları öğrenelim hemen. Emre.
1: Evet Serap, evet. Aslında dikkat çekici bir hukuki gelişme. 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecine yönelik para talebi ve para teslimi iddiaları kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma kapsamında CHP milletvekilleri Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan ve Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesine gerektirebilecek iddiaların bulunduğuna hükmetti ve bu kapsamda da soruşturma dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Yine soruşturma dosyasında yer alan ifadelerde adaylık süreci kapsamında 1 milyon euroluk bir ücretin talep edildiği ve paranın CHP Genel Merkezi ile bağlantılı bir kişiye teslim edildiği iddiaları da yer aldı. İşte bu iddialar kapsamında aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu 6 milletvekili hakkında fezleke düzenlenmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bu soruşturma dosyası gönderildi.
0: Evet, Emre Aytekin'e çok teşekkür ediyorum. Konuklarım var şimdi. Bu sıcak gündemi konuşacağız. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Turgay Yerlikaya stüdyomuzda konu. Hoş geldiniz Turgay Bey.
2: Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar.
0: Gazeteci Alişer Delek de uzaktan konuğum. Alişer merhaba, hoş geldin.
3: Merhaba, kolay gelsin. Turgay Hocam merhabalar.
2: Merhaba.
0: Öncelikle böyle o kadar çok birden üst üste sıcak bağlantılar yaptı ki nereden başlasam diye düşündüm. Bahçeli'nin değerlendirmesinden başlayalım mı? Oradan bu son sıcak gelişmelere geliriz. Hatta Alişer senle başlayalım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü konuşmasında CHP'ye birkaç cümlesi oldu. Yani çok da geniş yer ayırmadı ama Yargıtay kararını bir an önce vermelidir. Bölünmüş parti algısı oluşturmaya çalışılıyor. CHP'nin patinaj yapmasının bu dünyadaki bölgemizdeki gelişmeler sırasında bir faydası yoktur. Arınmalı ve durulmalıdır CHP dedi. Birkaç kısa başlık. Senin dikkatini çeken özel bir vurgu var mı? Nasıl değerlendiriyorsun?
3: Vallahi benim dikkatimi çeken az yer ayırması oldu. Ben daha geniş ve merkezine alacağı bir açıklama ve toplantısının yeni büyük bir bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi'ne dair mesajlar vereceğini bekliyordum. Hatta Ekrem İmamoğlu'nun dün kendisini ilk defa doğrudan hedef alan röportajına da bir cevap vereceğini bekliyordum. Devlet Bahçeli pek öyle yapmadı ama şöyle bir genel elimizdeki 5-6 cümleye baktığımız zaman benim yorumum şu: Devlet Bahçeli de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki birlik ihtimalinden umudunu kesmiş. Ha, neden böyle söylüyorum? Hatırlayın, ilk mutlak butlan kararı çıktığı günde bayramda da, hatta bayramda hem Özgür Özel'i hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu aramıştı, iki tarafı da aramıştı. Bir an önce kurultay çağrısı yapmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokrasiye yaptıklarını ve demokrasinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacını kendi ifadeleriyle bugün olduğu gibi belirtip bir birlik çağrısı yapmıştı. Bir an önce kurultay demişti. Evet. Bugünse böyle hani biraz ondan umudunu kesmiş cümleler gördüm. Yani artık o birliğin olmadığını daha da gösteren, hatta tam olarak ifadesi de geldiğimiz noktada bölünmüş Cumhuriyet Halk Partisi'nin meşrulaştırılmaya çalışıldığına şahitlik ediyoruz diyerek bu bölünmeye giden yolda da toplumsal huzuru bozmayın, provokasyonları artıracak tehlikeli söylemlerden kaçınılmalı gibi, hani artık bu iş bir bölünmeye doğru gidiyor, buraya giderken de dikkat edin diyor. Ama bir yandan da hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki bu meselede ve tarafların aldığı pozisyonlarda, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel taraflarının aldığı pozisyonlarda buradan umudunu kesse de en azından umudunu yahut da olması gerekene işaretli ediyor. O da önemli bir cümle bence. O da Yargıtay'a yaptığı çağrı. Yargıtay Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı hakkında bir an önce karar vermeli diyor.
0: Evet.
3: Burada da kendisiyle tutarlılığı var. Daha önce de söylediği, hani bir an önce kurultaya gidilsin. Çünkü şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki tarafın da bir yandan malzeme olarak kullandığı, o siyasi meselesini konuşuruz ama hukuki olarak Yargıtay. İşte Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki bu tedbir kararı varken, bu mahkeme kararı varken ben kurultaya gidemem diyor. Özgür Özel tarafı diyor ki işte hemen bir an önce kurultaya git diyor. Yargıtay'ı beklemeyelim diyor. İşte Yargıtay bu bir an önce kararını verirse en azından Yargıtay da aşıldığı
0: için Temmuz ortası gibi adli tatil başlıyor değil mi? Yani normalde 6-8 ay diyorlar. Yargıtay'dan bu kadar kısa zamanda yanıt gelme olasılığını nasıl görüyorsun? Bir de Murat Sabuncu röportajını diyorsun zannediyorum İmamoğlu'nun.
3: Evet.
0: Oradaki açıklama

0: Açıklamaları, dünkü duruşmadaki ifadeleri üzerinden yeni bir hani yeni bir yol, bir yürüyüş ifadelerinden de bu yeni parti olasılığının güçlendiği ya da bu mesajın verilmesi olarak da yorumlandı. Bir de Sayın Bahçeli'nin açıklamaları üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü yaptığı konuşma da aslında hani çok böyle iki taraf bir araya gelemeyecek gibi değerlendirildi. Bunların da üzerine geldi bu konuşma bir yandan.
1: Yani Devlet Bahçeli de bu konuşmaları dinlemiş ve durumu okumuş. Yani ilk günden söylediğimi tekrarlayacağım. Cumartesi günkü karşılıklı yapılan açıklamalar, atılan sloganlar, FETÖ iması, dün yine Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu için işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emir eri gibi bir ifade kullandı, emirlerini yerine getiriyor gibi. Bunlar artık çok kolay kolay hani siyasetin en kirli olduğu dönemlerde bile söylenip sonradan unutulacak laflar değil. Hani hepimizin yaşı yetecek hatırla, böyle bu kadar yüksek olmasa da ANAP-DYP koalisyonlarının bozulduğu zamanlarda böyle çok ağır lafları, hakaretleri duyuyorduk belki, ama aynı parti içerisinde bir arada yaşamayı çok zorlaştıracak, imkansız hale getirecek söylemler ve adımlar bunların hepsi. Yani bir taraftan FETÖ imaları var, öbür taraftan emir eri imaları var. Sokakta atılan sloganlar var, tabanın beklentisi var. Bu parti artık bence tek bir çatı altında bu iki grup duramaz. Yani bugün bile bu grup toplantısı bile bize onu gösteriyor. Yargıtay meselesine dönecek olursak, Yargıtay bir kararı veremeyecek gibi bir şekil aldı. Bak, peş peşe az önce baş döndürücü bir şekilde muhabirlerle yaptığımız bağlantılar bile, bakın son 24 saatteki işler bile hukuki açıdan 38. Kurultay'ın da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iddiaların da başka bir boyuta yavaş yavaş taşındığını bana gösteriyor. Dün akşamki 38. Kurultay'la ilgili delegelerle ilgili kararı da bunun içine katıyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu istedi yanlış değilsem. Bu ayrı, evet, bir şey. Bakın, bu mutlak butlan dosyasından ayrı. İstanbul istiyor. Neden? Çünkü İstanbul'da aynı odanın, aynı mahkemenin, aynı savcılığın Aziz İhsan Aktaş suç örgütü ve Ekrem İmamoğlu suç örgütü diye iki tane iddianamesi var. Bu iş oralara gidebilir. Bir önemli konu, yakınlarının da kayıtları isteniyor. Çünkü niye? İddialar vardı. Hala daha herhangi bir yere varılmasa da 38. Kurultay'la ilgili bazı delegelerin yakınlarının işe alındığı yönünde iddialar vardı. SGK kayıtları onun için önemli. Yani iş böyle apayrı bir yere gidiyor. Şimdi Muhittin Böceğin iddiaları, oğlunun da iddiaları üzerinden hazırlanması muhtemel bir fezleke görüyoruz. Turgut Koç, iş insanı, Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel, Veli Ağbaba'ya yakın bir isim. Onun 4-5 gün önce, şimdi bu mutlak butlandı, arada kaynadı ama itirafçı olduğu yönünde iddialar var. Ben elime daha okuyamadığım için itiraf belgesini iddia diyorum ama çeşitli basın yayın organlarında yer aldı. Ve rüşvet verildiğini, 38. Kurultay'da rüşvet verildiğini, rüşvetin karşılığında da fotoğraf çekildiği iddiaları var. Yani kime oy verdiği gözüksün diye. İş bambaşka, hukuki olarak da başka bir yere gidiyor. Yargıtay 38. Kurultay'la ilgili bir karar vermek için biraz daha
0: ihtiyaç duyacak,
1: toplanmasını bekleyecek.
0: Evet.
1: Yasanın, yani hukukun normal akışında bile 6 ay 1 yıl, ama iş daha da uzayabilir. Dolayısıyla bu Özgür Özel'in ve ekibinin siyasi olarak böyle bir zamanı yok. Sebebi de şu, arkalarında çok güçlü bir rüzgar var. Bunu kaybetmeden, yeni iddialar ve yeni davalarla boğuşmadan bir parti kurmak gibi bir aceleleri var. Ama son söz olarak şunu söyleyeyim. Partiye sırtını dönen, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sırtını dönen taraf olmak istemedikleri için siyasi bir karşılıklı atışmaları görüyoruz. Bizi kovun diyor Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kemal Kılıçdaroğlu da ben niye kovayım? Yargılamalar devam etsin, iç tüzük işlesin. Belki de disiplin süreci başlatarak biraz yıldırma politikası yapacak gibi.
0: Sizce de öyle mi? Bugün şimdi bu grup, 1.30'da bir grup toplantısı olacak. Yani bölünmeye doğru bir gidiş mi var sizce de son açıklamalara ve gelişmelere baktığınızda?
2: Şimdi Sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla ilgili oldukça yüksek bir beklenti olduğu için oradan başlamak isterim ben de. Sayın Bahçeli doğrudan bir pozisyon ihsas etmek yerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut içerisinde bulunduğu durumu aslında Türkiye'nin makro siyaseti, bölgesel ve küresel derinlikler üzerinden okuyan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yine her şeye rağmen bütünlüğüne vurgu yapan bir pozisyon takındı. Yani pozisyon ihsas etmekten kastım şuydu: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mevcut çatışmaya, ikiliye dahil olarak bir pozisyondan yana tavır almadı. O pozisyonların aslında kendi içlerinde ne anlama geldiği ve Türkiye'nin o makro siyasetinde nereye oturduğu meselesini bir beklenti üzerinden izah etmeye çalıştı. Beklentisi uzunca bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yakışan Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir biçimde bu meselelerin siyasi yolla çözümünden yana tavır takınan bir pozisyonu sahipleniyordu. Bugün de onu gösterdi. Ek olarak Yargıtay'la ilgili bir beklentisini ifade etti Sayın Bahçeli. Ama tabii Bahçeli'nin satır aralarında belki bir pozisyon anlamına gelecek önemli ifade de şu idi: arınmalı ve durunmalı. Cumhuriyet Halk Partisi mevcut, eğer bundan sonraki süreci açıklamak için kullanıyorum bu kavramları, arınmacılar ve değişimciler üzerinden bir kategorik ikiliye sahip şu an itibariyle. Dolayısıyla eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu ikilik parti içerisindeki siyasi ve hukuki mücadele sonucunda bir yere evrilmez ise, çatışmalı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mevcut değişimciler grubu kaçınılmaz olarak bir yeni siyasi partiye eklemlenebilir.
0: Evet.
2: Ya da yeni bir siyasi parti kurabilirler. Dolayısıyla burada aslında bence biraz daha gözlemlemek gerekiyor. Ben İmamoğlu'nun röportajında orada doğrudan bir partiye ya da bir partiye eklemlenmek suretiyle siyasi hayata devam etmek yerine bir süre daha hukuki ve siyasi mücadelenin devam etmesi gerektiği, aksi takdirde yeni bir yol bulunur ya da yeni bir yol yapılır.
0: Demokratların birleştiği bir şey diyor, siyasi hareket gibi bir cümlesi var hatta
2: bunu,
0: orada.
2: Bunu orada bir siyasi partiden kasıtla söylemiyor. Bunu orada mevcut kendileri açısından gayri hukuki gördükleri bu düzene, bu iktidar eleştirisine evet, karşı 14 Mayıs 23'te olduğu gibi aslında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da Cumhur İttifakı karşısındaki kitleyi, ona eleştirel muhalif olan kitleyi konsolide etmek için bir çağrı.
0: Evet, bir muhalif ittifak, yani muhalefet partilerinden oluşan bir ortak ittifak.
2: Yani iktidara itirazı olan insanların evet, bu sisteme karşı bir eleştiri yöneltmesi gerektiği, dolayısıyla onların konsolide olabilmesiyle ancak bir değişiklik yaratılabileceğini ifade ediyor. İmamoğlu burada neden önemli, bu açıklamalara neden atıf yapıyorum? Çünkü ben uzunca bir süredir aslında mevcut 38. Butlan öncesinde, yani 38. kurultayla ilgili Butlan kararı alınmadan önce genel merkeze vaziyet eden Özgür Özel ve ekibinin bir biçimde kararları alırken tam anlamıyla özgür olmadığı, hatta bir adım ileri vesayet altında bir genel merkez iradesine sahip oldukları kanaatindeydim. Önemli kritik meselelerde Özgür Özel karar alırken aldığı bazı kararları İmamoğlu'nun açıklamaları sonrasında revize ettiğine şahitlik etmiştik.
0: Buna vesayet onun için denir mi? Çünkü bir yandan da çok birlikte açıklamalar, yani hep birbirlerine destek vererek işte İmamoğlu Özgür Özel'e atıfta bulunuyor. Özgür Özel, yani görünürde de yapılıyor bu. Bir yol arkadaşlığı gibi de görünmüyor mu bir yandan?
2: Hemen,
0: değişimi de
2: hemen,
0: dönüşümü de onlar birlikte başlatmıştı ya.
2: Ben argümanımı tahkim edecek 2-3 tane olay sayayım. Belki tabii, bu hattı takip ederek aslında bu vesayet meselesini izah edebiliriz. Bir tanesi 24 seçimleri, yerel seçimler sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin normalleşme tartışmaları ile birlikte aslında farklı bir raya girmesi, iktidara alternatif olabilecek bir potansiyel sergilemesi ve orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin klasik kimliğinden aslında sıyrılarak yeni çoğulcu bir anlayışla muhafazakarlara da hitap edebileceği bir zeminde hareket ediyordu. Hatta bu ekranda sizlerle biz Özgür Özel'in ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil ettiği normalleşme anlayışının muhafazakarlar nezdinde bir iktidar alternatifi olabilme iddiasının pozitif algılandığını da ifade etmiştik. Ama o normalleşme tartışmaları bir biçimde sekteye uğratıldı. Ben bu sekteye uğratılma meselesinin yine bu İmamoğlu ve ona yakın ekiple ilgili olduğu kanaatindeyim. İkinci bir mesele, Cumhuriyet Halk Partisi'nde henüz Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili bir tartışma yok iken Cumhuriyet Halk Partisi bir adaylık tartışmasına sürüklendi ve orada Özgür Özel şu pozisyonu aldı: bizim iki tane çok kuvvetli adayımız var. Bir tanesi Mansur Yavaş, diğeri İmamoğlu. İkisini de bir analojiyle forvete benzetti ve dolayısıyla evet, zamanı geldiğinde bu tartışmaları yapabileceklerini ifade etti. Peki ne oldu da o zaman seçim saati mali söz konusu değilken erkene çekildi ve parti içerisinde, parti meclisi de dahil olmak üzere birçok kanal bypass edilerek Cumhurbaşkanı adayı olarak İmamoğlu zikredildi ve buna Mansur Yavaş itiraz etti. Hatta o iki aday tartışma konusu iken, gündemdeyken, Mansur Yavaş'ın taraflı ya da tarafsız bütün kamuoyu araştırmalarında önde olduğu ifade ediliyordu. Şimdi bunlara rağmen bu kritik kararı Özgür Özel kendisi mi aldı, yoksa bir karar almaya icbar mı edildi? Ben karar almaya icbar edildiği kanaatindeyim, yine burada İmamoğlu etkisiyle. Bugün İmamoğlu'nun T24'teki aslında röportajı bence alınacak pozisyonla ilgili bir yol haritasını da ifade ediyor. Hı hı. Ki bunlar muhtemelen avukatlar ya da İmamoğlu'nun yanına gidenlerle birlikte...

0: Cumhuriyet Halk Partisi değişimciler grubunda bir tartışma yaratıyordur istikamet, hangi senaryoların gündeme gelmesi noktasında. Ama ben şöyle bir radikal çıkış görmedim halen. Yeni bir parti kuralım ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nde mevcut değişimciler grubu istifa etmek suretiyle bağımsız ya da yeni bir parti dışında bir partiye eklemlenerek hayatlarına devam etsin diye bir çıkış yok. Muhtemelen bir süre daha bu parti içerisindeki serencam gözlemlenecek.
1: Evet.
0: Ve değişimciler grubu, yani Özgür Özel ve ekibi ve hatta İmamoğlu partide hem siyaseten hem de hukuken bir takım mekanizmaları işletmek suretiyle Kılıçdaroğlu ve ekibinin meşruiyetine hem parti elitleri, yani siyasi örgüt içerisinde hem de toplumsal alanda onun meşru olmadığına dair kanaati pekiştirmeye çalışacaklar.
1: Aslında buna ilişkin de bir avantajı dezavantajı tarafta görünüyor cumartesiden beri ortada. Hatta en son 111 milletvekili bir kurultay için imza verdi. 27 milletvekili de imza vermemiş. Hı hı. Buradan da oluşan bu ikilikte çok böyle %50-50 bir denge yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu anlamda parti hakimiyeti daha zayıf görünüyor. Bunun da hukuki olarak Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan yetkilerine sahip olsa da partiyi yönetmede zorluklar yaşayabileceği söyleniyor. Ama bu ne değiştirir?
0: Şimdi Serap Belet, burası önemli. Bence de bundan sonraki seyri anlamak açısından da çok kritik bir mesele. İki tane meydan okuma var Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde. Bir tanesi parti örgütü ve parti elitleri içerisinde arınma meselesini çok ikna edici bir biçimde anlatmak suretiyle elitleri kendi bünyesinde toplamak ve konsolide edebilmek. Yani arınma söylemi üzerinden. Eğer bunu yapabilirse bunun için de çok büyük bir zamanı yok.
1: Bunu yapsa sonrasında, seçmeni yapabilir mi?
0: Sonrasında sizce, ikinci Tümbel'de? Adım olarak işte ikinci adım olarak evet. ifade ettiğim şey bunu seçmen nezdinde ikna edici bir biçimde anlatabilmek. Birincisi bence sahip olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal imkanları itibariyle mümkün bir senaryo. Niye derseniz mevcut cari hukukta yarın seçim olsa Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yerel yönetimler ve milletvekilleriyle ilgili söz söyleme, belirleme hakkına sahip en önemli unsurlardan bir tanesi genel başkanlık koltuğu. Dolayısıyla bunun üzerinden elitlerin ya da siyasi örgütün pragmatik bir takım motivasyonlarla Kılıçdaroğlu etrafında kümelenmesi mümkün olabilir. Eğer arınma söylemini de böyle daha mecralar, kimlikler, şahıslar üzerinden belirgin bir biçimde anlatabilirse örgütün ve elitlerin yanında durma ihtimali kuvvetli. Ama seçmen meselesi, seçmen an itibariyle birkaç kamuoyu araştırma şirketinin verisi de çıkarsa biz daha sağlıklı analiz yapabiliriz. Ama görünen şu ki Kılıçdaroğlu'nun en fazla zorlanacağı yer bu toplumsal meşruiyet ya da arınma meselesini kendi seçmenine anlatmak. Burada da kritik bir hattı takip etmek zorunda. Çünkü biraz kısa vade değil, orta uzun vadeye ihtiyacı var. Mevcut durumda zaten arınma meselesi, parti içi komisyonun kurulması, bazı isimlerle ilgili tahkikat sürecinin işletilmesi, disipline varacak şekilde bazı mekanizmaların işletilmesi, bunlar bir zaman alacaktır kurultaya kadar.
1: Evet.
0: Bu zaman Kılıçdaroğlu içerisinde evet bu iki şey açısından, yani parti elitleri ve seçmen açısından, onların ortaya koyduğu meydan okumaları yönetme açısından önemli. 111 vekil bu arada, 138 gibi bir parlamento temsil içerisinde kıymetli, önemli. Evet. Onun için burada bu hattı takip ederken eğer değişimciler buradaki siyasi ve hukuki yolların tükendiğine ikna olursa orada işte başka bir senaryo gündeme gelecek. Evet. O da yeni bir yol ya da yani yapacaklar ya da bulacaklar kısmıyla ilgili, ya bir siyasi parti kurulur ya da farklı bir siyasi partiye eklemlenir mevcut siyasi düzlemde ve devam edilir.
1: Aynı soruya, yani parti içindeki bu dengelerin sonucuna senin yorumun ne olur Alişer? Ardına da şunu ekleyeyim. Böyle bir siyasi parti kurulursa siyasete etkisi ne olur? Yani hem CHP açısından hem olası bir yeni partinin etkisi.
2: Ben hocamın mevcut pozisyon okumalarının hepsine katılıyorum. Yani tamam. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ayrışmaya gidildiği, Özgür Özelci'nin yeni bir parti kuracağı çok net, çok açık gözüküyor. İşte bunu kurarken de bir mağduriyet üzerinden işte partiden bizi atın diye yapacaklarını görüyorum. Az önce söylediğin noktada da aynı yere tekabül ediyor. Ama işleri çok zor. Bir kere onu söyleyeyim. Yani şeyin işi çok zor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun işi zor olan, daha zor olandan başlayayım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun işi çok çok zor. Bu 111 milletvekilinin imzası böyle eşine benzerine çok kolay rastlamadığımız bir şey. Daha önce de Cumhuriyet Halk Partisi dahil pek çok partide mevcut başkana yönetime yönelik şeyler gördük. Böyle evet. Serzenişler ve muhalefet gördük ama 111 az uz bir rakam değil. 138'in 111'i önemli bir şey. Tamam, bunların hepsi tamamen 111'i yarın Özgür Özel'in partisine geçmeyecek.

0: Bunu da unutmayalım ya. Bu bir cepte dursun. Öyle bir şey değil. Bunlar belli bir tarihte kurultay yapılması için imza atmışlar. Hani biz Özgür Özel'in yanındayız, onu destekliyoruz imzası değil ama kurultay çağrısı bile Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerine bir baskı. Milletvekillerinin üzerine sokağın bir baskısı. Yani cumartesi günü gördüğümüz tablo, uzun bir süredir Özgür Özel'in meydanları domine etmesi, bize hepsi bunların güçlü tarafın orası olduğunu gösteriyor. İşin zor tarafı Özgür Özel ve ekibi için ne? Yeni parti söylem olarak şu an böyle çok romantik, çok duygusal, tabanda karşılığı olan bir şey. Bunun farkındayım. Yani özellikle genç bir kesimin, değişimcilerle beraber hareket eden, onlara inanmış özellikle genç bir kesimin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o hani aklımıza gelen, gözümüzün önüne gelen eski Cumhuriyet Halk Partisi değil ama hani daha genç bir kesimin yeni bir partiyi çok fazla istediğini görebiliyorum. Haklılar. Kendi içlerinde anlaşılır sebepleri de var ama İzmir'deki mitingi bir hatırlayın. Özgür Özel İzmir'e bayramlaşmak için gittiğinde bir miting yapacaktı. Orada otobüsü gördüğümde ben dedim ki işte yeni parti bunun için çok zor. Otobüs partinin otobüsü değildi çünkü CHP Genel Merkezi artık bir parti otobüsü vermiyor. Ve sistemi kötüydü çünkü hani hazırlıklı değil ve bu işler biraz paralı işler. Bir partinin arkasında olduğu zaman daha kolay çözülebilen işler. Bunun gibi daha pek çok şeyi göreceğiz. Bunlar işin teknik kısmı. Para, pul belki bulunabilir. Daha başka bir şey söyleyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi hala devletin de pek çok yerinde, hayatın da pek çok alanında önemli bir parti. O altı ok, o isim, o marka değeri yüksek bir şey. Söyleyeceğim biraz yanlış anlaşılmaya açık, dikkatli konuşmaya çalışacağım ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki bir vekil, lideri, parti başkanı, grup başkanı, her ne olursa olsun Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bir liderken Toma'nın üstüne rahat çıkabilir. Polis buna müsamaha gösterebilir. Arkasında Toma'nın üzerine çıkan Cumhuriyet Halk Partili bir liderin arkasında büyük kitle bulabilir. Ayrıldığın zaman Cumhuriyet Halk Partisi logosunun isminin ve markasının altında değil başka bir hareket siyasi isimle hareket etmeye başladığın zaman bunun
1: Ne değişir?
0: tolerasyonu da desteği de farklılaşabilir. Bu radikalleşmeye giden bir adım olarak da algılanabilir. Cumhuriyet Halk Partililerin büyük bir bölümünde en azından Cumhuriyet Halk Partisi polisi karşısına alıyorsa burada bir devletçi, Cumhuriyeti koruyan bir refleks vardır algısı hakimdir. Başka parti içerisinde bu marjinal bir hareket olarak algılanabilir. Bakın bu çok hani televizyonlara yansıdığı için bir örnek olarak veriyorum. Pek çok noktada gidip Anadolu'daki bazı köylerde, kasabalarda yaşlılara Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka bir partiye oy verilmesinin anlatılması da sorun olacaktır. Bu üzerine yeniden inşa edilmesi gereken, siyaset yapılması gereken, Özgür Özel, hani hiç konuşulmadığı için bilerek buraya girdim. Özgür Özel ve ekibi açısından zor alanları, işin en zor tarafı Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Yani rüzgar hiç olmadığı kadar, hiçbir siyasetçinin belki de olmadığı kadar çok sert bir şekilde karşısından esiyor. İleriki dönemde, bakın ben hep şeye inandım, arınma, yolsuzluklar, ortaya çıkan bazı görüntüler ve iddiaların Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir rahatsızlığa yol açtığını biliyordum. Yani uzun bir süredir bu konuşuluyordu. Ama bunun üzerine bir mahkeme kararı, tartışmalı bir mahkeme kararı, üzerine pazar günü polisin girmesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun işini kolaylaştırmadı, daha da zorlaştırdı. Bunu zaten kendisine yakın isimler de artık söylemeye başladı. Rüzgar daha da sertleşti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçileri açısından bile bu çok kabul edilebilir bir şey olmamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun susması, kendisine yakın olanların bunu naiflik olarak adlandırıyor. Karşılığı taraf daha ağır hakaretle söylüyor ama susması artık yeterli değil. Çok konuşması lazım. Derdini çok iyi anlatması lazım. Ve bu fezleke, işte İstanbul Savcılığı'nın yeni dosyaları falan, onlar onun elini güçlendirmeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve onun domine ettiği kitle şeye
1: Ama
0: inanmıyor. Yani
1: ikna
0: bunların
1: etmesi
0: hepsinin
1: gereken,
0: siyasi
1: yani
0: olduğunu
1: Kemal
0: düşünüyorum.
1: Kılıçdaroğlu'nun ikna etmesi gereken Özgür Özel'in mitingine giden insanlar. Ve onlar
0: Tabii
1: Kemal
0: CHP'nin ikna
1: Kılıçdaroğlu'nu
0: etmesi lazım.
1: dinlemeye niyetli görünmüyorlar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun en çok onları ikna etmesi gerekiyor. Genel merkezde
0: CHP'lerin
1: neden
0: ikna
1: değiller
0: etmesi lazım.
1: oradalar.
0: Yani sizin kamuoyunu değil. İlk önce o Cumhuriyet Halk Partileri ikna etmesi
1: Öncelikle
0: lazım. Cumhuriyet Halk Partilerin büyük bölümü de o mitingdeydi.
1: siyaset
0: Doğru
1: böyle bir
0: söylüyorsun.
1: şey.
0: İşte
1: Yani siz bu
0: o
1: partinin genel
0: kitlede
1: başkanıyım diyorsanız önce o partiye oy vermiş insanları ikna etmeniz gerekiyor. Yani
0: meşruluğunu yeniden kazanması lazım. Adlı adınca söyleyelim. Mahkeme kararı Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok büyük bir bölümü için, özellikle de Özgür Özel'in mitingine gidenler için yeterli değil. Hatta negatif. Yani mahkeme kararıyla başa gelmiş genel başkanı meşru
1: tabii
0: görmüyorlar.
1: çok çok
0: Orayı
1: orada
0: ikna etmesi lazım.
1: açık bir
0: Ve
1: fark görünüyor.
0: o kitle 19 Mart'tan bugüne kadar da her yapılanın, yani hani gözümüzle gördüğümüz Manavgat'taki rüşvetin bile, partinin sonradan kabul ettiği rüşvet görüntüsünün bile AK Parti tarafından, iktidar tarafından siyasi bir manipülasyon olduğunu düşünüyor. Öyle bir duygusal, öyle bir romantik ve öyle de bir siyasi inançla şu an hareket ediyorlar. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma derken, FETÖ derken, öyle hani
1: belki yöntemlerini, yani bunun yöntemi bu mudur diye soruyor olabilir tabii, yani arınılsın ama böyle mi arınılacak diye. Ya yani onu görüyoruz biz CHP seçmeninin tepkisinde. Bu arada çok vaktimiz kısa geldiği için böyle sık sık araya girdim. Turgay Bey'e de söz kalsın diye çok kısacık şunu sorayım sana. Az önce Emre'ye bağlandık. Antalya'da yürütülen soruşturma kapsamında Özgür Özel ve 5 vekilin fezlekesi Ankara'ya gönderildi. Bu ne anlama geliyor? Yani buna ilişkin bir cümlen var mı?
0: Dokunulmazlığın kaldırılma ihtimali, bu zaten ilk fezleke değil, haklarında daha büyük fezleke var ama bu daha sıcak gündemde olan ve doğrudan bir itirafı barındıran bir iddia var. Yani Muhittin Böcek'in oğlu rüşveti istendi bizden, para biz de verdik diyor, Muhittin Böcek de ver dedim ben diyor. Böyle bir iddia var. Şey de hemen söyleyeyim, Özgür Özel bunun için baskı altında alınan ifade diye bir açıklama da yapmıştı ama bu
1: Evet.
0: yönde bir fezleke var. Ben bir bilgiyle aktarayım. İsmini açıklanmasını istemediğini söyleyemeyeceğim ama Özgür Özel'in çok yakınındaki bir isimle 2 gün önce yaptığım telefon konuşmasında biz dokunulmazlığımızın kaldırılması ve hatta tutuklanma ihtimalimizi de görüyoruz. Bunu göze alarak yola çıktık demişlerdi. Onlar
1: Buraya
0: bile
1: varabilir
0: nereye
1: diyorsun.
0: gidebileceğini, evet buralara
1: Peki.
0: varabileceğini düşünüyorlar.
1: Buna bir değerlendirmeniz var mı? Yani bundan sonrasında böyle bir süreçte yaşanabilir mi sizce? Az önce Alişer'in diğer yorumlarına da tabii ki
2: Şimdi yani Ali Şer
1: dikkatimiz
2: Bey'e
1: varsa.
2: tabii onu kastetmediğini biliyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği, ağırlığı meselesini anlatırken ilk etapta bu CHP'nin İzmir'deki mitingi, yani Özgür Özel'in İzmir'deki mitingine atıfla teknik aksaklıklar, otobüs vesaire, para pul meselesi çok önemli. Niye önemli? Aslında bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o fiili çatışmanın hukuki alana intikal etmesi ve sonrasında yaşanan meseleleri biz siyasetin finansmanı üzerinden tartışıyoruz. Yani siyasetin demokratik işleyişine oligarşik bir müdahale, finansı ve bütün imkanları elinde tuttuğu iddia edilen bazı aktörlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde delegenin iradesini fesada uğrattığı meselesi. Oradan buraya geçelim. Evet, mesela Butlan bir süredir tartışılmıyordu hatırlarsınız ama son 1-1,5 ayın yoğun gündemleri içerisine girdi. Sebebi ise Antalya ve Uşak'taki bazı ifade ve tırnak içerisinde kanıt olduğu iddia edilen şeylerin sürece dahil olması ve sürecin bambaşka bir evreye ilerlemesi, bu kararların daha hızlı alınabilmesine alan açtı deniliyor. Yine haberde biz yayında olmadan önce şeyi de ifade ettiniz. Yani İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu delegelerle ilgili MASAK'tan ve akrabalarıyla ilgili talep ettikleri şey, onlarla ilgili aslında iddiaların, yani işe sokulduğu, akrabalarının belli belediyelerde iştiraklerde istihdam edildiği gibi meseleler ya da bazı para trafikleri gibi hususları ayrıntılandırmada çok önemli olacaktır. Eğer buradan bir şey ortaya çıkarsa, sizin az önce ifade ettiğiniz soruyla birlikte yeni gündemler, yeni bağlamlar ortaya çıkabilir. Yine bir haber değeri olarak an itibariyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yine bu siyaset finansmanı tartışmasında Uşak, Antalya ile ilgili olarak önemli bir isim yine bir ifade veriyor. Ek ifade
1: Turgut
2: anladığım
1: Koç'u
2: kadarıyla.
1: diyorsunuz.
2: Evet.
1: Evet, onu
2: Ya
1: da az
2: bunların
1: önce.
2: hepsi bir yere intikal edebilir mi, varabilir mi? Vardığı takdirde ne kadar ikna edici olur? Bunların hepsi önemli
1: Daha da
2: çünkü
1: çalkantılı günler bizi bekliyor mu diyebiliriz yani bu
2: ya hiç kuşkusuz bu çatışma
1: siyaset.
2: siyaset ve hukuk içerisinde devam edecektir. Yani yeni bir parti kurmanın kurumsal ve mali zorunluluklarının dışında Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir asırlık partinin içerisinde siyaset yapma ve ona hem siyaseten hem de hukuken nüfuz etme arayışı değişimcilerin olduğu kadar Butlan sonrası genel merkeze vaziyet eden mevcut Genel Başkan Kılıçdaroğlu açısından da önemli. Bu parti içerisinde bir süre daha bu mücadele devam
1: Bir
2: edecek ama
1: dakikamız kalmış Turgay Bey.
2: Kılıçdaroğlu açısından ben de deliğe katılıyorum. Oradaki en önemli meselelerden bir tanesi, yani artık bir açık pozisyon olarak kendi ve ekibi olarak biraz medyayı, biraz kamuoyunu ikna edecek, daha böyle somut argümanlar üzerinden meseleye dahil olmaları gerekiyor. Kendisi dahil olmadığında ya da kendisinin tayin ettiği aktörler dahil olmadığı zaman

0: kendisi adına ya da kendisiyle yakın olduğu iddia edilen ya da yakın olan bir takım kişilerin konuşmaları baz alınıyor. Mesela dünkü...
1: Ve onlar daha çok zarar veriyor hatta.
0: Evet, dünkü röportajdaki yani devlet aklı meselesini çok böyle hani negatif bir yere, devlet aklı dediğimiz normalde devletin işleyişi açısından önemli bir mekanizma ve bu kişilerle mukayyet değildir ya da bir belli siyasi partilerle bir işleyiş vardır. Ama bu oradaki belki kastedilen öyle değildi ama dolaşıma sokulan ve üzerinden tartışılan mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nde mevcut Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemini tahkim etmekten ziyade farklı bir noktaya sokuyor. Çünkü İmamoğlu'nun bütün o hani röportajına baktığınızda oradaki retoriğin temelinin artık şeye yaslandığını görürsünüz. Yani tırnak içerisinde saray versus karşısında demokratik ya da adına ne derseniz deyin, onlar kendisini nasıl takdim ediyorsa bir grup olarak takdim ediyor. Onun için hani burada arınma söylemini biraz burada ayrıştırıp kişileri, mecraları böyle somut olarak ifade edip onlarla ilgili varsa bilgi, belge derleyip kendi hukuki komisyon vesaire inceleme süreçlerini işleterek anlamlı bir yere taşıması gerekiyor. Aksi takdirde hani buradan bir sonuç çıkma ihtimali de gün geçtikçe zorlaşır.
2: O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun zamanlama, konuşma zamanlaması da belki bir... Yani 3 yıl geçti üzerinden. Bu ikna edicilik sürecinde önemli
0: Tabii
2: bir soru
0: çok
2: haline
0: az,
2: geliyor.
0: Çok az konuştu. Peki. Belki eskiden daha baskın bir mücadele sergileseydi ama tabii onun önünde de işte yerel seçim kazanılmış bir takım onu zorlayacak meydan okumalar vardı. Ama erken bu mücadeleyi başlatsaydı farklı bir yere
2: evrilirdi. Bir bağlantıya gideceğiz. Milli takımın da kadrosu açıklanmış. O yüzden çok hızlı Alişer sen seslendir.
1: 15 saniye ihtiyacım var hocam.
2: 15 saniye. Evet.
1: Şeyi hemen söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'na bu devlet hakkı röportajını sordum. O tarafa sordum ve şöyle bir bilgi aldım. Hocam da bilgilensin, izleyici de bilgilensin. Kemal Bey'e bu iletilmiş, rahatsızlık duymuş ve şöyle bir ifade kullanmış kendisine bunu iletenlere. CHP'nin devlet aklıyla değil, millet iradesiyle yol yürüyen bir parti olduğunu, durumunda bundan sonra böyle olacağını söylemiş Kemal Bey.
2: Peki, çok teşekkürler. Bunu da senden aldık böylece Habertürk'ün de. Alişer Deli'ye, Doçent Doktor Turgay Yerlikaya'ya çok teşekkür ediyorum. Uzun uzadıya sürenin yetmediği konular bunlar. Elbette daha konuşacağız. Ama bir de sıcak gelişme var. Belki alttan, son dakika bandından gördünüz. A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı. HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk hemen bize aktarsın kadroyu Ata.
3: Serap iyi yayınlar. Gerçekten aslında uzun süredir beklediğimiz, evet 35 kişilik bir aday kadro zaten vardı ama bu kadro 26'ya düşürülecekti ve biz de Vincenzo Montella ne karar verecek diye bekliyorduk. Dün bir maçımız vardı biliyorsun, bir hazırlık karşılaşması oynadık Kadıköy'de. 4-0'lık skorla kazandık Kuzey Makedonya karşısında ve bu maçın oynandığı sırada aslında FIFA'ya bildirim yapıldı ama biz resmi olarak bugün hazırlanan harika bir videoyla öğrendik. 25-26 kişilik kadromuzu, ben önce bu kadroyu söyleyeyim sonra çıkartılanlar üzerinden biraz aktaralım. Uğurcan Çakır, Altay Bayındır ve Mert Günok kalecilerimiz. Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Soyuncu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın ve Zeki Çelik savunma hattımız. Orta sahada Kaptan Hakan Çağlanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü ve Salih Özcan ve hücum hattımızsa Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün şeklinde şekilleniyor. Peki çıkartılan 9 isim kim? Ersin Destanoğlu ve Muhammed Çengezer. Kalecilerde 5 kişilik bir liste vardı. Bu 5 kişiden ikisi çıkartıldı. Ahmet Can Kaplan, Mustafa Eskelilaç ve Yusuf Akçiçek savunma hattından çıkartılan 3 isim oldu. Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz orta sahadan ve Aral Şimşir'le Yusuf Sarıysa hücum hattından çıkartılan isimler oldular. Bu anlamda da aslında önemli. Pek bir sürpriz var mı? Aslında sürpriz yok. Çünkü Montella'nın genel olarak zaten kafasında kurguladığı ve maçlarda süre verdiği, milli maçlarda genelde güvendiği isimler bu 26 kişilik kadronun içerisinde yer aldığı isimlerdi. Ama şu bilgiyi de ek olarak vermiş olalım. İşte Muhammed Çengezer, keza Demir Ege Tıknaz ve Aral Şimşir üçlüsü de yine bu 26 kişilik kafileye ek olarak ABD'ye gidecekler. Bu da olası bir hazırlık dönemindeki sakatlıklar, kadroda olası bir değişiklik ihtimali nedeniyle 26 artı 3'lük kontenjanda bu artı 3 isim bunlar olacak. Bunun da altını çizmiş olalım. Tabii artık biliyorsunuz 14 Haziran'da Avustralya karşılaşmasıyla sabah saat 7'de açılışı yapacağız ve o maça da bu kadroyla çıkacağız. Son durum bu Serap.
2: Ata çok teşekkürler. Ata Selçuk milli takımımızın kadrosunu paylaştı.

0: paylaştı. Yolları açık olsun. Başarılar diliyoruz. Bir kez daha heyecanla takip edeceğiz. Gelelim savaş gündemine. İran'ın Lübnan'a saldırılar nedeniyle Washington'la mesaj trafiğini durdurmasının ardından ABD Başkanı Trump harekete geçti. Müzakerelerde ufak bir aksaklık oldu ama bu durumu hallettim dedi Trump. Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının gelecek hafta içinde tamamlanacağını söyledi.
1: İran'ın restine Trump'tan jet yanıt geldi. ABD Başkanı Hürmüz Boğazı için önümüzdeki hafta anlaşmaya varabiliriz dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken İran basını Tahran'ın Lübnan'a saldırılar nedeniyle Washington'la yürütülen mesaj trafiğini durdurduğunu duyurmuştu. ABD basınına konuşan Başkan Trump önümüzdeki hafta içinde İran'la ateşkesi uzatacak ve Hürmüz Boğazı'nı açacak bir anlaşmaya varabileceklerini söyledi.
2: İran'la müzakerelerde ufak bir aksaklık oldu ancak bu durumu hallettim. İran'la olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi olacak. Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptı gelecek hafta içinde tamamlanacak.
1: Trump bazı modellerin dahil edilmesi içinse henüz İran'la anlaşmaya varmadığının altını çizdi. Trump'ın geri adımına Tahran yönetiminden yanıtlar peş peşe geldi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız dedi. İran Meclis Güvenlik Komisyonu Başkanı Azizi de Lübnan'a yönelik saldırıları işaret ederek, saldırılar tamamen durmazsa bunun İsrail ve ABD için ağır sonuçları olacak ifadesini kullandı. İran basınında ise ABD ile muhtemel anlaşmanın taslağının hala incelendiği belirtildi. İran'ın önceki tecrübelerine dayanarak somut faydalar elde etmeye odaklandığı öne sürülen haberde, henüz görüşmelerin aracısı Pakistan'a yanıt gönderilmedi dedi. Washington ve Tahran arasındaki müzakerelerde karşılıklı anlayışa varılan alanlar olsa da bazı ana başlıklarda anlaşmazlığın sürdüğü belirtiliyor.
0: Avrupa son iki hafta cayır cayır yandı adeta. Mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde sıcaklıklar görüldü. 30-35 dereceler Londra'da 35 derece, Fransa'da 36 dereceler görüldü. Haziran'a da yine yüksek sıcaklıklarla, rekorlarla başladı Avrupa.
3: Yüzyıllık rekorlar alt üst oldu. Avrupa genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerini aşarak rekora koştu. Kıta genelinde etkili olan ve ısı kubbesi adı verilen yüksek basınç sistemi hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerine çıkararak tarihi rekorların kırılmasına yol açtı. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kew Gardens'ta termometreler 35,1 dereceyi göstererek rekor kırdı. Sıcak hava dalgasının kavurduğu bir diğer ülke olan Fransa'da ise termometreler 36 dereceyi göstererek tarihin en sıcak Mayıs günlerini yaşattı. Sıcak hava nedeniyle can kayıpları yaşandı. İspanya ve İtalya'da da sıcaklık rekorları kırıldı.
4: Kesinlikle her yıl daha da ısınıyor. Bunu biliyoruz. Gittikçe daha da ısınıyor. Klimalar normalden daha fazla çalışıyor.
3: Avrupa aşırı sıcaklarla kavrulurken Avustralya ise şiddetli hava muhalefetliğiyle mücadele ediyor. Ülkenin güneydoğu ve doğu bölgelerinde etkili olan şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle meteoroloji birimleri alarm durumuna geçti. Queensland eyaletinde sadece yarım saat içinde metrekareye 50 milimetre yağış düştü. Yetkililer yıkıcı rüzgarlar, dolu yağışı ve ani sel baskınlarına karşı uyarıda bulunuyor.
0: İstanbul'da aracıyla çarptığı Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihan Timur'un duruşma tarihi belli oldu. İade işlemleri tamamlanırsa Temmuz ayında Türkiye'de hakim karşısına çıkacak.
1: Ehliyeti olmamasına rağmen direksiyona geçti. Oğuz Murat Acı'ya çarpıp ölümüne neden oldu. Adalet önüne çıkıp hesap vermek yerine annesiyle yurt dışına kaçtı. Timur Cihan Timur'un yargılanacağı tarih belli oldu. Oğuz Murat Acı 1 Mart 2024'te Kemerburgaz'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybetti. Annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, Oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne götürüyor.

0: götürülen Cihan Timur'a başsavcılık bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlaması yöneltti. İddianamede Timur Cihan Timur'un yasal sınırdan çok daha yüksek süratli araç kullandığı belirtildi. Kaza sırasında 18 yaşından küçük olduğu için 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme iddianameyi kabul etti. Hakkında kırmızı bülten talepnamesi düzenlenen Cihan Timur'un Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi bekleniyor. Eğer iade işlemleri tamamlanır, Türkiye'ye iade edilirse 8 Temmuz saat 13.30'da hakim karşısına çıkacak.
1: Kişisel Verileri Koruma Kurumu milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir karara imza attı. Parmak izi ve yüz tanıma gibi sistemlerle mesai takibini yasaya aykırı buldu. Kurul, biyometrik veri işlenmesi yoluyla yapılan takibin hukuki sorun yaratabileceğini belirtti.
0: Biyometrik verilerle çalışanların mesai takibinin yapılması yasaya aykırı bulundu. Takip için işverenlere başka yöntemler önerildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, mesai takibi amacıyla biyometrik veri işlenmesi hakkında ilke kararı aldı. Resmi gazetede yayınlanan kararda, son dönemde çalışan devam takibinin dijitalleştirilmesi amacıyla parmak izi, yüz tanıma, iris ve retina taraması gibi biyometrik sistemlerin kullanımının yaygınlaştığına dikkat çekildi. Kurul, iş kanununda işverenlerin çalışma sürelerini takip etme ve kayıt altına alma yükümlülüğü bulunduğunu, ancak bu takibin biyometrik yöntemlerle yapılmasını zorunlu kılan bir yasal düzenleme bulunmadığını vurguladı. Bu nedenle mesai takibinin biyometrik veri işlenmesi yoluyla gerçekleştirilmesinin hukuki açıdan sorun yaratabileceği belirtildi. Kararda işçi ve işveren arasındaki güç dengesizliğine vurgu yapılarak mesai takibi için başka yöntemler önerildi. Şifreli kart, PIN tabanlı sistemler, geleneksel imza ve kağıt bazlı devam çizelgeleri gibi alternatif yollarla takibin sağlanması gerektiğini hükmetti.
1: Reklam arası.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Para gündem sona erdi. Saat başında Sena Alkan karşınızda olacak. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
2: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
1: Sizleri kazanmak için buradayız.
3: Size çok teşekkür ederim.
4: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?

0: yapacak çok.
1: Sakin ol.
2: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
3: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.
4: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
5: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
4: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
6: Gün biter ama haber nöbeti devam eder. Sokakta yankı bulan sesler, perde arkasında kalan detaylar ve dünyanın dört bir yanından sıcak gelişmeler.
7: Günün öne çıkan başlıklarını aktarırken yeni güne dair gelişmelere de ışık tutuyoruz.
6: Hepsi ve daha fazlası hızlı, güvenilir habercilik anlayışıyla Gece Raporu'nda. Evren Aydın'la Gece Raporu. Hafta içi her akşam 23'te Habertürk'te.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: gün ortasından merhaba değerli izleyenler. 2 Haziran Salı bugün günlerden Ankara'da muhalefet cephesinde kritik bir gün. CHP'de bugün normalde salı günleri CHP'nin mecliste grup toplantısı günü. Saatler 13.30'u gösterdiğinde bir grup toplantısı yapılır. Haftalardır konuşulan mutlak butlan kararından sonra konuşulan bir başlık. Mecliste grup toplantısı yapılacak mı? Özgür Özel grup toplantısında konuşacak mı? CHP'den meclise bir yazı gönderildi ve bugün grup toplantısı yapılmayacağı bildirildi. Dün meclisin internet sitesinde 13.30'da CHP'nin grup toplantısı yapacağına ilişkin bir ibare vardı. Özgür Özel bugün grup toplantısı yapacaklarını söylemişti. Şimdi bu grup toplantısı olacak mı? Olacaksa yeri neresi? Saatler 13.30'u gösterdiğinde biz ne göreceğiz? Önemli sorular bunlar. Bir yandan saate yaklaşırken hemen iki noktada da Habertürk ekipleri bekliyor, görüyorsunuz. Buse Gençtürk mecliste, birazdan CHP grup toplantısı olacak mı, olmayacak mı? Milletvekilleri gitti mi CHP grubuna? Bütün bunları soracağız. Mahir Kılıç Habertürk editörü CHP Genel Merkezi'nde. Çünkü bir başlık: mecliste grup toplantısı yapılacak mı? Özgür Özel grup toplantısında konuşacak mı? CHP'den meclise bir yazı gönderildi ve bugün grup toplantısı yapılmayacağı bildirildi. Dün meclisin internet sitesinde 13.30'da CHP'nin grup toplantısı yapacağına ilişkin bir ibare vardı. Özgür Özel bugün grup toplantısı yapacaklarını söylemişti. Şimdi bu grup toplantısı olacak mı? Olacaksa yeri neresi? Saatler 13.30'u gösterdiğinde biz ne göreceğiz? Önemli sorular bunlar. Bir yandan saate yaklaşırken hemen iki noktada da Habertürk ekipleri bekliyor, görüyorsunuz. Buse Gençtürk mecliste, birazdan CHP grup toplantısı olacak mı, olmayacak mı? Milletvekilleri gitti mi CHP grubuna? Bütün bunları soracağız. Mahir Kılıç Habertürk editörü CHP Genel Merkezi'nde. Çünkü CHP Genel Merkezi'nin grup toplantısına yaklaşımı merak ediliyor olacaksa şayet. Ve bir yandan da MYK'nın açıklanması bekleniyor CHP'de. Önce Buse Gençtürk'e gidelim. Bir mecliste atmosfer nasıl, onu sorayım. Vekiller geldi mi? Grup toplantısı bugün mecliste olacak mı Buse?
1: Sen Alkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'nin grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı büyük birer soru işaretiydi ve saatler artık 13.30'u gösterdiğinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in kürsüye çıkarak bir konuşma yapması bekleniyor. Peki şimdiye kadar ne oldu? Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dün Finlandiya'da bu konuya dair açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı herhangi bir parti ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir ifadelerini kullandı ve CHP'nin bu meseleyi kendi iç dinamikleri içerisinde çözmesi gerektiğini belirtmişti Numan Kurtulmuş ve bu çelişkinin giderilmesi için Meclis Başkanlığı'na bir yazı yazacaklarını da ifade etmişti. Genel merkeze, CHP Genel Başkanlığı'na bir yazı yazıldı Meclis Başkanlığı tarafından ve bu salı günü için bir grup toplantısı olup olmadığı soruldu. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı da bu yanıtta bir yanıt verdi bu yazıya ve herhangi bir grup toplantısı için çağrı yapmadıklarını, grup toplantısı yapmayacaklarını da ifade etti. Yaklaşık 2 saat önce CHP'li milletvekilleri grup toplantısı salonuna gelmeye başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kürsüye çıkmadan dakikalar önce bize neden geldiklerini sorduk. Bir kapalı grup toplantısı mı sorumuza da hayır, bir kapalı grup toplantısı değil diyerek yanıt verdiler. 2 saat önceden grup toplantısı salonunda yerini almaya başladı CHP'li milletvekilleri. Dün Özgür Özel vekillerle bir toplantı yapmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle görüşmedi ve o toplantılar sonrası da 111 vekilden kurultay için imza alındı ama 27 vekil imzasını vermedi. Engin Altay Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine giden isimler arasında ama listede dikkat çeken isimler arasında yer aldığını söyleyelim. İmza atmayan isimler arasında yer alıyor. Tabii gözler artık saatler 13.30'u gösterdiğinde CHP grup toplantısı salonunda olacak. Özgür Özel'in bu noktaya gelerek, grup toplantısı salonuna gelerek bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Tabii ayrıntılar oldukça bizler de aktarmayı sürdüreceğiz diyelim sen Alkan.
0: Buse Gençtürk takip ediyor ve sürece ilişkin son notları, sıcak bilgileri aktarmayı sürdürecek. Öte yandan CHP Genel Merkezi'nde Mahir Kılıç var. Bugün MYK'nın CHP'de açıklanması bekleniyor. Öyle mi Mahir? Önümüzdeki saatlerde Kılıçdaroğlu'nun MYK'nın...

0: YK'sını görebilir miyiz? Kulislerde kimin adı geçiyor? Kılıçdaroğlu şu an genel merkezde mi? Bir de mecliste grup toplantısı olacaksa ona CHP genel merkezinin şu an yaklaşımı nasıl?
1: Tavır bugün grup toplantısının yapılmaması yönünde Sena Alkan. Dün akşam saatlerinde meclisten gelen yazıya yanıt verildi ve CHP olarak grup toplantısı noktası bir talepleri olmadığını belirtti. Genel merkez biz daha şunu ifade edelim aslında bugün yapılması planlanan Özgür Özel'in konuşmayı planladığı grup toplantısı bir itiraz aslında bu. CHP'nin bir tek tüzel kişiliği olduğu ve o tüzel kişiliğin de başında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğunu varsayarsak bu kendisi dışında herhangi bir ismi konuşacağı toplantı izin verilmemesi, toplantının yapılmaması noktasında bir tavır aslında. Az önce Buse aktardı. Normalde grup toplantısına 1,5 saatten fazla bir zaman var. Şu an itibariyle milletvekillerinin o salona geçip oturması oldukça dikkat çekici. Daha önceki grup toplantılarında, daha önceki dönemlerde alışık olmadığımız, görmediğimiz bir tablo, bunu not edelim. MYK'ya gelecek olursak eğer bugün açıklanmasını bekliyoruz. Normalde dün kamuoyuyla paylaşılacaktı. Fakat zannedersem çalışmalarda henüz sona gelinmemişti. Fakat bugün sabah saatlerinde CHP'li kaynaklarla yaptığımız görüşmelerde MYK'nın bugün açıklanacağını ifade ettiler. Saati henüz net değil. Yazılı bir açıklama mı olacak yoksa sözcü olarak belirlenen isim kameranın karşısına mı geçecek? Bunu önümüzdeki saatlerde göreceğiz. Tabii geçen isimler var, dikkat çeken isimler var. Onlardan bir tanesi Bülent Kuşoğlu. Yine daha önceki Kılıçdaroğlu döneminde genel sayman görevinde bulunuyordu. Aynı şekilde makamına devam etmesi bekleniyor. Orhan Sarıbal bir diğer isim. Örgütlerin Orhan Sarıbal'a bağlanabileceği belirtiliyor. Yine Müslüm Sarı hem genel sekreterlik hem de parti sözcülüğü için isminin geçtiğini ifade edelim. Şu ana kadar bir stratejisi vardı aslında Kılıçdaroğlu yönetiminin. İlk etapta dar bir MYK planlandı. 8 ya da 10 kişiden oluşacak bir MYK olduğu ifade edildi. Fakat bu stratejiden vazgeçildiğine yönelik duyumlar var bizlere ulaşan. 20 civarında ismin de MYK'da yer alabileceği belirtiliyor. Onu da dediğim gibi önümüzdeki saatlerde göreceğiz. Bir yandan da tabii Özgür Özel yönetiminin olağanüstü kurultay için bir imza süreci var. Onda da çok büyük oranda imzaların tamamlandığı ifade ediliyor. 700'ün üzerine imza alındığı belirtildi. O imzalar ne zaman genel merkeze getirilecek, teslim edilecek? O önemli. Zira normalde tüzüğe göre o imzalar verildiği takdirde, salçonluk yakalandığı ve imzalar verildiği takdirde 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesi lazım. Fakat tedbir kararının böyle bir duruma, böyle bir olağanüstü kurultaya engel olacağı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler tarafından onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Toparlayacak olursak eğer grup toplantısına ilişkin hazırlıkların tamamlanmasına rağmen, milletvekillerin salonda oturmasına rağmen hala bazı soru işaretleri var. Dediğim gibi toplantıya 1,5 saat kala vekillerin orada oturması, salondaki yerini alması dikkat çekici. Daha önce gördüğümüz bir şey değil. MYK'nın bugün açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz. Belki de 1-2 saat içerisinde o liste bizlerle paylaşacak. Yazılı bir açıklama da olabilir ya da sözcü olarak belirlenen isim kameranın karşısına da geçebilir. Bülent Kuşoğlu, Orhan Sarıbal, Müslüm Sarı. En çok telaffuz edilen isim, bu isimlerin yer almasına kesin gözle bakılıyor diyelim ve sözü şimdi size bırakalım.
0: Mahir Kılıç CHP Genel Merkezi'nden aktardı. Şimdi Antalya'da belediye başkanı adayı belirleme sürecinde yaşananlara ilişkin soruşturmada Özgür Özel dahil 6 milletvekilinin dosyası Ankara'ya gönderildi. Savcılık bu isimler hakkında fezleke düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti. CHP'de Antalya Belediye Başkan adayını belirleme sürecinde para verildiği iddiası ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme var. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li milletvekilleri yönünden yetkisizlik kararı verdi. Grup Başkanı Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkındaki dosya fezleke düzenlenmesi gerektiği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Soruşturma dosyasındaki ifadelerde adaylık sürecinde 1 milyon euro talep edildiği ve paranın CHP Genel Merkezi ile bağlantılı bir kişiye teslim edildiği iddiası yer aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de mutlak butlan sürecine dair konuştu. Yargıtay kararını bir an önce vermeli dedi. MHP lideri bölünmüş CHP algısı oluşturmaya çalışıldığına da dikkat çekti.
2: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Beklentimiz hukuki ve siyasi

0: Mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak, provokasyonları arttıracak, tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Mahkeme kararına yönelik itiraz mercii olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır.
1: Tutuklu CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç. CHP 38. Olağan Kurultay Soruşturması kapsamında Çağlayan Adliyesi'nde ifade veriyor. Bir dönelim Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever karşımızda adliyeden. Ceylan, neden ifade veriyor? İçeriğinde ne var? Daha önceki ifadeleri kamuoyuna yansımıştı. Ne biliyoruz bu süreçte?
2: Sena, yine CHP 38. kurultayla ilgili ifade verdiğini söyleyelim Turgut Koç'un. İfade işlemi senin de dediğin gibi devam ediyor. Bu bir ek ifade. Kendisi başka bir soruşturmadan tutuklu aslında. Bir özetleyelim. Şimdi Turgut Koç bir iş insanı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanıyor. Daha sonra bir dilekçe veriyor ek ifade vermek istediğine yönelik ve bu ek ifadesi de 18 Mayıs'ta alınıyor. 18 Mayıs'taki ifadesinde tutuklu bulunduğu soruşturmayla ilgili değil, CHP'nin 38. kurultayıyla ilgili birçok iddiada bulunuyor. Buna yönelik ifade veriyor. Şimdi o ifadesinde neler söyledi? Bir kere kurultayda hangi delegenin kime oy vereceğini, ya verdiğini ispatlamak amacıyla oy kullanan delege kendisine ait delege kartının nüfus cüzdanını ve kullanılmış damgalı bulunan oy pusulasının yanına fotoğraf koyarak çekip kendilerine gönderiyorlarmış. Aslında bunun karşılığında kime oy verdiklerini net anlamıyla anlıyorlar. Yani evet, biz Özgür Özel'e oy verdik demek için bu fotoğrafları çekip gönderiyorlarmış. Normal şartlarda telefon kullanılması yasaktı, ancak yine de kabine telefonlarını sokanlar bunu yaptılar diyor. İddiası bu yönde. Bir diğer iddiası da yine dönemin Edirne Belediye Başkanı olan Recep Gürkan'la temas sağladığı yönünde. Özgür Özel'e oy vermesi için kendisinin de maddi bir talebinin olmadığını, yeniden belediye başkanı olmak istediğini belirtiyor. Talebinin böyle olduğunu ileri sürüyor. Yine aynı talebi aslında başka bir belediye başkanıyla ilgili daha söylüyor. Oraya da geleceğim. Bir diğer taraftan kurultayın olduğu gün Ankara Etim Meskut delegesi olan bir kişinin 20.000 TL istediğini, ancak kendisinin kendi hesabından 10.000 TL gönderdiğini söylüyor. Bu şekilde iki kişinin oyunu parayla sattığını ileri sürüyor. Kocaeli Gebze CHP ilçe başkanı olan Gökhan Orhan'ın İBB'nin dijital iletişim merkezinde Ekrem İmamoğlu ile görüşmesine sağladım diyor. Bunun yanı sıra Ekrem İmamoğlu ile ne görüştüğünü bilmiyorum. Randevuyu alan kişi de şu an yolsuzluk soruşturmasından tutuklu olan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in olduğunu iddia ediyor. Bu görüşme karşılığında da Özgür Özel'i desteklediklerini iddia ediyor ifadesinde. Kurultay haftasında Özgür Özel'in seçim koordinasyon merkezine Yalova İl Başkanı, Bolu İl Başkanı ve Sakarya İl Başkanı'nı götürdüm. Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile görüştürdüm. Karşılığında o dönemin Bolu Belediye Başkanı belli olduğundan, Yalova Belediye Başkanı belli olmadığından dolayı Yalova Belediye Başkanlığı için pazarlık yapıldı. Delegelerin kurultayda oy vermeleri karşılığında şu an Yalova Belediye Başkanı olan Mehmet Gürel aday gösterilip seçildiği iddiasında bulunuyor. Tırnak içerisinde söyledim bunları da. Bir diğer taraftan Özgür Özel'in Kahramanmaraş ziyaretinde Kalender Özdemir'le birlikte gittim diyor. Kalender Özdemir kimdir? Bu CHP 38. Olağan Kurultay soruşturması kapsamında, İstanbul Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma bu. Bu soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Kendisi eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarındandı. Battal İlgezdi döneminden bahsediyorum. Buradaki delegelerin Özgür Özel'le temas

0: Aslında sağlatan Kalender Özdemir'dir. Karşılığında nebatler verildiğini Kalender Özdemir daha iyi bilir. Ona sorun diye bir ifade vermiş. Gaziantep İli CHP İl Başkanı Reisoğlu isimli kişi doğrudan Veli Ağbaba ile görüşüyorlardı. Kurultayda Özgür Özel'i desteklediler. Bunun karşılığında da ne vaat ettiklerini ben bilmiyorum ama böyle bir durumda gerçekleşti diyor. Şimdi Turgut Koç'un ifadeleri bu şekildeydi, geçmiş ifadeleri. CHP 38. kurultayına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında da 9 kişi tutuklanmıştı. İçlerinde az önce ismi geçen Kalender Özdemir de vardı. Diğer isimler ise şöyle: Gülhan Aydın, Ayça Aypek, Şenay, Melda Tanışman Tutan, bunlar gözaltına alınan isimlerdi toplu olarak. Bir diğer taraftan Hayati Kaya, yine adli kontrol şartıyla serbest bırakılan isimler bunların hepsi. Tutuklananlarsa Sadi Karayalçın, Suat Dürger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek'ti. Şimdi ifadesi devam ediyor Turgut Koç.
1: Ceylan Sever aktardı. İran'ın Lübnan'a saldırılar nedeniyle Washington'la mesaj trafiğini durdurmasının ardından Amerikan Başkanı Donald Trump harekete geçti. Müzakerelerde ufak bir aksaklık oldu ancak bu durumu hallettim dedi Amerikan Başkanı. Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının gelecek hafta içinde tamamlanabileceğini söyledi. Bir bakalım habere, sonra bu konuyla ilgili sıcak gelişmeler de var, konuklarla konuşuruz.
2: İran'ın restine Trump'tan jet yanıt geldi. ABD Başkanı Hürmüz Boğazı için önümüzdeki hafta anlaşmaya varabiliriz dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken İran basını Tahran'ın Lübnan'a saldırılar nedeniyle Washington'la yürütülen mesaj trafiğini durdurduğunu duyurmuştu. ABD basınına konuşan Başkan Trump önümüzdeki hafta içinde İran'la ateşkesi uzatacak ve Hürmüz Boğazı'nı açacak bir anlaşmaya varabileceklerini söyledi.
3: İran'la müzakerelerde ufak bir aksaklık oldu ancak bu durumu hallettim. İran'la olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi olacak. Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptı gelecek hafta içinde tamamlanacak.
2: Trump bazı modellerin dahil edilmesi içinse henüz İran'la anlaşmaya varmadığının altını çizdi. Trump'ın geri adımına Tahran yönetiminden yanıtlar peş peşe geldi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız dedi. İran Meclis Güvenlik Komisyonu Başkanı Azizi de Lübnan'a yönelik saldırıları işaret ederek, saldırılar tamamen durmazsa bunun İsrail ve ABD için ağır sonuçları olacak ifadesini kullandı. İran basınında ise ABD ile muhtemel anlaşmanın taslağının hala incelendiği belirtildi. İran'ın önceki tecrübelerine dayanarak somut faydalar elde etmeye odaklandığı öne sürülen haberde, henüz görüşmelerin aracısı Pakistan'a yanıt gönderilmedi dedi. Washington ve Tahran arasındaki müzakerelerde karşılıklı anlayışa varılan alanlar olsa da bazı ana başlıklarda anlaşmazlığın sürdüğü belirtiliyor.
1: Şimdi İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına İran'ın tepki göstermesinden sonra bir ateşkes haberi geldi. İsrail ve Hizbullah'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin kısmi ateşkes planını kabul etmesine rağmen İsrail Lübnan'a dönük saldırılarını sürdürüyor. Güney Lübnan'a saldırmaya devam ediyor.
2: İsrail ve Hizbullah ABD'nin kısmi ateşkes planını kabul etti. Ateşkese rağmen saldırılar devam etti. Planı ABD Başkanı Trump duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştüğünü söyleyen Trump, Beyrut'ta büyük bir saldırı yapılmamasını istedim. O da askerlerini geri döndürdü dedi. Hizbullah temsilcileriyle görüştüğünü de ifade eden Trump, Hizbullah'ın da İsrail'e saldırıları durdurmayı kabul ettiğini açıkladı. Bakalım bu ne kadar sürecek? Umarım sonsuza kadar sürer ifadelerini kullandı. Lübnan'ın Washington Büyükelçiliği de Hizbullah'ın ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. Açıklamada, Hizbullah'ın İsrail'e saldırıları durdurması karşılığında İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine saldırıları durduracak ifadeleri yer aldı. Ateşkesin daha sonra tüm Lübnan'a

0: Lübnan topraklarını kapsayacak şekilde genişletileceği belirtildi. Konunun Washington'da İsrail temsilcileriyle yapılacak görüşmelerde ele alınacağı aktarıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise "Duruşumuz değişmedi" açıklaması yaptı. Trump'a, "Hizbullah şehirlerimize ve askerlerimize saldırmayı durdurmazsa, İsrail'in Beyrut'taki terör hedeflerini vuracağını söyledim" ifadelerini kullandı. İsrail ordusu planladığı gibi Lübnan'ın güneyinde faaliyetlerine devam edecek dedi. Lübnan basını da İsrail'in ülkenin güneyindeki El Mervaniye'ye hava saldırısı düzenlediğini, saldırılarda can kayıpları yaşandığını duyurdu. Trump'ın açıklaması, İran'ın İsrail'in Lübnan'daki askeri eylemlerinin ABD İran ateşkesine tehdit oluşturduğu uyarısının ardından gelmişti. İranlı yetkililer, İran'daki ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını söyleyerek İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini dile getirmişti.
1: Şimdi bu haberler konuşulurken Amerika Birleşik Devletleri'nden, Amerikan medyasından çok kritik bir haber düştü. Axios şöyle yazdı: Amerikan Başkanı Donald Trump Netanyahu'ya çok sert çıktı. Sen çıldırmışsın dedi. Kimse seni sevmiyor. Seni hapisten ben kurtardım. Kimse bu politikalar yüzünden İsrail'i de sevmiyor dedi diye bir haber yazıldı. Şimdi bütün Amerika bunu konuşuyor. Bütün dünya bunu konuşuyor. Konuklarımız var. Gazeteci Nalan Yazgan stüdyoda. Hoş geldiniz. Çok merhaba, teşekkürler katıldığınız için. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Elif Kaya da uzaktan bağlantıyla bizimle beraber. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Nalan Yazgan, sizinle başlayalım. Şimdi sabah haberi gördüm. Şöyle detaylıca bir okudum. Aslında pek çok şeye değiniyor haberin içinde ama en dikkat çeken yer bir noktada sen artık çıldırmışsın demiş Amerikan Başkanı Netanyahu'ya. Lübnan'a saldırmayı planladığı için özellikle Dahiye bölgesine ve ben olmasaydım şu an hapiste olurdun. Seni ben kurtarıyorum. Artık herkes senden nefret ediyor. Bu yüzden artık İsrail'den de herkes nefret ediyor. Sen ne halt ettiğini sanıyorsun dediği iddia ediliyor Axios tarafından. Zaman zaman Axios'un yazdığı haberlerin doğru çıkmadığını da gördük ama geneliyle Trump'a çok yakın bir ekibin Axios'a haber sızdırdığını da gördük. Bu haber neden sızdırıldı ve sizce doğruluk payı nedir? Hakikaten Trump Netanyahu'ya sen çıldırmışsın, kimse seni sevmiyor, bu yüzden İsrail'de kimse sevmiyor artık demiş olabilir mi?
3: Olabilir. Trump'ın çünkü biliyoruz yani hani onun farklı diğer başkanlara, Amerikan başkanlarına göre farklı bir üslubu var. Ama burada aynı zamanda Trump'ın asıl sinirlendiği nokta İran'la olan müzakereleri devamlı İsrail'in müdahale etmesi. Devamlı ortalığı karıştırması. Tam işte müzakere masasına oturuldu. Hatırlarsınız ilk ateşkes anlaşmasından önce yani tamam bir müzakere yapalım dendiği anda ertesi gün bir çarşamba günüydü çok iyi hatırlıyorum. Beyrut'ta bir katliam yaşatmıştı İsrail. Yani her zaman böyle ateşkes çabalarına sekte vuran bir ülke. İstemiyor çünkü ateşkesi.
1: Hatta öyle bir bombardıman yapmıştı ki
3: çok kötüydü
1: ki,
3: evet.
1: Yani 600-700'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Bir Hizbullah komutanını etkisiz hale getirmek için yaptıklarını söylemişlerdi.
3: Evet, bu da çok inandırıcı değildi çünkü yani değişik bölgelere vurmuşlardı. Hristiyan, Sünni bölgelerini de vurmuşlardı. Hiç Hizbullah'la alakası olmayan yerleri de birçok binayı yerle bir etmişlerdi. Normal insanların oturduğu binaları. Yani dolayısıyla burada zaten İsrail'in asıl amacı kuzey sınırını biraz daha genişletmek, yukarı almak. Litani Nehri'ni kendi doğal sınırı yapmak. Bu çok uzun yıllardır zaten İsrail'in raporlarında da var. Şimdi bu İran Savaşı'ndan istifade ederek müzakerelerle devam ederken son haftalarda İsrail kara harekatını da, hava harekatı zaten her zaman vardı. Yani 8 Ekim 2023'ten beri diyelim Aksa Tufanı'nın hemen ertesi günü Hizbullah yeni bir cephe açmıştı. Gazze'ye destek için ve o zamandan beri hava saldırıları devam ediyor. Güney Lübnan'da, Bekaa'da, hatta Beyrut'ta, Dahiye'de ve hava saldırıları hiç durmadı. Yani iki kez ateşkes imzalandı. Hatta bugün yine üçüncüsü yapılacak. Lübnan ve İsrail arasında direkt görüşmeler var Washington DC'de. ve orada Dışişleri Bakanlığı'nın da katıldığı bir geniş kapsamlı bir görüşme oluyor. Bunun öncesinde de çok yoğun bir diplomasi trafiği vardı. Emel Hareketi lideri, o da yine Şii, Nebih Berri bir bakıma aslında Hizbullah'ın sözcüsü gibi. Yani bu diplomatik çabalarda Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ona tam %100 kardeşimiz biz işte Nebih Berri'ye devrediyoruz. O bizim için bu görüşmeleri devam ettirecek demişti. Nebih Berri'nin çok yakın bir asistanı da Doha'ya gitti bu sabah. Doha da çok, Katar çok aktif bir şekilde aslında biraz şey arkasında, ama bu görüş barış görüşmelerinde o da destek vermeye çalışıyor. Ve bir ateşkes üzerine anlaşmaya çalışıyorlar, ama zaten 45 günlük bir ateşkes ilan edilmişti. Ondan önce bir haftalık bir ateşkes ilan edilmişti. Bütün bu süre zarfında İsrail hiç durmadı. Yani hatta bir kere Dahiye'yi de vurdu yine. Beyrut'u da vurdu. Dün işte tam 24 saat önce bir uyarı yayınladı. Yine işte Dahiye'yi boşaltın, vuracağız şu binaları diye. Aynı zamanda Güney Lübnan'da 3-4 tane köyü yine işte vuracağız dedi. Yüzlerce insan yollara düştü, yine işte kaçmaya çalışıyorlar. Tabii gidecek yer de yok. Çünkü şu anda 1 milyonun üzerinde insan, ki yani 6 milyonluk bir ülkeden bahsediyorum burada, yerlerine nedirmiş durumda. Büyük bir korku, panik oldu ve İran orada aslında biraz noktayı koydu. Dedi ki eğer Lübnan'da da tam ateşkes olmazsa biz bırakın anlaşmayı müzakerelerden çekiliyoruz dedi. Hem müzakerelerden çekiliyoruz, hem Hürmüz'ü kapatıyoruz. Ablukaya biz de devam edeceğiz. Ayrıca müttefiklerimizle de konuştuk. Yeni cepheler açacağız bu savaşa dedi. Yani saldıracağız dedi. Şimdiye kadar İran hep misliye cevap veriyordu. İşte birisi hani ne saldırırlarsa, nereye saldırırlarsa İran'a, İran da onu işte karşılığını ya Körfez'de ya da İsrail'de geri cevap veriyordu.
4: Bu boş bir tehdit değil dediler bir de.
3: Evet, yani orada İran dedi artık hani yeter. Yeni cepheleri açabiliriz. Bab Ülman de kapatabiliriz. Çünkü Husiler de bir müttefiki ve Körfez ülkelerine de saldırabiliriz. Hani Kuveyt'te falan işte sirenler çaldı. Bundan sonra sanırım Trump işte bu ilk bahsettiğiniz konuşmayı yaptı.
4: Şöyle mi oldu yani? Baktı ki hakikaten bu görüşmeler çok ciddi riske giriyor. Netanyahu bir kere daha ateşkesi vuruyor. Devreye girmeliyim deyip bu konuşmayı yaptı.
3: Evet, evet. Zaten ilk hatırlarsanız Pakistan'da ilk görüşmeler olduğunda işte J.D. Vance gitti, Rubio gitti, Kushner gitti. O ilk görüşmelerde İran'ın direkt Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmek için iki tane talebi vardı. Biri Lübnan'da tam ateşkes, ikincisi de bu işte frozen assets, bu İran'ın
4: dondurulmuş
3: varlıkların İran'a geri verilmesiydi. Bu talepler karşılanmadığı halde iyi niyet göstergesi olarak İran yine oturmuştu ve direkt konuşmalar yapılmıştı. Ama aradan geçen bunca hafta süresince Lübnan'daki saldırılar devam edince, Beyrut'taki saldırılar da devam edince İran'da tekrar araya girme ihtiyacı hissetti.
4: Teşekkürler. Şimdi Elif Kaya'ya döneyim. Elif Hocam, hakikaten Trump bu sözleri söyleyecek noktaya bütün bu sürecin sonunda, ki Nalan Yazgan çok net anlaşılır özetledi. Neden bu ateşkes bir türlü olmuyor? Lübnan'da her seferinde İsrail neden bu ateşkesi engelleyecek bir girişimde bulunarak böyle saldırılar yapıyor? Görüyoruz. Ama mesela Mark Levin, Laura Loomer gibi İsrail yanlısı isimlerin bu haberden sonra yaptıkları bazı paylaşımlar var. Diyorlar ki FBI devreye girsin, bu haberi sızdıran kimse bulunsun. İsrail ile ilişkilere muazzam zarar veriyor. Bunun sızdırılması federal yasalara aykırı gibi böyle tepkiler yükseliyor. Bir yandan da bunun hakikaten içeriğinin doğru olabileceğine dair sinyaller olarak da algılanıyor. Öyle midir sizce? Amerikan Başkanı İsrail Başbakanı'na bunları deyip aralarındaki bu konuşma bu derece gerilmiş olabilir mi?
2: Çok mümkün Sena Hanım. Çünkü baktığımızda aslında İsrail-ABD ilişkilerine, her ne kadar biz ABD'nin çoğu zaman koşulsuz bir şekilde İsrail'i desteklediğini görsek de aslında tarih süresince bakınca bu ikili ilişkiye birçok noktada gerildiğini gördük. En son gördüğümüz Obama ile Netanyahu arasındaydı. Hatta bir konuşmaları basına yansımıştı ve oldukça da ilgi çekici ve buna da çok benzer bir konuşma. Bu şeyin nükleer, yine İran meselesi bu arada, nükleer anlaşmanın imzalanması süresince işte Obama'nın yaptığı görüşmelerde Netanyahu oldukça gerilip çok sert laflar söylüyordu. Onun ardından da Obama'nın Netanyahu'ya karşı tavrının biraz sertleştiğini görmüştük ve yine o dönemde bir sanırım Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeydi. İsrail'e karşı suçlamalar oldu ve Obama bunu veto etmedi ve İsrail'in aleyhine bunun gerçekleşmesini sağladı. İkinci olarak orada bir Sarkozy'yla görüşmeyi konuşmaları vardı. Evet, Sarkozy'yle ikisinin bir konuşması var. Sarkozy diyor ki Netanyahu'ya sinir oluyorum, katlanamıyorum diyor. Obama da diyor ki ben buna her gün katlanmak zorunda kalıyorum. Sen yine arada bir görüyorsun falan. Yani aslında bakarsanız bu ilk kez yaşadığımız bir durum değil ki Trump aslında çok da aynı çizgide olmasına rağmen kendi ülkesinin çıkarlarına bu kadar

0: Arka plana itilmesi ve her söylediği şeyden sonra ki Trump aslında şey bir lider. Her ne kadar kendi kendini inkar etse de başka birinin onun sözlerini ya da verdiği sözleri kırmasından hoşlanmıyor. Yani kendisi söylediği şeyi bir saat sonra inkar edebilir ama Netanyahu'nun onun sözünü boşa düşürmesinden rahatsızlık duyuyor. Ve bu Nalan Hanım da güzel ifade etti. Birkaç kez müzakere masası ya da anlaşmaya varılma noktasında Netanyahu'nun müdahaleleri ya da İsrail'in doğrudan askeri operasyonlarıyla Lübnan'da ya da diğer bölgelerde yaptı, Gazze'de yaptı. Bunlarla baltalanma süreci gerçekten bu iki liderin arasının gerilmesine sebep olmuş olabilir. Çok da muhtemel Trump'ın üslubuna da baktığımızda çok da muhtemel bir durum ortaya çıkıyor aslında. Şimdi daha öncesinde zaten dediğim gibi hani Obama da tek değil. Yine Lübnan meselesi üzerinden 82'de bir gerilim var dönemin başkanıyla Begin'di yanlış hatırlamıyorsam Reagan arasında. Yani buna benzer birkaç tane daha gerilim biz gördük. Süveyş'le ilgili var 91'de bu Yahudilerin geri dönmesinde yapılan yasa dışı yerleştirmelerle ilgili mesele var. ABD ile aslında birçok kez gerildiler ama biz daha çok son dönemdeki yakın ilişkilerine ve ABD'nin koşulsuz desteğini bildiğimiz için bu gerilmeyi biraz daha hani olma olasılığı düşük gibi görsek de aslında Netanyahu'nun ve İsrail'in ABD'ye verdiği zararları topyekün ele aldığımızda Trump'ın bu tepkisi çok olası, hatta olması gereken bir tepki. Çünkü şu anda sadece istediğini elde edemeyen İsrail değil, ABD de istediği şeyi elde edemedi. Müzakere masasına gitmek zaten çok zor bir durumda onlar için ki J.D. Vance bu zamana kadar İran'la ilgili hiç iyi şeyler söylememiş bir adam olmasına rağmen dün yanlış hatırlamıyorsam bir şey yaptı. Ya, bu sabah ya dündü bir tweet attı ve dedi ki İran dedi oldukça işte akıllı zeki insanlardan oluşan bir ülke falan övgüler yağdırdı ve biz bunu hiç duymamıştık aslında o yakınlarından Trump'ın. Kendi birkaç kez söylese de Rubio'dur, Vance'dir bunların daha sert söylemleri vardı ve daha aşağılayıcı bir dil kullanıyorlardı. Ona rağmen çok pozitif ve çok övgü dolu bir dil kullanmaları aslında onların anlaşmaya ne kadar istekli olduğunu da bize gösteriyor. Bu taraf bu kadar istekliyken İsrail'in sürekli burayı sabote etmesi Trump'ı oldukça öfkelendirdi ki demek ki bu laflar söylenmemiş olsa bile söylenme olasılığını yüksek görüyorum ama söylenmemiş olsa bile basına sızması aslında burayı birilerinin kontrol edip İsrail'i geri plana atma çabasını bize gösteriyor.
1: Söylemediysem bile bir sonrakini de söyleyebilir mi sinyali olarak sızdırılmış olabilir diyorsunuz. Peki Netanyahu Trump'a ne demiş? Şimdi hemen bu görüşmeden sonra İsrail Başbakanlığı Trump görüşmesine dair bir metin yayınladı. Pozisyonumuz değişmedi vurgusu var bunun, bu metinde. Hizbullah ateşi durdurmazsa Beyrut hedeflerini vuracağız diyor. Güney Lübnan'da da operasyonlarımız planlandığı şekilde sürecek diyor. Hakikaten Güney Lübnan'da operasyonların saldırılarını sürdürdüğüne dair bazı haberler de düşüyor bir yandan. Telefonda da yine Amerikan basınına atıfla söylüyorum. Bu kadar yüksek perdeden sert çıkınca Amerikan başkanı şöyle demiş Netanyahu, tamam yani sadece her şeyin halledildiğinden emin ol dediği ifade ediliyor. Öyle mi dedi, böyle mi dedi? İçeride bu fundamentalist, militarist İsrail kabinesinin üyeleri Ben-Gvir gibi isimler de diyorlar ki hayır durmaman lazım, ilerlemen lazım, bizi küçük düşürüyorsun böyle yaparak. Ne yapacak Netanyahu? Trump'ı mı dinleyecek? Yoksa kabinesindeki bu isimler mi deneyecek?
2: Yani Netanyahu 30 küsür yıllık bir siyasetçi. Yani oyunu çok iyi oynuyor. Hem Trump'ı hem de bu kabinedeki şahin isimleri bence rahat idare edebilir. Şöyle ki şu anda üzerinde anlaşılan, ya yani bu sabaha karşı aslında olan bir şey. Biz buna uyandık. Kuzey İsrail'e karşı dahiye gibi bir ateşkes oldu. Yani eğer Hizbullah İsrail'e saldırmazsa İsrail'de Beyrut'a yani dahiyeye, Beyrut'un güney banliyölerine saldırmayacak diye. Ama Hizbullah'ın istediği bu değil. Hizbullah bunu kabul etmiyor. Hizbullah'ın istediği tam bir ateşkes. İran'ın istediği de tam bir ateşkes. Emel Hareketi lideri ve meclis, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berin'in istediği de tam ateşkes. Yani İsrail'in şu anda işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesi ve bu olursa ve hava bombardımanını durdurması, bu olursa Hizbullah da artık saldırmayacak diye. Zaten Hizbullah da epey zayıfladı, yani onun da bir ihtiyacı var biraz hani ateşkese ve bu çatışmaları durdurmaya, ama bunun üzerinde henüz anlaşılmadı. Bu bugün konuşulacak. Hatta Trump şey de dedi, Hizbullah'ın yüksek temsilcileriyle de konuştum dedi, onlarla da anlaştık, tamam dedi. Hani bunlar kim, tabi isim vermiyor ama bu

0: De şöyle bir şey var, yani zaten şimdiye kadar olan çatışmaların çoğu Lübnan topraklarındaki İsrail ordusuyla Hizbullah arasında oluyordu. Yani Hizbullah bir iki tane roket fırlatıyor Kuzey İsrail'e ama daha çok temsili, yani bir zarar verdiği ya da birilerinin hayatını kaybettiği çok olmuyor yani. Ama oradaki demir kubbe bataryalarına saldırıyor bu. First person view dediğimiz FPV bir drone şeyi var. Bunu Hizbullah son zamanlarda çok sık kullanıyor ve İsrail bu konuda hiçbir şey yapamıyor. Yani eli kolu bağlı çünkü çok küçük dronelar. Ve hava savunma sistemleri bunları yakalayamıyor. Kuş sanıyor çünkü çok yavaş ve görüntü olarak onu güdümünü değiştirebiliyorsun, görüyorsun. Ve daha demir kubbe bataryası havalanmadan olduğu yerde gidiyor, vuruyor onu ve çok ucuz da bir teknoloji. Bu yüzden İsrail bayağı bir kaybetti, yani batarya kaybetti. Çok büyük zarara uğradı ve bu biraz da aslında İsrail'in agresifleşmesine yol açtı. Ve hatta Netanyahu bir ara bir bağırdı, bir toplantıda bağırdı çağırdı. Buna bir çözüm bulmanız lazım. Yoksa işte kaybediyoruz filan diye. Şimdi bu çatışmalar Güney Lübnan'da devam ediyor. Bu gece de İsrail'in saldırıları devam etti. Evet. Hizbullah'ın saldırıları devam etti. Sıcak çatışma zaten devam ediyor.
1: Mesela şimdi gelen haber, Sidon'dan Nebatiye'ye giden bir dişçi ve yanındaki çocuğu araçta seyir halindeyken drone'la hedef alınmış.
0: Yani o zaten bir tane sahil yolu var, yani birbirine paralel iki tane. Bir tanesi biraz daha büyük, bir tanesi daha küçük. Bütün insanlar orayı kullanıyor transportation için. Yani biz de Sur'a giderken, Sadiye'ye giderken o sahil yolunu kullanıyorduk. Yani herkesin kullandığı bir yer ve yani evet, suikastlere devam ediyor, bombalamalara devam ediyor. Aynı zamanda sıcak çatışmalar devam ediyor. Kara harekatı var. Beaufort diye bir kale var. Romalılardan kalma, işte Haçlı seferlerinden kalma. Lübnan'ın güneyinde orayı ele geçirdi İsrail iki gün önce. İki tane de askerini kaybetti burada iki gün içinde. O da bayağı kayıp veriyor. Ama çevredeki köyleri hala ele geçiremedi. Yani tepeyi ele geçirdi. Artık an meselesi diğer köyleri de eline geçirmesi. Ama Hizbullah hala savaşıyor. 8 kez hatta saldırdı. Dün Hadatta diye bir şehir vardı. Biraz detaya giriyorum, farkındayım ama devamlı saldırıyorlar, geri çekiliyorlar ama artık son bir şey yaptılar. Hizbullah da hala savaşıyor. Yani hala kara savaşı, orada bir aktif
1: aslında
0: bir savaş
1: durmuş
0: var.
1: Değil diyorsunuz. Battle bir ateşkes var yani. Varsa da yok, yani bitmiş değil.
0: Yok, sabaha kadar çatışmalar devam etti. Gece boyunca hava saldırıları devam etti. Bu sabah da 4 tane kasabaya yine İsrail hava saldırısında bulundu. Yani hani bir ateşkes her zaman vardı zaten. Hani masa üstünde konuşulan bir ateşkes hep vardı da sahada bunu bir türlü göremiyoruz.
1: Bir türlü görmedik. Şimdi Elif Hocam, mesela yine Trump'ın şöyle dediği, şu özellikle biz 3000'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini gördük ya, ikinci cephe olarak açılınca Lübnan. Bu kadar çok sivilin hayatını kaybetmesinden, öldürülmesinden rahatsız olduğu ve İsrail'in bir Hizbullah hedefi için bir bütün binayı yıkıp oradaki insanların hepsini katletmesinden de rahatsız oldu. Buna da karşı oldu bu haberin içindeki bir başka unsur. Ama az önce Nalan Hanım söyledi, yani sahada ateşkesin ağası dahi yok. Halen daha İsrail saldırmaya devam ediyor. Az önce gelen haberleri söyledim. Şimdi bütün bunlara baktığınızda hem Litani Nehri'nin kuzeyine geçmiş bir İsrail var, geri çekilir mi? Hem de bundan sonra olacak bir ateşkes İsrail'i, ben evet tamam işgalden vazgeçiyorum ve geri dönüyorum, masada anlaşalım demeye sizce itebilir mi?
2: Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim, 168 tane kız çocuğunu öldürerek savaşı başlatan ABD'nin sivillerin ölmesinden rahatsız olduğu söylemi aslında bakarsanız oldukça sık eleştire alıyor olmasından kaynaklı. Birincisi bunu kenara koyalım. Yani sivillerin öldürülmesine karşı olsalardı zaten bu savaşı çoktandır durdururlardı. İsrail'e olan bu finansal ve silah gerek, yani her anlamda yaptıkları desteği zaten keserlerdi ki ABD'nin desteği olmasa İsrail hiçbir şey yapamaz, kılını kımıldatamaz. O yüzden zaten ateşkes yap dediği anda yapıp geri çekilebiliyor. Ya da işte geri çekildiğini en azından söylemle ifade ediyor. Şimdi bunlar birazcık aslında dünyada insanlara yönelik, hani onları sakinleştirmek için yaptıkları işler. Biz bunu zaten şeyde de gördük, yani İran'la ilgili konularda da bir sürü, yani şöyle düşünelim. UNESCO'nun koruması altında olan, savaş durumunda asla vurulmaması gereken, işte oralara mavi brandalar çekerek o tarih eserleri falan işaretliyorsunuz ve oralar vurulmuyor ki, tarihin gördüğü en korkunç savaşlardan biri olan İkinci Dünya Savaşı'nda dahi tarih eserlere saldırılar yapılmadı. Tarihin gördüğü en korkunç insanlardan biri Hitler bile bunu yapmadı ve burada şeyde Gülistan Sarayı'ndan tutun bir sürü tarihi eserin bombalandığını, sivillerin öldürüldüğünü İran'da biz gördük ve eğer savaşta kazanma ihtimalleri olsaydı yıkıp dümdüz edip geçeceklerdi. Trump bunu defalarca söyledi. Şu andaki mesele aslında

0: bakarsanız hiç öyle insani falan bir tarafı olan bir mevzu değil. Sivillerin öldürülmesinden rahatsızlık da duymuyorlar. Bu ikisi zaten Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmiş iki tane ülke. Güçlerini de sonuna kadar kullandılar. Şu anda onların güç zayıflamasıyla karşılık verenlerin güçlenmesinin çatışmasını görüyoruz. Biz bu yüzden bir geri çekilme durumu söz konusu. Geri çekilmelerini de bir tür bahanelerle süsleyerek biraz daha insancıl hava vererek aslında kendilerini temize çekme gözün, yani insanların ve tarihin gözünde kendilerini temize çekme çabası gibi görüyorum ben bunu. Bunu böyle ifade edeyim, kenara koyalım. Bunun sonrası yani neden Netanyahu'nun burada yaptığı bu kadar katliam yıllardır durdurmuyor? 7 Ekim'den bu yana birçok askeri taktiksel başarı elde etti aslında ama Nalan Hanım da ifade etti. Önemli olan 3 tane stratejik hedefi vardı İsrail'in. Bir tanesi İsrail'in kuzeyindeki yerleşimi yeniden oluşturabilmek, Hizbullah saldırılarını durdurmak. İkincisi bu Litani Nehri'nin kuzeyine doğru Hizbullah'ı itmek. Üçüncüsü Hizbullah'ı tamamen silahsızlandırmaktı. Son dönemde de hatırlıyorsanız yine Lübnan hükümetiyle görüşmeler yapıp Hizbullah'ın silahsızlanmasını istemişti ki Lübnan hükümetinin aslında Hizbullah dışında o cephede mücadele verecek herhangi bir askeri yapısı da yok. O yüzden de aslında bunu söylemesi ben Lübnan'ı işgal edeceğim, Hizbullah'ı kenara çekin demekti ki uluslararası arenada da bunu istediğini net bir şekilde ifade etti. Lübnan işgaline son verir mi? Nasıl son verir? Şimdi İran öyle ya da böyle ABD ile masaya oturduğunda burada ateşkesi istiyor ve ateşkes olmadan, bu cephe kapanmadan, Gazze'deki katliam durmadan, bu soykırımları sona verilmeden masaya oturup anlaşmaları imzalamayacağız diyor. Burada İran'ın elini güçlü kıran şey Hürmüz Boğazı kartı, en önemlilerinden biri bu. Diğerleri de işte bu ABD ve İsrail'in yaşadığı imaj kaybı, savaşta yaşadıkları kayıplar ki Nalan'ın da o şeyi ifade etti. Hani o dronların ateşlenmesi ve onun bile durdurulamıyor olması. Hizbullah'ı çok küçümsüyorlardı biliyorsunuz. Hizbullah'a karşı verilen savaşın aslında askeri anlamda başarı elde etmiş olsalar da taktiksel stratejik başarılarının olmuyor olması aslında burayı biraz daha böyle geriye çekilmeye iten bir şey ama Netanyahu'nun iç politikası burada devreye giriyor. Yani Netanyahu içeride verdiği sözleri tutamıyor ve biz birkaç yıl önce belki bunu söyleyebiliyorduk. Yani ya da uluslararası medyada ya da Türkiye'de de konuşuluyordu. İşte İsrail halkının tamamı destekçi değil, Netanyahu hükümetinin olayı bu zannediliyordu. Ama bugün biliyoruz ki aslında iç politikada oldukça büyük destek alıyor. Yani %80'in üzerinde insanlar bu katliamları destekliyorlar İsrail'de ne yazık ki. O nedenle de zaten Netanyahu'nun burayı yapabiliyor olması kolaylaşıyor. Çünkü içeride verdiği sözler, bir de tabii Trump'ın söylediği, söylediğinden emin değiliz ama konfirme edilirse söylediğini bileceğimiz, seni ben kurtardım, yolsuzluk iddiaları var, hapiste bulacaktın kendini meselesi. Şu anda Netanyahu'yu saldırgan, seçim kazanmaya yönelik iç politikaya daha fazla oynayan ve kendini de başarılı bir lider olarak atfetmesi için yaptığı işler diye özetleyeyim.
1: Çok teşekkür ediyorum her iki değerli konuğuma da. Uzun uzun başka bir günde inşallah konuşuruz. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Elif Kaya ve gazeteci Nalan Yazgan. Çok sağ olunuz katıldığınız için. Bölgeyi iki iyi bilen isimle konuştuk süreci. Şimdi biraz piyasalara bakacağız. Altında dalgalı bir seyir var. Sabah itibarıyla yeniden yükselişe geçti. Dün akşam üzeri peş peşe açıklamalar sonrası bir düşüş yaşanmıştı. Böyle dalgalı bir seyir izliyor. Acaba bugün nasıl piyasalarda durum? Kapalı Çarşı'da Buse Reviren bizi bekliyor. Söz sende Buse.
2: Altının yükselmesi biraz petrol fiyatlarıyla doğru orantılı. Pek çok kalem kuş kusuz altın fiyatlarını etkiliyor ama dün sert bir düşüş yaşamıştı. Hem onusunda hem de iç piyasada gram altında. Gelin beraber bakalım altın fiyatlaması nasıl bugün kapalı çarşıda. Dün ben baktığımda 6578 liraydı altının gram fiyatı. Bugün 6647 lira alışta, satışta ise 6721 lira. Nereden baksanız bir 150-200 liraya yakın bir artış söz konusu. Düne bakılacak olursa ciddi bir düşüş hakimdi. Gelin bakalım altının ons fiyatına. Bir de dün 4450 dolara kadar gerilemişti altının onsu. Bugün itibariyle biraz daha toparlamış durumda. 4525 dolardan işlem görüyor kapalı çarşıda. Çeyrek altına bakalım. 10890 liradan alışa, satışta ise 10963 lira. Dolar endeksi yine gücünü koruyor. Doları da geleceğim. Dolar, euroya da bakacağız.

0: Haber yarıma bakalım. 21.794 lira alışta, satışta 21.905 lira. Tam altın 43.448 lira. Atalira da 44.528 liradan kapalı çarşıda işlem görüyor. Dünkü gram altın fiyatıyla bugünkünün arasında yine 150 liralık bir rakam var. Ons altında 4.450 dolara kadar gerilemişti. Şöyle Özgür Balaban'la biraz ileriye gidelim. Değerli madenlerden gümüş de çok konuşuluyor biliyorsunuz. Bir de gümüş fiyatına bakalım. Akabinde de dolar euroyu söyleyeyim, sizlere aktarayım. O dolar euro biraz daha gücünü korumaya devam ediyor. Altın değer kaybettikçe aslında o biraz daha kuvvetlenmeye devam ediyor. Gümüş fiyatına bakalım. 108 bin lira şu anda bir kilo gümüşün fiyatı. Makas biraz daha gümüşte açık oluyor alımda ve satımda. 108 bin lira satışta, 114 bin lira da alışta. Tabii ABD İran arasındaki müzakerelere tabii piyasanın gözü kulağı çevrilmiş durumda. Ki biliyorsunuz özellikle enflasyon beklentisi artıyor. Dolayısıyla merkez bankalarından da faiz indirimi gelmeyeceği endişesi var. Özellikle yatırımcının gözü kulağı buna dönmüş durumda. ABD İran'dan gelecek iyi bir haber oldukça piyasada tabii ki dalgalanmaya devam ediyor. Altın dünkü o sert düşüşünü bugün biraz daha toparlamış gibi gözüküyor. İleriki günlerde ve saatlerde takip edeceğiz ve aktarmaya devam edeceğiz.
1: Buse Deviren kapalı çarşıdan en sıcak gelişmeleri aktardı. Teşekkürler. Şimdi Cuma günü TÜİK aylık enflasyonunu açıklayacak. Öncesinde ise İstanbul Ticaret Odası bu içerisinde yaşadığımız mega kentin enflasyon verilerini paylaştı. Gidelim bir semt pazarına. Fiyatlarda en çok ne arttı, ne düştü, düşen ürün var mı, varsa ne? Acaba Mayıs'ın zam şampiyonu ne derken Emine Derya bize hepsini anlatacak. Emine, söz sende.
2: Sena Alkan, bugün İstanbul Ticaret Odası Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Geçtiğimiz ayda bazı ürünlerin fiyatında artış yaşanırken bazı ürünlerin fiyatı düştü. Şimdi gelin hep birlikte İstanbul Beyoğlu'nda Mehmet Selman Bektaş'la birlikte bir semt pazarındayız. Beraber tezgaha bakalım ve fiyatları aktaralım. Şimdi Sena Alkan, yayına başlamadan önce şunun altını çizmek istiyorum. İstanbul'da her ilçeye göre fiyatlar değişiyor. Biz şu anda Beyoğlu'nun en eski semt pazarları biri Kulaksız'dayız. Şimdi İstanbul Ticaret Odası'nın bugün paylaştığı rakamlara göre erik geçtiğimiz ayın zam şampiyonu oldu. Fiyatı en çok yükselen ürün erik aslında. %86.49'luk bir artış yaşandı. Ancak tezgaha baktığımız zaman eriğin bu hafta tezgahta kilosu 150 lira. Yani aslında meyve fiyatlarının normal seyrettiğini, işte biraz daha geçen seneye göre özellikle düşük seyrettiğini söyleyebiliriz. Hatta geçen sene tezgahta kiraz yoktu biliyorsunuz. Kirazı don vurmuştu. Ancak bu sene güzel haberi paylaşalım. Kiraz yeniden bir kez daha tezgahlarda yerini aldı. Fiyatı da tabii tezgahına ve semtine göre değişiyor ama İstanbul'da şu an Beyoğlu'nda bulunduğumuz tezgahta kilosu 150 liradan satılıyor. Aslında normalde semt pazarı yayınlarını sebzeyle açıyoruz ama ben size meyveleri göstermek istedim. Çünkü meyve fiyatları merak ediliyordu. Şimdi ballı kayısının da kilosu 100 liradan satılıyor. Şimdi devam edelim çilekle, sonra sebzeye geçeceğim. Çilek de yine ilk çıktığında fiyatı 200-250 liraydı tezgahta. Ancak onun da bu hafta 120 liraya kadar düştüğünü görüyoruz. Şimdi şöyle sebzeye doğru ilerleyelim. Çünkü sebzede güzel haberi paylaşacağım. Aslında İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı rakamlara göre bu ay fiyatı en çok düşen ürün sivri biber oldu. Sivri biberi kış boyunca konuştuk. Çünkü kilosu sivri biberin 200 liraya kadar çıkmıştı. Ancak şu an tezgahta 80 liraya kadar düştüğünü görüyoruz. Biberle devam edelim. Yine kırmızı biberin kilosu da bu hafta 120 liradan satılıyor. Tabii ki bu düşüşte ne etkili? Havaların ısınması etkili. Şimdi bir kez daha İstanbul Ticaret Odası'nın rakamlarını da paylaşıyorum. Örneğin dolmalık biberde %47'lik bir düşüş yaşanmış. Dolmalık biberin kilosu hemen sol tarafta. Onu da Selman Bektaş'tan göstermesini rica edeceğim. Dolmalık biberin kilosu tezgahta 100 lira. Yine domateste düşüş var. Salatalıkta düşüş var. İstanbul İstanbul Ticaret Odası'nın rakamlarına göre kısacası sebzelerin büyük bir kısmında düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Ama en büyük düşüş dediğim gibi sivri biberde. Sivri biber kışın çok pahalıydı. Son olarak patlıcanla kabağı gösterelim. Çünkü patlıcanın kilosu tezgahta 50 lira, kabakta 60 liradan satılıyor. Yine kış boyu fiyatları 200, 250 hatta 300 liraya kadar da kimi zaman çıkmıştı. Kısacası pazarda durum bu.

0: Şekilde Sena Alkan, havaların ısınması tezgaha yansımış, birçok sebzenin fiyatının düşük olduğunu görüyoruz. Yine meyve fiyatları da aslında özellikle geçen seneye göre normal seyrettiğini söyleyebiliriz diyelim ve sözü yeniden sana merkeze bırakalım.
1: Emine Derya pazardan fiyatları aktardı. Şimdi İzmir Valiliği orman yangınlarının önlenmesi amacıyla il genelinde sınırları belirlenen ormanlık alanlara yetkililer dışındakilerin girişini 1 Haziran ile 31 Ekim 2026 tarihleri arasında yasakladı. Ayrıca başka yasaklar ve önlemler de var. Çünkü yaz sezonu yaklaştı. Maalesef her yaz bu haberlerle ciğerlerimiz, yüreğimiz yanıyor. İzmir'e bir gidelim. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe bize tüm bu yasakları ve önlemleri aktaracak. Gülçin.
2: Sena Alkan, neden yasakladı? Çünkü en küçük bir ihmal ve küçük bir kıvılcım bu orman yangınlarına sebep olabiliyor. Ki geçtiğimiz yıl aslında İzmir'de bu yangınlarla boğuştu ve irili ufaklı 321 orman yangını çıktı ve binlerce hektar alanda zarar gördü, yandı. Yani yaklaşık olarak kabaca söylersek 21 bin futbol sahası yandı. İşte bir kez daha yanmasın diye özellikle sıcakların da başlamasıyla birlikte 1 Haziran'la 31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Tabii bu tedbirler kapsamında birçok önlem var. O tedbirlerin başında da tabii ki bu ormanlık alanlara giriş yasağı var ki 91 farklı ormanlık alanı kapsıyor bu yasak. Bununla birlikte anız yakılması, zeytinlik ve bitki örtüsünün yakılması suretiyle de birçok ihmal meydana geliyor. Ormanlık alanlar bundan da zarar görebiliyor. Bu yüzden de anız yakılması da yasaklandı. Tabii bu kapsamda kurumlar da tedbir alacak ki belediyeler özellikle çöp toplama alanlarında bir koruma bandı oluşturacak ve aynı zamanda iş makineleri de bulunduracak. Yine bir şekilde özellikle aşırı sıcaklarla birlikte elektrik dağıtım şirketlerinin de enerji kesmesi mümkün olacak, bu tedbirler kapsamında olacak ve enerji nakil hatları da bir şekilde bakımdan geçecek. Bununla birlikte bazı yürüyüş rotaları var İzmir'de. Efeler yolu kültür rotası da onlardan biri. O noktalarda bulunan yine etaplarda da bazı ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Bu tedbirler doğrultusunda tabii ki en çok da vatandaşa görev düşüyor. Onların da olası bir yangın riskine karşı tedbirli olması gerekiyor. Gerektiği takdirde de 112 aslında ihbar hattına da bilgilendirme yapması gerekiyor. Tabii önümüzde çok yoğun kavurucu sıcaklar bekleniyor. Geçtiğimiz yaz aslında ateşle sınavı olmuştu bölgemizin. Bu kış aslında yağışlarla birlikte kuraklık nispeten de azaldı. Ancak bir kez daha kavurucu sıcaklıklara yaklaştığımız bu tarihlerde 1 Haziran itibariyle 91 ormanlık alana girişler yasaklandı.
1: Gülçin Hacı Evliyagil Ayça İzmir'den aktardı ve böylece bu saati de noktaladık. Kısa bir aradan sonra gün ortası devam.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne yağmurlu 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Denizli yağmurlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 27, Isparta yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 22, Trabzon güneşli 21 derece.

0: Evet. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Konya yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 18, Kars yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 32, Mardin 24 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Kısa bir aradan sonra gün ortasına devam ediyoruz. Şimdi CHP'de bugün son derece kritik bir gün. Salı günleri CHP'nin mecliste grup toplantısı günü ve saatler 13'ü gösteriyor. 13.30'da mecliste grup toplantısı olacak mı olmayacak mı? Milletvekilleri 2 saat öncesinden salondaki yerini aldı. Özgür Özel grup toplantısı olacağını söyledi. Ama bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu, yani cephesinin CHP Genel Merkezi'nin meclise bugün grup toplantımız yok açıklamasını yaptığı, böyle bir yazı gönderdiği biliniyor. Bir bakalım iki taraftaki gelişmelere. Habertürk muhabiri Buse Gençtürk mecliste bizi bekliyor. Habertürk editörü Mahir Kılıç da CHP Genel Merkezi'nde bizi bekliyor. Önce bir Buse Gençtürk'e gidelim. Buse, ya bu grup toplantısı olacak mı, olmayacak mı?
1: Sen Alkan, artık CHP grup toplantısının yapılmasını bekliyoruz. Yaklaşık yarım saat sonra, saatler 13.30'u gösterdiğinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in bulunduğumuz koridordan gelerek grup kürsüsüne çıkması bekleniyor. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın nöbetçi grup başkan vekili olduğu için Özgür Özel'i davet edecek kürsüye ve Özel'in kürsüye çıkarak grup toplantısındaki konuşmasının artık yapılması beklendiğini söyleyelim. Peki ne olmuştu? Mutlak butlan kararı sonrasında grup başkanlığına seçilmişti Özgür Özel ve grup toplantısı yapacağını açıklamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'ndansa partinin milletvekillerine grup toplantısıyla ilgili bir bilgilendirme yazısı gönderilmişti. Toplantı tarihi, gündemi, yer konusunda bir bilgilendirme yapılacağı ifade edilmişti. Gözler bu açıklamaların ardından meclise çevrildi. Numan Kurtulmuş da meclis başkanı dün Finlandiya'da yaptığı açıklamada artık mecliste bir inisiyatif olmadığını ifade etmişti. Kurtulmuş özellikle bu çelişkilerin giderilmesi için CHP Genel Başkanlığı'na bir yazı gönderdiklerini de söylemişti. O yazıya bir cevap da geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, bir grup toplantısı için çağrıları olmadığı ve bu hafta grup toplantısı yapmayacaklarını da belirtti. Kılıçdaroğlu'ndan bu şekilde bir yazı geldi. Artık tabii CHP grup toplantısı yapılacak. Özgür Özel grup başkanını bu noktaya gelerek, kürsüye çıkarak açıklamalarda bulunması bekliyoruz ama tabii hangi mesajları verecek, gruba girerken son dakika gelişmeleri olacak mı? Gözler bir yandan da bu noktada olduğunu söyleyelim. Bir yandan da kurultay için Özgür Özel imza toplamaya devam ediyor. 27 milletvekili kurultay için imza atmadı. Bugün kuliste yine milletvekilleri kurultay için imza atmaya devam etti. CHP İzmir milletvekili Yüksel Taşkın da son olarak kurultay için imza veren isimler arasında olduğunu söyleyelim. 111 milletvekilinden şimdiye kadar imza toplanmıştı. 112 milletvekiline çıktı o sayı. Grup toplantısı ise artık yaklaşık yarım saat içerisinde yapılmış olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, meclisin bir inisiyatif olmadığını söylüyor. Bu hafta saat 13.30'da yapılacak grup toplantısından sonra peki önümüzdeki hafta bir grup toplantısı yapılacak mı? Şunu da söyleyelim, az önce Özgür Özel'in ekibinden bazı isimleri de sordu. Bu noktada gelecek hafta grup toplantısı yapılmasında bir sıkıntı olmadığını belirtiyor Özgür Özel tarafı. Bunun için de meclis başkanına yeni bir yazı göndermelerine gerek olmadıklarını da söylüyorlar. Yani bu haftaki grup toplantısı yapıldıktan sonra gözler önümüzdeki haftada olacak ama bunun için Özgür Özel tarafı yeni bir yazı göndermeyecek meclis başkanına. Peki ne olabilir bu grup toplantısı? Bundan sonra nasıl yapılacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mu kürsüye çıkacak? Özgür Özel grup toplantısında konuşmaya devam mı edecek? Bu noktada ise bir çözüm yöntemi alternatif olarak bir tüzük kurultayı yapılması. Özgür Özel tarafı tabii bir CHP'de parti tüzüğü kurultayı yapılması halinde. Kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Bir yandan salonun içinde gösterelim kapının önünden sizlere. Tabii bir parti tüzük kurultayı yapılması halinde, tüzük kurultayı yapılması halinde ise artık tüzüğün değiştirilmesi halinde bu noktada bir grup toplantısı yapılmaması noktasında tüzükte yapılacak bir değişiklikle CHP Genel Başkanı grup toplantısına çağrı yapar ifadeleri kullanılırsa, tüzükte bir değişiklik yapılırsa ki Özgür Özel CHP grup toplantısında kürsüye çıkması bu şekilde engellenebileceği ifade edildiğini söyleyelim. Edindiğimiz bilgiler arasında bulunuyor. Tabii bir yandan ziyaretçiler gelmeye başlıyor. Adem Gümüş

0: kameraman arkadaşım sizlere gösteriyor. Bu noktada yine CHP grup toplantısını ziyaretçiler de yerlerini aldı. Bir yandan milletvekilleri yaklaşık 2 saat önce bu noktaya grup toplantısı salonuna gelmeye başladılar. Biz de sorduğumuzda CHP'li milletvekillerine bir kapalı grup mu yapılacak yoksa neden bu kadar erken gelindiğini sorduğumuzda da grup toplantısı için hazırlık yapıldığını ifade etmişlerdi. CHP Grup Başkan Vekili, nöbetçi Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın kürsüye çıkacak ve grup toplantısını her zaman olduğu gibi teamüllere uygun bir şekilde başlatacak. Ardından da CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i kürsüye davet edecek ve saatler 13.30'u gösterdiğinde Özgür Özel'in bu noktada olmasını bekliyoruz. Tabii birazdan artık dakikalar kaldığında ifade edelim. Sözü tekrar size bırakalım Sena Alkan.
1: Şimdi Buse Gençtürk bize hem meclisteki atmosferi gösterdi hem de milletvekilleri 2 saat önceden gittiler grup toplantısı için, o salondalar. Bir de gidelim bir diğer sıcak noktaya, meclisten kameralarımızı çevirelim CHP Genel Merkezi'ne. Mahir Kılıç orada bizi bekliyor, Habertürk editörü. Şimdi mecliste bunlar yaşanırken CHP Genel Merkezi'nde ne yaşanıyor Mahir? İki soru. Bir, bu grup toplantısıyla ilgili acaba bir şey konuşuluyor mu? Kulislerde kulağına gelen bir bilgi var mı? Bir diğeri de MYK'nın açıklanması. Ona ilişkin de yakında açıklanacak dendi ama bir saat var mı? Ne biliyoruz?
2: Sen Halkın, saat henüz netleşmedi ancak netleşen bir şey var. MYK bugün açıklanacak, parti kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre öyle ki bir basın toplantısı ile duyurulacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'si, yani Merkez Yönetim Kurulu bir diğer ismiyle A takımı, bunu da yeni parti sözcüsü açıklayacak. Dolayısıyla önce sözcünün ismi kamuoyuyla paylaşılacak, bir toplantı saati verilecek. Daha sonra da sözcü kameraların karşısına geçecek ve MYK'yı açıklayacak. Saat 11 sularında Kemal Kılıçdaroğlu buraya genel merkeze geldi. Şu ana kadar da çalışmalı sürdürdüğünü ifade edelim. Dediğimiz gibi henüz bir saat netleşmeden önce kısa süre içerisinde o MYK'nın kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyoruz. Son 10 günlük süre zarfında 8 ya da 10 kişilik bir MYK hazırlanacağı ifade edilmişti. Fakat bu sayının biraz daha da artabileceği belirtiliyor. Onu önümüzdeki saatlerde göreceğiz. Yine kim yer alacak tabii MYK'da? Çokça merak edilen sorulardan bir tanesi. Henüz isimler netleşmeden önce yer almasına kesin gözle bakılan birkaç kişi var. Onlara bakalım hemen. Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'na yakın isimler bir tanesi. Önceki dönemde yine genel sayım olarak görev yapmıştı. Aynı şekilde görevini devam etmesi bekleniyor. Orhan Sarıbal bir diğer isim. Örgütlerin Orhan Sarıbal'a bağlanabileceği belirtiliyor ve Müslüm Sarı son dönemde en çok konuşulan isimlerden bir tanesi. Tahliyenin olduğu gün buraya gelen, genel merkeze gelen Kılıçdaroğlu'nu destekleyen vekiller arasındaydı. Açıklamayı da o yapmıştı. Müslüm Sarı'nın da sözcü ya da parti genel sekreteri olabileceği ifade ediliyor. Ancak dediğim gibi henüz isimler netleşmedi. Saat netleşmedi. Önümüzdeki saatlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Şu grup toplantısı ilişkin ise dün akşam saatlerinde aslında Kılıçdaroğlu cephesi meclise son sözünü söyledi. Grup toplantısı yapılması yönünde bir taleplerinin, bir kararların olmadığı net bir şekilde ifade edildi. Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklarla konuştuğumuzda ise son sözlerini bu şekilde ilettiklerini ifade ettiler. Yeniden bugün itibarlarınızdan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile bir temas, bir görüşmeye de yeni bir başvuru söz konusu. Dün akşam saatlerinde son olarak grup toplantısı yapmayacaklarını ifade etti Kemal Kılıçdaroğlu cephesi. Ancak öyle görünüyor ki yaklaşık 20 dakika sonra Özgür Özel grup kürsüsünde olacak. Tekrar buraya dönecek olursak eğer, dediğimiz gibi bugün artık burada MYK heyecan hareketliliği var. Kısa süre içerisinde yeni MYK'nın, Kılıçdaroğlu MYK'sının kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyoruz. Bugün açıklanacak, netleşti ancak saat belli değil ve MYK'da yeni parti sözcüsü kameraların karşısına açıklayacak diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Mahir Kılıç CHP Genel Merkezi'nden aktardı. Şimdi konuklarımız var. Değerlendireceğiz. Siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun ve Star Gazetesi yazarı hukukçu Cüneyt Altıparmak bizimle. Hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdi CHP Genel Merkezi diyor ki bizim grup toplantısı çağrımız yok. Grubu toplamayacağız. Böyle bir grup toplantısı bu hafta yapmayacağız. Özgür Özel diyor ki grup başkanı olarak grubu topluyorum. Vekiller 2 saat önceden de gitmiş, görüntü o. Dün meclis başkanı diyor ki karar merci meclis başkanlığı değildir. Sen haklısın demeye yetkimiz yok. Usul belli. Vekil talep ederse toplantı yapılır. Görüntü o ki dedi Mahir Kılıç, bu toplantı olacak gibi. Tanju Hocam, buyurun sizinle başlayalım. Yani şu grup toplantısında bile bu kadar uzun konuşuyoruz ama önümüzdeki hafta da olacak, bir sonraki hafta da olacak.

0: Muazzam bir karışıklık da var. Olacak mı, olmayacak mı? Olursa kim konuşacak?
1: Tabii muhtemelen Cüneyt Bey de hukuki arka planına ilişkin değerlendirme yapar ama benim de takip ettiğim kadarıyla gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzük hükümleri gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parti gruplarına, grup başkanlığına ilişkin düzenlemeyi dikkate aldığımızda yani grup başkanı nasıl seçileceği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grupların faaliyetlerinin nasıl yürüyeceğine ilişkin düzenleme var. Dolayısıyla yani bu toplantının gerek CHP tüzüğü gerekse TBMM hukuki mevzuatı gereği toplanması tabii ki mümkün. Herhangi bir engel yok. Nitekim Meclis Başkanı'nın da Cumhuriyet Halk Partisi'ne göndermiş olduğu yazıda kendi iç hukuklarıyla, iç düzenlemeleriyle ilgili bir durum olduğunu belirtti. Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne bakıldığında bir genel başkan, partinin yönetim organı olarak bir MYK, partinin karar organı olarak parti meclisi ve parti grubu ise parti meclisinin belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde politikalar doğrultusunda aldığı kararları yasama organında yürüten bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Yani parti grubu aslında ne yönetsel ne de karar anlamında kendisinin yetkilendirilmiş olduğu bir kurum değil ama yasama organına ilişkin bir takım rutin faaliyetler de yürütüyor. Dolayısıyla mevzuat da bu konuda açık. Herhangi bir engel olduğu kanaatinde değilim. Biraz önce muhabiriniz Buse Hanım'ın belirtmiş olduğu bir husus var. Yeni ve önemli, en azından bir tüzük kurultayıyla, tüzükte yapılacak bir değişiklikle genel başkanın grup başkanını belirlemesi konusunda yetkilendirme olasılığından bahsetti ama yani bir tüzük kurultayının toplanması parti içindeki sayısal dengeler açısından ne ölçüde mümkün, o da ayrı bir husus.
0: Yani tüzük kurultayı yapılsa bile bunun parti içi dengeler nedeniyle bu sefer yapılamayabileceğini söylüyorsunuz. Star gazetesi yazarı, evet. Hukukçu Cüneyt Altıparmak'ı bir soralım o zaman burada. Böylesi bir durumdan çıkışın yol haritası, bunun çözümü ne olabilir? Burada hakikaten bir de çok özür dilerim. Yani bir taraf çağrımız yok, yapmayacağız diyor. CHP genel merkezinden genel başkan olarak. Biri de grup başkanı olarak diyor ki yapacağım, vekiller de talep ediyor.
2: Şimdi bu konuyla ilgili hangi mevzuat değişmeli sorusu aslında Tanju Hocam'ın biraz önce referans gösterdiği ifade. Orada değişmesi gereken iç tüzük değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP grup iç yönetmeliği var. O yönetmeliğin değişmesi lazım. O yönetmelik değişmediği müddetçe, çünkü bu referansını siyasi partiler kanunundan alan bir metin. Partinin genel başkanı milletvekili ise parti grubunun başkanıdır. Değilse grup başkanının grup üyeleri arasından iç yönetmelikte gösterilen yöntemlerle seçilir maddesi var. Siyasi Partiler Kanunu 26. Burada bir değişiklik düşünülüyorsa bunun iç yönetmelikte olması lazım. Peki iç yönetmeliği kim çıkarır? Onu da parti grubu çıkarır. Dolayısıyla bu değişikliği siz CHP tüzüğünde yapsanız da bir anlam ifade etmez. Sadece şu olabilir: CHP tüzüğünde siz genel başkanın bu süreci onaylayacağına ilişkin bir madde koyabilirsiniz. Şimdi buradaki sorun ne? Onu da kısaca belirteyim. Bu yapısal bir tartışmaya dönüşüyor ve bu konuşulmadı çok. O da şu: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra Cumhurbaşkanı adayı olan birisinin milletvekili adayı olamayacağı için, bu da genel başkanların çoğunlukla kullanacağı bir durum olduğu için bu kapsam gündeme gelmeye başladı. Yoksa bundan önce böyle bir sorun yoktu. Zaten genel başkan başbakan oluyordu. Ve zaten siyasi partiler kanunu da ve bizim siyasi partiler iç mekanizması da, hatta bir adım daha ileri gidelim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma biçimi de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle tam uyumlu hale gelmedi. Sorunun da buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Ama burada bir muaraza var mı? Onu da kısaca şöyle izah etmek gerekiyor. Kural ne? Kural genel başkanın milletvekili olursa grup başkanı olması. Peki biz burada grup başkanını kimin yerine seçiyoruz? Milletvekili olamayan genel başkanın yerine seçiyoruz. Evet. Burada bir istisna var. Bu istisnayı siz genel başkanla karşı karşıya getirebilecek pozisyonda yorumlayamazsınız. Burada Özgür Özel'in yaptığı veya Özgür Özel'in bu

0: bu grup başkanlığı üzerinden yapmaya çalıştığı durumun bu olduğunun altını çizmek
1: Ama bu
0: gerekiyor.
1: siyasi
0: Bunu niye
1: boyutu
0: yapamam?
1: Anladığım kadarıyla.
0: Hukuki
1: Yani
0: boyutunu da söyleyeceğim. Hemen
1: yok çok
0: hukuki
1: özür
0: boyutunu
1: dilerim.
0: da
1: Yok yok hayır
0: söyleyeceğim.
1: hayır o açıdan sormadım. Yani bu siyaseten böyle yorumlanabilir evet ama hukuka aykırılık yok. Yani burada tüzüğe ya da yönetmeliğe aykırı bir durum yok. Siyaseten bir karşıtlık oluşturma durumu var diyorsunuz. Doğru mu
0: Bir
1: anlıyorum?
0: boşluk var. Evet, bir boşluk var ve bu boşluktan bir istifade etme var ama bu boşluğu biz genel hükümlerle doldururuz. O da şu, iç yönetmeliğinde yani CHP grup iç yönetmeliğinde de şu ifade var. Grup başkanı genel başkanla uyumlu çalışmak zorundadır şeklinde bir ifade var. Şunu da belirteyim. CHP'nin iç yönetmeliğini ben en son metnine henüz ulaşabilmiş değilim. Birçok kişi de aramış herhalde, bulunamamış. Bu metin de yayınlansa aslında bu konuyla ilgili biz de bir kafa karışıklığı yaşamayız. Ama bulabildiğim en son metinde bu ifadenin geçtiğini de söyleyebilirim. Bir de ikinci bir durum var. Tanju Hocam
1: Buyurun.
0: aslında çok güzel izah etti onu. Ben onun tam normatif karşılığını söyleyeyim. Genel başkan organdır. Meclis grup başkanı bir yardımcı birimdir. Bu ikisi arasında bir hiyerarşik, siyasi partiler disiplini anlamında bir hiyerarşik astlık ve üstlük ilişkisi vardır. Dolayısıyla siz bu astlık üstlük ilişkisini ben mecliste istediğimi yaparım. Genel merkezde de genel başkan istediğini yapar biçimde bir ayrım şeklinde yorumlayamazsınız. Boşluğu buradan dolduruyoruz biz hukuki olarak. Ama netice itibariyle bir boşluk var mı? Evet var. Bunun da kaynağı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişte bu meselenin üzerinde çok durulmamış olması. Zaten bir uyum olur şeklinde bir beklentiyle çok dokunulmamış olması.
1: Çok kısa bir soru size. O zaman ben şöyle anlıyorum. Bu haftanın sorunu değil. Bu önümüzdeki haftalarda daha çokça konuşacağımız bir ikilik durumuna evrilmeye çok müsait. Çünkü bunun öyle çok kolay bir çözümü yok anladığım kadarıyla.
0: Yani burada disiplin süreci işletilme ihtimalini bu noktada siz benim talimatlarıma uymuyorsunuz ve benim grubu toplamayın dediğim halde grubu topluyorsunuz. Şimdi grubu toplama konusunda da Sena Hanım şöyle bir ayrım yapmak lazım.
1: Doğru.
0: Özgür Özel grubu her zaman toplayabilir. Buna genel başkan herhangi bir şekilde müdahale edemez. Ama grup toplantısı yapıp bunu kamuoyuna açıklama yapma var ya, açıklama yapma anı itibariyle siyasi partiler anlamında bağlayıcı durum oluşturma sebebiyle disiplin hükümleri devreye girebilir. Yoksa kapalı bir toplantı yapsa, arkadaşlarıyla otursa veya oradaki milletvekilleriyle biz grup toplantısı yapıyoruz ama kendi içimizde yapıyoruz dese, bununla ilgili uygulanabilecek hukuki rejimle bunun bir şekilde izhar edilmesi, bu yasağa rağmen izhar edilmesi, toplumla paylaşılması, bir takım ifadeler ortaya konulması arasında disiplin hukuku anlamında da fark var. Bunu da altını çizmek
1: O
0: isterim.
1: zaman yani burada grup toplantısı yapsa disipline sevk gibi bir konu da gündeme gelebilir diyorsunuz.
0: Tabii disipline sevk gibi bir durumun gündeme gelmesi, hatta tedbirle Sayın Kılıçdaroğlu makamda oturduğu için bazı tedbir amaçlı önlemleri de gündeme getirebilir Sayın Kılıçdaroğlu. Tabii bunu
1: Pekala.
0: kendi hukukçularıyla istişare ediyordur diye düşünüyorum, bilmiyorum.
1: Tanju Hocam, şimdi bugün bu grup toplantısı yapılsa ki yapılacak gibi görünüyor. En azından muhabirlerimizin sahadaki izlenimi şu an o yönde. Bir sonraki için Kılıçdaroğlu kanadının hamlesi böyle bir disiplin sürecini işletmek olabilir mi sizce? Ya da ne olabilir bilmiyorum.
2: Şimdi tabii ki olabilir ama yani bu disiplin sürecindeki sonuç ne olur? Yani burada tabii teknik olarak tedbiren disiplin kuruluna, yüksek disiplin kuruluna verilebiliyor mu? Parti meclisi onayı olmadan milletvekilleri, büyükşehir belediye başkanları, yüksek disiplin kurulu üyeleri. O konuda Cüneyt Bey gerekli değerlendirmeyi yapar kanaatimce ama normal koşullarda tedbiren disipline verilme dışında yani varsayalım ki bu parti grup toplantı sonrasında genel başkan bir disiplin sürecini başlatsın. O disiplin sürecinin işlevsel olabilmesi için parti meclisinden geçmesi ve ondan sonra yüksek disiplin kuruluna gitmesi gerekiyor. Yani bu açıdan askıda kalan bir süreç olabilir ama tedbir konusunda dediğim gibi Cüneyt Bey değerlendirme yapar. Muhtemelen tabii ki bu tartışma devam edecek. Neden kaynaklanıyor bu? Kemal Bey'in genel başkan olarak kontrol ettiği vekil sayısı ile Özgür Bey'in bir şekilde

0: kontrol ettiği vekil sayısının Özgür Bey lehine asimetrik ve çok güçlü olmasından kaynaklanıyor. Böyle bir dengesizlik olduğu için, yoksa Kemal Bey'in ağırlığı olan bir milletvekili fotoğrafı olsa zaten grubun da toplanması, grup başkanının da seçilmesi mümkün olmazdı, ama fiili olarak ortada var olan bir durum var. Dolayısıyla iki başlılığa denk düşen bir fotoğraf var karşımızda ve Özgür Bey açıkça şu anda sayısal olarak partide hakim durumda, ama tüzük gereği yetki anlamında bir parti içi demokrasinin zayıf olması dolayısıyla genel başkan son derece güçlü. Diğer taraftan partinin yönetim organı olan MYK'yı belirleme yetkisine sahip olduğu için yine güçlü. Bundan sonraki süreçte eğer yönetilemez ise genel başkan MYK ve parti meclisi ve parti grubu arasında potansiyel bir çatışma da yaşanabilir maalesef.
1: Yani bu gitgide giriftleşen bir konuya dönüşecek o zaman, öyle anlıyorum. Grup başkanı ve parti grubu ve vekiller bir yanda, bir yanda parti meclisi, MYK genel merkez gibi bir, hakikaten dediğiniz gibi
0: yani
1: iki başlılık.
0: Genel başkan ve MYK parti meclisinde de yani takip ettiğimiz kadarıyla Özgür Bey'i destekleyenlerin ağırlıkta olduğunu dikkate aldığımızda böyle bir ikili ayrışma var. Bunların bir şekilde uzlaşamadıkları takdirde parti içinde böyle bir uzlaşma süreç devam edebilir. Buradan nereye gidilebilir? Disiplin süreçleri işletilirse ve parti içinde Özgür Bey ve ekibinin aktif olma imkanı kalmadığı takdirde buradan yeni bir partiye doğru bir evrimleşme gerçekleşir mi? Hep süreç içinde izleyeceğiz bunları.
1: Sizin siyaset bilimci olarak yani tabii ki hiçbirimiz bilmiyoruz geleceğe dair, bir öngörüde bulunacak olsanız ne dersiniz? Yani buradan bu iki başlılık diye tarif ettiniz az önce. Bu ikilik görüntüsünden bu iş yeni bir parti kurmaya mı gider? Nereye gider? Siyaseten bu nereye çıkar? Bu kapı nereye açılır?
0: Şimdi önce tabii yani özellikle Özgür Bey ve taraftarlarının siyasal elitler düzeyindeki değerlendirmelerine baktığımızda parti içinde bir mücadeleyi strateji ve yöntem olarak tercih ettikleri anlaşılıyor, ama şimdi siyasi partilerin iç yapıları, parti içi demokrasinin zayıflığı, genel başkan MYK biraz önce ifade ettiğim gibi yani hem yönetim hem karar organı olması dolayısıyla eğer bir uzlaşma olmadığı takdirde parti içinde sürecin birlikte yaşama ihtimali iki tarafında çok zor ve çoğu zaman kazanan yönetim ve karar organlarını elinde tutan taraf. Ama diğer taraftan bunun bir de örgütsel boyutu var. Şimdi önümüzdeki süreçte örgütler nasıl bir pozisyon alacak? Biraz da disiplin süreçleriyle ilgili. Bunu öngörmek mümkün değil. Diğer taraftan seçmen boyutunda destek anlamında Özgür Bey ve arkadaşlarının çok güçlü bir desteği olduğunu biliyoruz. Şimdi içeride bu süreç süreç yönetilemediği takdirde buradan bir bölünme şeklinde bir sonuç ortaya çıkabilir.
1: Tam burada Özgür Özel tarafı diyor ki bir kurultay, olağanüstü bir kurultay yapalım. Hatta dün 111 milletvekilinin imza verdiği bir bildiri yayınlandı. 25 Temmuz 2026 itibarıyla seçime girmemiz riske girer. Çünkü mutlak butlan kararıyla iptal olan bir kurultay var. Ve bu da son kurultayımızı 2020 tarihinde yaptığımızı anlamına gelir diyor Zeynel Emre, CHP'li Zeynel Emre. Dolayısıyla bizim bir an önce kurultaya gitmemiz lazım. 12 Temmuz'da kurultay yapalım gibi bir çağrılar oldu. 111 milletvekili imzaladı. 27 milletvekili zannederim imza atmadı. Cüneyt Bey bir hukukçu gözüyle, dün akşam yine biz burada Habertürk ekranlarında Müslüm Sarı, CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na da yakın bir isim olarak değerlendirilen Müslüm Sarı konuğumuz olmuştu, 24. dönem milletvekili, diyor ki ya bu tedbir kararı olduğu sürece biz istesek dahi gidemeyiz ve kurultay yapamayız. İsterse 100 değil 200 milletvekili arkadaşımız imza atsın. Yani yine de netice itibariyle biz bunu yapamayız. Hakikaten böyle mi? Yani şu giriftleşmiş durumda CHP'nin kurultaya gitmesinin tedbiri...

0: bir kararı varken hiçbir yolu yok mu?
1: Sadece ben kurultaya gitmesi noktasındaki durumun değil, esası etkili hiçbir işlemin tedbir süreci boyunca yapılamayacağı kanaatindeyim. Onu da şöyle izah edeyim. Yani bu üyelik ihraçları da dahil olmak üzere günün sonunda siz bir başka mahkeme kararıyla ortadan kalkabilecek bir yetkiyi kullanıp bir kişinin siyaseten kendi alanını daraltmasına veya partiden ihraç edilmesine gibi bir duruma sebebiyet veremeyeceğiniz gibi siz tedbir süresi boyunca bir mahkeme kararının sonuçlarının tamamen ortadan kaldırılmasına sebebiyet verebilecek bir kurultayda yapamazsınız. Tedbir ne zaman kalkar? O zaman bu parti organlarının yetkileri kesinleşmiş olur. Kesinleştiği andan itibaren de bu kararın temel amacı olabildiğince en hızlı ve seri şekilde ve irade fesadının oluşmayacağı bir ortamda genel kurulun tekrarlanmasıdır. Burada CHP'nin genel kurul yapamamış olması durumu sebebiyle oluşabilecek bir seçimde genel seçimlere veya yerel seçimlere girme yeterliliğini kaybetmesi konusundaki tartışmanın da çok doğru bir mecrada yürümediği kanaatindeyim. Onu da kısaca şöyle özetleyeyim.
0: Çok hızlı buyurun.
1: Bu CHP kendisi iradesiyle bir genel kurul yapmamış değildir. Bir genel kurul yapmıştır fakat bu genel kurul aradan geçen 2,5 yıl sonra bir mahkeme kararıyla ortadan kaldırılmıştır. Şimdi siz temel amacı parti disiplinini, partilerin varlığını sağlama amacıyla ihdas edilmiş bir maddeyi bir mahkeme kararının sonuçlarına bu şekilde bağlayarak bir partiyi siyaseten seçimlere girmekten men edemezsiniz. Bu siyasi partiler disipline de 14. 36. madde ve anayasanın ilgili maddeler çerçevesinde de mümkün değil. Burada biraz seçimi zorlamak için böyle bir yorum yapıldığı kanaatindeyim.
0: Çok teşekkür ediyorum her iki değerli konuğuma da. Siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun ve Star Gazetesi yazarı hukukçu Cüneyt Altıparmak. Çok sağ olun katıldığınız için. Şimdi devam edelim. Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Özkan Yalım'la iş insanı Turgut Koç İstanbul Adliyesi'nde ek ifade veriyor. Özgür Özel'le Veliağa Baba'ya yakın olduğu belirtilen iş insanı Turgut Koç uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanmıştı. Daha önce verdikleri ek ifade CHP'nin 38. kurultayıyla ilgili yürütülen soruşturmaya dahil edilmişti. Turgut Koç'un bu soruşturma kapsamında bir kez daha ek ifade vereceği belirtildi. CHP'nin 38. olan kurultayında delegelerin iradesinin etkilendiği iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alınmıştı, 9 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına İran'ın tepki göstermesinin ardından ateşkes haberi geldi. İsrail ve Hizbullah'ın ABD'nin kısmi ateşkes planını kabul etmesine rağmen İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam etti.
2: İsrail ve Hizbullah, ABD'nin kısmi ateşkes planını kabul etti. Ateşkese rağmen saldırılar devam etti. Planı ABD Başkanı Trump duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştüğünü söyleyen Trump, Beyrut'ta büyük bir saldırı yapılmamasını istedim. O da askerlerini geri döndürdü dedi. Hizbullah temsilcileriyle görüştüğünü de ifade eden Trump, Hizbullah'ın da İsrail'e saldırıları durdurmayı kabul ettiğini açıkladı. Bakalım bu ne kadar sürecek? Umarım sonsuza kadar sürer ifadelerini kullandı. Lübnan'ın Washington Büyükelçiliği de Hizbullah'ın ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. Açıklamada, Hizbullah'ın İsrail'e saldırıları durdurması karşılığında İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine saldırıları durduracak ifadeleri yer aldı. Ateşkesin daha sonra tüm Lübnan topraklarını kapsayacak şekilde genişletileceği belirtildi. Konunun Washington'da İsrail temsilcileriyle yapılacak görüşmelerde ele alınacağı aktarıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise "Duruşumuz değişmedi" açıklaması yaptı. Trump'a, "Hizbullah şehirlerimize ve askerlerimize saldırmayı durdurmazsa İsrail'in Beyrut'taki terör hedeflerini vuracağını söyledim" ifadelerini kullandı. İsrail ordusu planladığı gibi Lübnan'ın güneyinde faaliyetlerine devam edecek dedi. Lübnan basını da İsrail'in ülkenin güneyindeki El Mervaniye'ye hava saldırısı düzenlediğini, saldırılarda can kayıpları yaşandığını duyurdu. Trump'ın açıklaması, İran'ın İsrail'in Lübnan'daki askeri eylemlerinin ABD-İran ateşkesine tehdit oluşturduğu uyarısının ardından gelmişti.

0: İranlı yetkililer, İran'daki ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını söyleyerek İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini dile getirmişti.
1: Amerikan Başkanı Trump'ın Lübnan'da gerilimi tırmandırdığı gerekçesiyle İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert çıktığı ileri sürüldü. Amerikan basınında yer alan iddiaya göre Trump Netanyahu'ya "Sen kahrolası bir delisin, ben olmasaydım hapiste olurdun" dedi.
0: ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Lübnan'da gerginliği tırmandırdığı için sert tepki gösterdiği "Ben olmasaydım şu anda hapiste olurdun" dediği iddia edildi. İddiayı Amerikan Axios haber platformu gündeme getirdi. İki ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre Trump, İsrail'in son günlerde Lübnan'da tansiyonu yükselten adımlarından rahatsızlığını doğrudan Netanyahu'ya iletti. Haberde Trump'ın İran'la yürütülen diplomatik sürecin zarar gördüğünü düşündüğü ve bu nedenle Netanyahu'ya sert çıktığı öne sürüldü. İddiaya göre Trump, telefonda görüştüğü Netanyahu'ya "Sen kahrolası bir delisin" dedi. İran'la müzakere sürecini baltaladığı gerekçesiyle İsrail'in Lübnan'da son günlerde gerginliği tırmandırdığını savundu. Ayrıca Netanyahu'nun yolsuzluk davalarına da gönderme yaparak "Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun" ifadelerini kullandı. Bir başka yetkili ise Trump'ın Netanyahu'ya "Seni ben kurtarıyorum, şu an herkes senden nefret ediyor ve bundan dolayı İsrail'den de nefret ediyor" dediğini ileri sürdü. Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Netanyahu ile çok iyi bir konuşma gerçekleştirdiğini söylemişti. İki lider arasında benzer iddialar daha önce de gündeme gelmiş, İsrail, Netanyahu ile Trump'ın arasının iyi olduğunu savunmuştu.
1: Dünya Kupası'na geri sayım sürerken amilli takımın 26 kişilik nihai kadrosu belli oldu. Amerika'da düzenlenecek turnuvaya hangi oyuncular katılacak? Yakından bakalım.
2: Amilli futbol takımının 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Teknik direktör Montella 35 kişilik kadroyu 26 kişiye düşürdü. Aday kadrodan çıkarılan isimler Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskiyelaç, Yusuf Akçiçek, Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Aral Şimşir, Yusuf Sarıoğlu. Amilli futbol takımının FIFA'ya bildirdiği 26 kişilik Dünya Kupası kadrosuysa şu şekilde. Kaleci Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır. Defans Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Soyuncu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Melih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik. Orta saha Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Hücum Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün. Amilli futbol takımı 2026 Dünya Kupası'nda D grubunda mücadele edecek. Millilerin grubunda Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya yer alıyor. Bizim çocuklar gruptaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü saat 07'de Avustralya ile karşılaşacak.
1: Kahramanmaraş'ta polis ekipleri kaçak yollarla yurda silah ve uyuşturucu hap sokan bir şebekeyi tespit etti. 4 şüpheli operasyonla yakalandı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü narkotik timleri gelen ihbar üzerine harekete geçti. İhbar bir grubun yurt dışından kaçak yollarla getirdikleri uyuşturucu hapları kentteki kafelerde satmaya çalıştıkları yönündeydi. Polis ekipleri belirlenen 4 kişilik şebekeyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şüphelilerin bir depoda gizlediği 200 bin adet uyuşturucu hapla 4 silah ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 20 milyon lira olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Metro girişinden otobüs duraklarına, pilavcıdan bijuteri dükkanına, İstanbul'daki uyuşturucu ağı dosyasını getireceğiz şimdi ekrana. Savcılık ve polisin detaylı incelemesi uyuşturucunun nasıl satıldığını ortaya çıkardı. Hoş geldin bebek yazılı kutularda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonun detaylarına Habertürk muhabiri Arzu Kaya ulaştı.
3: Hoş geldin bebek. Görünüşte masum bir hediye kutusu. İçinden çıkan uyuşturucuysa tüm ağın boyutunu ortaya seren kritik bir delil.

0: uyuşturucudan yakalanan bir şüphelinin dosyası İstanbul'un göbeğinde Kadıköy'de zehirli ağ ortaya çıkardı. Şüphelinin telefon rehberindeki isimlerin mekan adlarıyla yazılması savcılığın dikkatini çekti. Şüpheli cezaevinden adliyeye getirildi. Mekanlara uyuşturucu servis ettiğini itiraf etti.
1: Savcılığın görevlendirdiği gizli soruşturmacılar sahaya indi, mekanlar tek tek takibe alındı. Sonrasında polis ekipleri yakalarına bir kamera yerleştirdi ve alıcı kılığına girdi. O görüntüler ise korkunç gerçeği gözler önüne serdi.
0: Şüpheliler hem torbacı adı verilen satıcılar hem de mekan çalışanlarıydı. Önce müşteri sandıkları polislere yaklaştılar. Sonra eşya, şeker, amca, burun adı verdikleri kod isimlerle uyuşturucu satışı yaptılar.
1: Kadıköy'de uyuşturucu alışverişi için ring sistemi de kurulduğu belirlendi. Araçlar ve motosikletliler sürekli hareket halindeydi ve ihtiyaca göre talep dahilinde uyuşturucu madde getirildi.
0: Savcılığın değerlendirmesi ise netti. İşletmenin düzeni mekan sahibinin sorumluluğundaydı. Bu da suça iştiraktir denildi.
1: Soruşturma eğlence mekanlarından farklı işletmelere de sıçradı. Arkamızda görmüş olduğunuz kadın kuaförüne çok sayıda erken girdiği belirlendi. Bu durum şüphe çekti. İddiaya göre şüphelilerin fön mü çektirmek istiyorsunuz diyerek sonrasında uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi.
0: Dosyanın en dikkat çeken detaylarından birisi ise uyuşturucunun hoş geldin bebek yazılı bir kutu içinde verilmesiydi. Metro girişinden otobüs duraklarına, pilavcıdan bijuteri dükkanına birçok noktada satış yapıldığı belirlendi. Dosya kapsamında dikkat çeken bir diğer detaysa bazı şüphelilerin de içinde bulunduğu WhatsApp grubuydu. Grubun adı Kırmızı Alarm, üye sayısı ise 399 kişi. Savcılığa göre şüpheliler bu grupta birbirlerini polis tedbirlerine karşı dikkatli olunması yönünde uyarıyordu. Suça karışan işletmeler valilik kararıyla kapatıldı.
1: Operasyonun ardından bazı mekanlar kapatıldı. Kapılarına ise tadilattayız, sizin için yenileniyoruz yazılar asıldı.
0: 12 işletmenin yer aldığı, 4'ü 18 yaşından küçük, 119 şüphelinin bulunduğu dosyada 90 kişi tutuklu. Savcılığın soruşturması sürüyor.
2: İstanbul'da aracıyla çarptığı Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihan Timur'un duruşma tarihi belli oldu. Cihan Timur iade işlemleri tamamlanırsa Temmuz ayında Türkiye'de hakim karşısına çıkacak.
3: Ehliyeti olmamasına rağmen direksiyona geçti. Oğuz Murat Acı'ya çarpıp ölümüne neden oldu. Adalet önüne çıkıp hesap vermek yerine annesiyle yurt dışına kaçtı. Timur Cihan Timur'un yargılanacağı tarih belli oldu. Oğuz Murat Acı 1 Mart 2024'te Kemerburgaz'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybetti. Annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülen Cihan Timur'a başsavcılık bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlaması yöneltti. İddianamede Timur Cihan Timur'un yasal sınırdan çok daha yüksek süratli araç kullandığı belirtildi. Kaza sırasında 18 yaşından küçük olduğu için 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme iddianameyi kabul etti. Hakkında kırmızı bülten talepnamesi düzenlenen Cihan Timur'un Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi bekleniyor. Eğer iade işlemleri tamamlanır, Türkiye'ye iade edilirse 8 Temmuz saat 13.30'da hakim karşısına çıkacak.
2: Maalesef hiç görmek istemesek de sık sık ekranlarınıza getirdiğimiz haberlerden biri var sırada. Trafikte çıkan kavgalar. Yer bu kez İstanbul Maltepe. Sürücüyü darp eden şüphelilere bakın hangi ceza verildi.
4: Ne yapıyorsunuz? Ya adam ölecek.
3: Trafikteki tartışma kavgaya döndü. Takip edilen sürücü darp edildi.
5: Ayırın, ayırın, ayırın, ayırın, ayırın, ayırın.
3: Görüntüler İstanbul Maltepe'den. 24 Mayıs akşamı iddiaya göre iki araçtaki kişiler trafikte tartıştı. Taraflardan biri diğer aracı takip etti. Otomobilin önünü kesip sürücüye saldırdı.
4: Ay ay ay ay. Ya abla yapma.
3: Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca polis harekete geçti. Kimlikleri belirlenen iki sürücü ve araçta bulunan bir kişi gözaltına alındı. Şüphelilere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 540 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca iki sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Araçları da 2 ay trafikten men edildi. Şüphelilerden darp olayına karışan ikisi hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.
4: Ya

0: Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 yılı hububat alım ve satış fiyatlarını açıkladı. Makarnalık ve ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına 16.500 lira, arpa alım fiyatını ise 12.750 lira olarak belirledi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden yapılan açıklamada ülkede hububat hasadının yağışlar nedeniyle geçen yıla göre geciktiği, bazı bölgelerde ise hasadın başladığı belirtildi. Hasadı yapan üreticilere depolama imkanı sağlamak amacıyla 21 Mayıs 2026 tarihinden itibaren çiftçi kayıt sistemine kayıtlı buğday ve arpa ürünlerinin taahhütname karşılığı teslim alınmaya başlandığı ifade edildi. Desteklerle birlikte üreticinin eline buğdayda 19.514 lira, arpada ise 15.764 lira geçeceği kaydedildi. Şimdi internet alışverişinde yeni bir dönem başlıyor. Anayasa Mahkemesi e-ticaret platformlarını hukuki koruma altına alan iki kanun hükmünü iptal etti. Böylece tüketiciler ayıplı mal ve dolandırıcılıkta yalnızca satıcıları değil, aracı platformları da sorumlu tutabilecek.
1: Dolandırılma durumunda sadece satıcı değil, aracı platform da sorumlu olacak. E-ticaret platformları satıcılarını daha sıkı denetlemek zorunda kalacak. Anayasa Mahkemesi, e-ticaret platformlarını hukuki koruma altına alan iki kanun hükmünü iptal etti. Resmi gazetede yayımlanan kararla alıcı platformların bünyelerindeki satıcılar tarafından sunulan hizmete ilişkin hukuki sorumluluğu bulunmadığı yönündeki madde kaldırıldı. Böylece internet üzerinden alışveriş yapanlar artık yalnızca satıcıya değil, doğrudan platformlara karşı da hak ileri sürebilecek. Kararda elektronik ticaret sektörünün küresel ticaretteki payının sürekli arttığına vurgu yapıldı. Anayasa Mahkemesi tüketici işlemlerinin önemli bölümünün artık dijital platformlar üzerinden gerçekleştirildiğini belirtti. Bu alandaki koruma mekanizmalarının güçlendirilmesinin zorunlu olduğuna dikkat çekti.
2: Telefonlarına bunlar geldi.
1: Yüksek Mahkeme, aracıların hiçbir şekilde sorumlu tutulmamasının tüketicilerin zararlarının karşılanmamasına yol açabileceğine işaret etti. Kararın internet ortamındaki denetim mekanizmasını güçlendirmesi bekleniyor.
0: Kişisel Verileri Koruma Kurumu milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir karara imza attı. Parmak izi ve yüz tanıma gibi sistemlerle mesai takibini yasaya aykırı buldu. Kurul biyometrik veri işlenmesi yoluyla yapılan takibin hukuki sorun yaratabileceğini belirtti.
1: Biyometrik verilerle çalışanların mesai takibinin yapılması yasaya aykırı bulundu. Takip için işverenlere başka yöntemler önerildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, mesai takibi amacıyla biyometrik veri işlenmesi hakkında ilke kararı aldı. Resmi gazetede yayımlanan kararda, son dönemde çalışan devam takibinin dijitalleştirilmesi amacıyla parmak izi, yüz tanıma, iris ve retina taraması gibi biyometrik sistemlerin kullanımının yaygınlaştığına dikkat çekildi. Kurul, iş kanununda işverenlerin çalışma sürelerini takip etme ve kayıt altına alma yükümlülüğü bulunduğunu, ancak bu takibin biyometrik yöntemlerle yapılmasını zorunlu kılan bir yasal düzenleme bulunmadığını vurguladı. Bu nedenle mesai takibinin biyometrik veri işlenmesi yoluyla gerçekleştirilmesinin hukuki açıdan sorun yaratabileceği belirtildi. Kararda işçi ve işveren arasındaki güç dengesizliğine vurgu yapılarak mesai takibi için başka yöntemler önerildi. Şifreli kart, PIN tabanlı sistemler, geleneksel imza ve kağıt bazlı devam çizelgeleri gibi alternatif yollarla takibin sağlanması gerektiğini hükmetti.
0: Kiracı evden çıkarken evi sahibine nasıl teslim etmeli? Hangi hallerde depozito iade edilmemeli? Yıllardır tartışılan sorular yine gündemde. Peki yasal düzenleme ne diyor? Haberde bakalım.
3: Ben iyi şartlarda teslim ettiysem iyi şartlarda almayı bekliyorum ama buna göre kiracı seçimi yapıyorum.
4: Parkeyi parçalar, kırar. Dolapları kırar, camı kırar. Bunlar kiracı yapıp çıkmak zorunda.
1: Ev sahibi nasıl verdiysem öyle almak isterim dese de her zaman öyle olmuyor. Kiracı ve ev sahibi arasındaki tartışma depozito kesintisine kadar geliyor.
5: Bazı kiracılar çok pis kullanıyor açıkçası. Evi parkeler olsun, duvarlar olsun, tezgahlar olsun, kapılar olsun kırıyorlar, boyuyorlar.
1: Çoğu kiracıya göre ise uzun süreli kiralamalarda evin yıpranmaması mümkün değil.
6: Evi teslim alıyoruz temiz, kullanıyoruz. Bu kullanım için de ücret ödüyoruz. Boyası gidebilir, parkesi kalkar.

0: Olabilir. Sonuçta ben buna her ay 30 bin lira, 40 bin lira para ödüyorum. Yani evi nasıl teslim edeyim aynı şekilde? 5 yıl kaldıysa nereden baksan 500-600 bin lira kira veriyoruz. Bir tane boya yapsın, 20 bin lira versinler.
1: Ev sahibi ve kiracının anlaşamadığı konuların başında işte bu geliyor.
2: Boya, temizlik, tadilat. Peki kiracı evi nasıl teslim etmeli? Kimi boya şart diyor, kimi ise bu konunun vicdan meselesi olduğunu söylüyor.
3: Badana boya yok öyle bir şey. Kesinlikle kiracılar boya parasını vermez.
4: Yani ben evi kiraya verdiğim zaman tertemiz veriyorum. Çıkan olduğu gibi bırakıp gidiyor. Vicdan kalmış. Vicdan meselesi yani.
5: Boyalı aldıysa boyalı teslim etmesi gerekiyor yani. Boyasız teslim edemez.
6: Yargıtay taşınmaz da tahliye anında kiracının boya ve badana yapma yükümlülüğünün olmadığını belirtir. Bunun tek aksi durum, kira sözleşmesine her halükarda yazılan boya ve badana yapılarak teslim edilecektir hükmü.
1: Peki anlaşmazlık halinde ev sahiplerinin elindeki en büyük koza dönüşen depozitoda yasal sınır ne? Düzenlemeye göre ev sahipleri en fazla 3 kira bedeli depozito isteyebilir. Tahliye sırasında evde hasar varsa ya da aidat, ortak gider borcu varsa ev sahibi bunlar için depozitoyu kullanabilir. Ve depozitoda doğru bilinen yanlışlar.
3: Verdiği depozit var ya, onu geri almak zorunda da değil. Çıkmadan diyelim ki aralığın birinde evi terk etmedik, kontratı bitiyor. Aralığın sonuna kadar o depozitinin karşılığını oturabilir.
1: Böyle düşünenler olsa da yasal düzenleme aksini söylüyor. Yasaya göre depozito kira borcuna mahsup edilemiyor. Sözleşmede farklı bir ifade yer almıyorsa depozito için son kira bedeli esas alınıyor.
7: Türkiye'de her 5 kişiden biri obezite sorunu yaşıyor. Fiziksel aktivite yapmayanların oranı ise %86'yı geçti. Sonuçlar Türkiye Sağlık Araştırması'ndan. Başka hangi dikkat çeken sonuçlar var? Bakalım.
1: 15 yaş ve üzeri obez bireylerin oranı 13 yılda arttı. Geçen yıl obezite sorunu yaşayanların oranı %21,8 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Sağlık Araştırması istatistiklerini açıkladı. Vücut kitle indeksi incelendiğinde kadınlarda obezite oranının %24,8 olduğu görüldü. Kadınların %32,2'si ise obez öncesi olarak kaydedildi. Erkeklerde obezite oranı %18,7 iken obez öncesi erkek oranı %43,1 oldu. Fiziksel aktivite yapmayanların oranı %86,6 oldu. Erkeklerde bu oran 2022 yılında %85,3'ten 2025 yılında %83,5'a düştü. Kadınlarda ise bu oran %92,7'den %89,7'ye geriledi. Çocuklarda son 6 ayda görülen hastalıklar da incelendi. 2025 yılında 0-6 yaş grubunda en çok %28,5'la üst solunum yolu enfeksiyonu görüldü. Bunu ishal, alt solunum yolu enfeksiyonu izledi. Her gün tütün mamülü kullanan 15 yaş ve üzeri bireyler ise 2025 yılında %30,1 olarak açıklandı. Bu oranın erkeklerde %42,9, kadınlarda ise %17,5 olduğu tespit edildi. 40 yaş ve üzeri kadınlarda mamografi yaptıranların oranı 2022 yılına kıyasla %16,7'ye yükseldi. Hiç çektirmemiş olanların oranı ise %42,4 oldu.
7: Sinop açıklarında denizde füze olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu. Ayancık açıklarında denizde bir cisim görenler 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Denizdeki cismin etrafında önlem alındı. İlk incelemede füze olduğu değerlendirilen metal cisim detaylı inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı. Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında balina görüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler Göcek açıklarındaki A Limanı koyu yakınlarında çekildi. Tekneyle seyir halindeyken balinayı görenler kayda başladı. Bir süre denizin yüzeyinde yüzen ispermeçet balinası daha sonra gözden kayboldu. Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistik

0: birlikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: İstanbul, sıfır atığın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak sıfır atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu, 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.
3: Ankara'nın yeni yaşam merkezi, Viole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne yağmurlu 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Denizli yağmurlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 27, Isparta yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 22, Trabzon güneşli 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Konya yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 18, Kars yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 32, Mardin 24 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biole Manzara sundu.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 2 Haziran Salı, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker. Haber Hattı başlıyor. CHP Genel Merkezi ile başlayacağız. Habertürk ekibinden Mahir Kılıç bizi orada bekliyor. Neler aktaracaksın Mahir?
1: Evet Ayşe Süberker, hem CHP Genel Merkezi'nde hem de gözler bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydik. Kılıçdaroğlu saat 11'den yana burada çalışmalarını sürdürüyor. Özgür Özel ise şu dakikalarda meclise grup kürsüsünde konuşmasını yapıyor. Yaklaşık yarım saatin geride kaldığını ifade edelim.

Saat 13.30 sularında başladı. Grup salonunda mevcut vekillerin yanı sıra çok sayıda eski vekil ve partili kendisini büyük bir alkışla, coşkuyla karşıladı diyebiliriz. O da kürsüdeki konuşması şu dakika sürdürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise 12. kattaki makamında MYK ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor diyebiliriz. Ve kısa süre içerisinde de MYK'nın kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyoruz. Saat 16'dan önce bu listeyi tüm kamuoyunun duyacağını ifade edebiliriz. Şunu belirtelim. Kameraların karşısında bir açıklama yapıldı. Olacak. Yeni parti sözcüsü aynı zamanda MYK'yı açıklayan kişi olacak. Kimlerin yer alacağı tabii ki merak ediliyor.

0: Uzlaşmada ancak MYK'da yer almasına kesin gözle bakılan bazı isimler var. Onlardan bir tanesi Bülent Kuşoğlu. Önceki Kılıçdaroğlu döneminde genel sayman olarak görev yapıyordu. Aynı şekilde görevine devam etmesini bekliyoruz. Yine Orhan Sarıbal, örgütlerin Sarıbal'a bağlanabileceği belirtiliyor. Ve Müslüm Sarı bir diğer dikkat çeken isim. Binan tahliye edildiği günde burada Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri adına açıklama yapan kişiydi. Müslüm Sarı'ya genel sekreterlik ya da parti sözcülüğü görevi verilebileceği ifadeli. Ancak dediğimiz gibi henüz liste netleşmedi. Bizlere de ulaşmadı. Bir iki saat içerisinde o listenin, MYK listesinin kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz dönemde öne çıkan strateji Kılıçdaroğlu'nun ilk etapta 8 ya da 10 kişilik bir MYK hazırlayacağı yönündeydi. Ancak edindiğimiz bilgilere göre bu sayı biraz daha yukarı çıkabilir, biraz daha kalabalık tutulabilir. Buradaki MYK ve o MYK'da oluşturulduktan sonra artık organlarda belli olmuş olacak ve yoluna devam edecek Kemal Kılıçdaroğlu ilerleyen bir tarihte de parti meclisi toplantısını gerçekleştirmesini bekliyoruz. Toparlayacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel merkezi Kılıçdaroğlu'nun MYK çalışması devam ediyor. Özgür Özel ise meclisi grup kürsüsünde konuşma yapıyor şu dakikalarda. Kısa süre içerisinde yeni MYK'nın kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyoruz. Kameralarında bir açıklama olacak. O nokta ilişkinde hazırlıklar tamamlandı diyebiliriz. İkinci kattaki basın toplantı salonunda yeni parti sözcüsü açıklayacak. İlk etapta sözcünün ismini duyacağız. Ardından da o isim gelecek ve Kılıçdaroğlu'nun A takımını yani MYK'yı kamuoyuyla paylaşacak diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Mahir Kılıç genel merkezden son bilgileri aktardı bizlere. Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP'de mutlak butlan sürecine dair konuştu. Yargıtay kararını bir an önce vermeli dedi. MHP lideri bölünmüş CHP algısı oluşturulmaya çalışıldığına da dikkat çekti.
2: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Beklentimiz hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak, provokasyonları arttıracak, tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Mahkeme kararına yönelik itiraz merciği olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır.
1: DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan da bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Demokratik siyaset dışarıdan şekillendirilmek isteniyor. Hiçbir zaman sandık iradesinin iptal edilmesini kabul etmiyoruz dedi. Yargıtay'a da çağrıda bulundu.
3: Ana Muhalefet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı istinaf mahkemesinin verdiği mutlak butlan kararı ve genel merkezin kolluk şiddetiyle basılması bu krizin en çıplak yüzü oldu. Bu karar demokratik siyaseti dışarıdan zorla şekillendirme girişimidir. Demokratik siyaset dışarıdan hukuk müdahalesiyle şekillendirilmek isteniyor. Hiçbir zaman sandığın iradesinin yargı kararnamesiyle iptal edilmesini kabul etmeyeceğiz. Kimse de bize kabul ettirmeyecek. İstinaf Mahkemesi'nin verdiği karar yalnızca bir siyasi partiyi değil, tüm siyaset ve sivil toplum alanını, örgütleme hakkını, demokratik yaşamı derinden tehdit etmektedir. Bu kararla siyasi partilerin ve sivil toplumun tek bir güvencesi kalmamıştır. Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli.
1: Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Özkan Yalım'la iş insanı Turgut Koç İstanbul Adliyesi'ne gitti. Ek ifade veriyorlar. Özgür Özel'le Veli Ağbaba'ya yakın olduğu belirtilen iş insanı Turgut Koç uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanmıştı. Daha önce verdiği ek ifade CHP'nin 38. kurultayı ile ilgili yürütülen soruşturmaya dahil edilmişti. Turgut Koç'un bu soruşturma kapsamında bir kez daha ek ifade vereceği belirtildi. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin iradesinin etkilendiği iddiaları üzerine

0: Yürütülen soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. 9 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Ve piyasalara bakalım. Altın sabah itibariyle yeniden yükselişe geçti. Dün akşam üzeri peş peşe açıklamalar sonucunda düşüşe geçmişti. Aslında dün bu saatlerde de düşüşteydi. Peki bugün neler yaşanıyor? Piyasalarda durum ne? Buse Deviren aktaracak bize Kapalı Çarşı'dan. Seni dinleyelim.
1: Evet, dün Haziran'ın 1'i olmasıyla birlikte Haziran ayına girdiğimiz ilk gün altın ciddi bir düşüş yaşadı. Sert bir düşüştü. Not aldım. Dünkü fiyatı 6.578 liraydı altının gramı. Bugün bakalım ne kadar olmuş? 6.650 seviyelerinde hemen hemen 100 liralık bir artış söz konusu. Satışta ise 6.724 lira altının gram fiyatı. Altın onsuna bakalım. Dün 4.498 liraydı. Hatta 4.450'lere kadar gerilemişti ons altın. Bugün itibariyle 4.430 dolar seviyelerinde. Tabii ABD-İran savaşı, yükselen petrol fiyatları, enflasyon beklentisi, tüm bunlar aslında piyasayı oldukça etkiliyor. Çeyrek altın fiyatına bakalım. O birbirinin üzerine çıktığı günleri görmüştük biliyorsunuz. Bugün 11.892 lira seviyelerinde. Yarım altın 21.796 lira. Altının tam fiyatı 43.000 lira. 455 liradan satılıyor, işlem görüyor. Hatay lirayı da 44.538 liradan Kapalı Çarşı'da işlem görüyor. Tabii ki sadece küresel piyasalarda savaşa odaklı değil. Yani ABD, İran'daki gerilim hattı etkilemiyor. Bizim iş piyasamızdaki o siyasetten gelen haberler, sıcak haberler de etkiliyor. Bir de gelin gümüşe bakalım ki gümüşü çok konuşuyoruz. Geçtiğimiz senelerde oldukça fiyatı yükselmişti. En değerli olan madenlerden bir tanesi olma yolunda ilerliyor. 1 kilo gümüşün fiyatı 108.824 lira şu anda. Eğer satmak isterseniz, almak isterseniz makas biraz daha gümüşte altında olduğu gibi değil, daha açık. 114.254 liradan da gümüşü satın alabilirsiniz. Alım satım dengesi biraz gümüşte farklı seyrediyor. Tabii piyasa oldukça etkilendi özellikle Trump'ın açıklamalarından. Yükselen petrol fiyatları beraberinde acaba enflasyon da mı artacak beklentisi oluşturuyor yatırımcının gözünde. Dolayısıyla onlar biraz daha altına yönelmiş oluyor. Altın değer kaybediyor, düzeltiyorum. Petrol fiyatları arttıkça piyasanın da gözü kulağı tabii ki ABD-İran hattındaki gerilimde devam ediyor. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan da faiz beklentisi indirimi zayıfladı. Dolayısıyla iş piyasada da böyle bir dengesizlik hakim. Dün düşük olan altın bugün toparladı ama yarın ne olacak bilmiyoruz. Biraz daha bu aslında hem ABD'den gelecek haber, hem Hürmüz Boğazı'nın açılıp açılmaması ve biraz da petrol fiyatları belirleyicisi olacak altının gibi gözüküyor. Bugün biraz toparladı, dün düşmüştü. Bakalım ileriki günlerde nasıl olacak, takip edeceğiz, aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Pekala, teşekkürler Buse. Deviren aktardı. Bu arada İran'ın Lübnan'a saldırılar nedeniyle Washington'da mesaj trafiğini durdurmasının ardından Amerikan Başkanı Trump harekete geçti. Müzakerelerde ufak bir aksaklık oldu ancak bu durumu hallettim diyen Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının gelecek hafta içinde tamamlanacağını da söyledi.
2: İran'ın restine Trump'tan jet yanıt geldi. ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı için önümüzdeki hafta anlaşmaya varabiliriz dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken, İran basını Tahran'ın Lübnan'a saldırılar nedeniyle Washington'la yürütülen mesaj trafiğini durdurduğunu duyurmuştu. ABD basınına konuşan Başkan Trump, önümüzdeki hafta içinde İran'la ateşkesi uzatacak ve Hürmüz Boğazı'nı açacak bir anlaşmaya varabileceklerini söyledi.
3: İran'la müzakerelerde ufak bir aksaklık oldu ancak bu durumu hallettim. İran'la olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi olacak. Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptı gelecek hafta içinde tamamlanacak.
2: Trump, bazı modellerin dahil edilmesi içinse henüz İran'la anlaşmaya varmadığının altını çizdi. Trump'ın geri adımına Tahran yönetiminden yanıtlar peş peşe geldi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız dedi. İran Meclis Güvenlik Komisyonu Başkanı Azizi de Lübnan'a yönelik saldırıları işaret ederek, saldırılar tamamen durmazsa bunun İsrail ve ABD için ağır sonuçları olacak ifadesini kullandı. İran basınında ise ABD ile

0: muhtemel anlaşmanın taslağının hala incelendiği belirtildi. İran'ın önceki tecrübelerine dayanarak somut faydalar elde etmeye odaklandığı öne sürülen haberde, henüz görüşmelerin aracısı Pakistan'a yanıt gönderilmedi dedi. Washington ve Tahran arasındaki müzakerelerde karşılıklı anlayışa varılan alanlar olsa da bazı ana başlıklarda anlaşmazlığın sürdüğü belirtiliyor.
1: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına İran'ın tepki göstermesinin ardından ateşkes haberi geldi. İsrail ve Hizbullah'ın ABD'nin kısmi ateşkes planını kabul etmesine rağmen İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam etti.
0: İsrail ve Hizbullah, ABD'nin kısmi ateşkes planını kabul etti. Ateşkese rağmen saldırılar devam etti. Planı ABD Başkanı Trump duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştüğünü söyleyen Trump, Beyrut'ta büyük bir saldırı yapılmamasını istedim. O da askerlerini geri döndürdü dedi. Hizbullah temsilcileriyle görüştüğünü de ifade eden Trump, Hizbullah'ın da İsrail'e saldırıları durdurmayı kabul ettiğini açıkladı. Bakalım bu ne kadar sürecek? Umarım sonsuza kadar sürer ifadelerini kullandı. Lübnan'ın Washington Büyükelçiliği de Hizbullah'ın ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. Açıklamada, Hizbullah'ın İsrail'e saldırıları durdurması karşılığında İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine saldırıları durduracak ifadeleri yer aldı. Ateşkesin daha sonra tüm Lübnan topraklarını kapsayacak şekilde genişletileceği belirtildi. Konunun Washington'da İsrail temsilcileriyle yapılacak görüşmelerde ele alınacağı aktarıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise "Duruşumuz değişmedi" açıklaması yaptı. Trump'a, Hizbullah şehirlerimize ve askerlerimize saldırmayı durdurmazsa İsrail'in Beyrut'taki terör hedeflerini vuracağını söyledim ifadelerini kullandı. İsrail ordusu planladığı gibi Lübnan'ın güneyinde faaliyetlerine devam edecek dedi. Lübnan basını da İsrail'in ülkenin güneyindeki El Mervaniye'ye hava saldırısı düzenlediğini, saldırılarda can kayıpları yaşandığını duyurdu. Trump'ın açıklaması, İran'ın İsrail'in Lübnan'daki askeri eylemlerinin ABD-İran ateşkesine tehdit oluşturduğu uyarısının ardından gelmişti. İranlı yetkililer, İran'daki ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını söyleyerek İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini dile getirmişti.
1: Amerikan Başkanı Trump'ın Lübnan'da gerilimi tırmandırdığı gerekçesiyle İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert çıktı, ileri sürüldü. Amerikan basınında yer alan iddiaya göre Trump, Netanyahu'ya "sen kahrolası bir delisin, ben olmasaydım hapiste olurdun" dedi.
0: ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Lübnan'da gerginliği tırmandırdığı için sert tepki gösterdiği, "ben olmasaydım şu anda hapiste olurdun" dediği iddia edildi. İddiayı Amerikan Axios haber platformu gündeme getirdi. İki ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre Trump, İsrail'in son günlerde Lübnan'da tansiyonu yükselten adımlarından rahatsızlığını doğrudan Netanyahu'ya iletti. Haberde Trump'ın İran'la yürütülen diplomatik sürecin zarar gördüğünü düşündüğü ve bu nedenle Netanyahu'ya sert çıktığı öne sürüldü. Hidaya göre Trump, telefonda görüştüğü Netanyahu'ya "sen kahrolası bir delisin" dedi. İran'la müzakere sürecini baltaladığı gerekçesiyle İsrail'in Lübnan'da son günlerde gerginliği tırmandırdığını savundu. Ayrıca Netanyahu'nun yolsuzluk davalarına da gönderme yaparak "ben olmasaydım şu an hapiste olurdun" ifadelerini kullandı. Bir başka yetkili ise Trump'ın Netanyahu'ya "seni ben kurtarıyorum, şu an herkes senden nefret ediyor ve bundan dolayı İsrail'den de nefret ediyor" dediğini ileri sürdü. Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Netanyahu ile çok iyi bir konuşma gerçekleştirdiğini söylemişti. İki lider arasında benzer iddialar daha önce de gündeme gelmiş, İsrail, Netanyahu ile Trump'ın arasının iyi olduğunu savunmuştu.
1: İstanbul'da aracıyla çarptı. Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihan Timur'un duruşma tarihi belli oldu. Cihan Timur, iade işlemleri tamamlanırsa Temmuz ayında Türkiye'de hakim karşısına çıkacak.
0: Ehliyeti olmamasına rağmen direksiyona geçti. Oğuz Murat Acı'ya çarpıp ölümüne neden oldu. Adalet önüne çıkıp hesap vermek yerine annesiyle yurt dışına kaçtı. Timur Cihan Timur'un yargılanacağı tarih belli oldu. Oğuz Murat Acı 1 Mart 2024'te Kemerburgaz'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybetti.

0: Anne Seylem Tok tarafından önce Mısır'a, oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülen Cihan Timur'a başsavcılık bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlaması yöneltti. İddianamede Timur Cihan Timur'un yasal sınırdan çok daha yüksek süratli araç kullandığı belirtildi. Kaza sırasında 18 yaşından küçük olduğu için 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme iddianameyi kabul etti. Hakkında kırmızı bülten talepnamesi düzenlenen Cihan Timur'un Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi bekleniyor. Eğer iade işlemleri tamamlanır, Türkiye'ye iade edilirse 8 Temmuz saat 13.30'da hakim karşısına çıkacak.
1: Metro girişinden otobüs duraklarına, pilavcıdan bijuteri dükkanına, İstanbul'daki uyuşturucu ağ dosyası var şimdi sırada. Savcılık ve polisin detaylı incelemesi uyuşturucunun nasıl satıldığını da ortaya çıkardı. Hoş geldin bebek yazılı kutularda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonun detaylarına Habertürk muhabiri Arzu Kaya ulaştı.

0: Hoş geldin bebek. Görünüşte masum bir hediye kutusu. İçinden çıkan uyuşturucuysa tüm ağın boyutunu ortaya seren kritik bir delil.
1: Aç kapıyı!
0: Uyuşturucudan yakalanan bir şüphelinin dosyası İstanbul'un göbeğinde Kadıköy'de zehirli ağ ortaya çıkardı. Şüphelinin telefon rehberindeki isimlerin mekan adlarıyla yazılması savcılığın dikkatini çekti. Şüpheli cezaevinden adliyeye getirildi. Mekanlara uyuşturucu servis ettiğini itiraf etti.
2: Savcılığın görevlendirdiği gizli soruşturmacılar sahaya indi, mekanlar tek tek takibe alındı. Sonrasında polis ekipleri yakalarına bir kamera yerleştirdi ve alıcı kılığına girdi. O görüntüler ise korkunç gerçeği gözler önüne serdi.
0: Şüpheliler hem torbacı adı verilen satıcılar hem de mekan çalışanlarıydı. Önce müşteri sandıkları polislere yaklaştılar. Sonra eşya, şeker, amca, burun adı verdikleri kod isimlerle uyuşturucu satışı yaptılar.
2: Kadıköy'de uyuşturucu alışverişi için ring sistemi de kurulduğu belirlendi. Araçlar ve motosikletler sürekli hareket halindeydi ve ihtiyaca göre talep dahilinde uyuşturucu madde getirildi.
0: Savcılığın değerlendirmesi ise netti. İşletmenin düzeni mekan sahibinin sorumluluğundaydı. Bu da suça iştiraktir denildi.
2: Soruşturma eğlence mekanlarından farklı işletmelere de sıçradı. Arkamızda görmüş olduğunuz kadın kuaförüne çok sayıda erken girdiği belirlendi. Bu durum şüphe çekti. İddiaya göre şüphelilerin fön mü çektirmek istiyorsunuz diyerek sonrasında uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi.
0: Dosyanın en dikkat çeken detaylarından birisi ise uyuşturucunun hoş geldin bebek yazılı bir kutu içinde verilmesiydi. Metro girişinden otobüs duraklarına, pilavcıdan bijuteri dükkanına birçok noktada satış yapıldığı belirlendi. Dosya kapsamında dikkat çeken bir diğer detaysa bazı şüphelilerin de içinde bulunduğu WhatsApp grubuydu. Grubun adı Kırmızı Alarm, üye sayısı ise 399 kişi. Savcılığa göre şüpheliler bu grupta birbirlerini polis tedbirlerine karşı dikkatli olunması yönünde uyarıyordu. Suça karışan işletmeler valilik kararıyla kapatıldı.
2: Operasyonun ardından bazı mekanlar kapatıldı. Kapılarına ise tadilattayız, sizin için yenileniyoruz yazılar asıldı.
0: 12 işletmenin yer aldığı, 4'ü 18 yaşından küçük, 119 şüphelinin bulunduğu dosyada 90 kişi tutuklu. Savcılığın soruşturması sürüyor.
3: İstanbul'da ünlü rapçi Travis Scott'un konserine gelen Amerikalı bir internet yayıncısı dolandırıldı. Konser dönüşünde bindiği takside sürücü kısa mesafe için bakın ne kadar istemiş.
4: Thank you.
5: $7,300. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like.
0: Taksi şoförü taksimetreyi açmadı. Turistten kısa mesafe için fahiş ücret istedi. Üstelik istediği ücretin yaklaşık 3 katını kredi kartından çekti. Turist kartından çekilen tutarı araçtan indiğinde fark edince şoke oldu.
5: Wait. Lira to USD. I'm a look.
0: Rüyacı ünlü rapçi Travis Scott konser için Türkiye'ye geldi. İstanbul konserini izleyenler arasında Amerikalı Twitch yayıncısı Auger de vardı. Konser bitimi otele dönmek isteyen yayıncı taksi durdurdu.
5: Taxi.
4: You're working 50 euro. Okay.
0: Taksici 10 dakikalık mesafe için 50 euro istedi. Müşteriyi istediği yere getirince

0: 50 euro yerine karttan 136 euro. Yani 7300 lira çekti.
1: Did you say 50 euro?
2: Yes, this one.
1: For 10 minute?
2: Yes, I am 50 euro. You okay, I am come back.
1: Okay.
0: Tutarı görünce şaşıran ünlü yayıncı o anları sosyal medyada paylaştı.
2: Thank you.
1: €7,300. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like.
0: Amerikalı fenomenin yayını kısa sürede birçok kez paylaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de bu paylaşımlar üzerine harekete geçti. 43 yaşındaki taksici gözaltına alındı. Taksiciye çeşitli suçlardan toplam 95.500 lira ceza uygulandı.
3: Şimdi kısa bir reklam arası.

0: Saatlerimiz 14.25 haber hattındasınız. Devam ediyoruz. Rusya yüzlerce insansız hava aracı ve onlarca füzeyle Ukrayna'ya savaşın en yoğun saldırılarından birini düzenledi. Ukrayna genelinde en az 13 kişi hayatını kaybederken 100 kişi de yaralandı.
1: Rusya'dan Ukrayna'ya gece boyu füzeler yağdı. Kiev ve Dnipro başta olmak üzere birçok kentte can kayıpları yaşandı. Rusya yüzlerce insansız hava aracı ve onlarca füzeyle Ukrayna genelinde savaşın en yoğun olduğu saldırılardan birini düzenledi. Kiev ve Dnipro başta olmak üzere birçok kentte çok sayıda nokta hedef alındı. Ukraynalı yetkililer can kayıplarının yaşandığı saldırılarda onlarca kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıların hedefindeki binalarda ve altyapılarda ciddi hasar meydana geldi. Kiev, saldırıların en ağır hissedildiği kentlerden biri oldu. Halk saldırılar sırasında metro istasyonlarına sığındı. Kiev Belediye Başkanı Klitschko çok sayıda yapının hasar aldığını, enkaz altında kalanlar içinse arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını açıkladı. Ukrayna Hava Kuvvetleri 602 İHA'yla 40 füzenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ülke genelinde hava saldırısı alarmları gece boyunca sürdü. Saldırıların ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ortaklarımızın desteğine ve saldırılara yönelik etkili tepkilere ihtiyacımız var dedi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksine yönelik kitlesel saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılarda yüksek hassasiyetli silahlar ve hipersonik füzeler kullanıldığı belirtilirken, Kiev'in yanı sıra Zaporijya ve Harkov bölgelerindeki hedeflerin vurulduğu da ifade edildi. Ukrayna'nın gece saatlerinde misilleme saldırıları düzenlediği, güneydeki Krasnodar bölgesinde bulunan petrol rafinerisinde yangın çıktığı belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski saatler önce Rusya'nın çok büyük çaplı bir saldırı hazırlığında olduğu uyarısında bulunmuştu.
0: Ve Batı Kudüs bir kez daha gerginliğin adresi oldu. Askerliğe karşı çıkan ultra ortodoks Yahudilerle İsrail polisi karşı karşıya geldi. Harediler olarak da bilinen ultra ortodoks Yahudiler Hamitarim Köprüsü'nde toplandı. Eylemin nedeni Beit Şemes'te askerlik karşıtı 9 Haredi'nin gözaltına alınmasıydı. Trafiği kapatan eylemcilere İsrail polisinin müdahalesi sert oldu. Kalabalığa tomayla su sıkıldı. Atlı polisler eylemcilere müdahale etti. İsrail basını iki polisin yaralandığını aktarırken Safed ve Netivot kentlerinde de Haredilerin eylem düzenlediği yazıldı. İsrail'de kadın ve erkekler 3 yıl zorunlu askerlik görevine tabi. Nüfusun %12'sini oluşturan Harediler bu görevden muaf. Ancak 2023'ten bu yana süren saldırılar sonucu Haredilerin askere alınması gündeme gelmiş. İsrail Yüksek Mahkemesi Haredi erkeklerin askerlikten muaf tutulmasının yasal bir dayanağı bulunmadığına hükmetmişti. Fransa ve İsrail arasında yeni bir kriz yaşanıyor. Fransa, İsrailli firmaların Paris'te yapılacak savunma fuarında stand açmasını yasakladı. İsrailli yetkililerin fuarda yer almasının da engellendiği belirtiliyor. İsrail kararı tepkili.
1: Fransa ve İsrail arasında yeni bir kriz patlak verdi. İsrail'in Paris'teki savunma fuarında stand kurmasına izin verilmedi. Açıklama İsrail Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Fransa'nın Paris'te yapılacak Eurosatory fuarında İsrail'in stand kurmasının yasaklandığı açıklandı. Bakanlık ayrıca İsrail yetkililerin de fuara katılmasının engellendiğini

0: duyurdu. Savunma Bakanlığı sözcüsü kararın utanç verici olduğunu ifade etti. Fransa'nın tarihin yanlış tarafında olduğunu savundu. Fransa Savunma Bakanlığı ise İsrailli şirketlerin yalnızca hava savunma sistemleri sergilemelerine izin verileceğini duyurdu. Kararın gerekçesine ilişkin detay vermekten kaçındı. Açıklamada İsrailli yetkililerin fuara katılmalarının yasaklanmasına ilişkin de bilgi verilmedi. Avrupa'nın en büyük savunma fuarlarından biri olan Eurosatory'e bu yıl yaklaşık 2600 şirketin katılması bekleniyor. Fransa 2024'te İsrail'in fuara katılmasına izin vermemiş, karara İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gerekçe gösterilmişti. 2025'te yapılan Paris Havacılık Fuarı'nda ise İsrail'li firmalar saldırı amaçlı silah sistemlerini kaldırmayı reddetmiş, onun üzerine İsrail'li firmaların ürünleri siyah bir perdeyle örtülmüştü. Fransa ve İsrail arasındaki ilişkiler, Paris'in Gazze ve Lübnan'daki İsrail saldırılarını eleştirmesinin ardından gerilmiş, Fransa'nın Filistin devletini tanıması da iki ülke arasında gerilimi artırmıştı.
1: Avrupa Birliği düzensiz göçle mücadelede yeni ve tartışmalı bir dönem başlattı. Birlik ülkeleriyle Avrupa Parlamentosu göçmenlerin üçüncü ülkelerde kurulacak merkezlere gönderilmesine imkan tanıyan geri dönüş yasasında uzlaştı.
0: Avrupa Birliği göç politikalarında son yılların en sert düzenlemelerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu yasal kalış hakkı bulunmayan göçmenlerin geri gönderilmesini hızlandırmayı amaçlayan yeni geri dönüş tüzüğü üzerinde anlaştı. Yeni düzenleme AB ülkelerine birlik sınırları dışında geri dönüş merkezleri kurma imkanı tanıyor. Böylece düzensiz göçmenler yalnızca kendi ülkelerine değil, üçüncü ülkelerde oluşturulacak merkezlere de gönderilebilecek. Refakatsiz çocuklar geri dönüş merkezlerinden muaf tutulacak tek grup olurken, çocuklu aileler bu merkezlere gönderilebilecek. AB yetkilileri düzenlemenin düzensiz göçle mücadelede daha etkin sonuçlar sağlayacağını savunuyor. Resmi verilere göre Avrupa'da kalma hakkı bulunmayan göçmenlerin yalnızca %29'u birlik topraklarından ayrılıyor. Düzenleme kapsamında gözaltı süreleri 6 aydan 2 yıla çıkarılırken bazı durumlarda bu sürenin daha da uzatılabilmesinin önü açılıyor. Almanya, Hollanda, Avusturya, Danimarka ve Yunanistan projeyi destekliyor. İtalya ise toplamda 100'den az göçmenin barındırıldığı iki merkezde benzer bir modeli hali hazırda Arnavutluk'ta işletiyor. Sivil toplum kuruluşları yeni düzenlemenin aileleri parçalayabileceğini ve temel haklar açısından ciddi riskler barındırdığını savunuyor. Tartışmalı yasanın onay süreçlerinin ardından gelecek ay yürürlüğe girmesi bekleniyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşuyor, dinliyoruz.
2: Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümünde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor. Bir araya gelmemize vesile olan Sayıştay Başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Devletimizin en köklü kurumlarından biri olan Sayıştay Başkanlığımızın 164. sene-i devriyesinin Sayıştay ailesi başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayıştay her ne kadar Sultan Abdülaziz Han'ın irade-i seniyyesiyle Divan-ı Muhasebat adıyla 29 Mayıs 1862'de ihdas edilse de kökleri çok daha eskilere uzanıyor. Divan-ı Muhasebat'ın temelleri Karahanlılardan Selçuklu ve Gaznelilere geçmişte kurduğumuz devletlerde mali denetim vazifesini yerine getiren Divan-ı İsraf kurumuna dayanıyor. Yani neredeyse 1200 yıllık köklü bir birikimden, hafıza ve kurumsal tecrübeden söz ediyoruz. Bu yönüyle Sayıştay Başkanlığımız devletimizin devamlılık ilkesinin kurumsal anlamda ete kemiğe büründüğü

bir müessesedir. Kamuda hesap verme sorumluluğu ile mali şeffaflığa katkı sağlamak üzere denetim, yargı ve rehberlik faaliyetlerini yürüten Sayıştayımızı tebrik ediyor, mensuplarına Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Bu çatı altında devletine ve milletine hakkıyla hizmet eden, dünya defterini kapatıp ebedi aleme irtihal eden Sayıştay mensuplarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bugüne kadar Sayıştay'da vazife üstlenmiş, bu kuruma yıllarca emek vermiş, bilgisiyle, birikimiyle, en önemlisi de kutsal bir mesuliyet bilinciyle bu ailenin yeni fertlerine örnek olmuş emekli Sayıştay mensuplarına şükranlarımı ifade ediyorum. Görevlerini yüksek bir şuurla ve geçmişten devraldıkları bu zengin mirasın hakkını tam olarak ifa eden halihazırdaki Sayıştay çalışanlarına vazifelerinde üstün başarılar temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, sözlerimin hemen başında bir hakikati öncelikle ve özellikle ifade etmek isterim. Medeniyetimizin en büyük mütefekkirlerinden İbn Haldun'a göre insan için cemiyet düzeni içinde yaşamak şarttır. Toplumsal hayatın sağlıklı bir şekilde işlemesi, kendisini nesilden nesile aktarabilmesi için bazı kurumların tesis ve muhafazası zaruridir. Devlet işte bu müesseselerden biridir. Devletin sebebi vücudu, yani varlık gayesi evvel emirde adalettir. Devamında emniyettir. Son noktada huzur ve selamettir. Tabii şurası da önemlidir. Bizim zihin haritamızda bu kavramların her biri insanı ve toplumu merkeze alarak şekillenmiştir. Adaleti mülkün, yani devletin temeli olarak gören ecdat tam da bu yüzden insanı yaşat ki devlet yaşasın demiştir. Buradan hareketle devletlerin kudreti hem beşeri sermayenin hem de mevcut kaynakların hikmeti de kuşatan rasyonel bir bakış açısıyla değerlendirilmesine bağlıdır. Kaynaklarını etkin ve verimli kullanamayan devletlerin muktedir ve müessir olması elbette mümkün değildir. Bunun için kamu maliyesinin iyi yönetilmesi büyük önem arz ediyor. Bakınız, biz Türkiye olarak geçmişte savrukluğun, özensizliğin, popülizmin sıkıntısını çok çekmiş bir ülkeyiz. Milletin dişinden, tırnağından artırdığı kaynakların nasıl har vurup harman savrulduğunu gayet iyi hatırlıyoruz. SSK'nın göz göre göre nasıl batırıldığını, bankaların içinin nasıl boşaltıldığını, devletin hazinesinin nasıl hortumlandığını, rantiyenin halkın cebinden nasıl palazlandığını hiçbirimiz unutmadık. Şunu da söylemek isterim ki tamahkarlar ve beceriksizler kadar kamu maliyesine en büyük darbeyi indirenlerden biri de vesayetçiler olmuştur. Geçen hafta 66. yıl dönümü geride kalan 27 Mayıs 1960 darbesinden başlayarak tüm antidemokratik müdahaleler bu ülkeye milyarlarca dolar zarar vermiş, halkımızı fakirleştirmiş,

Türkiye'yi geride bırakmıştır. İşte en son FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Milli iradeyi gasp etmeye çalışan darbeciler bunda muvaffak olamasalar dahi her bir vatandaşımızın cebinden binlerce dolar gasp etmişlerdir. Yine bir darbe girişimi olan Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır. Kamu kaynaklarının halkın yararına olacak şekilde kullanılmasından bahsederken bunların da hesaba katılması gerektiğine inanıyorum. İster sokak olayları, ister FETÖ'vari terör örgütleri, isterse cuntacılar vasıtasıyla olsun, milli iradeyi hedef alan vesayet teşebbüslerinin ülkemize ve milletin kesesine verdiği zarar maalesef yeterince tartışılmıyor. Türkiye'nin her türlü vesayet odağına karşı mücadelesi aynı zamanda bu yüklerden de tamamen kurtulma mücadelesidir. İnşallah bu mücadele zafere ulaşınca ülkemizin ekonomik şahlanışı daha da hızlanacak, milletin kaynakları milletin cebine daha fazla akacaktır. Değerli arkadaşlarım, tabii burada şu hususun da altını çizmek istiyorum. Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Bu konuda bizim tavrımız, duruşumuz gayet nettir. Kamu malında 86 milyon vatandaşımızın her birinin hakkı vardır. Garip kurabanın, tüy bitmemiş yetim ve öksüzün payı vardır. Beytül mal aynı zamanda gelecek kuşakların bizlere emanetidir. Makamı, ünvanı, mevki ne olursa olsun, kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir. Görevi veya konumu icabı, kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın, hepimiz sorumluyuz. Sayıştay'dan beklentimiz, bir taraftan yargı ve denetim faaliyetiyle halkın emanetine sahip çıkarken, diğer taraftan rehberlik çalışmalarıyla Türkiye yüzyılının inşasına aktif katkı yapmasıdır. Ulusal stratejilerin hazırlanması başta olmak üzere

0: Sayıştayımızın idarenin takdir ettiğini gözeterek hazırlayacağı raporlara duyulan ihtiyaç günden güne artıyor. Farklı kurumları, süreçleri ve yöntemleri aynı anda görebilme imkanına sahip Sayıştayımızın veriye dayalı, sistem bazlı ve katma değer odaklı bir yaklaşımla daha nice yıllar milletimize ve devletimize önemli hizmetler sunacağına inanıyorum. Sayıştayımızın değerli mensupları, çok değerli arkadaşlar, modern kamu yönetimi, vatandaş ile devletin göz hizasında iletişim kurduğu şeffaf ve hesap vermeye dayalı bir sistemdir. Bu sistemde mali denetim ne kadar sıkı, planlı ve sonuç odaklı olursa kamu hizmetleri de o kadar verimli olur. Ekonominin büyümesi, refah seviyesinin yükselmesi, huzur ve güven ikliminin her alanda tesis edilmesi, kamu maliyesinin yönetim ve denetimi ile doğrudan ilişkilidir. Sayıştay burada da kritik rol oynamaktadır. Son 23 yılda attığımız adımlarla Sayıştay'ın kapsamı alanını daha da genişlettik. Özellikle 2010'da çıkardığımız 6085 sayılı kanunla Sayıştayımızı 21. yüzyılın ihtiyaçlarına cevap veren, uluslararası standartlara göre şekillenen bir yapıya kavuşturduk. Bu düzenleme ile Sayıştay Başkanlığımızın yüksek denetim organı ve yüksek hesap yargı merci olarak kendisini yenilemesini sağladık. Anayasal hukuk devletini güçlendirme yönünde hayata geçirdiğimiz demokratikleşme reformları sayesinde Sayıştay kamu kaynağı kullanan kurum ve kuruluşları denetleme yetkisine sahip oldu. Sayın Başkan az önce detaylarıyla anlattı. Sayıştay dijital denetim, yeni teknolojilerin sisteme entegrasyonu ve veri analitiğinin yaygınlaştırılması olmak üzere her birini destekler nitelikteki üç alanda önemli bir dönüşüme imza attı. Kamu yararı üretmeyen bürokratik süreçleri devre dışı bırakılarak verimliliği artırmaya dönük her çabayı son derece kıymetli buluyoruz. Geçtiğimiz Kasım ayında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan sayıştaylarının katılımıyla İstanbul'da kurulan Türk Devletleri Sayıştaylar Birliği'nden büyük memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin 3 yıl boyunca dönem başkanlığını yürüteceği birliğin Türk dünyası ile ilişkilerimize farklı bir boyut kazandıracağına inanıyorum. İnşallah sonbaharda ülkemizin ev sahipliğinde düzenleyeceğimiz Türk Devletleri Teşkilatı 13. Liderler Zirvesi ile yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Sayıştayımızın 164. kuruluş yıl dönümünün bir kez daha ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sayıştayımızın tüm mensuplarına emeklerinden, gayretlerinden, hizmetlerinden ötürü canı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Efendim bizler de hitapları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sayıştay'ın

0: 64. kuruluş yıl dönemi töreninde bir konuşma yaptı. Ekranlarınıza getirdik.
1: Şimdi günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere bir kez daha Sayıştay Başkanımız Sayın Metin Yener huzurlarınızda.
0: Balıkesir'de alkollü bir sürücü içinde yolcu bulunan otobüsü trafikte takip edip önünü kesti. Yanındakilerle birlikte otobüse zarar veren sürücü yolculara korku dolu anlar yaşattı.
2: İçinde yolcu bulunan otobüsü kilometrelerce takip ettiler. Otobüsün önünü kesip yolculara ecel teri döktürdüler. O saldırganlar cezadan kaçamadı.
3: Polis geliyor, polis!
2: Bir yolcu otobüsü Balıkesir'in Edremit ilçesine yaklaştığında şoför bir sürücüyle yol anlaşmazlığı yaşadı. İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü otobüsü durdurmaya çalıştı. Otomobil sürücüsünün hareketleri otobüse kaza tehlikesi yaşattı. Israrlı takip sonrası otobüsün önünü kesen saldırganlar aracın sileceklerini kırdı.
3: Polis geliyor, polis!
2: Yolcular büyük panik yaşadı. Yeniden araca binen saldırganlar otobüsü otogara kadar takip etti. Bu sırada otobüs şoförü polisi arayarak durumu bildirdi. Saldırganlar otogarda gözaltına alındı.
4: Tamam şoförün yapacak bir şey yok hanımlar.
2: Yapılan kontrolde otomobilin sürücüsü 4,11 promil alkolü çıktı. Sürücüye ve araçta bulunan kişilere çeşitli suçlardan toplam 657.719 lira para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu. Otomobili ise 60 gün trafikten men edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Maalesef hiç görmek istemesek de bir o kadar da sıkça ekranlara getirdiğimiz bir haber var sırada. Trafikte çıkan kavgalar, yer bu kez İstanbul Maltepe. Sürücüyü darbeden şüphelilere bakın ne ceza verildi.
4: Ne yapıyorsunuz? Ya adam ölecek.
2: Trafikteki tartışma kavgaya döndü. Takip edilen sürücü darp edildi.
5: Ayırın, ayırın, ayırın, ayırın, ayırın, ayırın.
2: Görüntüler İstanbul Maltepe'den. 24 Mayıs akşamı iddiaya göre iki araçtaki kişiler trafikte tartıştı. Taraflardan biri diğer aracı takip etti. Otomobilin önünü kesip sürücüye saldırdı.
4: Ay ay ay ay. Yapma yapma.
2: Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca polis harekete geçti. Kimlikleri belirlenen iki sürücü ve araçta bulunan bir kişi gözaltına alındı. Şüphelilere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 540 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca iki sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Araçları da 2 ay trafikten men edildi. Şüphelilerden darp olayına karışan ikisi hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.
4: Ya ne yapıyorsunuz?
0: İstanbul Avcılar'da temel kazısı sırasında toprak kaydı. Yandaki binanın merdivenleri çöktü. Kolonlardan da ses gelince bina tahliye edildi.
2: İnşaat için temel kazısı yapılıyordu. Bir anda toprak kaydı. Olan yandaki binayı oldu.
6: Yanındaki inşaat yüzünden bence zaten kayboldu. Altı kazılmış ama önlem alınmamış.
2: Olay gece saatlerinde İstanbul Avcılar'da yaşandı. 5 katlı binanın yanındaki inşaat için yapılan kazı çalışması sırasında toprak kayması oldu. Yandaki apartmanın merdivenleri çöktü.
6: Buradan arkadaşımla beraber geçiyorduk eve giderken bir çatırdama duyduk. Bir baktık ki binanın kenarından çökmeye başladı. Baktık içeride de insanlar var, itfaiye polise haber verdi.
2: İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler kentsel dönüşüm sürecine giren 20 daireli binada 3 dairede oturanların olduğunu tespit etti. Bazı bina sakinlerinin kolonlardan ses gelmesi üzerine girişteki dükkandan binayı tahliye ettiği anlaşıldı. Evlerinden çıkamayan aralarında çocukların da olduğu 7 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçla tahliye edildi. Belediye ekipleri binanın girişini kapatıp önlem aldı. Tahliye ve yıkım için çalışmaların hızlandırılacağı belirtildi.
0: Ve böylece iklimi tamamladık. Saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haberin ve hayatın içinde.
2: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
1: Gündemin sıcak başlıkları.
2: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
1: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
2: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
1: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.
3: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne yağmurlu 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Denizli yağmurlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 27, Isparta yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 22, Trabzon güneşli 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Konya yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 18, Kars yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 32, Mardin 24 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: İstanbul, Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu, 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor, haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Bu dilime meclisle başlayacağız. Buse Gençlük bizi mecliste bekliyor. Elindeki son notlarla seni dinleyelim.
1: Ayşe Süberker, saatler 13.30'u gösterdiğinde CHP grup toplantısı başladı ve CHP grup başkanı Özgür Özel kürsüye çıktı. Ama aslında saatler öncesinde grup toplantısı salonu açıldı ve ziyaretçilerle milletvekilleri yerini almaya başlamıştı. Toplantıda Özgür Özel mesajlar verdi. Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ifadeleri oldu. Şunu söyledi Özgür Özel: ilk kez bir siyasi partinin genel başkanı ikili yarışla değişti ve bendeki madalya ne kadar büyükse o gün görevi bırakan genel başkan bırakabilseydi onun madalyası daha yüksek, büyük olacaktı ifadelerini kullandı. Bu salonda öfke cümlesi yerine geleceğe yönelik ifadeler duyalım dedi. Biraz daha ustalaştık dostu düşmanı birbirinden ayırmakta derken şimdi yaşanan iktidara gelecek olan partiye bir darbedir ifadelerini kullandı. 5 Kasım 2023'te yapılan kurultayı hatırlattı. O kurultayı hazmedemeyenlerle mutlak

Sudan'la birleştirdi, bir ittifak vardır ifadelerini kullandı. Ve CHP'de mutlak butlan kararının çıkmasının ardından genel merkeze ilişkin yapılan tahliyeye de değindi konuşmasında. Ve iki CHP görüntüsü olduğunu söyledi. Bir tarafta mutlak butlanla gelenler, diğer tarafta partisine sahip çıkmaya çalışanlar vardır ifadelerini kullandı CHP Grup Başkanı Özgür Özel. Peki şimdiye kadar neler olmuştu? Özgür Özel'in mutlak butlan kararı verilmesinin

0: demişti. Dün meclis başkanı Numan Kurtulmuş da Finlandiya'da yaptığı açıklamalarda inisiyatifin mecliste olmadığını söyledi ve çelişkinin giderilmesi için bu noktada artık CHP Genel Merkezi'nin karar vermesi gerektiğini ifade etmişti meclis başkanı Numan Kurtulmuş. Bu açıklamaların ardından da bu kez bir yazı gönderdi meclis başkanına. Kemal Kılıçdaroğlu tarafı da o yazıya verdiği yanıtta bir grup toplantısı çağrısı yapmadıklarını ifade etmişti. Bu noktada grup toplantısı yapılmayacağını da söylediler bugün. Grup toplantısı bir hayli kalabalıkta. Eski meclis başkan vekilleri Uluç Gürkan, Haydar Akar, Önder Sav da katılan isimler arasındaydı. Ve CHP grup başkanı Özgür Özel peki grup toplantısında neler söyledi? Dilerseniz şimdi haberimizi dinleyelim.
1: Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta. İki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. Bir tarafta butlan kararıyla bizlerin polis zoruyla dışarı atıldığı baba ocağımız ve orada oturanlar. Bir tarafta burada Gazi'nin diğer büyük eserinin çatısı altında partisine ve ülkesine sahip çıkmaya çalışanlar. Bu mesele CHP içinde bir mesele değildir. Bu mesele Erdoğan'la, rejimle millet arasında bir meseledir. Tüm demokratik sistem saldırı altındadır. Milletimizin iktidarı değiştirme iradesi saldırı altındadır. Bugün CHP'yi kurtarmak, bir partiyi kurtarmak, CHP'yi savunmak bir partiyi savunmak değildir. Bugün CHP'yi savunmak, demokrasiyi savunmak, CHP'yi kurtarmak, Türkiye'nin gelecek umudunu kurtarmaktır. Kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür.
2: Evet, Özgür Özel'in parti grup toplantısında yaptığı açıklamalar böyleydi. Şimdi CHP Genel Merkezi'ne bir gidelim. Habertürk ekibinden Mahir Kılıç elindeki notlarla bizi bekliyor. Neler aktaracaksın Mahir?
3: Evet Ayşe, Süperk'e Genel Merkez'de artık MYK listesinin kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyoruz. Kısa bir süre içerisinde bunun açıklanacağını ifade edelim ve yeni parti sözcüsü bu listeyi MYK listesine kameraların önünde açıklayacak diyebiliriz. Sabah saatlerinde saatler 11'i gösterdiğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu buraya Genel Merkez'e geldi ve çalışmalarına başladı. Şu dakikalarda da 12. kattaki makamında çalışmalarını sürdürdüğünü ifade edebiliriz. Herkesin gözü kulağı buradaki artık MYK listesine çevrildi diyebiliriz. Kısa süre içerisinde açıklanacak ve edindiğimiz bilgi de yeni sözcü tarafından kameraların önünde bu listenin açıklanacağı yönünde. Peki kimler yer alacak? Bu çok merak ediliyor. Henüz isimler netleşmedi. Elimize ulaşmadı ancak MYK'da yer almasına kesin gözle bakılan bazı isimler var. Onlara bakalım. Onlardan bir tanesi Bülent Kuşoğlu. Geçmiş dönem Kılıçdaroğlu döneminde genel sayma olarak görev yapıyordu. Yine aynı şekilde bu makamda görevine devam etmesi bekleniyor. Yine Müslüm Sarı parti sözcüsü ya da genel sekreter olması bekleniyor. Orhan Sarıbal'ın da örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olabileceği ifade ediliyor. Bugüne kadar yapılan değerlendirmelerde ilk etapta 8 ya da 10 kişilik bir MYK oluşturacağı yönünde dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Ancak bugün edindiğimiz bilgi bu sayının biraz daha yukarı çıkabileceği yönünde. Yani onun üzerinde de bir MYK listesi görebiliriz. Önümüzdeki dakikalarda MYK'da oluşturulduktan sonra kısa süre içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisini toplamasını ve organlar belirlendikten sonra yoluna devam etmesini bekliyoruz. Tabi bir yandan da Özgür Özel cephesinin bir imza çalışması var olan kurultay için. O imzalarda çok büyük oranda toplandı. Sayı 700'ün üzerine çıktı. Ancak ne zaman genel merkeze teslim edilecek o merak ediliyor. Genel merkeze teslim edildikten sonra süreç başlayacak mı? Yoksa tedbir kararı gerekçe gösterilerek imzalar değerlendirilmeyecek mi? Onu da göreceğiz. Toparlayacak olursak her sabah saat 11 sularında Kemal Kılıçdaroğlu buraya geldi. Şu dakikalarda çalışmalarını sürdürüyor. MYK'nın kısa bir süre içerisinde açıklanmasını bekliyoruz. Genel merkez kaynakları yeni parti sözcüsünün kameraların karşısına geçerek MYK listesini açıklayacağını ifade etti. Onun üzerinde MYK üyesinden oluşabilir söz konusu liste. Yer alması muhtemel isimler Orhan Sarıbal, Müslüm Sarı ve Bülent Kuşoğlu diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
2: Pekala, teşekkür ediyoruz. Mahir Kılıç aktardı. Konuklarım hazır, beni bekliyorlar. Konuşacağız CHP'de yaşananları. Ama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet

0: Bahçeli ile görüştü. Görüşmeye dair ayrıntıları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi paylaştı. Bakan Çiftçi ve Bakan Gürlek, MHP lideri Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Çiftçi, milli meselelerde sergilediği ferasetli duruşu ve ülkemizin yüksek menfaatlerini önceleyen yaklaşımıyla Türkiye'ye önemli katkılar sunan Sayın Bahçeli'ye nazik kabulleri için teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Evet, CHP'deki son gelişmeleri konuşacağız. Akademisyen Doktor Ufuk Uras ve Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet haber hattında konuklarım. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Şimdi Mahir'den bir başlayayım istedim. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde çalışmalarını yapıyor. Muhtemelen önümüzdeki saatlerde bir MYK listesi açıklayacak. Partinin de bir sözcüsü olacak. Onun kim olduğunu bilmiyoruz. Bu ikircikli durumu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ufuk Bey, sizinle bir başlayalım.
1: Şimdi ikili bir dünya tescil edilmiş oldu. Yani keşke bir uyum sağlamak, bir diyalog, müzakere zemini olabilseydi. Bugün grup toplantısında da fark etmişsinizdir. İşte dostu düşmandan ayırmak vesaire diye. Yani aynı parti içerisindeki insanlar haklı da olsalar birbirlerini düşmanlaştırıcı bir dil kullanmaları, siyaset dilinin zehirlenmesi olumlu sonuç vermiyor. Sonuç itibariyle mesele nedir? Kongrenin partinin bir an önce kurultaya gitmesi, evet. Ve bunun süreci. Yani bununla ilgili aslında bir mutabakat var. Yani kurultay olmasın diyen de yok. Zaten olmaması mümkün değil. Dolayısıyla daha yumuşak bir geçiş olabilirdi ama daha kopuştan yana, yani tedirici bir süreç değil, kopuştan yana bir tutum belirleniyor sanki. Keşke bu yol haritasıyla ilgili bir mutabakat olsaydı. Çünkü kamuoyu bu şeye, dalaşmaya, dil dalaşına çok olumlu bakmıyor.
0: Onu soracağım, kamuoyu tepkisine. Ama Mehmet Bey, sizin de bir yorumunuzu alalım. Bugün işte Özgür Özel'de dostu düşmanı ayırdık dedi. Ama aslında hani cumartesi günü yaptığı konuşmaya baktığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu da çok ciddi suçlamalarda bulundu partisine yönelik. Dolayısıyla köprüler aslında o gün atıldı, yorumları yapılıyordu. Bugün gelen açıklamalarda o minvalde gibi gözüküyor. Siz ne diyorsunuz? Artık uzlaşmadan tamamen kopuldu mu?
2: Ben de aynı kanaatteyim. Yani artık bir kopuş süreci var karşımızda. Bu saatten sonra dikiş tutmasını da ben çok zor görüyorum. Doğru, cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le alakalı, İmamoğlu'yla alakalı çok isimlerini zikretmese de çok ağır ifadeler kullandı. Onların yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi dönemine ilişkin, yani işte rüşvetçiler, hırsızlar gibi tabirler, FETÖ'cüler gibi tabirler kullanması. Ama Özgür Özel cephesinin de bunun gerisinde kalmadığını görüyoruz. Mesela bugünkü grup toplantısı sırasında hain Kemal biçiminde bir takım sloganların atıldığı haberleri geldi. Dolayısıyla iki taraf da birbirine karşı öfkeli, kızgın ve bunu bu türden ifadelerle dışa vurma anlamında da imtina etmiyorlar. Bu saatten sonra bu kadar ayrışmanın ve bu kadar direncin iki taraf açısından da söz konusu olduğu, kalıplaştığı bir ortamda ben çok zor görüyorum. Sürpriz, büyük sürpriz olur. Tekrar bir uzlaşıp birlikte bir ortak geleceğe yürüme iradesi gösterebilmelerini ben çok zor görüyorum.
0: Yani mahkemelerde bu süreç sürecek gibi mi Ufuk Uras, siz ne dersiniz? Ve böyle bir süreç devam ederken kurultaya nasıl gidilecek? Şimdi dün delegelerin oylarını topladığı Özgür Özel ekibi 800'ü aştı, genel merkeze verilmesi bekleniyor. Orada nasıl bir tabloyla karşılaşacağız? Genel merkez Sayın Kılıçdaroğlu ne yapacaktır? Yani bunun yolu, yöntemi nasıl gidecek ve bu şartlar altında nasıl bir kurultay yapılabilir sizce?
1: Mahkeme süreci devam edecek tabii. Yani CHP'nin nasıl diyeyim, eski yönetimin itirazı üzerine. Hani feragat ederiz, siz geri adım atarsanız konusunda da bir uzlaşma sağlanamadı. Diğer yandan biliyorsunuz 9 Haziran'da rüşvet aldığı iddia edilen delegelerle ilgili dava var. Yani işin hukuki boyutu böyle çok katmanlı devam ediyor. Ama siyaseten Çubazoğlu'nun kırıldığını görüyoruz. Ama mesele kişisel bir mesele değil. CHP'deki

0: ve hukuk sistemindeki öyle diyelim yapısal problemleri aşma konu. Yani siyasi partileri sadece Yüksek Seçim Kurumu denetlemekte yetkilidir. Diğer aktörlerde söz konusu budur meselesinde. MHP'den gelen uyarılar doğrultusunda bir düzenleme yapılacaksa bunu da yapması gereken yasama organı. Ama Sayın Bahçeli'nin CHP'ye yönelik gösterdiği özenli dilin, yani CHP'nin önemine affettiği vurgu vesaire, CHP içindeki taraflar tarafından da gösterilmesi gerekiyor. Yani yangına körükle gittiğinizde sadece ortalık yangın yerine dönmüş oluyor. Sayın Özel'in doğrudan üyelere yönelik konferans ve kongre yapalım önerisi de aslında makul bir öneriydi ama anladığım kadarıyla Kemal Bey önce arınma sonra kurultay diye bakıyor. Fakat ne yaparsanız yapın sonuçta bunu bu yıl içerisinde tamamlanmanız gerek. Arınma dediğiniz süreç de öyle hemen olabilecek bir şey değil. Yani bunun senkronizasyonunu nasıl sağlayacaklar? Bunu kestirmek güç. O yüzden yakınma yerine sorunlara çözüm üretme üzerinden siyaset yapmak gerekiyor. Ya hep bir ateşkes olabileceği, yani kültürel, siyasi bir ateşkes olabileceğini varsaydık ama hani sorunun ne olduğu konusunda bile aslında bir mutabakat yok. Yani her derdin devası kendi içindedir. CHP kendi içinde bu sorunu çözmelidir dedik ama sorunu çözmek bir yana her biri bir diğerin bir sorun olarak görmeye başladı.
1: Evet Bey, siz ne dersiniz? Arınmadan söz edildi. Kemal Kılıçdaroğlu masum belediye başkanları var, onları kurtaracağız dedi. Ama Ufuk Bey'in de işaret ettiği gibi yürüyen de bir yargı süreci var. Yani bu senkronize mi olacak, nasıl olacak, siz nasıl öngörüyorsunuz?
2: Şimdi tabii kurultayla alakalı olarak şu anda Sayın Bahçeli'nin yaptığı çağrıda da işte altyazıda da geçiyor. Yargıtay kararı bir an önce vermelidir. Orada bir düğümlenme var. Yani hukuki görüş, en azından Kılıçdaroğlu cephesi bunu dillendiriyor. Yargıtay bir karar vermeden kurultay yapılamaz biçiminde onların bir görüşü söz konusu. Dolayısıyla hukuken bu anlamda bu görüşü baz alacak olursak bir düğümlenme durumu söz konusu zaten kurultayla alakalı. Şimdi bir de tabii yani bu kriz son dönemde karşımıza çıkan bir kriz olarak da görmüyorum ben. Yani çok daha önceden, yıllar öncesinden başlayan bir ayrışmanın son raunduyla biz esasen karşı karşıyayız. Yani son 3 yıl öncesinde arınma ifadesini zikrettiniz. Bu esasen işte 29 Mayıs 2023'te seçimlerden bir gün sonra Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısına bir misilleme olarak gündeme geliyor. Arınma çağrısının karşılığı da parti içindeki bu yolsuzluk, rüşvet soruşturmaları, davaları, buna dönük bir mesaj var. Ama bu dediğim gibi son dönemde, son birkaç ayın konusu ya da şimdi burada ortaya çıkan mutlak buttan kararıyla gelişen bir kriz, bir ayrışma değil. Bu ayrışma çok önceden, ben bunu mesela son 3 yılda çok net bir şekilde tebarüz etti. Burada iki taraf arasında net bir ayrışma söz konusu oldu. Onun öncesinde de yani ben Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığına kendisi talipti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine o aday olmak istedi. Onun getirdiği bir mücadele süreci oldu. Onun getirdiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir dalgalanma, bir gerilim oldu o dönemlerde de. Dolayısıyla yeknesak bir Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Şimdi ikiye bölündü biçiminde bir görüş tam olarak bence doğruyu yansıtmıyor. Bu ayrışma kısmen tabanda da var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tabanında da işte ulusalcı kemalist çizgide olanlarla daha sosyal demokrat sol çizgiye yakın olan bir kesim de var Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Daha da geçmişe götürecek olursak bu ayrışma Ufuk Bey daha iyi bilir. Yani sol siyaset içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi geleneği içerisinde hep olmuştur o CHP-CHP ayrışması. Buradan baktığımızda zaten bir potansiyel ve bu potansiyelin şu anda çok tabii daha onlar açısından acı verici bir şekilde ortaya çıkması gibi bir durum burada söz konusu. O nedenle de biraz yani mesele sadece bir koltuk kavgası ve burada tarafların bir buna dönük problemleri ortaya kaldırıp birlikte ortak bir geleceğe yürümesi meselesi de değil.

0: fikri düzeyde de zikri düzeyde de çok ciddi zaten bir ayrışma durumu söz konusu olduğu için bunun yansımalarını biz bugün de görmeye devam ediyoruz.
1: Ufuk Bey, MHP lideri Sayın Bahçeli'nin açıklamasıyla biraz daha açalım istiyorum. Yargıtay CHP için biraz önce siz de söz ettiniz. Bir an önce kararı vermeli. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir. Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden oyun oynamanın tehlikelerinden daha önce bahsetmiştim diyor. Daha önceki açıklamasına da yer veriyor. Ve şöyle de sonlandırıyor. Unutulmamalıdır ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamanki daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Şimdi bu şunu akla getiriyor. Yani Devlet Bahçeli bu terörsüz Türkiye sürecini başlatan ve tüm duraksamalara, donmalara rağmen bu süreci ayakta tutmaya çalışan bir lider. DEM'li yetkililerden yapılan açıklamaya göre de bayramdan sonra örgüt mensupları için bir kereye mahsus bir yasal düzenleme yapılması bekleniyor. Dolayısıyla burada CHP, yani hangi CHP olacak? Nasıl yürütülecek bu süreç? Bu süreci de tehlikeye atan bir durum mudur bu sizce?
0: Evet, Devlet Bey bu kaygıyla zaten bu uyarıyı yapıyor. Çünkü kendisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu sürecin tamamlayıcı bir unsuru olmasını önemsedi. Ve nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bu çözüm komisyonunda CHP'nin olması çok önemliydi. Tahmin ediyorum Sayın Kılıçdaroğlu döneminde de benzer bir şekilde bu sürecek. Bütün bunlara şöyle bakmamak lazım. Bu çözüm sürecini doğrudan iktidarla ilişkilendirip, dolayısıyla çözüm sürecinin bir parçası oluyorsanız, komisyona katılıyorsanız demek ki iktidarla ilişik bir yanınız var diye bakmamak gerek. Bu hakikaten bir ülke meselesi ve muhalefetinde bütün kanatlarıyla burada yer alması son derece önemli. Benim burada tam çözemediğim konu aslında bir fikri ayrışma var deniyor ama nedir o fikri ayrışma? Bunu duyabilmiş değiliz. Yani diyelim burada bir kilitlenme oldu ve yeni partiye yönelildi. Yeni partinin fikri farklılığı ne olacak? Diyorlar ki biz bütün Türkiye'ye sesleneceğiz. Sağcısıyla, milliyetçisiyle, liberaliyle. Altılı Masa da öyleydi. Yani fikri ayrışma, yani insanlar bazen hizipleşirken kendi fikri ayrışmasını sonradan üretirler. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra merkezde bence bir sıkışma oldu. Herkes merkezi içerisinde kendine yer arıyor. O yüzden ortada bir fikri farklılaşma yok. Yoksa herkes değişimden yana. Değişimden yana izleyip fotoğrafa baktığınızda orada Önder Sav'ı ve arkadaşlarını gördüğünüzde şaşırıyorsunuz. Aslında yani acaba değişen bir şey yok mu diye insanlar bakılıyor. Yine Sayın Bahçeli'nin ifadesi çok doğru. Yargı bağımsızlığı zamandan bağımsızlık anlamına gelmiyor. Bir an önce bu yargısal süreçler sonuçlanmalı. Ama sizin istediğiniz bir yargısal süreç olunca alkışlayıp istemediğiniz bir sonuç olduğu zaman tokak ettiğinizde yine bir başka tartışmanın içinde kendimizi buluyoruz. Bu bayram sonrası, bu hafta itibariyle önümüzdeki günlerde bu yasal düzenlemeler olacak. Açılım süreciyle ilgili anayasa tartışmaları gündeme gelecek. CHP'nin de sadece yeni iş kavgasına değil ve diğer partilerin burada alacakları pozisyon çok daha önemli. Çünkü bu aralarda yeni harmanlanmalar olduğunu hep beraber göreceğiz.
1: Mehmet Hacet, siz ne dersiniz? Yani bir yerde biraz da aciliyet var. Bu terörsüz Türkiye sürecinin kazasız belasız bir noktaya ulaştırılması gerekiyor. Öyle anlıyoruz yapılan açıklamalardan. Ama bir de böyle bir durum var. Bugün Tuncer Bakıran da partisinin grup toplantısında konuştu. Bu butlan kararını o da eleştirdi. Yani bu sadece CHP'ye değil dedi, tüm partilere yönelik bir tehdit teşkil ediyor dedi. Böyle nasıl bir denge politikası, hani böyle ince ipin üzerinde yürüme politikası izlenecek tüm taraflar açısından?
0: Şimdi defa Sayın Bahçeli'nin söylemi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönük söyleminde bir denge görüyorum. Hep bir, yani kendi aralarında barışın, uzlaşın minvalinde çağrıları oluyor, mesajları oluyor. Bir taraftan tabii yani Türkiye'deki demokratik rekabet ortamının korunması da önem taşıyor. Ama öbür taraftan da tabii

0: Şimdi sadece bir darbe söylemiyle Özgür Özel bugüne kadar gerek kurultayla alakalı gerek belediyelerle alakalı süreci kamufle etmeye çalıştı. Ama özünde çok ciddi orada tabii suçlamalar ve iddialar da söz konusu. Yani hukuki zemini de olan bir süreç bu aynı zamanda. Buna karşı sadece böyle bir siyasi dil kullanmak yeterli olmuyor bence. Yani ya da en azından bir samimiyet, sahicilik anlamında su götürür bir mesele Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Terörsüz Türkiye meselesinin doğrudan etkileneceğini ben düşünmüyorum. Yani CHP'de yeni yönetim Kemal Kılıçdaroğlu ipleri tamamen ele geçirse bile daha önceki yani kendisinin politik duruşunu bu konularda biliyoruz. Buna destek verecektir. Yani ya da Özgür Özel döneminde verilen desteği sürdürecektir. Belki daha da hatta bu konuda çünkü bazı süreçlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin mütereddit davrandığını biliyoruz. Yani bu işte İmralı'ya heyet gönderilmesi veya bu raporla alakalı kendi hazırladıkları komisyon raporunda hiç PKK'nın silahsızlandırılmasına değinmeden bir rapor hazırlamışlardı. Böyle iki ileri bir geri tutumu da vardı. Daha Kılıçdaroğlu döneminde daha cesur, daha net bir pozisyon da alabilir Cumhuriyet Halk Partisi. Ben bu anlamda doğrudan bir etkilenme beklemem ama bu siyasal atmosferin getirdiği bir ötelenme gibi bir durum söz konusu olur mu? İşte DEM Parti burada biraz daha Özgür Özel'e yakın bir yerde duruyor. Bugün de Tuncer Bakırhan'ın verdiği yaptığı açıklamaları gördüm. Onlar da eleştirel bir tutum sergiliyorlar bu süreç içerisinde. Ama onların bu tutumu da eğer CHP'de bu böyle işte Özgür Özel dönemi kapanır, Kılıçdaroğlu dönemi gelirse biz bu işte yokuz biçiminde anlaşılacak bir tutumda değil. O nedenle ben doğrudan bir etkilenme beklemiyorum. Ama bu dalgalanma içerisinde tabii hassas bir süreç, terörsüz Türkiye süreci. Şimdi dün 111 tane milletvekili kurultay çağrısına destek veren imza attı Özgür
1: Evet.
0: Özel lehine. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi grubu açısından burada bir problem alanı ortaya çıkmış durumda. Bunun yansımaları o yasal düzenlemeler sırasında ne olur nasıl gider? Ama ben dediğim gibi yani doğrudan değil daha tali etkileri olacağı kanaatimi koruyorum. Biraz ben Sayın Bahçeli'nin o duruşunu tecrübeli bir siyasetçinin demokratik bir olgunluk çerçevesi içerisinde rakip bir partiye dönük daha centilmence bir yaklaşım olarak bir yere oturtabiliyorum. Onun ötesinde çok derin terörsüz Türkiye sürecini etkileyecek derin bir endişe nedeniyle böyle bir duruş ortaya koyduğunu çok zannetmiyorum. Bugün işte biz girerken İçişleri Bakanı Adalet Bakanı'nın Sayın Bahçeli ile yaptıkları görüşmeye dair bir haber verdiniz. Muhtemelen bu yürüyen soruşturmalarla alakalı, operasyonlarla alakalı bir bilgilendirme de yapılmıştır
1: Evet.
0: kendisine. O nedenle ben yani dediğim gibi bu minvalde yani terörist Türkiye süreciyle alakalı bir kilitlenmeye yol açacağını düşünmüyorum bu son gelişmeleri.
1: Evet, bir yanda bu yasal düzenleme gelecek. Diğer yanda komisyonun hazırladığı rapor vardı. Onun gerekleri de yerine herhalde getirilecektir. Diğer yanda da işte CHP içinde yaşanan bunları hepsine bir anda yaşıyoruz. Daha çok konuşacağız gibi Ufuk Uras, Mehmet Ecevit. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Haber Hattı'na katıldığınız için. Evet, şimdi devam edelim. Ceylan Sever'e bir gideceğiz. Çünkü CHP 38. Kurultay soruşturması kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın ve iç insanı Turgut Koç Çağlayan'da ek ifade veriyorlar. Detayları Ceylan'dan dinleyeceğiz. Ceylan.
2: Ayşe Süberker, şimdi Özkan Yalım'la Turgut Koç 38. kurultay, CHP'nin 38. kurultayı ile ilgili ek ifadeler veriyor. Aslında ikisi de farklı soruşturmalardan tutuklu. Şimdi Özkan Yalım'la başlayalım. Biliyorsunuz kendisi belediyeye yönelik yapılan yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Ardından birçok ek ifade verdi. Örneğin bu ek ifadelerden birinde işte CHP lideri Özgür Özel ile ilgili kendisine pahalı çantalar hediye ettiğini, daha sonra işte kolundaki saati tartışmalı bir saatin, zamanında tartışma yaratan bir saatin yine kendisi tarafından hediye edildiğini, örneğin işte makam aracının VIP araca dönüştüğünü

0: ödemesi noktasındaki o tadilat, o dönüşüm parasını yine kendisinin ödediği yönünde ifadeleri vardı. İşte babasının arabasından tutun da işte Özgür Özel'in bahçesine poşet içerisinde para bırakmak kadar iddialar vardı ifadesinde. Bugün ek ifade verileceği öğrenildi. Öte yandan bir diğer başka soruşturmadan tutuklu olan da Turgut Koç'tu. Turgut Koç da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yine farklı bir soruşturması olan, yani kurultayla alakası olmayan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasından tutuklu bir isim. Ancak cezaevinden bir ek ifade vermek istediğini belirten bir dilekçe veriyor savcılığa. Ve 18 Mayıs'ta savcılığa geldiğinde ise kurultayla ilgili iddialarda bulunuyor. İşte örneğin belediye başkanlarının belediye başkanı adayı olma karşılığında kurultayda Özgür Özel'e oy verdiğini ya da bazı delegelerin Özgür Özel'e verdiği oyu teyit etmek, yani kanıtlamak amacıyla özellikle kabinlerde kullandıkları oyların fotoğrafını çekip gönderdiğini söylüyor. Bazı delegelere kendi cebinden para verdiğini iddia ediyor. Kurultay soruşturmasında tutuklu olan bazı isimlerle ilgili de iddiaları var. Bu isimlerin de yine Özgür Özel'le bazı kişileri görüştürdüğünü ileri sürüyor. Şimdi bugün ifadelerini savcılık tarafından veriyorlar. Savcılıkta veriyorlar. Bu ifadeler alınıyor. Tamamlanmak üzere anladığım kadarıyla. İfadelerinde bu kez neler söylediler? Ne gibi iddialarda bulundular? Bunlar da ilerleyen süreçte ortaya çıkacaktır. Ancak 38. kurultayla ilgili şunu hatırlatmakta fayda var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuda yürüttüğü soruşturmada başlangıçta 13 kişiyi gözaltına almıştı. 9 kişiyi tutuklarken 4 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti suç ceza hakimliği tarafından. Bu verilen ek ifadelerle başka isimler gözaltına alınır mı? Gözaltı kararı çıkarılır mı? Ancak bunu da ilerleyen süreçte görmüş olacağız tabii.
1: Yala, teşekkür ediyoruz. Ceylan Sever aktardı bizlere son durumu. Ek ifade veriyorlar. Şimdi İstanbul'un en çok turist ağırlayan mekanlarından biri olan Yerebatan Sarnıcı mahkeme kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. İBB'ye ait gişeler söküldü.
2: Mahkemenin kararı uygulandı. Tarihi Yerebatan Sarnıcı el değiştirdi.
3: Elimize gelen bir tebligat dolayısıyla biz İBB mülkiyetinde bulunan Yerebatan Sarnıcımızı vakıflara devrediyoruz.
2: İstanbul Fatih'teki Yerebatan Sarnıcı kentte en çok turist ağırlayan tarihi eserlerin başında geliyor. Tarihi Sarnıç son aylarda devir davasıyla gündemdeydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri için başlatılan hukuki süreç sonuçlandı. İBB'nin itirazı reddedildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Fatih Kaymakamlığı'na bağlı ekipler mahkeme kararıyla birlikte Sarnıç'a gitti.
3: Hukuki süreçleri var. Bu hukuki süreçler devam ediyor. Fakat biz kiracı sıfatıyla buradayız, Kültür AŞ olarak, ve bugün itibariyle de devrimizi vakıflara gerçekleştiriyor olacağız.
2: İBB'nin tahliye ettiği Sarnıç vakıf yönetimine geçti ama parsel ölçümleriyle ilgili kısa süreli gerginlik de yaşandı.
4: 14 parselle birlikte bakın, Yerebatan şu Sarnıcı'ydı. Şu girişe girdikten sonra aynı yer. Bizim söylediğimiz yer işte. Tapla kayıtlı olan yer. Polemik yapacak şey yer. Biz devlet memuruyuz.
2: Devrin ardından Kültür AŞ ekipleri yapıyı tahliye edip kendi gişelerini söktü. İBB'nin devir kararına itiraz ettiği öğrenildi.
1: Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Erman Toroğlu hakkında bir televizyon kanalında Galatasaray'la ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede Galatasaray Kulübü müşteki olarak müşteki sıfatıyla yer aldı. İddianamede Toroğlu'nun halk arasında endişe, korku veya panik yaratma sahikiyle hareket ettiği ileri sürüldü. Bir yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye'de düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Singapur'da bulunan Fidan,

0: Bloomberg'den Haslin de Amin'in sorularını yanıtladı. Fidan'a İran-ABD savaşındaki kırılgan ateşkes ve İsrail'in Lübnan saldırıları da soruldu.
1: İranlı mevkidaşınız Sayın Arakçı ile bir görüşme yaptığınızı anlıyoruz. Dün gece kendisiyle görüştünüz. Acaba İsrail'in Lübnan'a ve Hizbullah'a yönelik saldırılarıyla ilgili değerlendirmelerinizi paylaşabilir misiniz? O görüşmede neler konuşuldu? Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Singapur'da ve stüdyolarınızda bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Sorunuza gelecek olursak, evet, dün gece geç saatlerde İranlı mevkidaşım Sayın Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim ve görüşmenin konusu İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırısıydı. Çünkü İran, Amerikalılarla tüm cephelerde ateşkesin korunmasına yönelik bir mutabakata sahip olduğunu düşünüyor. Bu yüzden görüşmelere ve müzakerelere dahil olmuşlardı. Ama İran tarafı İsrail'in son müdahalesinin, işgal ve yürüttüğü operasyonların ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğunu düşünüyor. Ben de bu durumun görüşmeleri sürdürmelerini son derece zorlaştıracağını düşünüyorum. Nitekim bildiğiniz gibi bu sabah Başkan Trump bir açıklama yaptı ve Başbakan Netanyahu ile Hizbullah temsilcileriyle görüştüğünü, tarafların ateşkesi sürdürme konusunda mutabık kaldığını belirtti. Görünen o ki İsrail'de şu aşamada kara operasyonundan vazgeçmiş durumda. Dolayısıyla her iki tarafında görüşmeleri bıraktıkları yerden yeniden başlatabileceğini düşünüyorum. Umarım birkaç gün içerisinde bir anlayışa varabilirler. Yani Lübnan'da bir ateşkes görebileceğimiz konusunda iyimser misiniz? Buna güveniyor musunuz? Hem evet hem hayır. Evet, Amerikalıların ve İranlıların samimi oldukları konusunda bir güvenim var. Ateşkes istediklerine ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını içtenlikle arzuladıklarına inanıyorum. Ancak İsrail'in niyetlerinden ve şu an attıkları adımların doğurabileceği sonuçlardan emin değilim. Bu nedenle temkinli davranıyorum. Amerikalıların ve İranlıların gerçekten ateşkes istediklerinden, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını da istediklerinden ve özellikle nükleer dosya başta olmak üzere diğer ilgili konulardaki görüşmelerin devam etmesini istediklerinden eminim. Ancak İsrail konusunda aynı derecede emin değilim. Bölgede istikrar ve normalleşme yönünde bir tablo görmek istediklerini düşünmüyorum. Geçici bir barış anlaşması sürekli devreye giriyor ama sonra bozuluyor. ABD'nin bir noktada sabrını kaybedip artık yeter diyebileceği ve tekrar İran'a yönelik saldırıları başlatabileceği bir senaryo öngörüyor musunuz? Umarız böyle bir şey olmaz. Gerçekten umarım olmaz. Çünkü son yaşandığında bunun küresel ekonomi üzerindeki etkilerini gördük. Özellikle enerji güvenliği ve enflasyon açısından ciddi sonuçlar ortaya çıktı. Ki sadece can kayıplarının maliyetinden veya İran ya da Körfez ülkelerindeki altyapı ve üst yapının uğradığı yıkımdan bahsetmiyorum bile. Aynı zamanda savaşın başka bölgelere yayılması ve daha da tırmanması ihtimalinden söz ediyorum. Bu nedenle umarım tekrar yaşanmaz. Zaten arabulucuların da bizim, Katar'ın ve diğer ülkelerin çabaları da bu yüzden devam ediyor. Herkes arabulucuların gerçek anlamda bir uzlaşı ve anlaşmaya ulaşmasına yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor. Türkiye gelecek ay NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. Başkan Trump'ın zirveye katılacağına dair kesin bir teyit var mıdır? Şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla katılacak. Kendisi bunu resmen teyit etti mi? Süreç şöyle ilerliyor. Geçtiğimiz ay içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birkaç defa telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve her defasında katılacağını ifade etti. Peki ABD ile NATO arasında zaman zaman yaşanan gerilimlerin görüşmeleri raydan çıkarabileceğine dair endişe duyuyor musunuz? NATO ile ilgili konuları kastediyorsunuz sanırım. Böyle düşünmüyorum. Amerikalılar görüşmelerin sürdürülmesine son derece bağlılar. Farklı konularda farklı fikirleri olabilir. Özellikle mevcut yönetimin farklı yaklaşımları söz konusu olabilir. Ancak NATO ile ilgili meseleleri görüşmek istemedikleri anlamına gelmiyor bu durum. Tam tersine görüşmek istiyorlar. Ama şu zamana kadar ABD'nin NATO'dan çekilebileceğine dair bazı sinyalleri de aldık. Bunlar siyasi tartışmalar genel hatlarıyla. Ama gerçek hayatta askeri kurumlar, savunma bürokrasisi, Savunma Bakanlığı, ilgili diğer devlet kurumları, Dışişleri Bakanlığı farklı bir şekilde çalışıyor.

0: Ki ben de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte 10 gün önce İsveç'te görüştüm. İsveç'te NATO Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısı düzenlenmişti. Orada da bu yönde herhangi bir sinyal, bir işaret almadık. Realiteye baktığımız zaman Amerika tarafı hem Dışişleri Bakanlığı hem de Savunma Bakanlığı düzeyinde NATO üyesi ülkelerle işbirliğini sürdürmeye devam ediyor. Ama daha önce de söylediğim gibi özellikle savunma harcamalarının artırılması konusunda görüşlerini açık bir şekilde dile getiriyorlar. Tabii Avrupa ülkelerinden de güvenlikle ilgili meselelerde daha fazla sahiplenme ve daha fazla sorumluluk bekliyorlar.
1: Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın özel röportajını getirdik ekranlarınıza. Böylece de teyit edilmiş oldu. Trump NATO zirvesine katılmak üzere Türkiye'ye gelecek. Bakalım neler yaşayacağız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 31. Bakü Enerji Forumu'na katıldı. Forum sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada dünyada enerji arz güvenliğinin önemini vurguladı. Türkiye bu konuda hazır dedi.
2: Dünya hakikaten zorlu bir süreçten geçiyor ama özellikle enerji dünyası bundan çok ciddi etkilenmiş durumda. Boru hatları gibi projelerle Türkiye-Azerbaycan hakikaten örnek bir işbirliği yapıyor enerjide. Ve enerjide uzun dönemli işbirliklerinin temelinde aslında üretici ülkeler, taşıyıcı ülkelerin ve tüketicilerin bir dengeli bir şekilde bu şeyi paylaşması yatıyor. Ve biz bu anlamda güvenilir bir ortak olarak hem Türkiye'nin arz güvenliğini hem de aslında Avrupa'nın arz güvenliğini Azerbaycan'la birlikte önemli katkı yapıyoruz. Bu arada tabii konuştuğumuz yeni projeler var. Bugün imza törenine şahitlik yaptığımız Apşeron gazının Türkiye'ye gelmesi önemliydi. Şu anda dünyada arz güvenliği, işte enerji kaynaklarına erişimle alakalı da çok önemli bir süreç yaşıyoruz. Bu konuda Türkiye olarak biz hazırız. Bugüne kadar yaptığımız projeler, bugüne kadar oynadığımız ve yaptığımız katkılardan dolayı bunu aynı şekilde tekrar edebiliriz. Geçtiğimiz yıldan bu yana burada işte Nahçıvan boru hattını devreye aldık. Suriye'ye doğalgazı vermeye başladık. Bunlar bunun küçük örnekleri. İnşallah bunu artırarak devam etmeyi hedefliyoruz.
1: Endonezya'nın başkenti Jakarta'da dün gece adeta can pazarı yaşandı. Pazar yerinde başlayan yangın kısa sürede koca bir mahalleyi sardı. 300'ü aşkın evin küle döndüğü yangında yüzlerce kişi de evsiz kaldı.
3: Kimi çocuğunu kucaklayıp dışarı koştu, kimi evini, eşyalarını bırakıp kendini dışarı attı. Görüntüler Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan. Kemah Orhan bölgesinde yer alan bir pazarda yangın çıktı. Alevler hızla etraftaki evleri sardı. Metrekarelerce alana yayılan kara dumanlar gökyüzünü kapladı. Mahalle sakinleri korkuyla telefona sarılıp yardım istedi. Yangına 35 itfaiye aracı ve 175 personel müdahale etti. Ancak alevler saatler sonra kontrol altına alınabildi. Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. 300'ü aşkın evin küle döndüğü anlaşıldı. Yetkililer yüzlerce kişinin evsiz kaldığını, yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığını açıkladı. Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ederken evsiz kalan aileler için acil yardım faaliyetleri başlatıldı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.
1: Amerika'nın Florida eyaleti OpenAI şirketine dava açan ilk eyalet oldu. ChatGPT'nin çocuklara zarar verdiğini savunan eyalet başsavcısı şirketten milyonlarca dolarlık tazminat talep ediyor.
3: ABD'nin Florida eyaleti ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketine dava açtı. Sohbet robotunun çocuklar için güvenli olmadığı iddia ediliyor. For endangering our kids and deceiving parents. Florida Eyalet Başsavcısı James Utmaier davanın OpenAI'ın yanı sıra şirketin üst yöneticisi Sam Altman'a karşı da açıldığını belirtti.
4: Çocuklarımızı tehlikeye attıkları ve ebeveynleri bu uygulamanın güvenli olduğuna inandırarak aldattıkları gerekçesiyle Sam Altman ve ChatGPT aleyhine çok büyük bir dava açtık. İnsanlar zarar görüyor. Ebeveynler aldatılıyor ve şirketin bunun bedelini ödemesi gerekiyor.
3: Dava dilekçesinde toplu katliam yapanlara yardım etmek, intiharı teşvik etmek, insanları kamuoyunda küçük düşürmeye neden olmak gibi suçlamalar yer alıyor ve milyonlarca dolarlık tazminat talep ediliyor.
5: Florida OpenAI şirketi

0: şirketine karşı dava açan ilk eyalet oldu. Başsavcılığın şirket hakkındaki soruşturması, Florida Devlet Üniversitesi'nde yaşanan silahlı saldırının ardından geldi. Saldırganın ChatGPT ile yaptığı konuşma kayıtları incelenmiş, kayıtlarda failin silah kullanımı hakkında görüşmeler yaptığı tespit edilmişti. OpenAI ise ChatGPT'nin bu suçtan sorumlu olmadığını savunmuştu. OpenAI, Şubat ayında Kanada'da 9 kişinin öldüğü bir silahlı saldırının ardından da tepki çekmişti. Şirketin CEO'su Altman, saldırıdan önce saldırganın şüpheli hesabını tespit etmesine rağmen yetkililere haber vermeyen şirketi adına özür dilemişti.
1: What we think needs to happen globally, I came into the trip.
2: Ve Dünya Kupası'na geri sayım sürerken amilli takımının 26 kişilik kadrosu da belli oldu. Üzerine konuşacağız. Sezgin Gelmez bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz.
3: Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum.
2: Evet, nasıl buldunuz kadroyu?
3: Beklenen bir kadro. Aslında dün akşam oynanan Makedonya maçından sonra şekillenecekti ve şekillendi. Bu oyuncularımız maçtan sonra, dün akşam maçtan sonra Liva'da kamplarını sürdürdüler ve şu anda da uçaktalar. O umuda yolculuğumuz, Amerika başladı. Yolculuğumuz artık başladı.
2: Burada beklemediğiniz bir isim var mıydı? Özellikle bir de kaleciler konusunda galiba bir takım önlemler de mi alınıyor? Çünkü yeni kurallar da var. Birazdan konuşacağız. Bu kadroyu biraz değerlendirmenizi rica edeceğim.
3: Şimdi şunu söylemek gerekiyor. Yani birkaç isim mutlaka tartışılacak. Hmm. Hani onu aldın, Ahmet oldu, Mehmet niye olmadı? Mehmet oldu, Hasan niye olmadı şeklinde. Bu tartışmalar her zaman olur ki. Son dönemlerde ne yazık ki bizde de bir kulüpçülük var. Yani bizim takımın futbolcusu neden olmadı da o takımın futbolcusu neden oldu şeklinde. Aslında bunların hiçbirine bakmamak gerekiyor. Çünkü o takımın bir teknik patronu var. Ve teknik patronundan da şu anda Montella'dan tüm Türkiye memnun. Artı bu takımı belirlerken bütün sorumluluğu o üzerine alıyor ve başarılı olacak bir takım ortaya çıkarıyor. Hı hı. O yüzden bana göre, benim şahsi fikrim, onun seçtiği kadro en iyi kadrodur. Hı hı. En iyi kadroyla Amerika'ya gidiyoruz diyebiliriz.
2: Dünkü Kuzey Makedonya maçından sonra da aslında teyit edildi mi diyorsunuz buradaki kadro?
3: Şimdi şöyle, Montella dünkü maçı ve Amerika'da oynanacak bir hazırlık maçımız var. O maçları Dünya Kupası'nın bir provası olarak görüyor. Çünkü mesela akşam Makedonya maçını grubumuzdaki rakiplerden Avustralya'nın oyun sistemine benzettiği için onlarla oynadı. Ayın 11'inde yine bir hazırlık maçımız var Ekvator'la. Onu da Paraguay'ın oyun stiline, şekle benzettiği için öyle bir rakiple oynamayı tercih etti. Bütün her şey ayarlı bir şekilde gidiyor. Yani şunu çok basit bir not olarak belki belirtmek gerekiyor. Örneğin Amerika'da maçların oynanacağı statlarda Çin görevlilerimiz oraya gittiler bir hafta önceden. Orada incelemelerini yaptılar. O günkü hava şartlarında maçın oynanacağı zaman zemindeki çimin ne olacağı şeklinde bilgiler alarak milli takım antrenmanlarını o şekilde bir sahada yapacak. Yani bu kadar detay var, bu kadar bilimle birleştirilen bir futbol var şu anda. Ve milli takımımızda profesyonelleri de bunu en iyi şekilde uyguluyorlar diyebiliriz.
2: Bilim olmazsa olmuyor. Şimdi biraz bahsettiniz oyun tarzları, işte Avustralya dediniz.
3: Avustralya, Paraguay ve Amerika var grubumuzda.
2: Şimdi o fikstüre bir bakalım. Ona göre anladığım kadarıyla Türk milli takımı da ona göre bir oyun kuracak. Şimdi biz D grubundayız. İlk maçımız 14 Haziran sabahın 7'sinde Kanada'da oynanacak.
3: Bu bize göre 7'de.
2: Evet, bize göre 7'de.
3: Amerika ile aramızda oldukça saat fark var.
2: Ve biz kalkacağız yani.
3: Maçlar böyle.
2: Avustralya çok... nasıl bir takım?
3: Ya Avustralya bize, yani bizim çok rahatlıkla bu gruptan ilk 2 değil belki de ilk 1 olarak çıkabilecek bir güçteyiz biz. Hepsi belki de bu Dünya Kupası'nın en şanslı gruplarından birindeyiz biz. Öyle şu anda. Mi? Üstüne üstlük rakiplerimizi bir tarafa bırakalım. Biz çok iyiyiz. Çok iyi bir jenerasyon var. Genç jenerasyon var. Hep bunu söyledik. Genç jenerasyon dedik. Ama o genç jenerasyon üstüne koya koya gidiyor. Yani şu Dünya Kupası'na bizim katılmamız da o Dünya Kupası'ndan çıkmamız üzerinde çok daha artı farklar olacak. Futbolcular birlikte oynuyorlar. Daha da bir milli takım havası alıyorlar. Sadece Avustralya değil, 3 takımda da. İşte Amerika maçında şu var, Kaliforniya'da oynanacak maç. Tabii ki çok büyük bir saha avantajı, seyirci avantajı olacak Amerikalıların. Hmm. Ama 3 maçı da kazanırsak benim için asla sürpriz olmayacak. Zaten hedef grupta ilk

0: İki sırada yer almak. Tabii, İlk tabii. iki sırada yer aldığımızda bir üst tura yükselebiliyoruz. 12-24 takım arası, 12-24, 32 takım arasına giriyoruz. Çünkü birinciler ve ikinciler doğrudan çıkıyor. 12 grubun en iyi 8 üçüncüsü de yine bir üst tura çıkıyorlar. Yani 48 takımdan 16'sı elenecek ve 32 takım yoluna devam etmiş olacak. Yani çok büyük bir sürpriz olmadığı takdirde biz yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum bu grupta.
1: İnşallah nazar değmesin şimdiden diyelim. Şimdi bir de bu sene yeni kurallar devreye giriyor. Ona da bir tepkiler de var ama olan olduğu gibi gözüküyor. En çok dikkat çekenleri böyle bir ekrana getirdik aslında. Kaleci sakatlanınca taktik almak yasak. Yani o tedavi edilirken kenara futbolcular gidip antrenörden alamayacaklar. Duran toplara VAR incelemesi yapılacak.
0: Evet.
1: Sahada ağzını kapatarak tartışan oyuncu atılacak. Bu bir ilginç. Kırmızı karta dönüşen ikinci sarı kartlar VAR'da incelenecek. Taç atışı ve kale vuruşu 5, oyuncu değişiminin 10 saniyeyi geçmesi yasak. Yani bir uzamasın, hızlı gitsin diye alınan kararlar mı bunlar, nedir?
0: Şimdi bizim bütün zaten derdimiz, futbolun derdi şu: 90 dakikalık oyunda neredeyse 55-60 dakika top oyun süresi içinde kalırsa biz bunu başarı saymaya başladık. Evet. Yani o kadar bile top oyunda kalmıyor ve bu da tabii futbolun bir sıkıcı yönü oluyor. Özellikle de puan almaya çalışan takım, yani zayıf olan takımın bir avantajı haline geliyor. İşte İFAB bütün bunları engellemeye çalışıyor. Evet, bunların hepsi doğru. Kaleci sakatlandığında senin taktik alman kenardan bir zaman geçmesine neden oluyor. Şimdi burada tabii ki tartışılacak çok konu var ve bunlar da uygulandıkça iyi mi kötü mü bunun da aşamasına gelecek. Örneğin bizde VAR incelemeleri inanılmaz uzun sürüyordu.
1: Şimdi benim aklıma o takıldı ama sizden de duymak istedim. Çünkü VAR da vakit alan bir
0: çok
1: şey.
0: Çok zaman alıyordu. Evet. Şimdi VAR artık neredeyse hatalı bir kornere bile karışabilecek. Bütün neredeyse dediğiniz gibi duran toplarda müdahale edebilecek. Sarı kartlar hatalı olduğu takdirde buna karışabilecek. Yani VAR zaten oyunun içindeydi ama artık neredeyse tamamen içinde olacak. Yani bundan önce şöyle söyleyeyim, siz orta hakemsiniz.
1: Mesela futbolcularla hakemin sahada tartışmalarının da önüne mi geçecek?
0: O olacak. Orada da tribünlerin protestosuna neden olacak. Şöyle söyleyeyim, bugüne kadar siz %60, %70 ile bir orta hakemseniz, ben %30 ile VAR hakemiysem, benim %30'um neredeyse sizinle orta hakemle aynı duruma geliyor. Ama güzel taraflar da var. Ben oyuna topu sokmak için kaleci olarak artık sadece 5 saniye sürem var. 5 saniye süre içinde o topu yere koyup da atışı yapmadığım takdirde rakip korner kazanacak ki. Dün akşam Makedonya maçında bunun örneğini gördük. Bu uygulandı.
1: Yani dolayısıyla yani aslında futbolcular yepyeni bir sisteme kendilerini adapte edecekler.
0: Alışacaklar.
1: Bu kupayla birlikte nasıl alışacaklar? Çok mesela kolay değil. Ağızlarını kapatarak tartışan oyuncu.
0: Ama şimdi yani ağzı kapatarak tartışmada şu var. Yani bunları çok yaşıyorduk biz. Formasını şu şekilde ağzına getirip o kameraların çekmemesi için, kimsenin anlamaması için karşındakine ağır hakaret eden kişiler vardı. Bunlar artık elinizi ağzınızda kapatmanız demek, kırmızı kart. Bir şey daha ilave edeyim.
1: Son.
0: Örneğin korner atışlarından önce, top oyuna girmeden önce ceza sahası içinde ya da herhangi bir yerde itişmeler, kakışmalar, fauller görülmüyordu. Şimdi korner atışından sonra gol olduğu takdirde o pozisyon öncesi, yani top oyunda değilken yapılan bir faul varsa VAR onu da gündeme alabilecek. Çipli top devreye giriyor. Çipli top sadece offside'larda ya da topun çizgiyi geçip geçmediği ile ilgili değil. Çok istatistiksel bilgiler de verecek.
1: Evet.
0: Son olarak da şunu söyleyeyim.
1: Evet, sonuna geldi.
0: Forma numaraları 1 ile 26 arasında Dünya Kupası'nda. İsteyen futbolcu öyle istediği gibi bir numara alamayacak.
1: Pekala.
0: 99 numarayı göremeyeceğiz
1: orada. Çok yeni detaylar var. Vaktimiz de var, daha konuşacağız Sezgin Germez. Çok teşekkür ediyorum.
0: Her zaman iyi yayınlar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum.
1: Teşekkürler aktardığınız için. Evet, şimdi son bir haberimiz var. İstanbul'da 4-7 Haziran tarihlerinde Sıfır Atık Festivali düzenlenecek. Amaç sıfır atık bilincini aşılamak. Peki festivalde neler olacak? Gelin bir bakalım.
2: İstanbul sıfır atığın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı
3: farkındalık kazandırılacak, sıfır atık bilinci aşılanacak. Bu amaçla atölye, yarışma ve konserler düzenlenecek.
4: Sıfır atıkla alakalı farkındalık oranı...

0: %80'in üstüne çıkmış durumda. Biz diyoruz ki sıfır atık kültürü oluşturmak zorundayız.
1: 2017 yılında saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlatılan bu sıfır atık hareketi bugün artık yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın sahip çıktığı büyük bir çevre ve sürdürülebilirlik markasına dönüşmüş durumda.
2: İstanbul'daki Sıfır Atık Festivali'ne sayılı günler kaldı. Festival 4-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda yapılacak. Aileler ve gençler sıfır atık bilincine ortak olacak.
3: Festivalimiz 4 gün boyunca her yaştan vatandaşımıza hitap eden birbirinden değerli içeriklerle dolup taşacak.
4: Bu topraklarda oluşan sıfır atık farkındalığı dünyada küresel bir yer elde etti. Amacımız İstanbul'umuzu sıfır atığın başkenti yapmak.
2: Festival hazırlıkları da sıfır atık bilinciyle yapılıyor.
3: Geçtiğimiz hafta burada Etnospor Kültür Festivali yapıldı. Biz aynı alanı kullanıyoruz ve aynı alanı kullanarak sürdürülebilirlik çalışmalarımıza da katkı sağlıyoruz. Karbon salınımını engelleyerek devasa bir malzeme israfının önüne geçtik.
5: Ve şimdi kısa bir reklam arası.

İstanbul, Fırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcı

0: ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak sıfır atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
2: Seymen.
3: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

0: bu takım ruhu, bu mücadele, bu tutku bizden.
1: Serinliği de Sarıyer'imizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

HT360'dan Habertürk ekranlarından merhabalar efendim. Ben Dilek Gül. Bu dilimle beraber olacağız bir saat boyunca. Biraz memleket, biraz dünya diyeceğiz birlikte. Önce editörüm Kemal'le beraber neyi manşetlere çekmişiz? İlk üçümüzde neler var? Onlarla başlayalım. Butlan kararı sonrası CHP'nin ilk grup toplantısında kürsüye çıkan isim Özgür Özel oldu. Grubun iptalini isteyen de Kemal Kılıçdaroğlu. Dakikalar içinde yeni MYK'sını açıklamasını bekliyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Aktaracağız yeni MYK'da hangi isimler olacak, ne anlama geliyor bu isimler. HT360'da etraflıca öğreneceğiz. Ve ABD Büyükelçisi Barack, Trump yönetiminin Türkiye'ye bakış açısını ortaya koyan, tartışma yaratacak çok yeni ifadeler kullandı. Türkiye ile Suriye ve Irak arasında bir denge sağlamayı, bu üç ülkeyi birbirine hizalanmayı amaçladıklarını anlattı. Çok önemli bir ifade. Paylaşımını HT360'da ekrana getireceğiz ve üstüne elbette konuşacağız. Bu hizalama meselesi, hizalamayı amaçlama meselesi ne anlama geliyor? Irak, Suriye

Suriye ve Türkiye denklemini nasıl yaratıyorlar kafalarında soracağız, öğreneceğiz. Ve Dünya Kupası'na sayılı gün kala milli takımın 26 kişilik nihai kadrosu açıklandı. Kafile Amerika'ya doğru yola çıktı. Hepsi ve daha fazlası için hadi başlayalım.

0: dedi ve milletin emanetini ganimet görenlerle mücadele etmek boynumuzun borcudur ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı.
1: Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Makamı, ünvanı, mevki ne olursa olsun, kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir. Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın, hepimiz sorumluyuz.
0: Ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel mecliste grup toplantısında konuştu. CHP'ye mutlak butlan atanması sürecine dair biraz daha ustalaştık dostu düşmanı birbirinden ayırmakta dedi. Ve bu mesele CHP içinde bir mesele değildir. Tüm demokratik sistem saldırı altında ifadelerini kullandı.
2: Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta. İki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. Bir tarafta butlan kararıyla bizlerin polis zoruyla dışarı atıldığı baba ocağımız ve orada oturanlar. Bir tarafta burada Gazi'nin diğer büyük eserinin çatısı altında partisine ve ülkesine sahip çıkmaya çalışanlar. Bu mesele CHP içinde bir mesele değildir. Bu mesele Erdoğan'la, rejimle millet arasında bir meseledir. Tüm demokratik sistem saldırı altındadır. Milletimizin iktidarı değiştirme iradesi saldırı altındadır. Bugün CHP'yi kurtarmak, bir partiyi kurtarmak, CHP'yi savunmak, bir partiyi savunmak değildir. Bugün CHP'yi savunmak, demokrasiyi savunmak, CHP'yi kurtarmak, Türkiye'nin gelecek umudunu kurtarmaktır. Kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür.
0: Bu arada CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK listesi açıklanıyor, oraya döndük.
3: Görevlendirmeleriyle parti sözcüsü olarak atanmış bulunuyorum. Bu sizlerle yaptığım ilk basın toplantısı. Hepinize hoş geldiniz diyorum. İnşallah bundan sonra çok daha güzel basın toplantıları yaparız bu salonda. Bildiğiniz üzere Bölge İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir kararla 21 Mayıs'ta önceki dönem parti meclisimiz, önceki dönem Sayın Genel Başkanımızla beraber göreve çağrılmıştı ve bir mutlak butlan kararı vermişti. Bu mutlak butlan kararına istinaden eden de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili kurulları ve organları, hukuk tarafından belirlenmiş yetkili kurulları ve organları çalışmaya başladı. Bu çerçevede bizler Sayın Genel Başkanımızın yönlendirmeleriyle ve emirleriyle ve takdirleriyle bir MYK oluştu partinin yetkili organı olarak. Önümüzdeki günlerde bu haftadan başlamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer organları da aşama aşama çalışmaya başlayacak. Parti meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu gibi organlarımız çalışmaya başlayacak. Ancak en üst karar organımız olan, yani kurultaydan sonra ve genel başkanın belirlemesiyle oluşmuş olan Merkez Yürütme Kurulumuzu bugün itibariyle

belirlemiş bulunuyoruz. Bendeniz de bu kurulu şimdi sizlerle bütün basın mensupları aracılığıyla Türkiye ile paylaşacağım. Kurulumuz Sayın Genel Başkanımızla beraber 19 arkadaşımızdan oluşuyor. 3 tane görevimiz genel başkan yardımcılığı çerçevesinde değil, kurul olarak değerlendirildi. Yani 3 alan, 3 branş kurul olarak değerlendirilecek. Orada kurul olarak çalışacağız. Sorumlu bir genel başkan yardımcısı olmayacak. Ve bunlar önemli alanlar, önemli birimler. Dolayısıyla daha ortak akılla ve daha kurul kolektif biçimde çalışma esasına göre oluşturuldu. Bunlar ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk ve seçim işleri birimleri. Bu 3 birim doğrudan doğruya genel başkana bağlı kurullar tarafından önümüzdeki süreçte yürütülecek. Onun dışında yine Sayın Genel Başkanımız haricinde 18 kişi genel başkanımızla beraber 19 kişilik bir genel başkan yardımcıları heyeti, yani bir merkez yürütme kurulumuz var. Ben şimdi müsaadenizle bunları tek tek okumak isterim. Genel Sekreterimiz Rıfat Nalbantoğlu, İzmir Milletvekilimiz olarak belirlendi. Yurt içi örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Orhan Sarıbal, Bursa Milletvekili. İdari ve mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, yani daha ziyade partilerimizin bildiği biçimiyle sayman olarak da Bülent Kuşoğlu görevlendirildi. Bu daha önce de biliyorsunuz Bülent Bey bu görevi yerine getiriyordu. Efendim bendeniz hem parti sözcüsü olarak hem de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak bu sürecin içinde yer alıyorum. Semra Dinçer yurt dışı örgütlenmelerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yapacak. Kendisi bildiğiniz üzere Ankara Milletvekili. Medya ve halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini Deniz Demir arkadaşımız üstlendi. Yine kendisi bildiğiniz üzere Ankara Milletvekili. Sağlık politikalarından sorumlu genel başkan yardımcımız Profesör Doktor Ali Rıza Erbay. Ali Rıza Bey de Ankara siyasetinde yine parti meclisi sürecinde bizimle beraber olan arkadaşlarımızdandı. İşveren sendikaları ve iş dünyasından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak Sayın Cemal Can Polat bu görevi üstlenmiş oldu. Kendisi daha önce biliyorsunuz İstanbul İl Başkanlığı yapmış olan bir abimizdi. Sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcımız Necdet Saraç olarak değerlendirildi. Eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcımız Yıldırım Kaya olarak değerlendirildi. Kendisi bu görevi üstlenecek. Gençlik politikalarından sorumlu genel başkan yardımcımız Hasan Efe Uyar. Önceki dönemde MYK'da da yer almıştı arkadaşımız. Kültür ve sanat politikalarından sorumlu genel başkan yardımcımız Berhan Şimşek üstlendi bu görevi. Kendisi bu görevi yerine getirecek. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Devrim Barış Çelik. Yine en son MYK'da kendisi bu görevi üstlenmişti. Bu görevi yeniden üstlendi. Ar-Ge ve eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Ahmet Hakan Uyanık, genç arkadaşımız. Bölgesel kalkınma politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Nevaf Bilek, kendisi aynı zamanda Siirt ilimizin il başkanı. İşçi sendikaları ve STK'lardan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini Adnan Demirci arkadaşımız üstlenmiş oldu. Sanayi ve ticaret politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini Tahsin Tarhan arkadaşımız üstlendi. Önceki dönem Kocaeli milletvekilimiz. İnsan hakları ve aileden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevinde Gamze Akkuş İlgezli İstanbul milletvekilimiz üstlenmiş oldu. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımız dahil olmak üzere 19 kişi artı 3 de kurul şeklinde doğrudan genel başkanımıza bağlı olacak şekilde çalışacak. Bugün itibariyle biz MYK'mızı oluşturmuş olduk. Bugün saat 18 itibariyle ilk toplantımızı gerçekleştireceğiz ve bir genel değerlendirme yapacağız MYK üyelerimizle beraber. Önümüzdeki süreçte yol haritasını, partinin diğer yetkili kurullarının takvimini, çalışmalarla ilgili süreci hep beraber değerlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Bu basın toplantısının çerçevesi Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin kimlerden oluştuğunu belirlemek üzere oluşturulmuş bir çerçeveydi. Birazdan
Atakan Bey listeyi de

0: dağıtacak. Onun dışında herhangi bir sorunuz varsa o sorunuzu da cevaplandıralım. Saat 18'de de Merkez Yürütme Kurulu'nu topluyoruz arkadaşlar. Var mı sorunuz? Teşekkür ediyorum o halde. Şimdi bu kurullar doğrudan doğruya Sayın Genel Başkanımıza bağlı. Yani kurulların başkanı Sayın Genel Başkanımız, direkt kendisine bağlı. Burada 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi, 6 kişi neyse bir kurul oluşacak. Bu kurula bir koordinatör atanabilir önümüzdeki günlerde. Ama kendisi, o koordinatör arkadaşımız, Merkez Yürütme Kurulu üyesi olmayacak. Ama koordinatör olarak görev yapabilir, atanmayabilir Sayın Genel Başkan'ın takdirlerinde. Doğrudan doğruya Genel Başkan'la bağlı bir şekilde de çalışabilir. Buyurun. Son döneminden
1: MYK'da değişen isimler kimler? Eski MYK'dan kimler geldi? Yeni kimler görevlendirildi?
0: Yani şöyle bir bakalım. Eski MYK'da yani çok fazla arkadaşımız yok. Mesela Bülent Kuşoğlu var. Önceki dönem MYK'da. Orhan Bey var ama o daha önceki dönem MYK'daydı. Semra Dinçer var. Yani en son MYK'da olan arkadaşlarımızdan. Onun dışında şöyle hızlıca bakıyorum. Yıldırım Kaya var. Yine önceki dönem MYK'larda görev yapmış arkadaşımız. Hasan Efe Uyar var. Yine önceki dönem MYK'da olan. Devrim Barış Çelik arkadaşımız var. Gamze Akkuş İlgezli arkadaşımız var ve Tahsin Tarhan Bey var daha önceki MYK'da. Yani kabaca 1/3 diyebiliriz. 1/3'si yeni arkadaşlarımızdan oluşuyor.
2: Bugün parti meclisi...
0: Mikrofon çalışmıyor sanıyorum.
2: Parti meclisi toplanacak mı? İkincisi de bugün mecliste hain Kemal sloganları atıldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi parti meclisinin toplanması kurallara bağlı. Belirli bir günde, belirli bir günden önce, belirli bir zamandan önce ve belirli bir gündemle toplanması gerekiyor. Onu MYK belirleyecek. Önümüzdeki günlerde toplanacak. Ama bugün MYK'yı biz toplayacağız. Yani bu kurulu toplayacağız. Yani bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısı esnasında hiç yakışmayan, yani hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurumsal kimliğine hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yakışmayan sloganları biz de izledik, müşahede ettik. Ben bu arkadaşlarımın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama eğer Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımızsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağından emin olabilirler. Başka arkadaşımıza da söz verelim.
3: Müslüm Bey, öncelikle hayırlı olsun yeni göreviniz. Sabah gazetesi Murat Han Yıldırım. Bu MYK'nın kaç kişiden oluşacağına yönelik çeşitli spekülasyonlar vardı. 7 kişilik, 10 kişilik çekirdek bir ekipten oluşacağı yönünde haberler okumuştuk. 19'da sonuç itibariyle karar kılındığını görüyoruz. Bu süreci bir anlatabilir misiniz? Nasıl bir değerlendirme süreci oldu ve kaç günde netleşti bu tablo?
0: Şimdi arkadaşlar, tabii bu çok spekülasyona konu oldu. Basın mensupları da bu konuyla ilgili çok arayış, yani bilgi arayışı içinde oldu bu dönemde. Bize de çok telefon geldi. Biz burada birlikte çalışacağımız arkadaşları daha dar bir kadro yerine daha geniş bir kadroyla değerlendirmeyi daha uygun bulduk. Sebebi ise içinden geçtiğimiz olağanüstü dönem. Yani neticede Cumhuriyet Halk Partisi normal zamanlar yaşamıyor hepimizin bildiği gibi. Dolayısıyla biz kurul halinde daha çok arkadaşımızı sürecin içine katarak bir kolektif akılla ve bir ortak akılla yol yürümeyi uygun bulduk. Dolayısıyla bu çerçeve biraz herkesi sürecin içine katan ve herkesin fikrini alan bir çerçeve olarak oluştu. Dar bir çerçeve yerine değil, daha geniş bir çerçeve oldu. Biliyorsunuz bununla ilgili bir sınır yok yani tüzükte. Sayın Genel Başkanımız çok daha fazla arkadaşımızla da çalışabilirdi. Çok daha az arkadaşımızla da çalışabilirdi. Daha önce yapılmış olan MYK'larla bir karşılaştırma yaptığımızda bunu bir geniş MYK olarak değerlendirebiliriz. Yani daha çok arkadaşı sürecin içine katan bir MYK gibi değerlendirebiliriz. Son soru. Buyurun. Yine duyamıyorum. Mikrofon varsa açık mı?
1: MYK bugün ilk toplantısını yapacak dediniz. Gündemi ne olacak? Bir bunu sormak istiyorum. İkinci olarak da delegelerden yeterli imza toplanmıştı kurultay için. Bu konu gündeminize geldi mi? Kurultay tarihi belli oldu mu ya da ele almayı düşünüyor musunuz?

0: Şimdi sevgili arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut durumda, yani mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. Yani bildiğiniz üzere ilgili bölge idare mahkemesinin vermiş olduğu bir karar var ve bu karar ihtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar ve kesinleşmemiş olan bir karar. Yani henüz kesinleşmedi çünkü Yargıtay aşaması var. Dolayısıyla üzerinde ihtiyati tedbir kararı olan ve henüz kesinleşmemiş bir kararın olduğu bir hukuk zemininde ister imzalar toplansın, ister parti meclisinden böyle bir karar alsın, isterse şu anda Sayın Genel Başkanımız hadi gelin hep beraber kurultaya gidiyoruz desin, kurultay toplayabilmek mümkün değil. Yani mevcut meri hukuka göre bu olanaksız. Aslında imza toplama sürecinde bulunan arkadaşlarımız da bunu çok iyi biliyorlar. Yani imzaları toplayan arkadaşlarımız da aslında bir kurultay toplanamayacağını çok iyi biliyorlar. Biz kurultaya karşı değiliz. Kurultay yapalım istiyoruz. Bu arkadaşlarımızla da konuşalım istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düşürüldüğü bu cendereden çıkartabilecek bir yol haritasını hep beraber oluşturalım istiyoruz. En nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu tartışmalar bir kurultayla çözülecek tabii ki. Yani biz elbette kendi partililerimize, kendi delegelerimize, kendi örgütümüze soracağız ne yapacağımızı, ne yapmamız gerektiğini önümüzdeki günlerde. Yani bu arkadaşlarımızla beraber de, yani kurultayın bir an önce toplanmasını isteyen arkadaşlarımızla beraber de oturup konuşacağız. Neticede hiç kimse, bu parti hepimizin partisi. Kimse dışarıda değil, kimse başka partinin üyesi değil. Birlikte işbirliği içinde diyalog kapılarımız açık sonuna kadar. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olarak bu diyalog kapılarını sonuna kadar açık tutuyoruz. Mevcut veri durumu, yani burada bir veri durum var çünkü bir hukuki durum var. Bu hukuki durumu esas alarak nasıl bir yol yürüyeceğimizi hep beraber karar vermek zorundayız. Ama yani biz bunu tanımıyoruz, bu hukuku tanımıyoruz deyince bir yere varamıyoruz. Yani tanımıyoruz ama orada duruyor. Yani tanımıyoruz dediğimiz zaman o hukuk oradan ortadan kalkmıyor. Biz bu süreçleri biliyorsunuz İstanbul'da da yaşadık. Dolayısıyla bu tür zorlamalara gerek yok. Biz arkadaşlarımızla diyalog içinde bu sorunu çözmeye ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne bir kurultay koymaya hazırız. Kapalı değiliz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Son soru demiştim ama size bir soru hakkı daha verelim.
1: Kemal Bey haftaya grup toplantısı yapacak mı? Bu merak edilen soruların başında geliyor. Grup toplantısı tartışmaları da devam ediyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?
0: Evet, şimdi bunu MYK'da değerlendireceğiz. Yani bugün MYK yapacağız, bir genel değerlendirme yapacağız. Önümüzdeki günlerde belki bir MYK daha yapılabilir gruptan önce. Onu hep beraber değerlendireceğiz. Sayın Genel Başkan'ın o konudaki kanaatlerini göreceğiz. Yani şu an için kesinleşmiş herhangi bir durum yok. Teşekkür ediyorum. Evet, Mahir Bey, buyurun. Son.
2: İsteyen, imza toplayan arkadaşlarla da konuşmak istediğinizi söylediniz. Kemal Bey, Özgür Bey ile önümüzdeki günlerde görüşecek mi? Bundan bu anlamı çıkarabilir miyiz?
0: Kemal Bey herkesle görüşür. Arkadaşlar yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı şu anda Sayın Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla herkesle görüşür, herkesle konuşur. Yani bu arkadaşlarımız başka partiden arkadaşlarımız değil ki. Yani imza toplayanlar da bizim delegelerimiz. Orada grup toplantısını yapan da bizim arkadaşlarımız. Dolayısıyla biz herkesle konuşuruz. Parti menfaatleri açısından. Yalnız bizim kırmızı çizgimiz partinin kurumsal kimliği. Yani partinin kurumsal kimliğini zedeleyecek herhangi bir iş ve eyleme karşı kayıtsız kalmamız mümkün değil. Hepimizin sorumluluğu. Yani bu hem Özgür Özel'in hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem bizlerin hepimizin ortak sorumluluğu. Yani siyasi rekabet olabilir ama partinin kurumsal kimliğine zarar verecek iş ve eylemlerden herkesin kaçınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu zeminde herkesle konuşacağız elbette, bir araya geleceğiz ve bir yol bulacağız. Çok teşekkür ederim.
3: Madem durum kötü, neden böyle bir süreç içine girildi? Bir de bu 2 MYK'dan sonra yeniden bir açıklamanız olacak
0: mı? MYK'dan sonra sanırım bir açıklama olmaz. Yani bilmiyorum ama onu değerlendiririz. Eğer çok önemli bir karar alınırsa belki bir açıklama yapılabilir. Yani bu imza toplayan arkadaşlar da bu süreci biliyor derken hani ne yapmak istiyorlar sorusunu bence kendilerine sormak lazım. Ben ancak tahmin ve yorumda bulunabilirim. Yani bir partiyi gereksiz yere zorlamanın anlamı yok diye düşünüyorum. Mevcut hukuk

0: kuralları çerçevesinde oturup bir yol bulmaya hepimizin ihtiyacı var. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.
1: Evet, mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu A takımını yeni MYK listesini açıkladı. Müslüm Sarı da parti sözcüsü olarak bunu kamuoyuyla paylaştı. Nasuh Güngör, Habertürk Ankara temsilcimiz karşımda. Nasuh, böyle sıcak sıcak sorayım. İsimler 3 aşağı 5 yukarı konuşulan isimlerdi birçoğu. Ama işte dedi ki Müslüm Sarı 3'te 1'i eski, 3'te 2'si yeni bu isimleri. Öncelikle nasıl yorumlarsın? Sonra teknik birkaç sorum olacak sana.
2: Tabii ki. Şimdi kamuoyunda aslında en çok tartışılan Dilekgül sayıydı ve sayı nedense çok kısıtlı. Yani 7-8 saat onu geçmeyen rakamlar üzerinden dönüyordu kamuoyundaki bilgi ya da kulislerde. Ben yaklaşık 2 saat önce kadar Ankara'daki arkadaşlarımızla birlikte yaklaşık 18 ila 20 kişilik bir daha geniş bir heyet olacağına dair bir bilgi almıştık. Nitekim genel başkan artı 18 kişilik bir MYK heyeti karşımızda. Birincisi bu. Yani beklenenden ya da söylenenden. Hani Kemal Kılıçdaroğlu bunu başından itibaren öyle mi çalıştı? Muhtemelen öyle bizim öğrenebildiğimiz kadarıyla.
1: Burada biraz basını suçladı sayının zaten. Dışında, Nasuh Güngör sanki basınla alakalıymış gibi evet. Bu sayı meselesi.
2: Ya şöyle tabii biz dünyadaki en kolay hedef grup olduğumuz için mesleki olarak o olur. Neden olur? Biz bilgi ararız, kulis ararız. Yani onlara ne kadar ulaşabiliyorsak o kadarını iletiriz. Yani bu konuda ben elbette bulunduğumuz yerden ve özellikle kendimden sorumluyum. Yani bir bilgi almışsak bunu yansıtırız. Yani evet. Bu şekilde 8 diye duyduysak, 8-10 diye duyduysak. Şimdi 18 artı bir genel başkanla birlikte 19 kişilik bir heyet var karşımızda. Belli ki geniş çalışılmış, daha kuşatıcı olması hedeflenmiş. İlk etapta onu söyleyeyim. Müslüm Sarı kendisi de söyledi. Kendisi daha önce Ankara milletvekili yapmış. Siyasette tecrübeli de bir isim. Üçte birlik oran daha çok böyle tecrübeye dönük görünüyor. Onlardan isim isim de birkaç şey söyleyeceğim ama istersen sorun varsa seninle birlikte devam edelim. Bence... Bu arada dikkat çekici bir uygulama. Üç, evet pardon.
1: Buyur lütfen. Sen buyur. Buyur estağfurullah. Tamamla lütfen Nasuh.
2: Peki şimdi üç başlıkta hani diğer genel başkan yardımcılıklar ifade edilmiş ama ekonomi, dış politika, bir de hukuk ve seçim işleri doğrudan genel başkana bağlı faaliyet gösterecek bir kurul gibi çalışacak, bir danışma kurulu gibi. Burası ilginç, buranın altını çizelim çünkü orada benim gözlemlediğim bazı detaylar var.
1: Evet. Nasuh, beni duyabiliyorsun?
2: Ben seni duyuyorum, evet gayet iyi duyuyorum.
1: Şimdi bazı isimler var. Özellikle dikkatini çeken isimler hangileri oldu onları merak ediyorum. Mesela Bülent Kuşoğlu'nu 3 aşağı 5 yukarı hepimiz bekliyorduk zaten. İşte Gamze İlgezli yine beklenen isimler arasındaydı. Yine benim bildiğim birkaç evet. isim keza aynı şekilde ama Ankara'dan senin için şaşırtıcı olan isimler var mı? Ve genel olarak şu isim listesine baktığında nasıl bir çalışma grubu görüyorsun?
2: Ya genelde aslında Sayın Kılıçdaroğlu'yla hem geçmişte hukuku yakın olan isimlerin elbette çoğunlukta olduğu ama yeni dönemde de onunla hukuk oluşturması muhtemel isimler de var. Burası ilginç. Ben şunu görüyorum Kemal Bey'in stratejisine baktığımda ve ekibinin. Çok adım adım gidiyorlar. Yani mesela bu MYK süreciyle ilgilenirken mesela grupla ilgili, grup başkanı Özgür Özel'in o sıfatla yaptığı konuşmayla ilgili sadece bazı eleştirilerde bulundu Müslüm Sarı. Onun dışında onu şu anda gündemlerinde değilmiş gibi ifade ediyorlar. Ona dair de bir şey söyleyeceğim ama dikkat çekici tabii sen söyledin. Bülent Kuşoğlu buradaki en tecrübeli isim desek hani yeridir. Evet. Hem ekonomi bürokrasisinden geliyor, hesap uzmanlığı. Hani okuldaşlık gibi olmasın ama mülkiyeli yani Bülent Kuşoğlu burada anahtar isimlerden biri olacak. Yalnız dün itibariyle de onun listede olmayacağına dair de çok kuvvetli bir medyada söylenti ya da kulis vardı. Ama bugün gördüğün gibi mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak duruyor. Rıfat Nalbantoğlu İzmir milletvekili genel sekreter olarak tecrübeli bir isim. Müslüm Sarı hani sözcü olarak karşımızda ama aynı zamanda yerel yönetimlerden de sorumlu olacağını kendisi ifade etti. Necdet Saraç benim dikkatimi çekti. Yani son dönemde aslında pek de Kılıçdaroğlu'na yakınmış gibi görünen isimlerden değildi. Ama onu da MYK'da gördük. Fakat toplamda söyleyeceğim şu. Bunun ardından ikinci adım parti meclisi ve merkez disiplin kurulu olacak. Yani bunların teşekkül ettirilmesi. Neden bunun altını çiziyorum? Az önce söylediğim o üçlemeyi bir hatırlatayım. Yani orada ekonomi, dış politika, hukuk ve seçim. Şimdi burada bir kere Türkiye'deki ekonomiyle ilgili olduğu kadar aynı zamanda...

0: Bu da tabii Bülent Kuşoğlu'na da yeniden bir atıfta bulunmak lazım. Süreçlerde yani siyasetin etik boyutları, işte yolsuzluk, buna benzer bir takım hikayelerde durum nedir değerlendirmesi yapılacak alanlar bunlar. Dış politika CHP'nin çok eleştirildiği bir alan. Kuvvetle muhtemel ki Sayın Kılıçdaroğlu bu alanda hani bir kurulla çalışıyorum çünkü ben bunu diğer başlıklardan daha fazla önemsiyorum diyor mesaj olarak. Bir diğeri ise hukuk ve seçim işleri. Ya bunun nedenini herhalde hepimiz konuşabiliriz çok açık bir biçimde. Çünkü ortada hukuk kararıyla ortaya çıkan bir durum var, bir seçim süreci var, aynı zamanda da kurultay süreçleri var. Dolayısıyla bu üç heyet, üç kurul diğer isimlerin genel başkan yardımcılığından daha önde olacak sanıyorum önümüzdeki dönemde.
1: Öyle
0: Ve
1: görünüyor.
0: tabii ki parti meclisinin ardından veya beraberinde Merkez Disiplin Kurulu'nun oluşturulması Dilek Gül başından beri konuşulan delegasyonun yenilenmesi, yolsuzluğa bulaştığı iddia edilen isimlerin gözden geçirilmesi, gerektiğinde tasfiye edilmesiyle ilgili süreçleri de başlatacak. Bence grupla ilgili mesele bunun sonrasında gelebilir. Bu arada tabii yine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevresinden de edindiğimiz bilgiler bunlar. Şimdi genel başkanın grup başkanlarını yaptığı konuşmalardan dolayı eğer parti politikalarının, genel politikaların aleyhine bir konuşma yapmış ya da bir tavır sergilemişse bu konuda hem uyarma hem de yeri geldiğinde onu disipline sevk etme yetkisi de var. Onun da bir altını çizelim. O noktalara gelinecek mi? Bakalım Özgür Özel tarafı cephesi bu MYK ile ilgili nasıl bir değerlendirme yapacak?
1: Tam da onu
0: tabii tüm bunları
1: soracaktım.
0: Birlikte izleyeceğiz.
1: Nasıl, tam da onu soracaktım. MYK yönetimiyle parti grubu arasında bir çalışma sağlanabilir mi? Ya da bu isimlerle Özgür Özel grubu nasıl bir uzlaşı içerisinde, sükunet içerisinde bir çalışma modeli götürebilir? Çok mümkün mü? Bunu merak ediyorum.
0: Aşağı yukarı mümkün değil demek herhalde gerçeğe en yakın olan cümle olur. Neden mümkün değil? Çünkü Özgür Özel bayram arifesinde hemen öncesinde cumartesi günü, geçtiğimiz değil bir önceki cumartesi günü kendisi milletvekillerini topladı ve kendisini grup başkanı olarak seçtirdi ve ilan etti. Parlamentoda işte o grup başkanı levhası asıldı. Şimdi de bugün grup başkanı olarak bir toplantı yaptı. Bunun devamı gelebilecek mi? Asıl mesele bu. Yani grup başkanlığını sürdürebilecek mi? Grup başkan vekillerinin seçimi ne olacak devamında? Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun da öyle çok acele etmeden kendisine sağlanmış, tüzük de sağlanmış yetkiler çerçevesinde adım atacağını düşünüyorum. Ve bugünkü MYK'nın gündeminde grup da mutlaka olacaktır ama parti meclisi ve disiplin kurulu meselesinin daha fazla yer tutacağını düşünüyorum. Biraz hani şöyle tarif edebilirim bunu. Yani adım adım dedim ya, adım adım kurumsal yapıyı yeniden inşa ediyoruz. Önce MYK'dan başladık, sonra parti meclisi ve disiplin kurulu, onun ardından da grup meselesi. Şöyle söylesem herhalde yanlış olmaz. Biraz grupla olan ilişki biçimi bunlardan daha öteye ertelenmiş görünüyor.
1: Peki.
0: Ama bu bir uzlaşma olur da onu bekleyelim arayışı değil. Onu söyleyeyim.
1: Peki.
0: Sadece bir sıralama bu.
1: Peki,
0: Stratejik
1: Nesrin
0: anlamda
1: Güzel.
0: bir sıralama, evet.
1: Çok çok teşekkür ederim. Vaktim bu kadar maalesef.
0: Ben teşekkür
1: Ankara
0: ederim.
1: temsilcimiz Nesrin Güngör bu son dakika gelişmesini değerlendirdi. Şimdi dünya diyeceğiz bu dilimde. HT360'ın bu diliminde. Önemli bir açıklama var. Onu göstermek istiyorum esasında sizlere. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak şu ifadeleri sosyal medyasında paylaştı efendim. Aslında Trump yönetiminin hem Türkiye'ye hem Orta Doğu'ya hem de peşi sıra ülkelere nasıl baktığına dair ya da planlarına dair ya da gelecek hayallerine dair dikkat çeken açıklamalardı bunlar. Şöyle diyor Tom Barak ifadesinde, Levant ve Anadolu'yu, Levant dediği işte Orta Doğu'daki bazı ülkelerin doğu kıyılarında, Akdeniz kıyılarından bahsediyor bu arada. Levant ve Anadolu'yu uzun süredir inceleyenlerin geleneğinde olduğu gibi Irak, Suriye ve Türkiye Orta Doğu'da kalıcı istikrarın temelini oluşturan stratejik merkezlerdir. Bu üç ülke arasındaki dengeyi sağlamak, aşiret, din veya mezhep farklılıklarını aşan tek ve tutarlı bir Amerikan temas noktası ve nüfus gücü gerektirir. Başkan Trump tarafından benimsenen bu hayati misyon, bölgenin farklı unsurlarını tutarlı bir düzen ve karşılıklı çıkar dokusuna dönüştürerek ortak refaha doğru hizalanmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. İnanılmaz ifadeler, önemli de ifadeler. O yüzden HT360'da bir cep açacağız bu meseleye. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Hazar Vural konuğum ve diğer konuğum da Doktor Yusuf Bahadır Keskin. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba Dilek Hanım. Merhaba. Yusuf Hocam, selamlar.
1: Şimdi
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: çok sağ olun hocam. Hazır hocam sizinle başlayayım.

0: Böyle görünce bayağı şaşırdım bu ifadeleri. Yani Trump'ın ikinci döneminde bölgede yaşanan gelişmeler ve çatışmalarla beraber okuduğumuzda özellikle Tom Barrack'ın bu vurgusu, bu ifadesi, hizalanma tırnak içinde bu ifadesi özellikle mesela ne anlatıyor? Ben hakikaten çok merak ediyorum.
1: Tabii Batı'dan bir bakış açısıyla okuduğunuz zaman hala Sykes-Picot dönemi gibi bir yaklaşım görüyorlar. Şimdi bunun içindeki tek doğru taraf Türkiye'nin hinterlandı olması hasebiyle bizim bu coğrafyaya kazan kazan üzerinden baktığımız nokta. Fakat unutulmaması gereken şu ki mezhebi konuları bu coğrafyada kaşıyan sadece zaman zaman İran'ın yaptığı gibi bölgesel aktörler olmadı. ABD de bu coğrafyada çoğu zaman mezhebi, dini, etnik birçok noktada kendisine müttefikler yarattı ve aslında ayrılıkları körükledi. Şimdi bu açıdan baktığınızda aslında emperyal bir bakış açısıyla yine bir tasarlama arzusu ve bu farklılıklar üzerinden hükmetme noktasını görebiliyoruz. Fakat Barak'ın yani artık bizim tanıdığımız bir isim Tom Barak. Lübnan'daki söylemlerini hatırlıyorum ki kendisinin kökleri de Lübnan'a dayanıyordu. Ama buna rağmen Lübnan halkına kullandığı, şimdi kullanamayacağım kelimeler fakat internette kolaylıkla bulabilir izleyicilerimiz. Ve bununla birlikte zaman zaman Suriye'de de yaptığı dalgalı açıklamalar, terör örgütüyle verdiği pozlar. Şimdi bunları da unutmuş değiliz. Baktığınızda Ankara, Şam, Bağdat, bütün bu coğrafyanın tamamından sorumlu özel temsilci olarak kendisinin atanmış olması Trump'ın işleyişine uygun şekilde. Çünkü Trump hem atadığı müzakerecilerde kendine yakın isimler, aileden isimler olarak güveniyor. Ama bunun ne kadar Amerikan çıkarlarına hizmet ettiği ve rasyonel sonuçlar verdiği noktasında
0: Buraya
1: aslında sıkıntılar var.
0: bir es koyarak şunu sorayım o zaman. Yani şimdi Tom Barrack'ın sözlerine baktığımızda, sizin bu çizdiğiniz perspektife de baktığımızda Hazar Hocam, Tom Barrack için bir büyükelçiden fazlası diyebilir miyiz?
1: Şimdi emperyal aktörlerin hegemonya mücadelesinde kendi arzularına göre bir dünya tahayyülleri var. Amerika şu anda bölgede geniş anlamda İbrahim anlaşmalarına bakın mesela. Yani Fas, Sudan, Kazakistan birbirinden çok ayrı bölgeler. Ya da işte az sonra konuşacağımız Ege Denizi'ndeki Yunanistan'daki Amerikan askeri varlığı. Şimdi bunlara baktığınızda tek bir çıkar noktası, tek bir hedef noktası üzerinden okuyamıyorsunuz. Bir küresel hegemonya mücadelesi var. Tabii ki Trump'ın arzuları, hedefleri aslında Amerika'nın şu anda mevcut güç materyallerinden yani maddi güç kapasitelerinden çok daha fazlasını hedefliyor. Ama Amerika şu an bunu başarabilecek bir noktada değil. Yani küresel düzlemde baktığınızda Hürmüz Boğazı'nı getirdiği noktaya bakın. İran'ı yenemediği noktaya bakın. İsrail'e yıllardır verdiği desteğe bakın. Şimdi biraz önce Türkiye'nin hinterlandı olduğundan bahsetmiştim bu coğrafyanın. Türkiye kazan kazan politikalarıyla ilmek ilmek bir şeyler işledi, dokudu Suriye'de, Irak'ta. Ama Gazze soykırımından sonra bölgenin geldiği noktaya baktığınızda o bizim çok hassasiyetle dokuduğumuz politikalar şu anki mevcut güvenlik ortamında silahlanmanın artmasıyla çok büyük bir risk altına geçtiler. Suriye'yi bütün 2025 boyunca İsrail bombaladı, 2000 sefer bombaladı Suriye'yi 365 günde. Şimdi bunların hepsi Amerikan gözetiminde gerçekleşti. İran'a birlikte savaş açtılar. Üstelik nükleer bahanesini ağzından kaçırıyor Trump. Hürmüz'e indirgediği bir konu var. Hürmüz sürpriz bir kart olarak ortaya çıktı Trump'ın dünyasında. Ama konu hani nükleerdi? İşte o zaman baktığınızda Amerikan eliyle yaratılmış sorunlar içerisinde Barak gibi aslında diplomat olmayan bir aktör ne kadar sorun çözecek? Terör örgütleriyle arasına koyamadığı mesafede ne kadar çıkar getirecek? Çünkü coğrafya artık bu karmaşaya ve kana doymuş durumda. İnsanlar yorgun, çok çok yollar kat edildi. Bu dakikadan sonra bilmiyorum Barak'ın o noktada ne kadar başarı gösterebileceğini.
0: Peki, o zaman şunu sorayım Yusuf Hocam. Türkiye'yi işte mesela Irak'ta, Suriye'de, İran'da yaşananları, Gazze'de yaşananları Hazar Hoca özetledi. Hepsi Amerika kontrolünde dedi. Dolayısıyla oradan yola çıkarak şunu sorayım. Türkiye'yi Irak ya da Suriye ile birlikte değerlendirmek Trump yönetiminin bölge için bir hedefi mi? Ya da yeni bir hedefi mi?
2: Aslında göreve başladığı dönemden bu yana Barack burada zaten geniş bir alanda faaliyet gösteriyordu. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin hatırladığım kadarıyla uzun süredir Bağdat'a atadığı bir büyükelçi de yok.
0: Evet, yok.
2: Bu da ayrı kendi içerisinde.

0: ayrı bir çelişki olduğunu söylemek mümkün. Tabii önce açıklamaya şu boyutuyla bakmak lazım Dilek Hanım. Amerika Birleşik Devletleri buraya dair belli bir politika kurguluyor veya politikasını güncelliyor. Ama tam Hazar Hocam'ın söylediğine bir ekleme yapayım. İstediği her şeyi uygulayabilecek gücü artık var mı yok mu? Burada ciddi soru işaretleri var. Özellikle İran'da yaşanan senaryo, günün sonunda gelinen nokta bu soruyu daha güçlü bir şekilde ayyuka çıkardı. Tabii şöyle bir gerçeklik var. Tamamen bu konuya tepkisel mi yaklaşmalıyız yoksa birazcık da bütün bu bölge ülkelerinin Türkiye, Suriye, Irak hepsinin bir noktada hem güç dengesi hem de burada ortaya çıkan sorunların geçişkenliği, homojenliği boyutuyla bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin buraya daha kurumsal bir politika sergilemesi eğer yapıcı bir düzlemde ilerlerse, İsrail tezlerinden biraz kendini kurtarabilirse sağlıklı bir düzlem oturtulabilir. Yani bugün bakıldığında hem Irak'ta hem Suriye'de ortaya çıkan sorunun en önemli mimarlarından belki de en önde gelen mimarı Amerika Birleşik Devletleri. Yani Irak'ta Saddam Hüseyin yönetimini devirip mevcut noktada bir istikrar sağlanamamasının, hatta bu istikrarın sağlanamadığı dönemde bölgeyi terk edip orayı büyük ölçüde İran'ın veya İran'la bağlantılı bazı grupların yönetimine teslim etmesi. Burada birinci sorun Amerika Birleşik Devletleri. Keza Suriye örneğine geldiğimizde Suriye konusunda net bir tutum sergilememesi, Arap devrimleriyle, Arap baharıyla başlayan olaylar sürecinde. Sonrasında bütün dış politikasını sadece kuzeydeki Kürt gruplara, terör örgütlerine üzerine inşa etmesi, PYD, YPG, PKK. Ve bunun üzerinden bir arayış benimsemesi, keza Irak'ta da benzer hatalar uygulanıyor. Bu doğrultuda sorunun en önemli müsebbiplerinin belki de başında geldiğini söylemek Amerika Birleşik Devletleri için ağır bir eleştiri olmayacak. Ama tabii bu sorunu ya da bu Baranson paylaşımıyla alakalı birazcık daha bu işin diplomatik kurumsallaşma ya da bürokratik bir gelişim boyutuyla mı anlatıyor? Yani işte tek ve tutarlı bir temas noktası derken hani Washington'daki farklı kurumlardan gelen ve bazen birbiriyle çelişen o mesajların yarattığı karmaşa, kafa karışıklığı bunu mu bitirmek istiyor? Yani sahada bundan sonra tek yetkili ben olacağım ve ben bu üç bölgenin o sorunlarına ortak düzlemde yaklaşacağım mesajımı yoksa biraz daha tedirgin olunması gereken bundan geçmişte özellikle son çeyrek asırda gördüğümüz gibi bize bir diplomatik illüzyon verip Türkiye'nin egemenlik haklarını bypass etmeye yönelik o örtülü hegemonya arayışının vites değiştirmesi, vites arttırması olarak mı göreceğiz? Ya da Ankara merkezli değil de hani Ankara'dan yönetilen bir Amerikan vesayeti mi hayal ediyor kendi zihninde?
1: O zaman araya gireyim Yusuf Hocam. Tam da KJ'ye attık editörümle beraber. Türkiye, Suriye, Irak aynı eksende mi? Yani şimdi siz bu evet acaba böyle mi hayal ediyor? Acaba şöyle mi hayal ediyor derken soru haliyle buna dönüyor. Yani Suriye ortada, Irak ortada, yönetim biçimleri ortada. Anlatabiliyor muyum? Gelecekleri ya da geçmişleri ortadayken Türkiye, Suriye, Irak aynı eksende mi ki bu bakış açısı ya da bu hizalanmadan kastı buraya dönebiliyor?
0: Tabii 2025 itibariyle baktığımızda Türkiye ile Suriye'nin pozisyonları, hizalanmalar belki birbirine bireysel iki ulus üzerinden söylüyorum. Aha. Çok uzak değil ama bu denkleme Irak'a ekleyip burada bir üçgen kurmak, bu üçgeni tek bir masada birleştirmek, bu noktada mevcut jeopolitikte, siyasi denklemlerde çok bir karşılığı var mı emin değilim. Evet Türkiye'ye bir merkez atfediyor Barak açıklamasında. İşte Türk tezleri açısından bakıldığında bu durum sorumluluğu Türkiye'yi yıkıp Türkiye'nin kararını etkilemek, Washington üzerinden bir karar alma sürecini etkileyip Türkiye'yi araç sallaştırma kurnazlığıysa aslında bunun çok sonuç vermeyeceğini son çeyrek asırda Amerikan-Türk ilişkileri bağlamında görülmüş olması lazım ki bunu 1 Mart tezkeresine kadar indirgeyebiliriz. Yani Ankara, Suriye ile Irak'la ilişkilerini doğrudan iki egemen devletin devletten devlete yürütebileceği kapasitede ki ulusal egemenlik zaten bunu gerektiriyor. Evet. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin araya kendisini belki temas noktası olarak koyması, Türkiye'nin işte Bağdat'ta veya Yeni Şam'daki Ahmet el-Şara yönetimiyle kuracağı o doğrudan diyalog zeminini de sabote etme riskine sahip. Ben hani bu şekilde evet. Okumak gerektiğini de düşünüyorum. Biraz da belki şeytanın avukatlığını yapıyor olabiliriz ama burası Türkiye'nin doğal hinterlandı. Türkiye'nin kendi komşuları, Türkiye kendi komşularıyla görüşmek, işbirliği yapmak, bir eksen oluşturabilmek, bir belki ilerleyen dönemlerde daha güçlü işbirlikleri geliştirmek evet. için bir Amerikan Büyükelçisi'nin moderatörlüğüne ya da koordinatörlüğüne ihtiyacı yok. Yani bu gayet açık ve net.
1: Peki. Bir sorum daha var. Sonra Taki'ye gideceğim. O yüzden Hazır Hocam biraz küçük alayım yanıtı. Mesela Türkiye başta...

0: da ABD olmak üzere artık hani siz dediniz ya bu Batı tarafından bir bakış açısı aslında.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla sorum şu olsun hani Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere artık Türkiye Batı tarafından bir Orta Doğu ülkesi olarak mı görülüyor? Türkiye'nin böyle bir eksende değerlendirilmesi yani Irak, Suriye ekseninde değerlendirilmesi aynı zamanda mesela AB çıkarlarıyla da örtüşüyor mu örtüşmüyor mu? Burayı da merak ediyorum.
1: Şimdi tabii bu Amerika'nın çizebileceği bir gerçeklik değil ama 15-20 yıl öncesiyle bugünü kıyasladığınızda Batı think tanklerindeki bütün raporlarda, haber ajanslarında verdikleri küresel raporlamalarda Türkiye'yi Doğu Avrupa ülkesinden, Balkan ülkesinden Orta Doğu basketinde, Orta Doğu grubunun altına alan bir Batı medyası, bir Batı anlayışı görüyorsunuz. Bu tabii çok derin bir tartışma konusu ama Türkiye, Rusya, İran, şimdi bu aktörler tek bir bölgeye indirgenebilecek aktörler değiller. Bunlar imparatorluk bakiyesi devletler. Türkiye bir Balkan devleti aynı zamanda. Bunu İlber Hoca'nın sözlerinden de hatırlayacaksınız. Ama Amerika'nın Trump'ın açıklamalarında hatırlıyorum. Bölgede hangi sorunu çözmek istesem telefonun ucunda Ankara'yı aramak zorunda kalıyorum gibi bir söylemleri vardı. Bu tabii kolaylaştırıcı bir noktada Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki ilişki anlamında bir anlam ihtiva edebilir. Ama dediğim gibi Türkiye'nin hinterlandıdır doğru. Irak ve Suriye'de olan her şey Türkiye'nin güvenliğini doğrudan etkiler. Amerika'nın bu bölgede yarattığı ve bıraktığı bütün bu olumsuz durumlar hep bizim bedelini ödediğimiz bir nokta. Amerikan-Türkiye ilişkilerine de çok negatif yansımış bir nokta. Fakat bu Washington'ın çizebileceği bir gerçeklik değil. O onların boyunu aşar bir nokta aslında. Bunu söylemek gerekiyor.
0: Peki aslında bu çok derin bir mesele. Üzerine böyle
1: Evet,
0: saatlerce
1: konuşulması gerekiyor
0: konuşulacak bir
1: kesinlikle.
0: mesele ama Yunanistan'da da bir gelişme var. Yunanistan basını Amerika Birleşik Devletleri'nin Dede Ağaç'taki askeri varlığını kalıcı hale getirmeyi değerlendirdiğini öne sürdü. Böyle bir iddiası var. Konuşacağız ama önce iddianın ayrıntıları ve bununla ne hedeflendiğine dair yorumları da Habertürk Atina muhabiri Taki Berbarikis'ten alalım. Taki neler söylüyor bugün Yunan basını bu iddiaya dair?
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Trakya'da Dede Ağaç'ta yani Yunan sınırına Türkiye'ye çok yakın bir bölgede kalıcı bir askeri üs kurmayı planladığı ya da düşündüğü düşünce aşamasında henüz tabii iddiaya göre belirtiliyor Yunan medyasında. İddia şöyle yansıyor Yunan medyasında. Dede Ağaç'ta Amerika Birleşik Devletleri üssü. Şimdi esas konu şöyle. Orada Dede Ağaç'ta bir askeri varlığı var. Geçici bir askeri varlığı var. Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu önceden söyleyebiliriz. Bu askeri varlık ne zamandan başladı? Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra başladı. Hedefi neydi o zamanlar Amerika Birleşik Devletleri'nin? Doğu Avrupa ülkelerine acil askeri sevkiyat yapma gereksinimi ve orada bir lojistik nokta oluşturulması. Yani şöyle Akdeniz'den geliyor gemiler, teçhizat, mühimmat, tank hatta helikopter dolu gemiler Amerika Birleşik Devletleri'nin donanma gemileri. O Ege'yi aşıp tüm Ege'yi güneyden kuzeye aşıp Dede Ağaç Limanı'na geliyor. Orada sevkiyatı boşaltıyor. Oradan da karayoluyla Bulgaristan, Romanya ve hatta Polonya ve diğer
0: Evet.
2: Doğu Avrupa ülkelerine sevk ediliyor. Aynı şekilde belirli aylarda, yılın belirli bir iki kere yılda büyük tatbikatlar da yapılıyor. Şimdi onun kalıcı bir şekilde yani Amerika'nın Girit Adası'ndaki Suda üssü benzeri çok büyük bir üs yapma şeklinde bir düşüncesi olduğu iddia edildi. Şimdi bu iddia niye ortaya çıktı? Çünkü geçtiğimiz günlerde Bayan Kimberly Guilfoyle Amerika'nın Atina'daki yeni büyükelçisi bölgeye gitti, bölgeyi ziyaret etti. Oradaki askeri hem Yunan hem de Amerikalı askeri yetkililerle görüştü, keşif gezileri yaptı. Bu
0: Evet.
2: böyle bir söylentiyi ortaya çıkardı. Yani Kimberly Guilfoyle da büyükelçisi de hayati stratejik öneme sahip bizim için Dede Ağaç dedi. Acaba böyle bir üs kurmayı düşünüyor. Şu andaki durum orada Dede Ağaç Limanı'nın bir kısmı Amerika'ya tahsis edilmiş durumda. Yani
0: Evet.
2: ticari limanın bir kısmı oraya yoğunlaşıyor.
0: Peki.
2: Yunan, Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri birimleri ve oradan kuzeye sevk ediliyor. Bakalım nasıl gelişecek.
0: Peki.
2: Ama şu veya bu şekilde Yunan

0: medyasında bir heyecan var. Stratejik önemimiz, geopolitik önemimiz çok artıyor şeklinde.
1: Peki Taki, çok teşekkür ederim. Sürem az olduğu için daha fazla detaylandıramadım. Hemen Yusuf Bey'e döneyim. O zaman şunu sorayım hocam. Şimdi böyle bir kalıcı hale gelmesi hangi tehdide karşı atılmış bir adım ve bu Barak'ın açıkladığı bölge vizyonu ile birlikte de değerlendirilebilir mi? İki dakikam var, bir dakika size, bir dakika Hazır Hoca'ya, buyurun.
2: Tabii doğrudan bununla bağlantılı mı, bunun üzerinde bazı soru işaretleri var ama temelde askeri üslerin amaçları nedir? En önemli amacı güç intikalidir ve işte stratejik konuşlanmadır. Küresel bölgesel erişimi güçlendirecek, çevreleme yapacak, caydırıcılık üretecek şeydir. Onun dışında lojistik ve işte ikmal, mühimmat depolama, bakım, onarım, bu tarz işlevlerde de çok işe yarar. Ama tabii işin politik boyutu çok daha çetrefilli. Özellikle Türkiye-Yunanistan ilişkilerine baktığımızda buraların silahlandırılması Türkiye adına ciddi rahatsızlık uyandırıyor doğal olarak. Çünkü hem Türkiye adına bir lojistik alternatifin ortaya çıkması söz konusu oluyor ki Dedaş limanı...
1: Boğazlara alternatif denilmiş hocam. Birkaç yerde okudum ben Yunan basınında.
2: Evet.
1: Böyle yazmış.
2: Bu... Konu da ön plana çıkartılıyor. Rusya'yı çevreleme konusu, burada işte Türkiye'ye alternatif olma konusu da aynı plana çıkıyor. Ya da boğazların pasifize edilmesi, özellikle Doğu Avrupa'ya yönelik artan bir Rus tehdidi var. Romanya, Polonya, buraların silahlandırılma sürecinde o bahsettiğim işte Abrams tanklarından tutun işte hava savunma füzelerine kadar, Bradley zırhlı araçlarına kadar hepsinin buradan aktarılması ve Türkiye'den birazcık öneminin azalması Türkiye'deki üslerin tartışılıyor. Yunanistan bu konuda yaklaşıyor. Bir de tabii şu açık, Türkiye ile Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri arasında bir güven bunalımı yaşanıyor. Hala Trump döneminde görece biraz değişmiş olsa da bu süreç. Bu da ister istemez Washington yönetimini belki alternatif arayışlara itti. Dede Alp üssü bu süreçten sonra özellikle 2020 sonrasında biraz daha ön plana çıkmıştı. Ve bakıldığında Yunanistan adına da şunu görmek lazım. Hem karşısında Türkiye gibi kendisinden daha güçlü bir rakip olarak gördüğü, tehdit olarak gördüğü bir aktör var. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği'ndeki müttefiklerinden istediği güveni de alamıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki konumlanmasını, konuşlanmasını kalıcı hale getirmesi ister istemez bunu ciddi şekilde Yunanistan tarafını rahatlatabilir. İşin bir de enerji güvenliği vesaire boyutları var. Yani LNG'nin buradan getirilip Dede Ağaç'ta kurulacak bir tesiste işlenmesi, onun oradan Avrupa'ya arz edilmesi gibi bazı diğer maddeler var. Tabii çok boyutlu ama tabii şunu da ekleyip bitireyim Hazar Hocam'ın süresinden çok çalmadan. Bu askeri konumlanma sadece Dede Ağaç'ta değil, Girit'te de devam ediyor, suda üstünde. Buraların silahlandırılması, buradaki adaların silahlandırılması, Dede Ağaç'ın Türkiye sınırına 40 kilometre mesafede bir alanın silahlandırılması, Lozan, Montre Boğazlar Sözleşmesi, bütün bu uluslararası hukuki metinlere baktığımızda buna da aykırı. Tabii Yunanistan kendi yapamadığını, bu adaları Türkiye'nin casus belli ilanının, gerek oradaki uluslararası sulardaki etki alanının, kullanım alanının genişletilmesi yönündeki Türkiye'nin savaş ilanını sayma tehdidinden de korkuyor. Lozan'daki uluslararası metinlerden de korkuyor. Bu adaları kendi başına silahlandıramıyordu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri aracılığıyla bu süreci başlatabilirse bu noktada da bir zafer kazanmış, bir yol kat etmiş gibi düşünebilir.
1: Peki kendisi. Biz ne yapacağız Hazar Hocam, ne dersiniz?
3: Yunanistan bağımlı bir devlet ve güvenlik noktasında Türkiye'den sürekli anlamsızca bir tehdit algılayan bir devlet. Aynı güvenlik paktının içerisindeyiz. O yüzden son yıllarda sınırımızda Dede Ağaç'taki bu konuşlanmayı ve hukuksuzdur Yusuf Hocam'ın da işaret ettiği gibi çok soruyor Türkiye, çok sorguluyor. Yani NATO'yu da sorgulatan bir şey. Ve hani Trump dönemindeki iyi ilişkilerin ötesinde evet Türkiye-Amerika arasındaki bu hani bir havuç sopa gibi mi güvensizlik yaratan bir nokta bu. Şimdi Yunanistan'ın bağımlılığından dolayı bunu yapmasını anlayabiliyoruz. Kendine önemli kılmak için ve üretmediği bir noktada Amerika'nın gözünde önem kazanmak için bunu yapıyor. Peki Kıbrıs'tan ayrı okuyabilir miyiz? Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail arasındaki nasıl diyelim yani o akıllara zarar bir işbirliği var savunma sanayi ve güvenlik alanında ve Türkiye karşıtı söylemlerini de unutmamak gerekiyor. Türkiye'nin yerli savunma sanayinin yerleşme oranı ve yeni savunma sistemlerimiz de rahatsızlık yaratıyor Atina'da. Yani aslında bunun da çok boyutu var işaret edilmesi gereken. Yine tabii adaların silahlandırılması var, yani mavi vatan noktası var. Bütün bunlara baktığınızda aslında hem Ege açısından hem de bölgesel açıdan kabul edilmesi edilemeyecek bir nokta. Ha, bunu eleştirdiğimiz zaman da Rusya'ya yönelik dikey paralelde okunması gerekiyor demişlerdi. Ama o zaman sizin işaret ettiğiniz Türkiye'nin önemsizleştirilmesi ve dışarıda bırakılması, bunu nereye koyacaksınız? Nasıl bir güvenlik paktıdır ki NATO?

0: NATO, kendi müttefikleri arasında bu güvensizlik var ve bu noktalar ortaya çıkıyor. İşte bunlar da temel
1: Temel
0: sorunlarımız.
1: sorular. Çok teşekkür ederim. Doktor Hazar Vural ve Yusuf Bahadır Keskin, çok çok sağ olun. Değerli katkılarınız için ET360'a sağ olun. Şimdi Dünya Kupası'na da geri sayım tabii sürüyor. A milli takımının 26 kişilik nihai kadrosu da bu arada belli oldu. Amerika'da düzenlenecek turnuvaya hangi oyuncular katılacak? Yakından şöyle bir bakalım.
2: A milli futbol takımının 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Teknik direktör Montella 35 kişilik kadroyu 26 kişiye düşürdü. Aday kadrodan çıkarılan isimler Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskielaç, Yusuf Akçiçek, Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Aral Şimşir, Yusuf Sarıoğlu. A milli futbol takımının FIFA'ya bildirdiği 26 kişilik Dünya Kupası kadrosuysa şu şekilde. Kaleci Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır. Defans Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Soyuncu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Melih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik. Orta saha Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Hücum Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün. A milli futbol takımı 2026 Dünya Kupası'nda D grubunda mücadele edecek. Millilerin grubunda Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya yer alıyor. Bizim çocuklar gruptaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü saat 07'de Avustralya ile karşılaşacak.
1: Ben direkt gün noktalıyorum ET360'ı. Benden sonra manşetle Zülfikar Ali Aydın sizlerle olacak. Hoşçakalın, iyi akşamlar.

0: Ziraat Bankası sundu. Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinde dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Mutlak butlan kararından sonra fiilen iki parçalı görüntü veren CHP'yi konuşacağız. Grup Başkanı Özgür Özel'e göre CHP polis zoruyla atıldıkları bir baba ocağı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göre ise dış odaklardan medet uman FETÖ ajanlarının sızdığı bir CHP var. Kemal Kılıçdaroğlu arınacağız diyor, Özgür Özel ise direneceğiz diyor. Bu tartışmaların gölgesinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel dahil 5 milletvekili için fezleke hazırlanması için dosyayı Ankara'ya gönderdi. Bu dokunulmazlığın kaldırıldığı bir süreç demek. Bir yanda kurultay sesleri, diğer yanda FETÖ iddialarının gölgesi var CHP üzerinde. Milliyetçi Hareket Partisi tam da bu gündemin ortasında. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de önemli açıklamalar yaptı. CHP arınmalı dedi, ona da bakacağız. Kemal Kılıçdaroğlu partinin yeni yönetimi içinde ilk adım attı. 19 kişilik MYK'da belli oldu. Yani Ankara çok hareketli. Siyasetin baş döndüren nabzı için Habertürk manşet başlıyor.

Evet, siyasetin baş döndüren gündemi dedik. Onun için Ankara'ya gideceğiz. Neden? Çünkü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, hemen ekip arkadaşlarımızı da görüyorsunuz LED'de, Kılıçdaroğlu A takımına son şeklini verdi. Yeni yönetimini belirledi. Bu önemli bir gelişme. Gün boyu sabahtan itibaren bu gelişme bekleniyordu. Bize Mahir Kılıç CHP Genel Merkezi'nden aktaracak. Özgür Özel de grup başkanı sıfatıyla bugün çok tartışılan grup toplantısını yaptı. Milletvekilleri 2 saat öncesinden salonda toplanmaya başladı. Onunla ilgili detayları da Buse Gençtürk bize aktaracak. Ama önce Mahir'e gidelim. CHP Merkez Yönetim Kurulu belli oldu. Listedeki isimler CHP'yi uzun zamandır takip ettiği için Mahir'e soralım. Mahir, öne çıkan şey listeye baktı.

0: 19 kişilik ne isimler arasında senin dikkatini çeken, yeni dönemi anlatan bir isim var mı? Ne dersin?
1: Evet, toplam 19 kişiden oluşuyor. Zülker Alaaddin. Bu isimlerin tamamı 2023'te kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler ve bazı yeni

0: Sarı eski milletvekili ve parti meclis üyesi Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden bir tanesi. Aynı zamanda MHK listesinde yer alan, yeni listede yer alan 7 kişi daha önce de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi MHK'sında görev verdiği isimler. O isimlere baktığımızda Bülent Kuşoğlu, Semra Dinçer, Yıldırım Kaya, Hasan Efe Uyar, Tahsin Tarhan ve Gamze Akkuş il gezdi. İzmir, Ankara ağırlıklı bir MHK olduğunu ifade edebiliriz. Aynı zamanda Nevaf Bilek, eski Siirt İl Başkanı PM üyesi, Doğu Güneydoğu'da etkili olan önemli isimlerden bir tanesi. O isme de yer verdi Kemal Kılıçdaroğlu yeni MHK'sında. Yani milletvekili grubundaki ağırlıklar her zaman çok konuşulup tartışılıyor. Bu MHK'da yer alan 5 ismin mevcut milletvekili olduğunu ifade edebiliriz. Onun dışındaki isimler ise eski milletvekilleri olarak öne çıkıyor. Hangileri mevcut milletvekilleri? Rıfat Dalbantoğlu genel sekreter, Orhan Sarıbal yurt içi örgütlenmelerden sorumlu. Yurt içi ve yurt dışı olarak ikiye ayrıldı. Yurt dışından ise yine mevcut Ankara milletvekili Semra Dinçer'in sorumlu olduğunu ifade edebiliriz. Gamze Akkuşil gezdi. Son birkaç MHK'dır Kılıçdaroğlu'nun mutlaka yer verdiği isimlerden bir tanesiydi. Battal İlgezi eski Ataşehir Belediye Başkanı eşi Gamze Akkuşil gezdi. İnsan hakları ve aileden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak bu dönemde görev alacak. Yine eski isimlerden bir tanesi Yıldırım Kaya. Uzun süredir Kılıçdaroğlu'nun birlikte hareket ettiği isimlerden bir tanesi. Sadece siyasette değil, öncesinde de hukukları olan önemli bir isim. Medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı ise Ankara milletvekili Deniz Demir oldu. Bülent Kuşoğlu geçmiş dönemde sayman olarak görev yapıyordu MHK'da. Yine aynı şekilde görevine devam ettiğini ifade edebiliriz. Dediğimiz gibi yurt içi örgütlenmeler, yani teşkilatlar Orhan Sarıbal'a bağlandı. Yurt içi örgütlenmeler ise Ankara milletvekili Semra Dinçer tarafından yürütülecek. Yine Berhan Şimşek dikkat çeken bir isim. O da kendisi MHK'da yer buldu. Berhan Şimşek kültür ve sanat politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev alacak. Cemal Can Polat eski milletvekili ve eski İstanbul İl Başkanı geçtiğimiz dönemde de İstanbul İl Başkanlığı için yarışmıştı. Önemli bir isim, teşkilatlarda etkisi özellikle İstanbul'da ağırlı olan isimlerden bir tanesi diyebiliriz. Tahsin Tarhan önceki MHK'da yine yer almıştı. Eski Kocaeli milletvekili, kendisi sanayi ve ticaret politikalarının sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev alacak. İş dünyasıyla önemli ilişkileri, diyalogları olan bir isim diyebiliriz. Sadece MHK üyeleri değil, aynı zamanda dikkat çekmemiz gereken bir diğer nokta ise 3 kritik alan kurullar şeklinde yönetilecek. Nedir onlar? Ekonomi, dış politika ve seçim ve hukuk işleri birimleri kurul şeklinde çalışacak. Bunlar doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı olacak. Üçü de aslında birbirinden önemli ve kritik alanlar, ana başlıklar, ana temalar diyebiliriz. Bunlar kurullar şeklinde çalışılacak ve Kılıçdaroğlu tarafından bu kurullara isimler atanacak. Belki de baş danışmanlar atanacak. Onlar da doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı olacak. Müslüm Sarı dakikalar önce konuştu. Sadece listeyi açıklamakla kalmadı. Aynı zamanda soruları da yanıtladı. Bugünkü grup toplantısında atılan sloganlar vardı. Hain Kemal sloganları. Bunlar Müslüm Sarı'ya soruldu. Müslüm Sarı o sloganları atan arkadaşların CHP'li olduklarını düşünmek istemiyorum. Şayet CHP'li arkadaşlarsa gerinin yapılacağından şüpheleri olmasın ifadesini kullandı. Yine Özgür Özel imza toplama sürecine başlamıştı. Olağanüstü kurultayı için delegelerin salt çoğunluğu gerekiyordu ki 700'ü aşıldı ilk günde. Bu soruldu Müslüm Sarı'ya. Aslında mevcut koşullarda, hukuki durumda CHP'nin hiçbir şekilde kurultaya gidemeyeceğini ifade etti. Tedbir kararını hatırlattı. Ne PM kararı ne de delege imzasıyla kurultaya gidilemeyeceğini ifade etti. Bunu imza toplayan arkadaşlar da biliyor ifadesini kullandı. Son bir soru soruldu Müslüm Sarı'ya. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le görüşecek mi? Bunun önünde hiçbir engel olmadığını ifade etti Müslüm Sarı. Diyalog kanallarının açık olduğunu söyledi. O arkadaşlarımıza partili arkadaşları ifadesi kullandı. İlk MHK toplantısı bugün saat 18'de yapılacak diyelim ve sözü size bırakalım Zülfikar Alaaddin.
1: Evet, Mahir Kılıç'a teşekkür edelim. İlk toplantı 18'de. Mahir'in anlattığı listede iki isim var. Belki ayrıştırılabilecek ya da sınıflanabilecek. Özgür Özel yönetimine yakın iki isim Necdet Saraç ve Tahsin Tarhan da yeni MYK'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinde olan isimler. O da önemli bir not olarak aktaralım. Buse Gençtürk karşımızda. Neden? Çünkü Özgür Özel'in grup toplantısını izledi. Önemli bir toplantıydı. Çok tartışılıyor. Mesajlarını bize Buse aktaracak. Buse, Özgür Özel ne anlattı? Öne çıkan mesajı neydi?
2: Zülfikar Ali Aydın, grup toplantısından yaklaşık 2 saat önce CHP'li milletvekilleri ve ziyaretçiler grup salonuna gelmeye başladı bugün ve toplantı salonu bir hayli kalabalık olduğunda not düşelim. Tabii mecliste yapılan bu grup toplantısı mutlak butlan kararı ardından ilk grup toplantısı olma özelliğini taşıyor. Özgür Özel grup başkanı.

0: olarak kürsüye çıktı. Grup Başkan Vekili Gökhan Aydın, Gökhan Günaydın kürsüye davet etti. Özel, biz biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta dedi ve olmamız gereken yerde meclis kürsüsündeyiz ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri de oldu. Kurultay'da ilk kez bir siyasi partinin genel başkanı ikili yarışla değişti dedi. Bendeki madalya ne kadar büyükse o gün o seçimde genel başkanlık görevini bırakabilseydi madalyası daha büyük olacaktı dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadelerinde ve ihanet yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, yalnız kaldığında içine hissedildiğinde cezalandırılan bir duygudur ifadelerini kullandı. Kurultay çağrısını yeniledi. Bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin bugün yaptıkları olmuştur ifadelerini kullandı. Ve en kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakarız ifadelerini kullandı. Peki bu noktaya nasıl gelindi? Özgür Özel grup başkanı seçildikten sonra, yeniden bir seçim yapıldıktan sonra grup toplantısı yapacağını ifade etmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ysa toplantının yeri ve zamanı milletvekillerine bildirilecektir ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş inisiyatif mecliste değil demişti ve bugün yine son gelişme ise Kemal Kılıçdaroğlu meclis başkanına yanıt verdi. Grup toplantımız yoktur dedi. O saatlerde Özgür Özel kürsüye çıkarak bu ifadeleri kullandı diyelim Zülfikar Ali Aydın.
1: Peki Buse Gençtürk, teşekkürler. Bu konuyla ilgili günün en önemli, en sıcak başlıklarından bir tanesi Ankara'dan gelmedi haber, Antalya'dan geldi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara'ya önemli bir yazı yazdı bugün. Çok tartışılan konu, milletvekili dokunulmazlıklarında da ilgilendiren bir konu. O yazıda Antalya'da belediye başkan adayının belirlenmesi sürecinde Özgür Özel dahil 6 milletvekilinin para aldığı ya da paranın teslim edilmesi sürecinde yer aldığı iddiası vardı. Hatta 1 milyon avroluk bir iddia soruşturma sürecine de konu oldu, hatırlatacağız. O iddialarla ilgili savcılık dosyayı Ankara'ya gönderdi ve elimizdeki delillere göre bu isimler hakkında fezleke düzenlenmeli, yani bu sürecin sonunda dokunulmazlıkları kaldırılmalı dediği bir süreç başladı. Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in aday gösterildiği süreçte para vererek aday olduğu iddia ediliyordu. İddiaya göre Böcek adaylık için 1 milyon avro verdi. Bunu da oğluyla gönderdiği iddiası vardı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı o dosyada adı geçen 6 isim yönünden dosyayı yetkisizlik kararıyla Ankara'ya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Grup Başkanı Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkındaki ifadeler, HTS kayıtları ve deliller nedeniyle fezleke düzenlenmesi gerekir dedi. Bu da günün en sıcak gelişmesiydi. Devam ediyoruz. Evet. Bu konunun CHP'deki ortaya çıkan çift başlığı ya da parçalı görüntünün detaylarıyla devam edeceğiz. Can Özçelik gazeteci, İstanbul Stüdyo'da Şamil Tayyar, siyasetçi ve gazeteci kimliğiyle bildiğimiz Şamil Tayyar Ankara Stüdyomuzda olacak. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Can'ın müsaadesiyle Şamil evet. Tayyar'la başlamak istiyorum. Şamil Tayyar hoş geldiniz. Çok konuşulan
3: ederim.
1: Siyaset...
3: Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Siyaset gündeminin merkezine oturan bir konu, sadece CHP'yi ilgilendirmiyor. Ankara siyasetini de çok ilgilendiren sonuçları olacak gibi görünüyor. Bugüne baktığınızda Özgür Özel'in mesajları, Kemal Bey'in MYK'sı ve siyasetten üreteceği sonuçlar bakımından ne görüyorsunuz?
3: Şimdi yani siyaset dünyası ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyor. Bunun bizim siyasi geçmişimizde bir örneği yok. Yani mutlak buttan kararı, ayrıca bir partinin genel merkez ve grup olarak ikiye bölündüğü bir örnek yok. Örnek olmadığı için de emsal alınarak verilecek bir kararda zorluk çekiliyor. Bu yaşanan hadiseler aslında bir yerde bir içtihat da oluşturacak. Belki zamanla bazı yasal düzenlemeleri de zorunlu kılabilir, onu bilemiyorum. Ancak ciddi bir siyasi boşluk olduğunu da görüyoruz. Sonuçta genel başkana rağmen grup başkanı olarak kendini seçtirip genel başkana rağmen mecliste konuşma yapılabiliyorsa bu bir yerde mevzuatta bir boşluğun da olduğunu gösteriyor. Böyle bir ikili yapı oluştu CHP'de. Bunu hakikaten siyasi tarihimizde benim hatırladığım kadarıyla biraz daha siyaset tarihine meraklı biriyim. Hani siyaset yapmanın ötesinde. Bunun bir örneği yok.

0: Tabii burada genel merkezi kontrolünde tutan Kılıçdaroğlu ve ekibinin biraz daha sanki ağır ve biraz daha kontrollü bir süreç takip ettiğini görüyoruz. Özgür Özel ve arkadaşları ise o sahada elde ettikleri psikolojik üstünlüğü genel merkez üzerinde bir güçlü basınca dönüştürebilmek için bunu etkili bir silah olarak kullanmak istiyor. Ellerinde de bir güçlü bir meclis silahı var. 100 civarında işte kurultay çağrısını yapan 111 milletvekilini esas alırsanız elinde de bir grup çoğunluğu var. Onun üzerinde de bir basınç uyguluyor. Şimdi benim kişisel olarak kanaatim, yani buna ilişkin çok sayıda hukukçunun yorumunu değerlendirmesini okuduk, izledik. Normal şartlarda genel başkana rağmen genel başkana bağlı bir grup başkanının parlamentoda bir grup faaliyeti icra etmesi hukuken mümkün değil. Ancak Özgür Özel'in bir siyasi boşluktan yararlanarak bunu bir güçlü bir siyasal ve toplumsal baskıya dönüştürmek istiyor. Zannediyorum bu konudaki ayrılık bu hafta içerisinde bir netliğe kavuşur diye düşünüyorum. Aksi halde bir tarafta genel merkez, diğer tarafta genel merkeze rağmen bir grup yönetimi, yani çok olacak bir şey değil.
1: Peki.
0: Burada tabii meclis başkanım, meclis efendim.
1: Şöyle yani bu söylediğiniz noktadan devam ettirmek için hani önümüzdeki günlerde bir resmi
0: Evet.
1: genel başkan bir de fiili genel başkan varmış gibi görünüyor. Orada hukuki bir boşluk var diyorsunuz ama önümüzdeki süreçte bu netleşir, bu tablo netleşir. Buradan kastettiğiniz şey bir ayrışma mı?
0: Evet.
1: Bir arınma ifadesinin parçası olarak ihraç gibi bir süreç mi?
0: Şimdi her ne kadar sahadaki psikolojik üstünlük Özgür Özel ve arkadaşlarında olsa da genel merkez kontrolünü elinde bulunduran Kemal Kılıçdaroğlu'nun süreci kendi lehine çevirebilecek argümanları ve güçlü silahları var. Bunlardan birisi parti meclisi. Bu çok kritik bir eşik. Eğer parti meclisinde çoğunluğu ele geçirirse ben bu meseleyi çözmesinin çok vakit almayacağını düşünüyorum. Çok hızlı bir şekilde disiplin sürecini de işletebilir. Arka arkaya kararlar alabilir. Parti meclisi önemli. Şimdi az önce bağlanan arkadaşlarımız da anlattılar, muhabir arkadaşlarımız. Yani 57 parti meclisi üyesi var. Genel başkanı da sayarsanız 57 artı 1, 58. Yani 29 civarında bir oyla, bilemediniz 30, parti meclisinde karar alınabilecek. Bugün açıklanan liste 19 kişi. Biliyorsunuz hepimizin bildiği gibi MYK parti meclisinin içinden seçiliyor. Kemal Bey'i de sayarsanız 19 kişi. Yani üzerine bir 10 kişi daha bulduğunda Kılıçdaroğlu muhtemelen olduğunu söylüyor arkadaşlar.
1: Evet.
0: Ne derece doğru bilmiyorum. Bunu zaman içerisinde görürüz.
1: Kulisler
0: Bugün
1: öyle.
0: zaten saat 18'de toplantı olduğunu söylediler. O toplantının sonucunda bunu net bir şekilde anlarız. Bu aslında ciddi bir aşama kat ettiğini gösteriyor. Yani 19 çoğunluğu sağlaması için çok az sayıda bir desteğe ihtiyaç var. Zannediyorum MYK'nın açıklanmasının gecikmesinin bir sebebi de parti meclisinde o dengeyi sağlayabilme konusundaki çabadan kaynaklanıyor. Açıklanmış olması parti meclisinde çoğunluk sorununu aştıkları gibi anladım ben. İşte az önce ifade ettiğim gibi bunu az sonraki toplantıda görürüz. Eğer gerçekten hani bizim yorumladığımız gibi parti meclisinde çoğunluğu sağlamışsa eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup da dahil CHP'de kontrolü sağlaması çok fazla bir zaman almaz. Yani zaten disiplin kurulunda çoğunluk kendisinde orada hiçbir sorun yok. Yani disiplin şartlarına uymayan ve genel merkeze ve genel başkana rağmen bir yol haritası çizmeyen ve CHP'de ikilik ve ayrılık varmış gibi gösteren kadroları ihraç ederek yollarına devam ederler.
1: Evet.
0: O nedenle parti meclisindeki bugünkü MYK, pardon, bugün MYK var. Parti meclisindeki denge bize CHP'nin nereye gideceğini daha net bir şekilde ortaya koyacaktır.
1: Evet, o denge oluştuğunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisi arınma sürecinin devamı şeklinde olacaktır diyor.
2: Doğru.
1: Şamil Tayyar'ın değerlendirmesi öyle.
2: Doğru.
1: Caner Çelik, sen ne görüyorsun bugüne bakınca, aynı soruyla devam edelim.
2: Doğru, ama o dengeyi bulabilecek mi? O çok mümkün gözükmüyor yakın zaman için. Çünkü İlk başta biliyorsunuz Kemal Bey Mutlak Put'tan açıklandıktan hemen sonra işte yarı yarıya yani 50-60 milletvekilinin Kemal Bey ile hareket ettiği yönünde bir iddia vardı. Ama gün ilerledikçe toplumsal baskı arttıkça hem CHP'nin tabanı hem seçmen, CHP seçmeni hem de parti içindeki il örgütlerine baktığında burada İbre'nin Özgür Özel'e doğru kaydığını çok net bir şekilde görüyoruz. Zaten bugünkü grup toplantısı, Güven Park'taki miting ki o miting tabii o kalabalık karşılaştırması yapmıyorum burada. Sadece nitelik olarak söylüyorum ve Mansur Yavaş'ın da Özgür Özel'le beraber o alana girmesi bütün gücün Özgür Özel'in arkasında toplandığını gösteriyor. Evet. Şimdi parti meselesi çok önemli, doğru. Partinin karar alması, ihraç sürecinin başlatılması açısından ama burada zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ayrışma olduğu için orada Özgür Özel zaten bir mağduriyet üzerine kuruyor siyasetini. Bunu kabul edin etmeyin ama bir mağduriyet var. Mahkeme kararıyla diyor ki ben seçilmiş bir genel başkanım ama benim genel başkanlığım mahkeme kararıyla elimden alındı diyor. Şimdi bir mağduriyet üzerine siyaset kurduğu için bu mağduriyeti de güzel kullanıyor. Yani burada parti meclisinde Kemal Bey evet ihraçları gerçekleştirebilir, partiyi yönetebilir, kongreye götürebilecek delegeleri oluşturabilir ama şu unutulmamalı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçtiği delegelerle 38. olağan kurultaya gidildi. Yani Özgür Özel'in genel başkanı olduğu kurultay zaten Kemal Bey'in genel başkanlığı döneminde oluşturulan il ilçe örgütleri ve delegelerle yapıldı.
1: Evet.
2: Şimdi yarın da yine aynısı olacak. Gittiğinde Kemal Bey istemediği bir genel başkanla karşı karşıya kalabilir. O yüzden Kemal Bey'in bu saatten sonra evet genel merkezin başında ama siyasi olarak bakın fiil olarak yönetebilirsiniz ama siyasi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok yönetecek bir güçte olduğunu düşünmüyorum ama mazbata onun elinde. Yani mühür kimdeyse Süleyman odur. O yüzden burada mesele şu, Özgür Özel ve arkadaşların önünde bir ayrım var. Yeni bir parti kurma ayrımı. Eğer bu toplumsal muhalefeti ve arkasındaki gücü de bugün gördük. Büyük bir ihtimalle oraya doğru evriliyor süreç. Sonuna kadar bekleyecekler. İhraçla beraber ki Müslüm Sarı da bugün zaten onun altını çizdi. Yani evet, burada bir ihraç olacak ve ihracı da böyle hani sıradan üyeler üzerinden bir ihraç yapılacağını düşünmüyorum. Artık kılıçları çekip tam anlamıyla bir mücadele alanına gireceklerdir. Ama evet, burada da Özgür Özel ve milletvekili arkadaşları yeni parti kurduğunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücü ciddi oranda düşecektir. Ve seçime de hazırlanamayacak bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi. Bu da bir önünde engel. Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde. Hem kurultay yapacaksınız, hem ilçe örgütlerini belirleyeceksiniz, delege seçeceksiniz.
1: Yenilemeniz gerekiyordu.
2: Ayrıyeten seçime hazırlanacaksınız ki bu süreçte seçim gelecek. 1,5 yıl, yani 2 yıl sonra seçim var. Cumhurbaşkanı adayı belirleyeceksiniz ve alanlara çıkacaksınız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin anladığım kadarıyla bir dönem daha erteleyecek iktidar olmayı CHP açısından söylüyorum.
1: Şimdi Can Özçelik diyor ki mağduriyeti Özgür Özel çok iyi kullanıyor. Bir önceki grafiğe gelip oradan belki anlatarak kurultayda yani şaibeli olduğu iddia edilen ve mutlak butlan kararıyla sonuçlanan kurultayda bazı iddialar var. Onların bazıları yani burada kurultayda delegelere dağıtıldığı iddia edilen para belediye kaynaklarından elde edilmiş. İşte Antalya'da, Uşak'ta ya da işte başka yerlerde ki bugün hala Özkan Yalın ve Turgut Koç'un verdiği ifadeler var. Şimdi belediyenin kaynaklarının delegelere rüşvet olarak verildiği bir tartışma. Evet. İşin siyasi kısmı ayrı bir tartışma ama ceza soruşturması çok farklı, iç içe geçmiş bir dosyadan bahsediyoruz. Bunun sonucunda da CHP'de bu tablo ortaya çıktı. Evet. İddiaları hatırlatmaya tek ayrıntılarıyla bu anlamda hatırlatmaya gerek yok. Şamil Tayyar da Can Özçelik de çok iyi biliyor ama ortada bütün bu iddiaların ortasında kalmış bir CHP görüntüsü CHP'yi geriletecek mi? Yani sonuçta her siyasi partinin iktidar arayışı vardır. Yargı kararıyla genel başkanı atanmış bir parti iktidar olamaz diyor Can. Ben mealen söylüyorum
2: iktidar
1: ama
2: iktidar olamaz demiyorum da seçime hazırlanması çok
1: zor
2: mümkün
1: diyor,
2: değil.
1: Evet.
2: Çok mümkün.
1: Siz
2: değil.
1: Ne düşünüyorsunuz Şamil Tayyar bu tespitlerden sonra?
0: Şimdi şunu söyleyeyim. Özgür Özel'e destek verenler hani onlarla konuştuğumuzda kendileri bir hikaye yazmak istiyor ve bu hikayenin ana teması olarak da mağduriyeti koymaya çalışıyorlar. Bu doğru.

0: Burada kendilerine örnek olarak da biraz AK Parti'nin çıkışını esas alıyorlar. Yani zamanda nasıl AK Parti bir haksızlığa uğradıysa ve arkasından kendisine uzun süreli bir iktidar yolu açıldıysa biz de aynı yolu açarız diye düşünüyorlar. Ama ben orada çok ciddi bir siyasi hata yaptıklarını ve siyasi tarihi iyi okuyamadıklarını düşünüyorum. Tayyip Erdoğan'ın çıkışıyla AK Parti'nin kuruluşuyla bugün yaşananlar arasında paralellik asla kurulamaz. Ayrıca hepimiz çok iyi biliyoruz ki merkezinde yolsuzluk, hırsızlık, usulsüzlük ve gayri ahlaki ilişkilerin olduğu bir süreçten mağduriyet üretilmez. Üretilmeye çalışılan şeye de mağduriyet denmez. Ve bunun sonucunda eğer siz bir siyaset stratejisi geliştirmeye çalışırsanız hüsrana uğrarsınız. Burada ben CHP yönetiminin, daha doğrusu Özgür Özel ve arkadaşlarının bir yanlış hesap yaptığını açıkçası düşünüyorum. Buradan bir AK Parti vari kendilerine yeni bir hikaye yazılmaz. O nedenle ben yani o iddiaları çok şey bulmuyorum. Yani anlamlı bulmuyorum. Şimdi o zaman da size Özkan Yalım'ı hatırlatırlar, Antalya'yı hatırlatırlar, İstanbul'u hatırlatırlar. Buradan onlar çıkmaz. Yani toplum size buradan fazlasıyla bir itibar etmez. Kaldı ki Özgür Özel'in siyaset tarzı da yani böyle çok düşündükleri mağduriyet algısını pekiştirecek güçlü ve karizmatik bir liderlik yönüyle de desteklenmiyor. Yani orada da ayrıca bir liderlik bir problemi var. Velhasıl şartlar çok uygun değil. Ama şu kısma katılırım. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na göre CHP tabanındaki psikolojiyi daha iyi yönetiyor ve psikolojik ağırlık Özgür Özel'den yana.
1: Evet.
0: Bunu ters yüz edebilecek bundan sonraki süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'nun izleyeceği stratejiye bağlı. Ama altını çizmem gerekir. Kemal Bey'in adımlarını ve cevap vermeye çalışırken ortaya koyduğu hamleleri biraz eksik ve zayıf buluyorum. Ağır buluyorum. Burada hani bir karşılıklı bir savaş var. Hani tabiri caizse ya da bir satranç oyuna benzetirsek karşılıklı olarak hamleler yapılıyor. Özgür Özel ve arkadaşların daha hızlı, daha seri hamleler yaptığını, Kılıçdaroğlu'nun ise daha ağır ve aksak hareket ettiğini görüyoruz. MHK'yı bile daha bugün zar zor açıklayabildiler. Eğer bundan sonraki süreç bu tempoda gidecekse, yani Kılıçdaroğlu ağır aksak yürüyecekse, Özgür Özel de bu mutlak buradan kararı üzerinde CHP tabanındaki artan öfkeyi bir sosyal ve siyasal baskıya dönüştürme konusundaki becerisini biraz daha yukarı çekerse Kılıçdaroğlu'nun işinin biraz daha zorlaşacağını düşünüyorum. O nedenle Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki süreçte bir mevzi kazanabilmesi, pozisyonunu koruyabilmesi biraz daha atak, daha hareketli ve onun hamlelerini boşa çıkaracak adımlar atmasına bağlı. Dolayısıyla önümüzde bir hakikaten siyaset tarihimizde çok alışık olmadığımız bir siyasi satranç oyunu var. Bakalım kim kazanacak? Normal şartlarda Kılıçdaroğlu'nun ezip geçmesi lazım. Şey olarak yani toplumsal destek anlamında söylemiyorum bunu.
1: Evet.
0: Hani CHP'nin oyu kaça düşer eder o ayrı bir tartışma konusu. Ama CHP içerisinde Özgür Özel'in ve arkadaşlarının varlığını kontrol altına almaya da sonlandırma konusunda Kılıçdaroğlu'nun elindeki silahlar çok daha ağır ve çok daha fazla.
1: Evet.
0: Mesela parti meclisinde eğer çoğunluğu yoksa MYK üzerinden bu yetkiyi kullanarak zamana yayarak sorunu aslında bir şekilde çözebilir. Yani çözümsüzlüğü de çözüm haline getirebilir. MYK'dan ihraç kararı alır eğer parti meclisine götüremiyorsa o parti meclisini toplamaz. Parti meclisine konu gelmez, konu yargıya intikal eder. Yargıdan karar çıkana kadar atı alan Üsküdar'ı geçer. Misal örnek olsun diye
1: Evet.
0: söylüyorum. Yani eğer kullanmak isterseniz elinizdeki imkanları yasal boşluklardan yararlanarak değerlendirmeye çalışırsanız Kılıçdaroğlu'nun elinde daha güçlü silahlar var. Ama kim hangi silahı, hangi güçte, hangi etkinlikte kullanacak bunu önümüzdeki günlerde elbette göreceğiz. Ama Kılıçdaroğlu'nun elindeki silahların etki kapasitesinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, geçen genel merkez önünde yaptığı ilk konuşmada da aslında verdiği mesajlara baktığınızda işte rüşvettir, FETÖ'dür vesaire gibi konular, başlıklar, kavramlar üzerinden konuşulduğunda aslında tercihini Şamil Tayyar'ın

0: söylediği gibi daha elindeki silahı kullanmaya dönük olarak adım atacağını düşündürüyor. Bir hatırlatayım onu. Çünkü bu önemli. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu da genel başkanlık görevi yaparken Şamil Tayyar da hatırlayacaktır. Hem seçtiği bazı kadrolar nedeniyle FETÖ'nün etki ettiği bir genel başkan algısı da vardı. O yönde siyasi eleştiriler de vardı ama mutlak butlan kararından sonra döndükten hemen sonra söyledikleri gerçekten çok başka bir şeye tekabül ediyor. Nedir o? FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür diliyorum dedi. Kapalı kapılar ardında dış odaklardan, ki bu da çok önemli bir başlık, kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için özür diliyorum dedi. Helal lokmalarınızdan artırarak verdiğiniz emekleri haram sofralarda meze yapanlar adına sizlerden özür diliyorum dedi. Partililere seslendiği şey, bu ifadeler bunlar. Devam da ederiz ama çok bambaşka bir noktaya taşıdı olayı. İşin içine FETÖ girdi. Başka rüşvet iddiaları girdi ki zaten dosyada olanları da söylüyor. Ona atfen konuşuyor. Ne dersin Can?
1: Yani bunu söylerken Kemal Bey'in şunu söyleseydi, özürlüğün içinde kendisiyle ilgili de öz eleştiri yapsaydı, o zaman bunların hepsini oturur konuşurduk ve evet, kendine de bir öz eleştiri yapıyor. Şimdi sadece özür dilemek yetmiyor. Mesela bunu biraz FETÖ ajanları derken aşması lazım. O FETÖ ajanları nasıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine girdi? Onu söylemesi lazım. Mesela 15 Temmuz'a kontrollü darbe, 15 Temmuz'a tiyatro diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiydi. Partinin 15 Temmuz'la ilgili siyasetini yön veren genel başkan olarak ve bunu bir tiyatro olarak gören kendisiydi. Mesela 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'na indikten sonra o tankların içinden geçip Bakırköy'deki bir evde televizyondan kahve izleyerek 15 Temmuz'u izleyen biz değildik. Evet. Yani Sayın Genel Başkan'dı. Ama mesela Kemal Bey 15 Temmuz'da kahve izler içerken, televizyondan 15 Temmuz'u izlerken Özgür Özel de mecliste bombanın altındaydı mesela. Şimdi arada bir fark var. Şimdi eleştiri yaparken önce bir oturup düşünmesi lazım. Evet, birileri, danışmanlarınız önünüze not koyar, onu okuyabilirsiniz ama bir de arşiv diye bir şey var. Yani bizim de bir geçmişimiz var değil mi? Buna tanıklık ettik bu sürece. Mesela sizin danışmanlarınız FETÖ'den yargılandı. Mesela milletvekili yaptığınız kişiler şu anda Amerika'da firari ve kaçak, mallarına el konulmuş. Şimdi bunları, evet, o mesela bu eleştiriyi Özgür Özel yaptığında şunu diyebilirsiniz. Sen de o zaman orada genel başkan yardımcısıydın, grup başkan vekiliydin. Ne zaman, niye eleştirmedin? Tamam, o yapamayabilir. Ama bir de gerçek var. Şimdi biz bu gerçeğin üzerinden atlayarak Kemal Bey'in, evet, FETÖ ajanları var Cumhuriyet Halk Partisi içinde. Evet, çıkartın. Ama o FETÖ ajanları nasıl girdi oraya? Mesela bugün eleştiriyor haram. İşte Özkan Yalın'ı eleştiriyor, Ekrem İmamoğlu'nu eleştiriyor. Peki bu isimleri Türk siyasetine veya Cumhuriyet Halk Partisi'ne sokan kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Onun kendisi. Mesela Özkan Yalın 3 dönem milletvekili yapan Özgür Özel değil. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi.
0: Tersinden düşündüğümüzde de şöyle, bu isimlerin hepsini dilemiş, siyasete sokan Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine konuşanlar da bugün karşısında duranlar.
1: Doğru, ama özür dilemiş olmuyor. Şunu deseydi, evet, ben bu özürü kabul edebilirdim. Bir dışarıdan bakan bir gözle, bir vatandaş olarak veya bir gazeteci olarak. Ben 15 Temmuz'da tiyatro ve darbe dediğim için herkesten özür diliyorum. O zaman evet, bu özürü kabul edebilirdim ama... Peki. Önümüzde 15 Temmuz'da darbe ve tiyatro diyeceksin. Sonra diyeceksin ki FETÖ bizim içimize sızmış. Kim sızdırdı o FETÖ'yü içinize? Sen 15 Temmuz'da tiyatro ve darbe dersen kusura bakma Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Peki. Yani siyaset böyle yapılmaz. Koltuğa oturunca ilk başta FETÖ'ye sığınmak olmaz. Mesela boğazımdan bir lokma haram geçmedi. Şimdi bu, herkes bunu söyleyebilir. Herkes açısından söylenebilir. Ama geçmişe dönüp baktığımızda hatalarınız yok mu? Var. Şimdi bu hataları önünüze koyduğunuzda kenara çekilemezsiniz. Keşke karşı karşıya girebilsek de ben de gazeteci olarak bu sorduklarımı ona sorabilsem. Mesela şunu sorabilsem Sayın Genel Başkan'a, bunu söyleyince...
0: Özür dilemesi peki...
1: Özür dilemesinin ötesinde, hani bunu söyleyince diyorlar ki bana AK Parti ağzıyla konuşuyorsun. Hep işte AK Parti. Yok. Mesela şunu sormak isterdim. Madem öyle Sayın Genel Başkan, 14 yaşında oğlunuzu nasıl sigortalı yaptınız? buna nasıl müsaade ettiniz ve göz yumdunuz? Bunu mesela sormak isterim. Buna yanıt verebiliyor mu? Boğazından. Şimdi bu siyaset böyle yapılmaz. Madem siyaseti arınma ve temizlenme olarak söylüyor Sayın Genel Başkan, şunu diyecek. Ben 15 Temmuz'a darbe dediğim için tüm Türkiye'den özür diliyorum. Ben hata yapmışım. Bunlar FETÖ'cülermiş. Evet. Bir FETÖ'cü Amerika'dan açıklama yapıyor. Diyor ki şimdi Kemal Bey beni iki kez genel merkezde ağırladı diyor. Babam öldüğünde diyor beni telefonla aradı diyor. Şimdi sen FETÖ'nün en mahrem, en kritik adamını genel merkezin içine kadar sokuyorsun. Orada ne pazarlık yaptığını bilmiyoruz. O kendileri açıklayacaklar. Peki, ama şimdi bu... diyeceksin ki iki tane milletvekili şöyle oldu, böyle oldu FETÖ ajanı. Bunlar, peki, bunlar siyaset
0: şimdi,
1: değil.
0: Şimdi Can Özçelik'in ifadelerini izlediniz, dinlediniz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu FETÖ meselesi üzerinden devam edelim. Çünkü bu konuşma yapıldıktan 3 gün sonra hem Özgür Özel'le hem Ekrem İmamoğlu'yla ve onların FETÖ ile bağlantılı olduğuna dair bir tanık ifadesi de ortaya çıktı. Başka şekillerde de dillendirildi. Ben önce Şamil Tayyar'a Kemal Bey'in açıklamasındaki iki hususun altını çizerek, bir dış odaklardan medet uman, iki FETÖ ajanları ve rüşvetçi ifadelerini hatırlatarak sormak istiyorum. Kemal Bey acaba daha önce bildiğimiz, yani genel başkanlığı döneminde FETÖ eleştirilerine maruz kaldığı için, etkisine açık olduğu yönünde eleştirilere maruz kalmıştı. Çizgiyi mi değiştirdi? Ne yaptı Kemal Bey size göre? Ne görüyorsunuz?
2: Yani bir makas değişikliği gözüküyor bu açıklamasından. Dış odaklar ifadesiyle sanki bana İmamoğlu'nu kastetmiş gibi gözüktü. Çünkü CHP içerisinde çok dostumuzla görüştüğümüzde, konuştuğumuzda İmamoğlu'nun dış bağlantılarının çok tehlikeli bir noktada olduğunu ifade eden çok isimle karşılaştım. Onu söyleyeyim. Evet. Bana biraz öyle gibi geldi. Ama sevgili Can'ın şu eleştirisine bir nebze katılıyorum. Kemal Bey'in öz eleştirisini kapsamlı olarak, yani kendisini de içine alacak şekilde yapması daha doğru olurdu. Çünkü doğru, işte bir dönem devletin cemaat, devletin ve toplumun cemaat olarak bildiği ve tanıdığı ama zaman içinde kriminal hale gelmiş yapının 7 Şubat arkasından 17 Aralık sonrasında 15 Temmuz işgal girişimindeki rolüne kadar geçen sürede ne yazık ki, yani cemaatten örgüte dönüştüğü süreçte CHP doğru bir pozisyon almadı ve FETÖ ile beraber hareket etti. Mesela Bankasya'ya operasyon yapıldı. Mahmut Tanal başta olmak üzere CHP'li birçok milletvekili Bankasya'ya kurtarmak için, para Zaman yatırmak için şubelere akın ettiler. Evet. Zaman Gazetesi'ne gittiler. İşte Kanal Türk'ün önünde eylem yaptılar vesaire.
0: Bugün Millet Şimdi, Gazetesi'nin önünde gittiler. Evet.
2: Evet. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu 17 Aralık o sahte tapeleri meclis grup toplantısında canlı olarak yayınladı. Meclis TV onları canlı olarak verdi. Bunları yaptı. İşte 15 Temmuz'la ilgili doğru, tiyatro dedi, kontrolü darbe dedi vesaire. Milletin zihnini karıştırdı. 15 Temmuz başta olmak üzere geriye doğru dönüp baktığımızda FETÖ eylemleriyle ilgili de bir helalleşme yapmasının doğru olacağını düşünüyorum. İlave olarak ben şunu eklemek isterim. Buyurun. Siyasette FETÖ tartışmasının seçmen tercihini etkileme kapasitesi zayıfladı. Yani eskisi gibi bu tartışmaların, bu kavgaların bir siyasi karşılığı yok. Çünkü 15 Temmuz'u esas aldığınızda son aşamada, o günden bugüne aradan geçen 10 yıl içerisinde iki büyük cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi, iki büyük mahalli seçim yaşandı. 4 seçim. Ve bu seçimde toplum hangi siyasi partinin, hangi siyasetçinin, hangi genel başkanın nerede durduğunu, nasıl mücadele verdiğini sandıkta muhasebe etti, hesaplaştırdı ve tercihini ona göre şekillendirdi. Dolayısıyla alan attı, satan sattı. Bu saatten sonra bu CHP içinde olsun, CHP ile bir başka parti arasında olsun, FETÖ üzerinden yürüyen bir tartışmanın ve kavganın bir siyasi fayda getireceğini ben kişisel olarak düşünmüyorum. Ayrıca FETÖ ile mücadelede ne yazık ki, üzülerek söyleyeyim, Sayın Cumhurbaşkanımızın başlangıçta ortaya koyduğu kategorik yaklaşıma uygun olarak sürmediği için, yani işte yukarısı ihanet, ortası ibadet, ortası ticaret, altı ibadet şeklinde o kategorik yaklaşıma uygun olarak sürdürülmediği için zaman içerisinde bu mücadele de sulandırıldı ve toplumun bu mücadeleye bakışı başlangıçtaki gibi katı değil. Artık çok fazla inandırıcı da bulmuyor. Peki. O nedenle ben Kılıçdaroğlu'nun bir FETÖ tartışması üzerinden rakipleriyle oyununu yönlendirmeye çalışmasının ben kendisine bir siyasi katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Ama mücadelesini uzunca süredir Türkiye'nin de gündemini meşgul eden, henüz daha bir siyasi hesaplaşmaya dönüşmemiş, daha doğrusu bir sandıkta muhasebeleşmeye dönüşmemiş, İBB'den başlayan ve birçok belediyeyi içine alan bir yolsuzluk dosyaları zinciri var.
0: Evet.
2: Onlar üzerinden hani kendisinin de sıkça dile getirdiği arınma retoriği üzerinden devam ederse kendisine daha ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum siyasal anlamda.
0: Şimdi siyaseten konu FETÖ üzerinden konuşulduğunda çok sonuç vermez diyor ama Şamil Tayyar. Önemli bir tanık ifadesi var. Belki savcılık soruşturmaları açısından gündeme geldiği için hatırlatmakta fayda var. Enis Uludemir diye Manisa'da daha önce ticaretle uğraşan birinin verdiği bir tanık ifadesi ama şundan dolayı da önemli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne açılan yolsuzluk davasında o soruşturmada tanık olarak ifade vermiş. Şimdi 7 Mayıs yakın tarihli bir ifade. O ifadede öne çıkan iki husus var. Aslında birçok şey var. Bir akrabasının Fethullah Gülen ile birlikte örgütün kurucularından biri olduğunu ve o kişinin kendisine Manisa'da ticaret yaparken işte örgüt faaliyetinde mahrem imam toplantılarına kattığından bahis de şunları söylüyor. Bize diyor Özgür Özel'i diyor FETÖ'nün gönderdiği, Amerika'dan gönderdiği listenin içinde vardı. Biz de bir çalışma yaptık. Belirli isimleri tespit ettik, onlarla görüştük. Ben diyor Özgür Özel'in adını eczacı olarak bu dosyanın içine koydum. Sonra oraya gönderdim. Biz diyor bana verilen talimat doğrultusunda ki Fethullah Gülen'in işte kendi internet sitesi üzerinden yayınladığı sadece devletin kurumlarına değil muhalif kurumların içine de sızılması gerekir. Ve bunlarla ilgili çalışma yapılması gerekir diyor. Özgür Özel de bu çalışmanın sonucu olarak listemize dahil ettiğimiz bir isimdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasında hem kendisine destek verdik hem de para aktardık diyor. Yani ifadenin, uzun ifadenin ben kısa özetini yaptım. Bu çerçevede yani Kemal Bey'in yaptığı açıklamadan sonra bunun savcılık dosyasında yeni bir ifade olarak konu olması parçaları birleştirdiğinizde sanki başka bir tablo ortaya koyuyor. Ekrem İmamoğlu ile ilgili de var. Ekrem İmamoğlu'na da 2008'de bir Şamil Tayyar da söyledi. Bir mahrem imam toplantısına katıldığını ve kendisinin desteklediğini, desteklendiğini, yapı tarafından desteklendiğini söylüyor. Somut bir tanık ifadesi olduğu için buraya koyduk. Bu iddialarla ilgili, bu soruşturma sürecine bunun dahil edilmesi ile ilgili değerlendirmen nedir? Şamil Tayyar'a da soracağım.
1: Şöyle bir İmamoğlu ile ilgili 2008 diyor. 2008'de biraz önce de söyledi. Türkiye devleti açısından bir tırnak içinde ben hiçbir zaman cemaat demedim de o istihbarat örgütü olduğunu ben en başından beri yani gazeteciyle başladığımdan beri söylüyorum.
0: Uluslararası casusluk şebekesi. Şimdi ben doğru bir ifade.
1: Ben 2004'te başladım. 2004'ten itibaren hep ben yani yaptığım haberlerde de hep FETÖ dedik. İstihbarat örgütü olduğunu söyledik. Şimdi 2008'de devlet öyle bakmıyordu bu FETÖ yapılanmasına. Cemaat diye bakıyordu ve birazcık da itibarlıydı o dönemler için. Yani 2008'de İmamoğlu'nun toplantıya katılması, bilmem desteklenmesi falan çok geçerli sayılmaz bugün itibariyle. Özgür Özel'le ilgili de biraz önce
0: söyledim. Soruşturmasında süre bakımından zaman aşımına uğramaz ama işte, onu söyleyeyim.
1: Ama 2008'de, o zaman 2008'de bütün toplantılara katılanlarla ilgili bütün işlemler yapılmalı. Mesela Türkçe evet. Olimpiyatlarına katılanlara, Zaman Gazetesi'nin etkinliklerine katılanlara, Zaman Gazetesi'ne demeç verenlere, onlarla
0: yan yana duranlara.
1: Yani herkesi o torbanın içine sokabilirsiniz bunu yaparsanız. O birazcık Türk yargısı açısından da çok mümkün gözükmüyor. 15 Temmuz'a gelelim. Hani Özgür Özel meselesinde de 15 Temmuz'daki tutumunu biraz önce söyledik. Yani koşarak meclise gitmiş, bombaların altında o mücadeleye destek vermiş ki Özgür Özel'in Ergenekon ve Balyoz yargılamalarındaki o FETÖ kumpası olduğu zaten ortaya çıktı. tavrını da biliyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrını biliyoruz. Orada da Özgür Özel'in tavrını biliyoruz. O yüzden bu...

0: Evet, bu FETÖ itirafçısının bu sözde ifadeleri dosyalara girebilir. Ama herkesle ilgili her ifade her dosyaya girebilir. O yüzden bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu söylemiyle bunları birleştirirsek, son 10-15 gündür şöyle bir iddia dolanıyor. Hatta gazetecilerde, televizyonlarda söylüyor. Acaba Özgür Özel'le ilgili bir FETÖ soruşturması mı olacak? Yani bundan ard arda gelmesi ve Kemal Bey'in de içimizde FETÖ ajanları var demesi sanki buraya doğru evriliyor ama
1: evet.
0: Siyaseten Özgür Özel'i güçlendirecek bir soruşturma olur. Tam peki, da bu söylediğimden dolayı. Yani 2008'deki görüşmeyi getirip bugüne dayayıp 2026'da sen 2008'de bunu görüşmüşsün dersen o zaman herkesin her görüşmesini o dosyaya koymak zorunda
1: peki,
0: kalırsın.
1: Şamil Tayyar ne düşünüyor onu soralım. Bu FETÖ kısmı önemli. Tanık ifadesini gördünüz. Ekrem İmamoğlu ile ilgili daha önce ortaya atılan başka iddialar da var.
0: Evet.
1: Siz onlara vakıfsınız zaten. Özgür Özel ile ilgili de görüyoruz benzer iddiaları. Ne diyorsunuz? Rüşvet iddialarıyla birleştirildiğinde ya, bambaşka bir durum var sanki.
2: Evet. Evet. Şimdi yani bir süredir bunlar konuşuluyor. Yani keşke yani bu iddialar daha önce gündeme getirilse ve üzerine gidilseydi. Biraz da bu tür hadiselerde zamanlama da önemli. Yani mutlak mutlak kararından sonra gündeme getiriliyor olması ve bunun tartışılıyor olmasını ben açıkçası çok doğru bulmuyorum. Buradan hani az önce söylediğim gibi bir siyasi sonuç çıkacağını da düşünmüyorum. İlave şöyle bir kaygım da var. Yani bunlar milletvekilleri. Sonuçta bu dosyaları oluşturdunuz, hazırladınız ve fezleke halinde meclise gönderdiniz. Yani mecliste bir temayül var. İktidar çoğunluğu yani bu dosyalarla ilgili karar almıyor. Oysa mesela bu 38. kurultayla ilgili oylamaya hile karıştırıldığı gerekçesiyle yargılanan 12 sanık var ve orada 9 sanıkla ilgili de dosya ayrılmıştı. Malum bu Özgür Özel ve arkadaşlarının milletvekili oldukları için dosyalar ayrılmıştı. Eğer mecliste bir işlem yapılacaksa önlerinde çok daha hazır ve başka çok daha haklı sebebe dayanan başka dosya var. Hani FETÖ dosyasına falan hiç gerek yok. Çünkü FETÖ dosyaları siyasi polemik konusudur artık. Yani ortaya konan hani iddialar, gerekçeler bir de çok geçmiş tarihleri yansıtıyor. Eğer arkeolojik kazı yapılacak ve geçmişe doğru bu süreç ilerletilecekse işin şehri, şekli bir bambaşka hale
1: noktaya
2: bürünür.
1: Gider, evet.
2: O nedenle ben gelir. Yani o nedenle ben bu FETÖ meselesiyle ilgili yürüyen tartışmanın Özgür Özel'e herhangi bir hasar vereceğini ve onun bu mücadelesini sekteye uğratacağı düşünmüyorum. Aksine güçlendirir de yani o kanaatteyim. Çok açık yani işte o fezlekeler var ceza davasıyla ilgili vesaire eğer işlem yapılacaksa. Ayrıca onun dışında mesela ne bileyim çok da böyle hırsızlık, yolsuzluk vesaire. İBB dosyasında ismi geçen iki milletvekili var CHP'li. Aziz İhsan Aktaş dosyasında adı geçen milletvekili var CHP'li. Eğer bunlarla ilgili meclis çalıştırılacaksa bunlarla ilgili de çok rahatlıkla dokunulmazlıklarının kaldırılması söz konusu olabilir. Bunu yaptığınızda kamuoyunda bir tepki de oluşmaz. Ama diğeri çok böyle ısmarlama, çok siparişmiş gibi anlaşılır ve bunun toplumsal karşılığı da olmaz. O nedenle ben böyle hani kulağı sağdan şey böyle uzatarak göstermektense daha açık, daha net, daha anlaşılır ve toplumun daha ciddi destek vereceği bu yolsuzluk dosyaları üzerinden yürülmesinin ben daha doğru olacağını düşünüyorum.
1: Evet, şimdi bu devletin kılcal damarları dışında bütün siyasi partiler dahil, dernekler dahil hepsine muhalif de olsa sızma talimatını biliyoruz. Aslında belki sadece CHP odaklı bu konuyu konuşmak yerine yani, bütün sızılan yerler ya da sızıldığı düşünülen yerler üzerinden konuşmak belki daha Türkiye'nin önümüzdeki dönemi açısından daha sağlıklı olur. Bu noktada ben Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını da bir hatırlatmak isterim. Arkadaşlarımız o grafiği verirse arınma meselesi aslında CHP belki gündemde ama bu özellikle FETÖ meselesinde devletin önünde durduğunu görüyoruz bu konunun. Çünkü FETÖ soruşturmaları içinde çok fazla gündeme gelecek gibi de duruyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ekseninde diyor ki arınmalı ve durulmalı. Bu konuda Yargıtay'ın bir an önce kararını vermesi lazım diyor. Mutlak butlan meselesiyle ilgili olarak.

0: Yaşananlar CHP'nin kurumsallığına yakışmıyor. Patinaj yapmasının, yani bu partinin patinaj yapmasının kimseye bir faydası yok. Çünkü kutuplaşma, kucaklaşma yerine kutuplaşmaya doğru süreç gidiyor diyor. Şimdi hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem Sayın Bahçeli'nin açıklamalarında İBB soruşturması başladığı günden itibaren şöyle bir vurgu var. Sokakları karıştıracak şeylerden mutlaka uzak durulması lazım diye. Aslında biraz önce konuştuk, hem Şamil Tayyar hem Canus Çelik, uluslararası bir casusluk şebekesinin etki edebileceği bir riskten bahsediliyor. Türkiye'nin Orta Doğu'daki durumu da malum. Bu eksende aslında belki Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını konuşmaya ihtiyaç var. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemeli diyor. Sayın Cumhurbaşkanı da bugün yine yaptığı konuşmada özellikle de bu halkın malına, milletin malına tasallut edenleri yargı eliyle bunların hepsini temizleyeceğiz gibi bir ifade kullandı. Hem Bahçeli'nin sokakla ilgili açıklaması hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları etrafında ne dersin?
1: Öyle, Sayın Bahçeli ilk günden beri zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan davasıyla ilgili tavrını biliyoruz. Yani bir, önce ilk başta davanın butlanla sonuçlanmaması gerektiğini, sonuçlandıktan sonra da hem ilk gün yaptığı açıklama hem daha sonradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmüş olmasından duyulan üzüntüyü çok net bir şekilde ifade etti. Benim burada dikkat çektiğim nokta şu, demokrasi hırpalanmasın. Yani Sayın Devlet Bahçeli burada bir siyasi partinin ötesinde, yani Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten Türk siyasetinin en omurgalarından bir tanesi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuran bir siyasi parti ve ana muhalefet parti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu ayrışma, bölünme, ki bu zaten yaşandı, yaşanıyor önümüzde, bu siyasete zarar veriyor, Türk siyasetine zarar veriyor. Burada Devlet Bahçeli'nin demokrasinin hırpalanmasına izin vermeyelim derken aslında Türkiye'yi önüne koyuyor. Yani bu yarın başka bir siyasi parti açısından da gerçekleşebilecek bir olay. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün gerçekleşiyor. Mahkeme kararıyla genel başkanın değişmesi, mahkemenin siyasete bu kadar dahil olması, zaten yargının da, Yargıtay'ın da bir an önce karar vermesini istemesinin nedeni de bu. Evet. Artık yargının bu siyasetten elini çekmesi lazım. Kararını versin. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, yani Yargıtay kesinleştirsin. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi de kendi yolunu bulsun. Çok doğru bir tespit. İlk günden beri zaten bunu söylüyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin sokağa taşması, işte o, anladığım kadarıyla o mitinglerden bahsediyor. Bundan sonra zaten bu mitingler olacak. Zaten seçime de gidiyor Türkiye. Evet. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin şuna dikkat etmesi gerekiyor. Çok doğru. Marjinal grupların, marjinal ekiplerin içine dahil ederek değil de o marjinal
0: karşı
1: ekipleri...
0: karşı bariyerler oluşturarak.
1: Evet, o bariyerler oluşturarak yapması gerekir diye düşünüyorum.
0: Hemen Ankara'da olduğu için siyaset, hem siyasette hem meslekte tecrübesi olduğu için Yargıtay bir an önce karar vermeli derken bir an önce karar çıkma ihtimali nedir? Bir de ek olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur ifadesini soracağım.
1: Şamil Bey, biliyorsunuz mutlak butlan çıkmadan 10 gün önce kararın yazıldığını, mutlak butlanın çıktığını söylemişti ilk söyleyen kişi. Evet. Belki Yargıtay'la ilgili de bir bilgisi
0: var. Öyle bir ihtimal var mı? Erken çıkma ihtimali gibi, bir an önce çıkma ihtimali gibi.
2: Yani erkenden kastınız ne bilmiyorum. Hani
1: 10 gün önce söylediniz. Aynı programdaydık ya o gün, o yüzden.
0: Yani Sayın Bahçeli açısından soruyoruz. Öyle söylediği için.
2: Yok. Yani hangi tarih sizin için erken olur onu söyleyin. Ona göre değerlendirmeyeyim.
1: Böyle bir ihtimal var mı diye size soruyorum.
2: Ya ben çok ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Yani kısa süreden kasıt 1-2 aysa ben 1-2 ay içerisinde çıkacağını düşünmüyorum. Peki. Çünkü Yargıtay'ın kendi bir gündemi var. Kuşkusuz Yargıtay'a başvurduğunuzda hani bu dosyanın öncelikli olarak görüşülmesini talep edebilirsiniz. İlgili birim yani bunu değerlendirip dosyayı biraz erkene alabilir. Yani hukuken bu mümkün. Fakat bu olur mu? Ne bileyim yani ben bugün itibariyle kısa sürede bu dosyanın sonuçlanmasını zor görüyorum. Yani yine de bilemeyiz tabii, her türlü sürprize açık. Fakat şunu söyleyeyim, Burada CHP'nin, yani CHP'nin demokrasi ve siyaset tarihimizdeki rolü kuşkusuz yadsınamaz, yabana atılamaz. Ben ilave olarak yani güçlü bir muhalefetin her zaman demokrasinin güçlenmesi açısından da faydalı olduğunu savuna gelen birisiyim. Çünkü muhalefet ne kadar güçlü olursa iktidar o kadar kendine çeki düzen verir. O nedenle hani demokrasi bir çift kanatlı kuşa benzetirseniz, kanatlardan biri yani çırpamazsa o güvercin uçamaz. Dolayısıyla güçlü bir muhalefet her zaman için önemli. Ama burada herkese bir görev düşüyor ama en fazla görev bu partinin içerisinde siyaset yapanlara düşüyor.
0: Evet.
2: Sonuçta hani ben kişisel olarak mutlak mutlak kararını doğru bulanlardan değilim. Hani başından beri bunu söylüyorum. Şunu şu sebeple söylüyorum. Siyasi partiler, hani bunu hukuksuz anlamda söylemiyorum. Çünkü siyasi partiler kanununda bir boşluk var. O boşluğa binaen hukuk mahkemesinde açılmış bir dava var.
0: Evet.
2: Dolayısıyla bu dava bir hukuki zemini var. Ancak o siyasi partiler kanundaki boşluktan hareketle bir siyasi partiyle ilgili dernekler kanununa ve medeni kanuna istinaden bir karar almanın, bir hüküm vermenin doğru olmadığını düşünüyorum.
0: Evet.
2: Ama sonuçta mahkeme kendisini yetkili gördü ve bir değerlendirme yaptı. Artık o saatten sonra içinize sinse de doğru bulsanız da,
0: mahkeme
2: yanlış
0: kararına
2: bulsanız
0: uymak
2: da
0: lazım, evet.
2: O karara, aynen öyle, o karara uymanız gerekiyor. Bakın tarihten hep örnek verdik.
0: Son cümle
2: verdik.
0: Alacağım Şamil Bey.
2: Kapattılar. Evet. Hemen. Fazilet Partisi'ni kapattılar. Kızdılar, tepki gösterdiler. İşlerine sinmeyen bir karardı. Hukuksuz buldular. Ama neticede bir yargı kararıydı. Ve partilerin anahtarını devlete teslim ettiler.
0: Evet.
2: Yani ne rahmetli Erbakan ne Recai Kutan kendisini odaya zincirlemedi. O nedenle burada Özgür Bey'e düşen görev de içine sinmese de yargı kararına uymaktır.
0: Peki. Şamil Tayyar, katıldığınız için çok teşekkürler. Can Özçelik, çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
0: CHP'yi konuştuk. Önümüzdeki günlerde konuşmaya da devam edeceğiz. Öyle görünüyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 31, Muğla 29 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 23, Trabzon parçalı bulutlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 27, Kayseri parçalı bulutlu 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 20, Kars yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Mardin güneşli 24 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: İki ayrı bayramlaşmadan sonra CHP'deki yönetim ayrışmasının grup toplantısına da yansıması ne demek? Özgür Özel'in kurultay için imza toplama hamlesi sonuç getirir mi? Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, kurultay yapmadan da seçime girebilir mi? Aksi yöndeki iddiaların dayanağı ne? CHP'nin iptal edilen kurultayında oy kullanan tüm delegelerin MASAK raporlarının incelenmesi süreci kökten değiştirir mi? Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kurma fikri artık iyice kesinleşti mi? Türkiye İttifakı söylemi bir ideolojiye dönüşür mü? Kamuoyunu etkileyebilir mi? Faruk Aksoy soruyor, eski devlet bakanı Mehmet Sevigen, siyaset bilimci Profesör Doktor Armağan Öztürk, kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş, siyasal iletişimci Nur Tuğba Aktay, gazeteciler Orhan Bursalı ve Merve Şevnem Oruç yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
5: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk,

0: İyi akşamları herkese. Hülya Hökenek ben ve akşam haberleriyle birlikteyiz. Biliyorsunuz önemli gelişmeler var. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi mutlak mutlak sürecinde zor günlerden geçiyor. CHP şimdi bu haftaki grup toplantısı da tartışma konusuydu. Toplantı Grup Başkanı Özgür Özel Başkanlığı'nda mecliste yapıldı biliyorsunuz. Özgür Özel kurultayın bir an önce yapılmasını da istedi. Sürece yönelik de bizi yaralayan düşmanın değil aslında dostların yaptıkları diyor. Bu ifadeleri kullandı. Ha yeni MYK mı? MYK'da açıklandı CHP'nin yeni MYK'sı. Şu sıralarda da ilk toplantısını yapacak. Yaklaşık böyle birkaç dakika sonra hatta toplantı belki de başladı. Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP'deki mutlak mutlan sürecini de değerlendirdi. Partisinin grup toplantısında konuştu Bahçeli. Bölünmüş bir CHP algısı oluştuğunu belirtiyor. Bahçeli Yargıtay kararını bir an önce vermelidir diyor. Üçüncü gündem maddesi de çok önemli. Avrupa Birliği düzensiz göçle mücadelede yeni ve tartışmalı bir dönemin kapısını araladı. Birlik ülkeleriyle Avrupa Parlamentosu göçmenlerin üçüncü ülkelerde kurulacak merkezlere gönderilmesine imkan tanıyan geri dönüş yasasında uzlaştı. Bu ne anlama geliyor? Buna da birlikte bakacağız. Başlasın efendim. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştuğu kamu kaynaklarının kullanımının kırmızı çizgileri olduğunu vurguluyor Erdoğan. Yerel yönetimler merkezi skandallar asla mazur görülemez dedi. Ses açalım.
1: Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın. Hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz.
2: Kamuda kaynak kullanımının önemine değindi. Yerel yönetimlerde yaşanan son gelişmelere işaret etti.
1: Son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Kamu malının israf edilmesine asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi.
1: Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine

0: Duruşumuz gayet nettir.
1: Erdoğan geçmiş dönemdeki antidemokratik müdahalelerin ekonomiye maliyetine de dikkat çekti.
0: FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Yine bir darbe girişimi olan Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mecliste grup toplantısında konuştu. Dostu düşmanı ayırmakta ustalaştık diyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için görevi bırakabilseydi madalyası daha büyük olacaktı ifadelerini kullandı. Kurultay çağrısını da yineledi.
3: Biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta. Olmamız gereken kürsüdeyiz.
4: Meclis Başkanlığı'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantı talebimiz yok yazısı gönderdiği saatlerde Özgür Özel grup toplantısı düzenledi.
3: Şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. Bir tarafta butlan kararıyla baba ocağımız ve orada oturanlar, bir tarafta partisine ve ülkesine sahip çıkmaya çalışanlar.
4: CHP grup toplantısından yaklaşık 2 saat önce CHP'li milletvekilleri ve ziyaretçiler salona gelmeye başladı. Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay, eski Meclis Başkan Vekilleri Uluç Gürkan ve Haydar Akar, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav grup toplantısına gelenler arasındaydı. Nöbetçi Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Özgür Özel'i kürsüye çağırdı.
3: Bizim kurultayımızda da ilk kez bir siyasi partinin genel başkanı ikili yarışla değişti. Bendeki madalya ne kadar büyükse o seçimde genel başkanlık görevini bırakanın da o görevi bırakabilseydi madalyası daha büyük olacaktı. İhanet yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, yalnız kaldığında, içinde hissedildiğinde cezalandıran duygudur.
4: Özel kurultay çağrısını da yineledi.
3: Bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin bugün yaptıkları olmuştur. Bu haksızlıklara karşı doğru adımlar atılır. En kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır.
2: Antalya'da belediye başkan adayı belirleme sürecinde yaşananlara ilişkin soruşturmada Özgür Özel dahil 6 milletvekilinin dosyası Ankara'ya gönderildi. Savcılık bu isimler hakkında fezleke düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. CHP'de Antalya Belediye Başkan adayını belirleme sürecinde para verildiği iddiasıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li milletvekilleri yönünden yetkisizlik kararı verdi. Grup Başkanı Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkındaki dosya fezleke düzenlenmesi gerektiği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Soruşturma dosyasındaki ifadelerde adaylık sürecinde 1 milyon euro talep edildiği ve paranın CHP Genel Merkezi ile bağlantılı bir kişiye teslim edildiği iddiası da yer aldı diyelim. Mahir'e gidelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni MK listesini açıkladı. Yaklaşık 1,5-2 saat kadar oluyor değil mi Mahir? Çok yeni. Tabii bu arada bu yeni liste yeni bir toplantı yapacak. Yani yeni liste bu toplantıyla yeni bir hikaye yazabilecek mi? Bu arada kimler var istersen o listeyi bir kez daha tekrarlayalım. CHP özellikle genel merkezinde bugün neler yaşandığını hepimiz merak ediyoruz. Ve bugünden sonraki süreçte senin de öngörülerinle birlikte.
5: Evet Hülya Karik, bütün gün oldukça hareketliydi. Herkes MYK listesini bekliyordu. O açıklama saatler 16'yı gösterdiğinde gerçekleşti. Partinin yeni sözcüsü Müslüm Sarı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Kemal Kılıçdaroğlu dahil toplam 19 kişiden oluştuğunu ifade edelim. Dikkat çeken isimler dediğim gibi Müslüm Sarı onlardan bir tanesiydi. Hem parti sözcüsü hem de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yapacağını ifade edelim. Örgütler ikiye ayrıldı, yurt içi ve yurt dışı olarak. Yurt içi örgütlerden Orhan Sarıbal Bursa milletvekili sorumlu olacak. Yurt dışı örgütlenmeden ise Ankara milletvekili Semra Dinçer'in sorumlu olacağını ifade edelim. 7 isim daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sına yer alan isimler olarak dikkat çekiyor. Bülent Kuşoğlu onlardan bir.

0: bir tanesi. Semra Dinçer yine aynı şekilde. Yıldırım Kaya, Hasan Efe Uyar, Tahsin Tarhan ve Gamze Akkuş İlgezli daha önce Devrim Barış Çelik'le birlikte daha önce Kılıçdaroğlu MYK'larında yer almışlardı. Bunlar dikkat çekti. Yine 2023'lük kurultayda bu isimlerin tamamı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti. Aktif milletvekillerinden 5 isim burada yer alıyor. Onlardan bir tanesi Rıfat Toruntay Nalbantoğlu İzmir milletvekili. Aynı zamanda Orhan Sarıbal Bursa milletvekili. Semra Dinçer Ankara milletvekili ve Gamze Akkuş İlgezli İstanbul milletvekili, Deniz Demir'de Ankara milletvekili. Toplam 5 isim aktif milletvekili bu MYK'da yer alıyor. Dikkat çeken isimler bunlar. Bülent Kuşoğlu yine geçtiğimiz MYK'da sayman olarak görev yapıyordu. Bu şekilde görevine devam ediyor. Berhan Şimşek çok konuşan isimlerden bir tanesiydi. Kültür ve sanat politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev alacak. Tahsin Tarhan da sanayi ve ticaret alanından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yapacağını ifade edelim. Üç önemli alanda ise bir kurul şeklinde çalışmalar olacak. Bunlar da doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı olacak. Nedir onlar? Ekonomi, dış politika, hukuk ve seçim işleri. Aslında üçü de birbirinden önemli ve kritik alanlar. Bu alanlarda dediğim gibi kurullar oluşturulacak ve onlar da doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı olacaklar. MYK oluşturuldu. Kısa süre içerisinde de parti meclis toplantısının ve YDK'nın toplanmasını bekliyoruz. Ondan sonra yoluna devam edecek Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi. Dediğimiz gibi bu listeyi Müslüm Sarı Yeni Sözcük kamuoyuyla paylaştı. Sadece listeyi paylaşmakla kalmadı. Aynı zamanda kendisine yönetilen sorular da oldu. Örneğin bugün grup toplantısında Kılıçdaroğlu aleyhine hain Kemal sloganları atılmıştı. Bunlar soruldu. Onların partili olmadığını düşünmek istiyorum. Partililerse haklarında gereken yapılacaktır dedi. Delegeden imza toplamasıyla birlikte mevcut hukuki durumu hatırlatarak kurultaya gidilemeyeceğini söyledi Müslüm Sarı. Son bir soru ise Kılıçdaroğlu Özgür Özel görüşmesi ilişkinde ikisi görüştür mü diye soruldu. Önlerine bir engel olmadığını ifade etti. Diyaloğa açığız dedi. Diğer arkadaşlar da Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar dedi. İlk MYK toplantısı da bugün önümüzdeki dakikalarda Kılıçdaroğlu başkanla başlayacak Hülya Kenek.
1: Çok teşekkür ediyorum Mahir, sağ olasın. Mahir Kılıç'tan aldık bakalım, yani yeni MYK, yeni bir toplantı, yeni bir hikaye nasıl olacak, neyin üzerine kurgulanacak. Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaşananları değerlendirdi. Bölünmüş bir CHP algısı oluşturulduğunu belirtiyor Bahçeli. Diyor ki Yargıtay kararını bir an önce vermelidir. Belediyelere yönelik soruşturmalar üzerinden de Cumhuriyet Halk Partisi'ne seslendi Bahçeli. CHP her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı açıklamasında bulundu. Şimdi ses açalım.
2: Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Mahkeme kararına yönelik itiraz merciği olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir.
3: Mutlak butlan kararı sonrasında CHP'de yaşananları değerlendirdi. Yargıtay kararını bir an önce vermeli çağrısı yaptı. Provokasyon uyarısında bulundu.
2: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Beklentimiz hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak, provokasyonları arttıracak, tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar da vardı.
2: Bazı belediye başkanlarının kamu kaynaklarını istismar, yolsuzluk, usulsüzlük ve yozlaşma halleriyle iki cihanda da kurtuluşu olmayan bir düşkünlük halidir. Türk siyasetini kirleten bu kişiler siyasetten temizlenmelidir. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır.
3: Bahçeli'nin diğer bir gündemi ise terörsüz Türkiye süreciydi.
2: Terörü bu topraklardan tamamen çıkarmak, bölgemize istikrar getirmek ve emperyalizmin hedeflerini çöpe atmak çabasındayız. Provokasyonları aldırmadan Cumhur İttifakı birlikteliğinde Türkiye'yi ekonomik, askeri ve siyasi olarak milletler camiasında en üst sıraya taşıyacağız.
3: MHP lideri ABD-İran arasındaki savaşa da değindi.
2: Amerika Birleşik Devletleri derhal bu savaşı durdurmalı. ve bölgedeki varlığını sonlandırıp çekilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermekten vazgeçmeli, siyasi baskı uygulamalıdır. Netanyahu başta olmak üzere suçluları cezalandırmakla başlayalım.
1: Ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan CHP'ye yönelik mutlak butlan kararını değerlendirdi. Hiçbir zaman sandık iradesinin iptal edilmesini kabul etmiyoruz dedi. O da Yargıtay'a çağrıda bulundu.
4: Hiçbir zaman sandığın iradesinin yargı kararnamesiyle iptal edilmesini kabul etmeyeceğiz.
3: CHP'ye yönelik mutlak butlan kararını bu sözlerle değerlendirdi. Yargıtay'a çağrı yaptı.
4: Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli. Türkiye'de demokratik ve sivil yaşamın önünü açmalıdır.
3: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısında konuştu. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik yargı müdahalesi barış süreci konusunda kaygıları arttırdı. Bu süreci başarıya ulaştırabilirsek belki de bu yaşadığımız şeyler yaşanmayacak. Dolayısıyla muhalefetiyle, sivil toplumuyla, demokratik kitle örgütüyle Türkiye'yi yeni bir zemine, yeni bir noktaya taşırabiliriz.
3: Bakırhan çerçeve yasa çağrısını yineledi.
4: Çerçeve yasa demokrasinin kök hücresi olabilir. Bu yasa Türkiye'nin çatışmadan hukuka, inkardan demokratik tanınmaya geçiş iradesi olabilir.
1: Kişisel Verileri Koruma Kurumu milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir karara imza attı. Parmak izi ve yüz tanıma gibi sistemlerle mesai takibini yasaya aykırı buldu. Kurul biyometrik veri işlenmesi yoluyla yapılan takibin hukuki sorun yaratabileceğini belirtti.
3: Biyometrik verilerle çalışanların mesai takibinin yapılması yasaya aykırı bulundu. Takip için işverenlere başka yöntemler önerildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, mesai takibi amacıyla biyometrik veri işlenmesi hakkında ilke kararı aldı. Resmi gazetede yayınlanan kararda, son dönemde çalışan devam takibinin dijitalleştirilmesi amacıyla parmak izi, yüz tanıma, iris ve retina taraması gibi biyometrik sistemlerin kullanımının yaygınlaştığına dikkat çekildi. Kurul, iş kanununda işverenlerin çalışma sürelerini takip etme ve kayıt altına alma yükümlülüğü bulunduğunu, ancak bu takibin biyometrik yöntemlerle yapılmasını zorunlu kılan bir yasal düzenleme bulunmadığını vurguladı. Bu nedenle mesai takibinin biyometrik veri işlenmesi yoluyla gerçekleştirilmesinin hukuki açıdan sorun yaratabileceği belirtildi. Kararda işçi ve işveren arasındaki güç dengesizliğine vurgu yapılarak mesai takibi için başka yöntemler önerildi. Şifreli kart, pin tabanlı sistemler, geleneksel imza ve kağıt bazlı devam çizelgeleri gibi alternatif yollarla takibin sağlanması gerektiğini hükmetti.
1: Ve Ahmet Kıvanç'la bir konuşalım çünkü 5 Haziran'da TÜİK enflasyon verilerini açıklayacak. Emekli ve çalışan maaşlarına yapılacak zammı merak ediyor. Hem çalışan merak ediyor hem emekli merak ediyor. Haliyle hepimiz. Ahmet Kıvanç da bizim yayın konuğumuz. Bir konumuz daha var Ahmet Kıvanç. O da şu, Avrupa İstatistik Ofisi verileri yayımladı ve ülkelere göre hangi sektörler daha uzun çalışıyor? İşte bizde durum ne? O çıkan tablo üzerinden de konuşacağız. Ama öncelikli olarak bu zam meselesini sormak isterim. En olası zam senaryosu nedir Ahmet abi şimdi? Verilere göre.
5: En olası zam senaryosu doğrudan hemen girecek olursak aşağı yukarı %18-19 dolayında SSK ve Bağkur emekli aylıklarına bir zam bekleniyor.
1: Kaç %14-15 yüzde kaç oranında dediniz? Bir daha
5: %10 tamam. Hesaplamayı birazdan daha öncesine gireceğim ama %18-19 oranında yaklaşık SSK ve Bağkur emekli aylıkları, memur maaşları ve emekli memurlar için de %14-15 dolayında bir zam bekleniyor Temmuz ayında. Normalde biliyorsun enflasyon ayın 3'ünde açıklanıyor, her ayın 3'ünde açıklanıyordu ama bu sene Mayıs ayı enflasyonu 5 Haziran'a açıklanacak. Hafta sonuna ya da bayram tatili gibi tatili denk geldiğinde ancak takip eden iş gününde, ilk iş gününde açıklanıyordu, ayın 3'ünü takip eden.

0: Yani ilk iş günde açıklanıyordu. Şimdi bu sene niye 5 Haziran'a kaldı diye bir merak konusu oldu Hülya. Bunu TÜİK dün açıklama yaptı. Yılbaşında ilan edildiğini, bu takvimin Ocak ayında ilan edildiğini, 5 Haziran'da açıklanacağını, Ocak ayında ilan edildiğini. Gerekçe olarak da bu yıl bayram tatilinin, Kurban Bayramı tatilinin Mayıs ayına denk gelmesini gösterdi. Şimdi aylık enflasyon, 6 aylık enflasyon konusunda rakamlar belirleyici olacak SSK ve Bağkur emekli aylıkları açısından. İlk 4 aylık dönemde hatırlarsan %14,64 oranda gerçekleşmişti enflasyon. Geriye Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileri kalıyor. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcılarıyla yaptığı ankette Mayıs ayı için enflasyon beklentisi %1,89. Piyasa katılımcılar dediğimizden, bu Merkez Bankası'nın kendi tahmini değil, piyasa aktörleriyle, bankacılarla, işte finans sektöründeki uzmanlarla yapılan tahminin sonucu.
1: Ben
0: %1,89 bekleniyor Mayıs.
1: Ahmet abi, konuşacağız, devam edeceğiz. Önemli çünkü. Bir önceki tabloyu ekranda tutabilir miyiz? O önemli. Memur ve emekli maaş zammı ne olur? Bakın, bu senaryo. Ahmet Kıvanç diyor ki son 4 yıllık ortalama enflasyona göre, şimdi cuma günü açıklanacak biliyorsunuz, SSK ve Bağkur emekli aylığının zam oranı. Yani %19,2. Şimdi bizi izleyen akşam haberlerinin izleyicileri, emekliler, memurlar, bunlar hepsi, yani çalışanlar da birazdan konuşacağız. Şu an bir şekilde bir hesap yapıyorlar. Yani vatandaşın, çalışanın, emeklinin, evet, cebine ne kadar girecek olası ortalama öngörü bu. Memur maaşı ve emekli, memur aylığı ve zam oranında %15,8 oranında olacak. Ahmet abi, şimdi en çok merak edilen şeylerden bir tanesi en düşük emekli aylığı. Bu kalsın, yönetmenim Emrah'tan rica ediyorum. Bu en düşük emekli aylığı, yani orada bir düzenleme olacak mı, yoksa şunu mu dersin? Enflasyona göre Hülya neyse o mu olacak?
0: Şimdi düzenleme gerekiyor bir defa. Gerekiyor. 2024 yılından beri de düzenli olarak artıyor bu en düşük emekli aylığıyla. Şu anda 20 bin lira biliyorsun. 2024 yılından bu yana yapılan artışlar hep 6 aylık enflasyon oranında oldu. Sadece bu yılın Ocak ayı istisna oldu. Orada da SSK ve Bağkur emekli aylıkları enflasyon oranında artmıştı. 6 aylık enflasyon oranında, ama memur maaşlar daha yüksek oranda artmıştı hatırlarsan. En düşük emekli aylığı memur maaşlarına göre artırıldı. Daha yüksek oranda artırıldı. Bu mevcut senaryolara göre, az önceki senin okuduğun senaryolara göre, en düşük emekli aylığı eğer işte Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre çıkarsa 6 aylık enflasyon 23.720 lira olacak en düşük emekli aylığı. Son 4 yıllık ortalama enflasyona göre olursa da 23.840 lira olacak.
1: Peki bir dakika, bu hesaplamayı neye göre öngörün nedir tahmini olarak? Mesela şu tabloya bakıldığında en düşük emekli aylığı ne olabilir? Bizi izleyen izleyicilerimiz açısından Ahmet Kıvanç.
0: 6 aylık enflasyon doğrultusunda olacağını bekliyorum. Yani daha yüksek artış bu Temmuz ayında açıkçası beklemiyorum. Ama 6 aylık enflasyon doğrultusunda da bir artış yapılabilmesi için biliyorsun kanun değişikliği gerekiyor. Mecliste bir kanun çıkartılması gerekiyor. Evet, bu kanunda 6 aylık enflasyonun dikkate alınacağını, yaklaşık bir işte 23 bin 24 bin lira arasında bir tutar çıkmasını bekliyorum biliyorum. Bu zam senaryolarının neye göre yaptığımı biraz açıklık getirmek istiyorum. Tabii. Hesaplamayı. Tabii. Birincisi Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki işte hem Mayıs ve Haziran ayına ilişkin enflasyon tahminleri var. Ona dikkate aldığımızda yapılan hesaplama 6 aylık enflasyon %18,6 olacak ve SSK ve Bağkur emekli aylıkları da %18,6 oranda artacak bu durumda. Merkez Bankası beklenti anketine göre çıkarsa enflasyon. Memur maaşları da bu durumda %14,3 oranda artacak. Bir de son 4 yılında Mayıs ve Haziran aylarındaki ortalama enflasyonu dikkate alacak bir hesaplama yaptım. Eğer o ortalama enflasyon kapsamında olursa ne olur diye. Bu durumda da SSK ve Bağkur emekli aylıkları %19.2, memur maaşları da %15.8.

0: 8 oranında artacak hocam. Ocak ayında hatırlarsan memur maaşları SSK ve Bağkur emeklilerinden daha yüksek artmıştı.
1: Tabii.
0: Bu kez şimdi Temmuz ayında tersi olacak.
1: Tam tersi.
0: SSK tamam. ve Bağkur emekli aylıkları evet memur emeklilerinden ve memur maaşlarından daha yüksek oranda artacak hülya.
1: Bu maaş zamları enflasyona işte bir şekilde böyle bakıldığında aslında ne kadar yetiyor ya da yetişiyor. Yani bir şekilde enflasyon da eritiyor bu zamları. Bir diğer taraftan da böyle hani bakıyoruz şimdi memur ve emekli memur zamlarıyla işte bir taraftan bu SSK Bağkur emeklileri zamları arasında böyle bir fark olabiliyor değil mi Ahmet Kıvanç? Yani o fark evet. noktasında da her zaman seninle konuşuyoruz Ahmet abi. O da böyle ayrı bir tartışma yaratıyor. Asgari ücret içinde bir taraftan bakıldığında bu ara zam ihtimali mevzusu orada ne olur? Yılın mesela evet. ikinci yarısında o da gündeme gelir mi? Biraz bunlara değinirsin. Ardından bir sorum daha olacak diğer konumuzla ilgili.
0: Evet haklısın. Asgari ücret konusunda da şimdi asgari ücret için yılbaşına belirlenirken asgari ücret enflasyon 2026 yılında %16 olacak beklentisiyle asgari ücret belirlenmişti. Şimdi Merkez Bankası geçen ay enflasyon hedefini %24'e çıkarttı şimdiden. Daha henüz Mayıs ayındayken belki ilerleyen aylarda daha da artacak bu oran. Dolayısıyla asgari ücrete ara zam konusunda da önümüzdeki günlerde sendikalardan, işçi sendikalarından talepler gelmeye başlayacaktır Hülya. Çünkü verilen zam orada da işte büyük ölçüde erimiş durumda ve yıl sonuna kadar geldiği zaman asgari ücrette de eksiye düşülmüş olacak. Burada az önce memur maaşları ve emekli aylıkları SSK Bağkur emekli aylıklarını söyledim. Şimdi bunlar da bazı dönemlerde birisi bazı dönemlerde diğeri daha yüksek artıyor. Ama sonuçta en nihayetinde gelinen ne oluyor biliyor musun? Enflasyonla başa baş bir zam söz konusu oluyor. Birisi biraz daha önceden enflasyonu yaşayıp sonra telafisini alıyor. Birisi biraz daha sonra telafi alıyor ama sonuçta
1: birbirlerine yetişiyorlar yani değil mi?
0: Bir artış.
1: Tabii birbirlerine evet. yetişiyorlar. Bu sefer bir dejavu etkisi evet. oluyor diyorsun. Orada etkisini kaybediyor.
0: Maalesef.
1: Maalesef evet. öyle.
0: Önce yaşıyoruz, enflasyonu yaşıyoruz. Cebimizden çıkıyor, sonra telafi edilip cebimize girmesini bekliyoruz.
1: Tekrar aynı.
0: Kaybettiğimiz
1: ya
0: maalesef.
1: Bu şu mesele çok önemli, bu Avrupa İstatistik Ofisi verileri. Şimdi böyle ülkelere göre hangi sektörler daha uzun çalışıyor? İşte mesela bu çıkan bir tablo var. O tablo üzerine de biraz böyle konuşalım istiyorum aslında. Türkiye'de çalışanlar evet. nedir? Yani mesela Hollanda, Almanya, Danimarka'da haftalık çalışma süresi. Tabii biz bunlara bakınca burayla kıyaslamak durumundayız. Çünkü mantık hani soru bu. Bir taraftan bizler en uzun mesai mi yapıyoruz? AB ülkelerinin en uzun haftalık çalışma sürelerine bakıldığında nedir? Bu tablo neyi gösteriyor? Ne dersin?
0: Türklerin çok çalıştığını gösteriyor. Çok uzun süre çalıştığını gösteriyor. Her şeyden önce maalesef öyle. Çok çalışıyoruz ama daha az para alıyoruz. O da bir gerçek. Ama tabii bu istatistiklerde görmek daha ayrı bir şey. Hakikaten Avrupa'nın en fazla çalışan ulusu Türkler ve haftada 42.4 saat çalışılıyor biliyorum. Avrupa Birliği'nde bu ortalama süre 35.9 saat yani 36 saat diyelim yuvarlarsak. Hollanda'da 32 saat bizden işte 10 saat daha az çalışıyorlar. Yani bizden 1/4 oranında daha az çalışıyor Hollandalılar haftada. Almanya ve Danimarka keza 33.9 saat. Burada da oldukça hem ekonomiler gelişmiş hem de daha az süreyle çalışıyorlar. İlginç Avrupa Birliği'nde en yüksek çalışma saati iki komşumuzda Yunanistan'da ve Bulgaristan'da. Yunanistan'da 39.6, Bulgaristan'da 38.7 saat çalışılıyor. Şimdi bu 10 yıllık geriye dönüp baktığımız zaman 10 yıllık periyotta Avrupa Birliği'nde ortalama çalışma saatleri Hülya 1 saat azalmış. Daha önce 35.36.9'den 35.9 saate inmiş.

0: Avrupa Birliği'nde. Ama Türkiye'de ise 4,4 saat bir kısalma olmuş çalışma süresinde, 10 yıllık süre içerisinde. Şimdi bu çalışma süresinde şöyle bir ayrım var. Yani niye azalma olduğunu diye. Çalışma süresi hesabında hem tam zamanlı çalışanlar hem de yarı zamanlı çalışanlar dikkate alınıyor ve haftalık kişi başına ortalama fiili çalışma süresi hesaplanıyor.
1: Ya bu İstatistikler tabloya buna göre belirleniyor. Tamam, yani şöyle Ahmet abi, bu tabloya bakınca mesela ya şurada bir çelişki var dediğin yer neresi? Tabloya bak.
0: Yok, çelişki görmüyorum
1: yani mesela
0: burada.
1: Mesela Almanya'daki önceki tabloyu alabilir miyim? Mesela ülkeler tablosunu arkadaşlar. Hı. Yani mesela Almanya, yani Almanya'da alabilir miyim arkadaşlar? Hani ülke vardı ya. Mesela Almanya'da çalışma saati ne bakalım? İşte Hollanda'ya bakalım. Mesela Yunanistan'da ne kadar fazla? İnsana şey gelmiyor. Çalışma saati ama çalışma biçimi nasıl acaba? Yani mesela Almanya'da evet, haftalık çalışma
0: verimli mi çalışıyoruz?
1: Ne kadar
0: değil mi?
1: Verimli çalışılıyor. Mevzu biraz evet. O galiba. Evet. Türkiye'de evet. Uzun çalışma yani, saatleri bir yaratılan tercih kat...
0: Türkiye'de uzun çalışma saatleri yani bir taraftan aslında tercih tabii ki. Yani istenirse azaltılabilir. Yani dünyada bir azaltma konusunda bir eğilim var biliyorsun. Şimdi az önce tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışmalar dikkate alınıyor. Bu hesaplama da dedim ama yasal çalışma süresi de bizde biliyorsun evet. Haftalık 45 saat işçilerin yasal çalışma süresi. Bu birçok Avrupa ülkesinde 35 saate indirildi. Yani yasal çalışma süresi de indirildi. Tamam, bir taraftan yarı zamanlı çalışanların sayısı arttı ama yasal çalışma süresi de Avrupa Birliği'nde kısaldı. Bizde uzunca süredir 45 saat olarak uygulanıyor. Bir değişiklik olmadı. Bir beklenti var. Evet, burada sendikalarda özellikle çalışanlarda bir indirim konusunda beklenti var ama bir adım atılmadı çalışma saatlerinin kısaltılması konusunda. Bir başka husus da biliyorsun haftada 4 gün uygulaması giderek yaygınlaşmaya başladı. Gerek Avrupa'da olsun gerekse dünyanın birçok ülkesinde haftada 4 saat çalışma uygulaması yaygınlaşmaya başladı. Bu da çalışma sürelerini özellikle Avrupa Birliği'nde kısalttı
1: ya. Ya bu çalışma süresi arttıkça üretkenlik artar mı sence? Yani bu onun göstergesi mi? Öyle bir şey mi?
0: Bence öyle değil. Yani değil şimdi bence baktığımız de zaman aslında tamam... Evet, şimdi Almanya nüfus olarak bizimle aynı yaklaşık.
1: Buyurun, siz devam edin.
0: Almanya nüfus olarak bizimle aynı yaklaşık olarak nüfus olarak ama çalışan sayısı da evet bizden çok fazla. Bizdeki işte istihdam oranıyla Almanya'daki istihdam oranı yaklaşık bizim iki katımız seviyesinde ortalama ama yine de milli gelir olarak yaratılan katma değeri olarak baktığımız zaman bizden daha kısa süre çalışıyor, daha kısa süreli çalışıyor, daha az çalışıyor ama daha yüksek katma değer üretiyorlar, daha verimli çalışıyorlar. Demek ki bizden bunun bence gözden geçirilmesi gerekiyor.
1: Ya daha kısa çalışıyor diyorsun ama ekonomileri işte, daha iyi. Yani orada o zaman bir çelişki oluyor. Demek ki daha uzun çalışınca evet. Daha üretken olmuyorsun ya da daha verimli olmuyorsun demeye getiriyorsunuz. Çok, Ahmet abi lütfen tamamlayın. Evet, evet. Ardından 4 saatlik... teşekkür edeceğim. Buyurun.
0: Bu 4 günlük çalışma uygulamasında da yani ilginç anketler yapılıyor, o konuda araştırmalar yapılıyor. Verimliliği nasıl etkiliyor, çalışanların verimliliğini nasıl etkiliyor şeklinde. Gerçekten de 5 günden 4 güne indirildiği zaman çalışma süresi verimlilikte bir kayıp söz konusu peki. Değil. Motivasyon daha kısa süre içerisinde iş ve yaşam dengesi daha düzenli hale geldiği için daha verimli çalışmaya başlıyor işçiler. Peki. Dolayısıyla 4 haftada 4 günlük çalışma uygulaması giderek yaygınlaşmaya başladı.
1: Çok teşekkür ediyorum Ahmet Kıvanç. Çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bu yayının iki mesele de önemli çünkü. Habertürk çok yazarı sağ olsun. İki konu, iki başlık Ahmet Kıvanç'la konuştuk. Devam edeceğiz. Amerika ve İsrail saldırılarından sonra Hürmüz'ün kontrolünü ele alan İran, Boğaz'la ilgili istatistikler paylaştı. Fars Körfezi Su Yolu İdaresi'ne göre son 2 ayda 300'den fazla gemi geçiş için İran'a başvurdu. Gemilerin büyük çoğunluğunu petrol tankerleri oluşturdu.
2: İran'ın kurduğu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, Hürmüz'le ilgili istatistikleri yayınladı. Nisan'dan beri 300'den fazla gemi Hürmüz'den geçmek için İran'dan izin istedi. İran'a bağlı Fars Körfezi Su Yolu İdaresi açıklamayı sosyal medyadan yaptı. Hürmüz'den geçiş izni için başvuran gemilerin %42'sinin petrol tankeri olduğunu belirten kurum, kuru yük gemilerinin oranını ise %27 olarak açıkladı. Konteyner gemilerinin oranı %11, LNG gemilerinin oranı ise %8 olarak tespit edildi. Hürmüz'den çıkmak isteyen gemilerin nihai varış noktaları ise Çin ve Hindistan başta olmak üzere genellikle Asya ülkeleri oldu. Avrupa'ya giden gemilerin oranı %12, Afrika'ya gidenlerin oranı da %10 olarak belirlendi. Körfez'e girmek isteyen gemilerin ana durağı ise %34'lük oranla Birleşik Arap Emirlikleri, onu da sırasıyla Katar, Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan izledi. Hürmüz'den çıkmak isteyen gemilerin oranı %77 olurken Hürmüz'e girmek isteyenlerin oranı ise %23'te kaldı. İran Devrim Muhafızları Donanması da son 24 saatte 24 geminin Boğaz'dan geçtiğini açıkladı. Ayrıca geçiş yapmak isteyen gemileri izin almak için Fars Körfezi Su Yolu İdaresi'ne yönlendirdi. İdarenin talepleri incelediği ve başvurusu onaylanan gemilere geçiş izni verildiği aktarıldı.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye'de düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Singapur'da Bloomberg'in sorularını yanıtladı Fidan. Fidan'a İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve İran'la Amerika arasındaki kırılgan ateşkes de soruldu.
2: Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılmayı planlıyor dedi. Mevcut Amerikan yönetiminin NATO yaklaşımında bazı farklılıklar olabileceğini söyledi.
3: Geçtiğimiz ay içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birkaç defa telefon görüşmesi yaptı ve her defasında katılacağını ifade etti. Şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla katılacak.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, programı kapsamında bulunduğu Singapur'da Bloomberg'den Haslinda Amin'e konuştu. Gündeminde Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Amerikan Başkanı Trump'ın zirveye katılacağını söyleyen Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile NATO arasında bir kopuş olup olmayacağını değerlendirdi.
4: Marco Rubio, Secretary of State,
3: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile 10 gün önce görüştüm. Orada bu yönde herhangi bir sinyal almadım. ABD'liler görüşmelerin sürdürülmesine son derece bağlılar. NATO üyesi ülkelerle işbirliğini sürdürüyorlar. Ama özellikle savunma harcamalarının arttırılması konusunda görüşlerini dile getiriyorlar. Avrupa ülkelerinden güvenlikle ilgili daha fazla sorumluluk bekliyorlar.
2: Fidan'ın gündeminde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve bunun İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki kırılgan ateşkese etkileri de vardı.
3: İran tarafı İsrail'in son müdahalesinin ateşkes anlaşmasının açık ihlali olduğunu düşünüyor. Bence de bu durum görüşmelerin sürdürülmesini zorlaştırıyor. Trump da hem Netanyahu hem Hizbullah temsilcileriyle görüştüğünü söyledi. Görünen o ki İsrail kara operasyonundan vazgeçmiş durumda. Umarım birkaç gün içinde bir anlayışa varabilirler.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın gerçekten ateşkes istediğine inandığını söyleyen Fidan, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve özellikle nükleer meselede görüşmenin sürmesini istiyorlar dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları tekrar başlatıp başlatmayacağı konusunda ise umarım olmaz, bunu önlemek için elimizden geleni yapıyoruz dedi. İran'ın Washington'la mesaj trafiğini durdurmasının ardından Trump harekete geçmiş, Hürmüz Boğazı için önümüzdeki hafta anlaşmaya varabiliriz demişti.
1: Avrupa Birliği düzensiz göçle mücadelede yeni ve tartışmalı bir dönemin kapısını araladı. Birlik ülkeleriyle Avrupa Parlamentosu göçmenlerin üçüncü ülkelerde kurulacak merkezlere gönderilmesine imkan tanıyan geri dönüş yasasında uzlaştı.
5: Avrupa Birliği göç politikalarında son yılların en sert düzenlemelerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu yasal kalış hakkı bulunmayan göçmenlerin geri gönderilmesini hızlandırmayı amaçlayan yeni geri dönüş tüzüğü üzerinde anlaştı. Yeni düzenleme AB ülkelerine birlik sınırları dışında geri dönüş merkezleri kurma imkanı tanıyor. Böylece düzensiz göçmenler yalnızca kendi ülkelerine değil, üçüncü ülkelerde oluşturulacak merkezlere de gönderilebilecek. Refakatsiz çocuklar geri dönüş merkezlerinden muaf tutulacak tek grup olurken, çocuklu aileler bu merkezlere gönderilebilecek. AB yetkilileri düzenlemenin düzensiz göçle mücadelede daha

0: etkin sonuçlar sağlayacağını savunuyor. Resmi verilere göre Avrupa'da kalma hakkı bulunmayan göçmenlerin yalnızca %29'u birlik topraklarından ayrılıyor. Düzenleme kapsamında gözaltı süreleri 6 aydan 2 yıla çıkarılırken bazı durumlarda bu sürenin daha da uzatılabilmesinin önü açılıyor. Almanya, Hollanda, Avusturya, Danimarka ve Yunanistan projeyi destekliyor. İtalya ise toplamda 100'den az göçmenin barındırıldığı iki merkezde benzer bir modeli hali hazırda Arnavutluk'ta işletiyor. Sivil toplum kuruluşları yeni düzenlemenin aileleri parçalayabileceğini ve temel haklar açısından ciddi riskler barındırdığını savunuyor. Tartışmalı yasanın onay süreçlerinin ardından gelecek ay yürürlüğe girmesi bekleniyor.
1: Birleşmiş Milletler'den iklim uyarısı geldi. Dünya Meteoroloji Örgütü küresel sıcaklıkları artıran El Niño hava olayının Eylül'den önce geri dönme ihtimalinin %80'e ulaştığını açıkladı. Uzmanlar kuraklık, aşırı yağış ve yeni sıcaklık rekorları konusunda uyarıyorlar.
0: Dünya yeni bir El Niño dönemine hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü, El Niño hava olayının Eylül ayından önce yeniden ortaya çıkma ihtimalinin %80'e ulaştığını açıkladı. Açıklamaya göre Pasifik Okyanusu'nda deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesiyle oluşan El Niño'nun en az orta şiddette olması bekleniyor. Bazı tahminler ise daha güçlü bir sürece işaret ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, gelişmeyi acil bir iklim uyarısı olarak değerlendirdi. Guterres, El Niño'nun iklim krizinin etkilerini daha da artıracağını belirterek, dünyanın bu sürece hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Uzmanlar önümüzdeki 3 ay boyunca dünyanın büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkabileceği uyarısında bulunuyor. El Niño'nun bazı bölgelerde kuraklığı, bazı bölgelerde ise aşırı yağışları tetiklemesi bekleniyor. Batı Afrika, Sahel bölgesi, Güney Afrika, Avustralya ve Güneydoğu Asya'da kuraklık riskinin artabileceği belirtilirken, Ekvatoral Pasifik bölgesi ve ABD'nin güneydoğusunda yağışların artması bekleniyor. Meteoroloji uzmanları ise her El Niño'nun farklı sonuçlar doğurduğunu vurguluyor. Son olarak 2023-2024 döneminde etkili olan El Niño, küresel sıcaklık rekorlarının kırılmasına yol açmıştı. Bu sene ise Batı Avrupa alışılmadık derecede sıcak geçmiş, İngiltere ve İrlanda'da Mayıs ayı sıcaklık rekorları kırılmıştı.
1: Devre tatil ve devre mülk satışlarına ilişkin bakanlıktan bir uyarı var. Ticaret Bakanlığı özellikle satış ve pazarlama süreçlerinde yaşanan mağduriyetlere karşı yasal yollara başvurulması gerektiğinin altını çizdi.
0: Ücretsiz tatil vaadi yöntemlerine dikkat çekildi. Manipülasyonlara karşı dikkatli olunması için çağrı yapıldı. Ticaret Bakanlığı devre tatil ve devre mülklerin satış ve pazarlaması konusunda vatandaşları uyardı. Uyuşmazlık halinde hak arama yollarının kullanılması gerektiği kaydedildi. Firmalara yönelik soruşturmalar paylaşıldı.
2: Yürütülen incelemelere istinaden 2023'ten bugüne kadar 21 firma hakkında düzenlenen 25 soruşturma raporu, Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilmiş, 62 firma hakkında yürütülen denetim faaliyetleri sonucunda 352 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanmıştır. 3 firma hakkındaki denetim süreci ise devam etmektedir.
0: Bakanlık, devre tatil ve devre mülk alımında imza atılan belgelerin mutlaka okunması gerektiğini belirtti. Açıklamada, vaat edilenle sözleşmenin uyumlu olmasına dikkat edilmeli denildi. Devre tatil sözleşmelerinde tüketicilerin sözleşme tarihinden itibaren 14 gün içinde gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma haklarını kullanabileceği de hatırlatıldı.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan İzmir'de termal çamur kurutma tesisinin açılış törenine katıldılar. Bakan Kadir İzmir'e yeni yatırımların yolda olduğunu söyledi.
3: Yatırım teşvik sistemimizde şehrimizde gerçekleşecek 1,2 trilyon lira yatırımın ve 188 bin istihdamın önünü açtık.
4: İzmir için yapılan yatırımları anlattı. Yeni yatırımlarında yolda olduğunu söyledi.
3: Yüzer deniz üstü rüzgar türbini platformu üretim tesisiyle sürdürülebilir havacılık yakıtı için bitkisel atık yağdan ham madde üretim yatırımları için toplam 27 milyar liralık yatırım projelerini destekleyeceğiz.
4: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, termal çamur kurutma tesisiyle hizmet binaları açılış törenine katıldı. Bakan Kacır, organize sanayi bölgelerine yatırım desteklerinin süreceğini söyledi.
3: 2002'den bu yana OSB'lerimizin sayısını 191'den 373'e, OSB'lerde üretimde olan fabrika sayısını 11.000'den 61.000'e, çalışan sayısını 415.000'den 2.700.000'e yükselttik.
4: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da Çeşme Projesi'nin şehre sağlayacağı katkılara değindi.
5: Çeşme Projesi'nin yaratacağı muazzam ekonomik hacim, devasa yolcu kapasitesi ve küresel çekim gücüyle dünyanın en büyük havayolu şirketlerinin, lojistik devlerinin rotalarının mecburen doğrudan İzmir'e çevireceği dev bir küresel entegrasyon projesi olacak. Ve bu projeyle birlikte dünyaya artık İstanbul üzerinden değil doğrudan İzmir'e bağlamayı hedefliyoruz.
4: Eyüp Kadir İnan'ın bir çağrısı da vardı.
5: Tüm siyasi partilere de çağrıda bulunmak istiyoruz. Gelin bu projeye destek olun. İzmir için ortak bir eser, ortak bir iş üretelim diyoruz.
1: Şimdi hep sorarız, kiracı evden çıkarken işte evi sahibine teslim edecek de nasıl teslim etmeli? Yani hangi hallerde depozito iade edilmemeli? İşte bu yıllardır tartışılan sorular bunlar. Yani yine de gündemde yasal düzenleme ne diyor? Bir bakalım istedik.
6: Ben iyi şartlarda teslim ettiysem iyi şartlarda almayı bekliyorum ama buna göre kiracı seçimi yapıyorum.
7: Parkeyi parçalar kırar, dolapları kırar, camı kırar. Bunlar kiracı yapıp çıkmak zorunda.
0: Ev sahibi nasıl verdiysem öyle almak isterim dese de her zaman öyle olmuyor. Kiracı ve ev sahibi arasındaki tartışma depozito kesintisine kadar geliyor.
8: Bazı kiracılar çok pis kullanıyor açıkçası. Evi parkeler olsun, duvarlar olsun, tezgahlar olsun, kapılar olsun kırıyorlar, boyuyorlar.
0: Çoğu kiracıya göre ise uzun süreli kiralamalarda evin yıpranmaması mümkün değil.
9: Evi teslim alıyoruz temiz. Kullanıyoruz. Bu kullanım için de ücret ödüyoruz. Boyası gidebilir, parkesi kalkabilir. Sonuçta ben buna her ay 30 bin lira, 40 bin lira para ödüyorum. Yani evi nasıl teslim edeyim aynı şekilde? 5 yıl kaldıysa nereden baksan 500-600 bin lira kira veriyoruz. Bir tane boya yapsın, 20 bin lira versinler.
0: Ev sahibi ve kiracının anlaşamadığı konuların başında işte bu geliyor.
10: Boya, temizlik, tadilat. Peki kiracı evi nasıl teslim etmeli? Kimi boya şart diyor, kimi ise bu konunun vicdan meselesi olduğunu söylüyor.
7: Badana boya yok öyle bir şey. Kesinlikle kiracılar boya parasını vermez.
11: Yani ben evi kiraya verdiğim zaman tertemiz veriyorum. Çıkan olduğu gibi bırakıp gidiyor. Vicdan konuş. Vicdan meselesi yani.
12: Boyalı aldıysa boyalı teslim etmesi gerekiyor yani. Boyasız teslim edemez.
13: Yargıtay taşınmaz da tahliye anında kiracının boya ve badana yapma yükümlülüğünün olmadığını belirtir. Bunun tek aksi durum kira sözleşmesine her halükarda yazılan boya ve badana yapılarak teslim edilecektir hükmü.
0: Peki anlaşmazlık halinde ev sahiplerinin elindeki en büyük koza dönüşen depozitoda yasal sınır ne? Düzenlemeye göre ev sahipleri en fazla 3 kira bedeli depozito isteyebilir. Tahliye sırasında evde hasar varsa ya da aidat, ortak gider borcu varsa ev sahibi bunlar için depozitoyu kullanabilir. Ve depozitoda doğru bilinen yanlışlar.
7: Verdiği depozit var ya, onu geri almak zorunda da değil. Çıkmadan diyelim ki aralığın birinde evi terk etmedik, kontratı bitiyor. Aralığın sonuna kadar o depozitonun karşılığını oturabilir.
0: Böyle düşünenler olsa da yasal düzenleme aksini söylüyor. Yasaya göre depozito kira borcuna mahsup edilemiyor. Sözleşmede farklı bir ifade yer almıyorsa depozito için son kira bedeli esas alınıyor.
1: Kısa bir reklam arası verelim.

Ana haber şimdi başlayacak. Faruk Aksoy sizinle birlikte olacak her zaman olduğu gibi. Akşam haberleri noktalıyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar efendim. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: İki ayrı bayramlaşmadan sonra CHP'deki yönetim ayrışmasının grup toplantısına da yansıması ne demek? Özgür Özel'in kurultay için imza toplama hamlesi sonuç getirir mi? Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, kurultay yapmadan da seçime girebilir mi? Aksi yöndeki iddiaların dayanağı ne? CHP'nin iptal edilen kurultayında oy kullanan tüm delegelerin MASAK raporlarının incelenmesi süreci kökten değiştirir mi? Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kurma fikri artık iyice kesinleşti mi? Türkiye İttifakı söylemi bir ideolojiye dönüşür mü? Kamuoyunu etkileyebilir mi? Faruk Aksoy.

0: Soy soruyor. Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, siyaset bilimci Profesör Doktor Armağan Öztürk, kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş, siyasal iletişimci Nur Tuğba Aktay, gazeteciler Orhan Bursalı ve Merve Şebnem Oruç yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 31, Muğla 29 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 23, Trabzon parçalı bulutlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 27, Kayseri parçalı bulutlu 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 20, Kars yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Mardin güneşli 24 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: takım ruhu, bu mücadele, bu tutku bizden.
1: Serinliği de Sarıyer'imizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 2 Haziran Salı. Yaz mevsiminin ikinci günü. Güneş yüzünü gösterdi. Ortalık ısındı. Siyaset bir acayip ısındı. Sayın seyirciler, Türkiye'de gerçekten son yıllarda görülmemiş biçimde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi merkezli siyasi bir kriz yaşanıyor. Tam anlamıyla bunun adı bir kriz. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde her gün yeni bir konuşma, her gün yeni bir başlık, her gün yeni bir toplantı, karşılıklı restleşmeler, parti nereye gidiyor? Bunu anlamak gerçekten güç. Fakat tek tek kim ne dedi onlara bakacağız. Ama günün en önemli konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Ankara'da Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı dedi ki, kamu kaynaklarının kullanımının kırmızı çizgimiz olduğunu bilmelisiniz. Kamu kaynaklarının kullanımının kırmızı çizgimiz olduğunu bilmelisiniz. Yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez dedi. Cumhurbaşkanının açıklamalarıyla Habertürk'te ana habere başlayalım. Gündemin bütün ayrıntılarına tek tek bakacağız.
1: Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz.
2: Kamuda kaynak kullanımının önemine değindi. Yerel yönetimlerde yaşanan son gelişmelere işaret etti.
1: Son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Kamu malının israf edilmesine asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi.
1: Milli iradenin savunulmasını nasıl

0: namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Bu konuda bizim tavrımız, duruşumuz gayet nettir.
1: Erdoğan geçmiş dönemdeki antidemokratik müdahalelerin ekonomiye maliyetine de dikkat

0: milyar dolardan fazladır. Yine bir darbe girişimi olan Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayıştay'daki konuşmasında daha çok ekonomik bilançolara, Türkiye'deki toplumsal hadiselerin, siyasi hadiselerin ülkenin ekonomisine faturasından da bahsetti. Bu arada yerel yönetimler başta olmak üzere kamu kaynakları, kamunun malı yani milletin hazinesi ve bu konudaki hassasiyeti ortaya koydu. Türkiye'nin gerçekten kanayan yarası. Her dönem özellikle bu meseleler, yerel kaynaklar, yerel yönetimler ve diğer yönetimlerle alakalı Türkiye'de son derece disiplinli bir şekilde incelenmesi, araştırılması ve sonuçlandırılması ve yasalarla da kesin olarak bir yere bağlanması gereken başlıklar. Bu mesele hakkında Türkiye çok ciddi bir döneme girdi. Sayın seyirciler, bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımı belli oldu. Bütün o tartışmaların arasında Kılıçdaroğlu bir A takımı açıkladı. Yeni parti sözcüsü Müslüm Sarı oldu. Parti sözcüsü olduğuna göre 19 kişilik MYK listesini de Müslüm Sarı açıkladı. Listede kimler var ve niçin var? Detaylara bakalım.
2: Çok sağ olun.
3: Kılıçdaroğlu'nun A takımı netleşti. Yeni parti sözcüsü, eski İstanbul Milletvekili Müslüm Sarı, Merkez Yönetim Kurulu listesini kamuoyuyla paylaştı.
4: Yurt içi örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Orhan Sarıbal, İdari ve Mali İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu.
3: Mutlak butlan kararı sonrası gözler Kılıçdaroğlu'nun belirleyeceği Merkez Yönetim Kurulu'na çevrilmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil 19 kişi listede yer aldı. Ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk ve seçim işleri birimleri oluşturulması kararlaştırıldı. Bu üç birim doğrudan genel başkana bağlı görev yürütecek. Sarı, kurultay toplansın tartışmasını da değerlendirdi. Tedbir kararı varken kurultay yapılamaz dedi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. İlgili bölge idare mahkemesinin vermiş olduğu bir karar var ve bu karar ihtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar ve kesinleşmemiş olan bir karar. Yani henüz kesinleşmedi çünkü Yargıtay aşaması var. Dolayısıyla üzerinde ihtiyati tedbir kararı olan ve henüz kesinleşmemiş bir kararın olduğu bir hukuk zemininde ister imzalar toplansın, ister parti meclisinden böyle bir karar alsın, isterse şu anda Sayın Genel Başkanımız hadi gelin hep beraber kurultaya gidiyoruz desin, kurultay toplayabilmek mümkün değil.
3: Sarı'ya Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le görüşüp görüşmeyeceği de soruldu.
4: Herkesle görüşür, herkesle konuşur. Yani bu arkadaşlarımız başka partiden arkadaşlarımız değil ki. Partinin kurumsal kimliğini zedeleyecek herhangi bir iş ve eyleme karşı kayıtsız kalmamız mümkün değil. Birlikte işbirliği içinde diyalog kapılarımız açık sonuna kadar.
3: Sözcü Sarı, Özel'in grup toplantısındaki konuşması sırasında Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sloganlara da tepki gösterdi.
4: Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurumsal kimliğine hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yakışmayan sloganları biz de izledik, müşahede ettik. Ben bu arkadaşlarımın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama eğer Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımızsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağından emin olabilirler.
1: Şimdi bu açıklamalar Müslüm Sarı yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni sözcüsü tarafından yapıldı. Müslüm Sarı diyor ki bu şartlar altında kurultay mümkün değil. Hukuki süreç devam ediyor. Aslında herkes CHP'li. Cumhuriyet Halk Partili bu arkadaşlarımız, bu partinin üyeleri. Hepimiz arkadaşız. Ama şu şartlarda kurultay pek mümkün görünmüyor diyor. Hukuken de bir açıklama getiriyor. Özgür Özel tarafıysa kurultayda kurultay diyor. Hemen ivedilikte kurultay, 45 gün içinde kurultay. Hatta 12 Temmuz'u belirlediler. Kurultay istiyoruz diyorlar. Ve tabii grup toplantısı. Günlerce bu tartışıldı. Grup toplantısı yapılacak mı, yapılacaksa kim konuşacak? Ve bugün o beklenen toplantı yapıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel mecliste grup toplantısında konuştu. Nazım Hikmet'ten alıntılayarak dostu düşmanı ayırmakta ustalaştık dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için

0: görevi bırakabilseydi madalyası çok daha büyük olacaktı ifadelerini kullandı. Kurultay çağrısını oradaki grup toplantısında da yineledi. Yani anlayacağınız CHP'de şu anda değişen bir şey yok.
1: Biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta. Olmamız gereken kürsüdeyiz.
2: Meclis Başkanlığı'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantı talebimiz yok yazısı gönderdiği saatlerde Özgür Özel grup toplantısı düzenledi.
1: Şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. Bir tarafta butlan kararıyla baba ocağımız ve orada oturanlar, bir tarafta partisine ve ülkesine sahip çıkmaya çalışanlar.
2: CHP grup toplantısından yaklaşık 2 saat önce CHP'li milletvekilleri ve ziyaretçiler salona gelmeye başladı. Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay, eski Meclis Başkan Vekilleri Uluç Gürkan ve Haydar Akar, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav grup toplantısına gelenler arasındaydı. Nöbetçi Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Özgür Özel'i kürsüye çağırdı.
1: Bizim kurultayımızda da ilk kez bir siyasi partinin genel başkanı ikili yarışla değişti. Bendeki madalya ne kadar büyükse o seçimde genel başkanlık görevini bırakanın da o görevi bırakabilseydi madalyası daha büyük olacaktı. İhanet yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, yalnız kaldığında, içinde hissedildiğinde cezalandıran duygudur.
2: Özel kurultay çağrısını da yineledi.
1: Bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin bugün yaptıkları olmuştur. Bu haksızlıklara karşı doğru adımlar atılır. En kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır.
0: Ya şimdi bir taraftan Özgür Özel ve arkadaşları kurultay isterken diğer yandan Antalya'da belediye başkanı adayı belirleme sürecinde yaşananlara ilişkin soruşturmada Özgür Özel de dahil 6 milletvekilinin dosyası Ankara'ya gönderildi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir başlıkla uğraşmıyor. Sadece mesele kurultay değil. Sadece konu Özgür Özel'in genel başkanlıktan mahkeme kararıyla alınıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesi değil. Başka başlıklar var. Şu an onlarla da uğraşıyor. Savcılık bu isimler hakkında, Özgür Özel'in de dahil olduğu bu 6 isim hakkında fezleke düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti. CHP'de Antalya Belediye Başkan adayını belirleme sürecinde para verildiği iddiasıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li milletvekilleri yönünden yetkisizlik kararı verdi. Grup Başkanı Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkındaki dosya fezleke düzenlenmesi gerektiği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Soruşma dosyasındaki ifadelerde adaylık sürecinde 1 milyon euro talep edildiği ve paranın CHP Genel Merkezi ile bağlantılı bir kişiye teslim edildiği iddiası var. Peki bütün bu hadiseleri, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşadıklarını, şu an itibarıyla olanı biteni MHP nasıl değerlendiriyor? Sayın seyirciler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bugün mutlak butlan kararının ardından CHP'de yaşananları o kürsüden değerlendirdi Bahçeli. Bölünmüş bir CHP algısı oluşturulduğunu belirten Bahçeli, Yargıtay kararını bir an önce vermelidir dedi. Belediyelere yönelik soruşturmalar üzerinden de CHP'ye seslendi. CHP her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı açıklamasında bulundu. Fakat Yargıtay'a yönelik yaptığı çağrı, yani CHP ile ilgili karar bir an önce verilmelidir ifadesi dikkat çekti.
3: Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Mahkeme kararına yönelik itiraz mercii olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir.
4: Mutlak Butlan kararı sonrasında CHP'de yaşananları değerlendirdi. Yargıtay kararını bir an önce vermeli çağrısı yaptı. Provokasyon uyarısında bulundu.
3: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Beklentimiz hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak, provokasyonları arttıracak, tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar da vardı.
3: Bazı belediye başkanlarının kamu kaynaklarını istismar, yolsuzluk, usulsüzlük ve yozlaşma halleriyle iki cihanda da kurtuluşu olmayan bir düşkünlük halidir. Türk siyasetini kirleten bu kişiler siyasetten temizlenmelidir. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır.
4: Bahçeli'nin diğer bir gündemi ise terörsüz Türkiye süreciydi.
3: Terörü bu topraklardan tamamen çıkarmak, bölgemize istikrar getirmek ve emperyalizmin hedeflerini çöpe atmak çabasındayız. Provokasyonları aldırmadan Cumhur İttifakı birlikteliğinde Türkiye'yi ekonomik, askeri ve siyasi olarak milletler camiasında en üst sıraya taşıyacağız.
4: MHP lideri ABD-İran arasındaki savaşa da değindi.
3: Amerika Birleşik Devletleri derhal bu savaşı durdurmalı ve bölgedeki varlığını sonlandırıp çekilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermekten vazgeçmeli, siyasi baskı uygulamalıdır. Netanyahu başta olmak üzere suçluları cezalandırmakla başlayalım.
0: Devlet Bahçeli'nin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ziyaretçisiydi bugün. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi mecliste ziyaret etti iki bakan. Peki ne konuştular? Görüşmeye dair ayrıntıları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi paylaştı. Bakan Çiftçi ve Bakan Gürlek, MHP lideri Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Çiftçi, milli meselelerde sergilediği ferasetli duruşu ve ülkemizin yüksek menfaatlerini önceleyen yaklaşımıyla Türkiye'ye önemli katkılar sunan Sayın Bahçeli'ye nazik kabulleri için teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararını değerlendirdi. Hiçbir zaman sandık iradesinin iptal edilmesini kabul etmiyoruz dedi. Yargıtay'a çağrıda bulundu. Aslında Yargıtay'a MHP'den sonra ikinci çağrı da DEM'den geldi. O çağrı şu: bir an önce kararı verin.
5: Hiçbir zaman sandığın iradesinin yargı kararnamesiyle iptal edilmesini kabul etmeyeceğiz.
4: CHP'ye yönelik mutlak butlan kararını bu sözlerle değerlendirdi, Yargıtay'a çağrı yaptı.
5: Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli. Türkiye'de demokratik ve sivil yaşamın önünü açmalıdır.
4: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısında konuştu. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik yargı müdahalesi barış süreci konusunda kaygıları arttırdı. Bu süreci başarıya ulaştırabilirsek belki de bu yaşadığımız şeyler yaşanmayacak. Dolayısıyla muhalefetiyle, sivil toplumuyla, demokratik kitle örgütüyle Türkiye'yi yeni bir zemine, yeni bir noktaya taşırabiliriz.
4: Bakırhan çerçeve yasa çağrısını yineledi.
5: Çerçeve yasa demokrasinin kök hücresi olabilir. Bu yasa Türkiye'nin çatışmadan hukuka, İnkardan demokratik tanınmaya geçiş iradesi olabilir.
0: Grup toplantılarında genel başkanların konuşmalarını tek tek ekranlarınıza getirdik. Türkiye'nin içinden geçtiğimiz siyasi ortamda epey zorlandığını görüyoruz. Burada merkezde Cumhuriyet Halk Partisi var. MHP'den AK Parti'ye, DEM'den İYİ Parti'ye herkes Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili konuşuyor.

0: ortak bir fikir var. CHP parçalanmasın. CHP bölünmesin. Yani CHP'den, CHP'nin içinden bir başka CHP, yeni bir parti çıkmasın. Çıkmasın ki Türkiye siyaseti sulh içinde, aslında güvenli kaleler halinde, vatandaşın güvenini ve inancını kazanarak Türkiye'nin yarınları için fikir üretmeye devam etsin. Muhtemelen bu kadar tecrübeyle Türkiye bu küçük siyasi krizi de, ya da büyük, fark etmez, mutlaka ve mutlaka aşacaktır. Bunu yakın zamanda göreceğiz. Sayın seyirciler, dönelim ekonomiye, rakamlara, çarşıya, pazara, halkın bence esas gündemine. Cuma günü TÜİK enflasyon rakamlarını açıklayacak. Cuma, çok az kaldı. Öncesinde İstanbul Ticaret Odası mega kentin enflasyon verilerini paylaştı. Peki hangi ürünlerin fiyatı ne kadar arttı? Hangileri azaldı? Semt pazarlarında özellikle satıcılar nasıl bağırıyor? Ne diyor? Şurada ucuzluk var. Burası zamlandı. Hangi ürünler? Onlara bir tek tek bakalım.
1: Eriğin fiyatı arttı, sivri biberin düştü. İTO Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
2: Önceki senelerde kiraz, erik, kayısı çok sıkıntılı geçti ama bu sene ürünlerde sıkıntı yok. Ürünler hepsi bol.
1: İstanbul Ticaret Odası'nın paylaştığı rakamlara göre geçen ayın zam şampiyonu erik oldu. Fiyatı %89 arttı.
2: Mayıs ayında, çünkü ürünün ilk çıkma, yani ilk başlama sezonu olduğu için fiyatları biraz yüksek oluyor ama şu an tam sezonu olduğu için fiyatı gayet normal yerinde yani.
1: Eriğe %20'lik artışla maydanoz ve %11'lik artışla limon takip etti.
3: Domates, çalı, limon, soğan.
4: Limonun fiyatı nasıl?
3: Çok pahalı.
1: Fiyatı düşen ürünlere gelince.
4: Sivri biber kış ayı boyunca fiyatı en yüksek ürünlerden biriydi. Havalar ısındı, onun da fiyatı düştü. Üstelik İstanbul Ticaret Odası'nın Mayıs ayı rakamlarına göre fiyatı en fazla azalan ürünlerin başında sivri biber geliyor. Sivri biberi kış boyunca çok tartıştık çünkü kilosu 200 liraları aşmıştı.
5: Tabii 200'ü aşmıştı. Şu anda 80, 60, 70, 50'ye kadar gitti.
4: Daha düşer mi?
5: Daha düşer. 50, 40'a düşer o.
1: Patlıcan ve taze fasulyede de fiyatlar düştü.
5: Fasulye de 150, 200'dir. Şu anda buncuk fasulye 200'dir. Normal fasulye 100-150'dir.
4: Havalar ısındı, yaz meyveleri tezgahlardaki yerini aldı. Kiraz geçen sene yok denecek kadar azdı ancak bu sene bol. Üstelik kilosu tezgahta şu anda 150 liradan satılıyor.
2: Geçen sene 400-500 lira civarında seyrederken şu an 150, 120, 200 lira. Yani en iyi kiraz şu an 350-400 seyrinde ilerliyor.
3: Kiraz aldım, kayısı aldım, karpuz aldım.
4: Geçen sene hiç kiraz yiyememiştik.
3: Evet, aynen. Çok pahalıydı.
0: Semt pazarları güzeldir. Yani orada aslında gerçekten neyin ne olduğunu, ekonominin nasıl gittiğini, vatandaşın tepkisini, semt pazarlarını alışveriş yaparak dolaştığınızda olumlu olumsuz fark etmez, en iyi orada hissedersiniz. Siyasetçilere, iktidar muhalefet fark etmez, semt pazarlarını asla ihmal etmemeleri gerektiğini hatırlatmak isterim. Sayın seyirciler, Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 yılı hububat alım ve satış fiyatlarını açıkladı. Makarnalık ve ekmeklik buğday alım fiyatı ton başına 16.500 lira. Arpa alım fiyatı ise 12.750 lira olarak belirlendi. Desteklerle birlikte ne oldu? Ne kadar üretici para kazanacak? Rakamları son 6 seneyle kıyaslayarak bir göstermek istedik size. Zira buradan fırıncılara yönelik de son bir cümlem olacak. Şimdi yıl yıl arkadaşlarımız çıkardı. Sevgili editörüm İlkay sağ olsun, bunların hepsini tek tek yıllara göre belirledi. Ekmeklik buğday, makarnalık buğday ve arpa. Biz ikisine bakalım özellikle. Ekmeklik buğday, makarnalık buğday. Şimdi 2021 yılında ekmeklik buğdayın tonu 2250 lira. Arayı geçelim, 2026'ya gelelim, 16.500 lira. Yani 21, 22, 23, 24, 25, 26. 6 yılda 16.500 lira. Dönelim makarnalık buğdaya. Makarnalık buğdayın 2021 yılındaki fiyatı 2450 lira. 2026 yılında, yani bugün, makarnalık buğdayın tonu 16.500 lira. Ve arpa 1750 lira. 1750 lira. Bugün 12.750 lira. Bunlar üreticinin alım satım yaparak elde ettiği kazançlar.

0: Yani piyasadaki fiyatlar. Şimdi bunlar artarken özellikle arada doğrusunu söylemek gerekirse fırıncı esnafı çok fazla tırnak içinde dayak yiyor. Çünkü bazı şeylerin fiyatı artınca o şeyden imal edilen, üretilen şeyin de fiyatı artması gerekiyor. Ekmek fiyatları. Doğal olarak bu rakamlar çiftçi istiyor. Ürettiğinin karşılığını istiyor. Doğal olarak biz de tüketiciyiz. Biz de çok ödemek istemiyoruz. Kararında ödemek istiyoruz. Her şeyin bir oranı var. Ve tabii fırıncı esnafı bütün bu buğday fiyatları içinde bir sürü başka giderlerle karşı karşıya kalıyor. Ve en önemli gıdanın ham maddesi, gıdanın baş mimarı ekmek bir şekilde piyasada işte bugünkü fiyatlara ulaşıyor. Genel anlamda kazançlar bunlar, yıllara göre döküman bu. Ama çiftçiye, özellikle buğday üreticisine bir kulak vermek lazım. Bütün bunlardan memnun mu değil mi? Vatandaşın görüşü, üreticinin görüşü kim ne derse desin herkesten daha önemli. Habertürk'te ana habere devam ediyoruz. Şimdi bunları anlattıktan sonra bir dışarıya bakalım, bir dışarıya dönelim. Memleketin dışında neler oluyor, neler bitiyor onları görelim. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'de düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Singapur'da Bloomberg'in sorularını yanıtlayan Fidan'a İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve İran'la ABD arasındaki kırılgan ateşkes de soruldu. Bakın ne cevap verdi.
1: Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılmayı planlıyor dedi. Mevcut Amerikan yönetiminin NATO yaklaşımında bazı farklılıklar olabileceğini söyledi.
2: Geçtiğimiz ay içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birkaç defa telefon görüşmesi yaptı ve her defasında katılacağını ifade etti. Şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla katılacak.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, programı kapsamında bulunduğu Singapur'da Bloomberg'den Haslinda Amine konuştu. Gündeminde Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Amerikan Başkanı Trump'ın zirveye katılacağını söyleyen Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile NATO arasında bir kopuş olup olmayacağını değerlendirdi.
3: Marco Rubio, Secretary of State.
2: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile 10 gün önce görüştüm. Orada bu yönde herhangi bir sinyal almadım. ABD'liler görüşmelerin sürdürülmesine son derece bağlılar. NATO üyesi ülkelerle işbirliğini sürdürüyorlar. Ama özellikle savunma harcamalarının arttırılması konusunda görüşlerini dile getiriyorlar. Avrupa ülkelerinden güvenlikle ilgili daha fazla sorumluluk bekliyorlar.
1: Fidan'ın gündeminde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve bunun İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki kırılgan ateşkese etkileri de vardı.
2: İran tarafı İsrail'in son müdahalesinin ateşkes anlaşmasının açık ihlali olduğunu düşünüyor. Bence de bu durum görüşmelerin sürdürülmesini zorlaştırıyor. Trump da hem Netanyahu hem Hizbullah temsilcileriyle görüştüğünü söyledi. Görünen o ki İsrail kara operasyonundan vazgeçmiş durumda. Umarım birkaç gün içinde bir anlayışa varabilirler.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın gerçekten ateşkes istediğine inandığını söyleyen Fidan, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve özellikle nükleer meselede görüşmenin sürmesini istiyorlar dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları tekrar başlatıp başlatmayacağı konusunda ise umarım olmaz. Bunu önlemek için elimizden geleni yapıyoruz dedi. İran'ın Washington'la mesaj trafiğini durdurmasının ardından Trump harekete geçmiş, Hürmüz Boğazı için önümüzdeki hafta anlaşmaya varabiliriz demişti.
0: İran'ın Lübnan'a saldırılar nedeniyle Washington'la mesaj trafiğini durdurmasının ardından ABD Başkanı Trump harekete geçti sayın seyirciler. Müzakerelerde ufak bir aksaklık oldu ancak bu durumu hallettim diyen Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının gelecek hafta içinde tamamlanacağını söyledi.
4: İran'ın restine Trump'tan jet yanıt geldi. ABD Başkanı Hürmüz Boğazı için önümüzdeki hafta anlaşmaya varabiliriz dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken İran basını Tahran'ın Lübnan'a saldırılar nedeniyle Washington'la yürütülen mesaj trafiğini durdurduğunu duyurmuştu. ABD basınına konuşan Başkan Trump, önümüzdeki hafta içinde İran'la ateşkesi uzatacak ve

0: Hürmüz Boğazı'nı açacak bir anlaşmaya varabileceklerini söyledi.
1: İran'la müzakerelerde ufak bir aksaklık oldu ancak bu durumu hallettim. İran'la olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi olacak. Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptı gelecek hafta içinde tamamlanacak.
0: Trump, bazı modellerin dahil edilmesi içinse henüz İran'la anlaşmaya varmadığının altını çizdi. Trump'ın geri adımına Tahran yönetiminden yanıtlar peş peşe geldi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız dedi. İran Meclis Güvenlik Komisyonu Başkanı Azizi de Lübnan'a yönelik saldırıları işaret ederek, saldırılar tamamen durmazsa bunun İsrail ve ABD için ağır sonuçları olacak ifadesini kullandı. İran basınında ise ABD ile muhtemel anlaşmanın taslağının hala incelendiği belirtildi. İran'ın önceki tecrübelerine dayanarak somut faydalar elde etmeye odaklandığı öne sürülen haberde, henüz görüşmelerin aracısı Pakistan'a yanıt gönderilmedi dedi. Washington ve Tahran arasındaki müzakerelerde karşılıklı anlayışa varılan alanlar olsa da bazı ana başlıklarda anlaşmazlığın sürdüğü belirtiliyor.
2: Gerçekten Türkiye'deki iç siyasetin hararetinden bu aralar pek fazla yeteri kadar dışarıya bakamıyoruz. Ama bakmaya çalışıyoruz. Biz Habertürk'te ana haberde dış haberleri hiç aksatmıyoruz. Bütün detaylarıyla ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Sayın seyirciler, ABD basınına konuşan İsrailli eski istihbarat şefi Hayman dikkat çeken bir iddia ortaya attı. ABD ve İsrail'in İran yönetimini devirme planını Türkiye engelledi dedi. Trump'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikna ettiğini söyledi. Ve şimdi bu iddia gerçekten ciddi bir şekilde özellikle uluslararası alanda tartışılıyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran yönetimini devirme planını Türkiye engelledi. İddia İsrail'i eski istihbarat şefi Tamir Hayman'dan. Amerikan PBS kanalına röportaj veren Hayman, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Tahran yönetimini devirmek için bazı grupların saldırılar başlatması ve eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın başa getirilmesi dahil bir dizi gizli plan yürütmeye çalıştığını öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in planının Türkiye tarafından engellendiğini iddia eden Hayman, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump'ı ikna ederek planın iptal edilmesine sebep oldu dedi. İran devrim muhafızlarından yapılan açıklamada ise ateşkes döneminde askeri ve operasyonel kapasitemiz arttı ifadesi kullanıldı. Silahlı kuvvetlerin geçmişe göre daha hazır olduğu belirtilen açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın askeri yeteneklerinin zayıflatıldığı yönündeki iddiaları reddedildi. Bunun en iyi göstergesi Amerika Birleşik Devletleri'nin geniş kapasitesini kullanmasına rağmen Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü birkaç dakika bile olsa alamamış olmasıdır denildi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise İran'ın ödediği bedel çok ağır diyerek İran rejiminin sarsıldığını öne sürdü. Asla eskisi gibi olamayacaklar ve sonunda yıkılacaklar ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta Washington ve Tahran arasında 8 Nisan'da ateşkes ilan edilmiş, iki ülke ateşkesi birçok defa ihlal etmişti.
2: Gerçekten eski istihbarat şefinin açıklamaları çok dikkat çekici. Yani İsrailli eski istihbarat şefi olması bu iddiaları birkaç kez düşünmemiz gerektiğini bize hatırlatıyor. Yani böyle bir iddia, İran'da rejim düşüyordu, bunu Ankara engelledi. Eğer durum gerçekten böyleyse bu Türkiye'nin bölgesel gücünü aşan bir hamle. Türkiye adına çok önemli bir şey. Yani Türkiye komşu ülkede rejimin düşmesini engelleyebilecek, İran gibi köklü bir ülkede rejimin düşmesini engelleyebilecek kadar gerçekten küresel siyasete hakimse bu Türkiye adına çok iyi bir şey. Fakat bizim yetkililer bunu hiçbir zaman cevaplamaz. Yani biz engelledik ya da engellemedik demez. Çünkü bu gerçekten işte o devlet sırrı denilen şey varsa tam da böyle bir şey. Tam bu noktada hiç kimse hiçbir şey söylemez. Bir açıklama mutlaka gelmez. Bunu söyleyebilirim. Sayın seyirciler, Ankara merkezli 20 ilde yasa dışı bahis şebekesine 3. dalga operasyonu yapıldı. 59 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 180 milyar lira tutarında kripto para trafiğini yönettiği tespit edildi.
3: Ankara merkezli 20 ilde bahis operasyonu gerçekleştirildi. 59 şüpheli gözaltına alındı. 4 milyar dolarlık devasa para hareketi tespit edildi.
4: Aç kapıyı aç.
3: Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı 2021 yılında gelen ihbar sonucu yasa dışı sanal bahis faaliyetleri yürüten organize suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. Teknik ve fiziki takipte şebekenin sadece referansla giriş yapılabilen özel bir sistem kurduğu belirlendi. Örgüt üyelerinin panel adı verilen yazılımlar üzerinden işlem yaptığı, para trafiğinin ise tekel bayileri ve taksiler aracılığıyla yürütüldüğü tespit edildi. İlk dalga operasyonda 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı. El konulan dijital materyaller incelendi. Banka hareketleri analiz edildi. Bu yıl Şubat ayında düzenlenen ikinci operasyonla birlikte hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 58'e ulaştı. Soruşturma etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir şüphelinin ifadesiyle derinleşti. Börü 11 kod adıyla gizli tanık olan şüphelinin ifadesi örgütün yapısını aydınlattı. Gizli tanığın beyanlarında örgütün hiyerarşisi, İstanbul'daki merkezleri ve suç gelirlerinin kripto para cüzdanları üzerinden aklandığına ilişkin detaylar yer aldı. Yapılan teknik incelemelerde şebekeye ait yaklaşık 180 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Elde edilen deliller doğrultusunda 3. operasyon dalgası başlatıldı. 82 şüpheliye yönelik operasyonlarda 59 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Dosya kapsamında bazı finans kuruluşları ve kurum personellerine ilişkin iddialar da incelemeye alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor.
2: Bu arada yasa dışı bahis reklamı suçlamasıyla yargılanan Acun Ilıcalı beraat etti. Soruşturma TV8 ve Eksen platformlarında yayınlanan bazı futbol maçlarında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiası üzerine başlatılmıştı. 8 kişinin 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Acun Ilıcalı ve 7 kişinin avukatı müvekkillerinin beraatini istedi. Davayı karara bağlayan hakim tüm sanıklar hakkında kasıt yokluğundan ayrı ayrı beraat kararı verdi. Sayın seyirciler, eski milli futbolcu Ümit Karan uyuşturucu soruşturması kapsamında yaklaşık 5 ay süren tutukluluğun ardından ilk duruşmada tahliye edildi. Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Ümit Karan'ın testi pozitif çıkmıştı. Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçlarından 12,5 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Ümit Karan mahkemedeki savunmasında kimseye uyuşturucu madde temin etmediğini söyledi. Mahkeme heyeti Ümit Karan'ın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Gerçekten enteresan bir haber var sırada, İtalya'dan. İtalya'da, buyurun şöyle ekrana da getirdik. İtalya'da otobanda trafiğe takılana yol ücreti iade. Peki nedir bu işin aslı astarı? İtalya'da otoyol işletmecileri yol çalışması kaynaklı trafik yoğunluğu söz konusu olduğunda ücretin bir kısmını ya da tamamını iade edecek. İtalya'da yaz sezonunun hemen başında ücretli otoyollarla ilgili yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre ücretli otoyollarda yol çalışması kaynaklı trafik yoğunluğu ve gecikme hallerinde ücret iadesi olacak. Sürücüler yaklaşık 100 kilometrelik bir güzergahta yol çalışması nedeniyle yolculuk normalden 10 dakikadan uzun sürdüğü takdirde 100 kilometrede 10 dakika daha fazla trafikte kalırlarsa kısmi ücreti iade talep edebilecekler. 2 saati aşan gecikmeler de ücretin tamamının iadesini talep edecekler. Acil durum gereği yapılması gereken yol çalışmaları, kazalar ya da hava koşullarına bağlı aksaklıklarda geri ödeme yapılmayacak. İtalyan hükümeti yeni düzenlemeden memnun. Tüketicileri koruma dernekleri ise işletmecilerin iade maliyetlerini otoyol ücretlerini artırarak telafi edebilecekleri uyarısında bulundu.

0: Yani şu söylendi. Trafikte belli bir mesafe otoyoldaki hız limitleri çerçevesinde belli zaman diliminde geçilmesi gerekiyor. Trafiğe kaldınız. O zaman otoyol işletmesinden ödediğiniz ücreti geri alabiliyorsunuz. Ama uyarı şu noktada deniyor ki evet bunu alabilirsiniz ama bu size otoyollara zam olarak döner. Yani trafikte kalma sürenizi otoyola ödediğiniz ücreti geri talep ederek aynı zamanda otoyollardaki geçiş ücretlerini artırarak yine sizden çıkarırlar ey İtalyanlar diyorlar. Durumun özeti bu. Şöyle düşününce belki biz de bayramlarda özellikle bayramlarda kamuya ait otoyolların bedava olması yani vatandaşa bir hizmet ama aynı zamanda belki böyle bir soruşturmadan davadan da devleti ayıklıyor. Devlet böyle bir şeyle muhatap olmuyor. Bunun böyle bir tarafı da var. Ana habere devam edelim. Önemli başlıklar, diğer gelişmeler. Sayın seyirciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarında en önemli rol üstlenenlerden biri de kuşkusuz özel görev nişancıları. 4 aylık zorlu eğitimin ardından bu ünvanı alan özel görev nişancıları hedefi gerçekten 12'den vuruyor.
1: İster dağlık alanda, ister ormanda, araziye uygun kamuflajlarla ansızın ortaya çıkıyor, hedeflerini tam 12'den vuruyorlar. Onlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin keskin gözleri, özel görev nişancıları. Operasyonlarda önemli rol üstlenen nişancılar, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nde yaklaşık 4 aylık zorlu bir eğitimin ardından bu ünvanı alıyor.
2: Özel görev nişancıları her türlü arazi ve iklim şartlarında görev yapabilecek şekilde zorlu ve uzun bir eğitim süreci sonunda yetiştirilmektedir.
1: Özel görev nişancıları aldıkları eğitimin ardından her türlü arazi ve doğa şartında 2000 metreye kadar hedeflerini vurabiliyor.
2: Nişancılara zorlu kurs sürecinde her türlü iklim ve hava şartında muharebe sahasında karşılaşabilecekleri farklı durumlara karşı çeşitli atış pozisyonlarında ve farklı kalibre silahlarla atışlar yaptırılarak atış melekeleri en üst düzeye çıkarılır.
1: Hareketli platformdan atış, gazlı ve sisli alanlarda sızma ve atış eğitimleri alan nişancılar bot üzerinde de atış yapıyor. Kayalık, ormanlık, çöl gibi arazi şartlarına uygun kamuflajlarıyla ansızın ortaya çıkıp düşman hedeflerin korkulu rüyası haline geliyor.
3: Sağ 4. Hazır, at.
0: Anadolu'dan manzaralar. Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında balina görüldü sayın seyirciler. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler Göcek açıklarındaki Ağa Limanı koyu yakınlarında çekildi. Tekneyle seyir halindeyken balinayı görenler hemen kayda başladı. Bir süre deniz yüzeyinde yüzen ispermeçet balinası daha sonra gözden kayboldu. Şimdi ekranlarınıza amansız bir av takibi getireceğiz. Görüntüler Tunceli'nin Ovacık ilçesinden. Mercan Vadisi'nde iki kurdun çengel boynuzlu dağ keçisini avlaması drone kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde dağ keçisini sürüden ayırarak uzun süre kayalıklarda kovalayan kurt, keçiyi birkaç kez bacağından tutarak yaralaması, daha sonra da düzlükte yakalayarak etkisiz hale getirmesiyle sonlandı. Kayıtların ardından bir başka kurdun daha gelip keçiye saldırdığı, iki kurdun hayvanı kaya oyuğuna sürüklediği görülüyor. Yani Tunceli'den belgesel görüntüleri. Sayın seyirciler, Dünya Kupası'na geri sayım sürerken A milli takımın 26 kişilik nihai kadrosu belli oldu. Artık kadro netleşti. Amerika'da düzenlenecek turnuvaya hangi oyuncular katılacak? O 26'lık kadroda kimler var bir bakalım.
4: A milli futbol takımının 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Teknik direktör Montella 35 kişilik kadroyu 26 kişiye düşürdü. Aday kadrodan çıkarılan isimler Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskiyerler, Yusuf Akçiçek, Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Aral Şimşir, Yusuf Sarıoğlu. A Milli Futbol takımının FIFA'ya bildirdiği 26 kişilik Dünya Kupası kadrosuysa şu şekilde. Kaleci Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır. Defans Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Soyuncu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Melih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik. Orta saha Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Hücum Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün. A Milli Futbol takımı 2026 Dünya Kupası'nda D grubunda mücadele edecek. Millilerin grubunda Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya yer alıyor. Bizim çocuklar gruptaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü saat 07'de Avustralya ile karşılaşacak.
0: İşte kadro belirlendi ve bu şekilde uğurlandı. A Milli Futbol takımımız milli takımlar ana sponsoru TOGG'un araçlarıyla oluşturulan konvoy eşliğinde Dünya Kupası yolculuğuna uğurlandı. Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde kamp yapan kafile öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı'na hareket etti. Tesislerden ayrılan milli takım kafilesine TOGG akıllı cihazlardan oluşan geniş bir konvoy eşlik etti. TOGG sahiplerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen uğurlamada Türk bayraklarıyla donatılan araçlar renkli görüntüler oluşturdu. TOGG konvoyu Dünya Kupası yolculuğuna çıkan Ay Yıldızlı kafileyi İstanbul Atatürk Havalimanı'na kadar yalnız bırakmadı. İşte bu görüntüler. Ve ana haberde reklam vakti.

Ana haber bitti. Listeye bakıyorum. Nedir ne değildir var biraz sonra. Stüdyodayız, devam edeceğiz. Tabii Türkiye'nin gündemi Cumhuriyet Halk Partisi. Özellikle MYK listesi çok ses getirdi. Kim bu isimler? Bizim de bir listemiz var. Konuklarımız burada. Mehmet Sevigen, Merve Şebnem Oruç, İhsan Aktaş, Profesör Armağan Öztürk, Orhan Bursalı, Nur Tuğba Aktay. Gerçekten birçok başlık var. İhraçlar yapılacak mı? Bu MYK mı yapacak bu ihraçları? Bunların hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız. Ya da ihraç mekanizması çalıştırılacak mı? Kurultay için acayip bir talep var Özgür Özel ve ekibinden. Ama şu anda Kılıçdaroğlu ekibi diyor ki bu şartlar altında kurultay falan olmaz. Yani Müslüm Sarı öyle söylüyor. Bunların hepsini önemli isimlerle tartışacağız biraz sonra.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 31, Muğla 29 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 23, Trabzon parçalı bulutlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 27, Kayseri parçalı bulutlu 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 20, Kars yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Mardin güneşli 24 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: bu takım ruhu, bu mücadele, bu tutku bizden.
1: Serinliği de Sarıyer'imizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Nedir ne değildir akşama hoş geldiniz. Gerçekten aslında konumuz nedir diye sormaya bile gerek yok. Konumuz CHP, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar. Fakat şunu programın başında hemen ifade etmeliyim ki belki Türkiye'de siyasi tarih içerisinde bütün siyasi partilerin bazı konularda ortaklaştıklarını görmüşüzdür ama Cumhuriyet Halk Partisi konusunda yani CHP'nin bölünmemesi, parçalanmaması, legal Türkiye siyasetinde önemli bir kök olan CHP'nin faaliyetlerine devam etmesi, bir an önce toparlanması konusunda bütün partilerin hemfikir olduğunu açık bir şekilde görüyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçten çıksın, parçalanmasın, bölünmesin. Bu notu düşerek aslında konu başlıklarını ve değerli konuklarımı size hemen hızlıca takdim edeceğim. Sonra kısa bir araya gidip döneceğiz ve devam edeceğiz. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu'nun MYK'sı ve olası ihraçlar, ihraç mekanizması işleyecek mi işlemeyecek mi? Herkes bunu merak ediyor. Bir grup toplantısı muamması vardı. Olacak olmayacak. Özgür Özel mecliste o salonda çıktı ve grup toplantısını yaptı. Sert de bir konuşma yaptı. O grup toplantısına bakacağız. Özellikle Kılıçdaroğlu cephesinde nasıl yankılandı onu da konuşacağız. İmza topluyor delegeler. Yani hazır diyor Özgür Özel ve ekibi. Hemen kurultaya gitmemiz gerekiyor. Bu arada Müslüm Sarı, yeni MYK'nın daha doğrusu CHP'nin sözcüsü. Müslüm Sarı da çıktı dedi ki bu şartlar altında olmaz. Hukuki süreç devam ediyor. Bakın burada MHP'den, DEM'den de açıklamalar geldi. Yargıtay'a çağrıda bulundular. Dediler ki süreç bir an önce sonlandırılsın. Yani karar verilsin. Olumlu, olumsuz, artı, eksi neyse karar çıksın diye hem MHP'den hem DEM'den grup toplantılarında bugün çağrılar yapıldı. Bütün bunlar özellikle yaşanırken Özgür Özel'le ilgili fezleke, yani dokunulmazlık, yani başka iddialar, yani Özgür Özel'i de tam olarak merkeze alan bir soruşturma, bir hukuki süreç, belki sonu cezaeviyle bitecek bir ihtimal mi belirdi? Böyle bir şey mi var? Bunu da konuşacağız. Ve tabii bütün bunlar olurken yine bir taraftan CHP'nin içinden bir başka parti çıkar mı çıkmaz mı? Bu önemli başlıkları ve daha sonra ortaya çıkacak önemli ayrıntıları Mehmet Sevigen'le, eski devlet bakanıyla. Hoş geldiniz Mehmet Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Bu arada MYK'yı birlikte bir değerlendireceğiz. Bu isimler kimdir? Biz bazı isimleri tanımıyoruz. Siz muhtemelen birçoğunu, daha doğrusu %90'ını çok iyi tanıyorsunuzdur. Merve Şebnem Oruç gazeteci. Merve Şebnem Hanım hoş geldiniz. Hoş çok bulduk, teşekkür ederim. İhsan Aktaş, Genar Araştırma Şirketi Başkanı. İhsan Bey çok teşekkürler. Nur Tuğba Aktay, Türkiye Gazetesi yazarı. Nur Tuğba Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Orhan Bursalı, Cumhuriyet Gazetesi yazarı. Orhan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Ve uzak bağlantıda Profesör Doktor siyaset bilimci Armağan Öztürk. Armağan Hocam hoş geldiniz. Merhabalar.
3: Hoş bulduk Faruk Bey, stüdyoyu ve seyircileri.

0: Selamlıyorum.
1: Çok teşekkürler. Birazdan döneceğiz. Sayın seyirciler, konuklarım hazır. Konular bunlar. Çok kısa bir ara gidelim, dönelim. Gerçekten CHP'de neler oluyor konusunu detaylı bir şekilde tartışmaya başlayalım.

0: Şimdi döndük başlıyoruz. Sayın Sevigen ayakta, birlikteyiz. Çünkü önemli bir liste var önümüzde. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sını açıkladı. Daha doğrusu Kılıçdaroğlu MYK'yı belirledi. Ve sözcü Müslüm Sarı açıkladı. Tabii biz bu isimleri doğrusu ben şahsen birçoğunu tanımıyorum. Tanıdığım isimler var. Ama Mehmet Bey'den yardım alacağız. Kılıçdaroğlu'nu tanıyoruz. Hepimiz tanıyoruz.
1: Müslüm Bey.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski ve yeni genel başkanı.
1: Müslüm Bey'i de tanıyorsunuz.
0: Kimi? Müslüm Sarı'yı da tanıyorum. Biliyorsun. Çünkü birçok program yapmıştık. Orada tanışıyoruz.
1: İstanbul Milletvekili yaptı.
0: Evet.
1: İş Bankası Yönetim Kurulu yaptı. Ekonomist.
0: Buradan başlayalım
1: mı? Çok başarılı. Ama Adnan Demirci bu görevlerini...
0: Mesela Adnan Demirci'yi siz tanıyor musunuz?
1: Görevleri vardı. Ben Adnan Demirci'yi sadece tanıyorum ama çok fazla tanıdığım değil.
0: Tanımıyorsunuz yani, Adnan Demirci.
1: Evet.
0: Tanıyan var mı? Orhan Bey siz tanır mısınız?
2: Hayır.
0: Tanımıyorsunuz.
1: Yani ama bu yeni milletvekilleri Kemal Bey'in yakınlarından, bu son dönemde gelenlerden.
0: Siz tanımıyorsanız İhsan Aktaş'a tanıyor musunuz diye soramam.
1: Sorulmaz tabii.
0: Sorulur mu?
1: Sorulmaz, hayır.
0: Peki. Ahmet Hakan Uyanık.
1: Ahmet en genç parti meclis üyesi. Geçen dönemde vardı MYK'da. Meclis Uyanık vardı biliyorsunuz. Hani bu dava dilekçesi vermiş. Dil Başkanı Bitlis gitti. Para verdim, aldım. İşte bana para verdiler. Ekrem İmamoğlu çağırdı biliyorsunuz. Bu dolarları dağıttım. İşte marketlere dağıttım diyen. Veysi Bey'in oğlu parti meclis üyesinde. En genç parti meclis üyesi. Gençlikten sorumlu bir kardeşimiz. Çok başarılı.
0: Ve sanırım Amerika'da, bu genç arkadaş asansörün önünde bir tartaklanma hadisesi olmuş.
1: Eğitim
0: biraz görüyor. Mehmet Bey'i şöyle az daha alayım da görünsün ekran tam.
1: Amerika'da eğitim görüyor. 2-3 yabancı dili var. Kemal Bey'in korumalarından bir tanesi genel merkezde son gelen tanımayan korumalarla bir tartışma olmuş. Sonra Kemal Bey hem babasını aramış hem Hakan'ı aramış. Ya kusura bakmayın yanlış anlaşıldı diye. Hakan da çok büyük bir kazanç bana göre Cumhuriyet Halk
0: Partisi için. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki
1: büyük kazanç.
0: MYK'nın genç isimlerinden biri. Peki evet,
1: tanıdıklarımızdan
0: Ali Rıza Erbay kim Mehmet Bey? Hemen Ali üstte Ahmet Hakan Uyan'ın yanında Ali Rıza Erbay.
1: Yani onu da çok tanımıyorum ama Kemal Bey'e yakın o 27
0: yakın milletvekilinden
1: bir tanesi evet. Hı hı. Ama bunun yanında işte en tanıdıklarımdan bir tanesi Berhan Şimşek.
0: Yani Berhan Şimşek'i tabii. Berhan Şimşek'i herkes tanır.
1: Biz okul arkadaşız. Vefa mezunuyuz biz.
0: Siz okul arkadaşı mısınız?
1: Vefa mezunuyuz. İkimiz de Vefa Lisesi'nden mezun olduk. Berhan bir dönem milletvekili yaptı. Sanatçıdır biliyorsunuz. En büyük özellikleri.
0: Tabii, kendisi Minyeli Abdullah'tır yani. öyledir yani. Türkiye
1: Denizli
0: öyle bilir yani.
1: Ama Denizli
0: Ekim
1: de
0: oğlu İsmail'in. Ama de öyle değil mi?
1: Ama Denizli de oynadı.
3: Siyasi kimliğin önüne geçmiş bir kimlik.
1: Evet, Denizli de, Denizli de oynadı ama.
0: Denizli de oynadı. Tabii. Deniz Gezmiş'i de oynadı.
4: Yeni Abdullah'a geçen rolü olmadı bence. Evet. Evet.
0: Ama evet. Türk halkının hafızasında Minyeli Abdullah rolüyle kalıyor.
1: Çünkü hani
0: ben Beren abiyi tanırım. Çok program yapmıştığımız vardır.
1: Sosyal demokrat bir insanın tam karşı rolü oynaması etki yapıyor tabii.
0: Tabii. Onu söylediğimde kendisine şey demişti. Ama Deniz'i de oynadım ben.
1: Tabii ben
0: denge, de ülke, dengeler ülkesi.
1: Evet.
0: Peki. Bülent Kuşoğlu herhalde buradaki en enteresan isim. Yani stratejik isim.
1: Kemal Bey'in yakın arkadaşlardan bir tanesidir. Bülent Ankara milletvekili yaptı. Eski genel zaten saymandı. Partide önemli bir görevdeydi. Yine Kemal Bey işte hatta girecek girmeyecek diye tartışılıyordu.
4: Bülent Bey de televizyon programlarına çıkardı Bey'in, önceden.
0: Bülent Kuşoğlu.
1: Evet.
0: Tabii. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Dünkü söyleşi daha doğrusu mülakatın ardından dünyada önceki gün Bülent Kuşoğlu ile ilgili yok canım MYK'da yer almaz herhalde gibi bir tereddütte yaşandı.
1: Yani öyle bir işte basın
0: oldu değil mi böyle bir şey?
1: Belli çevirilerinden sanki Bülent Bey işte Kemal Bey ile bazı görüşlerde farklı. O röportajdan çıkartılan biliyorsunuz 2-3 tür görüş var. Birisi gibi parti içindeki görüş gibi, birisi dış işte devletçilikle ilgili biliyorsunuz bir söylem oldu.
0: O mesela enteresan.
1: Enteresan yani düşünceleri var.
0: Üzerinde tartışılması gereken çok. Şeyler söyledi.
1: Tabii doğru ama işte kimi orada şey çelişkiye düştü. Kimisi başka türlü yorumladı. Kimisi başka türlü yorumladı ama Kemal Bey zaten Bülent Bey'in biliyorsunuz.
0: Mesela böyle başka da, türlü yorumladı ya herkes. Farklı farklı yorumladı.
1: Ki birisi parti Kemal içindeki mutlarla ilgili yorumladı.
0: Buna rağmen mesela neden tercih etti?
1: Ama çok yakını Kemal Bey'in yıllardır beraberler.
4: Bakın, aynı büroda Kemal Bey'den başka bıyıklı kimse yok.
0: Kemal var, Bey'den canım. Başka bu ya.
1: Devrim de, devrim de bıyıklı.
0: İhsan Aktaş'ın dikkat çektiği şeye bakar mısınız Orhan Bey?
1: Hayır devrim de bıyıklı bak.
4: Yok bıyığı var.
0: Ya öyle sakalda bıyıkta sadece onunla keramet arayamayız yani. Başka ya, özellikleri var.
4: Tabloya bakınca insana bir şey söylüyor.
0: Bir
4: yani.
0: Şey söylüyor değil mi? Evet. Peki. Peki.
1: Bülent Bey'in öyle bir özelliği var.
0: Cemal
1: hesaplar teslim edilecek. Partinin bu gelir gider hesapları zaten buradaki en büyük olaylardan bir tanesi parti içi harcamalarda usulsüzlük yapılıp yapılmadığıyla ilgili bir komisyon kuruluyor. Bunun başında da Bülent Saymar olarak eski yani halkın anlayacağı dilden partilerin...
0: Yani partinin para üyelerinin bağışları, şunlar bunlar, partinin gelirleri,
1: devletten aldığımız ödenek, esas para devletten
0: bunların
1: alınan
0: nasıl
1: para,
0: kullanıldığına dair bir komisyon kurulacak.
1: Bir komisyon kurulacak.
0: Orada bir şüphe mi var?
1: Yani öyle bir açıklamasında öyle oldu ya, daha bu teslim alamadık. Bu işte Kemal Bey'in o özür dileme açıklamasında bile dedi ya, siz işte topladığınız harçlıklarınızdan, kazandığınız paralardan partiye verdiğiniz paraların hortumları kesemediğim için özür diledim diye bir...
0: Bugün de Özgür Özel dedi ki sizin verdiğiniz o helal paralarınızla partiye
1: alınan arabalar dedi.
0: Araçlar hadisesi dedi, işte ortaya çıktı falan.
1: O da bir yanlış strateji tabii, o da bir farklı, o da ayrı bir konuşulacak şey. Yani o arabaların oraya çıkması şey gibi yani... Türkiye'de önemli.
0: O doğru muydu Mehmet?
1: Yani şöyle.
0: Yani mesela o araçları oraya koymak.
1: Bana göre yanlış.
0: Üstüne haram para
4: araç
0: olan
4: meselesi
0: altına.
4: İlk Yeni Kapı'da bir hata olarak kullanıldı. Evet. 1700 araç, şu an galiba 5000 araç var. Evet.
1: Bana göre çok yanlıştı Faruk.
0: O doğru bir şey miydi mesela? Tabii,
4: yok yok.
0: CHP'nin kapısında o iki aracın.
4: O da yanlıştı. İmamoğlu belediye başkanı.
0: Şey de yanlıştı.
4: Olunca, AK Parti. Tabii.
0: Buradaki de yanlıştı diyorsun.
4: Da yanlıştı. Anladım.
1: Faruk büyük bir iddiayla geliyorsun. Büyük bir iddiayla parti alıyorsun ve Türkiye'yi yönetmeye talipsin.
0: Bir saniye. Şimdi yanlıştı diyorsunuz.
1: Barışı sağ. Alacaktık.
0: Anladım. Devam edeceksin.
1: İddiayı küçültmek yanlış bana göre.
0: Şimdi Kılıçdaroğlu partinin genel başkanı. Şimdi geldi. Evet. Mahkeme kararıyla da olsa geldi.
1: Evet.
0: Ya bu daha birinci gün, ikinci gün. Siz mesela diyorsunuz ki bak burada yoksunuz. Niye yoksunuz diye de soracağım.
1: Evet.
0: Belki en önemli soru. Ama yani Kılıçdaroğlu daha yeni gelmiş. Mesela böyle büyük bir yanlış yapılır mı? Kılıçdaroğlu'na sormuyorlar mı? Yani bu araçları buraya koyalım mı? Üstüne haram para yazalım mı? Mesela çok bariz bir hata değil mi bu? Çok
4: bir de Faruk Bey, Mehmet Bey bana göre çok büyük bölge dağılımını mi verebilir mi vekiller? Mesela Trakya'dan efendim kim var, Doğu'dan kim var, Ankaralı kim vekiller?
0: Bu isimler nereli?
4: Evet, evet.
0: Bu önemli midir?
4: Bence önemli.
0: Tamam, o zaman hızlıca bunu söyle. Mesela Adnan Demirci nerelidir? Biliyor muyuz?
1: Hayır, bilmiyorum.
0: Ahmet Hakan
1: şeyli, Bitlis.
0: Bitlis'ten. Bitlisli. Ali Rıza Bey.
1: Ali Rıza zannediyorum ki Ankara galiba.
0: Ankara olabilir. Berhan Şimşek Bayburt.
1: Bülent Kuşoğlu, o da Gümüşhane galiba Bayburt.
0: Gümüşhane.
1: Cemal Malatya.
0: Cemal Can Bolat eski il başkanı değil
1: eski,
0: mi?
1: Cemal İstanbul Can Bolat, eski İstanbul il başkanı. Zaten o referandum olduğu zaman Cemal Can Polat'ın...
0: O Özgür Çelik'e kaybeden başkan mıydı?
1: Evet, Özgür Çelik'e kaybeden
0: yani Özgür başkan. Çelik kazanmıştı Cemal evet Bey'e karşı.
1: Özgür Çelik'in karşısında Cemal Bey adaydı. Biliyorsunuz o kurultayda en büyük konuşmayı yaptı. Hatta bu şaibeliler işte bir işe girmek için İyi Parti'den gidip referans evet, almak evet, gerekiyor. Evet. Bunu engelleyeceğim falan diyen ciddi mücadele eden bir peki arkadaşımız.
0: Deniz Özgür Demir. Demiliyor.
1: Deniz Demir Ankara milletvekili, basından sorumlu hı-hı bir arkadaşımız oldu. Görev yapıyor. Çok çalışkan, çok başarılı. Ankara'da çok sevilen bir kardeşimiz. Çok
0: Devrim
1: başarılı.
0: Barış.

0: Kendisi Ankaralı mı
1: eski
0: Deniz
1: Bey? Eski gençlik kolları. Deniz Bey Ankaralı değil. O da zannediyorum ki Tunceli galiba.
0: Ama Ankara milletvekili. Peki. Evet. Devrim Barış Çelik.
1: Devrim'i gençlik kollarından, eski gençlik kollarından geldiğini biliyorum Devrim'in. Ama Kemal Bey'e yakın bir görev yapıyor. Milletvekili.
0: Milletvekili.
1: Evet.
0: Gamze Akkuş İlgezdi.
1: Gamze'yi biliyorsunuz.
0: Yani İlgezdi deyince Ataşehir geliyor aklına.
1: Battal Bey'in eşi ama evet. Gamze'nin de kendine göre çalışmaları var. Kadın hakları konusunda, sağlık konusunda doktor kendisi biliyorsunuz. Hastane sahibi. O da Kemal Bey'e yakın bir ekip.
0: Peki.
1: Daha önce de Kemal Bey'in genel başkan yardımcısıydı. Bir önceki Kemal Bey genel başkanken 37. kurultayda 38'e girerken o dönemde de genel başkan yardımcılığı görev yaptı.
0: Peki Hasan Efe Uyar?
1: Hasan'ı çok tanıyamıyorum. Yani genç bir kardeşimiz. O da zannediyorum İç Anadolu'dan bir kardeşimiz ama ben çok yakından tanıyamıyorum.
0: Yani. Anladım. Müslüm Sarı.
1: Müslüm biliyorsunuz. İstanbul Milletvekilimizi yaptı. İş Bankası Yönetim Kurulu'nda bulundu. Ciddi bir ekonomist. Yani insanlarla ilişkileri çok iyi. Çok yakın.
0: Necdet Saraç gazeteci.
1: Necdet Bey biliyorsunuz. İşte en ilginç gelen herkesin gönlüne gelen buydu. Necdet Bey hatta...
0: Ya mesela Necdet Bey'in burada Necdet Saraç'ın MYK'da yer alması nasıl bir değerlendirme ve dengenin sonucunda gerçekleşmiş?
1: Ben şöyle diyorum. Şimdi Kemal Bey parti meclisi biliyorsunuz o kadar enteresan bir şey oldu ki. Bir kısmı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gitmiş. Bir kısmı istifa etmiş. Bir kısmı belediye başkanı olmuş parti meclisinde o dönemki. Çünkü 37'ye dönüyoruz ya. Onlardan geriye kalanlar 56 kişi var. Bunların içerisinde şimdi çoğunluğu sağlamak için parti meclisinde diyorlar ya Özgür Bey bizim tarafımızda onun için toplayamadılar. Kemal Bey zannediyorum ki Kemal Bey burada kendisine karşı olan arkadaşlar yok. Çoğu yakın arkadaşlar burada Kemal Bey'e. Ama parti meclisini yaparken yani kendisine karşı olan gruplardan da koyup o çoğunluğu sağlamak için bu bir gayet siyasetten yapılacak bir olaydır. Ama Necdet Bey...
0: Peki.
2: Necdet'le ilgili ben bir şey söyleyeyim. Avrupa örgütü, Kemal Bey'in Avrupa örgütlenmesi, CHP Avrupa örgütlenmesinden sorumluydu. Çok yakın çalışıyorlardı. Hı hı. Fakat daha sonra Necdet farklı bir tutum aldı.
1: Aday olunca sıraya giremeyince.
2: Bir hafta önce çok farklı şeyler söyledi oradan. Bu butlanın iktidarın bir kararı olduğunu, siyasi olduğunu söyledi.
0: Evet,
2: ve
0: evet.
2: Kılıçdaroğlu'nu da suçladı orada hatta. Eğer o hayır mutlak mutlak istemiyoruz deseydi bu mutlak mutlak gerçekleşmezdi diye de açıklaması var daha bir hafta önce.
3: Şöyle bu tür kritik zamanlarda sesini duyurmak istemiştir. Ben buradayım haberiniz olsun.
0: Böyle mi yapılır yani böyle kritik zamanlarda ara sıra sesi duyurmak için böyle şöyle, hamleler yapılır mı yani?
3: Siyasi tarihte çok böyle örnekler var.
0: Peki gelelim bu tarafa. Nevaf Bilek.
1: Nevaf bizim eski il başkanımız. Cumhuriyet Halk Partisi.
0: İstanbul.
1: Yok. Siirt il başkanımız.
0: Siirt il başkanı.
1: Tabii evet. Eski Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski dönemlerinden beri kuruculuğundan beri gelen çok başarılı bir kardeşimiz. O dönem parti meclis üyesiydi. 2 yıl geriye dönünce yine o görevi devam ediyor. Kemal Bey'de yakın bir arkadaşımız.
0: Orhan Sarıbal.
1: Orhan Bey biliyorsunuz Kemal Bey çok yakın bir Bursa milletvekili. Aynı zamanda Tunçelli. İşte bazı düşüncelerle daha önceden
0: hemşericilik de var bu işlerde.
1: Ama elinde...
0: Şehir hemşericiliği
1: ama elinizde
0: yani.
1: Bu. Elinizde olan...
0: Ya olur bu. Siyasette Karadenizlilik falan.
1: Ama parti meclisinde şöyle hemşericilik değil. Yani. Orhan Bey şeyde başarılı zaten. Zannediyorum örgütü bağlamışlar galiba Orhan Bey. Örgütten sorumlu genel başkan yardımcısı.
0: Anladım.
1: Ki bu dönemde en çok ihtiyaç duyulan örgüt olayı. Çünkü yeni yapılanma olacak. Beraber çağırmayacaklar.
0: Rıfat Nalban.
1: Rıfat abi İzmir İl Başkanımız. Yani burada 4 tane il başkanı var. Mesela
0: Cemal Canpolar. Var.
1: Evet Berhan Bey, Rıfat abi ve Nevan Bilek. 4 tane eski il başkanı var. Çok da başarılı bu arkadaşlar.
0: Semra Dinçer.
1: Semra Hanım da milletvekili, Ankara milletvekili. Bir şey Kemal Bey'in yanında olan, o imza vermeyen gruplardan. Çalışkan, çok başarılı bir arkadaşımız. Tahsin Tarhan da Yıldırım Kaya eski biliyorsunuz Yıldırım Bey'i bu tarım politikaları üzerinde evet, falan çok evet. Başarılı olmuş bir kardeşimiz. Tahsin Tarhan da eski milletvekillerinden
3: İsmet
1: bir tanesi.
3: İsmet Özel soru sormak lazım. Valdo sen neden burada değilsin diye.
0: Şimdi bunu ya, size soruyorlar Mehmet Bey.
1: Duyamadım affedersiniz.
0: Diyorlar ki,
3: İsmet Özel diyor ki Valdo sen neden burada değilsin diyor.
0: İsmet Özel şair yazar. İsmet Özel'in bir kitabı var. İşte Valdo sen neden burada değilsin.
1: Değilsin.
0: Ya hapishane sahnesi var. Orada şimdi... İhsan Aktaş açıyor, anlatmak bana kalıyor. Ya orada şunu diyor.
4: Valdo.
0: Yani şimdi düşünüyorum diyor, sen neden buradasın diyor. O da diyor ki, yani Valdo sen neden burada değilsin? Burada biri değilsin. İçeride, biri dışarıda, biri evet. Cezaevinde, biri değil. Şimdi İhsan Aktaş da size diyor ki, Mehmet Bey siz niye burada değilsiniz?
1: Şöyle, ben daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi değilim. Ben Kemal Bey döneminde, Canan Kaftancıoğlu İl Başkanlığı yaptığı dönemlerde partiden ihraç edildim. İhraç sebebim de hükümetin Libya konusunda yaptığı bir anlaşmadan dolayı. Ben Libya konusunda, hükümet bu anlaşmayı yaptı, çok sağlıklı bir anlaşma. Ben Denizcilik Bakanlığı yaptım. Kıbrıs çıkarmasını yaparken Ecevit, para yok, pul yok, lastik yok. Hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Orhan abi de bilir. Arkadaşlarım hepsi çok başarılı gazeteciler. Libya'ya gönderiyor Deniz Baykal'ı Maliye Bakanı olarak. Deniz Baykal gidiyor, işte devrim yeri yapılmış, Kaddafi'yi buluyor. İşte Türk bakan açıklasın diyor, oradan yardım alıyoruz. Yani işte biliyorsunuz para, lastikler, benzinler falan gelip Kıbrıs çıkarmasını Libya'nın katkısıyla yapıyoruz.
0: Ben siz de, o Libya ile ilgili Ecevit'te, Cumhuriyet Halk Partisi'nin
1: Deniz Baykal'ın o dönemde bir asker ettiniz. Anlaşması var. Ben de diyorum ki bu aşk anlaşma bizim evet. Arşivde var. Ecevit de imzalamış, Baykal da imzalamış. Bu
0: siz
1: doğru
0: niye
1: bir
0: imzalamıyorsunuz?
1: Karar.
0: Dediniz partiden yok, ihraç edin.
1: Karşı gelmeyin dedim. Dediler ki genel başkan eleştiriyor işte gazetelerde, yandaş gazeteler diyorlar ya, sabahta bir röportaj vardı. Oysa ki Kemal Bey de sabah röportaj veriyordu, o dönemler çıkıyordu. O bakımdan ben partiden ihraç edildiğim için ben geriye dönemiyorum. Bazı arkadaşlar ihraçlar 2 yıllık oldukları için bu Özgür Bey zamanında ihraç edilenler partiye dönüyorlar mutlanda. Yok sayılıyor ya bu olay.
0: Evet.
1: Ama şimdi bizim dilekçe verip yeni parti meclisi bizim üyeliğimizi kabul edecek. Bir de bunlardan ayrıyeten Faruk bir 3 tane komisyon kuruldu.
0: Evet.
1: Bir hukuk işlerinden 3 kişilik Kemal Bey'e bağlı direkt olarak seçim ve hukuk işleri komisyonu. Ayrı 3 arkadaşımız orada görev yapıyor. Bir de dış politika komisyonu kuruldu. Yine orada da 3 arkadaş direkt Kemal Bey'e bağlı.
3: Başında kim var? Ya onu çok merak ederim. Efendim? Başında kim var? Dış
1: Kemal Bey'e bağlı. Hepsi de Kemal Bey. Direkt genel başkana bağlı. Hem ekonomi hem dış politika bir de seçim ve hukuk işleri. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi seçim ve hukuk işleri konusunda gerek Muharrem Bey'in seçiminde biliyorsunuz daha sandıklara görev verememiştik. O seçimlerde bayağı sınıfta kalmıştı. Gerekse son seçimlerde bayağı işte 200 bine yakın sandıkta görevli bulamamışlardı. Evet.
0: Şu, şu fotoğrafla ilgili bu sarı bal değil mi?
1: Evet, bu sarı bal Bursa milletvekili Kemal Bey'in şimdi örgütten sorumlu genel başkan yardımcısı görevlendirdiği bir arkadaş.
0: Burada CHP genel merkezi burası.
1: Evet.
0: Camdan içeri doğru bakıyor.
1: Şimdi Faruk tabii çok bu dramatik Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde çok böyle karşılanmayacak bir olay, kabul edilmeyecek bir olay. 2 tane ordu milletvekili var. Birisi içeride, birisi dışarıda. İzmir'den 2 milletvekili arkadaşımız var. Biri içeride, biri dışarıda. Her ne olursa olsun Özgür Bey o dönemde partinin içerisinde ve arkadaşlar var.
0: Evet.
1: Dışarıdan
0: evet.
1: Arkadaşlar geliyor. Mesela Sarıbal o zaman görevlendirilmiş. Konuşma yapıyor Murat Emir de içeride. Ya Murat açmıyor kapıları bunları çalmaya. Parti meclisine falan içeri alsa ne olursa olsun. İçeri girebilip içeride konuşabilselerdi.
0: Olay değişirdi diyor.
1: En azından hay anlaşılır.
0: Ama bu böyle ikonik bir fotoğraf. Yani çok, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde milletvekili geliyor, camdan içeriye doğru bakıyor, içeriye alınmıyor.
1: Evet.
0: Değil mi bu?
1: O da Özgür Bey de bugün açıklamasında.
0: Alınmıyor ama tabii. Hani bu alınmıyor. Bu bakış açısı Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarına ait bir bakış açısı.
1: Evet.
0: Bir de bunun Özgür Özel tarafı var. Onlar da diyorlar ki iyi de yani bu şekilde bakıyorsunuz ama siz buraya mutlak mutlan sonucu geldiniz. Onun için içeri giremiyorsunuz diyorlar.
1: Hayır, öyle demiyorlar. Diyorlar ki Özgür Bey tarafı da şöyle diyor. Diyor ki sizin yanınızda getirdiğiniz adamlar çoğu Cumhuriyet Halk Partili değildi. İçeride gençlik kolları vardı. Eğer kapı arasıydık o ikisi çarpışırdı, kavga ederlerdi.
0: Onun için
1: çok vahim oldu. Özgür Bey bugünkü grup toplantısında bunu söyledi.
0: Anladım.
1: Oysa ki o çocuklar hepsi dışarıda kalabilirdi. Çünkü Müslüm'le ben o gün sık sık konuşuyordum. Sakın müdahale etmeyin asker polisle ilgili. Yani bizim arkadaşlarımız içerideki Murat Emir ve bir başka bir arkadaş daha bakana gittiler. Ya bakana gideceklerinize kendi arkadaşlarınızla konuşunsana. Yani İçişleri Bakanı'ndan bize ne fayda gelecek? Zaten evet. Karar verilmiş. Yani oradaki olay eğer içeride o dönem yani o işi çözecek şeydi Özgür Bey'di. Özgür Bey eğer çıksaydı polise gelmeyin. Kardeşim bu işe karışmayın biz içimizi hallederiz diyebilseydi. Bana göre
0: bunlar bu yaşanmaz.
1: Yaşanmaz diye düşünüyorum.
0: Peki çok teşekkür ederim.
1: Estağfurullah.
0: Buyurun efendim çok sağ olun. Bir şekilde buyurun buyurun geçin buradan rahat olun. Bugün milli takım uğurlandı. 26 kişilik kadro. Bu CHP'nin şimdi genel merkezi milli takımı yani 16 burada ilk 16 eskiden kadrolar 16'dan oluşuyordu.
1: 18 kişi bu Kemal Bey'le beraber 19.
0: Evet ha, bu 19 da genel olarak bizim milli takım 26. Bu da Cumhuriyet evet. Halk Partisi'nin 19'u.
1: Evet.
0: 19'luk kadrosu. Şimdi genel olarak bu ekiple ilgili görüşlerinizi almak istiyorum kısaca. Orhan Bey, bu ekibi siz tanıyor musunuz? Bu isimler hakkında ne dersiniz? Mesela Kılıçdaroğlu doğru isimler tercih etmiş. Bu isimlerle ben bu işi götürürüm. Buna inanmış mı? Kimdir bu isimler? Başarılı olabilirler mi? Ne diyorsunuz?
2: Şimdi buradaki başarılı olmanın kıstası bu listeye kimleri koyacağını ilgili değil. Buradaki halkın desteğini alacak bir örgüt yapısı var mı yok mu? Mesela onunla ilgili bir şey. Başarının kıstası kimi koyarsanız koyun. Eğer halk sizi destekliyorsa başka bir mesele. Desteklemiyorsa başka bir şey. Hmm. Buraya kral da koysanız halkın bir desteğini alamazsanız eğer siz hiçbir zaman başarılı olamazsınız. Şimdi ben bu listeyi o şekilde değerlendiriyorum. Buradan bir kısmını biliyoruz, tanıyoruz. Politikaları biliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun yakınları, çoğu yakınları. Yani Necdet Savaş'ta demin ben söyledim orada. Bu o Orhan Sarıbal olsun. Bunlar hep kendi hemşerilik de var tabii. Ama çok yakınlık da var. Ve ayrıca da bu isimlerin yeni Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte Özgür Özel kanadı söyleyeyim.
0: Evet.
2: Özgür Özel kanadında yer almayan isimlerden oluştuğunda onun da altını çizmek lazım oradan. Yani yer alamamış. Şimdi ise farklı şeylerden yer alamamış. Onun hiç tartışmanın da anlamı yok. Ve geride kalan burada Kılıçdaroğlu'nun yanında kalan isimlerden oluşan bir merkez yönetim kurulu oluşturuyor. Dediğim gibi başarılı olurlar mı? Bilemem. Bunu halk kitlerine sormak lazım.
1: Bilirsiniz. Bir düzeltme yapabilir miyim? Orhan abi affedersin.
0: Evet.
1: Şimdi bunlar Özgür Bengen'den yer alamayanlar değil Orhan abi. Bunlar 37. kurultayda seçilenler.
2: Biliyorum.
1: Yani o bakımdan o zamanlar mesela bunlar çoğu Kemal Bey'e karşıydı. Yani hepsi Kemal Bey'le mücadele eden insanların bir kısmı ama kurultayda seçildiler. Mesela Hakan Umut Kemal Bey'in listesinde yoktu. O listeyi delerek girdi o genç kardeşim.
0: Mesela şey yok.
1: Yani demek
0: Gürsel
1: istiyorum
0: Tekin
1: şimdi,
0: yok.
1: Gürsel Tekin parti meclis üyesi değil. Parti meclis üyesi olmadığı için. Yani o da bizim gibi parti meclisine seçilenlerin içinden seçiliyor. Dışarıdan adam atamayı seçme şansın yok Faruk. Kurultaydan çıkan Allah arkadaşların Allah. İçinde seçiliyor bunlar.
0: Yani bu
1: 37. kurultaydan
0: Gürsel
1: seçilen...
0: Gürsel Bey'in böyle baş danışman falan yani. Olacağı söyleniyor.
4: Üst kurul delegesi.
1: Tabii
4: gibi.
1: Mesela kurultaya giriyorsunuz mesela ya. Bizim MHP'de kurultay 60 kişilikte. 60 kişi evet. Seçiliyor. MHK'da parti meclis üyelerinin içinden merkez yönetme kurulu seçiliyor.
2: Onlardan seçilmiş bir liste
1: evet.
2: Var.
1: Çünkü bunlar kurultayda seçilen mecbur insanlar. Zaten. Dışarıdan atama yani, şansınız yok. Ancak danışman olarak atarsınız.
2: Evet, o listeden seçmek zorunda zaten. Yani...
0: Başka yerden seçemez.
2: Parti evet. Meclisinden o zamanki parti 37. kurultayı da seçilmiş parti meclisinden içinden oradan bir merkez yönetim kurulu üyelerini seçmek zorunda. Bu liste oradan çıkıyor aslında orada.
0: Şimdi şöyle bu MYK parti meclisi yok ortada.
2: Var.
1: Parti meclisi var.
0: Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde.
2: Var.
4: 38. olan kurultaydaki parti.
0: O var.
3: Kalanlar.
4: O var zaten.
3: Kalan sağlardan.
4: O şu anda
0: ya
4: zaten.
0: Şimdi kalan sağlar diyor bak doğru yani kalan sağlar meclisi olmaz. Hani bu şimdi parti meclisi diye bir meclis seçilmesi lazım.
3: Ama öyle şöyle, değil mi? Başka partiye giden var, istifa eden var, yargılanan var.
2: Zaten seçilmiş. Parti meclisi var. 37. kurultayın. Parti meclisi kimlerde oluşuyorsa onlardır. Bir iki
0: o
2: tane
0: devam
2: eksik yani. Olabilir. O zaten var. Şimdi onun listeleri çıktı zaten. O parti meclisinde kim Kılıçdaroğlu'ndan yana, kim Özgür Özel'den yana. Yani listeleri çıktı. 21 galiba, 21 yanlış aklımda kalmadıysa 21 tanesi Kılıçdaroğlu, 27 tanesi ve hatta 28 tanesi Özgür Özel'den yana. Bu nedenle parti meclisleri yüzde toplamıyorlar mesela.
0: Şimdi bir saniye, burası önemli.
2: Evet.
0: Bunu bir konuşmaya başlayalım. Bu mekanizma nasıl işleyecek? Mesela parti meclisi, bir Ankara'ya gidip hocaya bir sorayım. Yani bir önemli siyaset bilimciden bir görüş alalım önce. Armağan Hoca Ankara'da, Armağan Öztürk. ya da Ankara'da da olmayabilir. Çünkü stüdyo

0: bağlantısı değil. Hocam
1: bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu liste, yani MYK listesi, bu listeyle ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Bu liste Kılıçdaroğlu tarafından siyasi anlamda işleri düze çıkaracak, partiyi tartışmaların odağından kurtaracak bir liste olarak mı sunuldu? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de parti meclisinden kimse bahsetmiyor. Parti meclisinin Özgür Özel'e yakın isimlerden oluşması dolayısıyla mıdır bu? Mesela parti meclisiyle ilgili hiçbir şeyin gündeme gelmemesi acaba olası ihraçları MYK yapacak anlamına gelir mi? Bir değerlendirme istiyorum lütfen.
2: Herkese tekrar merhabalar Faruk Bey. Şimdi tabii MYK'ya seçilen siyasetçilerin bir kısmı özgün ağırlığı olan kişiler aynı zamanda. Çünkü kıdemli siyasetçiler. MYK üyelerinin bir kısmı. Ses sorunu mu var acaba?
1: Yok yok, buyurun devam edin.
2: Özür dilerim, tamam. MYK'ya seçilen siyasetçilerin bir kısmı oldukça kıdemli siyasetçiler, yani özgün ağırlıkları da var ama açıkçası bu kişilerin kimler olduğu, yani o kim isimler yerine başka hangi isimlerle devam eder sorusu çok önemli değil, tali bir mesele. Önemli olan MYK'nın ne yapacağı. Mutlak Mutlak kararından bir gün önce Sayın Kılıçdaroğlu parti için bir arınma siyaseti projeksiyonu çizdi ve o günden bugüne, evet, neredeyse her gün her açıklamasında hem Kılıçdaroğlu hem de tüm kurmaylar bunun altını çizmekte. Dolayısıyla bu MYK aslında bir tür savaş kabinesi. Yani ihraçlarla ilgili bir takım adımların atılmasında inisiyatif gösterecekler. Aynı zamanda partinin yeni iç mimarisinin şekillenmesinde de bir katkıları olacak. Ve parti içi muhalefetin işte delege imzası toplanması yoluyla kurultaya gitme teşebbüsü ya da parti meclisinden karar çıkararak kurultaya gitme teşebbüsü gibi birkaç yoldan parti içi muhalefet kurultayı zorlayacaktır. Bunu da konuşuruz. Bu mümkün müdür değil midir? O da ayrı bir bahis konusu. Bunların da göğüslenmesi ilçelerde ve illerde Mutlak Mutlak kararından sonra yeni yönetimlerin tesisi bakımından bence çok kritik bir rol üstlenecekler. Ben bu MYK'yı bir tür parti içindeki güç mücadelesi bakımından bir savaş kabinesi olduğunu düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Parti meclisiyle ilgili bir soru sordunuz. Şimdi tabii şöyle, kurultay iptal edildi Mutlak Mutlak kararıyla. Evet. Bir önceki kurultayda seçilen yönetim organları görevinin başındalar. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan, parti meclisi görevinin başında ama daha toplanmadı. Ve aynı zamanda genel kurulda aslında İstanbul Kongresi hariç delegasyon da varlığını sürdürüyor. Parti meclisiyle ilgili de şimdi tabii parti meclisinin bazı kritik görevleri var. Bir kere ne? İhraçla ilgili çok önemli bir şey, hususun altını çizmek lazım. Büyükşehir belediye başkanları, milletvekilleri, parti meclis üyeleri, yani partinin üst kademe yöneticileriyle ilgili disiplin karar süreçlerinin yürütülmesi için parti meclisinin kararı gerekiyor. Dolayısıyla biz ihraç gibi bir şeyi ya da üyeliklerin askıya alınması, daha doğrusu disiplin sürecinin işletilmesi gibi bir meseleyi konuşacaksak, ki konuşacağız. Çünkü şu anki CHP yönetiminin böyle bir tavrı var. Parti meclisinde kimin çoğunlukta olduğu ve oradan bir kararın çıkıp çıkmayacağı önemli. Mesela böyle bir şey olsun diye söylemiyorum ama örneğin yargılanan belediye başkanlarının üyelikleri askıya alınacak mı? Bunların bir kısmı Büyükşehir Belediye Başkanı. Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili disiplin sürecinin işletilmesi için parti meclisinin kararı gerekiyor. Bir milletvekilinin ihracı için de parti meclisinin kararı gerekiyor.
1: Yani,
2: ama
1: yani
2: geriye
1: parti,
2: kalan...
1: Hocam, buyurun, özür dilerim. Parti, buyurun, meclisi toplanmadan büyükşehir belediye başkanları ya da bahsettiğiniz statüdeki diğer isimlerle ilgili partiden ihraç işlemi yapılamaz mı diyorsunuz?
3: Evet.
2: Evet, yapılamaz. Parti tüzüğünde açık hüküm var. Ama geriye kalan üyelerle ilgili, şimdi biliyorsunuz pek çok
1: o zaman,
2: üyeyle ilgili...
1: O zaman Armağan Hocam, buyurun, özür dilerim. Buyurun. O zaman Kılıçdaroğlu başından beri ve buradaki isimlerin hepsi arınacağız diyorlar. Şimdi parti, evet, meclisi üyeleri Özgür Özel'e yakın isimlerden oluşuyorsa ve parti meclisi dışında kimse partiden ihracı gerçekleştiremiyorsa bu MYK ne işe yarayacak?
2: Şimdi MYK ile ilgili şunu da hatırlatalım. MYK'nın oluşumunda anladığımız kadarıyla iki tane parametre var. Bir tanesi Yani sadakatin yeniden üretilmesi. Buradaki parti, pardon, MYK üyelerinin bir kısmı ya da önemli bir kısmı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok güvendiği ve daha önce genel başkan yardımcısı düzeyinde çalıştığı insanlar. Biri bu. Tamam. İkincisi de parti meclisinde ortada duran ya da Özgür Özel'e yakın duran, mesela demin stüdyoda Necdet Saraç nın ismi anıldı. Kişilerin evet. de aynı zamanda şeye kazandırılması, Kılıçdaroğlu'nun böyle bir stratejide güttüğünü görmekteyiz. Evet, bunda siyasette bir yeri var. Dolayısıyla şu anki parti meclisi örneğin meclis grubu gibi mi? Ben ona tam emin değilim. Şimdi meclis grubunu yine program içinde konuşuruz. Ağırlıklı kısmı Özgür Özel'in yanında. Çok ağırlıklı kısmı. Ama parti meclisinde neredeyse kılı kılına yarı yarıya bir oran söz konusu. Yani dolayısıyla hangi kesim hangi kararı çıkartır emin değilim. Burada şunu söylemem lazım. Özgür Özel parti meclisinden kurultay kararı, Kemal Kılıçdaroğlu da eğer parti meclis üyeleri veya işte milletvekilleri, büyükşehir belediye başkanları ile ilgili disiplin süreci işletmek istiyorsa o kararı çıkartmak isteyecek. Herkesin kendine özgü bir Anladım. Hesabı var. Ama sizin sorunuz şuydu. Yani parti meclisi olmadan da disiplin kurulu işler mi? Tabii ki işleyebilir. Yüksek Disiplin Kurulu o da ayrıca teşekkür etti gidenler gelenler bakımından. Bu kişiler dışındaki üyelerle ilgili disiplin sürecini işletebilir. Bu bahse tekrar döneriz ama ben Kemal Bey biliyorsunuz bu soru soruldu.
1: Hayır, şimdi bu tam anlayalım. Falan... Hocam Armağan hocam tam anlayalım.
2: Buyurun.
1: Bu disiplin kurulu bahsettiğiniz mesela büyükşehir belediye başkanlarından biri. Onu evet. partiden mesela İmamoğlu ihraç edebilir mi?
2: Hayır edemez. Parti meclisinin kararı gerekiyor.
1: O zaman yani o disiplin kurulunun yetkisi nereye kadardır? Kimleri ihraç edebilir?
2: Bir istisna getirilmiş. Parti disiplin kurulları aslında bütün parti üyeleriyle ilgili disiplin soruşturmasını yürütebilir. Tüzüğe uygun hareket ediyorlar mı
1: tamam,
2: parti
1: yürüttü.
2: Politikalarıyla ilgili? Ama bir istisna getirilmiş. Yani demiş ki mesela MYK üyeleri, parti meclis üyeleri, millet, büyükşehir belediye başkanları ve milletvekilleriyle ilgili disiplin işlemlerinde parti meclisin kararı gerekiyor. Yani aslında herkes bunlar hariç demiş.
1: Onaylanması gerekiyor parti meclisinde.
2: Parti meclisin kararı gerekiyor.
1: Yani şöyle disiplin kurulunun kararının parti meclisinde onaylanması gerekiyor. Bu mu?
2: Veya parti meclisin karar verip yüksek disiplin kurulunun işlem yapması gerekiyor.
1: Tamam anladım.
3: Aynen karar
1: anladım.
3: Veren parti meclisi.
1: Anladım. İhsan Bey bu arınma işine ve ihraç meselesine bakalım buradan. Yani aynı başlıklar. Şimdi Kemal Bey diyor ki bu parti arınacak diyor. Evet. Parti meclisi Özgür Özel'in elinde. Yani tabirimi hoş görün öyle görünüyor. Yani Özgür Özel'in kontrolünde
4: kesin belli
1: gibi.
4: Değil Farko.
1: Efendim?
4: Yani kesin belli değil. Ediyor. Arkadaşlarımızın Hayır. çoğu bilmiyorlar. Bak,
3: Mutlan kararıyla iptal edilip eski bölümüne dönülmedi
4: herkes
3: mi?
4: Herkes sana diyor ki parti meclisi Özgür Bey'in yanında, Ekrem Bey'in yanında. Parti meclis üyeleri daha belli değil. Bak, parti meclis üyelerine listeler gidiyor. Aynı Kemal Bey geldiği gibi mutlan kararı diyor ki sen parti meclis üyeliği kazandın. Sen parti meclisini kabul ediyor musun, etmiyor musun? Dilekçiler gitmediği için toplanmıyor. Millet burada yanlış anlaşılmasın, aydınlatalım diye söylüyorum.
1: Anladım.
4: Herkese teker teker gidiyor.
1: Anladım ama.
4: Ve buradaki çoğunluk Kemal Bey'e göre, Kemal Beylerin yanında Cemal'le konuştum, il başkanlarla konuştum diyor ki parti meclisinde çoğunluk bizim problemimiz yok diyorlar. Kemal Bey'e yakın olan arkadaşlar.
1: Allah Allah. Burada
4: Özgür Bey'in arkadaşları da diyor ki Faruk, o da diyor ki ya,
1: geliyorum.
4: O da diyor ki ya kardeşim çoğunluk diyor bu tarafta. Özgür Bey'le Ekrem Bey'in tarafında çoğunluk. Bunun için toplanmadı diyor. Toplanma nedeni bu değil.
1: Niçin toplanmıyor?
4: Toplanma nedeni daha bu üyelere bu kurultaydan sonra çıkan tebliğ edilmemiş. Alanlar çoğu bir kısmı almamışlar. Aldıkları
1: yani teknik bir sebepten
4: dolayı.
1: Peki aldıktan parti sonra Kemal Bey çağıracak. Özgür Özel'in kontrolünde ona yakın diyenlerin dayanağı nedir?
4: Diyor, işte isime bakarak söylüyorlar. Diyorlar ki mesela buradan bakıyorum. Cemal Canpolat bize yakın. Ya biz onu hallederiz. Bizim ekip arkadaşımız bu da yolsuzluklara, uğursuzluklara karşı parti içindeki gidişatı beğenmiyor. Ama oradan seçilmiş diyebiliyorlar. Ama onun için bir kere listelerin gidip ve belli bir süre
1: onu kazanıyorlar.
4: Onu da göreceğiz diyorsun. Zaman da göreceğiz. Yani önceden biz, böyle bu liste peki, bu tarafta demenin peki, çok peki. fazla iki tarafa da şahsızlık olur diye düşünüyorum.
1: İhsan Bey, bir taraftan Kemal Bey'in bu arınma meselesi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde arınma deyince büyük bir kitle Özgür Özel'i destekliyor. Yani o ekibi destekliyor. Biz bunu bayramlaşma töreninde de gördük. Şimdi CHP arınıp kimsenin kalmadığı bir partiye dönmesin.
5: Şimdi yeni göreve gelen insanların birkaç motivasyonu var. Yani motivasyonlardan bir tanesi de aslında partilerinin Cumhuriyet Halk Partisi olmaktan çıktığını, başkalaştığını, yani savrulduğuna dair bir kanaatleri var. Şeye de bakarsanız, yani Kılıçdaroğlu'nun yanındaki ekibe bakarsanız bunlar kökten Cumhuriyet Halk Partililer. Ve bir bakıma
1: CHP'de da... CHP'de bir hikayeleri var.
5: Hikayeleri var. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi çok enteresan da CHP'de herkesin hikayesi var. Yani en böyle gidin kasabada bir insanı alın. Ya birisinin rakibidir ya bir hizbin bir parçasıdır. Ya merkezde bağlantılı birisi ya. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle çok iç içe geçmiş bağlar var. Dolayısıyla hikayesi olmayan siyasetçi bulmak Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok zor. Diğer taraftan da motivasyonları ne? Şimdi nihayetinde her siyasi grup kendisini bir şeye dayandırmalı. Bir meşruiyet zemini oluşturmalı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresinin şeyi şu, yani meşruiyet temelleri şu. Bir, biz kirlendik. Yani parti olarak kirlendik. Bugüne kadar hiç muhatap olmadığımız eleştirilere muhatap olduk. Tamam, biz işte iktidar olamadınız, geri kaldınız, iktidara yani yenildiniz. Bu konularda eleştiri alıyorduk ama bugüne kadar böyle topyekün işte yolsuzluklarla ya da işte kirlilikle hiç anılmamıştık. Ya yani birinci motivasyonu bu. Burada
1: yani CHP usulsüzlüklerle, yolsuzluklarla anılmamıştı.
5: Anılan bir parti olmayacak.
1: Tamam. Anılmamıştı diyor o yönetim, evet. Ve partiyi arındıracağız diyor.
5: Arındıracağız
1: bu,
5: diyor.
1: Bu da bir anlama geliyor yani. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde mesela Kemal Bey'in yaptığı konuşmayı da hatırlayalım hepimiz. Kemal Bey kendi yanındaki isimler dışında neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer bütün idarecilerini FETÖ'cü ilan etti. Ve onları bu arınmaya hedef göstererek işte sizden bence arınacağız dedi. Açık bir şekilde bunu söyledi.
5: Üç tane başlık vardı. Biri evet, çok şeydi yani mesela siyaseten çok akıllıcaydı. Bir, Kemal Kılıçdaroğlu bugüne kadar yani Onur Öğmen'in şeylerinden, hikayelerinden biliyoruz. Ya FETÖ ile yakın olmakla suçlanan birisiydi. Öyle bir demeç verdi ki hem kendi bir öz eleştiri yapmış oldu. Yani geçmişten özür diledi. Ama aynı zamanda da bu ekiple, bu hainlerle beraber bu yeni ekip iş tuttu gibi bir mecraya da işi sürükledi. Diğer taraftan arınma bir, FETÖ'cülük meselesi iki. Bence önemli bir şey daha söyledi. Bu bence ben en kritik demeci oydu. Diyor ki biz vatan dedikçe bunlar uluslararası mahvillerde kapalı kapılar ardında iktidar aradılar. Bu da çok önemliydi. Mesela,
1: yani Kılıçdaroğlu vatan dedikçe
5: evet,
1: bugün Özgür Özel ve ekibi uluslararası mahfillerde Türkiye'de iktidar aradılar.
5: İktidar
1: diyor,
5: aradılar ve bu bence üç kritik. Yani mesela iki tarafta konuşma oldu. Özgür Özel konuştu. Bir sürü şey söyledi. Şimdi Kılıçdaroğlu üç tane cümle kurdu. Yani başka şeyler de söyledi ama dikkat ederseniz mesela televizyonlarda daha çok bu üç tane konu. Bence çok iyi düşünülmüş, iyi çalışılmış konuydu. Ya şöyle düşünün, yani biri sizi FETÖ'cülükle suçluyorsa o töhmet üzerinden nasıl atarsınız? Dersiniz ki ben fark edemedim bu ajanları, bu hainleri. Ama bu hainler boş durmadılar. Gelen ekiple devam ettiler gibi bir rota çizdi. Orada tabii detay bilgiler kendilerinde vardır. Diğer taraftan bu vatan meselesi. Galiba yine bizim yorumcu arkadaşlardan bir tanesi enteresan bir yorum yapmıştı. Nasıl olacak? Dikkatimi çekti benim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, hatta benim dünkü, pazar günkü yazım da bunun üzerineydi. Cumhuriyet Halk Partisi yeni, iki taraf için de söylüyorum, rota belirlerken yeni Türkiye'nin standartlarını, şartlarını eğer görmezden gelirlerse ben uzun vadeli siyaset yapamayacaklarını düşünüyorum. Yani şöyle düşünün. Mesela diyelim ki işte çözüm sürecinde bir şey yapıyorduk, bir müzakere yürütüyorduk. Yabancıların eli vardı içimizde, zayıftık çünkü. Bugün gelmiş çözüm sürecini milli bir mesele olarak yapıyorsun. Ya da şöyle, ülke bir yerden bir yere gelmiş. Eğer dış politikada, uluslararası alanda Türkiye'nin geldiği yeri kavramayan bir grup varsa, hangisi Kemal Bey de olabilir, diğeri de olabilir, Kılıçdaroğlu. Bu yeni Türkiye'yi kavrayamayan bir politik zihnin ben uzun vadede politika yapamayacağını
1: peki
5: düşünüyorum.
1: Peki, bu tamam, bunu açabiliriz ama özellikle şu ihraçlar arınma meselesini...
5: Ben şöyle düşünüyorum, yani bir cümleyle...
1: Bir cümle, Merve Şebnem Uruç'a...
5: Şöyle, yani masaya oturduğu zaman bence arınma dediği zaman kimden başlayacak? Büyük ihtimal bugün ağır suçlarla yargılananlardan
1: yani kim
5: başlayacak.
1: Kim mesela, isim verin.
5: Yani şöyle, İmamoğlu'nu bire koyabilir.
1: Mesela kendisi. Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu partiden ihraç mı edecek?
5: Edebilir. Yani şöyle, yani
1: parti meclisi toplanmadan edemez diyor Armağan Hoca.
5: Yok zaten bugün de yarın kimse edemez ya. Yani parti meclisini toplayacak, disiplin kurulunu çalıştıracak.
1: Etti diyelim. Bu ne anlama gelir?
5: Ya şöyle bir şey var. Burada ben aslında üçlü bir gruplama yapmak istiyorum. Yani doğrudan Kılıçdaroğlu ve etrafı, Özgür Özel ve çevresi. Aslında Özgür Özel üçüncü de İmamoğlu'nun daha kore gibi.
1: Sen Özgür Özel ile İmamoğlu'nu da ayırdın. Şöyle onlar da ayrı ayrı cepheler.
5: Bence şöyle bir ayrıştırmaya ihtiyaç var. Yani Özgür Özel Anadolu insanı ve bu uluslararası mahfillerle falan filan da kimseyle de oturup kalkmamıştır. Öyle tahmin ediyorum. Yani
1: Kemal Bey öyle söylüyor.
5: İşte bakacağız zamanla.
1: Hayır, bir saniye. Şimdi Kemal Bey az önce dediniz ki, Kemal Bey diyor ki, yani biz burada derdimiz Türkiye iken, bunlar uluslararası mahfillerde iktidar kovaladılar. Kemal Bey söylüyor.
5: Kendi sözleri.
1: Siz de diyorsunuz ki Özgür Özel bir Anadolu insanı.
5: Şuradan bir bakış açısı geliştirmek istiyorum da, ben bugün bir tweet attım. Bir Çin atasözü diyor ki, bir kaleyi işgal ettiğiniz zaman diyor, bir kapısını açık bırakın, çıkmak isteyenler oradan çıksın. Ben öyle görüyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni sağduyuyla çağıranlar önümüzdeki günlerde,
1: açık bırakacaklar.
5: Önümüzdeki günlerde Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu arasında bir mekik diplomasi yürütebilirler.
1: Peki. Eğer burada İmamoğlu'nu dışarıda bırakırlar diyorsun.
5: Şöyle, zaten bu diplomasi, bu mekik diplomasi yürüdüğü zaman, masa kurulduğu zaman doğal olarak, ama şöyle, İmamoğlu da asla buna razı olacak birisi değil.
1: Peki. Merve Şebnem Oruç, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihraç mekanizması, MYK burada. Parti meclisi henüz yok ortada. Yani var ama yok. Ya da yok ama var.
3: Var.
1: Her iki anlama da geliyor. Bu nasıl olacak? Mesela Kemal Bey arınacağız derken, sizce isim isim kimi kastediyor? Ekrem İmamoğlu'nu mu? Mesela Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı mı? İşte İzmir'in eski belediye başkanını mı? Yani kimleri kastediyor Kılıçdaroğlu? Arınarak kimden arınacak?
3: Valla önemli ve yerinde bir soru. Çünkü mutlak butlanan hemen önce o çok büyük cümlelerle okurduğu, evet, o arınma söyleminde bulunduğunda biz de zaten hani karar çıktı, ha ondan sonrasında bu isimleri duyacağız diye düşündük.
1: Evet.
3: Kemal Kılıçdaroğlu bayağı bir sustu üzerine. Aslında bu MYK'dan beklediğimiz de biraz o. Yani sadece çalışmaları değil, acaba konuşacaklar mı? Kemal Kılıçdaroğlu devamında genel merkeze geçti. Pek tabii CHP'lerin pek de içine sinmeyen, hem içeride olanların dışarıya bakışı, sonrasında içerideki dışarıdaki değişimi, sonrası tekrar bir bakış falan, tabii hoş görüntüler değildi ama bayramın ikinci günüydü. O bankta otururken kısa bir basın toplantısı oldu. Orada da dedi ki bayramın dördüncü günü konuşacağım, açıklayacağım dedi. Dördüncü gün beklendi.
1: Açıkladı mı?
3: Hayır.
1: Ya işte kamuoyu
3: Hayır,
1: merak
3: açıklanmadı.
5: Neden açıklanmadı?
3: Yani açıklamadı ve işte o yüzden şimdi arınma dediğiniz zaman, arınma karşınızdakini kirli diyorsun. Kirlenmiş, yozlaşmış, pislenmiş.
1: Tabii.
3: Hatta Kemal Kılıçdaroğlu o bankta otururken bir ifadesi oldu sanırım. Tam oradaydı zannedersem. Yani şimdi yargıdan bu karar çıkmasaydı ağzımı bile açmayacaktım gibi bir şey söyledi. Onu da çok anlayamadım ben mesela. Yani sen ya da sizin tarafınız bu kadar kesin bir şekilde mahkemeye başvurdunuz. Kendinizden emin değil miydiniz? Yani mahkemeye bir şüpheyle mi başvurdunuz? O da mesela enteresan bir cümleydi. Kıvan Kılıçdaroğlu'nun...
1: Ama o şöyle yani, yargı kararına saygılıyım.
3: Ama
1: yani yargı bir, eğer benim...
3: Evet ama
1: benim başvurumu...
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nu da çok uzun yıllardır, kaç yıldır CHP'de genel başkanlık yaptığı siyasetçilik döneminden biliyoruz. Yargı kararlarına o kadar saygı da duymadığını biliyoruz. Senin bahsettiğin minvalde Faruk Aksoy. Hatta adalet yürüyüşü yapmış birinden bahsediyoruz. Türkiye'de adalet olmadığını, yargının işlemediğini, fonksiyonlarının
1: Vallahi
3: bozuk olduğunu söylemiş birinden
1: bahsediyoruz.
3: Evet, yürüdü de yani. Başarı çok.
1: Sıcakta.
3: Evet, takdire de şayan bir şeydi.
1: Evet,
3: ben
1: çok,
3: yürüyemem
1: çok
3: şahsen
1: bir,
3: yani.
1: Bir şeydi ya.
3: Evet.
1: Çok önemli bir şeydi.
5: Öyle.
3: Şimdi hal böyleyken günün sonunda bir yerde konuşmaya başlamasını bekliyorsunuz. Mesela bayramın dördüncü günü herkes gerçekten geçti, televizyonun karşısında bekledi. Değil mi? Yani bu... En azından o kurultayda ne olduğuna dair yeni bir şey. Bizim televizyon ekranlarında konuşmadığımız, Ankara gazetecilerinin kulis bilgileriyle öğrenmediği ve dava dosyalarında yazmayan, bizim yeni öğreneceğimiz içeriden, yani sıfır kaynaktan, merkezden, ortadan biz birkaç tane en azından cümle bekledik ama yeni bir şey çıktı.
1: Çıkmadı.
3: FETÖ.
1: Çıkmadı diyorsun.
3: Tamam. İhsan Aktaş'ın söylediği gibi bir öz eleştiri ve özür vardı. Bu samimiyet göstergesidir. Seçmene yönelik. Bu arada seçmene dönük olarak bir siyasetçiden bahsediyoruz ve genel başkanlığa dönüş. Her ne kadar kendine partiyi arındırma gibi bir misyon yüklese de sonuçta siyaset yapıyorsun. Ve siyasetçi toplumla konuşması gerekir. O kadar az konuştu ki son bir aydır herhalde 3 ya da 4. O arınma çağrısıyla beraber 3 sanırım ya da 4, hatırlayamıyorum, o kadar az. Ama Özgür

0: cümlelerin sayısını bilmiyoruz. Konuşuyor.
1: Fakat şöyle, kimin cümlelerini konuşuyoruz? Az konuşan.
0: Evet ama arıyoruz. Arıyoruz. FETÖ örneği. Yani mesela FETÖ meselesi çok ciddi bir iddiadır. Eğer içini doldurmazsanız Tavsar. Haliyle bugün gerçekten tarihin, yani Türkiye siyaset tarihinin en enteresan günlerini yaşıyoruz. Yani ya düşünün ya. Özgür Özel tarafı çıkıyor. Hmm. Sen diyor 15 Temmuz'da işte tankların arasından yürüdün, geçtin, işte Özgür Özel o zaman meclisteydi, direniyordu. Şimdi evet. Hani kaderin cilvesi mi diyelim, 10 yıl sonra neler konuşuluyor? Hani AK Parti cephesinin Kemal Kılıçdaroğlu'na dönük eleştirileri bugün Özgür Özel cephesi Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı. Ama Kemal Kılıçdaroğlu da onları FETÖ'cülükle suçluyor. Ama içi doldu. İçini doldurmadığınız zaman tabii
2: ya
0: böyle...
2: Sen bu kıyaslamaları ve örnekleri verince İhsan Aktaş bir gülümsüyor. Yani böyle bir mutlu oluyor tabii.
1: Yok, mutluluk
0: yok,
1: değil.
0: Yok, kaderin cilvesi dediğim için gülüyorsun. Evet. Sonuçta bakın hani yani Kemal Kılıçdaroğlu da adalet yürüyüşü diye yola çıkmış ve Türkiye'de yargıyı çok eleştirmiş biri olarak dönüp sonuçta Türkiye'nin yargısına muhtaç olmuş ve adaleti aradığı adaleti, hakkı hukuku o kapıda aramış biri. Aslında yargının, hukukun hepimize ne kadar lazım olduğu, ne kadar aslında içini boşaltmamamız gerektiğine dair de bir örnek. Yarın öbür gün Özgür Özel'in
1: belki
0: de başına
1: de,
0: gelebilir.
1: De doğru. Için
0: Özgür Özel de yarın mahkemeye
2: doğru.
0: gidebilir.
2: Doğru.
0: Bunlar
2: herkes
0: hani hakikaten
2: yani.
0: Önemli şeyler. Ama günün sonunda söylediğiniz şey. Ya şimdi bugüne kadar evet, Kemal Kılıçdaroğlu doğrudan konuşmadı. Belki milletvekili seçilmediği için konuşmuyor. Bilmiyoruz. O yüzden MYK'dan bugün itibariyle birileri konuşmaya başlayacak mı? Örneğin Bülent Kuşoğlu, Sayman. Hesaba kitaba bakacak bundan sonrası. Doğru mu? Çünkü esas mesele para. Değil mi? Rüşvet alındı, rüşvet verildi, yani delegeler vesaire.
2: Arınmaktan, arındırılmaktan bunu anlıyoruz.
0: Evet.
2: Ama böyle bir şey anlıyoruz yani.
3: Faruk arınmak ya neyse.
1: Nur temiz
2: siyasettir. Şimdi mesele şu. İhraç. Burası önemli. Yani parti meclisi var yok, o ayrı bir konu. Ama MYK'sını 18-19 kişi kendisiyle beraber Kılıçdaroğlu MYK'yı açıkladı. Müslüm Sarı sözcü. Bu ekip yani şu CHP yönetimi kimi CHP'den ihraç edecek? Arınma demek Ekrem İmamoğlu'ndan, Özgür Özel'den,
3: ama bu
2: daha
3: ekip,
2: doğrusu İmamoğlu grubu diye tanımlanan, tarif edilen gruptan onları CHP'den göndermek midir? Arınmak
3: mı? Soru yanlış soru. Ama yanlış soru. Yani bu ekip o ihraç etmeye gelmiyor ki.
0: Evet,
3: ya niye?
0: Ben
3: nereden
0: şimdi söyleyeceğim
2: soruyu
0: zaten.
2: Soruyu yanlış sormuyorum. Şöyle
3: ama bu ekip ihraç etmeye nereden çıkartıyorsun? Yani bu ekip niye ihraç etsin?
2: Hayır,
0: ben de diyeceğim ki hayır Faruk
2: Bak,
0: Bey o değil diyeceğim.
2: Soru şu. Soru şu.
3: Kimse
2: çok net.
3: Kimseye ihraç etmiyor
2: ben
3: ki.
2: Ben soruyu net soruyorum. Yani soru
3: ama
2: şu.
3: Ama ihraç etmiyor. Sen diyorsun
2: peki,
3: ki bu ekip kim ihraç edecek?
2: Mehmet Bey arınmaktan ne anlamadım?
3: Bak şimdi bu ekip.
2: Geleceğim hemen
3: bak,
2: geleceğim.
3: Faruk'cum biz şimdiye kadar kendi iş denetlememizi yapmadık kardeşim. Tamam mı?
2: Kendi?
3: İş denetlememizi yapmadık. Biz denetlemeyi Adalet ve Kalkınma Partisi ya da savcılar hakimlere bıraktı.
2: Ne zamandır?
3: Özgür Bey zamanında.
2: Heh, o zaman
3: yani belediye hakkında, Beşiktaş belediye hakkında
2: hayır,
3: bir olay olduğu
2: tek,
3: zaman
2: tek, tek
3: 50 tane avukat gönderebiliriz, araştırırdık. Önce biz karar veririz.
2: Sevigen,
3: suçlu mu değil mi?
2: Gidelim.
3: Biz buna bakmadık kardeşim. Biz bekledik yargıyı. Niye bekliyorsun yargıyı ya? Sen baba değil misin? Genel başkan değil misin? Oğlun eve cebinde para getirdiği zaman nereden buldun bu parayı sormaz mısın? Hmm. 80 milyon lira maaş alıyorsun, 350 bin liralık evde nasıl oturuyorsun diye sormaz mısın Faruk? Sen bu partiyi mi koruyacaksın, arkadaşlarını mı koruyacaksın?
2: O zaman söylediğim neden
3: şimdi ben
2: yanlış
3: de diyorum ki bu komisyon, hayır bu arkadaşlar komisyon kuracaklar. Kardeşim onların yapamadığı komisyonları. Ya Ekrem Bey niye toptan suçlu
2: ya,
3: diyelim? Bu belediye başkanlarımız suçlu değil ki
2: onun
3: bizim gözümüzde.
2: Onun geliyorlar sorusu değil mi bu?
3: Hayır, içerideki belediye başkanları suçlu değil ki daha gözümüzde. Daha bunlar iddia. Mahkeme yargı kararları vermemiş. Bir kısmı çıkıyor, bir kısmı da çıkacak. Ama parti bu arkadaşlara sahip çıkmadı Faruk'cum. Önce biz bak komisyon kuracaktık. Elimizde hukukçular var. Elimizde milletvekilleri var. Bunlar çok uzman. Ya Celal Doğan'ı anlattım size. Hakkında küçücük bir olay çıktı. Orhan abi de hatırlar. Şaibeli dediler ki bu Tantan'la bir
2: geldi.
3: Kavgası.
2: Zaten tekrar ben şuradayım. Yani soru önemli değil. Hayır. Soru önemli değil. Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki
3: evet.
2: Biz bu partiyi arındıracağız.
3: İşte ama bunu
2: Kemal Kılıçdaroğlu kurarak...
4: Yanıt vereyim mi?
2: Efendim?
4: Yanıt vereyim mi?
3: Komisyon
4: evet,
3: kurarak...
0: Ben de vereceğim de bir
3: yanıt. Suçlu mu değil mi diye önceden...
2: Orhan bir abiden bir yanıt alalım.
0: Tamam. Ya sor bana soruldu da.
2: Geleceğim hemen geldim.
4: Evet. Bir önce Tuğba Hanım'a. Lütfen Tuğba Hanım'a.
0: Estağfurullah.
4: Lütfen.
2: Nur Tuğba Hanım.
4: Tuğba Hanım.
2: Nur Tuğba Hanım. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu kadro CHP'yi arındıracağız derken... Tekrar ediyorum. İmamoğlu, Özgür Özel ve o yenilikçi denilen ya da... Ne derler? Yani bir isim bulamıyorum. Hani bu isimleri partiden uzaklaştırmayı mı kastediyorlar? Nedir arınma?
5: Bir kere şunun altını çizelim. Bu oluşturulan Merkez Yönetim Kurulu butlan kararı sonrası tedbiren kurulmuş. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında kurumsal yetkilerini yerine getirmek üzere kurumsal bir yapıdır. Bunun altını çizelim ve tedbiren geçicidir. Yani Yargıtay kararı açıklanana kadar bu bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay sonrası belirlediği işte parti meclisi ya da Merkez Yönetim Kurulu değil. Yine altını çizelim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti tüzüğü diğer siyasi partilerden biraz daha farklı. Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti'de Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu gibi kavramlar varken Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisi ayrı bir yapı, Merkez Yönetim Kurulu ayrı. Parti meclisi karar veren, Merkez Yönetim Kurulu da uygulayan bir yapı. Bunu da altını çizelim. Peki bu yapı ne yapacak? Yani diyoruz ya işte arınmama vesaire konuşuyoruz şimdi. Bir taraftan artık partinin işlemesi gerekiyor. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu tek başına bir lider olarak hukuki kararlarla, yargı kararıyla atanmış, tedbiren gelmiş bir genel başkan olarak bir şeyler yapması gerekiyor. Tek başına bireysel olarak yapamayacağı için de
2: doğru.
5: Bu geçici ya da işte önümüzdeki günlerde neticelenecek parti teşkilatını kontrol altına almaya çalışacak. Nedir bu? İlçe teşkilatlarını, mevcut teşkilatlarla ilgili belki bir yapılanma, iletişim başlayacak. Parti meclisleriyle ilgili yine oradaki organları çalıştırılması için, parti organlarının çalıştırılması için yine bir hareketliliği sağlayacaktır. Tabii ki bence en önemli konu kurultay takvimini belirleyecek de bir kadro bu. Tabii ki bir taraftan da yine...
2: Ama şimdi kurultay dediniz ya. Yani kurultay,
5: o karar tabii ki Yargıtay'ın kararı bekleniyor.
2: Şimdi onu konuşacağız. Kurultay epey sıkıntılı bir durum.
5: Yargıtay çok önemli bir konu.
2: Şuna Nurtuba Hanım, benim konuklarım bu konuda benden çok şikayet ederler. Hani ben böyle biraz tam fotoğrafı istiyorum. Yani arınacak CHP.
5: Tam şimdi oraya da geliyorum.
2: Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı. Özgür Bey, siz bu partide şunlar şunlar şunlar yaşandı. Mehmet Sevigen'in söylediği gibi siz de bunlara göz yumdunuz. Kendi iş denetlemenizi yapmadınız. Dolayısıyla partiyi mahkemeye düşürdünüz. Ve sizi partiden ihraç ediyoruz mu diyecekler? Bunu mu diyecekler?
5: Yani bu kadro diyebilir ama ben de şunu soruyorum. Hani bireysel olarak ben de siyasetle de yaptığım, uğraştığım süreçlerde. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu dediğimiz Genel Başkan... Genel başkanlık yaptığı süreçte Ekrem İmamoğlu 2019'dan itibaren belediye başkanlığı yapmadı. Hatta Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na biraz daha geriye geldiğimizde o dönemde bu isimlerin olası işte disipline aykırı davranışları olmadı mı? Ben her defası dile getiriyorum. Şu anki mevcut durum Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağduriyeti, tamam bir mağduriyet var ortada. Cumhuriyet Halk Partisi'nin maalesef ne acıdır ki yaşanan hadiseler tatsız. Bütün siyasi partilerin aslında bugün konuştuğumuz konu hiçbir siyasi partinin kendi iç meselelerine, kendi iç dinamiklerine, kendi iç disiplin süreçlerine dışarıdan yargı kararı bana göre gerçekten doğru değil. Ama ne zaman doğru? Siz eğer bir siyasi parti olarak kendi iç merkez disiplin, merkez denetleme kurulunu aktif olarak çalıştırmazsanız, bir genel başkan olarak Sayın Kılıçdaroğlu bugün işte tamam 2023'ten önce siz 13 sene boyunca genel başkanlık yaptınız. O dönemde şimdi FETÖ ithamıyla ilgili o gün ben çok şaşırdım gerçekten. O gün hepimiz bekliyorduk. Çok bilinmeyen ne söyleyecek? İlk kez söyleyeceğim şeyler söylendi. Baktık FETÖ
2: Merve
5: söylendi.
2: Merve Şetnamur'u söyledi.
5: Ya 2012'de Faruk Bey, 2012'de genel bir CHP genel merkezinde FETÖ'nün o imamlarını karşılayan konu kaydeden kimdi? Kemal Kılıçdaroğlu değil miydi? Yani bunlarla ilgili bir kronoloji çıkarırsak sanıyorum Sayın Kılıçdaroğlu çok daha fazla bu münasebet. Oo. Ve hele ki FETÖ zamanında hükümete karşı yapılan dille FETÖ'nün o dönemki yapılan siyasi dilini birebir uygulamıştır Sayın Kılıçdaroğlu. Bunları tek tek tabii ki bunu ben söylemiyorum. İstihbarat bilgisi de değil. Tamamen arşivde çıkan
2: bu
5: söylemlerdir.
2: Bu söylediklerinizden elbette MHP bambaşka bir noktada. Sayın Bahçeli bu konuda çok yapıcı davranıyor. Çok yapıcı.
5: Kesinlikle yani, öyle olması gerekiyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ni şurada bir hızlıca getirseniz arkadaşlar.
5: Ki parantez açalım.
2: Bir şey söyleyeceğim. Sonra konuşuruz ama Sayın Bahçeli'nin açıklaması. Bak şöyle diyor. CHP'nin patinaj yapmasının kimseye faydası yok. Bölünmüş bir CHP algısına şahit oluyoruz. Algı diyor ama.
5: Kesinlikle.
2: Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemeli. Kucaklaşma yerine kutuplaşma olmamalı. Demokrasinin hırpalanmasına izin verilmemeli. Yargıtay kararını bir an önce vermeli. Kurultayı konuşacağız ama siz MHP'ye çok yakınsınız. MHP'lisiniz hatta. Orada siyaset
5: yani
2: yaptınız.
5: Yani siyaset yaptım. Hiç
2: siyaset
5: yaptım. De şu.
2: Evet. Ya, siyaset
5: Merkez yaptım. Yönetim kurulu üyeli yaptım iki dönem.
2: Bu söyledikleriniz yani Kemal Kılıçdaroğlu eğer FETÖ sorgulamasına girerse bugünkü Özgür Özel yönetiminden daha çok şey...
5: Ha, bu arada benim kendisine. Kendi görüşüm. Bu
2: Milliyetçi Hareket
5: Partisi'nde Devlet Bahçeli'nin
2: görüşü değil. Buradan biz yapılan konuşmanın ağır hatalı bir konuşma olduğu sonucuna mı varmalıyız?
5: Ya bana göre baştan sona Sayın Kılıçdaroğlu'nun ki 21 Mayıs'ta Sayın Bahçeli butlan kararı ardından hemen böyle Özgür Özel'in açıklaması sonrası çok önemli bir açıklama yaptı. Bir itidal çağrısıydı. Evet, belki evet. Tarafsız bir hakem gözüyle her iki tarafı da daha soğukkanlı, daha serinkanlı bir sürece davet etti. Bu çağrısı da bir partinin iç meselelerinden daha ziyade Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tam iç cephesini takimatını tesis ettiği bu süreçte, bu kırılgan süreçte buna sebebiyet vermemesi adına aslında belki de Sayın Bahçeli'nin talebi ve çağrısı buydu. Ama maalesef gördük ki hem Sayın Kılıçdaroğlu tarafı hem de Sayın Özgür Özel tarafı hiçbir şekilde Sayın Bahçeli'nin çağrılarına maalesef riayet etmedi. Ve bu sonuç
2: çok
5: işte söylediği
2: ederim.
5: Gibi. Evet.
2: Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Anladım. Şöyle hızlıca konuları açalım, tartışalım. Zaten birçok başlığımız var. Şu konuyu konuşacağız. Efendim şimdi burada... İki genel başkan, daha doğrusu eski...
4: Arınma konusunda ben de bir şey söyleyeyim mi?
2: Söyleyin, söyleyin, söyleyin. Yani... Ama soru şu, herkes. İhraç konusunda az önce sorduğum soruya bir cevap ver.
4: Buradaki icra konusunda ne yapabileceği konusunda hukukçular arasında farklılıklar var orada. Kimi hukukçu diyor ki bu tedbiren verilmiş hiçbir doğru dürüst hiçbir icra yapamaz şeklinde.
5: Yapsa da geri alınıyor.
4: Ya, yapsa da geri. Hep yapsa da yani bu... kaldırıldığı zaman üzerindeki ondan sonra...

0: anlamı kalmaz.
1: Boşuna
0: Hepsi
1: bir gerilim üretiyor.
0: Evet. Bu bakımdan bir kısmı yani Kılıçdaroğlu yanları da tam tersine diyor icra biz icra yapabiliriz şeklinde bir bakışı var onların. Yani buradaki ne doğru onu bilmiyorum ama burada benim saygın gördüğüm hukukçular aslında bir şey yapamaz şeklinde görüş belirtiyorlar icraat konusunda.
2: Şey
0: yani
2: CHP
0: partiyi partiyi tamamen değiştiremezler şeklinde. Yani bu
2: Orhan Bey size bir şey söyleyeceğim. Çok önemli bir şey. İstanbul'un eski belediye başkanı şu an cezaevinde tutuklu Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na yönelik ne dedi biliyor musunuz? Dahili bedhah kayyım diyorum ben ona. Şimdi dahili ve harici bedhahlar
0: Atatürk'ün
2: gençliğe hitabesinde geçer.
0: Evet.
2: Şimdi bu çok ağır bir eleştiri. Yani sadece hani dahili bedhah demek böyle gelişi güzel kurulmuş bir cümle gibi gelmiyor bana. Yani aslında dahili bedhah demek Atatürk'ün durduğu yerden vatan haini demek. Yani
0: doğru.
2: Gençliğe hitap ede bunu söylüyor Atatürk. Dahili ve harici bedhahlar diyor. Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'na dahili bedhah kayyım diyorum ben ona diyor. Şimdi bu CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu bunu kendisine söyleyenleri ihraç eder mi etmez mi?
0: Şimdi burada ihraç mekanizmasını demin epey de konuşuldu oradan. Yani buradaki bir mekanizmanın nasıl işleyeceği konusunda parti meclisinin karar vermesi gerektiği veyahut da onayının gerektiği konusunda bilgiler verildi. Buradaki Kılıçdaroğlu ben şeye dönüyorum. Nasıl arınacak bu? Kılıçdaroğlu'nun iddiası şu. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden inşa edeceğim diyor. Yani uzun vadeli bir bakışla bunu söylüyor. Kurultayı, delegeleri yeni kurultayı, yeni kurultayı eski delegelerle değil yeni delegelerle toplamak amacıyla bunu söylüyor aynı zamanda. Mahallelerden başlayacak. Tabii ki öyle. Mahallelerden başlayacak. Delegeye seçimi
3: basit,
0: gelecek
3: ve
0: bütün parti diyor, meclisleri parti kurultayında yeni delegeler ortaya çıkıyor. Bunların hepsinin de Kılıçdaroğlu bir ekibi. Bu ekip o amaçla ekip zaten belirleyecek ve yeni bir kurultayla birlikte ihraç meselesi ancak o zaman gündeme gelebilir. Yani buradaki Kılıçdaroğlu'nun şimdi söylediği ben bugünden yarın ben bunu ihraç edeceğim değil. Zaten mümkün değil. Öyle bir şey yapamaz. Yani istese bile yapamaz.
2: Buradaki kurultayı özür dilerim. Sayın Bahçeli'nin
0: bir yıllık bir süre bu.
1: Evet.
2: Bakırhan, Sayın Bakırhan DEM eş genel başkanı bugün grup toplantılarında dediler ki Yargıtay bir an önce karar versin. Evet. Bunu nasıl yorumladınız? Ne demek istiyorlar?
0: Hepsi söylüyor aslında. Yani belki Yargıtay'ın ne karar vereceği konusunda
2: hayır,
0: ben
2: bir an önce diyorlar. Ha,
1: evet.
2: Bu önemli.
1: Tamam. Ne karar vereceği zamanlaması
0: ben,
1: açısından.
0: Ne karar vereceği konusunda olsa ben bir fikrim yok doğrusu. Ama bir fikrim var. Başka bir fikrim var. Evet. Yargıtay'la ilgili. Yani bütün mahkemeler bir baktığımız zaman Yargıtay'ın neresi, kimler Yargıtay'ın hangi ceza kurulu buna bakacak vesaire falan bununla ilgili bir durum orada söz konusu. Nereye gönderildi? Oranın yapısı nedir? Bilmiyorum. Mahkemede artık bu tür bir şekilde işlerine bakılarak bir şey söylenebiliyor. Ben burada Yargıtay'ın bir an önce karar vermesi şuna yarayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu düğümü kör düğümü daha doğrusu İskender Kılıcı'yla çözecek bir karar oradan çıkacak. Bir Yargıtay'ın karar vermesiyle bu yeni oluk yani başkanla seçilen atanmış başkanla seçilmiş başkan arasında meseleyi de çözmüş olacak. Belki de Özgür Özel ve arkadaşları parti içinde kendilerinde artık hiçbir yordam kalmayacağını görerek başka bir oluşuma gidecekler. Ama Yargıtay kararı bu bakımdan önemli.
2: Peki.
0: Bu bakımdan önemli.
4: Şimdi yalnız şöyle, yani Yargıtay kararı ayrı.

0: bir konu o hukuken. Zaten tamam, Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak gelişini de hukuki zemine oturtuyor. Ama az evvel Sayın Bakan önemli bir şey söyledi. Bence onu bir takip etmemiz lazım. Kemal Kılıçdaroğlu demin senin söylediğin gibi bana şu şunu demişti, bana şu şunu yapmıştı, bize şu şöyle olmuştu falan, bunu yapmak istemiyor bence. Bir çok önemli bir ipucuydu. Yani biz kendi içimizde denetleme yap, bir saniye şunu söylemek istiyorum. Biz kendi içimizde denetleme yapmadık. Parti içinde denetleme, komisyonların kurulması, işte belediyeler, yerel yönetimler, belki iller, ilçeler, belki delegelerin, şimdi bir taraftan da mevcuttaki delege yapısıyla ilgili de işte yok masak raporları istendi, biliyorsunuz SGK ile ilgili bir şeyler istendi, ama bu dışarıda yani şeyin soruşturmanın devamı başka bir şey. Parti içinde bir mekanizma işletmek istiyor. Benim anladığım Kemal Kılıçdaroğlu arınma, arındırma derken gerçekten bir misyon üstlenmiş durumda. Partinin kirlendiğini düşünüyor. Ama burada karar verici, evet genel başkanım şu anda bu koltukta oturuyorum ama bu temizliği de ben yapacağım demiyor. Bu da içeride bir sürecin içerisinden, bir tahkikattan geçsin. Bizim iç sürecimiz böyle çalışsın ve günün sonunda seçmen de vicdanen rahatlasın istiyor. Doğru mu anladım ben sizin söylediğinizi?
1: Peki, şimdi şu grup toplantısı, CHP'de grup toplantısı krizi, kurultaya döneceğim, kurultay meselesine bakacağız detaylı. Fakat bu grup toplantısı biraz enteresandı. Bir Armağan Hoca'ya gideyim çünkü hoca bize özellikle meseleyi bir tarif etsin. Biz üzerine olan biteni tartışalım, konuşalım. Bir kere burada CHP'nin genel başkanı Özgür Özel değil. Yani resmi olarak değil, Kemal Kılıçdaroğlu. Ama grupta konuşmayı Özgür Özel yaptı. Bu mümkün müdür? Kemal Kılıçdaroğlu'nun oraya gelmesi gerekmez miydi? Bütün bunlar nasıl oldu? Ve grup toplantısı bugün kalksa Kemal Kılıçdaroğlu oraya gelseydi, onun yanındaki milletvekilleriyle herhalde CHP genel merkezinde yaşanan görüntüler yaşanacaktı. Kızıl kıyamet kopacaktı, bir sürü hadise olacaktı. Ama şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde titrisi başka, görevi başka, söylemi başka bir dönem yaşanıyor. Yanılıyor muyum hocam?
2: Haklısınız. Buradaki bence temel sorun, yani bu sorunun teknik bir arka planı da var. Onunla ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Ama yani önce bir siyasi analiz yapalım. Siyasi sorunları hukukla çözmek imkansız Faruk Bey. Onu söyleyeyim.
1: Evet.
2: Yani siyasi partiler kanunu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grubunun iç yönetmeliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü, anayasa, mutlak buttan kararı, hukuk mahkemeleri, YSK. Şimdi bu arada hukukçular da her konuda anlaşamıyorlar ve genelde anlaşamıyorlar bu arada. Yani mahkeme kararlarının yorumlanması ve mevzuatın yorumlanması bakımından. Ama anlaşsalar dahi siyasi çatışmalar siyaset yoluyla çözülür, hukuk yoluyla çözülemez. Bir kere zaten böyle bir sorunumuz var. Yani bu örnek olayda, işte bu meclis grubunun toplanması meselesinde de şöyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Bildiklerimizden başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ama siyasi partiler kanununda tüzükte ve meclis iç grubunun yönetmeliğinde açık hüküm var. Milletvekili ise eğer gruba başkanlık edebilir. Milletvekili de ise meclis grubu kendi içerisinden bir başkan seçecek. Meclis grubu başkanı seçecek. Burada Kemal Kılıçdaroğlu, ben meclis başkanı, pardon özür dilerim, CHP'nin meclis grubunun başkanı değil ama kendisi tek başına CHP'nin meclis grubuna başkan da tayin edemez. Yani şöyle bir şey olamaz. Özgür Özel'i istemiyorum ben, yerine Faik Öztrak meclisin grup başkanı olsun. Bunu yapamaz. Çünkü parti tüzüğünde ve iç yönetmelikte açık hüküm var. Ama şunu yapabilir. Belki de o yola gidecek. Özgür Özel'in seçildiği mutlak buttandan yanılmıyorsam 2 gün sonra, cumartesi günüydü, seçildiği bu grup seçimine bir itiraz oldu. Yani bunun usulüne uygun olarak yapılmadığı, daha önceden bilgilendirilmediği, gizli oy açık sayım ilkesine uygun bir şekilde yapılmadığı dair bir itiraz oldu. Kemal Bey grup başkanının usulüne uygun bir şekilde seçilmesini isteyebilir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Ama bu durumda seçim tekrar edilecek. Meclisteki durum, yani mesela bugün itibariyle 100'den fazla milletvekili Özgür Özel'le birlikte hareket etmekte. Dolayısıyla burada bir değişiklik olmadığı müddetçe, yani açıkçası kabaca, yani o milletvekillerin yarısı Özgür Özel tarafından Kemal Kılıçdaroğlu tarafından geçmediği müddetçe, kaç defa seçim yapılırsa yapılsın Özgür Özel CHP'nin meclis grubunun grup başkanı olacak. Bu yani
1: o zaman,
2: aslında siyaseten
1: o zaman,
2: bir
1: o
2: şey
1: zaman,
2: değişmedi
1: hocam,
2: ki.
1: Bu bir haftalık buyurun. Bir şey değil ki. Bu partiler her hafta grup toplantısı yapıyor. Şimdi evet, önümüzdeki buyurun. Hafta mesela
3: gene
1: Ankara
3: yapacağım.
1: Kulislerinde bir iddia var.
2: Gene olacak.
1: Deniyor ki
2: aynı durum
1: Kemal
2: diyecek.
1: Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapacak deniyor. İki tane CHP, iki tane grup toplantısı, iki tane başkan ya da grup başkanı bir genel başkan. Hani böyle parti olur mu? Nasıl olacak o iş?
2: Tamam, araya gir, ben oradan şuraya gelecektim. Şimdi hukuki durum bu. Siyaset arası şöyle bir şey var. Yine hüküm tüzükte ve işte meclis grubunun yönetmeliğinde açık hüküm var. CHP'nin meclis grubunun grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışmak zorunda. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi bölünmeyi genel merkez genel başkanın elinde, meclis grubuysa Özgür Özel'in elinde. O meclis grubu katı var ya, CHP'nin meclis
1: evet,
2: grubu katı.
1: Evet, evet,
2: bir
1: evet.
2: Tür kili genel merkez gibi çalışmakta. En son bayramlaşmada gördük biz. Yani bazı partiler gidip CHP genel merkezinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte ilgili yöneticisiyle bayramlaşırken, bazı partilerse işte CHP meclis grubunda bayramlaşıyordu.
1: Evet,
2: bir tür
1: evet.
2: Tabiri caizse eş başkanlık sistemi gibi bir şey. Bu bizim siyasi partiler kanunumuzda, siyasi kültürümüzde bunun bir yeri yok. Ve Özgür Bey'in meclis grup başkanlığını bir tür alternatif eş genel başkanlık gibi çalıştırdığını görmekteyiz. Ama benim söylemek istediğim şuydu. Yani bunu hukuken çözemeyiz.
1: Peki.
2: Bunu ancak siyaseten çözebiliriz.
1: Çok iyi anladım.
2: Yani ya taraflar anlaşacaklar, iddialarını değiştirecekler. Aksi takdirde her seçimde, yani meclis grubuna dair her seçimde,
1: anladım.
2: Özgür Özel eğer bundan vazgeçmiyorsa ve partide kalmaya devam ediyorsa, meclis Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grup başkanı olacak. Siz şeyi de sordunuz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması, Özgür Özel'in konuşması. Ya tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı grupta, toplantıda konuşma yapabilir. Aynı zamanda tüm milletvekilleri de yapabilir bu arada. Ama bunun olması durumunda, yine sizin sorunuzdaki örnekler arasındaydı. Meclisin, genel merkezde ne yaşandıysa, genel merkezin hani el değiştirmesi sırasında aynı manzarayı biz grupta da görebiliriz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu oraya 20 milletvekili, 100 tane parti yöneticisi, 1000 tane partiliyle gelebilir. Orada da Özgür Özel'in taraftarları olabilir. Bunlar karşı karşıya gelebilirler. Tekrar ediyorum, bu bir kriz. Bu krizi aşmanın tek yolu siyaset kurumu aracılığıyla
1: peki.
2: Uzlaşma veya işte ihraç meselesini uzun uzun konuştuk ya. Yani partideki bu ayrışmanın, duygusal ve fikri ayrışmanın bir bölünmeye gitmesi.
1: Peki.
2: Madem aynı parti içerisinde anlaşamıyorlar. Mesela Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan. İşte Kemal Kılıçdaroğlu da Özgür Özel'i grup başkanı olarak tanımıyor. Madem birbirlerini tanımıyorlar, belki de bu süreç kaçınılmaz bir şekilde bölünmeyle
1: peki.
2: Sonuçlanacak.
1: Ama çok teşekkürler hocam.
3: Tebrik de ediyor Kılıçdaroğlu, değil mi? Meclis grup başkanı seçildiği zaman Kılıçdaroğlu hayırlı olsun, tebrik ederim dedi. Özgür Özel.
2: Sonra yazı gönderdi ama ben o grup başkanı değilim.
1: Bir saniye şimdi. Öyle dedi Orhan Bey, öyle dedi. Farukcuğum. Sonra hemen iptal edilmesi için yazı yazdı.
4: Ya onu alaylı bir tavırla söyledi gibi. Yani
0: kinaye
4: kendi
0: var
4: kendine
0: orada.
4: Kinaye yaptı orada. Kendi kendine.
1: Kim, bak, Kemal Bey mi?
4: Tabii. Bak Farukçum.
1: Ya bu kinaye yapılacak ya böyle, zaman mı?
4: Farukçum
1: yani bayağı ciddi işler yaşıyor.
4: Bak, böyle
1: CHP.
4: Bir parti. Bak Farukçum, böyle bir parti olur mu ya?
1: Ben de onu yani, söylüyorum yani.
4: Bak,
1: böyle bir parti.
4: Bak bu parti, ben ikinci dönem kurucusuyum bu partinin. Ben Demokratik Sol Parti'den milletvekili olarak geldim, seçilmiş.
1: Evet.
4: Deniz Baykal ve arkadaşları SHP'den geldi. Biz partinin ikinci dönem 12 Eylül darbesinin elinden aldık çıkardık. Bizim parti hiçbir zaman parayla, pulla, şaibeyle, şunla bunlar olmazdı. Bizim parti bu dönem maalesef, ya düşün, Uşak Belediye Başkanı ya. Uşak Belediye Başkanı bir ay ihraç edemeyen bir yönetim. Ya utanmaz mısın? Ben utanırım.
3: Niye
4: ya.
3: Niye ihraç ettiler onu?
4: Bir ay ihraç edemeyen diyorum Orhan abi. Bir ay. Bir ay bekler miyim partimle ya?
3: Toplanması lazım yani.
4: Ben partimle bir ay bekler miyim? Adam gelecek, sevgilisini koyacak gariban Uşak halkının yanına. Uşak halkının parasını sigorta yaptıracak. verecek. Ben seçen insanların parasını yiyeceğim. Bir de kalkacağım diyeceğim, kuşakta meydan okuyacağım. Lanet olsun öyle partiye ya. Öyle yönetime de lanet olsun. Bak yetim hakkı. Bize derlerdi ki bunlara iki tane koyun versek derede güdemez derlerdi. Ama bize hiçbir zaman bunlar devletin malına el uzatmaz. Bunlar yetim hakkı yemez. Bunların özgür ağırlığı var. Hükümet kim olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin özgür ağırlığına göre yönetirler. Cumhuriyet Halk Partisi hep aşağıdan yönlendiren, koruyan bir konum içindeydik biz. Ama maalesef bu son dönemlerde gerçekten insanların içine sinmeyecek şeyler yaşadık. Bak,
1: ihraç etti diyor bak, Özkan şimdi, Yalın diyor. Bak,
4: ama bir ay
1: bir
4: ihraç...
1: Özkan Yalın bugün ifadesinde
4: Farukçum bir ay ihraç edemedi dedi. Ya, ihraç etmedi demedim. Bir ay ihraç edemedi.
1: Şey söylüyor Orhan Bey.
3: Yani buradaki parti kurulları yani kendisi mi ihraç edecek onu durup dururken? Partinin kurulları var. Onlar toplanacak, ihraç edecek. Bir ayda sürmedi.
4: Orhan abi sen 20, parti nasıl yönetilir? 20 günde, sen yönetilir benden attılar. Daha iyi biliyorsun değil mi? Parti nasıl yönetilir sen benden daha iyi biliyorsun. Biz Mustafa Sarıgül'le de yaşadık. Öbürlerle de yaşadık. Eğer bir şey hakkında bir araştırma yap. O olay meydanda. Şeydeki Antalya'daki milletvekilinin paralar çıktı. Adam kesin aldı. 48 yıl ceza aldı.
1: Sevigen,
4: 48 yıl cezadan ben partimde tutar mıyım ya?
1: Sevigen,
4: ya bu parti benim çiftliğim değil Orhan abi. Bu bana emanet ya. Ya bak Atatürk'ten babamdan kalan miras değil. Atatürk'ten kalan emanet. Eğer bu parti beni bakan yaptı. Bak Faruk bu parti beni milletvekili yaptı. Benim borcum var. Başkasının borcu olmayabilir. Ben borcumu bu partiyi namuslu şerefli ölmeden önce teslim edeceğim gençlere. Ama tek başıma da kalsam mücadele ediyorum.
1: Uşak Belediye Başkanı'nı İhraç edemediler diyorsun.
4: Bir ay ihraç edemediler.
1: Bir sıkıntı mı var? Etmemelerinin arkasında bir art niyet mi?
4: Ya sıkıntı var. Bana göre en büyük nedir? Deposu Özgür Bey'in yanındaki arkadaşları.
1: Nedir yani o sıkıntı?
4: Arkadaşları, nedir? Yakın çevresi diyor ki parti mi arkadaş mı? O arkadaşlarını tercih ediyor. Şimdi bu kadar şaibe var. Niye iki tane adam göndermesin?
5: Yani niye bu kadar arkasında duruyor? Bir şantaj mı
4: tabii,
5: var?
4: Tabii niye
5: bir
4: şey iki tane müfettiş?
5: Şey
4: ben de diyorum
5: ki açık
4: bak ben bir şey
5: yani.
4: Demiyorum. Niye iki tane mühendis göndermesin? Niye iki tane avukat göndermesin? Niye iki tane komisyon kurmasın? Niye partiyi bunlardan arındırmak için çaba sarf etmesin? Bunları gönder, adam susuz olabilir.
1: Hayır, Özkan Yalım'ın iddia ettiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nden hemen ivedilikle ihraç edilememesinin arkasında başka bir sebep mi var? Ya mesela çok... onun susmasını mı istiyorlar? Farklı. Başka bir şey mi var? Niçin
4: ya
1: yapmadılar?
4: Bunu gizlice kalemiz yok. Çok yakın ilişkilere girmişler. Adam diyor ki ya ben diyor para verdim götürdüm Denizli'nin orada. Babasına diyor araba aldım. Babasının parası eksikti araba verdim diyor. Ben arabanın dizaynını kendim yaptırdım. Faturası burada diyor. Bu kadar ilişki içerisine
1: Özgür
4: girdiğiniz...
1: Özgür Özel de diyor ki bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerine verdiği iddia parayla oldu diyor. Yani.
4: Bak Faruk'un toplantısında. Faruk ayıp bu kadar oluyor. İlişkili içerisine ayıp girdiğiniz bir genel... Ayrı. Bak ilişkiler içerisine girdiğiniz bir adamı partiden atmak zordur. Ya genel başkanlar bizde kutsaldır, dokunulmazdır.
1: Bunun için mi atmıyorlar?
4: Ben öyle bunu diyorum. Söylüyorum. Yani hatır gönül için atmıyorlar. Dostluk için atmıyorlar. Yani ama parti bizim de diyorum ki bak Deniz Baykal hatırlıyorsun hep söyledim sana. Bu AKP ile CHP arasında şey yapıyorlar. 3 dosya AKP'li 2 dosya CHP. Kadir Topbaş zamanında böyle Büyükşehir Meclis üyeleri çok önemli dosyalar geliyordu. 2 dosya bütün karar veriyorlardı meclis üyeleri. Bize şikayetler geldi. Deniz Baykal dedi ki toplar mısın dedi. Havalanda topladım bütün meclis üyelerini. Geldi, grup başkanı var, bir de il başkanı var. Dedi ki Deniz Baykal, bırakın dedi bu şeyi, yavşak ilişkileri. Benim kulağıma geliyor bu
1: bunu,
4: işler dedi.
1: Bunu kullanmayın.
4: Bak, ama bak kullandım. Bil diye söylüyorum. Genel başkan orada oldu mu korkuyor insanlar, bir şey yapamıyor. Bir belediyeye giderken Orhan abi derlerdi ki sen ne işin var belediyede? Sen milletvekilisin, milletvekilinin belediyede ne işi var? Bak belediye başkanlarını ön seçimle yapacağız dedi Özgür Bey. Eş dost arkadaş atandı. Veli Bey'in atadığı iki tane belediye başkanı mahkum oldu. Bir Urla Belediye Başkanı, anladım. Bir Kuşadı. Ben demek istiyorum ki parti böyle yönetilmez.
1: Özkan Yalım'la ilgili bir önemli bir şey var. Bir
4: şey
1: saniye.
4: De yanlış. Orhan Kemal Bey. Bey de ben...
1: Anladım. Orhan Bey.
4: Hayır bir de şey söyleyeyim de.
1: Özkan Yalım'ın Özgür Özel'e 1 milyon lira verdiği iddiasıyla ilgili bugünkü ifadesi. Bugün. Diyor ki bahsi geçen mesaj bizzat Özgür Özel'le yaptığım mesajlaşmadır. Mesaj içeriği Özgür Özel'e verdiğim 1 milyon TL'ye ilişkindir. Demirhan Gözaçan araçla geldi, parayı kendisine teslim ettim. Özgür Özel parayı kongre sürecinde yapılan masraflar için benden istemişti. Şimdi Mehmet Sevigen de diyor
3: şimdi
1: ki
3: bunların bak bunların iddiaları
1: diyor, bu adamı partiden diyor ihraç edemediler.
3: Şimdi
1: bu ilişkiler
3: ettiler kardeşim. Yani şimdi gerçeklere bak bak
1: tamam,
3: etti.
1: Buyurun.
3: Yani 10 gün sonra etmiş mesela bu önemli. En sonunda ettiler ihraç onu ettiler. Bir ay sürdü 20 günde ettiler. Ve etmeden önce de Zaten Özgür Özel'in benim hatırladığım kadarıyla bu adam hakkında bir şeyi var. Bize yakışmaz böyle ilişkiler diye açıklaması var ondan önce. Daha sonra süreci işlettiler.

0: Ve ettiler şimdi. Gerçek neyse onu konuşmak lazım. Buradaki senin söylediğin, buradaki belgeler önemli. Ne
1: Evet.
0: var? Bunlar iddia mı? Nedir bunlar? İddia. Buradaki o yazışmalar var diyor. Yazışmaları görelim bakalım nedir onlar. 1 milyon lirayı kime verdim diyor. O da ona
1: Savcılık,
0: verdi diyor.
1: hayır, onlar bir
0: Buradaki
1: Alan
0: bunların
1: Hanım belli,
0: hepsi
1: Özgür
0: bunları
1: Bey'in
0: kim
1: bacanağıydı,
0: yapıyor?
1: yakalandı
0: Buradaki
1: geldi aldım
0: İBB
1: dedi.
0: soruşturmasında biz bunları çok net bir şekilde görüyoruz kardeşim. Paçasından yakaladı mı Özgür bu işte Uşak belediye
1: Özkan
0: başkanını oradan anladığım kadarıyla ona sıkıştırıp bir takım vaatler de mutlaka vardır orada bu şeylerde. Yani
1: kime ne
0: cezasını
1: vaadi vardır?
0: çeksin. Bak kardeşim
1: Uşak
0: cezasını
1: Belediye Başkanı'na
0: çeksin.
1: mı vaatler vardır?
0: Vardır tabii bir
1: Kim vaat
0: şekilde oradaki
1: ediyordur?
0: yani savcılıkla böyle ilişkilere girdiğin zaman buradaki İBB soruşturmalarını bunu net bir şekilde görüyoruz. Kalkıp şimdi
1: Pişmanlık
0: Murat
1: pişmanlık falan mı?
0: Kapkı'dan tut. Hepsi reddediyor. Baskıyla aldık diyor. Bilmem ne vesaire falan bir sürü. Yani bir sürü itirafname veya hatta Cumhuriyet Halk Partisi iftiranname diyor.
2: Ama delillerle onlar dosya
0: Onların
2: işliyordur.
0: geri
2: En
0: çekiliyor ve
2: azından.
0: buradaki deliller de sadece söylem üzerine
1: Doğru.
0: yapılan şeyler. Şimdi bu adam bunu söylemiş. Var mı nedir iddiası? Ne belgesi nedir vesaire falan.
1: Yazışmalar
0: Onları
1: bunları yazdım
0: kormadan,
1: diyor, bunları verdim diyor.
0: onları ortaya koymadan bir şey söylemek mümkün
1: Peki,
0: değil.
1: peki efendim.
0: Yani buradaki onun için suçlamaları böyle
2: Ha, dava
0: sanki
2: sonuçlanmadan.
0: kesin
1: Bak
0: kesilmiş
1: söyleyeyim
0: gibi
1: bitiriyorum hemen.
0: söylemenin bir
1: Şimdi
0: anlamı
1: Genel
0: yok.
1: Başkan...
0: Mehmet Sevigen'i bu konuda kınıyorum. Yani
1: Orhan abi
0: bırakın
1: sen
0: her şey...
1: partiye emek vermediğin için bilemezsin. Sen bu partiye emek mi verdin Orhan abi? Oy bile vermediğine inanıyorum ben senin. Kolay mı bu partiyi kurmak ya? Yetim hakkı var. Bu parti kolay mı Orhan abi? Sen öyle basit görüyorsun. Adam alacak parayı
0: Basit
1: zenginleşecek.
0: görmüyorum ben.
1: Sen basit
0: Ben
1: görüyorsun.
0: bilmiyorum ne
1: Bak
0: aldığını
1: ahlak var ya
0: bilmiyorum. Sen
1: ahlak var ya
0: şimdi
1: ahlak. Ahlaki
0: Özgür'ün
1: üstünlüğümüz. Bak, ahlaki üstünlük. Ben bunların hepsini bilirim. Bunlar hepsi benim yanımda çalışıyordu. Ben bunların hepsini bilirim. Bunların çoğunu ben getirdim partiye. Ciğerlerini biliyorum Orhan abi. Sen bana sor. Ben partiyi bilmem mi ya?
0: Onlar da senin
1: Neyse.
0: ciğerini biliyor olabilirler yani.
1: Ya
0: Onu da
1: bilsinler
0: söyleyeyim.
1: benim de namussuz
0: Oradaki.
1: şerefsiz bir işim
0: Oradaki.
1: varsa hayır benim de namussuz
0: Baktığın
1: şerefsiz bir işim
0: zaman
1: varsa mal varlığını ben diyorum ki bütün bak araştıracaksın savcılık. En
0: Onu
1: başta benden
0: biliyorum. Onun
1: başlayacak.
0: için suçlamaları
1: En başta benden başlayacak Faruk.
0: ya
1: Belediye başkanlarının, belediye meclislerinin, milletvekillerinin, kurultay delegelerinin bütün mal varlıklarını araştıracak.
0: Bakın
1: Bir
0: burada
1: kuruş zenginleşme varsa bunun hesabını sorsun.
0: bak
1: Ama bak biz kendi içimizi temizliyoruz. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de soracak. Bak MHP'de 3 tane milletvekili altın kaçakçılığı yaptı. Devlet Bey tuttu dışarı attı ama yargılanmıyor Faruk. Hiçbir şey hesap sorulmuyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bakan kocasına dezenfekter sattı. İlaç sattı. Bakan Tayyip Bey aldı bakanlıktan ama bir tek savcı gidip onlara hesap sormuyor. Hep CHP'lilere. Hep CHP'lilere.
3: Siz toptan
1: biz
3: bir
1: kendi içimizi
3: Türkiye'de
1: temizliyoruz.
3: Bir değerlendirmeden
1: Tabii biz
3: bahsediyorum.
1: kendi içimizi
3: Peki.
1: ama onlar da temizlemiyorlar.
3: Peki efendim.
1: Faruk niye AKP'ye gitmiyor? Niye MHP'ye gitmiyor? Niye hep bize geliyor?
0: Bu konuda da seninle tamamen aynı fikirdeyim.
1: Niye bize geliyor? Ben onu
3: ya
1: kastediyorum.
3: Az önce
1: Orhan abi. Benim
3: Bey,
1: söylemek
3: doğru
1: istediğim bu.
3: Bir şey. Dakikada
1: niye bize geliyordunuz
3: biraz önce.
1: Ama bize niye geliyor? Ben onu demeye çalışıyorum. Bizim çocukların
3: Peki.
1: çoğu suçsuz. Ben buna inanıyorum. Ama biz parti yapacak bunu.
3: Peki.
1: Biz arınmamızı
3: Peki.
1: hükümete bırakmayacağız. Bir de genel başkan olarak tanımıyor dedin ya.
3: Evet.
1: Bak şimdi imza topluyorlar. Genel başkan tanımasalar Kemal Bey'e götürecekler. Genel başkan olduğu için götürüyorlar imzaları.
3: Peki.
1: Onun için genel başkan olarak tanıyor Özgür Bey Kemal Bey'i. Tanımıyor deme. O bakımdan diyorum yanlış anlaşılmasın.
3: Kemal Bey'i genel başkan olarak tanıyor.
1: Tanımıyor dedin ama tanıyor diyorum. Çünkü niye? Kurultay delegelerinin imzasını aldık diyor. Götürecekler
3: ya hocam,
1: Kemal Bey'e verecekler.
3: Özgür Bey diyorsunuz bakın şöyle.
1: Kemal Bey'e verecekler.
3: Mesela siz Mehmet Sevigen olarak çok da güzel bir insansınız. Yani
1: Estağfurullah.
3: Eksik olmayın.
1: Netleşiyorum.
3: Şimdi mesela
1: kusura bakmayın.
3: Bizde de
1: Orhan,
3: başka kanallarda da
1: yükseldi.
3: Yorumlarınızı takip ediyorum. Mesela siz Özgür Özel'in daha çok İmamoğlu'yla birlikte hareket ettiğini, hatta İmamoğlu'nun söylemleri doğrultusunda CHP siyasetini belirlediğini söylemiyor musunuz?
1: Başta söylüyordum.
3: Peki, bir
1: ama
3: saniye.
1: Son dönemde
3: Şimdi
1: bu
3: bakın,
1: olaydan sonra
3: bir şey
1: Özgür
3: söyleyeceğim.
1: Bey de kendi kişiliğini kazanmaya başladı.
3: Şimdi bir şey
1: başladı.
3: Söyleyeceğim. İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik diyor ki bir kere daha seslendiriyorum.
1: Evet.
3: Dahili bedhah kayyım diyorum ona diyor. Şimdi
2: tanımıyor
3: bunu söylediğin
2: yani.
3: Kişinin genel
2: tanımıyor.
3: Başkanlığını nasıl kabul etmiş oluyorsun?
1: Orhan o, şey diyorsun bak Özgür Bey
3: ya
1: için.
3: Beraber
1: demişsin.
3: Hareket ediyorlar mantığından
1: ama,
3: yola çıkarak soruyorum.
1: Öyle düşünme. Öyle düşünme ama ben olsam.
3: İmamoğlu diyor.
2: Tamam,
1: bak ben olsam.
2: Evet.
1: İhraç ederim gücüm yetmez parti meclisinde eksikliğim vardır. MYK'da eksikliğim var. Bugün toplarım MYK'yı. Disiplin kuruluna sevk ederim.
3: Tamam.
1: Disiplin kurulu kararını verir
3: o
1: vermez.
3: O kararı verir. Peki.
1: Bu türlü eğer bunu yapmadığı zaman Kemal Bey bu partiyi yönetemez kardeşim.
3: Bu Kemal Bey de yönetemez diyorsunuz.
1: Eğer bunu yapmazsa Kemal Bey bu kadar ağır hakaret eden bir belediye başkanı

0: Kim olursa olsun. İsterse kimse
1: o zaman siz şunu mu diyorsunuz?
0: Kimse
1: Kemal
0: partiden
1: Bey,
0: büyük değil.
1: İmamoğlu'nu partiden ihraç etmediği müddetçe CHP'yi yönetemez mi?
0: İhraç etmediği için demiyorum. Bak bu olay...
1: Ya disipline niçin versin bak, o zaman?
0: Tabii ihraç edecek.
1: Niye bana kurtuluyorsunuz ya?
0: O zaman diyorum, niye... Faruk, ihraç, evet. Bana göre bu disiplin suçudur.
1: Evet.
0: Disiplin kurulu bunun kararını verir. İhraç mı olur, kınama mı olur, uzaklaştırma mı olur? Bu bir disiplin suçudur.
1: Doğru.
0: Ama genel başkanı ihanet içinde olan bir belediye başkanı... Bir belediye başkanı disiplin suçunu hak etmiş demektir benim gözümde. Kemal Bey MYK'yı toplar, disiplin kuruluna sevk eder, disiplin kurulu kararını verir, parti meclisine gönderir. İster onaylatır gücü yetiyorsa, yetmiyorsa onaylatmaz. O da orada onaylatsa bile mahkemeye gider.
1: Acaba
0: mahkemeden
1: o ekip,
0: de geri
1: Özgür Özel, Özgür Özel İmamoğlu ekibi de partiden
0: ama Özgür
1: ihraç
0: Bey
1: edilmeyi,
0: görüşte değil ki onlar.
1: İhraç edilmeyi
0: kişisel bir suç
1: ve
0: yani.
1: Parti kurmak için de gerekli zeminin ve haklılığın oluşması için de bu kadar sert eleştiriler yapıyor olabilirler mi Orhan Bey?
2: Yani bu konuda mümkündür. Yani şimdi ben İmamoğlu'nun ne amaçla bu kadar ağır bir eleştiri ama bu gerçeklerle örtüşen bir eleştiri olduğunu düşündüğü için bunu yapıyor buradan.
1: Anladım.
2: 2,5 yıldır, 2 yıldır aşkın bir zamandır Kemal Bey bu konularda hiç konuşmadı. Mutlaka hiç karşı çıkmadı. Bunu kabul etti, bunu istedi. Hepsi istedi. Bütün arkadaşları, buradaki bütün gördüğünüz şeyleri istedi. Dolayısıyla yani Mehmet Savaş da orada söyledi. Eğer bir laf etseydi mutlak mutlaka karşıyız, biz bunu istemiyoruz deseydi bu karar çıkmazdı dedi. Çıkmazdı. Mutlak mutlaka istedi. Partiyi
1: Kılıçdaroğlu
2: partinin kendisine dönmesini istedi. Bütün bunlar gerçek.
3: Arka
2: bütün bunlar gerçekse...
3: Arka planda açıklamaları yaptığı için yani, düşünmüyorum.
2: Bütün bunları dikkate alarak yani İmamoğlu diyor ki bu diyor iktidarlı işbirliği halinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni parçalama göreviyle
0: İmamoğlu böyle
2: ortaya
0: düşünüyor.
2: Çıktı diyor İmamoğlu. Bunu sadece o demiyor da bir sürü Cumhuriyet Halk Partili bugün on binlerce insanı peşine takıyor. Özgür Özel İzmir'de sonra... Tan Doğan'da, Güven Parkı'nda, Anıtkabir'e yürüyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmen de böyle düşünüyor ayrıca. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni Recep Tayyip Erdoğan iktidarına, hükümetine ne kadar karşıysa aynı bir çarpı iki şeklinde nitelendirebiliriz. Aynı şekilde Kılıçdaroğlu'nu da karşı cephe almış durumda. Yani...
1: Tabii bu bambaşka bir bahane. Genel olarak ya. Türkiye siyasetine yönelik bir
2: ya, tabii ki şey. Öyle peki. Yani. Bir sağdaki gerçeklikle ilgili bir cümle şey söylüyorum.
0: Şimdi
2: ben.
0: Bir tek bir cümle.
1: Mehmet Bey, diğer konuklarım...
0: Bir tek cümle.
1: Bir cümle ise
0: Türkiye şöyle bakıyor.
1: Şurayı bir görelim arkadaşlar.
0: Bak Türkiye şöyle bakıyor. Diyor ki ya bu adam diyor kim olursa olsun ister ne ister yolsuzluk yapsın, nasıl şaibede olursa olsun, ne iş yaparsa yapsın yeter ki bana seçim kazandırsın. Böyle bir yola gidiyorlar.
1: Bu doğru değil
0: için,
1: diyorsunuz.
0: Bu Türkiye peki. için çok zararlı.
1: Peki, Pardon. Peki. Yani... İhsan Aktaş, anladım. Çok teşekkür. İhsan Aktaş, şimdi şu kurultay işine kusura bir bakmayın. Doğru bakalım. Merve Şebnem Oruç'a geleceğim. Ama önce İhsan Aktaş'tan bunu bir değerlendirelim. Tedbir kararı var diyor Kemal Bey. Evet. Kurultay yasal zeminde olmalı. Hani sürekli hukuktan bahsediyor zaten. Hı-hı. Partiyi arındırmaktan falan bahsediyor. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Şimdi Özgür Özel de CHP Grup Başkanı da diyor ki partinin milletin talebi kurultaydır. En kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır. Önümüze bakarız diyor. Şimdi kurultay diyenler, kurultay bu şartlarda olmaz diyenler. Kurultay yapılmalı mı yapılmamalı mı?
4: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu partiyi yönetmeye geldi. Yani evet. Bunu herkes bilsin. Yani ben geldim işte 3 ay sonra kurultay yapıp tekrar Özgür Özel'e partiyi devredip gideceğim gibi psikolojide değil. Dolayısıyla...
1: Psikolojide değil.
4: Yok öyle psikolojide değil.
1: Bu arada bir de yeni sözcü Müslüm geldi. Sarı. Müslüm'ü tanıyor musunuz Müslüm
4: Bey'i? Beraber yayınlara
1: çok
4: çıktık
1: yayınlar
4: burada.
1: Yaptı, evet, evet. Mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapılma şansı yok diyor.
4: Şöyle.
1: Sonra devam ediyor imza toplayanlar da bunu biliyor. Biz kurultaya karşı değiliz. Kurultay yapalım istiyoruz. Ama kurultay yapılma şansı yok. O zaman o kapıyı kapatmış
4: yani
1: oluyor
4: şöyle,
1: şu anda.
4: Şöyle genel merkez kurultay yapacak. Yani evet. Aslında Gürsel Tekin bir çerçeve çizdi. Dikkatlerden kaçmış olabilir. Dedi ki 6-7 ay içerisinde biz kurultay

0: yaparız dedi. Bu da ne anlama geliyor? Nahiyelerden başlayacaklar, kasabalardan, şehirden, merkeze kadar hızlı bir şekilde şeyi delegeye dönüştürmek istiyorlar. Buna yanlış diyebilirsiniz, kitle arkanızda değil diyebilirsiniz. Genel merkezin katli niyeti bu. Diğer taraftan geçen hafta Özgür Özel cephesinin böyle sanki bir yeni parti eğilimi daha yüksek. Fakat bu haftaya dönünce biraz içeriye dönük mücadeleyi daha sertleştirmek gibi bir karar aldılar. Bence kendileri açısından da doğru bir karar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk etmenin maliyetlerinin ben çok büyük olacağını düşünüyorum. Acaba şöyle olabilir mi? Yani bugün cepheler çok sert, söylemler çok sert. Hı hı. Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde acaba sağduyulu bir grup karşılıklı bir araya gelip, yani Özgür Özel'i ve Kılıçdaroğlu'nu makul bir kişilik ve kadro etrafında bir kurultaya gitmeye ikna edebilirler mi? Ya bu da yollardan birisi olabilir. Şimdi bir tarafta kitle var %80, diğer tarafta bütün yetkiler Kılıçdaroğlu'nda. Ve Kılıçdaroğlu da parti yönetmeye geldiğini biliyor. Kendi de farkında, ekibi de farkında. Bir de şöyle iki tarafı yokladığınız zaman söylemleri karşılıklı çok sert. Yani bir taraf kitle elinde tutmak için hıyanetle bile suçlayabiliyor Kılıçdaroğlu'nu. Ötekiler de diyor ya kardeşim bunlar bizim partimizi bozdular. Bu Cumhuriyet Halk Partisi değil. Biz gerçek bir Cumhuriyet Halk Partisi inşa etmek istiyoruz.
1: Sevigen'in söylediği gibi.
0: Özetle yani şey,
1: ya parti... Sevigen de aynı şeyleri
0: tabii
1: söylüyor.
0: Tabii aynı şeyler söylüyor. İçerideki arkadaşlar da veya evet. Şey, kişiler de aynı şeyi söylüyorlar. Dolayısıyla ben bugünden yarına cephenin bu şekilde kalacağına dair bir kanaatim yoktur. Acaba içeride bazı esnemeler olur mu? Bu siyaset şöyle bir şey değil.
1: İçerideki esnemeden neyi kastediyorsun?
0: Ya içerideki esneme acaba Özgür Özel cephesiyle merkez arasında bir diyalog zemini oluşur mu oluşmaz mı?
1: Bu
0: ileriye
1: İmamoğlu'nu dışarıda bırakan bir denklem olarak mı anlamalıyız? Yani
0: şöyle düşünün. Şimdi 100 tane milletvekili var. Evet. Şu kadar belediye başkanı var. Şimdi tamamı kaderini İmamoğlu'na bağlayıp beklemez. Ha şöyle bir şey olabilir. Ya bu rüzgarla bir parti kurarız veya bir partiye katılırız, seçime gireriz, %20 oy alırız.
1: Evet.
0: Yerelde de tekrar belediye başkanımızı ikame ederiz. Mesela burada ben taraflardan hangisinin kimi cumhurbaşkanı olarak gördüğü de çok önemli. Mesela Mansur Yavaş acaba Anıtkabir yürüyüşüne Anıtkabir olduğu için mi gitti? Yoksa ekiple kol kola mı? Ben bundan çok emin değilim.
2: Kollar arasında zorunlu mu yoksa?
0: Efendim?
2: İki kollar arasında da o sahnede çok
0: konuşuluyor. Hadi aslanım yani.
2: Hani böyle buradan. Sanki zorla mı götürülüyor?
0: Şöyle, bu çok önemli. Nihayetinde topluma bunlar bir şey söyleyecekler. Yani Kılıçdaroğlu ekibi bir şey söyleyecek, Özgür Özel ekibi bir şey söyleyecek.
1: Evet, evet.
0: Bir de şu var, bugüne kadar yani Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partide başka serüvenlere katılabilirler. Başlangıçta oyları da çok yüksek olabilir. Ben şu an önümüzdeki hafta muhtemelen Genel Türkiye raporu için sahaya çıkarız. 80'e 20 gibi şu an kamuoyu taraftarları. Bana öyle geliyor.
1: Kim 80? Kim
0: yani diyor? Özgür Özel cephesi 80'dir. 80. Diğeri %20'dir. Yani toplamın %80. Yani
1: Kılıçdaroğlu %20, Özgür Özel %80.
0: Ama yarın şöyle, bu vekiller geleceğini ne tarafta görecek? Mesela şöyle
1: vekiller
0: düşünün.
2: Vekiller mi şey mi? Ben de onu anladım.
0: Kanaat önderler.
1: Bir saniye, buyurun.
2: Ya saha mı yoksa vekiller mi %80? Hani
0: şöyle kanaat
2: sahayı kastediyor galiba.
1: Ha, önemli
0: bence,
1: bir soru. Evet.
0: Bugün saha da öyledir. Çünkü saha da biraz kanaat önderlerine göre şekillenir. Yani il başkanı bir yerdeyse, belediye başkanı.
3: %40 civarında kararsız ve tepkili seçmen olduğu söyleniyor.
1: Şimdi CHP'nin içinde mi?
0: Şu var.
3: Anketler onu
0: tepki nereden çıkar? Onu yine kendi ölçümlerimizden konuşurum ben. Yani daha ölçmediğimiz için tepki nereden çıkar? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek oyu %22 ile %24 arasındaydı. Yerel seçim başarısından sonra bir %6'lık, 7'lik bir şey geldi. Kitle artık geldi. Çoğu iyi partiden. Şimdi bunlar acaba bu kavgada, ya kardeşim ben zaten dışarıdan gelmiş bir adamım. Bana ne işte bu bunların parti içi hizip kavgasından acaba o sonradan gelen rasyonel seçmen diye ben adlandırıyorum. Hı-hı. Bu AK Parti'ye de oy verebilir, CHP'ye de, İYİ Parti'ye de, Anahtar Parti'ye de oy verebilir.
1: Ama rasyonel seçmeni çok seviyorum yani. Bir kere yani rasyonel yani.
0: Ama şöyle yani
1: seçmenlerin de seçmen demek.
4: Ya seçmenlerin de kaderini, seçmen tartışmalı bir
0: şöyle,
4: öyle mi?
0: Yalnız şöyle, parti seçimlerin kaderini de bunlar değiştiriyor. %5'tir, 7'dir, 10'dur. Yani şöyle düşünün, yani mesela emekliler ve dar gelirler sandığa gitmedi. Çünkü ne, sıkıntıları vardı.
1: AK Parti'yle seçimde bayağı ciddi
0: yani %5 AK Parti oy kaybettiğinde rakibe %10 yansıdı. Ben yorumları böyle yaptım. Şimdi görünen o ki, şu an Kılıçdaroğlu kendi kalesini tahkim etmek için elinden geleni yapacak. Bir de daha tecrübeli.
1: Bir saniye şimdi.
0: Ya diğerlerinin siz, hamle İhsan kabiliyeti
1: Bey,
0: yüksek.
1: Anladım. İhsan Bey siz şimdi yıllardır böyle toplumun önüne mikrofon uzatmıyorsunuz da
0: veri koyuyoruz.
1: Soruları soruyorsunuz, insanları dinliyorsunuz.

0: Ya bu toplumun nabzı nerede atıyor? Hata da yaptığınız dönemler olur. Herkesin
1: kesinlikle
0: olur ama
1: olur ya,
0: bu milleti dinliyorsunuz yani. Şurada Kılıçdaroğlu, şurada Özgür Özel. Velev ki bütün milletvekilleri Kılıçdaroğlu'nun tarafına geçtiler. Hepsi. Millete, CHP'li seçmenlere sorduğunuzda Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi dediğinizde sizce kim çıkar?
1: Ya bugün,
0: seçmen, CHP'li seçmen.
1: Bugün Özgür Özel çıkar.
0: Bugün, yarın değişir
1: ama
0: diyorsunuz.
1: Yarın değişebilir. Çünkü şöyle, siyasilerin şöyle bir karakteri vardır. Geleceği nerede görüyor, tamam mı? Bugünkü manzarada gelecek Özgür Özel'in yanında gibi duruyor. Fakat yarın bunun nasıl şekilleneceğini bilmiyoruz. Mesela şöyle düşünün, bir adam solcu, sendikacı, işte sistem karşıtı, devlet karşıtı hani. Şimdi yeni ekip dedi ki ben 4 Eylül'ü birleşeceğim parti kuracağım.
0: Öyle birini de tanımadım ben ama.
1: Efendim?
0: Hani öyle birini de çok tanımadım
1: ya
0: yani.
1: Vardır yani. Ben
0: yani
1: en radikalini...
0: Nerede vardır hayali işler? Nerede?
1: En
0: İki
1: radikalini...
0: adım sonra başka bir yere evriliyor.
1: En radikalini tarif ettim ben.
0: Ya ben solcu sendikacıları gördüm. Lüks araçlarla neyse. Evet.
1: Bu adam diyecek ya yani, bu
2: kurdukları
1: parti...
2: Kurdukları sendikan hala yani, başında duran
1: bu partinin sol karakteri yoktur. Ya bir de Cumhuriyet Halk Partili şeyler, kanaat önderleri ya da o siyasetçi esnafı parti içinde kavga etmeyi, parti içinde mücadele etmeyi, bu şey onların artık genetik meselesine dönüşmüş.
0: Evet.
1: Ve onu bunlar ararlar abi. Gidip böyle sağcı, amorf bir partide çok da mutlu olmazlar. Hmm. O ne güzel koşarak iktidara geliyoruz. Bir de şöyle düşünün. Mesela AK Parti'nin kurulduğu dönemlerde siyaset darmadağınıktı. Ve AK Parti 34 oy alınca birinci parti oldu. Şimdi AK Parti'nin oyu 34'lerde, Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu %8-10 arasında ki seçimde 10 alıyor 8'de
0: evet,
1: olsa.
0: Evet, evet.
1: Şimdi bir defa %45'lik bir blok var. Kurulacak herhangi bir parti ya da ittifak ya da başka bir şey bu 45'e karşı mücadele edecek. Ki kimin ne kadar fire vereceğini de bilmiyoruz.
0: Peki. Peki efendim. Nur Tuğba Hanım, burada kurultay meselesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nde şöyle de bir iddia var. Deniyor ki eğer CHP kurultay yapmazsa bu 6 yıl kurultay yapmadı anlamına geliyor ve seçime giremez deniyor. Bu gerçekten olur mu yani?
1: Kendi kurultayını yapabilir.
0: Böyle bir şey olur mu?
2: Siyasi partiler kanununa göre orada bir şerh düşülüyor. 6 ay. Aslında şu an tabii ki 6 yıldır artık seçim yapılmış, yüzüğü olmayan bir siyasi partiden bahsediyoruz.
0: Evet.
2: Ama olur da tabii ki hani şu an konuşuluyor işte baskın seçim, erken seçim olması durumunda. Tabii şu an Yargıtay'da dosya, bilmiyorum orada belki hukukçu olmadığım için değerlendirmem doğru olmayacaktır ama olası bir durumda şu an kurultayını yarı tamamlamamış, işte ilk delegelerini hazırlamamış bir CHP var. O yüzden bu meselenin hızlanması ve aslında Sayın Kılıçdaroğlu tabii ki kurultay yapılır diyor ama ucu açık. Bakın bugün Sayın Bahçeli çok net bir şekilde Yargıtay'a bir çağrıda bulundu. Yani
0: hemen
2: bu meselenin çok acil karar verilmesi evet, gerekiyor. Tabii ki Yargıtay'da bazı dosyalar...
0: Bahçeli'nin bazı endişeleri var. Yani Türkiye çok ciddi cümleler kuruyor. Yani Türkiye siyaseti diyor, ülkenin gidişatı diyor. Hani Bahçeli'nin açıklamasını bir hızlıca bir daha göreyim mi arkadaşlar? Çok hızlı. Mesela orada bakın çok enteresan cümleler bunlar. Şurada CHP'nin patinaj yapmasının kimseye faydası yok. Bölünmüş bir CHP algısı tamam. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemeli. Mesela burası ilginç. Bunu niye söylüyor Sayın Bahçeli tam bu süreçte? Mesela CHP'de gerçekten ayrı bir parti çıkarsa, CHP bölünürse Türkiye mi karışır?
2: Ya karışmanın çok ötesinde işte aslında tam da Özgür Özel'in bu sokakların kitleleridir ki hep şimdiye kadar bir yıl boyunca Sayın Özgür Özel aslında kitlelerini, o kitlelerin kitle psikolojisini biraz daha Ekrem İmamoğlu üzerinden ve sokakları öyle mobilize etti. İlk başta tabii ki tatsız, arzu etmediğimiz görüntüler oldu ama olası bir geçtiğimiz hafta aslında yine bir testten geçti Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Halkımız da o anlamda CHP'liler de gerçekten tebrik etmekte fayda var. O yürüyüş ya da o sokak eylemleri yine marjinal grupların onların tam da istediği olanak sağladığı alanlara belki olanak sağlayıp daha farklı, daha kötü görüntüler oluşturabilirdi. Sayın Bahçeli'nin uyarısı bence şu anlamda çok önemli. Tam da terörsüz Türkiye'nin artık sonucuna, nihai hedefine eriliyor. Artık bu meselenin silahların işte tespit, teşhis ve bunun sonrasında da bir an evvel yasal prosedürün, normalleşmenin, hep dedik ya sadece hukuki tarafı değil, aslında bu süreçte bakın farkındaysanız orada da önemli bir sürece geldik. Bunun olgunlaştığı siyasal tarafını hallediyoruz. Hukuki tarafını da bir an evvel tamamlanıp sosyolojik ve ekonomik

0: Kalkınma tarafının da hızlanması gereken bir zamana ihtiyaç duyuyoruz. CHP'de
1: bunların yaşanmaması lazım.
0: Tam da işte bu kadar hassas bir, peki, diyoruz ya, pamuklara sararak hallettiğimiz bu zamanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir siyasi partinin bölünmesi, hatırlayın geçtiğimiz zamanlarda Sayın Bahçeli'nin başına benzer bir hadise geldi. Evet. O dönemde CHP maalesef Sayın Bahçeli'nin evet, gösterdiği bu olgunluğu ya da özveri göstermedi.
2: Alakalı hocam.
1: Pardon, bitirin lütfen.
0: Dolayısıyla bugün bitirin. Sayın Bahçeli'nin bu önerileri, dediğim yine altını çiziyorum, bir siyasi partinin iç meselelerine karışmak değildir. Tam da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu iç cephe tahkimatını tesis ettiği sürece bir zarar vermemesi ve daha farklı kalkışmalara yol açmaması adına.
2: MHP kurultayında bir cümlesinde, MHP kurultayında ben şu ifadeyi kullanmıştım. Devlet Bahçeli sadece kurumsal kimliği elinde tutmak istiyor. Kimin gittiği, kimin kalacağı yok umurunda değil. Peki. Ve başardı da kurumsal kimliği.
1: Merve Şebnem Oruç, kurultay bu şartlar altında Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay toplanamaz diyor Müslüm Sarı. Muhalefet de, CHP içindeki muhalefet de kurultay yoksa bu parti çatlar diyor. Cumhuriyet Halk Partisi bir kurultay toplamayı başarabilecek mi?
3: Evet. Zaten bence o kırılmaya gidip gitmemeyi de bu belirleyecek. Kurultay olacak mı, olmayacak mı? Normal şartlarda şimdi 4-5 Kasım 2023'ün öncesine döndüğümüze göre son kurultay 37. olan kurultay da Temmuz, değil mi? Temmuz 2020.
4: Evet.
3: Hatta Özgür Özel cephesinin bu kapanma iddiası da ona dayanıyor. 6 yıl dolmuş olacak Temmuz'da. O yüzden en geç Temmuz'da olması lazım diyorlar. Şimdi hoş olan kurultay, 38. olan kurultayın tekrarlanması lazım. Orada Kemal Kılıçdaroğlu tarafı diyor ki zaten tedbir var. Tedbirlerin kalkması lazım. Hoş, kendi tarafı eğer böyle tedbirin kalkması gerektiğini düşünüyorsa... Çünkü bu hukuki yorum bu arada Faruk Bey, tarafların hukukçuları da yorum yapıyor ve birbiriyle çelişen yorumlar yapıyor. Yani sadece hukukçu olmayanlar değil, hukukçular da birbiriyle tamamen ters görüş bildirebiliyorlar. Şimdi tedbir kalkmıyorsa ya da işte siz o zaman tedbir var, kalkması lazım diyorsanız Temyiz'den feragat edebilirdiniz genel başkan olarak. Onu da yapmadınız, bu süreç işlesin diyorsunuz. Aslında Yargıtay'ın kararı bozması riskini de alıyorsunuz. Bir şekilde kendinizi de zor durumda bırakıyorsunuz. Bu sefer karşı taraf diyor ki Özgür Özel cephesi, tamam olan kurultay olmuyorsa ki iller, ilçeler vesaire bu alttan yukarıdan aşağıdan yukarıya doğru gelmesi gerekiyor ya. Olağanüstü kurultayı toplayalım. Doğrudur, mantıklıdır da. Yani şimdi bakın, Yargıtay kararı hızlı çıkmıyor. Çıkamıyor. Burada bir kere zaten aslında kilidi çözecek birinci mesele o. O yüzden Devlet Bahçeli de, Sayın Bahçeli de ısrarla bunu söylüyor. Birinci mesele hukuki olarak da çözecek, çözülmüyor. O zaman kurultay, olağan olmuyorsa olağanüstü kurultay, o da olmuyor.
5: Şöyle bir çözüm var yalnız, bir ekleme yapabilir miyim size? Burada şimdi tedbir kararı var, kurultay yasal zeminde olmalı. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır diye söylüyor. Tedbir kararını kurultayın yapılamazlığına bir gerekçe olarak sunuyorlar burada.
1: Öyle diyor Müslüm.
5: Onu bilmiyoruz. Bunu test edilecek, test edilmesi gereken bir durum bu. Şöyle alır, kurultay kararı alın, bakalım yasa size ne diyecek, mahkemeler ne diyecek, engelleyecek mi? Veyahut da sizi serbest mi bırakacak? Böyle bir şey bilmiyoruz ki burada.
3: Ben dinlediğim
5: almak istemiyor tabii ki. Bunu sadece kullanıyor.
1: Anladım. Ama Merve Şebnem şey bir tamamlasın Mehmet abi. Geleceğim.
3: Buyurun tamamlayın.
4: Yok, yarım kalmasın diye. Tamam. Şimdi Kemal Bey'in kurultaya karar almasına gerek yok. Almıyorsa almıyordur. Ayrı bir konu. Ama imza topladığın zaman Kemal Bey verir. O reddeder. Kurultay yapmıyorum diyor. Evet, alır o imzayı, götürürler. Karar şeye verir arkadaşlar. Mahkeme, Yargıtay'a verir. Şeye, savcılığa verir. Belli olur. Çıkar ortada. Peki. Yani ilde de Kemal Bey'in götürmez şart değil. Peki. Reddeder. O delegeler götürür mahkemeye müracaat.
3: Şimdi burada yani pek çok, hukukçuyla da yayına çıktık. Pek çok kişiyi de dinledik. Tarafları da dinledik.
5: Deniyorlar şimdi.
1: Bir saniye toparlasın. Evet.
3: Bence bu arada normal olan kurultay da yapılabilir ve bence süreç işletilebilir de. Yalnız şöyle bir durum olabilir. Yargıtay diyelim ki bozdu. Bu sefer en başa tekrar dönüyor. Bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu süreci bozulacak.
0: Aynı odada.
3: Evet, ikincisi yani diyelim ki gerçekten mesela Özgür Özel tarafı temizdi yani. Temiz, Yargıtay dedi ki bu istinafın kararını bozuyorum. Bu sefer başa döneceğiz yani. Tam bir Inception filminin içinde bulacağız kendimizi.
0: Gerçekten öyle.
3: Dahası diyelim ki doğru. Doğru, iddialar doğru. Şimdi

0: 38. olan kurultaya gidilen delege yapısıyla gidilecek. Ama şimdi bu delegelerle ilgili bazılarıyla ilgili soruşturmalar başladı. Bazıları tutuklandı. Şimdi bakın, hani rüşvet veren suçluysa bir de alan da suçlu. Şimdi bir kere zaten onun iradesine bir kere irade sakata uğradı, fesata uğradı. Şimdi aynı yapıyla tekrar gidilebilir mi? Burası da sıkıntılı bir durum. Hakikaten yani gerçekten işin içinden çıkılmaz bir durum. Ama şimdi mesela olağanüstü kurultay için imza yeterli. Bu taraf diyecek ki Kemal Kılıçdaroğlu tarafı şu delegeyle ilgili şöyle sıkıntılı bir durum var. Onun disiplin süreci var, onun soruşturması var vesaire. Biraz böyle hani iş uzatılabilir, tam satılabilir. Taraflar aslında birbirlerini oyun dışı bırakmaya çalışıyorlar. Yani az evvel mesela Armağan Bey bir eş başkanlık süreci varmış gibi bir ifade de bulundu. Yani mesela DEM Parti örneği bizde eş başkanlık için çok. Eş başkanlar harmoniyle, uyumla çalışır. Burada gerçekten kaotik bir durum var ve taraflar birbirlerini oyun dışı bırakmaya çalışıyorlar. Bunun adı çift başlılık, eş başkanlık değil. Bunun adı ikili iktidar.
1: Paralel başkan.
0: Tabii yani bir taraf genel başkanlıkta, bir taraf grup başkanlığında. Paralel bir yapı var. Ama yani şimdi merkez. Şöyle hiyerarşiye de aykırı sonuçta. Bu da bir devam edemez de böyle bir sürdürülebilir bir süreç değil. Böyle bir ikili yapı var değil. O yüzden oyun dışına atmaya çalışıyorlar diyorum. Bakın CHP çok değerli bir parti. Çok kıymetli bir parti. Kimse kapanmasını istemez ama açık söyleyeyim birileri ağzlarına o kapanma kelimesini alıyorsa ki bence öyle kolay bir şey değil. Bu iş yani Anayasa Mahkemesi'nin kararı gerekiyor Türkiye'de. Parti kapatma için 6 yıl doldu. Hadi tamam kapısına CHP'nin kilit vuralım kimse demez. Ama birileri diğerlerini gerçekten yani karşı tarafı siyaset sahnesinden silmek istiyor.
2: Ama orada kapatma, ben açık,
0: çok özür dilerim.
2: Kapatma meselesi seçimleri katılamaz konusu evet, açısından.
0: Evet. Tamam ama bu da bir yorum. Ama değil. Bu da bakın şöyle bunu da taraflar yorumlar. Ya bir dava süreci var. Kimse bunların yaşanacağını bilmezdi. Mücbir sebep olarak gayet doğal yorumlanabilir. Yani bu 3 senenin yaşanacağını kim bilebilirdi Allah aşkına? Türkiye 2023'te mutlak olabilir vesaire falan denilebilir miydi? Bazı şeyler yani işte delegenin iradesine şu yapıldı, bu yapıldı, o kartlar bilmem ne falan. Yani bunu böyle oldu bittiye getirilmez. Ama birileri peki. Madem biz siyasetin içerisinde olmayacağız ya da bu partinin içerisinde olmayacağız. Çıkalım dışarıda siyaset yapalım mı? Yeni bir parti kuralım mı? Çok da öyle kolay kabul edecek gibi de gözükmüyorlar.
1: Peki.
0: Bu kan davası, biraz kan davası diyorum
1: tabii,
0: artık.
1: Armağan Hoca özellikle, başında dedi ki savaş kabinesi.
0: Evet çok önemli yani çok bir ifadeydi. Ben de not almışım onu.
1: Evet.
0: Biraz bu savaş kabinesi bir tarafta evet Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımı için söyleyebilir. Ama öteki tarafın savaş kabinesi de biraz Silivri tarafından, Silivri cephesinden, Ekrem İmamoğlu tarafından da yönlendiriyor. Yani bir tarafın bir kabine, savaş kabinesi varsa öteki tarafın yok diyemeyiz.
1: Çok teşekkür ederim. Niye? Araya gideceğim, döneceğim. Yayının başından beri ilk aramızı vereceğiz. Dönünce şu delegelerin hesapları, yani masak raporları, işte iddialar var ya delegelere para verildi ya da para alan delegeler var. Para karşılığında oylarını sattılar. Yani para aldılar ve gittiler Özgür Özel'e oy verdiler. Şimdi mahkeme kurulduğu zaman her şey incelenir. Dolayısıyla masak raporları bunlar doğru mu değil mi bu iddialar? Yani bir para hareketi var mı yok mu? Onların hepsine bakılacak. Bu iş nasıl olacak? Tabii bir de bütün bunlar olurken yani iş masak raporları İşte bahsedilen iki grubun yani karşılıklı savaş kabinesi kurmuş iki grubun çatışması buradan bir uzlaşı çıkar mı? Yoksa bu iş bitti de seçmenin gözünde en son evet CHP'den ayrıldık ama niye ayrıldık? İşte bunu görün diye bir süreç mi işletiliyor? Bunları konuşacağız.

0: Döndük, devam ediyoruz. Başlık CHP, Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan biten ne varsa her açıdan konuşmaya çalışıyoruz. Elbette yani birçok başlık var. Sadece CHP'de kurultay meselesi değil. Ama şu önemli, delegelerin hesap hareketleri, masak raporları, bunların incelenecek olması, doğrusunu isterseniz her Cumhuriyet Halk Partili'yi biraz üzmüştür. Yani Cumhuriyet Halk Partisi delegesi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan seçiminde yetkili isimler, oy kullanacak isimler, onların hesap hareketleri, bunların incelenmesi. Şu notu da her programda düşüyorum. Her salı akşamı nedir ne değildir var. Yani bazı yorumcular, burayı tabii ki bizim konuklarımızı tenzih ederek söylüyorum, bazı programcılar Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili şu günlerde CHP'yi konuşurken müstehsi bir tavırla, yani aslında durumun keyfini çıkarıp sanki bunu dert ediyormuşçasına ama aslında eğlenerek bu durumu anlatmayı da tercih ediyorlar. Gerçekten herhalde kalpten, yürekten söylediğime inanıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi önemlidir ve bütün bu sürecin içinden çıkmalıdır. Yani Devlet Bey'in tarif ettiği gibi Türk siyasetinde iktidarıyla, muhalefetiyle dengeler net bir şekilde kurulmalı ve Türkiye yol almalıdır. Çünkü insanlar uluslararası alanda ciddi işler peşinde. Türkiye gerçekten CHP ile de enerjisini tüketmemeli. Bu iş nasılsa bir an önce bitmeli. Yargıtay bir karar vermeli vesaire vesaire. Ama başlıklar da önümüzde duruyor. Çünkü eski genel başkan bir şey söylüyor, yeni genel başkan bir şey söylüyor. Şimdi bu masak raporları ve delegeler. Tekrar Armağan Hoca ile bir başlayalım. Hocam, bu ne anlama geliyor? Mesela velev ki orada hesap hareketlerinde bir şeyler görüldü. Bazı delegelerin maddi varlıklarında, paralarında bir artış, bir yerlerden bir paralar yatırılmış. Masak raporlarıyla ya da orada görülmese de başka imkanlar elde etmişler. Bütün bu süreç Cumhuriyet Halk Partisi'nde delegeler bazında yakın zamandaki ya da uzak zamandaki kurultayı nasıl etkileyecek? Ne olacak?
1: Faruk Bey, bu sorusu not aldım. Buna yanıt vereceğim ama bir önceki tartışmadan bir iki not kalmıştı.
0: Hızlıca buyurun hocam. Buyurun.
1: Öyle bir giriş yaparak oraya gelmek istiyorum.
0: Buyurun lütfen.
1: Şimdi bir kere Devlet Bey'in, Sayın Bahçeli'nin bu tartışmalar içindeki yerine dair epey bir konuşuldu. Şimdi bu bizim konuştuğumuz mutlak mutlak karar Bölge İdare Mahkemesi'nin verdiği bir karar. İstinafta verilen bir karar. Biliyorsunuz ilk derece mahkeme mutlak mutlakı reddetti. Ve aslında Devlet Bey'in bu tartışmada adının anılması o sürece dayanıyor. Yani CHP'nin eski genel başkanlarından bir tanesi Hikmet Çetin gitti Devlet Bahçeli'yle görüştü. Fethi Yıldız'la da görüştü bu arada. Evet. Ve Devlet Bey çıktı kameraların karşısında. Dedi ki bize de zamanında böyle yapıldı. Biz partilere müdahale edilmesini doğru bulmuyoruz. Bir kere orada bir tavrını ortaya koydu. Fethi Bey'in de o günden bugüne, hatta bir tweet silip silmemesiyle ilgili de bir tartışma vardı. Şöyle bir şeyi var, bir hassasiyeti var. Yani en baştan itibaren, yani bu bir siyasi parti uyuşmazlığı. Siyasi parti uyuşmazlığının adli yargıda çözülmesi siyasi istikrarı zedeler, engeller. Bunun bir dolayısıyla gerekirse siyasi partiler kanununda, dernekler kanununa yönelik atıfın ve dolayısıyla medeni kanuna yönelik atıfın kaldırılması lazım. Böyle bir durum da söz konusu. Ama mutlak

zaten karar çıktı. Çıktıktan sonra Devlet Bey'in tavrı bu tartışmanın, bu çatışmanın daha büyük bir türbülansa yol açmadan hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de Türk demokrasisi açısından, bu işte iç cephe söylemine de bağlanan bir şey bu, çözüme kavuşturulması için Kemal Bey'e de telefon açtı, Özgür Özel'e de telefon açtı. Yani bir, hatta kendince bir yol da söyledi. Yani işte 9 Eylül'de kurultay olsun, gerekirse tüm üyeler yenilensin şeklinde.

0: bu arabuluculuğa soyunması lazım ama parti dışından bir aktör olarak bu sürece müdahil oldu. Ama daha evveliyatı var. Bir kere onu söylemek istiyorum bu sürecin. İkinci husus, Yargıtay ile ilgili epey şey söylendi. Şimdi burada bence hepimiz bir fikri takip de yapmalıyız. Mesela ya kim Yargıtay'a gitti Faruk Bey? Şimdi bu davayı açan Lütfi Savaş biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Davacı. Davalı tarafsa CHP Genel Merkezi.
1: Evet.
0: Davayı açan Lütfi Savaş davayı kazandı. Şimdi bu davayı açan Lütfi Savaş biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Davacı. Davalı tarafsa CHP Genel Merkezi.
1: Evet.
0: Davayı açan Lütfi Savaş davayı kazandı. CHP Genel Merkezi davayı kaybetti. Kaybetti ve Özgür Özel'in yerini Kemal Kılıçdaroğlu aldı. Peki normal şartlarda kimin bunu temiz etmesi beklenir? Davayı kaybeden CHP Genel Merkezi'nin, ama CHP Genel Merkezi el değiştirdi ve Kemal Bey de avukatları azledip Yargıtay'dan dilekçeyi çekti. Yani CHP Genel Merkezi Yargıtay'a temiz başvurusu yapmış değil. Ne başvurusu var? Özgür Özel, genel başkanlığı bırakan Özgür Özel buradan etkilendiğine dair bir tür bir dilekçe verdi. Yani müdahil olmak istedi. Bu da hukukçuları bölmüş durumda. Şu aşamada müdahil olmak mümkün mü değil mi? Yani bununla ilgili karar biraz ortada. Bunu da bir hepimizin takip etmesi lazım. Mesela gerçekten de Yargıtay'a bir temiz başvurusu yapıldı mı? Yoksa bu karar, bu dilekçe istinafta mı bekliyor? İstinaf ne karar verecek?
1: Bunu, dolayısıyla bunu bir, hocam çok ilginç. Buyurun. Ya gerçekten yani işin hukuki tarafını iyi bir siyaset bilimciden dinlemek çok ufuk açıyor. Bunu bilmiyor muyuz? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi olarak Yargıtay'a başvurup vurmadığını bilmiyor muyuz şu anda?
0: Şunu biliyoruz. Hayır, Yargıtay'a Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi o başvuruyu çekti.
1: Yani çekti mutlak, yani. Mutlak, işte tekrar
0: alındıktan sonra evet. Cumhuriyet Halk Partisi hem Yargıtay hem YSK'ya gitti. Ama daha sonra genel başkanlık yetkisi Kemal Kılıçdaroğlu'na geldiği için avukatları hemen azletti ve Yargıtay başvurusu çekti.
1: Evet.
0: Daha sonra Özgür Özel kendisi ben genel başkanlığımı kaybettim diye, ben bu karardan etkilendim diye istinafa başvurdu, Yargıtay'a dilekçe göndermek
1: Anladım.
0: için.
1: Anladım. O zaman Yargıtay bir an önce karar versin talebi karşılıksız bir talep o halde. Öyle değil mi? Geri çekmiş çünkü Cumhuriyet Halk Partisi.
0: Ya evet, burada bir tür muamma ve de boşluk var.
1: İşte bence onu soruyorum. Ben şu anda o boşluğu yaşıyorum yani.
0: Evet.
1: Yani Yargıtay hangi konuda bir an önce karar verecek? Cumhuriyet Halk Partisi başvuruyu geri çekmiş zaten.
0: Dilekçe Yargıtay'a gitti mi ondan da emin değiliz. Yani şu konuda yani bu Özgür Özel tabii ki bir başvuru yaptı, onu biliyoruz. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği, genel başkanlık da o başvuruyu çekti. Peki bu durumda Yargıtay'a bir başvuru yapılmış oluyor mu? Yani hukukçuların bu konuda çeşitli görüşleri var. Yani dolayısıyla erken bir tarihte kesinleşebilir. İstinaf eğer Özgür Özel'in başvurusunu kabul edip Yargıtay'a göndermezse, yani bu mesele üzerinde biz herkesi ben fikri bir takibe davet ediyorum. Belki yetkililer de açıklama yapacaktır. Çünkü son 10 günü çok türbülanslı, her gün yeni bir olayla geçirdiğimiz için bunu dikkatten kaçtı ama pek çok konuyu da ilgilendiriyor. Onu da söylemek istiyorum. Gelelim sorduğunuz soruya, bu delege meselesine.
1: Ayrıca yani bu açıklama, keşke, hocam bu açıklama için Armağan hocam çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Çok önemli bir ayrıntıydı bu. Buyurun.
2: Özgür Özel buyurun. Geri çekmedi.
0: Yani şu delege meselesi,
1: evet,
0: İstanbul
1: delege
0: Cumhuriyet Başsavcılığı delegelerden imza toplanıldığı gün, bu da herhalde tesadüf bilmiyorum, bir mali denetim, bütün delegelerle ilgili bir mali denetim başlattığını söyledi. Şimdi bu da şu tartışmayı arttırdı, onu da söyleyeyim. Şimdi epey sayıda hukukçu mutlak buttan kararı çıktığı gün şunu söyledi bize. Ya şimdi biliyorsun bir ceza davası var değil mi? Yolsuzluğa dair kim rüşvet verdi, aldı mı filan, işte ne oldu? Ceza davası sonuçlandı mı Faruk Bey? Hayır, sonuçlanmadı. Ceza davası sonuçlanmadan bölge idare mahkemesinin yani kesinleşmiş bir karar yok ortada. Böyle bir karar vermesi eleştirildi. Keşke İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı mali denetimi daha önce yapsaydı değil mi? Hani mesela bu mali denetim yapılsaydı, bu mali denetimin sonuçları ortaya çıksaydı, belki bu mutlak buttanla ilgili, hani taraflardan biri diyor ya parti içi iktidar, CHP arınmalı, yolsuzluk oldu çünkü. Yolsuzluk bu arada belediyeler ve kurultayla ilgili aynı anda söyleniyor. Yani eğer biz MASAK raporlarını, mali denetim raporlarını daha

0: önce görseydik bizim bilgimiz bu konuda daha fazla olacaktı. Belki kanaatlerimiz de daha yere basmış olacaktı. Ama en nihayetinde şimdi başladı.
1: Doğru.
0: Bu çok kritik. Neden? Çünkü Kemal Bey'in şöyle bir açıklaması oldu. Hani ona soruldu ya, ihraç mı yapacaksınız, tasfiye mi yapacaksınız, siz ne yapacaksınız diye. O da dedi ki uygun kim, ben öyle bir şey demedim dedi mesela. Uygun koşullarda bunlar disiplin kurullarında görüşülür. Uygun koşullar ne? Bir, Ekrem Bey dahil olmak üzere belediyelerle ilgili davaların sonucu. İki, kurultaydaki ceza davasının sonucu. Üç, şimdi görüyoruz. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Başsavcılığı gibi bu delegelerle ilgili bir takım mali sonuçlar. Bu sonuçlar bence ihraç süreçlerini çok ciddi şekilde etkileyecek. Yarın mesela İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MASAK'tan aldığı raporlara göre işte 1000 tane delegenin 400 tanesinde kısa sürede onların işte gelirlerinde, servetlerinde bir artış olduğunu ortaya koyabilirse bu Kemal Bey'in tezinin somut kanıtı haline gelecek. Ama koyamazsa da Kemal Bey'in ve işte çevresindekilerin bu yolsuzluk suçlamasının inandırıcılığı azalacak. Onunla ilgili bir tartışma var. Ben savcının yaptığı karar doğru görüyorum.
2: Peki.
0: Ama epey sayıda yorumcu bunun geç kalmış bir karar olduğunu, keşke daha önce yapılsaydı argümanı da işledi.
2: Peki. Hocam çok teşekkür ederim. Şimdi
1: bu temiz
2: sevgili Kerem,
1: meselesiyle alakalı temyiz etme konusu, avukatların azledildiği...
2: Bu arada 5 numaralı 5 numaralı görseli bilgi ekranına bir getirelim. Buyurun.
1: Genel başkanlık el değiştirdiğinde avukatlar hemen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından azledildi ve bir dilekçe verildi.
2: Evet.
1: Doğru. Ama o dilekçe bir talep sonuçta. Bir önceki dilekçe işte önceki genel başkanlık tarafından verilmiştir. Biz bunu o söylendi ama bu dilekçenin mesela kabulü hukuken uygun mudur, değil midir? Yoksa bir tarafın iradesi gasp edilmiş midir, edilmemiştir gibi bir tartışma oluşmuştu. Ama araya bir de resmi tatil girdi. Yani yasal süre hani o 15 gün, evet o süreç bence devam ediyor ama ya. Onun dışında bir de genel başkanın bir temyizden feragat hakkı da var,
2: evet.
1: Ama o kullanılmadı diye biliyorum,
2: evet.
1: Öte taraftan evet, Özgür Özel'in şahsi bir başvurusu var. O şahsi başvuruda devam ettiği mi? Bu arada hani hepsinin kabul edilip edilmemesi durumu da söz konusu.
2: Armağan
1: yani.
2: Söylüyor işte yani.
1: O ortada.
2: Bırak. Yargıtay'daki durum net değil diyor. Bunu
3: yani,
2: takip
3: bir kere ceza
2: lazım.
3: Davası o da çok önemli.
4: Burada,
1: ama ceza davasında
4: aslında,
1: taraflar farklı. Buradaki evet. Buradaki davalı genel merkez. Oradaki ceza davasındaki işte müşteriler ve vesaire davalılar farklı. Orada şahıslar.
3: Peki. Burada da MASAK işte onunla ilişkilendiriyor.
4: Yani kabul edildi diye, haberler kabul edildi diye çıktı orada. Hatta gerisini bilmiyoruz. Yani Özgür Özel'in bu kez kendi adına verdiği dilekçe Yargıtay tarafından kabul edildi şeklinde
2: tamam.
4: Çıktı. Bu tartışma dışı.
2: Orada bir tartışma
5: yok. Devlet Bey bunu hemen halledin diye Yargıtay'a bir çağrıda bulunmaz da liderler gibi. Demek ki orada bir müracaat var ki Yargıtay bir an önce karar verin.
2: Tabii
5: öyle
2: tabii yani ben bugünkü konuşmalara bakarak söylüyorum. Mesela DEM grubunda da Bakırhan da aynı şeyi söyledi.
5: Evet.
2: Tuncer Bakırhan da aynı şeyi söyledi.
5: Var.
2: Yani işte yargı müdahalesidir falan evet. İşte parti görüşlerini söyledi. Sonra dedi ki bir an önce Yargıtay'ın karar vermesi gerekiyor.
5: Evet.
2: Sayın Bahçeli de söyledi.
5: Orada bir müracaat var yani.
2: Ama orada da enteresan değil mi yani? Terörsüz Türkiye sürecinde iki partinin grup toplantısında bu işin uzamamasına yönelik iki mesaj. Çok dikkat çekici.
5: Faruk'cum bir de bir düzeltme yapayım. Orhan Sarıbal bir mesaj atmış. Yani Tunceli diye söylemişiz ona. Erzincan Refahiyeli'ymiş.
2: Erzincan.
5: Evet bunu düzeltirseniz dedi.
2: Peki düzelttiniz.
5: Düzelttik, teşekkür ederim.
2: Ya onu sormayı unuttum. İhsan Aktaş niye herkesin memleketini sordun?
6: Şöyle ben şu açıdan
3: siyaset
6: sordum.
3: Siyaset böyle.
2: Şimdi, yani niye?
6: Memleket şundan dolayı sordum.
2: Yani.
6: Mesela diyelim ki Trakya,
2: yani.
6: Trakya bölgesinden kim var ve kimlere nüfuz edecek? İzmir'den kim var kimlere nüfuz edecek? Yani Erzurum gibi, Trabzon gibi yerlerden kim var? Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ege'de oyları Akdeniz'de var. Yani acaba Türkiye yelpazesini yansıtıyorum. Bir de tabii ben isimleri tanımış olsaydım. Mesela bazı örgütçü isimler var bir kişi gibi gözükür ama arkadan 1000 kişiyi organize edebilir.
2: O başka, büyük bir kitleyi sürükler.
6: Büyük kitleyi sürükleyebilir. Tamam. Bu bağlamda da bölgesel şeyi ondan dolayı sordum. Yoksa hani milletin aklına gelen mevzudan dolayı sormadım.
2: Peki, milletin aklına gelen mevzuyu... söylemiyorsunuz.
5: Hemşecilik değil, Türkiye'yi kavruyor mu diye.
2: Peki.
5: Yani milletvekili listeleri, parti
2: meclisi.

0: Orhan Bey, Orhan Bey, dokunulmazlıkları kaldırılacak mı? Fezleke falan hazırlanıyor. Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem, Cavit Arı. Mesela Mustafa Erdem ve Cavit Arı'yı birazcık kenarda bırakırsak, Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır. Şu andaki Cumhuriyet Halk Partisi, belki Umut Akdoğan da hani konulabilir. En önemli isimleri. Bu isimlerin dokunulmazlıkları kaldırılabilir mi? Kalkar mı sizce?
1: Yani buna,
0: kalkarsa da ne olur?
1: Buna yanıt vermek zor. Şimdi iktidar ne düşünüyor ona bakmak lazım. Yani AKP grubu veyahut da Cumhurbaşkanlığı bu konuda ya bu isimlerin bunların dokunulmazlığını kaldırın ve fezlekeyi kabul edin, oylayın ve mahkemeye sevk edin, orada hesap versinler şeklinde bir kararı varsa eğer, dokunulmazlıkları mecliste hiç beklemeden önce komisyonda kabul edilir, arkasından da mecliste oylamaya...
0: Olur mu?
1: Efendim?
0: Yani oradaki oy çokluğu falan, dokunulmazlıkların kaldırılması, AK Parti kaldırın dediğinde kalkıyor mu?
1: Bu biraz MHP'nin tutumuna bağlı olur. Onu da söyleyeyim. Yani MHP bu dokunulmazlığın kaldırılmasını siyasi hayata çok temel bir müdahale olarak görürse, çünkü butlan konusunda hükümette ayrı bir tavır içinde olduğunu görüyoruz. Devlet Bahçeli'nin, MHP'nin. Dolayısıyla bu dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda MHP'nin farklı bir tavrı olabilir. O zaman dokunulmazlıkların mecliste kaldırılması söz konusu değil. Yani oylamayı kaybederler.
0: O zaman bu isimler vekilliklerine devam ederler.
1: Vekillikleri devam eder, dokunulmazlıkları da kalır. Şimdi buradaki
0: DEM mesela kaldırılsın der mi?
1: Efendim?
0: DEM Parti kaldırılsın.
1: Demez.
0: İYİ Parti de kullanmaz.
1: İYİ Parti dedim. Yani diğer partiler,
0: yeni yol grubu
1: muhalefet,
0: da...
1: muhalefet partilerin hiçbir tanesi dokunulmazlıkların kaldırılmasını istemez. Burada tek başına, yani MHP'yi ortada kabul edersek...
0: Kilit MHP.
1: Buradaki ana konu bir AKP milletvekili sayısı. Yanında da 3 tane, 4 tane diğer küçük işte partiler var. Onlar da dokunulmazlığının kaldırılmasına yetecek sayı değildir burada. Yani meclisteki durum o orada. MHP kilit parti orada. Ben de MHP'nin buna onay vereceğini düşünmüyorum. Şimdi MHP'nin onay vermeyeceğini ben şöyle bir şeye de dayandırıyorum ayrıca da. Yani biraz daha meseleye siyasi, üst yapı, üstten bir siyasi oluşum olarak bakmak gerektiğini ben düşünüyorum. Buradaki iktidarın önemli bir girişimi var burada. Yani ben birleşilmesini istediklerini hiç düşünmüyorum. Yani iktidar, AKP grubu, AKP yönetimi Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel'in birleşmesini istemiyor.
2: Ama Sayın Cumhurbaşkanı dün çok net söyledi Orhan Bey. Bizi ilgilendirmez dedi.
1: Bizi ilgilendirmez. Ayrı söyledi.
0: Tabii. Bizi söyledi. Hiç ilgilendirmiyor fakat, dedi.
2: Yani hiçbir şekilde.
1: Tamam. İlgilendirmiyor dedi ama esas olarak bir politik... Yani yargıyı şimdi bana tartıştırmayın. Yani tamamen atanmış, yukarıdan aşağı atanmış bir durum orada söz konusu. Şimdi buradaki bence şöyle bir politika izliyor.
3: Atanmışlık vekillerle alakalı mı?
1: Hayır.
0: Yargı
1: mensupları. Yargı
0: zaten atanmıyor.
1: Söylüyorum orada.
3: Atamayla geliyorlar devlet.
1: Tabii ki atamayla da geliyor da kimleri atadığın önemli orada.
0: Buyurun.
1: Buradaki ben... iktidarın bir sol partiden, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nden kendisine bir yandaş parti oluşturma çabasını seziyorum. Bunu söyleyeyim oradan. Bu küçük bir parti olabilir. Yani Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarından oluşan %5'lik bir belki oy potansiyeli şimdilik görülen, bence bu %2'lere kadar da geriler evet. Daha sonra... Bir partinin bu Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak katma arka planda düşüncesi olduğunu varsayıyorum burada. Bu düşünce şunu getirecektir. Bir bir Cumhur İttifakı'nı biraz daha bir milli birlik ittifakı olarak sunma olanağını gündeme getirecektir. İşte biz Türkiye'nin bütünlüğünü sağladık bu şekilde. Şimdi öbür taraftan böyle bir ittifak kurulunca, yapılırsa eğer, Özgür Özel'i ve arkadaşlarını veyahut da kuracağı partiyi tecrit etmek ve onu yani Türkiye İttifakı'nın dışında Türkiye'yi sevmeyenler partisi olarak tecrit etmek çok daha önem kazanır orada ve etkili olur mu onu bilmiyorum. Fakat burada tabii ki karar verici olan millettir, seçmendir. Ne olursa olsun oradan. Ama bunun için ben bu kurultay meselesi, birincisi kurultay meselesi toplanmayacaktır. Özgür Özel de zaten toplanacağını düşünmüyor. Bana sorarsan benim yorumuma göre Özgür Özel ve arkadaşları Kılıçdaroğlu'nu zorluyorlar. Yani kurultay istemediğini...
0: Hadi bir saniye şöyle.
1: İstemediğini...
0: Bey, bunu siz anlatın. Önemli bu. Özgür Özel ve arkadaşları Kılıçdaroğlu'nu zorluyorlar. Yani partiden ihraç edilmek için mi zorluyorlar?
1: Hayır.
0: Niçin zorluyorlar?
1: Kurultay, bu kurultay istemiyor.
0: Özgür
1: Özel diyor ki arkadaşları kurultay istemiyor. Bak elimizden geleni yapıyoruz.
0: Evet.
1: O 38. kurultay delegelerinin hepsini yapılsın diye imza veriyor. Öbür taraftan 111 tane milletvekili kurultay yapılsın diyor. Yani bütün il örgütleri, ilçe örgütleri neredeyse yani %98'i kurultay istiyor. Ve tek istemeyen bugün Kılıçdaroğlu. Belli bir durum söz konusu.
0: Evet, istemiyor.
1: Bu bir tecrit politikasıdır. Yani Özgür Özel ve arkadaşları açısından oradan. Bu bir kendi lehlerine bir kazanç olarak ortaya çıkacak orada. Ama ben bu yolda ben Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının bir azınlık parti olarak Cumhur İttifakı'na bile iltihak edebileceklerini düşünüyorum.
0: Girebilecek bir anda.
2: Kemal
0: Kılıçdaroğlu.
1: Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları.
4: Yani zaten Özgür Özel cephesi.
1: Orhan abi
0: bombayı ortaya bıraktı.
2: Hayır diyor ekranda göre varsa kimin bilir efendim.
0: Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları Cumhur İttifakı'na üçüncü parti olarak gireceklerini düşünüyorum.
2: Bundan yalnız, üçüncü partileri var mı?
1: Bu süreç.
0: Bu süreç oraya götürüyor.
1: Evet.
2: Ya
1: bu süreç.
2: Ben çok
1: bu tartışmalı
4: buna
1: bir konudur.
4: İtiraz ediyorum
2: benim
4: ben.
2: De ama tarihlerle ediyorum. Bir itirazım olacak.
0: Buyurun.
2: Tarihlerle itirazım olacak. Neden? Çünkü bakın Özgür Özel ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüştüğü normalleşme bir ılımlı süreç yaşandı. Doğru mu? Yerel seçimin hemen sonrasındaydı. Evet. 2024 Temmuz, Haziran, Temmuz döneminde görüşmeye başladılar ve en az bir 6-7 ay gitti. Hatta Ekrem İmamoğlu'na dönük davalar başlayana kadar o süreç gitti değil mi? Sonra askıya alındı. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu doğrudan Özgür Özel'i eleştirmişti. Nasıl AK Parti ile görüşürsün, nasıl normalleşirsin diye.
0: Saraya çıktı demişti.
2: Evet, sarayın adamı yani, oldu
0: Kemal
2: falan dedi.
0: Kemal Kılıçdaroğlu
2: tabii.
0: Bunu söyledi.
2: Ama
0: saraya çıktı
2: evet,
0: demişti.
2: Ve fakat... Mutlak Butlan'la ilgili mesela Lütfü Savaş'ın ilk başvurusu diyelim sanırım ilk başvuru ondandı. Ve devamında olan o başvurular da hemen devamında hatta paralelinde oldu. Yani arada belki 1-2 aylık falan bir zaman var. Şimdi eğer bu bir AK Parti oyunu ise bir hükümet oyunu ise nasıl yani böyle devasa bir üst akıl var da bir taraftan Özgür Özel'le normalleşmeye ılımlılık falan o görüşmeleri yapıyor, o teması kuruyor. Öteki taraftan arka planda çok gizli bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu sen bizi açıktan eleştir ama arkada ya, bu kadar komplo teorisine girmenin bence çok mümkünatı yok.
5: Ya zaten her şey
2: bu
5: kadar
2: biraz yani
5: ki.
2: Bu fazla
0: yani bu
2: zorlama. Bu çok fazla zorlama.
0: Bence Orhan Bey, Mehmet Sevigen,
4: Orhan Bey'in
0: Sayın Bakan
4: en büyük haksızlıktır Cumhuriyet AK Partisi'ne ismine tabelesine haksızlık altok haksızlık Orhan çok haksız
0: hangi konu haksız
1: ayrışmadan
4: yazık
1: bakın ya buradaki bak, Cumhuriyet AK Partisi
4: siz demokrat adamsınız Cumhuriyet AK Partisi'nin altoku en büyük mücadeleyi yaptı bunun taba müsaade edilir böyle bir şey olur mu Özgür Beyler gitti biliyorum
0: butlak, neden
4: Butlan çıkmasın diye
0: Orhan abinin bakın. Söylediği çok hani absürt bir şey değil
4: absürt
0: ki
4: absürt bir şey bak şöyle özür dilerim
0: bir saniye bir saniye şimdi diyor ki mesela Cumhur İttifakı'nın içinde ittifak yapabilirsiniz. Yani biz bunu Erbakan Ecevit'te görmedik
4: ama
0: mi?
4: Ama şöyle hazırlanmış.
0: Hani görmedi, olabilir.
4: Sanki niçin? Bu, hayır ama bak biraz önce söyledi Şebnem evet. Hanım. Dedi ki sanki bu kurulmuş, kurgu yapılmış, böyle bölünmüş.
0: Yok öyle bir şey diyor.
4: Tabii işte tamam. Orhan Bey öyle demek. Öyle
1: ben süreci onu, söyledim.
4: Süreci anlatıyorsun bak, tabii tabii.
1: Süreci yani, söyledim.
5: Geldiği ki, yeri itibarıyla ben, kime yarar tabii, üzerinden değerlendiriyorsunuz? Tabii. AK Parti açısından tabii, da ya da bir siyasi parti açısından da elbette ki rakibinin evet, güçlenmesine ama bu durumda olması memleketin çıkarlarına bak, terse kimsenin hoşuna kesinlikle da gitmez. Ha ne diyorlar, bizim iç işimiz değil yani. Kendi iç işleri karışmıyoruz ama daha ne yapabilirler? Gelin siz sizi barıştıralım, biz görmezden gelelim, bu kadar fesattan bahsediliyor, hileden bahsediliyor, rüşvetten bahsediliyor, gelinmiş bir sürü CHP'li dilekçe vermiş, evet, dilekçe evet, üstüne dilekçe, kabul edilmesin mi? Yani biz Özgür Özel'le masadayız ama onlara dokunulması üstü mü kapatılacaktı? Ben de bunu anlamıyorum peki, hakikaten.
0: Şuraya da yavaş yavaş geçelim.
3: Tabii,
0: mesela biz yokuz dersek ancak %3 oy alabilir bunlar. Diyordu.
3: Olabilir.
0: Yeni partinin işareti mi bu? Yani Özgür Özel diyor ki biz öyle bir rüzgar yakaladık ki biz yerel seçimlerde bu partiyi birinci parti yaptık. Güzel. CHP'yi birinci parti yaptık. Güzel. Yani Afyon'u, Kütahya'yı aldık diyor. Güzel. İç Ege'de daha nereye alacağız diyor.
3: Tabii.
0: Şimdi biz buradan gidersek yani ben ve diğer isimler bu Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisidir, mirastır, 6 oktur, 103 yıllık partidir ama bir seçimliğine biz gittiğimiz için %3'e düşer diyor. Katılıyor musunuz? Madem buradan kadar, yeni parti hayır, çıkar mı?
4: Madem o kadar korkuyor niye gitsin? Gitmesin. Madem Cumhuriyet Halk Partisi'ni düşünüyorsa, bu kadar çok arzu ediyorsa partiden niye uzaklaşsın?
0: Şimdi, adama FETÖ'cü diyorsun.
4: Bak şimdi şöyle
0: bir şey. Öyle bir şey var değil mi ya? Yani? O da diyecek ki bence bana FETÖ'cü diyorsun ben de giderim diyecek.
1: O FETÖ'cü
0: hani CHP'lilerin tartışması söylüyor. Tamam. Karşılıklı onları seslendiriyor.
4: Müsaade edersen böyle evet, bölüm olmasın.
0: Tabii.
4: İzin verirsen 2-3 dakikada düzenleyeyim.
0: Buyurun efendim.
4: Şimdi arkadaşlarımız daha önce bu işte gidecek de diyor. Orhan Bey bilsin de söylüyorum. Bu genç arkadaşlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önemli insanlarına ilişki kurdular arkadan. İlişki. Dediler ki ya biz daha çok genciz. 50'li yaşlardayız. Ya mutlan kararı çıkmasın. Biz Tayyip Bey'den sonraki dönemi düşünüyoruz diye bir çalışma yaptılar. Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi önemli insanlarına gittiler. Biliyorum birebir. Ve bunlar reddettiler. Biz bu işe karışmayız diye reddettiler. İlişki böyle kurulacak. Eğer ilişki kuruluyorsa böyle kurulacaktır. Bir de kurultaydan mesela Kemal Bey kurultay yapacaktır. Bu Kemal Bey bu partiyi alıp evine götürmeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi kurultaysız seçime gitmez. Genel seçime. Kurultaylar bizim yenilenmemizi, program olarak, kadro olarak, tüzük olarak yenilenmemizi sağlar. Bizim kurultaylarımız 3-4 gün sürer. Orhan biz bunları kendi içimizde hallederiz. Özgür Bey diyor ki bütün üyelerle gidelim. Doğrudur. Bütün delegelerle gidelim. Doğrudur. Kendine bir güven var, bir ilgi var. Madem öyle diyorum ben de. Ya 6 ay içerisinde Kemal Bey kongre yapacağım diyor. Kongreden uzaklaşmıyoruz ki biz. Ama bu delegelerle kongre yapılmayacağını Özgür Bey ve arkadaşlar da biliyor. Bunu götürdükleri zaman mahkeme reddedileceklerini biliyorlar. Delegelerimizin
0: niçin büyük, bu delegelerle yapıldı?
4: İşte bu delegeler hakkında bak 160 tane İstanbul delegesi.
1: Tamam onların imzalarını topladılar.
0: Mesela onları ayırdınız diye.
1: Mehmet Sevinç imzalarını topladılar.
0: Bey, siz aslında Türkiye'de siyasi partilerde lider sultasını açığa çıkartıyorsunuz.
4: Tabii.
0: Demek ki bu yapıyla
4: doğru,
0: parti genel başkanı kim olursa orada delegeyi kendine göre ayarlıyor. Bu Özgür Özel olur, Kemal Kılıçdaroğlu
4: öyle
0: olur. Ölene kadar genel başkan
4: öyle
0: oluyor.
4: Farukçum,
0: siz aslında Türkiye'nin yarasına parmak
4: basıyorsunuz. Genelde bu böyle. Bundan böyle, değişik bir
0: yani
4: şey
0: yok. Bu delege ama o delege. Bunlar CHP'li bak, değil mi? Delegenize bak, niye güveniyorsunuz?
4: İşte ben de onu diyorum. Kemal Bey, Özgür Bey burada delegeye güveniyorsa bu evet, delege uzaydan biz üye getirmeyeceğiz. Bu üyelerin içinden seçilecek. Yani kaç kişi var bizim mesela diyelim üyemiz? 1,5 milyon, 2 milyon üyemiz mi var?
0: Evet.
4: Bu üyelerin içinden yeni delegeler de seçilecek. Bundan endişe duymanın bir anlamı yok ki. 6 ay sonra Özgür Bey gelir ya da bir başkası gelir. Kemal Bey'in karşısına çıkar aday olur. Ya, Kemal Bey aday olacaksa. Kemal Bey'in aday olup olmayacağı da belli değil.
0: Ben hala şu soruya bir cevap alamadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri.
4: Evet. Cumhuriyet Halk Partisi
0: bu işlerde bak masa kuralları şu bu diyorum. Bu işlerde adı sana ortaya çıkan yani, kim herhangi bir yere bulaşmışsa ayıkladık. Yani
4: evet,
0: çürük elma diye bir tabir var değil mi? Sepetin içindeki çürük elmaları ayıkladık.
4: Ama daha yeni...
0: Sepetin içindekilerin hepsi elma.
4: Bak,
0: hepsi CHP'li. Ama... Sen bu sepetin içindeki elmalara niye inanmıyorsun?
4: Bak,
0: onu anlamadım.
4: İnanıyorum bak. Hoca da dedi ki bak yeni bir soruşturma başladı.
0: Evet.
4: Aileleriyle ilgili bu soruşturma bitmeden istediğin kadar imza topla götür mahkemeye reddeder. Bir soruşturma var. Bu soruşturmanın içerisinde hangi delegenin mal varlığını tartış var, hangi delege dışarıda kalacak, hangi delege içeride gidecek.
0: Haklı. Bir an bu önce sistemle, karar vermesi lazım.
4: Ya tabii bu sistemle ilgili. Ama ben de diyorum ki bütün bunları bir tarafa bırakalım. Siyaseten biz bunu çözeriz. Nasıl çözeriz? Diyecekler ki arkadaşlar gidecekler. Ya Kemal Bey tamam yeniden bir delege seçimine başlarım. Farukçum 30 en az 50 tane kurultay kongre delegeler yaptı.
0: Tabii tabii. Çünkü büyük tecrübe.
4: 3 ay içerisinde Faruk bak karar alır. Tabii. 3 ay içerisinde genel merkez şimdi Kemal Bey genel başkan 3 ay içerisinde bir karar alır, bir kongre takvimi belirler. Kongre takviminin içerisinde 3 ay içerisinde bu karar verildikten sonra Yargıtay'da 3 ayda kongre yapılır. Fazla uzamaz. Zaten kongre takvimleri bütün partilerde 3 ayı geçmiyor.
0: O zaman Adalet şöyle mi olacak mesela Kemal Bey de kendine göre bir delege yapısı oluşturacak.
4: Ama o zaman hayır diğer arkadaşlar da illeri, ilçeleri dolaşır.
0: Onlar da kendine göre oluşturmuş ama zaten. Onun için sizinkiler...
4: Yani hayır şöyle kendine göre değil ama bunları Kemal Bey seçen delegeler. Ya hatırlamıyorsun Deniz Baykal'ı bütün seçen delegeler bir gün de bizi terk ettiler. Gittiler Kemal Bey'i seçtiler.
0: Evet seçtiler.
4: Bizim Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri böyle... Tabii birisine böyle ömür boyu bağlı kalacak halleri yok ki. Yani şimdi yeni seçilecek delegeler hepsi Kemal Bey mi seçecek?
0: Peki.
4: Ya da Kemal Bey bu delegelerden aday mı olacak?
0: O zaman bir cümle, bir yani, cümle. Buradan yani bir parti çıkar mı çıkmaz mı?
4: Bak demek
0: zaman
4: istiyorum
0: zaman azaldı
4: ki,
0: bir cümle. Bu parti çıkar mı çıkmaz
4: ben
0: mı?
4: Ben şimdiki bu dönemde bu parti yeni bir parti çıkacağına çok fazla inanmak istemiyorum. Ama dediğim gibi 4 tane 5 tane arkadaş Özgür Bey karar verecek. Parti mi arkadaşları mı? Eğer arkadaşlar hakkında soruşturmaya izin verirse komisyonlarla ilgili... Eğer bunların ya suçu
0: Özgür
4: da varsa...
0: Bey kendi de dahil buna.
4: Tabii kendi de dahil.
0: Yani şimdi mesela doğru. Bak burada o fezleke meselesi ama bu, Antalya'daki ama bu aday dosya, belirlemeyle ilgili.
4: Ama bu dosya Antalya'dan geliyor.
0: Evet.
4: Bu dosya
0: ona
4: Antalya
0: fezleke
4: Belediye
0: düzenlenmesi gerektiği için Ankara'ya gönderiliyor.
4: İşte bak...
0: O hani Özgür Bey şimdi Faruk, sizin söylediğinize göre Özgür Bey birilerini koruyor gibi. Hayır. O koruyor dediğiniz şeyin içinde kendi adı da var.
4: Faruk,
0: adam bunu niye kabul etsin
4: bak,
0: yani?
4: Dokunulmazlık kalkmak o kadar çok kolay. 5 dakikada dokunulmazlık kaldırdılar. Selahattin Bey'i kaldırmadılar mı? Hani Kemal Bey tatlı o zaman dedi ya siyaseten hukuken doğru siyaseten yanlış diye. Bak hemen genel kurula gelir. Fezleke gider. Hukuk komisyonundan geçer genel kurula gelir.
0: Peki.
4: Yarıdan bir fazla kaldır indir. Dokunulmazlık kalkar arkadan peki. Ceza davası açılır. Bir kısmına siyasi yasak da gelebilir.
3: Orhan Bey
4: siyasi yasak gelir aşkım. Bir kısmı aday olmayabilir. Ama bunlara hiç gerek yok diyorum.
0: Çok teşekkür
4: bunlar konuşarak halledilir. Yeter ki aradaki arkadaşlar biraz daha aktif olsun. Ve Kemal Bey'in yeni yapacağı kongreyi beklesin.
0: Peki.
3: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi...
0: Buradan parti çıkar mı?
3: Şöyle oraya geldi.
0: Kamuoyu araştırmacısı olarak
2: söylüyorum. Yani.
3: Tabii tabii.
2: Haftaya belli olacak.
0: Haftaya tabii.
4: Ama bütün Adalet ve Kalkınma Partisi MHP bekliyor
3: bence,
4: parti çıksın
3: yani
4: diye.
3: Bu haftaki pozisyon şu. Genel merkezi bir kurultay için ya da işte yani geri almak için alabildiğine zorlayacaklar. Ama varsayalım ki çaresiz kaldılar. Yani Kılıçdaroğlu dedi ki ben kurultayı 6 ay sonra yapacağım. Ya da delegeleri değiştirdikten sonra yapacağım. Burada sosyal psikolojiyi şöyle kullanmak isterler. Biz bütün iç hukuk yollarını tükettik, bütün çabamızı gösterdik. Hı hı. Bu adamların niyeti kötü, partiyi bize vermek istemiyorlar. Bir taraftan da yani sürekli az önce Orhan Bey'in söylediği gibi, efendim işte Cumhur İttifakı'yla bir olacaklar, ittifak yapacaklar. Bu da şöyle bir söylem, aslında kötü niyetli bir söylem. Niye? Çünkü kitle Cumhur İttifakı'na karşı, AK Parti'ye karşı 25 yıldır, motive edilmiş bir kitle. Başka bir şey de duymak istemiyor. Karşıtlık bize yeter diyor. Hani siyaset de istemiyor, yatırım da istemiyor, iş de istemiyor. Siz şimdi Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı'yla ittifak yapacak dediğiniz zaman ya ha tamam bu zaten hükümetin adamı, hükümet için burada. Bu söylem de çok böyle sağlıklı bir söylem değil. Ben Kılıçdaroğlu
0: ama Özgür gelecek dönemde diyor. Hayır. Mehmet Sevigen'in sayın eski bakanın söyleminde bence tırnak içinde belki daha ciddi bir eleştiri
1: yer açık Mehmet Sevigen böyle neden? Bir gelişmeyi
0: sanki
1: önlemek istiyor aynı zamanda.
0: Cumhur İttifakı'nın içinde yer almak hani yüz kızartıcı bir şey gibi. Yani bu
3: yok,
0: kadar diyor altı ok diyor.
3: Hayır,
0: olur siyasal, niye olmasın?
3: Yok, şöyle,
0: yani,
3: bak,
0: niçin
3: siyasal,
0: olmasın?
3: Bak, bugün, bu kritik şöyle, dönemde, bugün siyasal iletişimde
0: neden?
4: Bu kritik şöyle. Dönemde Kemal Bey'den nefret daha çoğalsın diye söylenen bir sözlem.
0: Yani Orhan Bey onun için mi söyledi?
4: Tabii Özgür ve arkadaşlar tarafından dile getirilen.
0: Mutlak bir şey söyledim diyor yani.
1: Mutlak Kemal Bey iktidarın Kemal Bey'e bir hediyesidir.
4: Bir hediyesi.
0: Evet.
1: Yani bunu tartışacak
2: bir şey yok. Bak bu davranış tam aksi iktidar tarafından çok eksi.
4: İyi ki kim
2: tarafından
4: eksi.
1: Milli birlik
4: arkadaşlar
1: milli birlik çok önemli.
4: Kayyum
1: acaba milli birlik çok önemli.
4: Rica ederim ya.
1: Cumhurbaşkanlığı bir milli birliği kuruyoruz. Bak milli birlik çok önemli. Şu sıralarda özellikle bu Devlet Bahçeli bu konu üzerinde duruyor. işte Kürt meselesi ile ilgili çözüm sürüyor. Dışa karşı tabii, tabii. Hikaye var tabii. Bilmem ne ve aynı zamanda

0: Yani Kuşoğlu'nun konuşmasına bakın. Yani aynı zamanda Kuşoğlu'nun konuşması aslında biz orada gizli gayet açık ifadelerle yani Cumhurbaşkanı'nı yabana atmayın, biz onun etrafında birleşmeliyiz şeklinde dış tehdit ve dış
1: Acaba
0: olayları.
1: Vatan kavramından biz bunu mu
2: Bugün
1: çıkaracağız?
2: Cumhuriyet'teki yazınızda değil mi?
0: Var.
2: Buna, evet.
0: Evet. Böyle bir durum var. Buradaki ve bu bili kuruyoruz. Çok önemli bir yeni bir siyasi atılım olur Cumhurbaşkanlığı için oradan. Bazı kalıpları yıkabileceğini, kırabileceğini düşünecektir. Ve aynı zamanda böyle bir şey de, böyle bir birleşimi de özgürlüğü tesis etmek için kullanacaktır diye
1: Öyle.
0: düşünüyorum ben.
1: 6 ay sonra
0: Bu
1: bak
0: olmayacak bir şey değil
1: Orhan
0: arkadaşlar.
1: Bey'in bu
2: Yani
1: söylemi
2: ihtimalle
1: 6 ay
2: buyurun.
1: sonra makul siyasi bir söylem olarak gündeme gelebilir ama bugün şöyle bir pozisyon var.
2: İşte
1: Burada
2: 6 ay sonra önce olan şeyi 6 ay sonra olacak şeyi önceden söyleyince böyle taşlanırsınız.
1: Yok
2: 6 ay sonra
1: şöyle.
2: olur.
1: Ama şuna
2: Sizin
1: bakın.
2: söylediğinizin hiçbir kıymeti
0: Böyle
2: kalmaz.
0: bir
2: Oysa siz 6 ay önce
0: şöyle.
2: söylemişsinizdir yani.
0: Sami Bey,
1: Şöyle.
0: böyle bir gelişime karşı mısınız? Cumhuriyet AK Partisi'ne
2: İhsan Bey, şuradan bir parti çıkar mı?
1: bence buradan bir parti çıkar. Çünkü
2: Çıkar mı?
1: çıkar, neden çıkar? Yani Kılıçdaroğlu partiyi yani şöyle kirlilikle suçladı, arınmasını istediği insanlara teslim etmek istemiyor. Onların motivasyonu Cumhuriyet Halk Partisi'ni Cumhuriyet Halk Partisi'ne benzetmek, köklerine geri döndürmek, o asli kimliğiyle buluşturmak. Böyle bir iddiaları var. Bunun onların iddiası. Ben Cumhuriyet Halk Partili değilim. Yani iki tarafla da alakam yok. Bu şartlar eninde sonunda özellikle de mesela varsayalım ki Özgür Özel geldi dedi ki gel masaya oturalım. Masaya oturduğu an İmamoğlu dışarıda kalacağı için şu anki motivasyon bu süreç bir partiye doğru gider. Ama
2: Peki.
1: bu
2: Parti
1: sıfırdan
2: kuruldu.
1: bir parti mi olur? Hazır bir partiye mi geçerler?
2: O belli
1: Sanki
2: değil.
1: hazır bir partiye geçmek daha çok işlerine gelir
0: Ben de
1: gibi.
0: Bir ağırlıklı
2: kurulu parti.
0: olarak öyle düşünüyorum.
1: Evet.
0: Ben de
2: Hazır bir
0: partiye
2: partiye
0: doğru,
2: geçmek.
0: evet,
1: Tabii
0: bir
1: tabii.
0: ayrılığa
1: Çünkü
0: doğru gidecek.
2: bir
1: bu
2: isim
1: tuğba
2: değiştirir.
0: Eğer
2: Buradan
0: Mehmet
2: şu
0: Sevigen
2: söylemler.
0: engelleyemezse
2: Evet.
0: bu ayrılığı
1: Hem de bu
2: Sevigen
1: Dolayısıyla alakalı.
2: engelleyemezse diyor.
3: Ama doğru söylüyor. Birleştirmezlik'e gidiyoruz, görüşüyoruz. Doğru söylüyor. Şaka bu.
0: İnşallah.
2: Abi çok önemli bir
0: İnşallah
2: şey
0: bir
2: söylüyor.
0: sonuç
2: Sevigen
0: verebilir.
2: engelleyemezse diyor bu bölümü.
3: Uğraşıyoruz. Keşke
2: Buradan bir
3: ayrılmasalar.
2: parti çıkar bu.
3: Keşke
2: Nur
3: beraber
2: Tuba Hanım.
3: olsalar.
2: Özgür Bey diyor ki ya şimdi hani latife yapıyorsunuz ama Mehmet abilik de mesele değil. Yani Özgür Bey diyor ki biz yokuz dersek %3 oy alırlar diyor. Bu da büyük bir özgüven yani. Hani ben yoksam, arkadaşlarım yoksa %3. O zaman buradan bir parti mi çıkacak? Yeni bir parti
4: Yani
2: mi çıkacak?
4: %3 tartışılır çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi gibi siyasi partiler biraz daha tabanı, İhsan Bey daha o siyasetler de biliyordur. Daha kemik bir tabanı var. %8 belki hani ya da bu değişkenlik belki %10 olabilir ama şunu altını çizerim. Bu işareti de koyalım. Şu an neticeleşmiş ve kesinleşmiş bir karar olmadığı için şu an Özgür Özel herhangi bir siyasi parti kurma girişimine çok fazla sıcak bakmıyorum. Çünkü bir taraftan da Ekrem İmamoğlu vesayeti var. Çünkü Özgür Özel'in üzerine bunu da altını çizelim. Ama başka bir siyasi parti üzerinden geçici de olsa seçime yakın böyle bir değişim ya da işte bir birleşme ya da bir ittifak gibi geçici bir hatırlayın yine Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri
2: İyi Parti adı
4: vermişti
2: geçti.
4: ya. Ha bilmiyorum hangi
2: Ama İyi
4: parti oldu
2: Parti
4: ama
2: reddetti.
4: elbette tabii
2: Yani
4: ki
2: mesela CHP'liler İyi Parti'ye geçer.
4: Zamanı da
2: Böyle bir
4: geçmişti
2: bastı
4: ama.
2: seçim olursa İyi
1: İyi Parti
2: Parti
1: kalmaz ki.
2: efendim.
1: Cumhuriyet Halk Partileri İyi Parti'ye geçtiği gün İyi Parti kalmaz ki.
2: Niye?
1: Ne yapacak? Yani şöyle düşünün. Sizin %5 oyunuz var. %22 bir kitle geldi sizinle beraber ittifak kurdu. Seçime gittiniz.
2: Tamam.
1: Genel başkanı kim olacak? Özgür Özel mi olacak? Davutoğlu mu olacak?
2: Hayır hayır Cumhurbaşkanı adayı hani Cumhurbaşkanlığı seçimi için.
1: O zaman ittifak yapacaklarsa da ne olacak?
4: İşte Mansur Yavaş.
2: İttifak değil. Yani bugün CHP'den ayrılanlar ayrılırlarsa eğer Özgür Özel ve arkadaşları atıyorum ya yani İyi Parti bunu yalanladı da hani
1: Tamam.
2: İyi Parti'ye niye geçemesinler ya da başka bir
1: Vekilleri
2: partiye?
1: şöyle vekilleri kim bak geçerlerse şöyle geçerler. Topyekün ele alıp yani
2: Evet.
1: bir genel başkan amcalığı verirler Hazret'e. Kimse
2: Tamam.
1: o. Şanslı bir adam var belki yine onun kapısını çalabilirler.
2: Kim?
1: Bu Demokrat Parti'nin başkanı var ya çok şanslı bir adam.
2: Gültekin Uysal mı?
1: Ya bir parti kurdu adam böyle kenarda bekliyor, ittifak yapıyor, ortak
2: Ya
1: oluyor, vekil
2: enteresan bir
1: oluyor.
2: yorum ya.
1: Şöyle
2: İhsan
1: yok
2: Bey,
1: enteresan
2: şanslı
1: değil.
2: bir adam
1: Mesela
2: diyor.
1: küçük bir partiye bir pozisyon verirler.
2: İlla da bu
1: İçeride.
2: arkadaşlar Deniz Bey'in
1: partiden
2: Türk siyasetine
1: götürecekler.
2: kazandırdığı bir isimdir, değil mi?
1: Evet.
2: Yani
1: Gültekin
2: Uysal tabii. Deniz Bey'in Türk siyasetine kazandırdığı bir isimdi. Ben de bazı şeyleri biliyorum.
1: Ben şanslı olduğunu düşünüyorum.

0: Şöyle mesela küçük bir partiyi alıp ona bir pozisyon verirler. Partiyi kendileri şekillendirirler. Yani kemikli bir partiye bence gitmezler.
1: Yani Muharrem peki. Yani
0: o bir sürü Armağan
2: Bey orada kımıl kımıl bir şeyler söylemek istiyor galiba.
3: Hocanın görüşü olacak. Ya ben buradan bir siyasi parti şu aşamada Özgür Özel'in çünkü güçlü bir liderlik inşa etti. İki kez kurultayla kendi meşruiyetini inşa etmiş ve ispatlamış bir genel başkan var. Bu mücadelesini ve bu direnmesini bence sonuna kadar devam ettirecek.
1: CHP içinde kalır.
3: CHP içinde kalır.
1: MHP'nin de aslında kurumsal olarak fikri bu yönde. Yani ben Devlet Bey'i iyi takip ediyorum. CHP'nin parçalanmaması lazım. İşte Yargıtay kararını versin. CHP içinde mesele çözülsün. Hatta hatırlayın önce Kemal Bey'e feragat et. Genel başkanlıktan çağrısını da yapmış.
0: Ya ilk akşam bu hava vardı fakat ya ben...
1: Sonra tabii ama gene de hala ama şeyde yine gibi görünüyor. İzlenimlerimiz bizim.
3: Oradaki feragat ama altını çizelim. Hani bir görevi bıraktı değil. Aslında bugün geldiği noktada ne kadar doğru bir söylem olduğunu Sayın Bahçeli'nin ortaya koydu. Şu an tabii ki hukuki olarak bir genel başkan o dönemde de dedi. Bu kararı senin haklılığını ortaya koyan bir karar olarak kabul et. Bunun üzerinden bir... Akil adam, siyasi partinin geçmiş döneminde hem de CHP'nin köklü mirasına adını şanla yazdırmak tabiri caizse parantez içinde böyle bir tercih var ya da bu kararı bir silah ya da bir intikam aracı olarak kullanmak da seçeneği var. Ama görüyoruz ki tam aksi.
0: Devlet Bey, Kemal Bey,
1: Armağan Hoca'dan bir görüş alalım mı? Hocam, Özgür Bey diyor ki, yani ben yoksam diyor, ben diyor derken yani arkadaşlarıyla beraber biz yoksak Cumhuriyet Halk Partisi %3 oy alır diyor. Yani bir siyaset bilimci olarak bu cümleyi sarf eden bir eski genel başkanın yüksek ihtimalle bir parti kurmasını mı düşünürsünüz? Yoksa yok canım CHP'nin içinde mücadeleye devam eder mi dersiniz? Ne diyorsunuz?
4: Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel liderlikleri arasındaki çatışma bence uzlaşmaz karşıtlık şeklinde. Yani mesela en son cumartesi gününkü bayramlaşmadaki konuşmalarını hatırlayalım. Kemal Bey parti için muhalifleri yolsuzlukla, ahlaksızlıkla, uluslararası güç odaklarıyla çalışmakla, ajan provokatörlükle ve FETÖ bağlamında teröristlikle suçluyor. Öbür tarafsa Kemal Kılıçdaroğlu mesela Ekrem İmamoğlu çok açık bir şekilde söyledi. Özgür Özel ise genelde üstü örtük bir şekilde söyleniyor ama sosyal medyaya bakıldığında tabii çok durum vahim. Yani genel başkanı hainlikle AKP ile işbirliği yapmakla suçluyor. Burada da parantez açıp bir şey söylemek istiyorum. Muhalif medyada muhalif kesimdeki bu ötekileştirme dili çok patolojik. Yani mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çıkan Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmaya çalışan Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, hatta normalleşme döneminde Özgür Özel sarayın adamı olarak suçlandılar. Yani bu sarayın adamı, hain, işbirliği kavramlarının bu kadar yerli yersiz bir şekilde kullanılması son derece sorunlu. Yani çoğulculuğa da izin vermiyor, mahalle içinde de büyük bir baskıya yol açmakta. Ama gelinen durum bu. Tarafların birbirine karşı kullandıkları argümanlar çok sert. Normal şartlarda partide bir arada bulmaları çok zor. Ama şöyle bir durum var. CHP'den ayrılmanın maliyeti yüksek.
1: Doğru.
4: Başka bir parti kurmanın da. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp keza o ayrılma da yani partide kapatılmıştı ama tekrar CHP'ye dönmeme bakımından başarılı olan tek siyasetçi Bülent Ecevit.
1: Doğru.
4: Yani CHP'ye dönmeyip DHP'den ayrılıp kendi yolunda devam edip de tekrar başbakan olan, mesela önümüzde bir Muharrem İnce örneği var, Mustafa Sarıgül örneği var. CHP'nin çünkü marka değeri, demin yanılmıyorsam Nur Tuğba Hanım söylemişti. Yani bazı partiler, MHP de öyle bir partidir. O partilerin bir sembolik ağırlığı da var.
1: Doğru.
4: Yani Kemal Bey'in, ama Kemal Bey'in çözmesi gereken şöyle bir sorun da var. Kemal Bey'e seçmenlerde ciddi bir tepki var. Yani biz uzun uzun ihraçları falan konuştuk ya, siyaset sadece baskıyla yapılmaz, aynı zamanda ikna ile yapılması gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin yeni iç mimarisi bakımından hangi söylemi kullanacağı, kendisine küs hatta tepkili olan seçmeni nasıl ikna edeceği konusunda bir strateji ihtiyacı var. Bu mümkün müdür değil midir bunu konuşacağız. Bir de şunu da söylemek lazım. Ya biz tartışmaları haliyle tabii Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ekipleri arasında düşünüyoruz ama yani aslında CHP'nin ve muhalif kesimin başına ne geleceği konusunda bence Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın tavrı çok daha belirleyici olacak.
1: Peki.
4: Çünkü bu iki isim

0: CHP %20'lerden 30'lara taşıdı ve bunların kararları partinin gidişatını çok ciddi ölçüde
1: Armağan hocam
0: etkileyecektir.
1: çok teşekkürler.
2: Bir bilgi.
1: Sevigen çok kısa.
2: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatı Celal Çelik yazdı bir bilgi, evet, gönderdi. Temiz dilekçeli geri
1: size
2: alınmamış.
1: Mi gönderdi?
2: Evet.
1: Ne diyor?
2: Temiz dilekçesi geri alınmadı diyor.
1: He,
2: yani dilekçe orada
1: alınmadı.
2: Var. Evet, geri alınmadı.
1: Yani
2: diyor.
1: O Yargıtay'da.
2: Evet, Yargıtay'da, evet.
1: O zaman partilerin çağrısı, Yargıtay'ın bir an önce karar verin çağrısı
2: için. Yani burada Celal Bey diyor ki
3: onlar
2: temiz dilekçesi geri alınmadı. Yargıtay'ın kararı bekliyor.
1: Celal Çelik, Çelik partinin, evet, avukatı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal
1: Celal
2: Bey'in
1: Celal Bey bir programa gelin
2: avukatı.
1: De bunları bir soralım size. Detaylı bir konuşalım. Ne oluyor, ne bitiyor. Belki önümüzdeki hafta konuğumuz olursunuz. Canlı yayında da davet etmiş olayım. Şimdi bu arada İmamoğlu, Merve Şebnem Oruç. Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Hukuk çiğnenirse, delegelerimizin ve milletimizin iradesi yok sayılırsa bizim milletle beraber yürüdüğümüz her yol meşrudur ve güçlüdür. Türkiye'deki bütün demokratların birleşmesi gerekir. Biz Türkiye'nin bütün demokratlarıyla birleşerek yol alacağız, kazanacağız ve milletimizi değişime kavuşturacağız diyor. Ya bunları bu Türkiye İttifakı diye bir şey söylüyor. Bu yani zaten bir parti ayrılıp kurulmuş gibi görünüyor yani. Hani bundan ne çıkaracağız biz? Bir dakikayla.
3: Allah zaten.
1: Öyle değil mi? Ben mi yanılıyorum?
3: Zaten bir Silivri vesayeti, Silivri meselesi var çözülemeyen. Herhalde mesela tam olarak Özgür Özel ne düşünür bilemiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da çok rengini görmedik ama hissettiğimiz şu. Denklemden Ekrem İmamoğlu çıksa belki aralarında bir uzlaşı ya da daha amiyane tabiri bir pazarlık da yürüyebilecek. Kim olsun kim olmasın, nerede asgari bir müşterekte buluşabilir miyiz falan. Ama mesele Ekrem İmamoğlu Özgür Özel ilişkisi. Orada bazı anlaşılabilen şeyler var. Bugüne kadar yorumladıklarımız vardı. Bazı da anlaşılamayan şeyler var. Görünen o ki o ilişki kopmuyor. Kopmadığı müddetçe de yavaş yavaş böyle dışarıya doğru giden bir grup haline geliyor. CHP'den evet çıkmak istemiyorlar. Belki de oradan da bir mağduriyet oluşması doğru olacaktır. Biz gitmedik, ihraç edildik de denmesi isteniyor olabilir. Ama şunu söylemek istiyorum. CHP'deki seçmen ile ilgili bazı anketler yayınlandı. Çok erken tepkisel bazı şeyler de vardır da %40 üzerinde bazı anketlerde tepkili. Hiçbirini istemiyorum diyenler var. Öfkeli. Bu duruma öfkeli.
4: Kararsızlar.
3: Bence bu çok önemli bir veri. Yok sayılabilecek ya da kararsızları dağıtalım denilebilecek bir veri değil.
1: Peki.
3: Bu tam da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken şeyi gösteriyor aslında Faruk Bey. Evet, mahkeme size koltuğu geri vermiş olabilir. Ünvanı geri vermiş olabilir ama seçmeni geri vermiyor. İşte burada siyaset devreye girmesi, peki, lazım. Bugüne kadar mahkemeye anlatılanların biraz da seçmene anlatılması lazım.
1: Merve Şebnem Oruç çok teşekkürler. İhsan Aktaş teşekkür ederim.
5: Tamam efendim.
1: Mehmet Sevigen efendim çok teşekkürler. Yine beklerim çünkü mesele uzun, konuşacağız, ne olacak, evet, bakacağız. Orhan abi çok teşekkürler. Yani Orhan Bursalı yalnız değildir. Bilginiz olsun.
4: Evet. Yanımda Orhan ben varım. Bursalı,
1: yalnız değildir.
4: Yanımda biz ben varım.
1: Hayır, gerçekten birçok noktada aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin her iki tarafına da adil eleştiriler getirdi. Doğru. Orhan abi. Ama tabii insanlar kodladıkları için bazı şeyleri. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili mesela söylediği
2: Orhan
1: şeyler.
2: Bey, eski yazılarında Kemal Bey'i çok tabii öven, tabii, takdir eden çok yazılarını okuduk.
1: Yani, yani niçin olmasın yani? Meseleyi en iyi bilen gazetecilerden,
2: kimse
1: köşe yazarlarından biri.
2: Yani. Bir de yorumlar
1: Orhan
2: şartlara göre yapılıyor.
1: Orhan abi çok teşekkürler. Sağ olun. Nur Tuğba Aktay çok teşekkür ederim.
4: Biz teşekkür ederim.
1: Armağan hocam sağ olun. Çok ufuk açıcı noktalara değindiniz. Eksik olmayın. Yani başlıkları attınız, altını biz doldurmaya çalıştık.
4: Notlarımızı
1: teşekkürler.
4: Notlarımızı aldık.
1: Çok sağ olun. Efendim konuklarıma teşekkür ettim. Kendilerini göndereceğim. Ondan sonra kısa bir ara, dönüp programı kapatacağım.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Yayın bitti. Konuklarıma bir kez daha teşekkür ederim. Kameraman arkadaşlarıma, rejide yönetmenime, bütün arkadaşlarıma, herkese çok çok teşekkürler. İzlediğiniz için size de teşekkürler. Yarın akşam saatler 19'u gösterdiğinde Habertürk'te, burada evimizde, ana haberde karşınızdayız. Biraz sonra Evren Aydın geliyor. Bu dakikaya kadar tabii haberler var, gelişmeler var içeriden, dışarıdan. Biz çok iç siyaset konuşuyoruz ama dünyada enteresan gelişmeler var. Evren gece raporunda hepsini size anlatacak. Benden bu gecelik bu kadar. Görüşmek üzere. O zaman iyi geceler Türkiye.

0: değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Dünya takım görsün. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
4: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

Merhaba, iyi geceler. Burası Habertürk. ABD-İran hattında yeni ve dikkat çekici gelişmeler var. Tahran'ın müzakereleri askıya aldık restine rağmen Trump ısrarla görüşmelerin devam ettiğini savunuyor. Hatta artık bir anlaşma yapmanın vakti geldi dedi. Bir anlaşma yakın mı bilinmez ama İsrail'in de masayı sabote etme çabaları tüm hızıyla devam ediyor. Hoş geldiniz Gece Raporu'na, Evren Aydın ben. Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan tüm gelişmelere sizlerle birlikte bakacağız. Özetlerden hemen sonra.

0: Günün başlıkları: Cumhuriyet Halk Partisi yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu açıkladı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın açıkladığı o listede Genel Başkan Kılıçdaroğlu dahil 19 kişi var. Listede kimler yer buldu? Sözcü yeni döneme ilişkin hangi mesajları verdi? Birazdan paylaşacağız. Ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Kılıçdaroğlu yönetimini eleştirdi ve kurultay çağrısını bir kez daha yineledi. O mesajları da birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. Ve az evvel söylediğim gibi Trump, İran'la müzakerelerin durduğuna yönelik bazı haberler vardı. O haberleri elinin tersiyle itti ve İran'la anlaşma yapmanın zamanı geldi dedi. Peki aylardır beklediğimiz o anlaşma artık yakın mı yoksa uzakta mı? Konuklarımızla değerlendireceğiz. Hadi gelin başlayalım. Hadi başlayalım ilk haberimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi yaptı. İşte detayları. Görüşmeye dair ayrıntılar İletişim Başkanlığı'nca paylaşıldı. Buna göre Başbakan Paşinyan görüşmede Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin bölgede barış ve istikrar için gayret gösterdiğini, bu doğrultuda atılacak adımları da her zaman destekleyeceklerini vurguladı. Ve merakla beklediğiniz siyasetten o gelişmelerle yolumuza devam edelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımı artık belli. Yeni parti sözcüsü Sarı 19 kişilik MYK listesini açıkladı. Peki kimler var listede? Hadi bakalım yanıtına.
1: Çok sağ olun. Efendim,
2: delegeler çok sağ olun. Kurultay için yeter.
3: Kılıçdaroğlu'nun A takımı netleşti. Yeni parti sözcüsü, eski İstanbul Milletvekili Müslüm Sarı, Merkez Yönetim Kurulu listesini kamuoyuyla paylaştı.
4: Yurt içi örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Orhan Sarıbal, İdari ve Mali İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu.
3: Mutlak butlan kararı sonrası gözler Kılıçdaroğlu'nun belirleyeceği Merkez Yönetim Kurulu'na çevrilmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil 19 kişi listede yer aldı. Ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk ve seçim işleri birimleri oluşturulması kararlaştırıldı. Bu üç birim doğrudan Genel Başkan'a bağlı görev yürütecek. Sarı, kurultay toplansın tartışmasını da değerlendirdi. Tedbir kararı varken kurultay yapılamaz dedi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. İlgili Bölge İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir karar var ve bu karar ihtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar ve kesinleşmemiş olan bir karar. Yani henüz kesinleşmedi çünkü Yargıtay aşaması var. Dolayısıyla üzerinde ihtiyati tedbir kararı olan ve henüz kesinleşmemiş bir kararın olduğu bir hukuk zemininde ister imzalar toplansın, ister parti meclisinden böyle bir karar alsın, isterse şu anda Sayın Genel Başkanımız hadi gelin hep beraber kurultaya gidiyoruz desin, kurultay toplayabilmek mümkün değil.
3: Sarı'ya Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le görüşüp görüşmeyeceği de soruldu.
4: Herkesle görüşür, herkesle konuşur. Yani bu arkadaşlarımız başka partiden arkadaşlarımız değil ki. Partinin kurumsal kimliğini zedeleyecek herhangi bir iş ve eyleme karşı kayıtsız kalmamız mümkün değil. Birlikte işbirliği içinde diyalog kapılarımız açık sonuna kadar.
3: Sözcü Sarı, Özel'in grup toplantısındaki konuşması sırasında Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sloganlara da tepki gösterdi.
4: Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurumsal kimliğine hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yakışmayan sloganları biz de izledik, müşahede ettik. Ben bu arkadaşlarımın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama eğer Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımızsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağından emin olabilirler.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel de meclisteydi ve merakla beklenen o grup toplantısını gerçekleştirdi. Net mesajlar verdi ve şu sözü çok dikkat çekici: dostu düşmanı ayırmakta ustalaştık dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için görevi bırakabilseydi madalyası daha büyük olacaktı ifadelerini kullandı. Özgür Özel ayrıca o kurultay çağrısını da yineledi.
5: Biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta. Olmamız gereken kürsüdeyiz.
3: Meclis Başkanlığı'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantı talebimiz yok yazısı gönderdiği saatlerde Özgür Özel grup toplantısı düzenledi.
5: Şu anda

0: İki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. Bir tarafta butlan kararıyla baba ocağımız ve orada oturanlar. Bir tarafta partisine ve ülkesine sahip çıkmaya çalışanlar.
1: CHP grup toplantısından yaklaşık 2 saat önce CHP'li milletvekilleri ve ziyaretçiler salona gelmeye başladı. Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay, eski Meclis Başkan Vekilleri Uluç Gürkan ve Haydar Akar, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav grup toplantısına gelenler arasındaydı. Nöbetçi Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Özgür Özel'i kürsüye çağırdı.
0: Bizim kurultayımızda da ilk kez bir siyasi partinin genel başkanı ikili yarışla değişti. Bendeki madalya ne kadar büyükse o seçimde genel başkanlık görevini bırakanın da o görevi bırakabilseydi madalyası daha büyük olacaktı.

0: Özel kurultay çağrısını da yineledi.
1: Bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin bugün yaptıkları olmuştur. Bu haksızlıklara karşı doğru adımlar atılır. En kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır.
2: Siyasetin nabzının attığı grup toplantılarında kalacağız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de grup toplantısına verdi mesajlarını ve mutlak mutlam kararının ardından CHP'deki gelişmeleri değerlendirdi. Bölünmüş bir CHP algısı oluşturulduğunu belirten Bahçeli, Yargıtay kararını bir an önce vermelidir dedi. Belediyelere yönelik soruşturmalar da gündemindeydi ve CHP'ye seslendi. CHP her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı açıklamasında bulundu.
3: Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir.
4: Mutlak mutlak kararı sonrasında CHP'de yaşananları değerlendirdi. Yargıtay kararını bir an önce vermeli çağrısı yaptı. Provokasyon uyarısında bulundu.
3: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Beklentimiz hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak, provokasyonları arttıracak, tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar da vardı.
3: Bazı belediye başkanlarının kamu kaynaklarını istismar, yolsuzluk, usulsüzlük ve yozlaşma halleriyle iki cihanda da kurtuluşu olmayan bir düşkünlük halidir. Türk siyasetini kirleten bu kişiler siyasetten temizlenmelidir. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır.
4: Bahçeli'nin diğer bir gündemi ise terörsüz Türkiye süreciydi.
3: Terörü bu topraklardan tamamen çıkarmak, bölgemize istikrar getirmek ve emperyalizmin hedeflerini çöpe atmak çabasındayız. Provokasyonları aldırmadan Cumhur İttifakı birlikteliğinde Türkiye'yi ekonomik, askeri ve siyasi olarak milletler camiasında en üst sıraya taşıyacağız.
4: MHP lideri ABD-İran arasındaki savaşa da değindi.
3: Amerika Birleşik Devletleri derhal bu savaşı durdurmalı ve bölgedeki varlığını sonlandırıp çekilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermekten vazgeçmeli, siyasi baskı uygulamalıdır. Netanyahu başta olmak üzere suçluları cezalandırmakla başlayalım.
2: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran'ın gündeminde de CHP'ye yönelik mutlak mutlam kararı vardı. Hiçbir zaman sandık iradesinin iptal edilmesini kabul etmiyoruz dedi ve o da Yargıtay'a çağrıda bulundu.
5: Hiçbir zaman sandığın iradesinin yargı kararnamesiyle iptal edilmesini kabul etmeyeceğiz.
4: CHP'ye yönelik mutlak mutlak kararını bu sözlerle değerlendirdi, Yargıtay'a çağrı yaptı.
5: Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli. Türkiye'de demokratik ve sivil yaşamın önünü açmalıdır.
4: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısında konuştu. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik yargı müdahalesi barış süreci konusunda kaygıları arttırdı. Bu süreci başarıya ulaştırabilirsek belki de bu yaşadığımız şeyler yaşanmayacak. Dolayısıyla muhalefetiyle, sivil toplumuyla, demokratik kitle örgütüyle Türkiye'yi yeni bir zemine, yeni bir noktaya taşırabiliriz.
4: Bakırhan çerçeve yasa çağrısını yineledi.
5: Çerçeve yasa demokrasinin kök hücresi olabilir. Bu yasa Türkiye'nin çatışmadan hukuka, İnkardan demokratik tanınmaya geçiş iradesi olabilir.
2: Antalya'da belediye başkanı adayı belirleme sürecinde yaşananlara ilişkin soruşturmada Özgür Özel dahil 6 milletvekilinin dosyası Ankara'ya gönderildi ve savcılık bu

0: isimler hakkında fezleke düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Antalya Belediye Başkan adayını belirleme sürecinde para verildiği iddiasıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme var. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li milletvekilleri yönünden yetkisizlik kararı verdi. Grup Başkanı Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkındaki dosya fezleke düzenlenmesi gerektiği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Soruşturma dosyasındaki ifadelerde adaylık sürecinde 1 milyon euro talep edildiği ve paranın CHP genel merkeziyle bağlantılı bir kişiye teslim edildiği iddiası yer aldı. Bu arada Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Özkan Yalım ve iş insanı Turgut Koç da ek ifade verdi. Yalım CHP'nin 38. kurultay sürecinde Özel'in genel başkan seçilmesi için yoğun faaliyet yürüttüğünü söyledi. Bu arada 700 delegeyi telefonla arayarak destek istediğini ve 115 delegeden de Özel'i destekleyeceklerine dair imza topladığını iddia etti.
1: Delegelerin iradesinin menfaat karşılığında satın alındığını iddia etti. Yoğun ikna çalışmaları ve para trafiğini anlattı. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin iradesinin etkilendiği iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Özkan Yalım, CHP 38. olağan kurultayına ilişkin bir kez daha ifade verdi. Çağlayan Adliyesi'de ifadesi alınan Yalım, Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi amacıyla 40 ilde delegelerle temas kurduğunu, 700 delegeyi telefonla arayarak destek talebinde bulunduğunu söyledi. İfadesinde 115 delegeden imza toplandığını açıklayan Yalım, bu 115 kişi CHP 38. olağan kurultayında Özgür Özel'i destekliyorum ibareli yazıyı imzalayıp bana verdiler. Ben de Selin Sayık Böke'ye teslim ettim dedi. Yalım ifadesinde bazı delegelerin destek karşılığında yakınlarının belediyelerde işe alınması yönünde taleplerinin olduğunu söyledi. Söz konusu kişilere ait özgeçmişlerin parti içindeki koordinasyon merkezine aktarıldığını, belediyelerde işe alım olup olmadığının Sosyal Sigortalar Kurumu kayıtları üzerinden tespit edilebileceğini ileri sürdü. Delegelerden gelen taleplerin seçim koordinasyon merkezinde toplandığını anlatan Yalım, genel koordinasyonun Veli Ağbaba, İstanbul ayağının ise Suat Özçağdaş tarafından yürütüldüğünü iddia etti. Özkan Yalım kurultay sürecindeki para trafiğine dair de ifade verdi. Özgür Özel'e mavi valiz içerisinde 1 milyon lira verdiğini, parayı aracı vasıtasıyla teslim ettiğini söyledi. Paranın kongre organizasyonu ve seçim sürecine ilişkin giderler için talep edildiğini öne sürdü. Dosyaya giren yeni ifadeler doğrultusunda CHP kurultayına ilişkin soruşturmanın derinleşebileceği değerlendiriliyor.
0: Gelin o Ankara'daki şüpheli ölümle devam edelim. Ankara'da 7. kattaki apartman dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in düşme anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Olay 25 Mart'ta Etimeskut ilçesinde meydana geldi. 30 yaşındaki Türkan Biçer, nişanlısı Fatih Öğ'le birlikte yaşadığı 7. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmiş ve gözaltına alınan nişanlısı tutuklanmıştı. Şüpheli ölümle ilgili Biçer'in düştüğü ana ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. İzlediğiniz görüntüde balkonda yaşanan arbede ve düşüş anı yer alıyor. Biçer'in arbede sonrasında balkonda yaklaşık 1,5 dakika boyunca asılı kaldığı, ardından da aşağı düştüğü görülüyor. Dün aktarmıştık, İstanbul'a ünlü rapçi Travis Scott'ın konserine gelen Amerikalı bir internet yayıncısı taksi şoförü tarafından dolandırılmıştı. O taksici bulundu, kendisine hem para cezası kesildi hem de tutuklandı.
2: Thank you.
3: €7,300. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like.
4: Taksi şoförü taksimetreyi açmadı. Turisten kısa mesafe için fahiş ücret istedi. Üstelik istediği ücretin yaklaşık 3 katını kredi kartından çekti. Turisti dolandıran taksi şoförüne ceza yağdı.
3: Wait. Lira to USD. I'm a look.
4: One. Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott'ın konseri için İstanbul'a gelen ABD'li

0: Twitch yayıncısı Oger bindiği takside dolandırıldı.
1: Taxi.
2: We are working 50 euro. Okay.
0: Taksici 10 dakikalık mesafe için 50 euro istedi. Müşteriyi istediği yere getirince 50 euro yerine karttan 136 euro yani 7300 lira çekti.
1: Did you say 50 euro?
2: Yes, this one.
1: For 10 minute?
2: Yes, I am speaking 50 euro. You okay, I am come back.
1: Okay.
0: Tutarı görünce şaşıran ünlü yayıncı o anları sosyal medyadan paylaştı.
2: Thank you.
1: €7,300. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like.
0: Olayın ortaya çıkması üzerine 43 yaşındaki taksi şoförü gözaltına alındı. Taksimetre kullanmamak, yer işaretlerine uymamak ve emniyet kemeri takmamak suçlarından 141.500 lira ceza kesildi. Taksicinin sürücü kartı iptal edildi. Kullandığı araç trafikten men edildi. Ayrıca dolandırıcılık suçundan hakkında adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen taksi şoförü tutuklandı.
3: Hızlı bir şekilde savaş gündemine geçeceğiz. İran basını Tahran'ın Washington'la mesaj alışverişinin kesintiye uğradığını öne sürüyor. Ancak Amerika'ya bakıyoruz, aksi yönde açıklamalar var. Amerikan Başkanı Trump görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Dışişleri Bakanı Rubio ise önemli açıklamalar yaptı. İran nükleer programlarının bazı kısımları konusunda bizimle müzakere etmeyi kabul etti dedi.
4: And I expected that the market would be down 20-25%.
5: Artık anlaşma yapma zamanı dedi. Görüşmelerin kesintisiz sürdüğünü söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili durumu sosyal medya hesabında değerlendirdi.
6: İran'la ABD'nin birkaç gün önce konuşmayı bıraktığı yönündeki haberler yalan. Aramızdaki görüşmeler bugün dahil kesintisiz şekilde sürüyor. Nereye varacağı bilinmez ama İran'a söylediğim gibi artık bir şekilde anlaşma yapma zamanı.
7: Now we are in talks and I say talks because talks.
5: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Senato'da konuştu. İran'la anlaşmanın yakın olduğu yönündeki iddiasını tekrarladı.
7: That for the first time.
8: Hatırladığım kadarıyla ilk defa nükleer programlarının bazı kısımları konusunda müzakere etmeyi kabul ettiler.
5: İran'ın Fars Haber Ajansı'na göre ise Washington-Tahran arasındaki mesaj alışverişi birkaç gündür kesintiye uğradı. Ajans, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne son mesajının İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'la ilgili olduğunu aktardı. İran basını, İran'ın arabulucular üzerinden Amerika Birleşik Devletleri ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu bildirmişti. İran Meclis Başkanı Karibaf ve Dışişleri Bakanı Arakçı, Lübnan'daki saldırıların durdurulmasının da İran-Amerika Birleşik Devletleri geçici ateşkesinin parçası olduğunu belirtmişti.
3: Aslında bu konu Tahran'la Washington arasındaki müzakereleri de çok yakından ilgilendiriyor. İsrail ile Lübnan arasındaki o doğrudan görüşmelerin dördüncü turu Washington'da başladı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmelere iki ülkenin Washington Büyükelçilerinin yanı sıra üst düzey diplomatlarla güvenlik yetkilileri katılıyor. ABD arabuluculuğunda yürütülen temaslar kapsamında taraflar bir kez daha aynı masada buluştu. İlk kez Nisan ayında başlayan temaslar 1993'ten bu yana İsrail ve Lübnan arasında yapılan en üst düzey doğrudan görüşmeler olarak kayıtlara geçmişti. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam müzakereleri kalıcı çözüm için gerekli görürken Hizbullah ise doğrudan temaslara karşı çıkmayı sürdürüyor. Evet, Washington'da bu görüşmeler yapılırken artık savaşta da adım adım 100. güne doğru yaklaşıyoruz. Güne yansıyan pek çok önemli gelişme var ve savaşa dair de rasyonel sorgulamalarımız sürüyor. Kimlerle birlikteyiz bu gece? ODTÜ öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Bağcı bizlerle. Hüseyin Hocam özlemiştik, hoş geldiniz.
9: Sağ olun, iyi akşamlar Evren Bey.
3: Sağ olun efendim. Ve İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Doçent Doktor Serhan Afacan da bizlerle birlikte. Serhan Hocam, sizi de görmek çok iyi geldi bizler için. Birçok konuda kanaatlerinize, görüşlerinize başvuracağız hocam. Hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk. Eksik olmayın. İyi akşamlar. Hüseyin Hocam, iyi akşamlar.
9: İyi akşamlar Serhan Bey.
3: Serhan Hocam, sizle başlamak isterim. Gerilim artıyor taraflar arasında ki İsrail'in Lübnan'da genişlettiği işgal nedeniyle sekteye uğruyor mu dedik. İşte müzakerelerde bir umut ışığı var mı? Herkes bunu merak ediyor ki Trump yine bir takvim ortaya koydu ki aynı saatlerde Rubio'da çok önemli açıklamalar yaptı. Müzakerelerin aslında neye odaklandığına dair hocam ilk kez net mesajlar verdiğini görüyoruz. Yani Hürmüz açılsa bile İran için kritik önemli.

0: sahip olduğu yaptırımların kalkmayacağını söyledi. Aynı zamanda benim en çok dikkatimi çeken de şu oldu. İran nükleer programlarının bazı kısımları konusunda bizimle müzakereyi kabul etti dedi. Gerçekten böyle mi hocam? Yani Tahran ABD'nin iddia ettiği gibi tutumunda bir değişiklik göstermeye yakın mı sizce?
1: Ya açık konuşmak gerekirse son dönemlerde belki kabaca 8 Nisan'dan itibaren diyebiliriz, evren bir ateşkesten itibaren Amerika hızla süratle ciddiyetini kaybediyor. Çünkü hem Başkan Trump'ın tavrından bu biraz kaynaklanıyor, hem diğer taraftan Amerika'nın kendi içine İran'a dair gelen bilgilerden ya da iddialardan, işte Rubio diyor ki mahvettik diyor, füzeleri kalmadı diyor, zaten donanma diye bir şey kalmadı okyanusun altında, bir müddet sonra resiflere dönüşecek bunlar falan diyor, işte etraflarında balıklar falan bunların gezer diyor, böyle kendince dalga geçiyor. Ama diğer taraftan Amerika'da bazı ilgili ve bilgili organlar İran'ın füze kapasitesinin, launcher kapasitesinin, yani işte füze rampalarının %20, %70, %80 oranında varlığını koruduğunu söylüyor. Şimdi bu koşullarda Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a biz taviz verdik, İran'a geri adım attırdık laflarının çok kıymet harbiyesi olmuyor.
0: Aha.
1: Özellikle bunu iki nokta üzerinden söylediğinde biraz enteresan oluyor. Birincisi şu, Hürmüz'ü açtık. Benim zaten baştan itibaren iddiam şu, İran bence Hürmüz'ü ila nihaya kontrolünde tutabileceğini düşünmüyordu. Bence bu mümkün değil. İran bunu çok etkili bir koz olarak kullanacaktı ve kullandı. Şimdi Amerika biz Hürmüz'ü açtırdık derse zaten biliyorsunuz 28 Şubat'tan önce Hürmüz açıktı.
0: Tabii.
1: Yani konjonktürel olarak İran'ın kullandığı bir kozu elinden aldınız diye zafer ilan etmeniz çok ciddi bir yaklaşım olmaz. Şimdi diyor ki Rubio, İran nükleer bir takım meseleleri müzakere etmeye hazır. Yani ne zaman hazır olmadı ki İran? Yani şimdi burada tarihçesini anlatmayalım, çok uzun sürer. 2003 yılından bir itibar, yani uluslararası toplumun karşısında bu kriz olarak geldiğinden itibaren İran nükleer programı, İran her zaman bunu müzakere etti. Hatta hatırlayalım, işte 2015 Temmuz'unda kapsamlı bir anlaşma da imzaladı. Zaten İran hiçbir zaman Amerikalıları biz sizinle bunu müzakere etmeyiz demedi. Trump'la 2018'de de müzakere etmişti. Geçen sene hatırlayalım, Nisan'da başladı müzakere etti. Bu sene de Şubat'ta. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri tarafında bir köşeye sıkışmışlık var. Benim gördüğüm şudur, elbette İran'dan bir şeyler alacaklar. Elbette İran zararı uğradı. Yani çok büyük hasar aldı. Bunları sorgulamıyorum bile. Ama günün sonunda artık ABD'nin bu meseleyi dürmek istediği, kapatmak istediği bütün açıklamalarından anlaşılıyor.
0: Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin köşeye sıkışmışlığını Serhan hocamız net bir şekilde ifade etti. Hüseyin hocam, siz neler düşünürsünüz? Yani Birleşik Devletleri'nin bir yandan da müzakereleri canlı tutma çabası sizin için ne anlam ifade ediyor hocam? Bir de tabii bu noktada Hürmüz İran tarafından daha ne kadar kapalı tutulabilir? Bu da bir başka merak konusu ve siz bu Rubio'nun açıklamalarını nasıl okudunuz efendim? Buyurun.
2: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin söylediği doğru gibi. Yani müzakereler devam ediyor. Yani karşılıklı bir atışma var ama arka tarafta da görüşmeler devam ediyor. Her iki tarafın da beklentileri var. Serhan Bey zaten gayet güzel söyledi. Arka plandaki İran'ın konumunu. Şimdi Amerika tarafından bakıldığında ise Amerika İran'dan bu kadar büyük bir tepki beklemiyordu. Yani onlar bu işin çok daha önce biteceğini düşünüyorlardı. Hesap hatası yapıldı Amerikalılar açısından ve bu arada Amerika-İsrail ilişkilerinde de önemli bir gerginlik oluşmaya başladı. Biliyorsunuz İsrail'de de Ekim ayında büyük bir olasılıkla seçimler olacak. Belki daha önceye de alınabilir. Evet. Şu sıralarda önemli bir iç politik tartışma yaşanıyor orada. Cumhurbaşkanlarının açıklamaları son dönemlerde çok ilginçti. Yani nereden bakarsanız bakın, radikallerin çok belirleyici olduğu, aşırı dincilerin çok belirleyici olduğu Netanyahu hükümetinde büyük bir olasılıkla önümüzdeki süreçte bir dağılma olacak gibi gözüküyor. Amerikalılar da bütün dünya genelinde biz İsrail'in yönlendirdiği bir ülke değil, bizim yönlendirdiğimiz bir ülke olması gerekir İsrail düşüncesine geldiler. Yani bu biraz da böyle İran olayından Amerikalıların çıkardığı en önemli ders olarak görülebilir. Tabii bu arada İsrail'in Lübnan'la görüşmeleri çok önemli. Ona da Evren Bey çok kısa değindiniz. Yani
0: evet, birazdan Hizbullah, konuşuruz hocam, açarız onu, merak etmeyin.
2: Evet, Hizbullah konusunda tabii İsrail'in geri adım atması zor gibi gözüküyor. Lübnan'la görüşmelerde de bu çok önemli. Oysa İran tabii ki Hizbullah'ı başından itibaren destekliyor.

0: vekil güç olarak. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da önümüzdeki süreçte herhangi bir çatışmaya girmeme eğiliminin çok olduğunu görüyoruz. Yani geçen haftalara yönelik şunu yaparız, bunu ederiz, vururuz, kırırız şeklindeki açıklamalardan şimdi anlaşma zamanına gelen bir yaklaşım var. Bu da her iki tarafın büyük oranda yorulduğunun da bir göstergesi. Yani onlar da hem kamuoyları açısından hem de gerçekten yapılan çatışmalar açısından bayağı bir yara aldılar. Her iki tarafta aldı. Onu da söyleyelim. Şimdi Hürmüz Boğazı açılır mı? Açılması gerekiyor. Zaten çok doğru söyledi Selam Bey. Yani daha önceden zaten açıktı. Yani ablukaya alan Amerika Birleşik Devletleri oldu ve bu ablukanın ila nihai süreceği de tabii ki söz konusu değil. Yani şimdi dünya şampiyonası da başlıyor biliyorsunuz yakında. Şimdi Amerika böyle bir şey istemiyor. Yani tam dünya şampiyonası olduğunda İran'la çatışmaya girmek, İsrail'le birlikte bölgede bir savaş ortamı yaratmak Amerikan kamuoyu açısından da pek sağlıklı değil. O nedenle mümkün olduğunca zamana yayarak, mümkün olduğunca müzakereleri uzatarak işte Rubio'nun az evvel söylediği gibi işte biz onlarla müzakere ediyoruz. Nükleer konularda bizim bazı koşullarımızı kabul etme eğilimine girdiler şeklindeki açıklamaları tabii kamuoyunu rahatlatıcı bir açıklama oluyor. Ama 2018'de yani Amerika'nın ayrılması o müzakerelerden 2015'te imzalandı. Barack Obama zamanında 2018'de Amerika tek taraflı olarak ayrıldı ve Amerika'nın özellikle geçen yıl İsrail ile birlikte o 12 gün süren savaşta saldırıda, savaşta değil saldırı diyelim ona daha doğrusu yani özellikle nükleer konuda Amerika'nın endişelerini, İsrail'in endişelerini giderecek aslında bir noktaya İran geldiği gibi gözüküyor. Yani İran'ın şu anda ne Amerika ne de İsrail için nükleer açıdan bir tehdit olmadığı gerçeği var diye düşünüyorum ben. Bu nedenle mümkün olduğunca Donald Trump şimdi kamuoyuna tamam arada birbirimize yüksek sesle bağırıyoruz, çağırıyoruz ama müzakereler devam ediyor. Merak etmeyin, çatışma olmayacak mesajını açık bir biçimde veriyor.
1: Tabii geçtiğimiz günlerde de Amerikan halkına seslenirken arkanıza yaslanın, rahat olun, biz
0: Evet.
1: bu işi çözeceğiz dedi ama yani bir umut ışığı olup olmadığı da işte ortada. Serhan Hocam, şimdi Netanyahu'nun masayı sabote etme çabalarında bir değişiklik yok. Yıllardır bu iş böyle ki İran'ın baş müzakerecisi Kalib hafta buna çok sert çıktı aslında. Yani İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığı eğer devam ederse çatışmalar yeniden başlayacak dedi. Hatta farklı cephelere de yayılabilir dedi. Acaba bu noktada İsrail bir savaşa çekmek istiyor olabilir mi Tahran? Ne dersiniz?
2: Şimdi benim açımdan burada Evren Bey iki temel önemli husus var. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz dün haberlere yansıdı ki Axios üzerinden götürülüyor Beyaz Saray ya da Trump bu
1: Evet.
2: süreci
1: Oldukça
2: öteden
1: popüler
2: beri.
1: oldu değil mi hocam bu süreçte? Bu
2: Çok
1: da çok
2: çok
1: öne
2: yani
1: çıktı.
2: ben tabii ki Axios biraz habercilik yaptı. Biraz bence operasyonel işte gördü.
1: Evet, biraz yarı
2: Barakların içinde
1: yarıya.
2: aynı şey geçti.
1: Evet.
2: Evet, yarı yarıya oldu bence. Ama oradaki haberlere bakarsak artık Trump'la Netanyahu arasında bence ilk olmayan şekilde iş küfürleşmeye kadar gitmiş. Daha doğrusu
1: Evet.
2: küfürleşme demeyelim. Trump'ın Netanyahu'ya küfürlü, sinli kaflı ifadeler kullanmasına kadar gitmiş. Yani ne yaptığını sanıyorsun, işte sabote ediyorsun vesaire de. Bu bir kere çok mantıklı. Yani olmuştur tahmin ediyorum. Daha önce de bu tarz şeyler
1: Olmuştu değil mi
2: olmuştu.
1: hocam? Tabii.
2: Ayrıca
1: Pek de
2: tabii
1: şaşırtmıyor o nedenle.
2: ayrıca yok yok şaşırtmıyor şu nedenle şimdi iki cambaz bir ipte oynamıyor biliyorsunuz. Yani Trump devamlı kendi hesaplarının yani bu İranlıları sevdiği için Gazze'lileri Orta Doğu'da bizleri sevdiği için değil. Devamlı kendi hesapları Netanyahu tarafından sabote edildiği için çok rahatsız. Gazze'de de bunu gördük biliyorsunuz ama biliyorsunuz ki manevra alanında bir yere kadar çok fazla bir şey yapamıyor. Yani Amerikan başkanı olmak demek hiçbir şekilde kadri mutlak olmak anlamına gelmiyor. İstediğinizi yapamıyorsunuz. Özellikle burada zaten ABD-İsrail arasındaki karmaşık, girift ilişkilere herhalde girmemize gerek yok diye tahmin ediyorum. Şimdi birinci boyutu bu. Yani oradaki saldırılara rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına rağmen neden bu süreç hala devam ediyor? ABD-İran hattında görüşmeler. İkinci boyutu bence şu. İran diyor ki Hatırlayalım, 11 Nisan'da Evren Bey biliyorsunuz 8 Nisan'daki ateşkesin ardından 11 Nisan'da oldukça önemli bir toplantı yapılmıştı İslamabad'da. ABD'yi temsil eden Dışişleri Bakanı, özür dilerim, Başkan Yardımcısı Vance gitmişti. İran'dan da az önce de sizin de zikretmiş olduğunuz Kalibaf gitmişti. İslamabad'da bir görüşme yapmışlar 21 saat. Ve o görüşmenin hemen arifesinde şöyle bir tartışma çıkmıştı. Şehbaz Şerif İran tarafında demiş ki bu ateşkese Lübnan'da dahil. Amerika tarafı ise demiş ki hayır böyle bir şey yok, böyle bir karışıklık çıkmıştı. Şimdi dolayısıyla bu Lübnan faktörü sürecin başından itibaren var. İran'ın da bunu bir hassasiyet konusu olarak gözettiği de biliniyor. Ama o zaman soru şu: İran gerçekten bu konuda çok kritikse, bu konu kendisi açısından ki kritik, böyle olduğunu ben de düşünüyorum. O zaman neden İran tutup İsrail'e saldırmıyor? Şimdi yaptı İran daha önce bunu, hatırlayalım. Şimdi çünkü İran da masayı dağıtmak istemiyor. Evet, bunu bir şekilde durdurmak istiyor ama bunu da ABD'li müzakereler üzerinden, yani müzakerenin parçası haline getirerek bunu yürütmek istiyor. Çünkü İran'ın elinde direniş ekseni dediği, genelde işte bizim ülkemizde ya da literatürde vekil güç olarak adlandırılan şeyden geriye kalan en önemli öge, tek değil ama en önemli öge Hizbullah. Hizbullah'la İran arasındaki ilişkilerin ne kadar çok boyutlu olduğu, stratejik olduğu da belli.
0: Evet.
2: Dolayısıyla çok önemli, çok stratejik ama İran da dikkat edin. O da bunu masayı dağıtmak için bir bahane olarak kullanmak istemiyor.
1: Evet.
2: Neden istemiyor? Çünkü şunu anlıyoruz. Bugünlerde ben ne zaman Witkoff'un sesini daha az duysak, ben Witkoff'un kritik bir takım işlerin peşinde olduğunu düşünüyorum. Bugünlerde muhtemelen İran'a zaten arka kapılarda bu söyleniyor. İran deniyor ki ya biz dizginlemeye çalışıyoruz, orada da süreci toparlamaya çalışıyoruz. Hani siz de bir şekilde bu sürecin selameti açısından hani çok saldırgan davranmayın falan diye. Dolayısıyla ortada bir irade olduğu görülüyor. Bence çok ciddi konuların konuşulduğunu da düşünüyorum ayrıca İran'la ABD arasında. Hatta birinci turda şunu söyledim ben: Amerika öyle İran'ı diz çöktürmüş falan gibi bir durum söz konusu değil. İran çok büyük hasar aldı ama aynı zamanda bu iki ülkenin bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşacaklar ise hakikaten çözmeleri gereken çok ciddi maddeler var. Bu biliniyor. Trump da diyor ki kardeşim ben bunlarla uğraşıyorum zaten. Nedir bu nükleer konudur? Nedir bu biliyorsunuz yaptırım konusu, doldurulmuş asetler, işte İran'ın fonları konusu gibi kompleks bazı konular. Netanyahu geliyor, tamamen dış bir faktörü bu sürecin içine dahil etmeye çalışıyor. Bu işi kompleksleştiriyor diye. Çünkü Trump'ın bakış açısında şu var: zaten ben İran sorununu tırnak içinde İran meselesini çözersem otomatikman bölgede İran'dan kaynaklı güç odaklarıyla olan ilişkiyi de belli bir noktaya getirebilirim. Bu nedir? Çok konuşmuyoruz ama konuşabilirdik eğer 8 Nisan'da ateşkes olmasaydı Irak. Irak'ta ortalık birbirine giriyordu neredeyse. Daha geçtiğimiz günlerde İran yine biliyorsunuz Erbil'i vurdu. İşte Komele örgütünü vuracağım falan diye. Zaten İran iltisaklı gruplar devamlı bir takım mesajlar vermeye çalışıyorlar Irak'ta vesaire. Dolayısıyla bakın bu süreçte Lübnan'ı konuşuyoruz ama Irak kontrolü altında tutuldu. Bu çok kritik bir konu. Yoksa bir anda işin rengi değişebilirdi. Dolayısıyla Trump şöyle düşünüyor: ben İran'da müzakereleri sağlıklı bir şekilde yürütürsem bu Irak'a da Lübnan'a da yansıyacak. Şu an itibariyle bu nedenle biraz Netanyahu'yu kontrol altında tutmaya çalışıyor gibi geliyor bana.
1: Peki, gerçekten kontrol altında tutmaya devam edecek mi? Hüseyin Hocam, siz neler söyleyeceksiniz merak ediyorum. Seren Hocam aslında çok güzel ifade etti, iki cambaz bir ip de oynamaz, evet, diye. Ki o işte o küfürleşmeler dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Trump'ın Netanyahu ile yaptığı bu gergin görüşme de hocam, yani Netanyahu'nun seçmenlere sunabileceği kesin bir zaferin olmadığı bir döneme denk geldi. İşte söylediğiniz, İsrail'de yaklaşan seçimler var. Ne Lübnan'da, ne Gazze'de, ne İran'da bir başarı sağlayabilmiş değil. Netanyahu işte Trump'la olan ilişkisini sürekli övüyor ama telefonlar açıldığında küfürleri de yemeye devam ediyor Trump'tan. Acaba Amerikan başkanına ilerleyen süreçte kamuoyu önünde bir meydan okuma olasılığı var mı, yani Netanyahu'nun vitesi arttırma olasılığı var mı, yoksa bu şekilde inişi çıkışı mı devam edecek ki, yani Amerika'nın İsrail'i dizginleme gücü açısından ne anlatıyor bu yaşadıklarımız, onu anlamaya çalışıyorum hocam bir yandan, buyurun.
0: İki açıklamada bundan: bir, Netanyahu'nun günleri sayılı, yani koalisyon hükümeti büyük bir olasılıkla çatlayacak gibi.
1: Yani Trump da bu sefer kurtaramaz diyorsunuz, öyle mi?
0: Ben öyle görüyorum en azından şu aşamada. İşinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Hele son dönemlerde o Ben Gvir'in işte gemilerde, yardım gemilerindeki insanları alıp onlara hakaretler etmesi normal bir demokratik ülkede. bir bakanın böyle konuşmaması
1: Halen
0: gerekir ve
1: gözümüzün önünde hocam o görüntüler.
0: istifa etmesi gerekirdi veyahut da görevden

0: alınması gerekirdi. Onu başaramadı Netanyahu bağlı olduğu için, ama önümüzdeki süreç içerisinde ben bu gibi olayların yaşanmasının özellikle İsrail kamuoyu açısından kabul edilemez bir noktaya doğru gittiğini, zaten Cumhurbaşkanı'nın da olaya dolaylı olarak da olsa müdahalede bulunması bunun bir göstergesi. Diğeri, bakın, Amerika'nın Türkiye'deki büyükelçisi Tom Barak, Serhan Bey'e şimdi destek anlamında söylüyorum, İran ve Suriye'den sorumlu oldu, değil mi? Yani Irak ve Suriye'den. Yani Irak hakikaten çok önemli. Yani orası da karışma ihtimali çok yüksek bir yer. Çünkü İran için Irak önemli. Kutsal şehirler orada, Necef işte başta olmak üzere. Şimdi asıl bence burada sorun Amerika Birleşik Devletleri'nin bundan birkaç hafta önceye nazaran daha fazla bir anlaşmaya doğru gitme eğilimine girmesi ve söylemlerini sertleşmekten öyle veya böyle bir anlaşmaya varacağıza düşürmesi. Yani söylemler radikal değil artık. Daha böyle yapıcı, evet öyle veya böyle bir anlaşmaya varacağız. Ama tabii
1: Yani Şahin
0: yine...
1: kanat hocam, çok özür dilerim araya girdim. Şahin kanadın
0: Rica...
1: yavaş yavaş etkisini biraz daha düşürdüğünü mü gözlemlediniz
0: Yani
1: Amerika'da?
0: Trump'ın daha fazla rasyonel olmaya başladığını düşünüyorum. Çünkü İran'la başta yaptırımlar olmak üzere işte o dondurulmuş paraların verilmesi, nereden bakarsanız bakın sonuçta ekonomiye dayanıyor. Bütün savaşlarda tabii sonuçta ekonomik girişimler kazanma üzerine kurulu, kaybettiği zaman da onu bir an evvel telafi etmenin yollarına bakıyor. İran'la ABD arasında ilişkiler eşit değil zaten. Yani iki eşit gücün müzakeresini görmüyoruz burada, halen görmüyoruz. Yani çok taraf, iki taraf da hasar aldı, ama İran'ın önümüzdeki süreçte özellikle nükleer konulardaki tutumundan bana göre bir taviz belki demek o kadar şey olmayabilir, ama biraz daha yavaşlatacağını ben düşünüyorum. Yani bir an evvel nükleer bir silaha sahip olma eğiliminden uzaklaşmaya başladığını düşünüyorum. Burada bence kaybeden taraf İsrail oldu. Yani İsrail birinci aşamada o 12 günlük savaş esnasında bütün dünyanın desteğini almış olmakla birlikte Evren Bey, ki ben geçen yıl Prag'daki güvenlik konferansındaydım, küresel güvenlik konferansında, orada bütün hükümet başkanları, başbakanlar, cumhurbaşkanları İsrail'in yanındaydı. Bu hafta, geçen haftaki toplantıda yine oradaydım üçüncü defa. Bu sefer İsrail'den neredeyse tek kelime bile edilmedi. Yani İsrail'i konuşturmadılar bile. Ve bence bu uluslararası alandaki kamu diplomasisinde İsrail'in içine düştüğü durum Netanyahu'nun işini daha da zorlaştırıyor. Ve Amerika bunun farkında. Şimdi Amerika bir yandan İran'la hani kuyruğu dik tutma eğiliminde, bu doğru, ama özellikle İsrail'in, Netanyahu'nun bütün dünyanın gözü önünde neredeyse Donald Trump'a talimat verir gibi konuşması, onu söylemlerinde açıklaması Amerika'yı, şahinler dediniz, bence Amerika'da herkes İsrail'in taraftarı değil ve bunun
1: Evet.
0: artık Amerikan dış politikasında ve güvenlik politikalarında çekilmez bir hal almaya başladığını gösteriyor. İşte Türkiye'de biliyorsunuz 6 hafta sonra şey var, NATO zirvesi var. Eğer Başkan Trump gelirse şüphesiz buradan NATO'nun vereceği mesajlar da olacak. Yani orada İran bizim komşumuz sonuç olarak. Bizim bu coğrafyadaki politikalarımızla ABD'nin politikaları arasındaki eş güdümü de görmek lazım. İşte Dışişleri Bakanı da biliyorsunuz şu anda Singapur'da da konuşmalar yaptı. Verdiği mesajlar Amerika ile birlikte hareket etme politikaları. İran bizim komşumuz, ama İran'ı da eğer davranırsa, yani uyumlu davranırsa, onu da Müslüman ülkeler arasında kuracağımız bu yeni yapılanmaya alırız şeklinde Dışişleri Bakanı'nın açıklaması var. Yani bunları iyi okumak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani İbrahim anlaşmalarından Muhammedi anlaşmalarına bir gidiş var gibi. Yani Müslüman ülkelerin böyle bir araya gelip İran'ı dışlamadan, ama İran'a sen de bu kadar radikal davranma mesajlarını vererek Orta Doğu'da yeni bir yapılanmanın, ki burada ABD ve Türkiye önemli bir rol

0: oynayacak gibi gözüküyor.
1: Kesinlikle.
0: Bunu görelim yani, İbrahim Anlaşmaları'nın genişlemesi ne derece mümkün olur? İsrail'in o kadar belirleyici olup olmayacağı sorusu da var tabii. Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin İsrail'le olan ilişkilerine de bakmak lazım. Özellikle Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu çok önemli. Yani İsrail'le olan onların o yakın ilişkileri, başta güvenlik konuları olmak üzere. Şimdi önümüzdeki dönemde ABD'nin biraz daha fazla etkin olacağı bir Orta Doğu'ya doğru gidiyoruz diye düşünüyorum ben. Zaten Tom Barak'ın da Irak ve Suriye'den yine sorumlu olması bu politikalarında bir işaret. Yani ben İsrail'in bundan sonra İran'a yönelik bir askeri operasyona girişebileceğini düşünmüyorum. Zaten ABD'nin desteği olmadan bunu yapması da söz konusu değil. Yani İsrail'i bir nevi böyle kontrol etme, durdurma politikasına doğru gidiyor Amerika. Tabii son açıklamalara baktığımızda yine Netanyahu'nun işte o sert tartışması Trump'la Netanyahu'nun aleyhine bir durum yaratıyor. Ve vakit daraldı Evren Bey. Yani Ekim ayına kadar seçimler olacak, öyle gözüküyor. Trump'ın dediği ben olmasaydım hapisteydin, o da doğru. Çünkü Cumhurbaşkanı'ndan biliyorsunuz af istiyor.
1: Tabii.
0: Ama Kasım'da da Amerika'da seçimler var biliyorsunuz. Yani ara seçimler var. Orada da Donald Trump karizmayı çizdirmek istemiyor. Tekrar kazanmak istiyor. Eğer kaybederse bu sefer çok daha tehlikeli olacak. Yani İsrail'e bu kadar büyük destek vermesi onun Amerikan iç kamuoyunda büyük destek gördüğü anlamına gelmez. Orada bir taktik hatanın, stratejik hatanın yapıldığını en azından Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlıkları gördüğüm kadarıyla anlamış durumdalar. Hatta
1: evet.
0: Savaş Bakanı'nın yani Singapur'da yaptığı konuşmaya bir baksanıza, vermiş olduğu mesaj yani bambaşka. O nedenle İsrail bence kaybeden, İran hasar görmekle beraber şeyi kuyruğu dik tutan bir yapı gösteriyor. Ama müzakerelerde halen zayıf. Yani şey anlamında zayıf. Askeri güç olarak Amerika'nın tabii ki çok gerisinde, ama iyi müzakere ediyorlar. Onu da söylemek lazım.
1: Yani uluslararası alanda ciddi bir yalnızlık içine sürükleniyor İsrail, özellikle soykırım
0: öyle
1: politikalarından
0: evet.
1: sonra. Ki tabii bu durumda Serhan Hocam, değil mi, Netanyahu iyice köşeye sıkıştırmış durumda, ama şimdi baktığımızda o temel yaklaşımını da hocam değiştirmiyor gibi duruyor. Yani savaşın sınırlarını, stratejisini ve siyasi hedeflerini ben belirlerim, ben masaya koyarım diyor sanki, ama sonrasında Trump'tan da azarı yemeye tabii devam ediyor. Ama şimdi tüm bunlar yaşanırken hocam, Washington Tel Aviv hattında bu gerilimin dumanı tutarken İsrail-Lübnan görüşmeleri de var. Onlar da müzakereler açısından büyük önem taşıyor, değil mi? Dördüncü tur görüşmeler hocam, diğerlerinden farklı ne vaat ediyor sizler için? Bir çıktı alabilir miyiz oradan?
2: Hiçbir şey vaat etmiyor, bunu açık söyleyeyim. Yani daha doğrusu yapısal hiçbir şey vaat etmiyor. Ne olabilir? İşte bir formül geliştirilebilir. İsrail'den ricacı olunabilir.
1: Tamam.
2: Aman siz Litani'ye kadar, işte Litani'nin güneyinde işgal etmeyin falan diye lütfederse İsrail güya orayı işgal etmeyebilir. Şimdi bakın, yani bunu bir Suriye örneğinde de gördük. Yani statüye dönelim, nereye dönelim? 1974 statüsüne dönelim. Kalmadı ki öyle bir şey. Yani nereye dönelim? 67 sınırlarına dönsün İsrail. Kalmadı ki böyle bir şey. Şimdi İsrail'le alakalı 2001'e dönelim. Kalmadı ki öyle bir şey. 2006'ya dönelim. Böyle bir şey zaten yok. 49 yok. Dolayısıyla İsrail'le alakalı ortada en büyük problem bu. İsrail'de hiçbir soruna, belki bir istisna, bir iki istisnayı hariç tutabiliriz ki bunun belki en önemli istisnası biliyorsunuz Camp David anlaşmalarıdır. 1978-79 Mısır ile İsrail arasında. O da ne tavizler vererek, Mısır neleri göze alarak belki nispeten yapısal bir sonuç elde etti. İşte Sina Yarımadası'nı geri aldı falan. Onun dışında zaten İsrail'e yapısal bir şey yapamıyorsunuz siz. Çünkü yani şaka değil, karşımıza sınırları belli olmayan, saldırgan bir ideolojiye sahip, Siyonizm gibi oldukça sorunlu bir ideolojiyle yönetilen bir devlet var ya da bir örgüt var, yapılanma neyse. Şimdi bugün Netanyahu'yu konuşuyoruz. Hocama katılıyorum. Ben İsrail uzmanı değilim ama yakinen takip ediyoruz. Çünkü şahsım adına söyleyeyim, muhtemelen birçok insan da bu Netanyahu belasından kurtulmak istiyor kuşkusuz. Ha, yanına kar kalmamalı, uluslararası adalet divanı, ceza falan, bunları ayrıca göreceğiz. Ama unutmayalım, Netanyahu gelmeden de Netanyahu'lar vardı. Yani Arya Sharon diye bir gerçek vardı. Geriye doğru gitmeyelim. Ben Gurion'dan itibaren İsrail'de bitmez. Netanyahu İsrail'de sadece bir şahsiyet değil, bir davranış kalıbıdır. Şimdi Naftali Bennett

0: eleştiriyor biliyorsunuz. Yani Naftali Bennett ya bunları yapma diye mi eleştiriyor? Bunları sen yanlış şekilde yapıyorsun diye eleştiriyor. Dolayısıyla yani adam akıllı, aklı başında, İsrail'de bir siyasal aklın kaldığını falan düşünmüyorum. Bunun olduğu dönemler vardı, buna yakın dönemler vardı değil mi? Ama ben şu an İsrail'deki halet ruhiyenin bu olduğunu düşünmüyorum. İsrail kamuoyunun da büyük oranda kafayı yemiş olduğunu düşünüyorum. Tabiri mazur görün. Büyük oranda kamuoyu da artık bence dengesiz ki kendi cumhurbaşkanları da söyledi.
1: Evet,
0: Ülkedeki bu
1: evet.
0: şiddet halinden falan böyle çılgın halinden bahsetti. Dolayısıyla Lübnan'ın da burada elde edebileceği maksimum şudur. İsrail saldırıları durdurulur. Ve ama İsrail Gazze'de olduğu gibi aynı Suriye'de olduğu gibi yeni bir fiili durum yaratarak bunu durdurur. Bu defa da der ki ya bu UNIFIL falan işe yaramıyor. Ben Litani'nin güneyinde de oraya da bir bakayım. Orada da bir durayım. Yoksa tampon bölgeyi kendi sınırlarımı kurduğumda oradaki yerleşim bölgeleri tehdit altında falan bulunuyor der. Ondan sonra bir Suriye'de olduğu gibi ya Golan Tepelerinden çıkma ama ya bu tampon bölgeden çık. Tampon bölgeden çıkma ama işte Aralık devriminden sonra işgal ettiğin yerlerden çık diye yeni müzakere sayfaları açarız. Ama tabii ki Lübnan'ı anlıyorum. Özellikle Lübnan devletini anlıyorum. Çünkü Lübnan devleti iki arada bir yerde bir derede kalmış durumda. Bir taraftan İsrail saldırganlığı var. Diğer tarafta Hizbullah gerçeği var. Şunu da söyleyeyim. Şu koşullarda Lübnan hükümeti hiçbir şekilde Hizbullah'a silahsız lan diyemez. Bunun Lübnan siyasetinde de toplumda da karşılığı yok. Neden? Çünkü İsrail saldırganlığı bütün şiddetiyle devam ediyor. Ama anladığım kadarıyla Lübnan bir şekilde şu saldırıları durdurmaya çalışıyor. Bu görüşmelerden bu çıkarsa İsrail saldırıları durursa bence maksimum çıktı elde edilmiş olur. Yapısal bir şey
1: Peki.
0: beklemiyorum şahsen.
1: Hüseyin Hocam neler söylüyor? Lübnan'ın elde edebileceği başlıklar konusunda buyurun hocam.
2: Tabii Lübnan çok başarısız bir ülke konumuna geldi. Tabii onların yaptığı en büyük hata Filistin Kurtuluş Örgütü'nün merkezini Lübnan'a almaktı. Yani tarihe tabii gidersek Serhan Bey haklı yani çok şey var anlatacak. Çünkü onların tüm birikiminin getirdiği bir sonuç var şu anda ama şunu özellikle vurgulamak istiyorum ben. Şimdi İsrail tabii bu coğrafyada Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın birçok ülkesinin desteğine halen sahip. Ancak geldiği nokta itibariyle Hizbullah bence de en büyük sorun. Hizbullah sorununu çözebilirler mi? Bu konuda İran biliyorsunuz bütün müzakereler esnasında Hizbullah'ı ABD ile müzakerelerde devre dışı tutuyor. Yani Hizbullah'ın Lübnan'da kalması İran'ın politikalarından biri. İsrail de bunu istemiyor. Yani orada bir çatışma alanı mevcut. Bir de tabii Orta Doğu tarihini çalışanlar çok iyi bilirler. Enver Sedat'ın barış için toprak veya toprak için barış politikaları vardı. Yani Sinai'nin geri alınması, işte İsrail'in geri adım atması ama aynı zamanda İsrail o özellikle Filistinlilerin topraklarını sürekli olarak ihlal ederek alan genişlettiği bir şey var. Özellikle sonradan yerleşimcilerin ki bunların sayısı içte küçümsenecek bir sayı değil. Hükümette de çok etkinler. Yani bu gayri legal yasaya uygun olmayan yerleşimciler bir de İsrail iç politikasının bir sorunu. Her hükümetin bir sorununu değişiyor. Tabii Netanyahu'lar biter mi bitmez mi o ayrı bir tartışma konusu ama çok radikal olanları var ama buna karşılık işte farklı politikalar uygulayanlar Rabin gibi veyahut da işte Shimon Peres gibi veyahut da Ehud Barak gibi olanlar var. Bu tabii biraz da kim Amerikan devlet başkanı ona göre de gidiyor. Yani Bill Clinton dönemiyle farklı, George W. Bush dönemi farklı, Barack Obama dönemi. Daha, mesela Barack Obama ile Netanyahu kanlı bıçaklı yani birbirlerinden hiç hoşlanmadılar. O nedenle Netanyahu'nun tabii Trump'la şimdi böyle kank olması, can ciğer kuzu olması biraz da Donald Trump'ın 2016'dan itibaren bakın 2016 yılında Donald Trump'ın Cumhurbaşkanlığı töreninin organizasyonunu yapan kişi Tom Barak. Yani Witkoff'tan söz etti nerelerdedir diye mesela Witkoff çok ilginç o da bir iş adamı. Kushner damadı, yani şeyin, veyahut da George Nader var, Serkan, evet. Serhan Bey çok iyi bilir.
1: Hocam,
2: İsrail'in
1: bu,
2: bütün
1: evet.
2: o güvenlik politikalarını Arap ülkelerine götüren adam. O tabii nedenle detaylara giremiyoruz tabii vakitsizlikten.
1: Hocam
2: ama,
1: vakit şöyle, çok kısa evet. sürem kaldı ama şimdi editörüm Aykut beni içeriden uyarıyor ısrarla. Trump nasıl ısrarla görüşmelerin sürdüğünü, devam ettiğini söylediği gibi editörüm de uyarıyor. Sadece 30 saniye lütfen şunu açıklığa kavuşturalım hocam. Rubio bugün dedi ki Müşteba Hamaney bu görüşmelerde yavaş yavaş devreye girmeye başladı ifadelerini kullandı. Yani İsrail-Lübnan görüşmeleri ne kadar önemliyse müzakereler açısından Müşteba Hamaney'in de Rubio'nun ifade ettiği gibi görüşmelere dahil olması ne dersiniz, kolaylaştırıcı bir adım mıdır? Bir umut vaat eder mi? Çok kısa alayım, buyurun.
2: Vaat etmesi beklenir. Vaat etmesi beklenir. Peki. Ama babası öldürüldü tabii. Babasının öldürülmesini de unutacak değil.
1: Serhan Hocam da mutlaka buna bir ek yapacaktır kısaca. Buyurun.
0: Çok önemlidir. Ama İranlı bir diplomatın şu sözünü naklederek bir cevap vereyim. Eğer galiba bu kadar sahnedeyse, vitrindeyse mutlaka süreçleri Müşteba Hamaney yürütüyordur. Anlaşılan biraz daha iyileşmeye de başlamış evet. ki babasının doğru. cenaze merasiminden de bahsedilmeye başlandı. Evet. Ama Müşteba Hamaney daha fazla işin içindeyse bu kesinlikle önemlidir. Çünkü Müşteba Hamaney liderliğe bu kadar majör bir konuyla başlamalı zaten. Bunu kapatarak başlamalı.
1: Peki. Soru çok önemliydi. Ben unutmuşum sağ olsun. Sağ kolum editörüm beni uyardı ve sormuş bulundum. Çok teşekkür ediyorum. ODTÜ öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Bağcı ve İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Doçent Doktor Serhan Afacan kanaatlerini bizlerle paylaştı. Çok sağ olun hocam.
0: İyi akşamlar. İyi
1: Gece raporuna devam ediyoruz. Haberlerle Avrupa ülkeleri arasında en uzun çalışma süresi bizim memleketimizde. Araştırmaya göre Türkiye'de haftalık çalışma süresi ortalama 42 saati aştı.
3: Çalışma saatleri uzun Türkiye'de gerçekten. Hafta sonu çalışmalarının kaldırılması önceliğimiz olmalı.
4: Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42 saate aştı. Türkiye, Avrupa'nın en çok çalışan ülkeleri arasında yer aldı.
5: Halkımız çok da kaçınmıyor yani, çalışmakla alakalı bir sıkıntı yok. Önemli olan çalıştıktan sonra alınan bedel ve gelir önemli.
4: Avrupa İstatistikleri Ofisi 20-64 yaş grubuna ait çalışma verilerini açıkladı. AB ülkelerinde en uzun çalışma süresi 39,6 ile Yunanistan'da ölçüldü. Yunanistan'ı Bulgaristan, Polonya ve Litvanya izledi.
3: Araştırmaya Avrupa Birliği'ne aday ülkeler de dahil edildiğinde geçen yıl Avrupa'da haftalık en uzun çalışma süresi 42,4 saat ile Türkiye'de kaydedildi. Türkiye'yi 40,9 saat ile Bosna Hersek ve Sırbistan takip etti.
6: Ülkemizin de içinde bulunduğu ekonomik durum gelişme düzeyi göz önünde bulundurulduğunda belki bir süre daha çalışma ihtiyacımız olabilir.
7: Bu saat çok bir saat değil ki. Ülkemiz için çalışabiliriz, ne olur.
4: Avrupa Birliği üyesi ülkelerde haftalık en kısa çalışma süresi 31,9 saatte Hollanda'da gerçekleşti. Hollanda'yı Almanya, Danimarka ve Avusturya takip etti.
8: Gezmek, yaşamak varken ben yanlış buluyorum. Bu kadar uzun çalışmayın.
4: Türkiye'de en uzun haftalık çalışma süresi 50,4 saatte silahlı kuvvetler mensuplarında görüldü. Bu grubu 47,4 saatte hizmet ve satış personeli, 45 saatte yöneticiler izledi.
1: Kanser tedavisinde umut veren bir gelişme diyebiliriz bunun için ki hem tüm dünyayı, tıp dünyasını da heyecanlandırdı. Pankreas kanseri için geliştirilen yeni bir akıllı ilacın son aşamadaki kanser hastalarının yaşam süresini uzattığı görüldü.
9: Pankreas kanseri tedavisinde büyük bir gelişme yaşandı. Dünyanın en büyük kanser kongresi olarak kabul edilen Amerikan Klinik Onkoloji Derneği toplantısında yeni akıllı ilacın sonuçları açıklandı. Araştırmada tedavi görmelerine rağmen hastalıkları ilerlemeye devam eden 500 pankreas kanseri hastası iki gruba ayrıldı. Bir gruba yeni akıllı ilaç verilirken diğer grup standart kemoterapi tedavisi aldı. Sonuçlar dikkat çekiciydi. Yeni tedaviyle hastaların ortalama yaşam süresi 13,2 aya yükselirken kemoterapi alanlarda bu süre 6,7 ayda kaldı. Üstelik araştırmada yeni ilacın kemoterapiye kıyasla daha hafif yan etkilere yol açtığı da görüldü. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ilaca hızlandırılmış onay verdi. Ancak tedavi şimdilik yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı büyük merkezlerde uygulanabiliyor. Uzmanlar bunun pankreas kanserinin kesin tedavisi olmadığını, ancak hastalıkla mücadelede çok önemli bir eşiğin aşıldığını vurguluyor.
1: Kısa bir reklam arası, gece raporu birazdan devam edecek efendim.

0: sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
1: Yürüyebiliriz.
2: Yürütebiliriz.
3: Konuşabiliyoruz.
0: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

Yeni güne adım atmamıza dakikalar kala gece raporunda ikinci dilimle huzurlarınızdayız. Her zaman olduğu gibi güne yansıyan başlıklara şöyle bir hızlıca bakalım sizlerle birlikte. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin durduğuna yönelik haberleri yalanladı. Müzakerelerin aralıksız sürdüğünü belirtti. Dışişleri Bakanı Rubio ise İran nükleer programlarının bazı kısımları konusunda müzakere etmeyi kabul etti dedi. Bir yandan da İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan görüşmelerin dördüncü turu için gözler Washington'da. Görüşmeler gerçekleştirildi ve toplantıya iki ülkenin Washington büyükelçilerinin yanı sıra üst düzey diplomatlarının ve güvenlik yetkililerinin katıldığı bildirildi. Dönelim iç siyasete. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımı netleşti. 19 kişilik MYK listesini ise yeni parti sözcüsü açıkladı. Sarı Kurultay'ın tedbir kararı varken yapılamayacağını belirtti ve ister imza toplansın ister genel başkan karar alsın, Kurultay'ı toplamak mümkün değil mesajı yolladı. Ve aynı gün CHP Grup Başkanı Özgür Özel de meclise grup toplantısında verdi mesajlarını ve dostu düşmanı ayırmakta ustalaştık dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için görevi bırakabilseydi madalyası daha büyük olacaktı ifadelerini kullandı. Bizi yaralayan düşmanın değil dostun yaptıkları diyen Özel, Kurultay yapılırsa defter kapanır ifadesini kullandı. Ve Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Özkan Yalın ve iş insanı Turgut Koç da ek ifade verdi. Yalın, CHP'nin 38. Kurultay sürecinde Özel'in genel başkan seçilmesi için yoğun faaliyet yürüttüğünü söyledi. 700 delegeyi telefonla arayarak destek istediğini ve 115 delegeden de Özel'i destekleyeceklere dair imza topladığını iddia etti. Ve bir diğer önemli başlık, İstanbul'a ünlü rapçi Travis Scott'ın konserine gelen ABD'li bir internet yayıncısı taksi şoförü tarafından dolandırılmıştı. Sadece 5 kilometrelik mesafe için 136 euro olan taksici tutuklandı ve

0: Trafikten de men edildi, 141.500 TL ceza kesildi ve sürücü kartı da artık yok. Ve bizim çocuklarımız Dünya Kupası yolunda emin adımlarla ilerliyor. Milli takımımız turnuvaya katılmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan yola çıktı. ABD, Avustralya ve Paraguay'la D grubunda yer alacak milliler turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını da pazar günü 7 Haziran'da Inter Miami stadında Venezuela ile oynayacak. Dünya Kupası'ndaki ilk mücadelesi 14 Haziran pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya ile olacak. Gece raporunda yeni güne adım atıyoruz hem de çok önemli bir haberle. Amerikan basınında çıktı bu haber. Habere göre Rusya Suriye'deki askeri varlığını sürdürmek için Meymim üssünde yeniden ikmal yaptı. Haberde bu durumun Birleşik Devletler için endişe verici olduğu belirtildi.
1: Rusya Esad rejiminin devrilmesinden sonra da Suriye'deki varlığını sürdürüyor. Amerikan basınında çıkan habere göre ülkedeki hava üssüne yeniden ikmal yapılıyor. Wall Street Journal gazetesi Rusya'nın Suriye'deki varlığı hakkında haber yaptı. Uydu görüntülerine ve Amerikalı yetkililere atıfta bulunan habere göre Rusya Suriye'deki hava üssüne ikmal yapmak üzere kargo gemisi gönderdi. Sparta adlı gemi Mart ayında St. Petersburg'dan ayrıldı. Rus donanma gemilerinin eşliğinde Mayıs ayında Tartus limanına ulaştı. Gazeteye konuşan bazı Amerikalı yetkililerin belirttiğine göre Sparta gemisi Himeymim'deki Rus hava üssüne ekipman taşıdı. Bu Rusya'nın Esad rejiminin 2024 yılında devrilmesinin ardından gerçekleştirilen ilk ikmal göreviydi. Wall Street Journal haberinde ikmal operasyonu Rusya'nın Suriye'deki üssünü kullanmaya devam ettiğinin göstergesi ifadelerine yer verdi. Bu durum Suriye devriminin başarısının Rusya'ya stratejik darbe vuracağını uman Amerika Birleşik Devletleri için endişe kaynağı olduğu yorumunu yaptı. Amerikan ordusu bu yılın başlarında Suriye'deki üslerinden asker çekmeye başlamış, Nisan ayında sürecin tamamlandığını duyurmuştu.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye'de düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Singapur'da Bloomberg'in sorularını yanıtlayan Fidan'a, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve İran'la ABD arasındaki o kırılgan ateşkes süreci de soruldu.
1: Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılmayı planlıyor dedi. Mevcut Amerikan yönetiminin NATO yaklaşımında bazı farklılıklar olabileceğini söyledi.
2: Geçtiğimiz ay içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birkaç defa telefon görüşmesi yaptı ve her defasında katılacağını ifade etti. Şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla katılacak.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, programı kapsamında bulunduğu Singapur'da Bloomberg'den Haslinda Amin'e konuştu. Gündeminde Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Amerikan Başkanı Trump'ın zirveye katılacağını söyleyen Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile NATO arasında bir kopuş olup olmayacağını değerlendirdi.
3: Marco Rubio, Secretary of State.
2: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile 10 gün önce görüştüm. Orada bu yönde herhangi bir sinyal almadım. ABD'liler görüşmelerin sürdürülmesine son derece bağlılar. NATO üyesi ülkelerle işbirliğini sürdürüyorlar. Ama özellikle savunma harcamalarının arttırılması konusunda görüşlerini dile getiriyorlar. Avrupa ülkelerinden güvenlikle ilgili daha fazla sorumluluk bekliyorlar.
1: Fidan'ın gündeminde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve bunun İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki kırılgan ateşkese etkileri de vardı.
2: İran tarafı İsrail'in son müdahalesinin ateşkes anlaşmasının açık ihlali olduğunu düşünüyor. Bence de bu durum görüşmelerin sürdürülmesini zorlaştırıyor. Trump da hem Netanyahu hem Hizbullah temsilcileriyle görüştüğünü söyledi. Görünen o ki İsrail kara operasyonundan vazgeçmiş durumda. Umarım birkaç gün içinde bir anlayışa varabilirler.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın gerçekten ateşkes istediğine inandığını söyleyen Fidan, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve özellikle nükleer meselede görüşmenin sürmesini istiyorlar dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları tekrar başlatıp başlatmayacağı konusunda ise umarım olmaz. Bunu önlemek için elimizden geleni yapıyoruz dedi. İran'ın Washington'la mesaj trafiğini durdurmasının ardından Trump harekete geçmiş, Hürmüz Boğazı için önümüzdeki hafta anlaşmaya varabiliriz demişti.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Lübnan'da gerilimi tırmandığı gerekçesiyle İsrail Başbakanı'na Netanyahu'ya sert

0: çıktığı ileri sürülüyor. Amerikan basında yer alan iddiaya göre Trump Netanyahu'ya "Sen kahrolası bir delisin, ben olmasaydım hapiste olurdun" dedi.
1: ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Lübnan'da gerginliği tırmandırdığı için sert tepki gösterdiği "Ben olmasaydım şu anda hapiste olurdun"

0: dedi. İran'la müzakere sürecini baltaladığı gerekçesiyle İsrail'in Lübnan'da son günlerde gerginliği tırmandırdığını savundu. Ayrıca Netanyahu'nun yolsuzluk davalarına da gönderme yaparak "Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun" ifadelerini kullandı. Bir başka yetkili ise Trump'ın Netanyahu'ya "Seni ben kurtarıyorum, şu an herkes senden nefret ediyor ve bundan dolayı İsrail'den de nefret ediyor" dediğini ileri sürdü. Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Netanyahu ile çok iyi bir konuşma gerçekleştirdiğini söylemişti. İki lider arasında benzer iddialar daha önce de gündeme gelmiş, İsrail, Netanyahu ile Trump'ın arasının iyi olduğunu savunmuştu.
1: İsrail'le eski bir istihbarat şefi Amerikan basınında konuştu ve çok dikkat çeken bir iddiayı ortaya attı. ABD ve İsrail'in İran yönetimini devirme planını Türkiye engelledi dedi ve Trump'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikna ettiğini söyledi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran yönetimini devirme planını Türkiye engelledi. İddia İsrail'li eski istihbarat şefi Tamir Hayman'dan. Amerikan PBS kanalına röportaj veren Hayman, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Tahran yönetimini devirmek için bazı grupların saldırılar başlatması ve eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın başa getirilmesi dahil bir dizi gizli plan yürütmeye çalıştığını öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in planının Türkiye tarafından engellendiğini iddia eden Hayman, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump'ı ikna ederek planın iptal edilmesine sebep oldu dedi. İran devrim muhafızlarından yapılan açıklamada ise ateşkes döneminde askeri ve operasyonel kapasitemiz arttı ifadesi kullanıldı. Silahlı kuvvetlerin geçmişe göre daha hazır olduğu belirtilen açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın askeri yeteneklerinin zayıflatıldığı yönündeki iddiaları reddedildi. Bunun en iyi göstergesi Amerika Birleşik Devletleri'nin geniş kapasitesini kullanmasına rağmen Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü birkaç dakika bile olsa alamamış olmasıdır denildi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise İran'ın ödediği bedel çok ağır diyerek İran rejiminin sarsıldığını öne sürdü. Asla eskisi gibi olamayacaklar ve sonunda yıkılacaklar ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta Washington ve Tahran arasında 8 Nisan'da ateşkes ilan edilmiş, iki ülke ateşkesi birçok defa ihlal etmişti.
1: Mossad direktörü David Barnea emekliye ayrıldı. Görevini ise Netanyahu'nun danışmanlarından Roman Goffman'a devretti. Goffman 5 yıl boyunca Mossad direktörü olarak görev yapacak.
2: Mossad'ın direktörü değişti. Tüm itirazlara rağmen yeni direktör Roman Goffman oldu. İsrail'de Mossad direktörü David Barnea görevini devretti. İsrail basınının haberine göre emekliliğe ayrılma töreninde konuşan Barnea, İran'daki durumu değerlendirdi. İran şu anda daha zayıf, daha fazla zorlukla karşı karşıya ve daha savunmasız bir durumda dedi. Tahran yönetimini devirmek mümkün diye belirtti. Barnea'dan boşalan koltuğu Netanyahu'nun danışmanı Roman Goffman devraldı. Netanyahu sosyal medyasında yeni direktörle fotoğrafını paylaştı. Goffman'ı Mossad'ın yeni direktörü olarak atamaktan gurur duyuyorum diye yazdı. Goffman'ın 5 yıl boyunca Mossad direktörü olarak görev yapması bekleniyor. Ordunun bir operasyonunda İsrail'de reşit olmayan çocuğu muhbir olarak kullandığı iddia edilmişti. Roman Goffman'ın olaydaki rolü nedeniyle soruşturma açılmış, Yüksek Mahkeme olayın Goffman'ın yeni görevine engel teşkil etmediğine karar vermişti.
1: Yunan basınında Türkiye'nin Ege'de artan etkinliğine dair dikkat çekici bir rapor yayımlandı. Yunan ordusuna ait olduğu iddia edilen o rapora dayandırılan haberde Türkiye Ege'de sakin sular dönemini geride bıraktığı ifadesine yer verildi.
2: Türkiye stratejisini değiştirdi. Ege'de sakin sular devri bitti. İfade Yunan basınından. Katimerini gazetesi Yunan ordusunun 2024-2026 dönemindeki Ege faaliyetlerine ilişkin raporuna ulaştığını iddia etti. Haberde yer alan rapordaki verilere göre Türkiye Ege'de sakin sular olarak adlandırılan dönemi geride bıraktı. Bölgedeki egemenlik haklarına yönelik hamlelerde bulundu. Haberde yer verilen rapora göre Türk Deniz Kuvvetleri bölgedeki araştırma ve kablo döşeme gemilerine yönelik telsiz sorgulama uygulamasını da artırdı. İddiaya göre bu telsiz sorgulamaları zaman zaman Yunan karasuları içinde de yapıldı. Raporda

0: Ankara'nın temel amacı mücadeleyi karasularından doğrudan kıta sahanlığı iddiaları üzerine kaydırmak ifadelerine yer verildi. Türkiye uzun süredir Mavi Vatan Yasası üzerinde çalışıyor. Denizlerdeki hak ve menfaatlerini yasal zeminde güçlendirmeye hedefleyen yasa için hazırlıklar sürüyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Kamu kaynaklarının kullanımının kırmızı çizgileri olduğunu vurguladı. Yerel yönetimler merkezi skandallar asla mazur görülemez dedi.
2: Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz.
3: Kamuda kaynak kullanımının önemine değindi. Yerel yönetimlerde yaşanan son gelişmelere işaret etti.
2: Son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Kamu malının israf edilmesine asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi.
2: Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Bu konuda bizim tavrımız, duruşumuz gayet nettir.
3: Erdoğan geçmiş dönemdeki antidemokratik müdahalelerin ekonomiye maliyetine de dikkat çekti.
2: FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Yine bir darbe girişimi olan Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi mecliste ziyaret etti. Görüşmeye dair ayrıntıları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi paylaştı. Bakan Çiftçi ve Bakan Gürlek, MHP lideri Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, milli meselelerde sergilediği ferasetli duruşu ve ülkemizin yüksek menfaatlerini önceleyen yaklaşımıyla Türkiye'ye önemli katkılar sunan Sayın Bahçeli'ye nazik kabulleri için teşekkür ediyorum ifadesini kullandı. Operasyon haberiyle devam. 21 ilde DAEŞ terör örgütü hedefteydi. Operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı. Ayrıntılar İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'yla Cumhuriyet Başsavcılıkları DAEŞ terör örgütüne yönelik çalışma yürüttü. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin terör örgütüyle iltisaklı kişiler oldukları, sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden de DAEŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Ankara merkezli 20 ilde yasa dışı bahis şebekesinde de 3. dalga operasyon vardı. 59 şüpheli gözaltında. Bu arada şüphelilerin 180 milyar lira tutarında kripto para trafiğini yönettiği ortaya çıktı.
0: Ankara merkezli 20 ilde bahis operasyonu gerçekleştirildi. 59 şüpheli gözaltına alındı. 4 milyar dolarlık devasa para hareketi tespit edildi.
4: Aç kapıyı.
0: Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı 2021 yılında gelen ihbar sonucu yasa dışı sanal bahis faaliyetleri yürüten organize suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. Teknik ve fiziki takipte şebekenin sadece referansla giriş yapılabilen özel bir sistem kurduğu belirlendi. Örgüt üyeleri

0: panel adı verilen yazılımlar üzerinden işlem yaptığı, para trafiğinin ise tekel bayileri ve taksiler aracılığıyla yürütüldüğü tespit edildi. İlk dalga operasyonda 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı. El konulan dijital materyaller incelendi. Banka hareketleri analiz edildi. Bu yıl Şubat ayında düzenlenen ikinci operasyonla birlikte hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 58'e ulaştı. Soruşturma etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir şüphelinin ifadesiyle derinleşti. Börü 11 kod adıyla gizli tanık olan şüphelinin ifadesi örgütün yapısını aydınlattı. Gizli tanığın beyanlarında örgütün hiyerarşisi, İstanbul'daki merkezleri ve suç gelirlerinin kripto para cüzdanları üzerinden aklandığına ilişkin detaylar yer aldı. Yapılan teknik incelemelerde şebekeye ait yaklaşık 180 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Elde edilen deliller doğrultusunda 3. operasyon dalgası başlatıldı. 82 şüpheliye yönelik operasyonlarda 59 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Dosya kapsamında bazı finans kuruluşları ve kurum personellerine ilişkin iddialar da incelemeye alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor.
1: Yasa dışı bahis reklamı suçlamasıyla yargılanan Acun Ilıcalı beraat etti. Soruşturma TV8 ve Eksen platformlarına yayınlanan bazı futbol maçlarında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiası üzerine başlatılmıştı. 8 kişinin 1 yıl 3 ay, 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Acun Ilıcalı ve 7 kişinin avukatı müvekkillerinin beraatini istedi. Davayı karara bağlayan hakim tüm sanıklar hakkında kasıt yokluğundan ayrı ayrı beraat kararı verdi. Bu arada İstanbul'da aracıyla çarptığı Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihan Timur'un duruşma tarihi de netleşti. Cihan Timur iade işlemleri tamamlanırsa Temmuz ayında Türkiye'de olacak ve hakim karşısına çıkacak.
2: Ehliyeti olmamasına rağmen direksiyona geçti. Oğuz Murat Acı'ya çarpıp ölümüne neden oldu. Adalet önüne çıkıp hesap vermek yerine annesiyle yurt dışına kaçtı. Timur Cihan Timur'un yargılanacağı tarih belli oldu. Oğuz Murat Acı 1 Mart 2024'te Kemerburgaz'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybetti. Annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülen Cihan Timur'a başsavcılık bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlaması yöneltti. İddianamede Timur Cihan Timur'un yasal sınırdan çok daha yüksek süratli araç kullandığı belirtildi. Kaza sırasında 18 yaşından küçük olduğu için 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme iddianameyi kabul etti. Hakkında kırmızı bülten talepnamesi düzenlenen Cihan Timur'un Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi bekleniyor. Eğer iade işlemleri tamamlanır, Türkiye'ye iade edilirse 8 Temmuz saat 13.30'da hakim karşısına çıkacak.
1: Yine trafik kavgaları var, otoyol magandaları, bu trafik eşkıyaları bir türlü son bulmuyor. Yer bu kez İstanbul Maltepe oldu. Sürücüyü darbeden şüphelilere bakın ne ceza verildi.
3: Ya ne yapıyorsunuz? Ya adam ölecek.
2: Trafikteki tartışma kavgaya döndü. Takip edilen sürücü darp edildi.
4: Ayırın, ayırın, ayırın, ayırın, ayırın, ayırın.
2: Görüntüler İstanbul Maltepe'den. 24 Mayıs akşamı iddiaya göre iki araçtaki kişiler trafikte tartıştı. Taraflardan biri diğer aracı takip etti. Otomobilin önünü kesip sürücüye saldırdı.
3: Ay ay ay ay. Yapma yapma.
2: Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca polis harekete geçti. Kimlikleri belirlenen iki sürücü ve araçta bulunan bir kişi gözaltına alındı. Şüphelilere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 540 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca iki sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Araçları da 2 ay trafikten men edildi. Şüphelilerden darp olayına karışan ikisi hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.
3: Ya ne yapıyorsunuz?
1: Bursa'da bir erkek tartıştığı annesini bıçakladı. Ardından polise de direndi. Yaralı kadınsa güçlükle evden çıkarılıp hemen hastaneye kaldırıldı.
5: Hacım şizofren şahsı. Annesini yaralamış, kendini de yaralamış.
2: Önce annesini, sonra da kendini yaraladı. Polise dirense de etkisiz hale getirilen saldırgan ve annesi hastaneye kaldırıldı.

0: Bursa Osman Gazi'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İsmail ise evde annesiyle tartıştı. Eline bıçak alan adam önce annesi Ayşe S'yi ardından da kendini bıçakladı. Gürültüleri duyan apartman sakinleri durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Ancak saldırgan İsmail ise polis ekiplerine bıçakla direndi. Bu sırada park halindeki taksinin camına kafa attı. Polis saldırganı bir süre sonra etkisiz hale getirdi. Yaralı anne ve oğlu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Farklı kentlerde Tokat, Kahramanmaraş ve Adana'da akarsuya düşerek kaybolan 4 kişi arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler Kelkit ve Eğlence Çayı ile Ceyhan Nehri'nde 4 kişiyi arıyor.
0: İkisi fotoğraf çektirmek isterken çaya düştü. Biri serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapıldı. Biri de balık tutarken nehre düşüp kayboldu. Ekipler günlerdir 4 kişiyi bulmaya çalışıyor. Tokat'ın Erbaa ilçesinde akraba olan 4 genç 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı kenarında 3 tekerlekli elektrikli motorlu araçla gezintiye çıktı. Fotoğraf çekmek isteyen gençler araçla birlikte çaya düştü. İkisi kendi imkanıyla kurtulmayı başarırken kaybolan 22 yaşındaki İlker Parlak ve 26 yaşındaki Oğuz Kale için ekipler seferber oldu.
2: Bugün 200'ün üzerinde personel, 6 drone, 8 bot, 40 araç ve tüm personelle beraber belediye, AFAD, jandarma, polis, kaymakamlık, valilik buradayız.
0: Barajdan su akışı kesilerek Kelkit Çayı'nın su seviyesi düşürüldü. Ekipler 8 bölgede eş zamanlı arama yapıyor. Benzer bir olay Adana'da da yaşandı. Karahisarlı ilçesinde geçen pazar günü serinlemek için eğlence çayına giren Ömer Alptekin bir süre sonra gözden kayboldu. Ekipler günlerdir 25 yaşındaki genci bulmaya çalışıyor. Kahramanmaraş'ta ise 28 Mayıs'ta balık tutarken nehre düşen Sekman Aktaş'ı arama çalışmaları sürüyor. 62 yaşındaki adamı bulmak için ekipler günlerdir Ceyhan Nehri'nde arama yapıyor.
1: Büyük hasretle beklediğimiz yazı adım attık. İyi hoş ama bu ne anlama geliyor? Bir yandan da orman yangınları açısından en riskli dönemdeyiz. Bu kapsamda orman yangınlarına karşı tedbir kararları alınmaya başlandı. Kaz Dağları Milli Parkı'nın Edremit Körfezi'ne bakan bölümüne girişler kısıtlanacak. Açıklama Balıkesir Valiliği'nden geldi. Kaz Dağları Milli Parkı sınırları içindeki belirli koruma ve gezi alanları dışındaki tüm güzergahlar ve mevkiler 15 Haziran'dan itibaren halkın girişine kapatılıyor. Yasak kararı Kaz Dağı Göknarı Tabiat Koruma Alanı başta olmak üzere Beypınar'ı, Düden, Çamlıbel dahil yaklaşık 19 bin hektarlık ormanlık alanı kapsıyor. Belirlenen günübirlik alanlar yasaktan muaf. Bu arada yasak 30 Eylül'e kadar devam edecek. Bu arada dikkat çeken bir görüntü, Aksaray'da bir tırda yangın başladı ve alevler ormana da ne yazık ki sıçradı ve ekipler yangını yaklaşık 2 saatte neyse ki söndürebildi. Aksaray-Nevşehir karayolunda seyir halinde olan ve doğal gaz dolu tüpleri taşıyan bir tırda önce patlama oldu, ardından da yangın çıktı. Sürücü aracı durdurarak kendini son anda dışarı atmayı bildi. Kısa sürede alev topuna dönen tırdaki yangın yol kenarındaki ormana da sıçradı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis de tedbir amaçlı karayolunu ulaşıma kapattı. İtfaiye tırdaki ve ormandaki yangını yaklaşık 2 saatte söndürdü. Yangınla ilgili inceleme ise devam ediyor. Sıradaki görüntü Antalya'dan. Gaz pedalı takılı kalan ve kontrolden çıkan bir cip ortalığı adeta birbirine kattı. Önce kafeteryanın içinden geçen araç, ardından tamirhaneye girdi. 7 araç zarar gördü. Bir kişi aracın altında kalmaktan bakın nasıl kurtuldu.
3: ...80 yaşlarında bir amcamız şuradan petrolden, orada simit restoranını dağıtıp buraya daldı. Arabalarımızı pert etti.
0: İddiaya göre gaz pedalı takılı kalan araç kontrolden çıktı. Araçlara çarpa çarpa ilerleyen cip zor durdu.

0: Olay Antalya'nın Kepez ilçesinde sanayi sitesinde yaşandı. İddiaya göre 80 yaşındaki bir sürücünün kullandığı jipin gaz pedalı takılı kaldı. Kontrolden çıkan araç ortalığı birbirine kattı.
1: Önce petrolün içini dağıtmış. Petrolün içinden son sürat buraya geliyor. Şu çöp bidonun orada bir tane kurtarıcı var. O da çarpıyor. Sonra burada 3 araba var. Onu çarpıyor. Bir tane de burada bir araba var. 4. Bu 5. Ondan sonra geri gidiyor. Otobüs var. Otobüse çarptı.
0: 7 aracın zarar gördüğü olayda tamirhane çalışanı aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
2: Arabanın girişinden belli oluyordu. Lastikler geldi. Ben baktım buraya girdi zaten. Hemen arka tarafa kaçtım.
0: Kaza sırasında minibüste olan bir müşteri de yere düşerek yaralandı.
1: İçindeki müşterimiz o zaten arabadan vurunca o şiddetle uçtu. Onun da kırık olduğu söylediler koluyla kalçasında. Tedavi aldılar.
0: Geri giden cip otobüse çarparak durabildi. Araç sürücüsü ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
3: Masmavi içinizi açacak görüntüler var. Muğla'nın Fethiye ilçesinden ve Fethiye ilçesi açıklarında da güzel bir görüntü kaydedildi. Balina görüldü. Cep telefonu kamerası da kaydedildi. İzlediğiniz görüntüler Göcek açıklarındaki A limanı koyu yakınlarında kayıt altına alındı. Tekneyle seyir halindeydi bir grup ve balinayı görür görmez hemen kayda başladılar. Bir süre denizin yüzeyinde yüzen spermeçet balinası daha sonra gözden kayboldu. Yine gece raporunun sınırlarına yansıyan dikkat çekici bir haber. Sinop açıklarında denizde füze olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu. Ayancık açıklarında denizde bir cisim görenler hemen 112'ye ihbarda bulundu. Bölgeye sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Denizdeki cismin etrafında hemen önlem alındı. Yapılan ilk incelemede füze olduğu değerlendirilen metal cisim detaylı inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı. Rusya yüzlerce insansız hava aracı ve onlarca füzeyle Ukrayna'ya savaşın en yoğun saldırılarından birini gerçekleştirdi ki Ukrayna genelinde en az 13 can kaybı var. Yaralı sayısı da 100'e ulaştı.
0: Rusya'dan Ukrayna'ya gece boyu füzeler yağdı. Kiev ve Dnipro başta olmak üzere birçok kentte can kayıpları yaşandı. Rusya yüzlerce insansız hava aracı ve onlarca füzeyle Ukrayna genelinde savaşın en yoğun olduğu saldırılardan birini düzenledi. Kiev ve Dnipro başta olmak üzere birçok kentte çok sayıda nokta hedef alındı. Ukraynalı yetkililer can kayıplarının yaşandığı saldırılarda onlarca kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıların hedefindeki binalarda ve altyapılarda ciddi hasar meydana geldi. Kiev, saldırıların en ağır hissedildiği kentlerden biri oldu. Halk saldırılar sırasında metro istasyonlarına sığındı. Kiev Belediye Başkanı Klitschko çok sayıda yapının hasar aldığını, enkaz altında kalanlar içinse arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını açıkladı. Ukrayna Hava Kuvvetleri 602 İHA'yla 40 füzenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ülke genelinde hava saldırısı alarmları gece boyunca sürdü. Saldırıların ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Ortaklarımızın desteğine ve saldırılara yönelik etkili tepkilere ihtiyacımız var." dedi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksine yönelik kitlesel saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılarda yüksek hassasiyetli silahlar ve hipersonik füzeler kullanıldığı belirtilirken, Kiev'in yanı sıra Zaporijya ve Harkov bölgelerindeki hedeflerin vurulduğu da ifade edildi. Ukrayna'nın gece saatlerinde misilleme saldırıları düzenlediği, güneydeki Krasnodar bölgesinde bulunan petrol rafinerisinde yangın çıktığı belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski saatler önce Rusya'nın çok büyük çaplı bir saldırı hazırlığında olduğu uyarısında bulunmuştu.
3: Avrupa Birliği düzensiz göçle mücadelede yeni ve tartışmalı bir dönemin kapısını araladı. Birlik ülkeleriyle Avrupa Parlamentosu göçmenlerin üçüncü ülkelerle kurulacak merkezlere gönderilmesine imkan tanıyan geri dönüş yasasında uzlaştı.
0: Avrupa Birliği göç politikalarında son yılların en sert düzenlemelerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu, yasal kalış hakkı bulunmayan göçmenlerin geri gönderilmesini hızlandırmayı amaçlayan yeni geri dönüş tüzüğü üzerinde anlaştı. Yeni düzenleme, AB ülkelerine birlik sınırları dışında geri dönüş merkezleri kurma imkanı tanıyor. Böylece düzensiz göçmenler yalnızca kendi ülkelerine değil, üçüncü ülkelerde oluşturuyorlar.

0: sunulacak merkezlere de gönderilebilecek. Refakatsiz çocuklar geri dönüş merkezlerinden muaf tutulacak tek grup olurken çocuklu aileler bu merkezlere gönderilebilecek. AB yetkilileri düzenlemenin düzensiz göçle mücadelede daha etkin sonuçlar sağlayacağını savunuyor. Resmi verilere göre Avrupa'da kalma hakkı bulunmayan göçmenlerin yalnızca %29'u birlik topraklarından ayrılıyor. Düzenleme kapsamında gözaltı süreleri 6 aydan 2 yıla çıkarılırken bazı durumlarda bu sürenin daha da uzatılabilmesinin önü açılıyor. Almanya, Hollanda, Avusturya, Danimarka ve Yunanistan projeyi destekliyor. İtalya ise toplamda 100'den az göçmenin barındırıldığı iki merkezde benzer bir modeli hali hazırda Arnavutluk'ta işletiyor. Sivil toplum kuruluşları yeni düzenlemenin aileleri parçalayabileceğini ve temel haklar açısından ciddi riskler barındırdığını savunuyor. Tartışmalı yasanın onay süreçlerinin ardından gelecek ay yürürlüğe girmesi bekleniyor.
1: Fransa ile İsrail arasında yeni bir kriz var. Fransa, İsrail firmalarının Paris'te yapılacak savunma fuarında stand açmasını yasakladı. İsrailli yetkililerin fuarda yer almasının da engellendiği belirtiliyor. İsrail de karara tepkili.
0: Fransa ve İsrail arasında yeni bir kriz patlak verdi. İsrail'in Paris'teki savunma fuarında stand kurmasına izin verilmedi. Açıklama İsrail Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Fransa'nın Paris'te yapılacak Euro Satori Fuarı'nda İsrail'in stand kurmasının yasaklandığı açıklandı. Bakanlık ayrıca İsrail yetkililerin de fuara katılmasının engellendiğini duyurdu. Savunma Bakanlığı sözcüsü kararın utanç verici olduğunu ifade etti. Fransa'nın tarihin yanlış tarafında olduğunu savundu. Fransa Savunma Bakanlığı ise İsrail şirketlerin yalnızca hava savunma sistemleri sergilemelerine izin verileceğini duyurdu. Kararın gerekçesine ilişkin detay vermekten kaçındı. Açıklamada İsrail yetkililerin fuara katılmalarının yasaklanmasına ilişkin de bilgi verilmedi. Avrupa'nın en büyük savunma fuarlarından biri olan Euro Satori'ye bu yıl yaklaşık 2600 şirketin katılması bekleniyor. Fransa 2024'te İsrail'in fuara katılmasına izin vermemiş, karara İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gerekçe gösterilmişti. 2025'te yapılan Paris Havacılık Fuarı'nda ise İsrail'li firmalar saldırı amaçlı silah sistemlerini kaldırmayı reddetmiş, onun üzerine İsrail'li firmaların ürünleri siyah bir perdeyle örtülmüştü. Fransa ve İsrail arasındaki ilişkiler, Paris'in Gazze ve Lübnan'daki İsrail saldırılarını eleştirmesinin ardından gerilmiş, Fransa'nın Filistin devletini tanıması da iki ülke arasında gerilimi artırmıştı.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsviçre'nin Zürih kentinde Türk vatandaşları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Türk toplumunun İsviçre'de önemli başarılara imza attığını belirten Işıkhan, artık evlatlarımız İsviçre'de çok önemli stratejik konumda bulunuyorlar dedi.
2: Nasılsınız?
3: Çok teşekkür
2: ederim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü toplantısı için gittiği İsviçre'de Türk toplumuyla buluştu. Işıkhan, İsviçre'nin gelişmesinde Türk toplumunun önemli katkıları olduğunu belirtti.
4: Artık çocukları, evlatlarımız, evlatlarınız İsviçre'de çok önemli stratejik konumda bulunuyorlar. Birçoğu siyasetçi, birçoğu bilim insanı, birçok akademide başarılı kardeşlerim var. Onlarla da sizlerin eseri olan bu yavrularımızla da gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum.
2: Işıkhan, Türkiye ne kadar güçlü olursa Avrupa'nın farklı şehirlerinde yaşayan Türk vatandaşlarının da o kadar güçlü olduğuna işaret etti.
4: Türkiye ne kadar güçlü olursa sizler de burada İsviçre'de, Hollanda'da, Avrupa'nın farklı şehirlerinde sizlerin de güçlü olduğunu hissediyoruz. Bir ateş çemberinde yaşıyoruz. Hep birlikte olmak, kenetlenmek ve birbirimize destek verme dışında bir şansımızın olmadığını düşünüyorum.
2: Bakan Işıkhan toplantıda Türk toplumunun sorunlarını da dinledi. Sık sık notlar aldı. Toplantıda ayrıca Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Zürih Başkonsolosu Fazıl Çorman ve İsviçre Türk Toplumu Başkanı Suat Şahin de hazır bulundu. Bakan Vedat Işıkhan, İsviçre'deki programları kapsamında Uluslararası Demokratlar Birliği İsviçre tarafından düzenlenen toplantıya da katıldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaleti OpenAI şirketine dava açan ilk eyalet oldu. ChatGPT'nin çocuklara zarar verdiğini savunan eyalet başkanı.

0: Başsavcısı şirketten milyonlarca dolarlık tazminat talep ediyor.
1: ABD'nin Florida eyaleti ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketine dava açtı. Sohbet robotunun çocuklar için güvenli olmadığı iddia ediliyor.
2: For endangering our kids and deceiving parents.
1: Florida eyalet başsavcısı James Utmaier davanın OpenAI'nin yanı sıra şirketin üst yöneticisi Sam Altman'a karşı da açıldığını belirtti.
3: Çocuklarımızı tehlikeye attıkları ve ebeveynleri bu uygulamanın güvenli olduğuna inandırarak aldattıkları gerekçesiyle Sam Altman ve ChatGPT aleyhine çok büyük bir dava açtık. İnsanlar zarar görüyor. Ebeveynler aldatılıyor ve şirketin bunun bedelini ödemesi gerekiyor.
1: Dava dilekçesinde toplu katliam yapanlara yardım etmek, intiharı teşvik etmek, insanları kamuoyunda küçük düşürmeye neden olmak gibi suçlamalar yer alıyor ve milyonlarca dolarlık tazminat talep ediliyor. Florida, OpenAI şirketine karşı dava açan ilk eyalet oldu. Başsavcılığın şirket hakkındaki soruşturması, Florida Devlet Üniversitesi'nde yaşanan silahlı saldırının ardından geldi. Saldırganın ChatGPT ile yaptığı konuşma kayıtları incelenmiş, kayıtlarda failin silah kullanımı hakkında görüşmeler yaptığı tespit edilmişti. OpenAI ise ChatGPT'nin bu suçtan sorumlu olmadığını savunmuştu. OpenAI, Şubat ayında Kanada'da 9 kişinin öldüğü bir silahlı saldırının ardından da tepki çekmişti. Şirketin CEO'su Altman, saldırıdan önce saldırganın şüpheli hesabını tespit etmesine rağmen yetkililere haber vermeyen şirketi adına özür dilemişti.
4: What we think needs to happen globally.
0: Birleşmiş Milletler'den iklim uyarısı var. Dünya Meteoroloji Örgütü küresel sıcaklıkları artıran El Niño hava olayının Eylül'den önce geri dönme ihtimalinin %80'e ulaştığını söylüyor. Uzmanlar kuraklık, aşırı yağış ve yeni sıcaklık rekorları konusunda sürekli uyarıyor.
1: Dünya yeni bir El Niño dönemine hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü, El Niño hava olayının Eylül ayından önce yeniden ortaya çıkma ihtimalinin %80'e ulaştığını açıkladı. Açıklamaya göre Pasifik Okyanusu'nda deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesiyle oluşan El Niño'nun en az orta şiddette olması bekleniyor. Bazı tahminler ise daha güçlü bir sürece işaret ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, gelişmeyi acil bir iklim uyarısı olarak değerlendirdi. Guterres, El Niño'nun iklim krizinin etkilerini daha da artıracağını belirterek, dünyanın bu sürece hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Uzmanlar önümüzdeki 3 ay boyunca dünyanın büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkabileceği uyarısında bulunuyor. El Niño'nun bazı bölgelerde kuraklığı, bazı bölgelerde ise aşırı yağışları tetiklemesi bekleniyor. Batı Afrika, Sahel bölgesi, Güney Afrika, Avustralya ve Güneydoğu Asya'da kuraklık riskinin artabileceği belirtilirken, Ekvatoral Pasifik bölgesi ve ABD'nin güneydoğusunda yağışların artması bekleniyor. Meteoroloji uzmanları ise her El Niño'nun farklı sonuçlar doğurduğunu vurguluyor. Son olarak 2023-2024 döneminde etkili olan El Niño, küresel sıcaklık rekorlarının kırılmasına yol açmıştı. Bu sene ise Batı Avrupa alışılmadık derecede sıcak geçmiş, İngiltere ve İrlanda'da Mayıs ayı sıcaklık rekorları kırılmıştı.
0: İstanbul 4-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Sıfır Atık Festivali'ne hazırlanıyor. Amaç belli. Sıfır Atık bilincini herkese aşılayabilmek. Peki festivalin detaylarında neler var? Hadi izleyelim.
5: İstanbul Sıfır Atık'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı
1: farkındalık kazandırılacak, sıfır atık bilinci aşılanacak. Bu amaçla atölye, yarışma ve konserler düzenlenecek.
6: Sıfır atıkla alakalı farkındalık oranı %80'in üstüne çıkmış durumda. Biz diyoruz ki sıfır atık kültürü oluşturmak zorundayız.
7: 2017 yılında saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlatılan bu sıfır atık hareketi bugün artık yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın sahip çıktığı büyük bir çevre ve sürdürülebilirlik markasına dönüşmüş durumda.
1: İstanbul'daki Sıfır Atık Festivali'ne sayılı günler kaldı. Festival 4-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda yapılacak.

0: Aileler ve gençler sıfır atık bilincine ortak olacak.
1: Festivalimiz 4 gün boyunca her yaştan vatandaşımıza hitap eden birbirinden değerli içeriklerle dolup taşacak.
2: Bu topraklarda oluşan sıfır atık farkındalığı dünyada küresel bir yer elde etti. Amacımız İstanbul'umuzu sıfır atığın başkenti yapmak.
0: Festival hazırlıkları da sıfır atık bilinciyle yapılıyor.
1: Geçtiğimiz hafta burada Etno Spor Kültür Festivali yapıldı. Biz aynı alanı kullanıyoruz ve aynı alanı kullanarak sürdürülebilirlik çalışmalarımıza da katkı sağlıyoruz. Karbon salınımını engelleyerek devasa bir malzeme israfının önüne geçtik.
3: Marmara Denizi'nde tek tehlike kirlilik değil, hayalet ağ tehlikesi de var. Balıkesir'in Marmara Adası açıklarına dalgıçlar deniz canlıları için ölümcül tuzağa dönüşerek ekosistemi tehdit eden iki futbol sahası büyüklüğünde hayalet ağ çıkardı.
4: Milyonlarca deniz canlısı biz onu çıkartmadığımızda belki de 100 yıl boyunca kalacak bir ölüme neden oluyor.
0: Ağlar bilinçsizce denizde bırakılıyor, zamanla hayalet ağa dönüşüyor. Denizdeki ekosistemi etkileyen hayalet ağlar için dalgıçlar harekete geçti.
5: Sitede gezerken Mavi Atlas uygulamasını gördüm. Oradan yardım talebinde bulundum.
0: Dalgıç Ömer Altuncu, Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında yaptığı dalışlarda hayalet ağlar olduğunu fark etti. Durumu Mavi Atlas uygulamasını yürüten ekibe bildirdi. Ekipler hayalet ağları denizin dibinden çıkarmak için bölgeye geldi. 4 gün boyunca 6 farklı noktaya daldılar.
4: Bu taşlıkların içleri yuva dolu. Burada milyonlarca deniz canlısı yaşıyor. İçeriye giremedikleri için bir üreme yapamıyorlar ya da içeride kaldılarsa da dışarı çıkamadıkları için, beslenemedikleri için ölüyorlar.
0: Hayalet ağlar binlerce deniz canlısı için ölüm demek. Yaklaşık 15 bin metrekare hayalet ağ, 200 metrekare misin ağ, 225 kilo kurşun ağırlık, 30 metre halat ve 50 metre troll kapı halatı denizden çıkarıldı.
4: Temizleyebildiklerimizi suyun altından önce temizliyoruz. Oldukları yerde kalsınlar diye. Daha sonra tekneye çıkarttığımızda da teknenin üzerinde kalan bütün deniz canlılarını ağdan kurtarıp tekrardan denize ulaştırıyoruz.
0: Binlerce deniz canlısını ölümden kurtaran ekipler, tehlikenin boyutunu gözler önüne sermek için iki futbol sahasından daha büyük olan hayalet ağı köy meydanında sergiledi.
6: Derman bende.
7: Evet abi.
3: Oley. Cuma günü TÜİK aylık enflasyon rakamlarını duyuracak. Öncesinde İstanbul Ticaret Odası Mega Kent'in enflasyon verilerini paylaştı. Hangi ürünlerin fiyatı arttı, hangileri düştü? Gelin semt pazarında bir yolculuğa çıkalım sizlerle birlikte.
0: Eriğin fiyatı arttı, sivri biberin düştü. İTO Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
8: Önceki senelerde kiraz, erik, kayısı çok sıkıntılı geçti ama bu sene ürünlerde sıkıntı yok. Ürünler hepsi bol.
0: İstanbul Ticaret Odası'nın paylaştığı rakamlara göre geçen ayın zam şampiyonu erik oldu. Fiyatı %89 arttı.
8: Mayıs ayında çünkü ürünün ilk çıkma yani ilk başlama sezonu olduğu için fiyatları biraz yüksek oluyor ama şu an tam sezon olduğu için fiyatı gayet normal yerinde yani.
0: Eriği %20'lik artışla maydanoz ve %11'lik artışla limon takip etti.
9: Domates, çalı, limon, soğan.
10: Limonun fiyatı nasıl?
9: Çok pahalı.
0: Fiyatı düşen ürünlere gelince.
10: Sivri biber kış ayı boyunca fiyatı en yüksek ürünlerden biriydi. Havalar ısındı, onun da fiyatı düştü. Üstelik İstanbul Ticaret Odası'nın Mayıs ayı rakamlarına göre fiyatı en fazla azalan ürünlerin başında sivri biber geliyor. Sivri biberi kış boyunca çok tartıştık çünkü kilosu 200 liraları aşmıştı.
11: Tabii 200'ü aşmıştı. Şu anda 80, 60, 70, 50'ye kadar gitti.
10: Daha düşer mi?
11: Daha düşer. 50, 40'a düşer o.
0: Patlıcan ve taze fasulyede de fiyatlar düştü.
11: Fasulye de 150-200'dir. Şu anda boncuk fasulye 200'dir. Normal fasulye 100-150'dir.
10: Havalar ısındı, yaz meyveleri tezgahlardaki yerini aldı. Kiraz geçen sene yok denecek kadar azdı ancak bu sene bol. Üstelik kilosu tezgahta şu anda 150 liradan satılıyor.
8: Geçen sene 400-500 lira civarında seyrederken şu an 150-120-200 lira. Yani en iyi kiraz şu an 350-400 seyrinde ilerliyor.
12: Kiraz aldım, kayısı aldım, karpuz aldım.
10: Geçen sene hiç kiraz yiyememiştik.
12: Evet, aynen. Çok pahalıydı.
3: Süresiz nafaka tartışmalarında gözler Anayasa Mahkemesi'nde. Yüksek Mahkeme 4 Haziran'da Türk Medeni Kanunu'ndaki yoksulluk nafakasını düzenleyen maddedeki süresiz olarak ifadesinin

0: iptal istemini görüşecek. Kararın hem mevcut uygulamayı hem de hükümetin hazırladığı yeni düzenlemeleri etkilemesi bekleniyor.
1: Süresiz nafaka tartışmalarında gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi. Yüksek Mahkeme 4 Haziran'da yapacağı toplantıda süresiz nafaka uygulamasını ele alacak. Süresiz nafaka uygulaması uzun süredir gündemde. Mevcut uygulamada boşanma nedeniyle yoksulluğa düşen taraf süresiz nafaka talep edebiliyor. Ancak bu sistem uzun yıllardır tartışılıyor. Bir taraf uygulamanın korunmasını isterken diğer tarafta süresiz nafakanın mağduriyet yarattığını savunuyor. Süresiz nafaka uygulamasına ilişkin tartışmalarda kritik tarih 4 Haziran. Anayasa Mahkemesi, Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesindeki süresiz ifadesinin iptaline ilişkin başvurusunu esastan görüşecek. Başvuruyu karara bağlayacak. Hükümet ise süresiz nafaka tartışmalarına karşı yeni bir düzenleme hazırlığına başladı. 12. yargı paketi kapsamında nafakaya süre sınırı getirilmesi değerlendiriliyor. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı taslakta nafaka süresinin evliliğin süresine göre belirlenmesi gündemde. Taslak çalışmaya göre 3 yıllık evliliğe 5 yıl, 5 yıllık evliliğe 7 yıl, 10 yıllık evliliğe ise 12 yıl nafaka verilmesi planlanıyor. Sürenin sonunda nafaka yükümlülüğünün sona ermesi öngörülüyor. Oluşabilecek mağduriyetler için ise sosyal destek mekanizmalarının devreye alınması hedefleniyor. Süresiz nafaka uygulamasına ilişkin son söz için gözler Anayasa Mahkemesi'nde olacak.
0: Kiracı evden ayrılırken evi sahibine nasıl vermeli, nasıl teslim etmeli ve hangi hallerde depozito iade edilmeli? Yıllardır memlekette tartışılır bu sorular. Yine gündemde. Peki yasal düzenleme bu başlıklar hakkında neler söylüyor? Bakalım bilgilenelim.
2: Ben iyi şartlarda teslim ettiysem iyi şartlarda almayı bekliyorum ama buna göre kiracı seçimi yapıyorum.
3: Parkeyi parçalar, kırar. Dolapları kırar, camı kırar. Bunlar kiracı yapıp çıkmak zorunda.
1: Ev sahibi nasıl verdiysem öyle almak isterim dese de her zaman öyle olmuyor. Kiracı ve ev sahibi arasındaki tartışma depozito kesintisine kadar geliyor.
4: Bazı kiracılar çok pis kullanıyor açıkçası. Evi parkeler olsun, duvarlar olsun, tezgahlar olsun, kapılar olsun kırıyorlar, boyuyorlar.
1: Çoğu kiracıya göre ise uzun süreli kiralamalarda evin yıpranmaması mümkün değil.
5: Evi teslim alıyoruz, temiz. Kullanıyoruz. Bu kullanım için de ücret ödüyoruz. Boyası gidebilir, parkesi kalkabilir. Sonuçta ben buna her ay 30 bin lira, 40 bin lira para ödüyorum. Yani evi nasıl teslim edeyim aynı şekilde? 5 yıl kaldıysa nereden baksan 500-600 bin lira kira veriyoruz. Bir tane boya yapsın, 20 bin lira versinler.
1: Ev sahibi ve kiracının anlaşamadığı konuların başında işte bu geliyor.
6: Boya, temizlik, tadilat. Peki kiracı evi nasıl teslim etmeli? Kimi boya şart diyor, kimi ise bu konunun vicdan meselesi olduğunu söylüyor.
3: Badana boya yok öyle bir şey. Kesinlikle kiracılar boya parasını vermez.
7: Yani ben evi kiraya verdiğim zaman tertemiz veriyorum. Çıkan olduğu gibi bırakıp gidiyor. Vicdana kalmış. Vicdan meselesi yani.
8: Boyalı aldıysa boyalı teslim etmesi gerekiyor yani. Boyasız teslim edemez.
9: Yargıtay taşınmaz da tahliye anında kiracının boya ve badana yapma yükümlülüğünün olmadığını belirtir. Bunun tek aksi durum kira sözleşmesine her halükarda yazılan boya ve badana yapılarak teslim edilecektir hükmü.
1: Peki anlaşmazlık halinde ev sahiplerinin elindeki en büyük koza dönüşen depozitoda yasal sınır ne? Düzenlemeye göre ev sahipleri en fazla 3 kira bedeli depozito isteyebilir. Tahliye sırasında evde hasar varsa ya da aidat, ortak gider borcu varsa ev sahibi bunlar için depozitoyu kullanabilir. Ve depozitoda doğru bilinen yanlışlar.
3: Verdiği depozit var ya, onu geri almak zorunda da değil. Çıkmadan diyelim ki aralığın birinde evi terk etmedik, kontratı bitiyor. Aralığın sonuna kadar o depozitonun karşılığına oturabilir.
1: Böyle düşünenler olsa da yasal düzenleme aksini söylüyor. Yasaya göre depozito kira borcuna mahsup edilemiyor. Sözleşmede farklı bir ifade yer almıyorsa depozito için son kira bedeli esas alınıyor.
0: Devre tatil ve devre mülk satışlarına dair bakanlıktan uyarı var. Ticaret Bakanlığı özellikle satış ve pazarlama süreçlerinde yaşanan mağduriyetlere karşı yasal yollara başvurulması gerektiğinin altını çizdi.
1: Ücretsiz tatil vaadi yöntemlerine dikkat çekildi. Manipülasyonlara karşı dikkatli olunması için çağrı yapıldı. Ticaret Bakanlığı, Devre Tatil

0: ve devre mülklerin satış ve pazarlaması konusunda vatandaşları uyardı. Uyuşmazlık halinde hak arama yollarının kullanılması gerektiği kaydedildi. Firmalara yönelik soruşturmalar paylaşıldı.
1: Yürütülen incelemelere istinaden 2023'ten bugüne kadar 21 firma hakkında düzenlenen 25 soruşturma raporu Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilmiş, 62 firma hakkında yürütülen denetim faaliyetleri sonucunda 352 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanmıştır. 3 firma hakkındaki denetim süreci ise devam etmektedir.
0: Bakanlık, devre tatil ve devre mülk alımında imza atılan belgelerin mutlaka okunması gerektiğini belirtti. Açıklamada, vaat edilenle sözleşmenin uyumlu olmasına dikkat edilmeli denildi. Devre tatil sözleşmelerinde tüketicilerin sözleşme tarihinden itibaren 14 gün içinde gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma haklarını kullanabileceği de hatırlatıldı.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarında önemli rol üstlenenlerden biri de kuşkusuz özel görev nişancıları. 4 aylık zorlu eğitimin ardından bu unvanı alan özel görev nişancıları hedefi 12'den vuruyor.
0: İster dağlık alanda, ister ormanda, araziye uygun kamuflajlarla ansızın ortaya çıkıyor, hedeflerini tam 12'den vuruyorlar. Onlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin keskin gözleri, özel görev nişancıları. Operasyonlarda önemli rol üstlenen nişancılar, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nde yaklaşık 4 aylık zorlu bir eğitimin ardından bu unvanı alıyor.
3: Özel görev nişancıları her türlü arazi ve iklim şartlarında görev yapabilecek şekilde zorlu ve uzun bir eğitim süreci sonunda yetiştirilmektedir.
0: Özel görev nişancıları aldıkları eğitimin ardından her türlü arazi ve doğa şartında 2000 metreye kadar hedeflerini vurabiliyor.
3: Nişancılara zorlu kurs sürecinde her türlü iklim ve hava şartında muharebe sahasında karşılaşabilecekleri farklı durumlara karşı çeşitli atış pozisyonlarında ve farklı kalibre silahlarla atışlar yaptırılarak atış melekeleri en üst düzeye çıkarılır.
0: Hareketli platformdan atış, gazlı ve sisli alanlarda sızma ve atış eğitimleri alan nişancılar bot üzerinde de atış yapıyor. Kayalık, ormanlık, çöl gibi arazi şartlarına uygun kamuflajlarıyla ansızın ortaya çıkıp düşman hedeflerin korkulu rüyası haline geliyor.
4: Sağ 4. Hazır, at.
2: Bu gece son haberimiz bu. Noktalıyoruz gece raporunu. Ben Evren Aydın, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Birazdan Nurdan Hüsrev. Gelişmelerle karşınızda efendim. Hoşça kalın, iyi geceler.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 31, Muğla 29 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 23, Trabzon parçalı bulutlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 27, Kayseri parçalı bulutlu 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 20, Kars yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 2 Haziran'ı 3 Haziran'a bağladığımız gecede saat 21'e yaklaşırken dünden güne, günden de geceye yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Kamu kaynaklarının kullanımının kırmızı çizgileri olduğunu vurguladı. Yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez dedi.
1: Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz.
2: Kamuda kaynak kullanımının önemine değindi. Yerel yönetimlerde yaşanan son gelişmelere işaret etti.
1: Son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Kamu malının israf edilmesine asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi.
1: Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine

0: yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Bu konuda bizim tavrımız, duruşumuz gayet nettir.
1: Erdoğan geçmiş dönemdeki antidemokratik müdahalelerin ekonomiye maliyetine de dikkat çekti.
0: FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Yine bir darbe girişimi olan Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır.
2: Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımı belli oldu. Yeni parti sözcüsü Müslüm Sarı 19 kişilik MYK listesini açıkladı. Peki kimler var listede? Yanıtını haberimizde bakalım.
3: Çok sağ olun.
4: Kılıçdaroğlu'nun A takımı netleşti. Yeni parti sözcüsü, eski İstanbul Milletvekili Müslüm Sarı, Merkez Yönetim Kurulu listesini kamuoyuyla paylaştı.
5: Yurt içi örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Orhan Sarıbal, İdari ve Mali İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu.
4: Mutlak butlan kararı sonrası gözler Kılıçdaroğlu'nun belirleyeceği Merkez Yönetim Kurulu'na çevrilmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil 19 kişi listede yer aldı. Ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk ve seçim işleri birimleri oluşturulması kararlaştırıldı. Bu üç birim doğrudan genel başkana bağlı görev yürütecek. Sarı, kurultay toplansın tartışmasını da değerlendirdi. Tedbir kararı varken kurultay yapılamaz dedi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. İlgili bölge idare mahkemesinin vermiş olduğu bir karar var ve bu karar ihtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar ve kesinleşmemiş olan bir karar. Yani henüz kesinleşmedi çünkü Yargıtay aşaması var. Dolayısıyla üzerinde ihtiyati tedbir kararı olan ve henüz kesinleşmemiş bir kararın olduğu bir hukuk zemininde ister imzalar toplansın, ister parti meclisinden böyle bir karar alsın, isterse şu anda Sayın Genel Başkanımız hadi gelin hep beraber kurultaya gidiyoruz desin, kurultay toplayabilmek mümkün değil.
4: Sarı'ya Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le görüşüp görüşmeyeceği de soruldu.
5: Herkese görüşür, herkesle konuşur. Yani bu arkadaşlarımız başka partiden arkadaşlarımız değil ki. Partinin kurumsal kimliğini zedeleyecek herhangi bir iş ve eyleme karşı kayıtsız kalmamız mümkün değil. Birlikte işbirliği içinde diyalog kapılarımız açık sonuna kadar.
4: Sözcü Sarı, Özel'in grup toplantısındaki konuşması sırasında Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sloganlara da tepki gösterdi.
5: Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurumsal kimliğine hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yakışmayan sloganları biz de izledik, müşahede ettik. Ben bu arkadaşlarımın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama eğer Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımızsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağından emin olabilirler.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel meclise grup toplantısında konuştu. Dostu düşmanı ayırmakta ustalaştık dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için görevi bırakabilseydi madalyası daha büyük olacaktı ifadelerini kullandı. Kurultay çağrısını da yineledi.
6: Biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta. Olmamız gereken kürsüdeyiz.
4: Meclis Başkanlığı'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantı talebimiz yok yazısı gönderdiği saatlerde Özgür Özel grup toplantısı düzenledi.
6: Şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. Bir tarafta butlan kararıyla baba ocağımız ve ona da oturanlar, bir tarafta partisine ve ülkesine sahip çıkmaya çalışanlar.
4: CHP grup toplantısından yaklaşık 2 saat önce CHP'li milletvekilleri ve ziyaretçiler salona gelmeye başladı. Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay, eski Meclis Başkan Vekilleri Uluç Gürkan ve Haydar Akar, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav grup toplantısına gelenler arasındaydı. Nöbetçi Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Özgür Özel'i kürsüye çağırdı.
6: Bizim kurultayımızda da ilk kez bir siyasi partinin genel başkanı ikili yarışla değişti. Bendeki madalya ne kadar büyükse o seçimde genel başkanlık

0: görevini bırakanın da o görevi bırakabilseydi madalyası daha büyük olacaktı. İhanet yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, yalnız kaldığında, içinde hissedildiğinde cezalandıran duygudur.
1: Özel kurultay çağrısını da yineledi.
0: Bizi asıl yaralayan düşman.

0: en kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Mutlak mutlağın kararının ardından CHP'de yaşananları değerlendirdi. Bölünmüş bir CHP algısı oluşturulduğunu belirten Bahçeli, Yargıtay kararını bir an önce vermelidir dedi. Belediyelere yönelik soruşturmalar üzerinden de CHP'ye seslendi. CHP her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı açıklamasında bulundu.
2: Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Mahkeme kararına yönelik itiraz merciği olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir.
3: Mutlak mutlak kararı sonrasında CHP'de yaşananları değerlendirdi. Yargıtay kararını bir an önce vermeli çağrısı yaptı. Provokasyon uyarısında bulundu.
2: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Beklentimiz hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak, provokasyonları arttıracak, tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar da vardı.
2: Bazı belediye başkanlarının kamu kaynaklarını istismar, yolsuzluk, usulsüzlük ve yozlaşma halleriyle iki cihanda da kurtuluşu olmayan bir düşkünlük halidir. Türk siyasetini kirleten bu kişiler siyasetten temizlenmelidir. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır.
3: Bahçeli'nin diğer bir gündemi ise terörsüz Türkiye süreciydi.
2: Terörü bu topraklardan tamamen çıkarmak, bölgemize istikrar getirmek ve emperyalizmin hedeflerini çöpe atmak çabasındayız. Provokasyonları aldırmadan Cumhur İttifakı birlikteliğinde Türkiye'yi ekonomik, askeri ve siyasi olarak milletler camiasında en üst sıraya taşıyacağız.
3: MHP lideri ABD-İran arasındaki savaşa da değindi.
2: Amerika Birleşik Devletleri derhal bu savaşı durdurmalı ve bölgedeki varlığını sonlandırıp çekilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermekten vazgeçmeli, siyasi baskı uygulamalıdır. Netanyahu başta olmak üzere suçluları cezalandırmakla başlayalım.
1: DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, CHP'ye yönelik mutlak mutlağın kararını değerlendirdi. Hiçbir zaman sandık iradesinin iptal edilmesini kabul etmiyoruz dedi. Yargıtay'a çağrıda bulundu.
4: Hiçbir zaman sandığın iradesinin yargı kararnamesiyle iptal edilmesini kabul etmeyeceğiz.
3: CHP'ye yönelik mutlak mutlak kararını bu sözlerle değerlendirdi, Yargıtay'a çağrı yaptı.
4: Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli. Türkiye'de demokratik ve sivil yaşamın önünü açmalıdır.
3: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısında konuştu. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik yargı müdahalesi barış süreci konusunda kaygıları arttırdı. Bu süreci başarıya ulaştırabilirsek belki de bu yaşadığımız şeyler yaşanmayacak. Dolayısıyla muhalefetiyle, sivil toplumuyla, demokratik kitle örgütüyle Türkiye'yi yeni bir zemine, yeni bir noktaya taşırabiliriz.
3: Bakırhan çerçeve yasa çağrısını yineledi.
4: Çerçeve yasa demokrasinin kök hücresi olabilir. Bu yasa Türkiye'nin çatışmadan hukuka, İnkardan demokratik tanınmaya geçiş iradesi olabilir.
1: Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Özkan Yalım ve iş insanı Turgut Koç ek ifade verdi. Yalım, CHP'nin 38. kurultay sürecinde Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi için yoğun faaliyet yürüttüğünü söyledi. 700 delegeyi telefonla arayarak destek istediğini ve 115 delegeden de Özel'i destekleyeceklerine dair

0: imza topladığını iddia etti.
1: Delegelerin iradesinin menfaat karşılığında satın alındığını iddia etti. Yoğun ikna çalışmaları ve para trafiğini anlattı. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin iradesinin etkilendiği iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Özkan Yalım, CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin bir kez daha ifade verdi. Çağlayan Adliyesi'de ifadesi alınan Yalım, Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi amacıyla 40 ilde delegelerle temas kurduğunu, 700 delegeyi telefonla arayarak destek talebinde bulunduğunu söyledi. İfadesinde 115 delegeden imza toplandığını açıklayan Yalım, bu 115 kişi CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'i destekliyorum ibareli yazıyı imzalayıp bana verdiler. Ben de Selin Sayık Böke'ye teslim ettim dedi. Yalım ifadesinde bazı delegelerin destek karşılığında yakınlarının belediyelerde işe alınması yönünde taleplerinin olduğunu söyledi. Söz konusu kişilere ait özgeçmişlerin parti içindeki koordinasyon merkezine aktarıldığını, belediyelerde işe alım olup olmadığının Sosyal Sigortalar Kurumu kayıtları üzerinden tespit edilebileceğini ileri sürdü. Delegelerden gelen taleplerin seçim koordinasyon merkezinde toplandığını anlatan Yalım, genel koordinasyonun Veli Ağbaba, İstanbul ayağının ise Suat Özçağdaş tarafından yürütüldüğünü iddia etti. Özkan Yalım kurultay sürecindeki para trafiğine dair de ifade verdi. Özgür Özel'e mavi valiz içerisinde 1 milyon lira verdiğini, parayı aracı vasıtasıyla teslim ettiğini söyledi. Paranın kongre organizasyonu ve seçim sürecine ilişkin giderler için talep edildiğini öne sürdü. Dosyaya giren yeni ifadeler doğrultusunda CHP kurultayına ilişkin soruşturmanın derinleşebileceği değerlendiriliyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmeye dair ayrıntılar İletişim Başkanlığı'nca paylaşıldı. Buna göre Başbakan Paşinyan görüşmede Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin bölgede barış ve istikrar için gayret gösterdiğini ve bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceklerini vurguladı.
2: Hoş geldin.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'de düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Singapur'da Bloomberg'in sorularını yanıtlayan Fidan'a, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve İran'la ABD arasındaki kırılgan ateşkes de soruldu.
1: Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılmayı planlıyor dedi. Mevcut Amerikan yönetiminin NATO yaklaşımında bazı farklılıklar olabileceğini söyledi.
3: Geçtiğimiz ay içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birkaç defa telefon görüşmesi yaptı ve her defasında katılacağını ifade etti. Şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla katılacak.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan programı kapsamında bulunduğu Singapur'da Bloomberg'den Haslinda Amine konuştu. Gündeminde Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Amerikan Başkanı Trump'ın zirveye katılacağını söyleyen Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile NATO arasında bir kopuş olup olmayacağını değerlendirdi.
4: Marco Rubio, Secretary of State,
3: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile 10 gün önce görüştüm. Orada bu yönde herhangi bir sinyal almadım. ABD'liler görüşmelerin sürdürülmesine son derece bağlılar. NATO üyesi ülkelerle işbirliğini sürdürüyorlar. Ama özellikle savunma harcamalarının arttırılması konusunda görüşlerini dile getiriyorlar. Avrupa ülkelerinden güvenlikle ilgili daha fazla sorumluluk bekliyorlar.
1: Fidan'ın gündeminde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve bunun İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki kırılgan ateşkese etkileri de vardı.
3: İran tarafı İsrail'in son müdahalesinin ateşkes anlaşmasının açık ihlali olduğunu düşünüyor. Bence de bu durum görüşmelerin sürdürülmesini zorlaştırıyor. Trump da hem Netanyahu hem Hizbullah temsilcileriyle görüştüğünü söyledi. Görünen o ki İsrail kara operasyonundan

0: vazgeçmiş durumda. Umarım birkaç gün içinde bir anlayışa varabilirler.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın gerçekten ateşkes istediğine inandığını söyleyen Fidan, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve özellikle nükleer meselede görüşmenin sürmesini istiyorlar dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları tekrar başlatıp başlatmayacağı konusunda ise umarım olmaz. Bunu önlemek için elimizden geleni yapıyoruz dedi. İran'ın Washington'la mesaj trafiğini durdurmasının ardından Trump harekete geçmiş, Hürmüz Boğazı için önümüzdeki hafta anlaşmaya varabiliriz demişti.
2: İran basını Tahran'ın Washington'la mesaj alışverişinin kesintiye uğradığını öne sürüyor. Ancak ABD'den aksi yönde açıklamalar geliyor. ABD Başkanı Trump görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Dışişleri Bakanı Rubio ise İran nükleer programlarının bazı kısımları konusunda müzakere etmeyi kabul etti dedi.
1: Artık anlaşma yapma zamanı dedi. Görüşmelerin kesintisiz sürdüğünü söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili durumu sosyal medya hesabında değerlendirdi.
3: İran'la ABD'nin birkaç gün önce konuşmayı bıraktığı yönündeki haberler yalan. Aramızdaki görüşmeler bugün dahil kesintisiz şekilde sürüyor. Nereye varacağı bilinmez ama İran'a söylediğim gibi artık bir şekilde anlaşma yapma zamanı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Senato'da konuştu. İran'la anlaşmanın yakın olduğu yönündeki iddiasını tekrarladı.
4: Hatırladığım kadarıyla ilk defa nükleer programlarının bazı kısımları konusunda müzakere etmeyi kabul ettiler.
1: İran'ın Fars Haber Ajansı'na göre ise Washington-Tahran arasındaki mesaj alışverişi birkaç gündür kesintiye uğradı. Ajans, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne son mesajının İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'la ilgili olduğunu aktardı. İran basını, İran'ın arabulucular üzerinden Amerika Birleşik Devletleri ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu bildirmişti. İran Meclis Başkanı Karibaf ve Dışişleri Bakanı Arakçı, Lübnan'daki saldırıların durdurulmasının da İran-Amerika Birleşik Devletleri geçici ateşkesinin parçası olduğunu belirtmişti.
2: ABD basınına konuşan İsrail'e eski istihbarat şefi Ayman dikkat çeken bir iddia ortaya attı. ABD ve İsrail'in İran yönetimini devirme planını Türkiye engelledi dedi. Trump'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikna ettiğini söyledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran yönetimini devirme planını Türkiye engelledi. İddia İsrail'i eski istihbarat şefi Tamir Hayman'dan. Amerikan PBS kanalına röportaj veren Hayman, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Tahran yönetimini devirmek için bazı grupların saldırılar başlatması ve eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın başa getirilmesi dahil bir dizi gizli plan yürütmeye çalıştığını öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in planının Türkiye tarafından engellendiğini iddia eden Hayman, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump'ı ikna ederek planın iptal edilmesine sebep oldu dedi. İran devrim muhafızlarından yapılan açıklamada ise ateşkes döneminde askeri ve operasyonel kapasitemiz arttı ifadesi kullanıldı. Silahlı kuvvetlerin geçmişe göre daha hazır olduğu belirtilen açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın askeri yeteneklerinin zayıflatıldığı yönündeki iddiaları reddedildi. Bunun en iyi göstergesi Amerika Birleşik Devletleri'nin geniş kapasitesini kullanmasına rağmen Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü birkaç dakika bile olsa alamamış olmasıdır denildi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise İran'ın ödediği bedel çok ağır diyerek İran rejiminin sarsıldığını öne sürdü. Asla eskisi gibi olamayacaklar ve sonunda yıkılacaklar ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta Washington ve Tahran arasında 8 Nisan'da ateşkes ilan edilmiş, iki ülke ateşkesi birçok defa ihlal etmişti.
2: Amerikan basınında çıkan habere göre Rusya Suriye'deki askeri varlığını sürdürmek için Meymin üssüne yeniden ikmal yaptı. Haberde bu durumun ABD için endişe verici olduğu belirtildi.
1: Rusya Esad rejiminin devrilmesinden sonra da Suriye'deki varlığını sürdürüyor. Amerikan basınında çıkan habere göre ülkedeki hava üssüne yeniden ikmal yapılıyor. Wall Street Journal gazetesi Rusya'nın Suriye'deki varlığı hakkında haber yaptı. Uydu görüntülerine ve Amerikalı yetkililere

0: Atıfta bulunan habere göre Rusya Suriye'deki hava üssüne ikmal yapmak üzere kargo gemisi gönderdi. Sparta adlı gemi Mart ayında St. Petersburg'dan ayrıldı. Rus donanma gemilerinin eşliğinde Mayıs ayında Tartus limanına ulaştı. Gazeteye konuşan bazı Amerikalı yetkililerin belirttiğine göre Sparta gemisi Himeymim'deki Rus hava üssüne ekipman taşıdı. Bu Rusya'nın Esad rejiminin 2024 yılında devrilmesinin ardından gerçekleştirilen ilk ikmal göreviydi. Wall Street Journal haberinde ikmal operasyonu Rusya'nın Suriye'deki üssünü kullanmaya devam ettiğinin göstergesi ifadelerine yer verdi. Bu durum Suriye devriminin başarısının Rusya'ya stratejik darbe vuracağını uman Amerika Birleşik Devletleri için endişe kaynağı olduğu yorumunu yaptı. Amerikan ordusu bu yılın başlarında Suriye'deki üslerinden asker çekmeye başlamış, Nisan ayında sürecin tamamlandığını duyurmuştu.
1: Yunan basınında Türkiye'nin Ege'den artan etkinliğine dair bir rapor yayımlandı. Yunan ordusuna ait olduğu iddia edilen raporda dayandırılan haberde Türkiye Ege'de sakin sular dönemini geride bıraktı ifadesine yer verildi.
0: Türkiye stratejisini değiştirdi. Ege'de sakin sular devri bitti. İfade Yunan basınından. Katimerini gazetesi Yunan ordusunun 2024-2026 dönemindeki Ege faaliyetlerine ilişkin raporuna ulaştığını iddia etti. Haberde yer alan rapordaki verilere göre Türkiye Ege'de sakin sular olarak adlandırılan dönemi geride bıraktı. Bölgedeki egemenlik haklarına yönelik hamlelerde bulundu. Haberde yer verilen rapora göre Türk Deniz Kuvvetleri bölgedeki araştırma ve kablo döşeme gemilerine yönelik telsiz sorgulama uygulamasını da artırdı. İddiaya göre bu telsiz sorgulamaları zaman zaman Yunan karasuları içinde de yapıldı. Raporda Ankara'nın temel amacı mücadeleyi karasularından doğrudan kıta sahanlığı iddiaları üzerine kaydırmak ifadelerine yer verildi. Türkiye uzun süredir Mavi Vatan Yasası üzerinde çalışıyor. Denizlerdeki hak ve menfaatlerini yasal zeminde güçlendirmeyi hedefleyen yasa için hazırlıklar sürüyor.
1: Ankara merkezli 20 ilde yasa dışı bahis şebekesine 3. dalga operasyonu yapıldı. 59 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 180 milyar lira tutarında kripto para trafiğini yönettiği tespit edildi.
0: Ankara merkezli 20 ilde bahis operasyonu gerçekleştirildi. 59 şüpheli gözaltına alındı. 4 milyar dolarlık devasa para hareketi tespit edildi.
2: Aç kapıyı aç.
0: Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı 2021 yılında gelen ihbar sonucu yasa dışı sanal bahis faaliyetleri yürüten organize suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. Teknik ve fiziki takipte şebekenin sadece referansla giriş yapılabilen özel bir sistem kurduğu belirlendi. Örgüt üyelerinin panel adı verilen yazılımlar üzerinden işlem yaptığı, para trafiğinin ise tekel bayileri ve taksiler aracılığıyla yürütüldüğü tespit edildi. İlk dalga operasyonda 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı. El konulan dijital materyaller incelendi. Banka hareketleri analiz edildi. Bu yıl Şubat ayında düzenlenen ikinci operasyonla birlikte hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 58'e ulaştı. Soruşturma etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir şüphelinin ifadesiyle derinleşti. Börü 11 kod adıyla gizli tanık olan şüphelinin ifadesi örgütün yapısını aydınlattı. Gizli tanığın beyanlarında örgütün hiyerarşisi İstanbul'daki merkezleri ve suç gelirlerinin kripto para cüzdanları üzerinden aklandığına ilişkin detaylar yer aldı. Yapılan teknik incelemelerde şebekeye ait yaklaşık 180 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Elde edilen deliller doğrultusunda 3. operasyon dalgası başlatıldı. 82 şüpheliye yönelik operasyonlarda 59 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Dosya kapsamında bazı finans kuruluşları ve kurum personellerine ilişkin iddialar da incelemeye alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor.
1: İstanbul'a ünlü rapçi Travis Scott'un konserine gelen ABD'li bir internet yayıncısı taksi şoförü tarafından dolandırılmıştı. Taksiciye hem para cezası kesildi hem de tutuklandı.
3: Thank you.
4: 7,300 lira. I don't know how much that is. I genuinely think

0: That's close to $100. I actually just got like...
1: Taksi şoförü taksimetreyi açmadı, turisten kısa mesafe için fahiş ücret istedi. Üstelik istediği ücretin yaklaşık 3 katını kredi kartından çekti. Turisti dolandıran taksi şoförüne ceza yağdı.
0: Wait, lira to USD. I'ma look.
2: One...
1: Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott'ın konseri için İstanbul'a gelen ABD'li Twitch yayıncısı Oger, bindiği takside dolandırıldı.
0: Taxi.
3: You're working 50 euro. Okay.
1: Taksici 10 dakikalık mesafe için 50 euro istedi. Müşteriyi istediği yere getirince 50 euro yerine karttan 136 euro, yani 7300 lira çekti.
0: Did you say 50 euro?
3: Yes, this one.
0: For 10 minute?
3: Yes, I am 50 euro. You okay, I am come back.
0: Okay.
1: Tutarı görünce şaşıran ünlü yayıncı o anları sosyal medyadan paylaştı.
3: Thank you.
0: $7,300. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like...
1: Olayın ortaya çıkması üzerine 43 yaşındaki taksi şoförü gözaltına alındı. Taksimetre kullanmamak, yer işaretlerine uymamak ve emniyet kemeri takmamak suçlarından 141.500 lira ceza kesildi. Taksicinin sürücü kartı iptal edildi. Kullandığı araç trafikten men edildi. Ayrıca dolandırıcılık suçundan hakkında adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen taksi şoförü tutuklandı.
4: İstanbul'da aracıyla çarptığı Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihan Timur'un duruşma tarihi belli oldu. Cihan Timur iade işlemleri tamamlanırsa Temmuz ayında Türkiye'de hakim karşısına çıkacak.
1: Ehliyeti olmamasına rağmen direksiyona geçti. Oğuz Murat Acı'ya çarpıp ölümüne neden oldu. Adalet önüne çıkıp hesap vermek yerine annesiyle yurt dışına kaçtı. Timur Cihan Timur'un yargılanacağı tarih belli oldu. Oğuz Murat Acı 1 Mart 2024'te Kemerburgaz'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybetti. Annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülen Cihan Timur'a başsavcılık bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlaması yöneltti. İddianamede Timur Cihan Timur'un yasal sınırdan çok daha yüksek süratli araç kullandığı belirtildi. Kaza sırasında 18 yaşından küçük olduğu için 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme iddianameyi kabul etti. Hakkında kırmızı bülten talepnamesi düzenlenen Cihan Timur'un Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi bekleniyor. Eğer iade işlemleri tamamlanır, Türkiye'ye iade edilirse 8 Temmuz saat 13.30'da hakim karşısına çıkacak.
4: Metro girişinden otobüs duraklarına, pilavcıdan bijuteri dükkanına, İstanbul'daki uyuşturucu ağı dosyasını ekranlarınıza getireceğiz şimdi değerli izleyiciler. Savcılık ve polisin detaylı incelemesi uyuşturucunun nasıl satıldığını ortaya çıkardı. Hoş geldin bebek yazılı kutularda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonun detaylarına Habertürk muhabiri Arzu Kaya ulaştı.
5: Hoş geldin bebek. Görünüşte masum bir hediye kutusu. İçinden çıkan uyuşturucuysa tüm ağın boyutunu ortaya seren kritik bir delil.
6: Aç kapıyı!
5: Uyuşturucudan yakalanan bir şüphelinin dosyası İstanbul'un göbeğinde Kadıköy'de zehirli ağ ortaya çıkardı. Şüphelinin telefon rehberindeki isimlerin mekan adlarıyla yazılması savcılığın dikkatini çekti. Şüpheli cezaevinden adliyeye getirildi. Mekanlara uyuşturucu servis ettiğini itiraf etti. Şüpheliler hem torbacı adı verilen satıcılar hem de mekan çalışanlarıydı.
7: Kadıköy'de uyuşturucu alışverişi için ring sistemi de kurulduğu belirlendi. Araçlar ve motosikletler sürekli hareket halindeydi ve ihtiyaca göre talep dahilinde uyuşturucu madde getirildi.
5: Savcılığın değerlendirmesi ise netti. İşletmenin düzeni mekan sahibinin sorumluluğundaydı. Bu da suça iştiraktır denildi.
7: Soruşturma eğlence mekanlarından farklı işletmelere de sıçradı. Arkamızda görmüş olduğunuz kadın kuaförüne çok sayıda erken girdiği belirlendi. Bu durum şüphe çekti. İddiaya göre şüphelilerin fön mü çektirmek istiyorsunuz diyerek sonrasında uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi.
5: Dosyanın en dikkat çeken detaylarından birisi ise uyuşturucunun hoş geldin bebek yazılı bir kutu içinde verilmesiydi. Metro girişinden

0: otobüs duraklarına, pilavcıdan bijuteri dükkanına birçok noktada satış yapıldığı belirlendi. Savcılığın soruşturması sürüyor.
1: Cuma günü TÜİK aylık enflasyon rakamlarını açıklayacak. Öncesinde İstanbul Ticaret Odası Mega Kent'in enflasyon verilerini paylaştı. Peki hangi ürünlerin fiyatı arttı, hangileri azaldı? Gelin semt pazarına birlikte gidelim.
2: Eriğin fiyatı arttı, sivri biberin düştü. İTO Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
3: Önceki senelerde kiraz, erik, kayısı çok sıkıntılı geçti ama bu sene ürünlerde sıkıntı yok. Ürünler hepsi bol.
2: İstanbul Ticaret Odası'nın paylaştığı rakamlara göre geçen ayın zam şampiyonu erik oldu. Fiyatı %89 arttı.
3: Mayıs ayında çünkü ürünün ilk çıkma yani ilk başlama sezonu olduğu için fiyatları biraz yüksek oluyor ama şu an tam sezon olduğu için fiyatı gayet normal yerinde yani.
2: Eriğe %20'lik artışla maydanoz ve %11'lik artışla limon takip etti.
4: Domates, çalı, limon, soğan.
5: Limonun fiyatı nasıl?
4: Çok pahalı.
2: Fiyatı düşen ürünlere gelince.
5: Sivri biber kış ayı boyunca fiyatı en yüksek ürünlerden biriydi. Havalar ısındı, onun da fiyatı düştü. Üstelik İstanbul Ticaret Odası'nın Mayıs ayı rakamlarına göre fiyatı en fazla azalan ürünlerin başında sivri biber geliyor. Sivri biberi kış boyunca çok tartıştık çünkü kilosu 200 liraları aşmıştı.
6: Tabii 200'ü aşmıştı. Şu anda 80, 60, 70, 50'ye kadar gitti.
5: Daha düşer mi?
6: Daha düşer. 50, 40'a düşer o.
2: Patlıcan ve taze fasulyede de fiyatlar düştü.
6: Fasulye de 150, 200'dir. Şu anda boncuk fasulye 200'dir. Normal fasulye 100, 150'dir.
5: Havalar ısındı. Yaz meyveleri tezgahlardaki yerini aldı. Kiraz geçen sene yok denecek kadar azdı. Ancak bu sene bol. Üstelik kilosu tezgahta şu an da 150 liradan satılıyor.
3: Geçen sene 400-500 lira civarında seyrederken şu an 150, 120, 200 lira. Yani en iyi kiraz şu an 350-400 seyrinde ilerliyor.
7: Kiraz aldım, kayısı aldım, karpuz aldım.
5: Geçen sene hiç kiraz yiyememiştik.
7: Evet aynen. Çok pahalıydı.
1: Süresiz nafaka tartışmalarında gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi. Yüksek Mahkeme 4 Haziran'da Türk Medeni Kanunu'ndaki yoksulluk nafakasını düzenleyen maddedeki süresiz olarak ifadesinin iptal istemini görüşecek. Kararın hem mevcut uygulamayı hem de hükümetin hazırladığı yeni düzenlemeleri etkilemesi bekleniyor.
2: Süresiz nafaka tartışmalarında gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi. Yüksek Mahkeme 4 Haziran'da yapacağı toplantıda süresiz nafaka uygulamasını ele alacak. Süresiz nafaka uygulaması uzun süredir gündemde. Mevcut uygulamada boşanma nedeniyle yoksulluğa düşen taraf süresiz nafaka talep edebiliyor. Ancak bu sistem uzun yıllardır tartışılıyor. Bir taraf uygulamanın korunmasını isterken diğer tarafsa süresiz nafakanın mağduriyet yarattığını savunuyor. Süresiz nafaka uygulamasına ilişkin tartışmalarda kritik tarih 4 Haziran. Anayasa Mahkemesi, Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesindeki süresiz ifadesinin iptaline ilişkin başvurusunu esastan görüşecek. Başvuruyu karara bağlayacak. Hükümet ise süresiz nafaka tartışmalarına karşı yeni bir düzenleme hazırlığına başladı. 12. Yargı Paketi kapsamında nafakaya süre sınırı getirilmesi değerlendiriliyor. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı taslakta nafaka süresinin evliliğin süresine göre belirlenmesi gündemde. Taslak çalışmaya göre 3 yıllık evliliğe 5 yıl, 5 yıllık evliliğe 7 yıl, 10 yıllık evliliğe ise 12 yıl nafaka verilmesi planlanıyor. Sürenin sonunda nafaka yükümlülüğünün sona ermesi öngörülüyor. Oluşabilecek mağduriyetler için ise sosyal destek mekanizmalarının devreye alınması hedefleniyor. Süresiz nafaka uygulamasına ilişkin son söz için gözler Anayasa Mahkemesi'nde olacak.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarında en önemli rol üstlenenlerden biri de kuşkusuz özel görev nişancıları. 4 aylık zorlu eğitimin ardından bu unvanı alan özel görev nişancıları hedefi 12'den vuruyor.
2: İster dağlık alanda, ister ormanda, araziye uygun kamuflajlarla ansızın ortaya çıkıyor, hedeflerini tam 12'den vuruyorlar. Onlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin keskin gözleri, özel görev nişancıları. Operasyonlarda önemli rol üstlenen nişancılar Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nde yaklaşık 4 aylık zorlu bir eğitimin ardından

0: bu unvanı alıyor.
1: Özel görev nişancıları her türlü arazi ve iklim şartlarında görev yapabilecek şekilde zorlu ve uzun bir eğitim süreci sonunda yetiştirilmektedir.
0: Özel görev nişancıları aldıkları eğitimin ardından her türlü arazi ve doğa şartında 2000 metreye kadar hedeflerini vurabiliyor.
1: Nişancılara zorlu kurs sürecinde her türlü iklim ve hava şartında muharebe sahasında karşılaşabilecekleri farklı durumlara karşı çeşitli atış pozisyonlarında ve farklı kalibre silahlarla atışlar yaptırılarak atış melekeleri en üst düzeye çıkarılır.
0: Hareketli platformdan atış, gazlı ve sisli alanlarda sızma ve atış eğitimleri alan nişancılar bot üzerinde de atış yapıyor. Kayalık, ormanlık, çöl gibi arazi şartlarına uygun kamuflajlarıyla ansızın ortaya çıkıp düşman hedeflerin korkulu rüyası haline geliyor.
2: Sağ 4. Hazır, at.
3: Giresun'da geçen hafta etkili olan aşırı yağışlar toprağı yumuşattı. Bulancak ilçesinde heyelan olunca 33 konut tedbir amacıyla tahliye edildi.
4: Ne verdi geliyor?
5: Sağ be. Aşırı yağış heyelana neden oldu. Suya doyan toprak hareket etmeye başlayınca onlarca kişi evinden çıkmak zorunda kaldı. Giresun'da Mayıs ayının son haftasında aşırı yağışlar etkili oldu. Bu da Bulancak ilçesinde heyelanı beraberinde getirdi. Heyelan nedeniyle yol ve evlerde çatlaklar oluştu.
6: İki ana yolda betonda büyük çatlamalar oldu. Bazı yerlerde beton yukarı kalktı, bazı yerlerde toprak çökmeler oldu.
5: Heyelan riski günden güne artınca yöre halkı 112'ye ihbarda bulundu. AFAD ekipleri bölgede inceleme yaptı.
6: Buranın gerçekten tehlikeli olduğunu evlerde durulamaz raporu vererek gittiler.
5: Heyelan riski nedeniyle Kovanlık beldesinde 17, Bayındır köyünde ise 16 olmak üzere toplam 33 konut tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar yakınlarının evlerine yerleşti. Bölgede incelemeler devam ediyor.
3: Bursa'da bir erkek tartıştığı annesini bıçakladı, ardından polise direndi. Yaralı kadın güçlükle evden çıkartılıp hastaneye kaldırıldı.
7: Hacım, şizofren şahsı. Annesini yaralamış, kendini de yaralamış.
0: Önce annesini, sonra da kendini yaraladı. Polise dirense de etkisiz hale getirilen saldırgan ve annesi hastaneye kaldırıldı. Bursa Osman Gazi'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İsmail ise evde annesiyle tartıştı. Eline bıçak alan adam önce annesi Ayşe Seyi'yi ardından da kendini bıçakladı. Gürültüleri duyan apartman sakinleri durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Ancak saldırgan İsmail ise polis ekiplerine bıçakla direndi. Bu sırada park halindeki taksinin camına kafa attı. Polis saldırganı bir süre sonra etkisiz hale getirdi. Yaralı anne ve oğlu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3: Maalesef hiç görmek istemesek de bir o kadardı. Sıkça ekranlarınıza getirdiğimiz haberlerden biri var şimdi sırada. Trafikte çıkan kavgalar. Yer bu kez İstanbul Maltepe. Sürücüyü darp eden şüphelilere bakın ne ceza verildi.
8: Ne yapıyorsunuz?
0: Trafikteki tartışma kavgaya döndü. Takip edilen sürücü darp edildi.
9: Ayırın, ayırın, ayırın, ayırın, ayırın, ayırın.
0: Görüntüler İstanbul Maltepe'den. 24 Mayıs akşamı iddiaya göre iki araçtaki kişiler trafikte tartıştı. Taraflardan biri diğer aracı takip etti. Otomobilin önünü kesip sürücüye saldırdı.
8: Ay, ay, ay, ay. Yapma, yapma.
0: Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca polis harekete geçti. Kimlikleri belirlenen iki sürücü ve araçta bulunan bir kişi gözaltına alındı. Şüphelilere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 540 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca iki sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Araçları da 2 ay trafikten men edildi. Şüphelilerden darp olayına karışan ikisi hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.
3: Antalya'da gaz pedalı takılan ve kontrolden çıkan jip ortalığı birbirine kattı. Önce kafeteryanın içinden geçen araç ardından tamirhaneye daldı.

0: 7 araç zarar gördü. Bir kişi aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
1: ...80 yaşlarında bir amcamız şuradan petrolden orada simit restoranını dağıtıp buraya daldı. Arabalarımızı pert etti.
2: İddiaya göre gaz pedalı takılı kalan araç kontrolden çıktı. Araçlara çarpa çarpa ilerleyen jeep zor durdu. Olay Antalya'nın Kepez ilçesinde sanayi sitesinde yaşandı. İddiaya göre 80 yaşındaki bir sürücünün kullandığı jeepin gaz pedalı takılı kaldı. Kontrolden çıkan araç ortalığı birbirine kattı.
1: Önce petrolün içini dağıtmış. Petrolün içinden son surat buraya geliyor. Şu çöp bidonun orada bir tane kurtarıcı var. Ona çarpıyor. Sonra burada 3 araba var. Onu çarpıyor. Bir tane de burada bir araba var. 4. Bu 5. Ondan sonra geri gidiyor. Otobüs var. Otobüse çarptı.
2: 7 aracın zarar gördüğü olayda tamirhane çalışanı aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
3: Arabanın girişinden belli oluyordu. Lastikler geldi. Ben baktım buraya girecek girdi zaten. Hemen ben arka tarafa kaçtım.
2: Kaza sırasında minibüste olan bir müşteri de yere düşerek yaralandı.
1: İçindeki müşterimiz o zaten arabadan vurunca o şiddetle uçtu. Onun da kırık olduğu söylediler koluyla kalçasında. Tedavi aldılar.
2: Geri giden jeep otobüse çarparak durabildi. Araç sürücüsü ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
0: İstanbul Avcılar'da temel kazısı sırasında toprak kaydı. Yandaki binanın merdivenleri çöktü. Kolonlardan da ses gelince bina tahliye edildi.
2: İnşaat için temel kazısı yapılıyordu. Bir anda toprak kaydı. Olan yandaki binayı oldu.
4: Yanındaki inşaat yüzünden bence zaten kaybolduk. Altı kazılmış ama önlem alınmamış.
2: Olay gece saatlerinde İstanbul Avcılar'da yaşandı. 5 katlı binanın yanındaki inşaat için yapılan kazı çalışması sırasında toprak kayması oldu. Yandaki apartmanın merdivenleri çöktü.
4: Buradan arkadaşımla beraber geçiyorduk eve giderken bir çatırdama duyduk. Bir baktık ki binanın kenarından çökmeye başladı. Baktık içeride de insanlar var, itfaiye polise haber verdi.
2: İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kentsel dönüşüm sürecine giren 20 daireli binada 3 dairede oturanların olduğunu tespit etti. Bazı bina sakinlerinin kolonlardan ses gelmesi üzerine girişteki dükkandan binayı tahliye ettiği anlaşıldı. Evlerinden çıkamayan aralarında çocukların da olduğu 7 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçla tahliye edildi. Belediye ekipleri binanın girişini kapatıp önlem aldı. Tahliye ve yıkım için çalışmaların hızlandırılacağı belirtildi.
0: İstanbul'un en çok turist ağırlayan mekanlarından biri olan Yerebatan Sarnıcı mahkeme kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. İBB'ye ait kişiler de söküldü.
2: Mahkemenin kararı uygulandı. Tarihi Yerebatan Sarnıcı el değiştirdi.
5: Elimize gelen bir tebligat dolayısıyla biz İBB mülkiyetinde bulunan Yerebatan Sarnıcımızı vakıflara devrediyoruz.
2: İstanbul Fatih'teki Yerebatan Sarnıcı kentte en çok turist ağırlayan tarihi eserlerin başında geliyor. Tarihi Sarnıç son aylarda devir davasıyla gündemdeydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri için başlatılan hukuki süreç sonuçlandı. İBB'nin itirazı reddedildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Fatih Kaymakamlığı'na bağlı ekipler mahkeme kararıyla birlikte Sarnıç'a gitti.
5: Hukuki süreçleri var. Bu hukuki süreçler devam ediyor. Fakat biz kiracı sıfatıyla buradayız. Kültür AŞ olarak ve bugün itibariyle de devrimizi vakıflara gerçekleştiriyor olacağız.
2: İBB'nin tahliye ettiği Sarnıç vakıf yönetimine geçti ama parsel ölçümleriyle ilgili kısa süreli gerginlik de yaşandı.
6: 14 parselle birlikte bakın Yerebatan şu Sarnıcı'ydı. Şu girişe girdikten sonra aynı yer. Bizim söylediğimiz yer işte. Tapuda kayıtlı olan yer. Polemik yapacak şey biz devlet memuruyuz.
2: Devrin ardından Kültür AŞ ekipleri yapıyı tahliye edip kendi gişelerini söktü. İBB'nin devir kararına itiraz ettiği öğrenildi.
0: Avrupa ülkeleri arasında en uzun çalışma süresi Türkiye'de. Araştırmaya göre Türkiye'de haftalık çalışma süresi ortalama 42 saati aştı.
7: Çalışma saatleri uzun Türkiye'de gerçekten. Hafta sonu çalışmalarının kaldırılması

0: olması önceliğimiz olmalı.
1: Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42 saati aştı. Türkiye, Avrupa'nın en çok çalışan ülkeleri arasında yer aldı.
2: Halkımız çok da kaçınmıyor, yani çalışmakla alakalı bir sıkıntı yok. Önemli olan çalıştıktan sonra alınan bedel veya gelir önemli.
1: Avrupa İstatistikleri Ofisi 20-64 yaş grubuna ait çalışma verilerini açıkladı. AB ülkelerinde en uzun çalışma süresi 39,6 ile Yunanistan'da ölçüldü. Yunanistan'ı Bulgaristan, Polonya ve Litvanya izledi.
3: Araştırmaya Avrupa Birliği'ne aday ülkeler de dahil edildiğinde geçen yıl Avrupa'da haftalık en uzun çalışma süresi 42,4 saat ile Türkiye'de kaydedildi. Türkiye'yi 40,9 saat ile Bosna Hersek ve Sırbistan takip etti.
4: Ülkemizin de içinde bulunduğu ekonomik durum, gelişme düzeyi göz önünde bulundurulduğunda belki bir süre daha çalışma ihtiyacımız olabilir.
5: Çok bir saat değil ki, ülkemiz için çalışabiliriz, ne olur.
1: Avrupa Birliği üyesi ülkelerde haftalık en kısa çalışma süresi 31,9 saatte Hollanda'da gerçekleşti. Hollanda'yı Almanya, Danimarka ve Avusturya takip etti.
6: Gezmek, yaşamak varken ben yanlış buluyorum bu kadar uzun çalışmayı.
1: Türkiye'de en uzun haftalık çalışma süresi 50,4 saatte silahlı kuvvetler mensuplarında görüldü. Bu grubu 47,4 saatte hizmet ve satış personeli, 45 saatte yöneticiler izledi.
7: Marmara Denizi'ndeki tek tehlike kirlilik değil, hayalet ah tehlikesi de yaşanıyor. Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında dalgıçlar deniz canlıları için ölümcül tuzağa dönüşerek ekosistemi tehdit eden iki futbol sahası büyüklüğünde hayalet ağ çıkardı.
8: Milyonlarca deniz canlısı, biz onu çıkartmadığımızda belki de 100 yıl boyunca kalacak bir ölüme neden oluyor.
1: Ağlar bilinçsizce denizde bırakılıyor, zamanla hayalet ağa dönüşüyor. Denizdeki ekosistemi etkileyen hayalet ağlar için dalgıçlar harekete geçti.
9: Sitede gezerken Mavi Atlas uygulamasını gördüm. Oradan yardım talebinde bulundum.
1: Dalgıç Ömer Altuncu, Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında yaptığı dalışlarda hayalet ağlar olduğunu fark etti. Durumu Mavi Atlas uygulamasını yürüten ekibe bildirdi. Ekipler hayalet ağları denizin dibinden çıkarmak için bölgeye geldi. 4 gün boyunca 6 farklı noktaya daldılar.
8: Bu taşlıkların içleri yuva dolu. Burada milyonlarca deniz canlısı yaşıyor. İçeriye giremedikleri için bir üreme yapamıyorlar ya da içeride kaldılarsa da dışarı çıkamadıkları için, beslenemedikleri için ölüyorlar.
1: Hayalet ağlar binlerce deniz canlısı için ölüm demek. Yaklaşık 15 bin metrekare hayalet ağ, 200 metrekare misin ağa, 225 kilo kurşun ağırlık, 30 metre halat ve 50 metre troll kapı halatı denizden çıkarıldı.
8: Temizleyebildiklerimizi suyun altından önce temizliyoruz. Oldukları yerde kalsınlar diye. Daha sonra tekneye çıkarttığımızda da teknenin üzerinde kalan bütün deniz canlılarını ağdan kurtarıp tekrardan denize ulaştırıyoruz.
1: Binlerce deniz canlısını ölümden kurtaran ekipler, tehlikenin boyutunu gözler önüne sermek için iki futbol sahasından daha büyük olan hayalet ağı köy meydanında sergiledi.
10: Derman bende.
7: Japonya'da açlıktan yerleşim yerine inen bir ayı sokaktaki vatandaşa saldırarak paniğe neden oldu. Şehrin göbeğinde yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı.
11: Kovalamacayı gören çevredeki insanlar korkuyla en yakın binanın içine sığındı. Aniden ortaya çıkan kara ayı şehirde günlük hayatı bir anda durdurdu. Görüntüler Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukushima şehrinden. Sasakino mahallesindeki bir demir çelik fabrikasına aniden ayı girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda vahşi hayvanın genç bir işçiyi kovalayıp yere serdiği görüldü. Fabrika yetkilileri korkuyla telefona sarılıp acil yardım istedi. Eli sopalı polis ekipleri bölgeyi ablukaya aldı. Ancak şirket bahçesinde mahsur kalan ayı saatlerce yakalanamadı. Korku dolu anlar nedeniyle çevredeki iki okulda eğitime ara verildi. Öğrenciler için dersler anında internete taşındı. Yetkililer ayının toplam 4 kişiyi yaraladığını, şans eseri kimsenin hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Ülkede artış gösteren ayı saldırılarında geçen yıl 13 kişinin öldüğü belirtilirken yeni bir kontrol planı devreye sokuldu. Bölgede vatandaşlara sokağa çıkmama uyarısı yapıldı. Geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.
7: Hawaii'deki Kilauea yanardağında son 18 ayda

0: 48. patlama kaydedildi. Yaklaşık 200 metre yüksekliğe çıkan lavların ardından yanardağ çevresinde hortum görüldü.
1: Önce lavlar aktı, ardından hortum çıktı. Hawaii'deki Kilauea yanardağında volkanik hareketlilik sürüyor. Kilauea yanardağında pazartesi sabahı lavlar püskürmeye başladı. Lavlar yaklaşık 200 metre yüksekliğe çıktı. Yanardağın eteklerinden aktı. Bu yaklaşık 18 aydaki 48. patlama oldu. Lavların ardından küçük hortum oluştu. Hortumun sebebinin lavların havayı ısıtması olabileceği belirtildi. 1924 ile 1952 yılları arasındaki sessiz dönem dışında Kilauea yanardağında düzenli volkanik patlamalar yaşanıyor. Yanardağ Aralık 2024'ten bu yana aralıklarla lav püskürtüyor. Kilauea'da 2018'de yaşanan ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar nedeniyle 700'den fazla ev kullanılamaz hale gelmişti.
0: Ve spordaki bir gelişmeyle devam edelim. Dünya Kupası'na geri sayım sürerken milli takımın 25 kişilik nihai kadrosu belli oldu. Amerika'da düzenlenecek turnuvaya hangi oyuncular katılacak, yakından bakalım.
2: Amilli futbol takımının 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Teknik direktör Montella 35 kişilik kadroyu 26 kişiye düşürdü. Aday kadrodan çıkarılan isimler Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskiyelaç, Yusuf Akçiçek, Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Aral Şimşir, Yusuf Sarı oldu. Amilli futbol takımının FIFA'ya bildirdiği 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu ise şu şekilde. Kaleci Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır. Defans Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Soyuncu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Melih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik. Orta saha Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Hücum Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün. Amilli futbol takımı 2026 Dünya Kupası'nda D grubunda mücadele edecek. Millilerin grubunda Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya yer alıyor. Bizim çocuklar gruptaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü saat 07'de Avustralya ile karşılaşacak.
0: Kısa bir ara verelim, saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 31, Muğla 29 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 23, Trabzon parçalı bulutlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 27, Kayseri parçalı bulutlu 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 20, Kars yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Mardin güneşli 24 derece.
1: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
2: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
1: Sizleri kazanmak için buradayız.
3: Size çok teşekkür ederim.
4: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne
5: yapıyorsun?
6: Amca çok...
7: Sakin, sakin olun.
1: Bazen...

0: Birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
1: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Habertürk ekranlarında aranın ardından saatlerimiz 2'ye yaklaşırken yeniden beraberiz değerli izleyiciler. Tokat, Kahramanmaraş ve Adana'da akarsuya düşerek kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Ekipler Kelkit ve Eğlence Çayı'yla Ceyhan Nehri'nde 4 kişiyi arıyor.
1: İkisi fotoğraf çektirmek isterken çaya düştü. Biri serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapıldı. Biri de balık tutarken nehre düşüp kayboldu. Ekipler günlerdir 4 kişiyi bulmaya çalışıyor. Tokat'ın Erbaa ilçesinde akraba olan 4 genç 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı kenarında 3 tekerlekli elektrikli motorlu araçla gezintiye çıktı. Fotoğraf çekmek isteyen gençler araçla birlikte çaya düştü. İkisi kendi imkanıyla kurtulmayı başarırken kaybolan 22 yaşındaki İlker Parlak ve 26 yaşındaki Oğuz Kale için ekipler seferber oldu.
2: Bugün 200'ün üzerinde personel, 6 drone, 8 bot, 40 araç ve tüm personelle beraber belediye, AFAD, jandarma, polis, kaymakamlık, valilik buradayız.
1: Barajdan su akışı kesilerek Kelkit Çayı'nın su seviyesi düşürüldü. Ekipler 8 bölgede eş zamanlı arama yapıyor. Benzer bir olay Adana'da da yaşandı. Karahisarlı ilçesinde geçen pazar günü serinlemek için Eğlence Çayı'na giren Ömer Alptekin bir süre sonra gözden kayboldu. Ekipler günlerdir 25 yaşındaki genci bulmaya çalışıyor. Kahramanmaraş'ta ise 28 Mayıs'ta balık tutarken nehre düşen Sekman Aktaş'ı arama çalışmaları sürüyor. 62 yaşındaki adamı bulmak için ekipler günlerdir Ceyhan Nehri'nde arama yapıyor.
0: Balıkesir'de alkollü bir sürücü içinde yolcu bulunan otobüsü trafikte takip edip önünü kesti. Yanındakilerle birlikte otobüse zarar veren sürücü yolculara korku dolu anlar yaşattı.
1: İçinde yolcu bulunan otobüsü kilometrelerce takip ettiler. Otobüsün önünü kesip yolculara ecel teri döktürdüler. O saldırganlar cezadan kaçamadı.
3: Polis geliyor, polis!
1: Bir yolcu otobüsü Balıkesir'in Edremit ilçesine yaklaştığında şoför bir sürücüyle yol anlaşmazlığı yaşadı. İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü otobüsü durdurmaya çalıştı. Otomobil sürücüsünün hareketleri otobüse kaza tehlikesi yaşattı. Israrlı takip sonrası otobüsün önünü kesen saldırganlar aracın sileceklerini kırdı.
3: Polis geliyor, polis!
1: Yolcular büyük panik yaşadı. Yeniden araca binen saldırganlar otobüsü otogara kadar takip etti. Bu sırada otobüs şoförü polisi arayarak durumu bildirdi. Saldırganlar otogarda gözaltına alındı.
4: Tamam şoförün yapacak bir şey yok hanımlar. Onlar...

0: Yapılan kontrolde otomobilin sürücüsü 4,11 promil alkolü çıktı. Sürücüye ve araçta bulunan kişilere çeşitli suçlardan toplam 657.719 lira para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu. Otomobili ise 60 gün trafikten men edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: İstanbul'da 4-7 Haziran tarihlerinde Sıfır Atık Festivali düzenlenecek. Amaç sıfır atık bilincini aşılamak. Peki festivalde neler olacak? Birlikte bakalım.
2: İstanbul sıfır atığın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı...
0: Farkındalık kazandırılacak, sıfır atık bilinci aşılanacak. Bu amaçla atölye, yarışma ve konserler düzenlenecek.
3: Sıfır atıkla alakalı farkındalık oranı %80'in üstüne çıkmış durumda. Biz diyoruz ki sıfır atık kültürü oluşturmak zorundayız.
4: 2017 yılında saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlatılan bu sıfır atık hareketi bugün artık yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın sahip çıktığı büyük bir çevre ve sürdürülebilirlik markasına dönüşmüş durumda.
0: İstanbul'daki Sıfır Atık Festivali'ne sayılı günler kaldı. Festival 4-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda yapılacak. Aileler ve gençler sıfır atık bilincine ortak olacak.
5: Festivalimiz 4 gün boyunca her yaştan vatandaşımıza hitap eden birbirinden değerli içeriklerle dolup taşacak.
6: Bu topraklarda oluşan sıfır atık farkındalığı dünyada küresel bir yer elde etti. Amacımız İstanbul'umuzu sıfır atığın başkenti yapmak.
0: Festival hazırlıkları da sıfır atık bilinciyle yapılıyor.
5: Geçtiğimiz hafta burada Etnospor Kültür Festivali yapıldı. Biz aynı alanı kullanıyoruz ve aynı alanı kullanarak sürdürülebilirlik çalışmalarımıza da katkı sağlıyoruz. Karbon salınımını engelleyerek devasa bir malzeme israfının önüne geçtik.
1: İnternet alışverişinde yeni dönem başlıyor. Anayasa Mahkemesi e-ticaret platformlarını hukuki koruma altına alan iki kanun hükmünü iptal etti. Böylece tüketiciler ayıplı mal ve dolandırıcılıkta yalnızca satıcıları değil, aracı platformları da sorumlu tutabilecek.
0: Dolandırılma durumunda sadece satıcı değil, aracı platform da sorumlu olacak. E-ticaret platformları satıcılarını daha sıkı denetlemek zorunda kalacak. Anayasa Mahkemesi, e-ticaret platformlarını hukuki koruma altına alan iki kanun hükmünü iptal etti. Resmi gazetede yayımlanan kararla alıcı platformların bünyelerindeki satıcılar tarafından sunulan hizmete ilişkin hukuki sorumluluğu bulunmadığı yönündeki madde kaldırıldı. Böylece internet üzerinden alışveriş yapanlar artık yalnızca satıcıya değil, doğrudan platformlara karşı da hak ileri sürebilecek. Kararda elektronik ticaret sektörünün küresel ticaretteki payının sürekli arttığına vurgu yapıldı. Anayasa Mahkemesi tüketici işlemlerinin önemli bölümünün artık dijital platformlar üzerinden gerçekleştirildiğini belirtti. Bu alandaki koruma mekanizmalarının güçlendirilmesinin zorunlu olduğuna dikkat çekti.
7: Telefonlarına bunlar geldi.
0: Yüksek Mahkeme, aracıların hiçbir şekilde sorumlu tutulmamasının tüketicilerin zararlarının karşılanmamasına yol açabileceğine işaret etti. Kararın internet ortamındaki denetim mekanizmasını güçlendirmesi bekleniyor.
1: Devre tatil ve devre mülk satışlarına ilişkin bakanlıktan uyarı var. Ticaret Bakanlığı özellikle satış ve pazarlama süreçlerinde yaşanan mağduriyetlere karşı yasal yollara başvurulması gerektiğinin altını çizdi.
0: Ücretsiz tatil vaadi yöntemlerine dikkat çekildi. Manipülasyonlara karşı dikkatli olunması için çağrı yapıldı. Ticaret Bakanlığı, devre tatil ve devre mülklerin satış ve pazarlaması konusunda vatandaşları uyardı. Uyuşmazlık halinde hak arama yollarının kullanılması gerektiği kaydedildi. Firmalara yönelik soruşturmalar paylaşıldı.
8: Yürütülen incelemelere istinaden 2023'ten bugüne kadar 21 firma hakkında düzenlenen 25 soruşturma raporu Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilmiş, 62 firma hakkında yürütülen denetim faaliyetleri sonucunda 352 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanmıştır. 3 firma hakkındaki denetim süreci ise devam etmektedir.
0: Bakanlık, devre tatil ve devre mülk alımında imza atılan belgelerin mutlaka okunması gerektiğini belirtti. Açıklamada, vaat edilenle sözleşmenin uyumlu olmasına dikkat edilmeli denildi.

0: Devre tatil sözleşmelerinde tüketicilerin sözleşme tarihinden itibaren 14 gün içinde gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma haklarını kullanabileceği de hatırlatıldı.
1: ABD ve İsrail saldırılarından sonra Hürmüz'ün kontrolünü ele alan İran, Boğaz'la ilgili istatistikler paylaştı. Fars Körfezi Su Yolu İdaresi'ne göre son 2 ayda 300'den fazla gemi geçiş için İran'a başvurdu.

0: Denizli Su Yolu İdaresi Hürmüz'le ilgili istatistikleri yayınladı. Nisan'dan beri 300'den fazla gemi Hürmüz'den geçmek için İran'dan izin istedi. İran'a bağlı Fars Körfezi Su Yolu İdaresi açıklamayı sosyal medyadan yaptı. Hürmüz'den geçiş izni için başvuran gemilerin %42'sinin petrol tankeri olduğunu belirten kurum, kuru yük gemilerinin oranını ise %27 olarak açıkladı. Konteyner gemilerinin oranı %11, LNG gemilerinin oranı ise %8 olarak tespit edildi. Hürmüz'den çıkmak isteyen gemilerin nihai varış noktaları ise Çin ve Hindistan başta olmak üzere genellikle Asya ülkeleri oldu. Avrupa'ya giden gemilerin oranı %12, Afrika'ya gidenlerin oranı da %10 olarak belirlendi. Körfez'e girmek isteyen gemilerin ana durağı ise %34'lük oranla Birleşik Arap Emirlikleri, onu da sırasıyla Katar, Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan izledi. Hürmüz'den çıkmak isteyen gemilerin oranı %77 olurken Hürmüz'e girmek isteyenlerin oranı ise %23'te kaldı. İran devrim muhafızları donanması da son 24 saatte 24 geminin boğazdan geçtiğini açıkladı. Ayrıca geçiş yapmak isteyen gemileri izin almak için Fars Körfezi Su Yolu İdaresi'ne yönlendirdi. İdarenin talepleri incelediği ve başvurusu onaylanan gemilere geçiş izni verildiği aktarıldı.
1: Endonezya'nın başkenti Jakarta'da adeta can pazarı yaşandı. Pazar yerinde başlayan yangın kısa sürede koca bir mahalleyi sardı. 300'ü aşkın evin küle döndüğü yangında yüzlerce kişi evsiz kaldı.
2: Kimi çocuğunu kucaklayıp dışarı koştu, kimi evini, eşyalarını bırakıp kendini dışarı attı. Görüntüler Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan. Kemayoran bölgesinde yer alan bir pazarda yangın çıktı. Alevler hızla etraftaki evleri sardı. Metrekarelerce alana yayılan kara dumanlar gökyüzünü kapladı. Mahalle sakinleri korkuyla telefona sarılıp yardım istedi. Yangına 35 itfaiye aracı ve 175 personel müdahale etti. Ancak alevler saatler sonra kontrol altına alınabildi. Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. 300'ü aşkın evin küle döndüğü anlaşıldı. Yetkililer yüzlerce kişinin evsiz kaldığını, yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığını açıkladı. Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ederken evsiz kalan aileler için acil yardım faaliyetleri başlatıldı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.
1: Meksika'da öğretmenler çalışma koşulları ve ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle greve başladı. Eylem kararı alan öğretmenler sokaklarda bir araya geldi. Polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
0: Barikatlar çekildi, göz yaşartıcı gaz sıkıldı. Öğretmenlerin eylemi engellenmeye çalışıldı. Görüntüler Meksika'dan. Meksikalı öğretmenler sendikanın çağrısıyla ulusal greve kalkıştı. Eylem kararı alan binlerce öğretmen sokaklarda buluştu. Çalışma koşullarının ve ücretlerin iyileştirilmesini talep etti. Başkent Meksiko City'deki eylemlere polis müdahale etti. Barikatlarla öğretmenlerin meydanda toplanmasını durdurmaya çalıştı. Polis araçlarını tahrip eden öğretmenlere göz yaşartıcı gaz sıktı. Grev süresiz olarak devam ediyor. Protestolar, Meksika'nın 11 Haziran'da başlayacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları sırasında hükümete baskıyı artırıyor.
1: ABD'nin Florida eyaleti OpenAI şirketine dava açan ilk eyalet oldu. ChatGPT'nin çocuklara zarar verdiğini savunan eyalet başsavcısı şirketten milyonlarca dolarlık tazminat talep ediyor.
2: ABD'nin Florida eyaleti ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketine dava açtı. Sohbet robotunun çocuklar için güvenli olmadığı iddia ediliyor. For endangering our kids and deceiving parents. Florida Eyalet Başsavcısı James Utmaier davanın OpenAI'ın yanı sıra şirketin üst yöneticisi Sam Altman'a karşı da açıldığını belirtti.
3: Çocuklarımızı tehlikeye attıkları ve ebeveynleri bu uygulamanın güvenli olduğuna inandırarak aldattıkları gerekçesiyle Sam Altman ve ChatGPT aleyhine çok büyük bir dava açtık. İnsanlar

0: zarar görüyor. Ebeveynler aldatılıyor ve şirketin bunun bedelini ödemesi gerekiyor.
1: Dava dilekçesinde toplu katliam yapanlara yardım etmek, intiharı teşvik etmek, insanları kamuoyunda küçük düşürmeye neden olmak gibi suçlamalar yer alıyor ve milyonlarca dolarlık tazminat talep ediliyor. Florida, OpenAI şirketine karşı dava açan ilk eyalet oldu. Başsavcılığın şirket hakkındaki soruşturması, Florida Devlet Üniversitesi'nde yaşanan silahlı saldırının ardından geldi. Saldırganın ChatGPT ile yaptığı konuşma kayıtları incelenmiş, kayıtlarda failin silah kullanımı hakkında görüşmeler yaptığı tespit edilmişti. OpenAI ise ChatGPT'nin bu suçtan sorumlu olmadığını savunmuştu. OpenAI, Şubat ayında Kanada'da 9 kişinin öldüğü bir silahlı saldırının ardından da tepki çekmişti. Şirketin CEO'su Altman, saldırıdan önce saldırganın şüpheli hesabını tespit etmesine rağmen yetkililere haber vermeyen şirketi adına özür dilemişti.
2: Kanser tedavisinde umut veren bir gelişme tıp dünyasını heyecanlandırdı. Pankreas kanseri için geliştirilen yeni bir akıllı ilacın son aşamadaki kanser hastalarının yaşam süresini uzattığı görüldü.
3: Pankreas kanseri tedavisinde büyük bir gelişme yaşandı. Dünyanın en büyük kanser kongresi olarak kabul edilen Amerikan Klinik Onkoloji Derneği toplantısında yeni akıllı ilacın sonuçları açıklandı. Araştırmada tedavi görmelerine rağmen hastalıkları ilerlemeye devam eden 500 pankreas kanseri hastası iki gruba ayrıldı. Bir gruba yeni akıllı ilaç verilirken diğer grup standart kemoterapi tedavisi aldı. Sonuçlar dikkat çekiciydi. Yeni tedaviyle hastaların ortalama yaşam süresi 13,2 aya yükselirken kemoterapi alanlarda bu süre 6,7 ayda kaldı. Üstelik araştırmada yeni ilacın kemoterapiye kıyasla daha hafif yan etkilere yol açtığı da görüldü. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ilaca hızlandırılmış onay verdi. Ancak tedavi şimdilik yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı büyük merkezlerde uygulanabiliyor. Uzmanlar bunun pankreas kanserinin kesin tedavisi olmadığını, ancak hastalıkla mücadelede çok önemli bir eşiğin aşıldığını vurguluyor.
2: Ve yurdumuza döndüğümüzde de bir araştırmayı ekranlarınıza taşıyalım. Türkiye'de her 5 kişiden biri obezite sorunu yaşıyor ve fiziksel aktivite yapmayanların oranı ise %86'yı geçmiş durumda diyebiliriz. Sonuçlar Türkiye Sağlık Araştırması'ndan değerli izleyiciler. Başka hangi dikkat çeken sonuçlar var? Birlikte izleyelim.
1: 15 yaş ve üzeri obez bireylerin oranı 13 yılda arttı. Geçen yıl obezite sorunu yaşayanların oranı %21,8 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Sağlık Araştırması istatistiklerini açıkladı. Vücut kitle indeksi incelendiğinde kadınlarda obezite oranının %24,8 olduğu görüldü. Kadınların %32,2'si ise obez öncesi olarak kaydedildi. Erkeklerde obezite oranı %18,7 iken obez öncesi erkek oranı %43,1 oldu. Fiziksel aktivite yapmayanların oranı %86,6 oldu. Erkeklerde bu oran 2022 yılında %85,3'ten 2025 yılında %83,5'a düştü. Kadınlarda ise bu oran %92,7'den %89,7'ye geriledi. Çocuklarda son 6 ayda görülen hastalıklar da incelendi. 2025 yılında 0-6 yaş grubunda en çok %28,5'la üst solunum yolu enfeksiyonu görüldü. Bunu ishal, alt solunum yolu enfeksiyonu izledi. Her gün tütün mamülü kullanan 15 yaş ve üzeri bireyler ise 2025 yılında %30,1 olarak açıklandı. Bu oranın erkeklerde %42,9, kadınlarda ise %17,5 olduğu tespit edildi. 40 yaş ve üzeri kadınlarda mamografi yaptıranların oranı 2022 yılına kıyasla %16,7'ye yükseldi. Hiç çektirmemiş olanların oranı ise %42,4 oldu.
2: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz şimdi. Hoşçakalın.

0: Burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Nedir ne değildir akşamı hoş geldiniz. Gerçekten aslında konumuz nedir diye sormaya bile gerek yok. Konumuz CHP, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar. Fakat şunu programın başında hemen ifade etmeliyim ki belki Türkiye'de siyasi tarih içerisinde bütün siyasi partilerin bazı konularda ortaklaştıklarını görmüşüzdür ama Cumhuriyet Halk Partisi konusunda yani CHP'nin bölünmemesi, parçalanmaması, legal Türkiye siyasetinde önemli bir kök olan CHP'nin faaliyetlerine devam etmesi, bir an önce toparlanması konusunda bütün partilerin hemfikir olduğunu açık bir şekilde görüyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçten çıksın, parçalanmasın, bölünmesin. Bu notu düşerek aslında konu başlıklarını ve değerli konuklarımı size hemen hızlıca takdim edeceğim. Sonra kısa bir araya gidip döneceğiz ve devam edeceğiz. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu'nun MYK'sı ve olası ihraçlar, ihraç mekanizması işleyecek mi işlemeyecek mi? Herkes bunu merak ediyor. Bir grup toplantısı muamması vardı. Olacak olmayacak. Özgür Özel mecliste o salonda çıktı ve grup toplantısını yaptı. Sert de bir konuşma yaptı. O grup toplantısına bakacağız. Özellikle Kılıçdaroğlu cephesinde nasıl yankılandı onu da konuşacağız. İmza topluyor delegeler. Yani hazır diyor Özgür Özel ve ekibi. Hemen kurultaya gitmemiz gerekiyor. Bu arada Müslüm Sarı, yeni MYK'nın daha doğrusu CHP'nin sözcüsü. Müslüm Sarı da çıktı dedi ki bu şartlar altında olmaz. Hukuki süreç devam ediyor. Bakın burada MHP'den, DEM'den de açıklamalar geldi. Yargıtay'a çağrıda bulundular. Dediler ki süreç bir an önce sonlandırılsın. Yani karar verilsin. Olumlu, olumsuz, artı, eksi neyse karar çıksın diye hem MHP'den hem DEM'den grup toplantılarında bugün çağrılar yapıldı. Bütün bunlar özellikle yaşanırken Özgür Özel'le ilgili fezleke, yani dokunulmazlık, yani başka iddialar, yani Özgür Özel'i de tam olarak merkeze alan bir soruşturma, bir hukuki süreç, belki sonu cezaeviyle bitecek bir ihtimal mi belirdi? Böyle bir şey mi var? Bunu da konuşacağız. Ve tabii bütün bunlar olurken yine bir taraftan CHP'nin içinden bir başka parti çıkar mı çıkmaz mı? Bu önemli başlıkları ve daha sonra ortaya çıkacak önemli ayrıntıları Mehmet Sevigen'le, eski devlet bakanıyla, hoş geldiniz Mehmet Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Bu arada MYK'yı birlikte bir değerlendireceğiz. Bu isimler kimdir? Biz bazı isimleri tanımıyoruz. Siz muhtemelen birçoğunu, daha doğrusu %90'ını çok iyi tanıyorsunuzdur. Merve Şebnem Oruç gazeteci. Merve Şebnem Hanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İhsan Aktaş Genar Araştırma Şirketi Başkanı. İhsan Bey çok teşekkürler. Nur Tuğba Aktay Türkiye Gazetesi yazarı. Nur Tuğba Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Orhan Bursalı Cumhuriyet Gazetesi yazarı. Orhan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Ve uzak bağlantıda Profesör Doktor siyaset bilimci Armağan Öztürk. Armağan Hocam hoş geldiniz. Merhabalar.
3: Hoş bulduk Faruk Bey. Stüdyoyu ve seyircileri selamlıyorum.
0: Çok teşekkürler. Birazdan döneceğiz. Sayın seyirciler, konuklarım hazır. Konular bunlar. Çok kısa bir ara gidelim, dönelim. Gerçekten CHP'de neler oluyor konusunu detaylı bir şekilde tartışmaya başlayalım.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Şimdi döndük başlıyoruz. Sayın Sevigen ayakta, birlikteyiz. Çünkü önemli bir liste var önümüzde. Cumhuriyet

0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sını açıkladı. Daha doğrusu Kılıçdaroğlu MYK'yı belirledi ve sözcü Müslüm Sarı açıkladı. Tabii biz bu isimleri doğrusu ben şahsen birçoğunu tanımıyorum. Tanıdığım isimler var ama Mehmet Bey'den yardım alacağız. Kılıçdaroğlu'nu tanıyoruz, hepimiz tanıyoruz.
1: Müslüm Bey'de.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski ve yeni genel başkanı.
1: Müslüm Bey'i de tanıyorsunuz.
0: Kimi Müslüm Sarı'yı da tanıyorum. Biliyorsun. Çünkü birçok program yapmıştık, tanışıyoruz.
1: İstanbul Milletvekili yaptı.
0: Evet.
1: İş Bankası Yönetim Kurulu yaptı. Ekonomist
0: birisi. Buradan başlayalım
1: çok
0: mı?
1: Çok başarılı. Ama Adnan Demirci'yi bu görevleri...
0: Mesela Adnan Demirci'yi siz tanıyor musunuz?
1: Görevleri vardı. Ben Adnan Demirci'yi sadece tanıyorum ama çok fazla tanıdığım değil.
0: Tanımıyorsunuz yani, Adnan Demirci.
1: Evet.
0: Tanıyan var mı? Orhan Bey siz tanır mısınız?
2: Hayır.
0: Tanımıyorsunuz.
1: Yani ama bu yeni milletvekilleri Kemal Bey'in yakınlarından, bu son ya dönemde
0: siz
1: gelenlerden.
0: Siz tanımıyorsanız İhsan Aktaş'a tanıyor musunuz diye sorar.
1: Sorulmaz tabii.
0: Sorulur mu?
1: Sorulmaz, hayır.
0: Peki. Ahmet Hakan Uyanık.
1: Ahmet en genç parti meclis üyesi. Geçen dönemde vardı MYK'da. Meclis Uyanık vardı biliyorsunuz. Hani bu dava dilekçesi vermiş. Dil Başkanı Bitlis gitti. Para verdim, aldım. İşte bana para verdiler. Ekrem İmamoğlu çağırdı biliyorsunuz. Bu dolarları dağıttım. İşte marketlere dağıttım diyen. Veysi Bey'in oğlu parti meclis üyesinde. En genç parti meclis üyesi. Gençlikten sorumlu bir kardeşimiz. Çok başarılı.
0: Ve sanırım Amerika'da, bu genç arkadaş asansörün önünde bir tahtaklanma hadisesi olmuş.
1: Eğitim
0: biraz
1: görüyor.
0: Mehmet Bey'i şöyle az daha alayım da görünsün ekran tam.
1: Amerika'da eğitim görüyor. 2-3 yabancı dili var. Kemal Bey'in korumalarından bir tanesi genel merkezde son gelen tanımayan korumalarla bir tartışma olmuş. Sonra Kemal Bey hem babasını aramış hem Hakan'ı aramış. Ya kusura bakmayın yanlış anlaşıldı diye. Hakan da çok büyük bir kazanç bana göre Cumhuriyet Halk Partisi için.
0: Halk Partisi'ndeki
1: büyük kazanç.
0: MYK'nın genç isimlerinden biri. Peki.
1: Evet, tanıdıklarımızdan
0: Ali Rıza Erbay kim Mehmet Bey? Hemen üstte Ahmet Hakan Uyan'ın yanında Ali Rıza Erbay.
1: Yani onu da çok tanımıyorum ama Kemal Bey'e yakın o 27
0: yakın milletvekilinden
1: bir tanesi evet. Ama bunun yanında işte en tanıdıklarından bir tanesi Berhan Şimşek.
0: Yani Berhan Şimşek'i tabii. Berhan Şimşek'i herkes tanır.
1: Biz okul arkadaşız. Vefa mezunuyuz biz.
0: Siz okul arkadaşı mısınız?
1: Vefa mezunuyuz. İkimiz de Vefa Lisesi'nden mezun olduk. Berhan bir dönem milletvekili yaptı. Sanatçıdır biliyorsunuz. En büyük özellikleri.
0: Tabii, kendisi Minyeli Abdullah'tır yani. öyledir yani. Hayır, tabii,
1: Türkiye öyle bilir yani. Ama Denizli
0: de oğlu İsmail'in. Ama öyle değil mi?
3: Ama Denizli de oynadı. Kimliğin önüne geçmiş bir kimlik.
1: Evet, Denizli de Denizli de oynadı ama.
0: Dizide
1: Deniz'i de.
0: Deniz'i de oynadı. Tabii tabii, tabii her tarafı.
1: Tabii. Tabii.
0: Deniz Gezmiş'i de oynadı.
4: Yeni Abdullah geçen rolü olmadı bence.
0: Evet. Ama evet. Türk halkının hafızasında Minyeli Abdullah rolüyle kalıyor.
1: Çünkü hani
0: ben Beren abiyi tanırım. Çok program yapmıştığımız vardı. Çok
1: karşı rolü oynaması etki yapıyor tabii.
0: Tabii. Onu söylediğimde kendisine şey demişti ama Deniz'i de oynadım ben.
1: Tabii ben
0: denge, ülke dengeler ülkesi.
1: Evet.
0: Peki Bülent Kuşoğlu herhalde buradaki en enteresan isim. Yani tabii, stratejik isim.
1: Kemal Bey'in yakın arkadaşlardan bir tanesidir. Bülent Ankara milletvekili yaptı. Eski genel zaten saymandı. Partide önemli bir görevdeydi. Yine Kemal Bey işte hatta girecek girmeyecek diye tartışılıyordu.
4: Bülent Bey de televizyon programlarına
1: ama Kemal
4: çıkardı
1: Bey'in
4: önceden.
0: Bülent Kuşoğlu.
4: Evet.
0: Tabii tabii. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Dünkü söyleşi daha doğrusu mülakatın ardından dünyada önceki gün Bülent Kuşoğlu'yla ilgili yok canım MYK'da yer almaz herhalde gibi bir tereddütte yaşandı.
1: Yani öyle bir işte basın
0: oldu değil mi böyle
1: belli bir
0: şey?
1: Çevirilerinden sanki Bülent Bey işte Kemal Bey'le bazı görüşlerde farklı. Bu röportajdan çıkartılan biliyorsunuz 2-3 tür görüş var. Birisi gibi parti içindeki görüş gibi birisi dış işte devletçilikle ilgili biliyorsunuz bir söylem oldu.
0: O mesela enteresan.
1: Enteresan yani düşünceleri var.
0: Üzerinde tartışılması gereken çok şeyler söyledi.
1: Tabii doğru ama işte kimi orada şey çelişkiye düştü. Kimisi başka türlü yorumladı. Kimisi başka türlü yorumladı ama Kemal Bey zaten Bülent Bey'in biliyorsunuz.
0: Mesela böyle başka türlü yorumladı ya herkes. Farklı farklı yorumladı.
1: Ki birisi parti Kemal içindeki mutlularla ilgili yorumladı.
0: Buna rağmen mesela neden tercih etti?
1: Ama çok yakını Kemal Bey'in yıllardır beraberler.
4: Enteresan. Aynı büroda Kemal Bey'den başka bıyıklı kimse yok.
0: Kemal Bey'den başka bu ya.
1: Devrim de bıyıklı.
0: İhsan Aktaş'ın dikkat çektiği şeye bakar mısınız Orhan Bey?
1: Hayır Devrim de bıyıklı bak.
4: Yok
1: bıyığı var.
0: Ya, öyle sakalda bıyıkta sadece onunla keramet arayamayız yani. Başka ya, özellikleri var mı?
4: Tabloya bakınca insana bir şey söylüyor.
0: Bir
4: yani
0: şey söylüyor değil mi? Evet. Peki. Peki.
1: Bülent Bey'in öyle bir özelliği var.
0: Cemal
1: hesaplar teslim edilecek. Partinin bu gelir gider hesapları zaten buradaki en büyük olaylardan bir tanesi parti içi harcamalarda usulsüzlük yapılıp yapılmadığı ile ilgili bir komisyon kuruluyor. Bunun başında da Bülent Hem Saymar olarak eski, yani halkın anlayacağı dilden partilerin...
0: Yani partinin para işlerine bak.

0: gelirlerinin bağışları, şunlar bunlar, partinin gelirleri, evet,
1: devletten aldığımız
0: ödenek,
1: esas para devletten
0: alınan
1: para.
0: Bunların nasıl kullanıldığına dair bir komisyon,
1: evet,
0: kurulacak.
1: Bir komisyon kurulacak. O komisyon.
0: Orada bir şüphe mi var?
1: Yani öyle bir açıklamasında öyle oldu ya, daha bu teslim alamadık. Bu işte Kemal Bey'in o özür dileme açıklamasında bile dedi ya, siz işte topladığınız harçlıklarınızdan, kazandığınız paralardan partiye verdiğiniz paraların hortumları kesemediğim için özür diledim diye bir...
0: Bugün de Özgür Özel dedi ki sizin verdiğiniz o helal paralarınızla partiye
1: alınan arabalar dedi.
0: Araçlar hadisesi dedi, işte ortaya çıktı falan.
1: O da bir yanlış strateji tabii, o da bir farklı, o da ayrı bir konuşulacak şey. Yani o arabaların oraya çıkması şey gibi, yani Türkiye'de önemli...
0: O doğru muydu Mehmet?
1: Yani şöyle...
0: Yani mesela o araçları oraya koymak...
1: Bana göre yanlış oldu.
0: Haram para araç falan
2: meselesi
0: altına...
2: ilk Yeni Kapı'da bir hata olarak kullanıldı. Evet. 1700 araç, şu an galiba 5000 araç var. Evet.
1: Bana göre çok yanlıştı Faruk.
0: O doğru bir şey miydi mesela?
2: Tabii, yok, yok, yanlış.
0: CHP'nin
2: yok.
0: Kapısında o iki aracın...
2: O da yanlıştı. İmamoğlu belediye başkanı
0: şey de yanlıştı.
2: Olunca AK Parti... Tabii.
0: Buradaki de yanlıştı diyorsun. Da yanlıştı. Anladım.
1: Faruk, büyük, büyük bir iddiayla geliyorsun. Büyük bir iddiayla parti alıyorsun ve Türkiye'yi yönetmeye talipsin.
0: Bir saniye. Şimdi yanlıştı diyorsunuz
1: barışı
0: ya.
1: Barışı sağlayacaktık.
0: Anladım. Devam edeceksin. Devam edeceksin.
1: İddiayı küçültmek yanlış bana göre.
0: Şimdi Kılıçdaroğlu partinin genel başkanı. Şimdi geldi. Evet. Mahkeme kararıyla da olsa geldi.
1: Evet.
0: Ya bu daha birinci gün, ikinci gün. Siz mesela diyorsunuz ki bak burada yoksunuz. Niye yoksunuz diye de soracağım. Evet. Belki en önemli soru. Ama yani Kılıçdaroğlu daha yeni gelmiş. Mesela böyle büyük bir yanlış yapılır mı? Kılıçdaroğlu'na sormuyorlar mı? Yani bu araçları buraya koyalım mı? Üstüne haram para yazalım mı? Mesela çok bariz bir hata değil mi bu? Çok
2: bir de Faruk Bey, Mehmet Bey, bana göre çok büyük bölge dağılımını verebilir mi vekiller? Mesela Trakya'dan, efendim, kim var, Doğu'dan kim var, Ankaralı kim vekiller?
0: Bu isimler önemli. Nereli?
2: Evet, evet.
0: Bu önemli midir?
2: Bence önemli.
0: Tamam, o zaman hızlıca bunu söyle. Mesela Adnan Demirci nerelidir? Biliyor muyuz?
1: Hayır, bilmiyorum.
0: Ahmet Hakan
1: şeyli, Bitlis.
2: Bitlis'ten.
0: Bitlis'ten.
1: Bitlisli.
0: Ali Rıza Bey.
1: Ali Rıza zannediyorum ki Ankara galiba.
0: Ankara olabilir. Berhan Şimşek Bayburt.
1: Bülent Kuşoğlu, o da Gümüşhane galiba Bayburt.
0: Gümüşhane.
1: Cemal Malatya.
0: Cemal Can Bolat eski il başkanı değil
1: eski,
0: mi?
1: Cemal İstanbul Can Bolat, il başkanı. Eski İstanbul İl Başkanı. Zaten o referandum olduğu zaman Cemal Can Polat'ın...
0: Bu Özgür Çelik'e kaybeden başkan mıydı?
1: Evet, Özgür Çelik'e kaybeden
0: başkan. Özgür Çelik kazanmıştı Cemal, evet, Bey'e karşı.
1: Özgür Çelik'in karşısında Cemal Bey adaydı. Biliyorsunuz o kurultayda en büyük konuşmayı yaptı. Hatta bu şaibeliler işte bir işe girmek için İyi Parti'den gidip referans, evet, almak, evet, gerekiyor. Evet. Bunu engelleyeceğim falan diyen ciddi mücadele eden bir, peki, arkadaşımız.
0: Deniz Özgür Demir. Demiriyor.
1: Deniz Demir Ankara milletvekili, basından sorumlu, hı-hı, bir arkadaşımız oldu. Görev yapıyor. Çok çalışkan, çok başarılı. Ankara'da çok sevilen bir kardeşimiz. Çok
0: Devrim başarılı. Barış, kendisi Ankaralı mı Deniz Bey?
1: Eski gençlik kolları. Deniz Bey Ankaralı değil. O da zannediyorum ki Tunceli galiba.
0: Ama Ankara milletvekili.
1: Peki, evet.
0: Devrim Barış Çelik.
1: Devrim'i gençlik kollarından, eski gençlik kollarından geldiğini biliyorum Devrim'in. Ama Kemal Bey'e yakın bir görev yapıyor. Milletvekili.
0: Milletvekili.
1: Partimesi, evet.
0: Gamze Akkuş İlgezdi.
1: Gamze'yi biliyorsunuz.
0: Yani İlgezdi deyince Ataşehir geliyor aklına.
1: Battal Bey'in eşi ama, evet, Gamze'nin de kendine göre çalışmaları var. Kadın hakları konusunda, sağlık konusunda doktor kendisi biliyorsunuz. Hastane sahibi. O da Kemal Bey'e yakın bir ekip.
0: Peki.
1: Daha önce de Kemal Bey'in genel başkan yardımcısıydı. Bir önceki Kemal Bey genel başkanken 37. kurultayda 38'e girerken o dönemde de genel başkan yardımcılığı, hmm, görev yaptı.
0: Peki Hasan Efe Uyar...
1: Hasan'ı çok tanıyamıyorum. Yani genç bir kardeşimiz. O da zannediyorum İç Anadolu'dan bir kardeşimiz ama ben çok yakından tanıyamıyorum.
0: Yani. Anladım. Müslüm Sarı.
1: Müslüm biliyorsunuz. İstanbul milletvekilimizi yaptı. İş Bankası Yönetim Kurulu'nda bulundu. Ciddi bir ekonomist. Yani insanlarla ilişkileri çok iyi. Çok yakın.
0: Necdet Saraç gazeteci.
1: Necdet Bey biliyorsunuz. İşte en ilginç gelen, herkesin gönlüne gelen buydu. Necdet Bey hatta...
0: Ya mesela Necdet Bey'in burada, Necdet Saraç'ın MYK'da yer alması nasıl bir değerlendirme ve dengenin sonucunda gerçekleşmiş?
1: Ben şöyle diyorum. Şimdi Kemal Bey parti meclisi biliyorsunuz o kadar enteresan bir şey oldu ki. Sen bir kısmı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gitmiş. Bir kısmı istifa etmiş. Bir kısmı belediye başkanı olmuş parti meclisinde o dönemki. Çünkü 37'ye dönüyoruz ya. Onlardan geriye kalanlar 56 kişi var. Bunların içerisinde şimdi çoğunluğu sağlamak için parti meclisinde diyorlar ya Özgür Bey bizim tarafımızda onun için toplayamadılar. Kemal Bey zannediyorum ki Kemal Bey burada kendisine karşı olan arkadaşlar yok. Çoğu yakın arkadaşlar burada Kemal Bey'e. Ama parti meclisini yaparken yani kendisine karşı olan gruplardan da koyup o çoğunluğu sağlamak için bu bir gayet siyasetten yapılacak, peki, bir olaydır. Ama Necdet Bey
0: peki.
3: Necdet öyleye kadar...

0: Necdet'le ilgili ben bir şey söyleyeyim. Avrupa örgütü, Kemal Bey'in Avrupa örgütlenmesi, CHP Avrupa örgütlenmesinden sorumluydu. Çok yakın çalışıyorlardı. Fakat daha sonra Necdet farklı bir tutum aldı.
1: Aday
0: Bunu
1: olunca
0: zaten
1: sıraya
0: daha
1: giremeyince.
0: bir hafta önce çok farklı şeyler söyledi orada. Bu mutlak butlanın iktidarın bir kararı olduğunu, siyasi olduğunu söyledi. Ve Kılıçdaroğlu'nu da suçladı orada hatta. Eğer o hayır mutlak butlan
1: Belki de sesini
0: istemiyoruz
1: duyurmak istemiştir. Önemli.
0: deseydi bu mutlak butlan gerçekleşmezdi diye bir açıklaması var daha bir hafta önce.
2: Şöyle, bu tür kritik zamanlarda sesini duyurmak istemiştir. Ben buradayım, haberiniz olsun.
3: Böyle mi yapılır yani? Böyle kritik
2: Bazen
3: zamanlarda ara sıra sesi duyurmak için böyle
2: şöyle
3: hamleler yapılır mı yani?
2: siyasi tarihte çok böyle örnekler var.
3: Peki. Gelelim bu tarafa. Nevat Bilek.
1: Nevat bizim eski il başkanımız. Ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin...
3: İstanbul.
1: Yok. Siirt il
3: Siirt
1: başkanımız.
3: İl Başkanı,
1: Tabii
3: evet.
1: eski ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin ta eski dönemlerinden beri, kuruculuğundan beri gelen çok başarılı bir kardeşimiz. O dönem parti meclis üyesiydi. 2 yıl geriye dönünce yine o görevi devam ediyor. Kemal Bey'e de yakın bir
3: Orhan
1: arkadaşımız.
3: Sarıbal.
1: Orhan Bey biliyorsunuz Kemal Bey çok yakın bir Bursa milletvekili. Aynı zamanda Tunçelli. İşte bazı düşüncelerle daha önceden
3: Hemşericilik de
1: çekişiyorduk.
3: var bu işlerde.
1: Ama elinde
3: Şehir hemşericiliği
1: ama
3: vardır
1: elinizde
3: yani.
1: bu elinizde
3: Ya
1: olan
3: olur bu
1: ama
3: Karadeniz,
1: hayır şöyle.
3: siyasette Karadenizlilik falan
1: Ama
3: vardır.
1: parti
3: Bunlar bu
1: meclisinde şöyle
3: hemşericilikler
1: hemşericilik
3: vardır
1: değil.
3: yani.
1: Orhan Bey şeyde başarılı zannediyorum örgütü bağlamışlar galiba Orhan Bey. Örgütten sorumlu genel başkan yardımcısı.
3: Anladım.
1: Ki bu dönemde en çok ihtiyaç duyulan örgüt olayı. Çünkü yeni
3: Onları
1: yapılanma
3: konuşacağız.
1: olacak. Beraber
3: Örgüt işlerini konuşacağız.
1: Çağırmayacaklarımız için.
3: Rıfat
1: Rıfat abi İzmir İl Başkanımız.
3: Nalban.
1: Yani burada 4 tane il başkanı var. Mesela
3: Dört tane
1: Cemal
3: eski il
1: Canpolat,
3: başkanı var.
1: evet Berhan Bey, Rıfat abi ve Nevan Bilek. 4 tane eski il başkanı var. Çok da başarılı bu arkadaşlar kendi
3: Semra
1: döneminde.
3: Dinçer.
1: Semra Hanım da milletvekili, Ankara milletvekili. Bir şey Kemal Bey'in yanında olan, o imza vermeyen gruplardan çalışkan, çok başarılı bir arkadaşımız. Tahsin Tarhan da Yıldırım Kaya eski biliyorsunuz Yıldırım Bey'i bu tarım politikaları üzerinde
3: Evet,
1: falan çok
3: evet.
1: başarılı olmuş bir kardeşimiz.
2: Faruk Bey,
1: Tahsin Tarhan da
2: şimdi
1: eski milletvekillerinden bir
2: İsmet
1: tanesi.
2: Özel sorusu sormak lazım. Valdo sen neden burada değilsin diye.
3: Şimdi bunu
1: Ya,
3: size soruyorlar Mehmet Bey.
1: Duyamadım affedersiniz.
3: Diyorlar ki
2: İsmet
3: şimdi
2: Özel diyor ki Valdo sen neden burada
3: şey var.
2: değilsin diyor.
3: İsmet Özel şair yazar. İsmet Özel'in bir kitabı var. İşte Valdo sen neden
1: Evet,
3: burada değilsin?
1: değilsin.
3: Bir hapishane sahnesi var. Orada şimdi İhsan Aktaş açıyor anlatmak bana kalıyor. Ya orada şunu diyor. Yani şimdi düşünüyorum diyor. Sen neden buradasın diyor. O da diyor ki yani Valdo sen neden burada değilsin?
1: Sen burada
3: biri
1: değilsin.
3: içeride biri dışarıda. Biri
1: Evet.
3: cezaevinde biri değil. Şimdi İhsan Aktaş da size diyor ki Mehmet Bey siz niye burada değilsiniz?
1: Şöyle ben daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi değilim. Ben Kemal Bey döneminde Canan Kaftancıoğlu il başkanlığı yaptığı dönemlerde partiden ihraç edildim. İhraç sebebim de hükümetin Libya konusunda yaptığı bir anlaşmadan dolayı. Ben Libya konusunda hükümet bu anlaşmayı yaptı. Çok sağlıklı bir anlaşma. Ben Denizcilik Bakanlığı yaptım. Kıbrıs çıkarmasını yaparken Ecevit, para yok, pul yok, lastik yok. Hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Orhan abi de bilir. Arkadaşlarımın hepsi çok başarılı gazeteciler. Libya'ya gönderiyor Deniz Baykal'ı Maliye Bakanı olarak. Deniz Baykal gidiyor işte devrimi yeni yapılmış Kaddafi'yi buluyor. İşte Türk bakan açıklasın diyor oradan yardım alıyoruz. Yani işte biliyorsunuz para, lastikler, benzinler falan gelip Kıbrıs çıkarmasını Libya'nın katkısıyla yapıyoruz. Ben
3: Siz
1: de
3: o Libya ile ilgili Cumhuriyet
1: Ecevit'te
3: Halk Partisi'nin
1: Deniz Baykal'ın o
3: politikalarına
1: dönemde bir
3: itiraz
1: asker
3: ettiniz.
1: anlaşması var. Ben de diyorum ki bu aşk anlaşma bizim
3: Evet.
1: arşivde var. Ecevit de imzalamış, Baykal da imzalamış. Bu
3: Siz
1: doğru
3: niye
1: bir karar.
3: imzalamıyorsunuz dediniz, partiden
1: Yok,
3: ihraç
1: karşı
3: ediniz.
1: gelmeyin dedim. Dediler ki genel başkan eleştiriyor işte gazetelerde, yandaş gazeteler diyorlar ya sabahta bir röportaj vardı. Oysa ki Kemal Bey de sabah röportaj veriyordu o dönemler çıkıyordu. O bakımdan ben parti ihraç edildiğim için ben geriye dönemiyorum. Bazı arkadaşlar ihraçlar 2 yıllık oldukları için bu Özgür Bey zamanında ihraç edilenler partiye dönüyorlar mutlanda. Yok sayılıyor ya bu olay.
3: Evet.
1: Ama şimdi bizim dilekçe verip yeni parti meclisi bizim üyeliğimizi kabul edecek. Bir de bunlardan ayrıyeten Faruk bir 3 tane komisyon kuruldu.
3: Evet.
1: Bir hukuk işlerinden 3 kişilik Kemal Bey'e bağlı direkt olarak seçim ve hukuk işleri komisyonu. Ayrı 3 kişi, 3 arkadaşımız orada görev yapıyor. Bir de dış politika komisyonu kuruldu. Yine orada da 3 arkadaş direkt Kemal

0: Başında
1: kim var? Ya onu çok merak ederim. Efendim? Başında kim var?
0: Dış Kemal Bey bağlı. Ha, üç, hepsi de var. Kemal Bey. Direkt genel başkana bağlı. Hı-hı. Hem ekonomi hem dış politika bir de seçim ve hukuk işleri. Hı-hı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi seçim ve hukuk işleri konusunda gerek Muharrem Bey'in seçiminde biliyorsunuz ya sandıklara görev verememiştik. O seçimlerde bayağı sınıfta kalmıştı. Hı-hı. Gerekse son seçimlerde bayağı işte 200 bine yakın sandıkta evet, görevli bulamamışlardı.
2: Evet. Şu, bakımdan, şu fotoğrafla ilgili... Bu sarı bal değil mi?
0: Evet, bu sarı bal Bursa milletvekili şey Kemal Bey'in şimdi örgütten sorumlu genel başkan yardımcısı görevlendirdiği bir arkadaş.
2: Burada CHP genel merkezi burası. Evet. Camdan içeri doğru bakıyor.
0: Şimdi Faruk tabii çok bu dramatik Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde çok böyle karşılanmayacak bir olay, kabul edilmeyecek bir olay. İki tane ordu milletvekili var. Birisi içeride, birisi dışarıda. İzmir'den iki milletvekili arkadaşımız var. Biri içeride, biri dışarıda. Her ne olursa olsun Özgür Bey o dönemde partinin içerisinde bir arkadaşlar var.
2: Evet.
0: Dışarıdan
2: evet.
0: arkadaşlar geliyor. Mesela Sarıbal o zaman görevlendirilmiş. Hı hı. Konuşma yapıyor Murat Emir de içeride. Ya Murat açmıyor kapıları bunları çalmaya. Parti meclisine falan içeri alsa ne olursa olsun. İçeri girebilip içeride konuşabilselerdi. Anlaşabilselerdi.
2: Olay değişirdi diyorsun.
0: En azından. Hayır, anlaşıldı.
2: Ama bu böyle ikonik bir fotoğraf. Yani çok, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde... Milletvekili geliyor camdan içeriye doğru bakıyor. İçeriye alınmıyor.
0: Evet.
2: Değil mi bu?
0: O da Özgür Bey de bugün açıklamasında.
2: Alınmıyor ama tabii. Hani bu alınmıyor. Bu bakış açısı Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarına ait bir bakış açısı.
0: Evet.
2: Bir de bunun Özgür Özel tarafı var. Onlar da diyorlar ki iyi de yani bu şekilde bakıyorsunuz ama siz buraya mutlak mutlan sonucu geldiniz. Onun için içeri giremiyorsunuz diyorlar.
0: Hayır ona. Öyle demiyorlar. Diyorlar ki Özgür Bey tarafı da şöyle diyor. Diyor ki sizin yanınızda getirdiğiniz adamlar çoğu Cumhuriyet Halk Partili değildi. İçeride gençlik kolları vardı. Eğer evet. kapılar asıydık o ikisi çarpışırdı, kavga ederlerdi.
2: Ve
0: çok vahim oldu. Özgür Bey bugünkü grup toplantısında bunu söyledi.
2: Anladım.
0: Oysa ki o çocuklar hepsi dışarıda kalabilirdi. Çünkü Müslüm'le ben o gün sık sık konuşuyordum. Sakın müdahale etmeyin asker şey polisle ilgili. Yani bizim arkadaşlarımız içerideki Murat Emir ve bir başka bir arkadaş daha bakana gittiler. Ya bakana gideceklerinize kendi arkadaşlarınızla konuşunsana. Yani İçişleri Bakanlığı'ndan bize ne fayda gelecek? Zaten evet. karar verilmiş. Yani oradaki olay eğer içeride o dönem yani o işi çözecek şeydi Özgür Bey'di. Özgür Bey eğer çıksaydı polise gelmeyin. Kardeşim bu işe karışmayın biz içimizi hallederiz diyebilseydi. Bana göre
2: bunlar
0: bu iş
2: yaşanmaz.
0: Yaşanmazdı diye düşünüyorum.
2: Peki çok teşekkür
0: Estağfurullah.
2: Ederim. Buyurun efendim çok sağ olun. Bir hadi şekilde şey. Buyurun buyurun geçin buradan rahat olun. Bugün milli takım uğurlandı. 26 kişilik kadro. CHP'nin şimdi genel merkezi milli takımı yani 16 burada ilk 16 eskiden kadrolar 16'dan oluşuyordu.
0: 18 kişi bu Kemal Bey'le beraber 19.
2: Evet ha bu 19 da genel olarak bizim milli takım 26 bu da Cumhuriyet evet. Halk Partisi'nin 19'u.
0: Evet.
2: 19'luk kadrosu. Şimdi genel olarak bu ekiple ilgili görüşlerinizi almak istiyorum kısaca. Orhan Bey bu ekibi siz tanıyor musunuz? Bu isimler hakkında ne dersiniz? Mesela Kılıçdaroğlu doğru isimler tercih etmiş. Bu isimlerle ben bu işi götürürüm. Buna inanmış mı? Kimdir bu isimler? Başarılı olabilirler mi? Ne diyorsunuz?
3: Şimdi buradaki başarılı olmanın kıstası bu listeye kimleri koyacağınla ilgili değil. Buradaki halkın desteğini alacak bir örgüt yapısı var mı yok mu? Mesela onunla ilgili bir şey. Başarının kıstası... Kimi koyarsanız koyun. Eğer halk sizi destekliyorsa başka bir mesele. Desteklemiyorsa başka bir şey. Hmm. Buraya kral da koysanız halkın bir desteğini alamazsanız eğer siz hiçbir zaman başarılı olamazsınız. Şimdi ben bu listeyi o şekilde değerlendiriyorum. Buradan bir kısmını biliyoruz, tanıyoruz. Politikaları biliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun yakınları, çoğun yakınları. Mesela Dece Savaş'ta demin ben söyledim orada. Bu o Orhan Sarıbal olsun bunlar hep kendi hemşerilik de var tabii ama çok yakınlık da var ve ayrıca da bu isimlerin yeni Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte Özgür Özel kanadı söyleyeyim.
2: Evet.
3: Özgür Özel kanadında yer almayan isimlerden oluştuğunda onu da altını çizmek lazım oradan yani yer alamamış şimdi ise farklı şeylerden yaralanmış. Onun hiç tartışmanın da anlamı yok. Ve geride kalan burada Kılıçdaroğlu'nun yanında kalan isimlerden oluşan bir merkez.

0: Hekim kurulu oluşturuyor. Dediğim gibi başarılı olurlar mı? Bilemem. Bunu halk kitlerine sormak lazım.
1: Bilirsiniz.
2: Bir düzeltme yapabilir miyim? Orhan abi affedersin.
1: Evet.
2: Şimdi bunlar Özgür Bengen'de yer alamanda değil Orhan abi. Bunlar 37. kurultayda seçilenler.
0: Biliyorum.
2: Yani o bakımdan o zamanlar mesela bunlar çoğu Kemal Bey'e karşıydı yani. Hepsi Kemal Bey'le mücadele eden insanların bir kısmı ama kurultayda seçildiler. Mesela Hakan Umut Kemal Bey'in listesinde yoktu. O listeyi delerek girdi o genç kardeşim.
1: Mesela şey yok.
2: Yani demek
1: Gürsel
2: istiyorum şimdi,
1: Tekin yok.
2: Gürsel Tekin parti meclis üyesi değil. Parti meclis üyesi olmadığı için. Yani o da bizim gibi parti meclisine seçilenlerin içinden seçiliyor. Dışarıdan adam atama seçme şansın yok Faruk. Kurultaydan çıkan Allah arkadaşların Allah. İçinde seçiliyor bunlar. Yani bu 37. kurultaydan
1: Gürsel
2: seçilen
1: böyle baş üst delege gibi mi yani? Efendim?
3: Üst kurul delegesi.
2: Tabii
3: gibi.
2: Mesela kurultaya hani giriyorsunuz ya bizim kurultay 60 kişilikte 60 kişi evet. seçiliyor. MYK'da parti meclis üyelerinin içinden merkez yürütme kurulu seçiliyor.
0: Onlardan seçilmiş bir liste evet. var.
2: Çünkü evet. bunlar kurultayda seçilen insanlar. Dışarıdan atama yani, şansınız yok. Ancak peki. danışman olarak atarsınız.
0: Evet, o listeden seçmek zorunda zaten yani.
1: Başka yerden seçemez.
0: Parti evet. meclisinden o zamanki parti 37. kurultayı da seçilmiş parti meclisinden içinden oradan bir Merkez Yönetim Kurulu üyelerini seçmek zorunda. Bu liste oradan çıkıyor aslında orada.
1: Şimdi şöyle bu MYK parti meclisi yok ortada.
0: Var.
2: Parti meclisi var.
1: Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde.
0: Var.
3: 38. olan kurultaydaki parti.
1: O var.
4: Kalanlar.
3: O var zaten.
4: Kalan sağlardan.
3: O şu anda
1: ya
3: zaten.
1: Şimdi kalan sağlar diyor bak doğru yani. Kalan sağlar meclisi olmaz. Hani bu şimdi parti meclisi diye bir meclis seçilmesi lazım.
4: Ama
1: öyle
4: şöyle,
1: değil mi?
4: Başka partiye giden var, istifa eden var, yargılanan var.
0: Zaten seçilmiş. Parti meclisi var. 37. kurultayın. Parti meclisi kimlerde oluşuyorsa onlardır. Bir iki
1: o
0: tane
1: devam
0: eksik olabilir. O zaten var. Şimdi onun listeleri çıktı zaten. O parti meclisinde kim Kılıçdaroğlu'ndan yana, kim Özgür Özel'den yana yani listeleri çıktı. 21 galiba 21 yanlış aklımda kalmadıysa 21 tanesi Kılıçdaroğlu, 27 tanesi veyahut da 28 tanesi Özgür Özel'den yana. Bu nedenle parti meclislerinizde toplamıyorlar mesela.
1: Şimdi bir saniye burası önemli.
0: Evet.
1: Bunu bir konuşmaya başlayalım. Bu mekanizma nasıl işleyecek? Mesela parti meclisi bir Ankara'ya gidip hocaya bir sorayım. Yani bir önemli siyaset bilimciden bir görüş alalım önce. Armağan Hoca Ankara'da Armağan Öztürk ya da Ankara'da da olmayabilir. Çünkü stüdyo bağlantısı değil. Hocam bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu liste yani MYK listesi bu listeyle ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Bu liste Kılıçdaroğlu tarafından siyasi anlamda işleri düze çıkaracak, partiyi tartışmaların odağından kurtaracak bir liste olarak mı sunuldu? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de parti meclisinden kimse bahsetmiyor. Parti meclisinin Özgür Özel'e yakın isimlerden oluşması dolayısıyla mıdır bu? Mesela parti meclisiyle ilgili hiçbir şeyin gündeme gelmemesi acaba olası ihraçları MYK yapacak anlamına gelir mi? Bir değerlendirme istiyorum lütfen.
5: Herkese tekrar merhabalar Faruk Bey. Şimdi tabii MYK'ya seçilen siyasetçilerin bir kısmı özgün ağırlığı olan kişiler aynı zamanda. Çünkü kıdemli siyasetçiler. MYK üyelerin bir kısmı. Ses sorunu mu var acaba?
1: Yok buyurun devam edin.
5: Özür dilerim tamam. MYK'ya seçilen siyasetçilerin bir kısmı oldukça kıdemli siyasetçiler. Yani özgün ağırlıkları da var. Ama açıkçası bu kişilerin kimler olduğu yani o kim isimler yerine başka hangi isimlerle devam eder sorusu çok önemli değil. Tali bir mesele. Önemli olan MYK'nın ne yapacağı. Mutlak kararından bir gün önce Sayın Kılıçdaroğlu parti için bir arınma siyaseti projeksiyonu çizdi ve o günden bugüne evet. neredeyse her gün her açıklamasında hem Kılıçdaroğlu hem de tüm kurmaylar bunun altını çizmekte. Dolayısıyla bu MYK aslında bir tür savaş kabinesi. Yani ihraçlarla ilgili bir takım adımların atılmasında inisiyatif gösterecekler. Aynı zamanda partinin yeni iç mimarisinin şekillenmesinde de bir katkıları olacak. Ve parti içi muhalefetin işte delege imzası toplanması yoluyla kurultaya gitme teşebbüsü ya da parti meclisinden karar çıkararak kurultaya gitme teşebbüsü gibi birkaç yoldan parti için muhalefet

0: Kurultayı zorlayacaktır. Bunu da konuşuruz. Bu mümkün müdür, değil midir? O da ayrı bir bahis konusu. Bunların da göğüslenmesi ilçelerde ve illerde mutlak buttan kararından sonra yeni yönetimlerin tesisi bakımından bence çok kritik bir rol üstlenecekler. Ben bu MHK'yı bir tür parti içindeki güç mücadelesi bakımından bir savaş kabinesi olduğunu düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Parti meclisiyle ilgili bir soru sordunuz. Şimdi tabii şöyle, kurultay iptal edildi mutlak buttan kararıyla. Bir
1: Evet.
0: önceki kurultayda seçilen yönetim organları görevinin başındalar. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan, parti meclisi görevinin başında ama daha toplanmadı. Ve aynı zamanda genel kurulda aslında İstanbul Kongresi hariç delegasyon da varlığını sürdürüyor. Parti meclisiyle ilgili de şimdi tabii parti meclisinin bazı kritik görevleri var. Bir kere ne? İhraçla ilgili çok önemli bir şey, hususun altını çizmek lazım. Büyükşehir belediye başkanları, milletvekilleri, parti meclis üyeleri, yani partinin üst kademe yöneticileriyle ilgili disiplin karar süreçlerinin yürütülmesi için parti meclisinin kararı gerekiyor. Dolayısıyla biz ihraç gibi bir şeyi ya da üyeliklerin askıya alınması, daha doğrusu disiplin sürecinin işletilmesi gibi bir meseleyi konuşacaksak, ki konuşacağız. Çünkü şu anki CHP yönetiminin böyle bir tavrı var. Parti meclisinde kimin çoğunlukta olduğu ve oradan bir kararın çıkıp çıkmayacağı önemli. Mesela böyle bir şey olsun diye söylemiyorum ama örneğin yargılanan belediye başkanlarının üyelikleri askıya alınacak mı? Bunların bir kısmı Büyükşehir Belediye Başkanı. Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili disiplin sürecinin işletilmesi için parti meclisin kararı gerekiyor. Bir milletvekilinin ihracı için de parti meclisin kararı gerekiyor.
1: Yani
0: Ama geriye
1: parti,
0: kalan...
1: hocam
0: Buyurun.
1: özür dilerim. Parti
0: Buyurun.
1: meclisi toplanmadan büyükşehir belediye başkanları ya da
0: Toplanmaz.
1: bahsettiğiniz statüdeki diğer isimlerle ilgili
0: Milletvekilleri
1: partiden
0: mesela.
1: ihraç işlemi yapılamaz mı diyorsunuz?
2: Evet.
0: Evet, yapılamaz. Parti tüzüğünde açık hüküm var. Ama geriye kalan üyelerle ilgili, şimdi biliyorsunuz pek çok üyeyle
1: O zaman
0: ilgili ya...
1: Armağan hocam, özür
0: Buyurun,
1: dilerim. O
0: buyurun.
1: zaman Kılıçdaroğlu başından beri ve buradaki isimlerin hepsi arınacağız diyorlar. Şimdi parti
0: Evet.
1: meclisi üyeleri Özgür Özel'e yakın isimlerden oluşuyorsa ve parti meclisi dışında kimse partiden ihracı gerçekleştiremiyorsa bu MYK ne işe yarayacak?
0: Şimdi MYK ile ilgili şunu da hatırlatalım. MYK'nın oluşumunda anladığımız kadarıyla iki tane parametre var. Bir tanesi yani sadakatin yeniden üretilmesi. Buradaki MYK üyelerinin bir kısmı ya da önemli bir kısmı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok güvendiği ve daha önce genel başkan yardımcısı düzeyinde çalıştığı insanlar. Biri bu.
1: Tamam.
0: İkincisi de parti meclisinde ortada duran ya da Özgür Özel'e yakın duran, mesela demin stüdyoda Necdet Saraç ismi anıldı.
1: Evet.
0: Kişilerin de aynı zamanda şeye kazandırılması, Kılıçdaroğlu'nun böyle bir stratejide güttüğünü görmekteyiz. Evet, bunun da siyasette bir yeri var. Dolayısıyla şu anki parti meclisi örneğin meclis grubu gibi mi? Ben ona tam emin değilim. Şimdi meclis grubunu yine program içinde konuşuruz. Ağırlıklı kısmı Özgür Özel'in yanında. Çok ağırlıklı kısmı. Ama parti meclisinde neredeyse kılı kılına yarı yarıya bir oran söz konusu. Ya yani dolayısıyla hangi kesim hangi kararı çıkartır emin değilim. Burada şunu söylemem lazım. Özgür Özel parti meclisinden kurultay kararı, Kemal Kılıçdaroğlu da eğer parti meclis üyeleri veya işte milletvekilleri, büyükşehir belediye başkanları ile ilgili disiplin süreci işletmek istiyorsa o kararı çıkartmak isteyecek. Herkesin kendine özgü bir
1: Anladım.
0: hesabı var. Ama sizin sorunuz şuydu. Yani parti meclisi olmadan da disiplin kurulu işler mi? Tabii ki işleyebilir. Yüksek Disiplin Kurulu o da ayrıca teşekkür etti gidenler gelenler bakımından. Bu kişiler dışındaki üyelerle ilgili disiplin sürecini işletebilir. Bu bahse tekrar döneriz ama ben Kemal Bey, biliyorsunuz bu soru
1: Hayır,
0: soruldu. Bu
1: şimdi tam
0: ihraçlar
1: anlayalım.
0: filan.
1: Hocam, Armağan hocam, tam anlayalım.
0: Buyurun.
1: Bu disiplin kurulu bahsettiğiniz mesela büyükşehir belediye başkanlarından biri. Onu
0: Evet.
1: partiden mesela İmamoğlu ihraç edebilir mi?
0: Hayır, edemez. Parti meclisinin kararı gerekiyor.
1: O zaman yani o disiplin kurulunun yetkisi nereye kadardır? Kimleri ihraç edebilir?
0: Bir istisna getirilmiş. Parti disiplin kurulları aslında bütün parti üyeleriyle ilgili disiplin soruşturmasını yürütebilir. Tüzüğe uygun hareket ediyorlar mı
1: Tamam,
0: parti politikalarıyla
1: yürüttü.
0: ilgili? Ama bir istisna getirilmiş. Yani demiş ki mesela MYK üyeleri, parti meclisi üyeleri, büyükşehir belediye başkanları ve milletvekilleriyle ilgili disiplin işlemlerinde parti meclisin kararı gerekiyor. Yani aslında

0: herkes bunlar
1: onaylanması
0: hariç demiş.
1: Gerekiyor. Onaylanması gerekiyor.
2: Onaylanması gerekiyor parti meclisinde.
0: Karar gerekiyor.
2: Yani şöyle, disiplin kurulunun kararının parti meclisinde onaylanması gerekiyor. Bu mu?
0: Veya parti meclisinin karar verip yüksek disiplin kurulunun işlem yapması gerekiyor.
2: Tamam, İkisi anladım.
3: Olur. Aynen, karar
2: anladım.
3: Veren parti meclisi.
2: Anladım. İhsan Bey, bu arınma işine ve ihraç meselesine bakalım buradan. Yani aynı başlıklar. Şimdi Kemal Bey diyor ki bu parti arınacak diyor. Evet. Parti meclisi Özgür Özel'in elinde. Yani tabirimi hoş görün, öyle görüyor. Yani Özgür Özel'in kontrolünde
4: gibi. Kesin belli
2: gibi.
4: Değil Faruk'u.
2: Efendim?
4: Yani kesin belli değil. Ediyor. Arkadaşlarımızın Hayır. çoğu bilmiyorlar. Bak,
3: Kutlan kararıyla iptal edilip eski bölümde dönmedi mi?
4: Herkes sana diyor ki parti meclisi üyesi Özgür Bey'in yanında, Ekrem Bey'in yanında. Parti meclisi üyeleri daha belli değil. Bak, parti meclisi üyelerine listeler gidiyor. Aynı Kemal Bey geldiği gibi mutlak kararı diyor ki sen parti meclisi üyeliği kazandın. Sen parti meclisini kabul ediyor musun, etmiyor musun? Dilekçiler gitmediği için toplanmıyor. Millet burada yanlış anlaşılmasın, aydınlatalım diye söylüyorum.
2: Anladım.
4: Herkese
2: anladım.
4: Teker teker gidiyor.
2: Anladım ama.
4: Ve buradaki çoğunluk Kemal Bey'e göre, Kemal Bey'lerin yanında Cemal'le konuştum, il başkanlarla konuştum, diyor ki parti meclisinde çoğunluk bizim problemimiz yok diyorlar. Kemal Bey'e yakın olan arkadaşlar.
2: Allah Allah. Burada
4: Özgür Bey'in arkadaşları da diyor ki Faruk, o da diyor ki ya,
2: geliyormuş.
4: O da diyor ki ya kardeşim çoğunluk diyor bu tarafta. Özgür Bey ile Ekrem Bey'in tarafında çoğunluk. Bunun için toplanmadı diyor. Toplanma nedeni bu değil.
2: Niçin toplanmıyor?
4: Toplanma nedeni daha bu üyelere bu kurultaydan sonra çıkan
5: tebliğ
4: edilmemiş. Alanlar çoğu bir kısmı almamışlar. Aldıkları
2: yani teknik bir onlar sebepten
4: dolayı.
2: Peki aldıktan sonra Kemal Bey çağıracak. Özgür Özel'in kontrolünde ona yakın diyenlerin dayanağı nedir?
4: İşte isime bakarak söylüyorlar. Diyorlar ki mesela buradan bakıyorum. Cemal Canpolat bize yakın. Ya biz onu hallederiz. Bizim ekip arkadaşımız. Bu da yolsuzluklara, uğursuzluklara karşı parti içindeki gidişatı beğenmiyor. Ama oradan seçilmiş diyebiliyorlar. Ama onun için bir kere listelerin gidip ve belli bir süre
2: onu da
4: kazanıyorlar.
2: Göreceğiz parti
4: tabii
2: meclisi
4: zaman da göreceğiz. Yani önceden böyle bu liste peki. Bu tarafta demenin peki. Çok peki. Fazla iki tarafa da şahsızlık olur diye düşünüyorum.
2: İhsan Bey, bir taraftan Kemal Bey'in bu arınma meselesi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde arınma deyince büyük bir kitle Özgür Özel'i destekliyor. Yani o ekibi destekliyor. Biz bunu bayramlaşma töreninde de gördük. Şimdi CHP arınıp kimsenin kalmadığı bir partiye dönmesin.
6: Şimdi yeni göreve gelen insanların birkaç motivasyonu var. Yani motivasyonlardan bir tanesi de aslında partilerinin Cumhuriyet Halk Partisi olmaktan çıktığını, başkalaştığını, yani savrulduğuna dair bir kanaatleri var. Şeye de bakarsanız, yani Kılıçdaroğlu'nun yanındaki ekibe bakarsanız bunlar kökten Cumhuriyet Halk Partililer. Ve bir bakıma
2: CHP'de
6: da...
2: CHP'de bir hikayeleri var.
6: Hikayeleri var. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi çok enteresan. CHP'de herkesin hikayesi var. Yani en böyle gidin kasabada bir insanı alın. Ya birisinin rakibidir ya bir hizbin bir parçasıdır. Ya merkezde bağlantılı birisi ya Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle çok iç içe geçmiş bağlar var. Dolayısıyla hikayesi olmayan siyasetçi bulmak Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok zor. Diğer taraftan da motivasyonları ne? Şimdi nihayetinde her siyasi grup kendisini bir şeye dayandırmalı. Bir meşruiyet zemini oluşturmalı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresinin şeyi şu, yani meşruiyet temelleri şu. Bir, biz kirlendik. Yani parti olarak kirlendik. Bugüne kadar hiç muhatap olmadığımız eleştirilere muhatap olduk. Tamam, biz işte iktidar olamadınız, geri kaldınız, iktidara yani yenildiniz. Bu konularda eleştiri alıyorduk ama bugüne kadar böyle topyekün işte yolsuzluklarla ya da işte kirlilikle hiç anılmamıştık. Ya birinci motivasyonu bu. Burada
2: yani CHP usulsüzlüklerle, yolsuzluklarla anılmamıştı.
6: Anılan bir parti olmayacak.
2: Tamam. Anılmamıştı diyor o yönetim, evet. Ve partiyi arındıracağız diyor.
6: Arındıracağız diyor.
2: Bu bir anlama geliyor yani. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde mesela Kemal Bey'in yaptığı konuşmayı da hatırlayalım hepimiz. Kemal Bey kendi yanındaki isimler dışında neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer bütün idarecilerini FETÖ'cü ilan etti. Ve onları bu arınmaya... hedef göstererek işte sizden arınacağız dedi. Açık bir şekilde bunu söyledi.
6: Üç tane başlık vardı. Biri evet. Çok şeydi yani mesela siyaseten çok akıllıcaydı. Bir, Kemal Kılıçdaroğlu bugüne kadar yani Onur Öğmen'in şeylerinden, hikayelerinden biliyoruz. Ya FETÖ ile yakın olmakla suçlanan birisiydi. Öyle bir demeç verdi ki hem kendi bir öz eleştiri yapmış oldu. Yani geçmişten özür diledi. Ama aynı zamanda da bu ekiple, bu hainlerle beraber bu yeni ekip iş tuttu gibi bir mecraya da işi sürükledi.

0: Diğer taraftan arınma bir, FETÖ'cülük meselesi iki. Bence önemli bir şey daha söyledi. Bu bence ben en kritik demeci oydu. Diyor ki biz vatan dedikçe bunlar uluslararası mahvillerde kapalı kapılar ardında iktidar aradılar. Bu da çok önemliydi.
1: Yani
0: Mesela
1: Kılıçdaroğlu vatan dedikçe
0: evet.
1: bugün Özgür Özel ve ekibi uluslararası mahfillerde Türkiye'de iktidar aradılar
0: İktidar
1: diyor Kılıçdaroğlu.
0: aradılar, ve bu bence üç kritik. Yani mesela iki tarafta konuşma oldu. Özgür Özel konuştu. Bir sürü şey söyledi. Şimdi Kılıçdaroğlu üç tane cümle kurdu. Ya başka şeyler de söyledi ama dikkat ederseniz mesela televizyonlarda daha çok bu üç tane konu. Bence çok iyi düşünülmüş, iyi çalışılmış konuydu. Ya şöyle düşünün, yani biri sizi FETÖ'cülükle suçluyorsa o töhmet üzerinden nasıl atarsınız? Dersiniz ki ben fark edemedim bu ajanları, bu hainleri. Ama bu hainler boş durmadılar. Gelen ekiple devam ettiler gibi bir rota çizdi. Orada tabii detay bilgiler kendilerinde vardır. Diğer taraftan bu vatan meselesi galiba yine bizim yorumcu arkadaşlardan bir tanesi enteresan bir yorum yapmıştı. Nasıl olacak? Dikkatimi çekti benim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, hatta benim dünkü pazar günkü yazım da bunun üzerineydi. Cumhuriyet Halk Partisi yeni iki taraf için de söylüyor. Rota belirlerken yeni Türkiye'nin standartlarını, şartlarını eğer görmezden gelirlerse ben uzun vadeli siyaset yapamayacaklarını düşünüyorum. Yani şöyle düşünün. Mesela diyelim ki işte çözüm sürecinde bir şey yapıyorduk, bir müzakere yürütüyorduk. Yabancıların eli vardı içimizde, zayıftık çünkü. Bugün gelmiş çözüm sürecini milli bir mesele olarak yapıyorsun. Ya da şöyle, ülke bir yerden bir yere gelmiş. Eğer dış politikada, uluslararası alanda Türkiye'nin geldiği yeri kavramayan bir grup varsa, hangisi Kemal Bey de olabilir, diğeri de olabilir, Kılıçdaroğlu. Bu yeni Türkiye'yi kavrayamayan bir politik zihnin ben uzun vadede politika yapamayacağını
1: Peki.
0: düşünüyorum.
1: Bu tamam, bunu açabiliriz ama özellikle şu ihraçlar
0: Arınma.
1: meselesini
0: Ben şöyle düşünüyorum, yani bir
1: bir
0: cümleyle
1: cümle Merve Şebnem Uruç'a.
0: şöyle, yani masaya oturduğu zaman bence arınma dediği zaman kimden başlayacak? Büyük ihtimal bugün ağır suçlarla
1: Ya
0: yargılananlardan
1: kim mesela,
0: başlayacak.
1: isim verin
0: Yani
1: bize.
0: şöyle, İmamoğlu'nu bire koyabilir
1: Mesela
0: kendisi.
1: Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu partiden ihraç mı edecek?
0: Edebilir. Yani şöyle, yani gel
1: Parti meclisi toplanmadan edemez diyor
0: gözü
1: Armağan
0: yok
1: Hoca.
0: zaten bugün de yarına kimse edemez ya. Yani parti meclisini toplayacak, disiplin kurulunu çalıştıracak.
1: Etti diyelim. Bu ne
0: Hı-hı.
1: anlama gelir?
0: Ya şöyle bir şey var. Burada ben aslında üçlü bir gruplama yapmak istiyorum. Yani doğrudan Kılıçdaroğlu ve etrafı, Özgür Özel ve çevresi. Aslında Özgür Özel şeyi
1: Üçüncü?
0: de, üçüncü de İmamoğlu'nun daha
1: Ha, sen
0: Tuareg
1: Özgür
0: gibi.
1: Özel'le İmamoğlu'nu da ayırdın. Onlar
0: Şöyle
1: da ayrı
0: bir,
1: ayrı cepheler.
0: bence şöyle bir ayrıştırmaya ihtiyaç var. Yani Özgür Özel Anadolu insanı ve bu uluslararası mahfillerle falan filan da kimseyle de oturup kalkmamıştır. Öyle tahmin ediyorum. Yani
1: Kemal Bey öyle söylüyor.
0: işte bakacağız zamanla.
1: Hayır,
0: Bir
1: şimdi
0: de
1: bir saniye. Şimdi Kemal Bey, az önce dediniz ki Kemal Bey diyor ki yani biz burada derdimiz Türkiye iken
0: Evet.
1: bunlar uluslararası mahfillerde iktidar kovaladılar. Kemal Bey söylüyor.
0: Kendi sözü,
1: Şimdi
0: evet.
1: siz de diyorsunuz ki Özgür Özel bir Anadolu insanı.
0: Şuradan bir bakış açısı geliştirmek istiyorum da ben bugün bir tweet attım. Bir Çin atasözü diyor ki bir kaleyi işgal ettiğiniz zaman diyor bir kapısını açık bırakın çıkmak isteyenler oradan çıksın. Ben öyle görüyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni sağduyuyla çağıranlar
1: Bir kapıyı açık bırakacaklar.
0: önümüzdeki günlerde Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu arasında bir mekik diplomasi yürütebilirler.
1: Peki. Ha,
0: Eğer
1: burada
0: bu
1: İmamoğlu'nu dışarıda bırakırlar diyorsun.
0: şöyle, zaten bu diplomasi, bu mekik diplomasi yürüdüğü zaman, masa kurulduğu zaman doğal olarak, ama şöyle, İmamoğlu da asla buna razı olacak birisi değil.
1: Peki. Merve Şebnem Oruç, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihraç mekanizması MYK burada. Parti meclisi henüz yok ortada. Yani var ama yok. Ya da yok ama var. Her
2: Var.
1: iki anlama da geliyor. Bu nasıl olacak? Mesela Kemal Bey arınacağız derken sizce isim isim kimi kastediyor? Ekrem İmamoğlu'nu mu? Mesela Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı mı? İşte İzmir'in eski belediye başkanını mı? Yani kimleri kastediyor Kılıçdaroğlu? Arınarak kimden arınacak?
2: Allah önemli ve yerinde bir soru. Çünkü mutlak mutlana hemen önce o çok büyük cümlelerle o kurduğu
1: Evet.
2: o arınma söyleminde bulunduğunda biz de zaten hani karar çıktı, ha ondan sonrasında bu isimleri duyacağız diye düşündük.
1: Evet.
2: Kemal Kılıçdaroğlu bayağı bir sustu üzerine. Aslında bu MYK'dan beklediğimiz de biraz o. Yani sadece çalışmaları değil, acaba konuşacaklar mı? Kemal Kılıçdaroğlu devamında genel merkeze geçti.